0: Hızlı bir aksiyon bekliyor musun ve gereklilik görüyor musun?
1: %100 gereklilik görüyorum. Yani Beşiktaş'ın atlet stoperleri var, çabuk stoperleri var ama orada net bir oyun organizasyonu sağlayacak bir oyuncu yok. Şimdi mesela Midtjylland maçında şunu gözlemledik. Evet, Beşiktaş çok üstün bir oyunla kazandı. Daha da farklı olabilirdi ama özellikle rakip 11 kişiyken çok net bir şekilde Beşiktaş'ın organizasyon hataları, alan paylaşımında hatalar yaptığını gördük savunmada. Yani ön alan baskılarını yaparken özellikle savunma öne çıkarken çok derin boşluklar da oluştu merkeze ve savunma arkalarında. Şimdi bu organizasyonu sağlayacak bir oyun aklına ihtiyacı var Beşiktaş savunmasının çok net bir şekilde. Leo Pereira ismi buna direkt oturan bir oyuncu profili baktığımız zaman. Evet, çok atlet, çok çabuk bir oyuncu değil ama geriden oyun kurmayı çok iyi bilen, savunma organizasyonu çok iyi yapabilecek, çok tecrübeli, fiziksel kalitesi üst seviyede, yüksekten de iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani burada teknik eğitim ve Önder Özen'in ilk tercihi Leo Pereira. Ben hani burada başka bir oyuncuya gidilmeyeceğini düşünüyorum kısa vadede. Yani Leo Pereira konusunda net bir şekilde masadan kalkılmadığı sürece Beşiktaş'ın farklı bir oyuncuya gitmesini beklemiyorum. Çünkü teknik heyetin ısrarla istediği bir oyuncu ve benim de izlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla ve sorduğum kadarıyla hani Brezilya ligini takip eden arkadaşlara da son derece iyi bir oyuncu olduğunu altını çizdiler Leo Pereira için. Dediğim gibi burada mesela Agbadu kötü bir oyuncu mu? Hayır, ama organizasyonu yapacak bir oyuncu değil. Calo aynı şekilde, Emirhan aynı şekilde. Yani burada Beşiktaş'ın net bir şekilde lider bir stopere ihtiyacı var ve acil bir şekilde ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani burada Beşiktaş hızlı bir şekilde tamamlaması lazım bu eksiklerini. Yani 9 numara transferi belki bir şekilde Yan Bjorn'la bir şekilde idare edersiniz orayı net bir şekilde ama savunmaya lider oyuncu bence çok net bir şekilde acil gerekiyor Beşiktaş'a.
0: Hocam sorunuz var mı Onur'a?
2: Onun dediklerine katılıyorum. Yani mesela Beşiktaş'ın oyununda her zaman için İtalyano ile beraber bir enerji oynayan bir Beşiktaş göreceksiniz ama oyun aklına gerçekten ihtiyaç var. Ben de stoper bölgesindeki oyuncuların eksikliğinden ve defans organizasyonunda bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Eksik kalıyor Beşiktaş'ın. Bu kadar enerjik, bu kadar arzulu, istekli oynayan, bu skoru daha ikinci maça daha taşıyacak garantide olması gerekir diye düşünüyorum. Aslında istatistikleri, rakamlar üzerinden baktığında da Beşiktaş'ın bu kadar rakamlarda öne çıkmasına rağmen bu maçta daha net bir skor alması lazım. Hele geriye düşmüş olan bir takımın daha net bir alması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın muhakkak ki gönül verenlerin hepsinde de bu bakış açısında olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Onur, çok teşekkür ediyorum.
1: Son bir ekleme yapabilir miyim?
0: Lütfen.
1: Yani şimdi Beşiktaş'ta stoper transferi işte 9 numara sağ kenar konuşuluyor ama planlamada bir de merkeze oyuncu alma düşüncesi daha var, bir tane daha. Yani burada Joe Willock ismi çok net bir şekilde gündemde. Nick Kastanjakis forması, yani İngiliz oyuncudan bahsediyoruz. Babası hafta içi İstanbul'a geldi, geçtiğimiz hafta içi bir anlaşma sağlanmıştı. Fakat sonra onda da menajer kaynaklı bir problem ortaya çıktı. Salah transferi sonrası bence yönetimin ilk bitireceği isim Joe Willock olabilir Beşiktaş'ta.
0: Onur, o da enteresan bir oyuncu bu arada. Hani kanatta da böyle kullanılabilecek bir
1: Evet.
0: profil ama ideal bir kanat oyuncusu değil. Daha çok
1: Değil.
0: merkez oyuncusu, çalışkan, ceza alanına koşu atabilir ve onun adını gördüğüm için bunu özellikle sana sormam lazım. Bir 4-3-3'e iyice oturduğunu mu göreceğiz Beşiktaş'ın?
1: %100. Yani İtalyanların kafasında 1-6 önünde, yani Salih Özcan ya da farklı bir oyuncu olabilir. Önünde Orkun ve 1-8 numarayı kullanma düşüncesi var. Bir 4-3-3 takımı yaratmak istiyor. Bir 10 numara aramıyor oraya. Yani Joao Vilok dediğin gibi fizik kalitesi çok üst seviyede bir
0: Çok.
1: oyuncu. Boyuna rağmen atlet de bir oyuncu. Ceza sahası koşullarını atabilen değişik stilde bir oyuncu. Oraya mutlaka bir oyuncu gelecek. Yani Beşiktaş'ın 4-2-3-1 değil de 4-3-3 diziliminde çok daha net göreceğiz yeni sezonda.
0: Onur, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi
2: Onur, iyi
1: akşamlar.
2: akşamlar. Teşekkürler.
0: Onur Özkan bizimle
1: Ya.
0: beraberdi. Sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili onunla da yine değerlendirmelerde bulunduk. Bir 8 numara hamlesini de Onur beklediğimizi ifade etti, hatırlattı da bize.
2: Aslında doğru da söylüyor. Fakat genelde İtalyan'ın da son dizilişine baktığın zaman 4-1-4-1 gibi bir diziliş de çıkıyor ortaya. Olay Tenno Orkun'u Santfor Oyon'un arkasında koyduğu zaman, kanatları da koyduğun zaman dörtlü ve en arkada da Salih. Orta sahanın ortasında Salih. Önde 4 tane de oyuncu olarak 4-1-4-1 gibi bir diziliş çıkıyor ortaya. Aslında günümüzde biz bu şeylere, dizilişlere de çok takılıyoruz ama Kerem ne var biliyor musun? Yani artık günümüzdeki futbol

0: de oyun içerisindeki skora göre, dengeye göre de her türlü dizilişi de evrilmesi gerekiyor. Yani oynamak zorunda. Yani o çünkü oyun içerisindeki bu tip oyuncular neden yüksek kalibredeki oyunculara gidiliyor daha çok bu tabii. Bu oyunun getirmiş olduğu senaryolara hepsi uyabilecek oyuncular çünkü. 4-2-3-1 olur, 4-3-3 olur, orada tek santrforun arkasında kırık santrfor olur. Yani bunların gidişata göre, oyundaki skor dengesindeki senaryolara göre hamlelerini yapabileceğin her türlü oyuncular elinde olması lazım. Buna hazırlıklı olmak lazım ve günümüz futbolcusu da artık her türlü oyunu rahatlıkla çevirip ve de o dizilişe uygun bir profillerin olması gerekiyor.
1: Hocam pek çok oyuncu gelebilir Beşiktaş'a, evet, katılabilir ama bu Midland mücadelesi bize bir kere daha gösterdi. Herhalde Orkun ciddi anlamda ana unsur olacak takımın. Taşıyıcı kolonu olacak ana gibi kolonu, hissettim. Evet. Ne dersiniz?
0: Evet. Kesin katılıyorum. Geçen sene zaten Orkun geldiğinden beri bir parça sallanır gibi oldu ama işte Fenerbahçe maçında atılması falan, arkasından üstüne koyarak Beşiktaş'ın sanki altyapısından yetişmiş gibi müthiş bir aidiyet duygusuyla o transferdeki imza törenindeki seyircinin ona müthiş bir şekilde destekle sahip çıkması, arkasından ortaya koymuş olduğu performans Orkun'un bugün Beşiktaş'ın hakikaten böyle nazar boncuğu gibi bir oyuncu olarak da herkesin tahlil ettiği, konuştuğu bir oyuncu. Sahadaki dengesi çok önemli. Sahada Beşiktaş'ın karakterini yansıtan bir oyuncu oldu ve Beşiktaş'ın taraftarında hakikaten sevdiği oyuncu tipi oldu. Burada atmış olduğu gol, katkılar, Beşiktaş'a karşı o kendisine aidiyet duygusunu hissetmesi ve bunu da en önemlisi maçın içinde arkadaşlarına hissettirmesi. Bunlar tabii taraftar tarafından çok alkışlanıyor ve de hakikaten içselleştirdiği için de başka bir gözle bakılıyor Orkun'a. Sakatlık olmasın, bir kaza bela vermesin. Orkun çok değerli. Hem Beşiktaş için, hem Türk futbolu için, hem milli takımımız için. İşte önümüzde Eylül'de de milli maçlar başlayacak. Dolayısıyla da milli takımımızın da banko oyuncusu ve de vazgeçilmez. Beşiktaş'ın da keza öyle. Ya Beşiktaş'ın Orkun'la beraber hangi oyuncu gelirse gelsin o şeyin kolon, taşıyıcı kolon olacağı, senin de ifade ettiğin gibi artık resmen gözüküyor. Bakalım bunu ne kadar daha, inşallah bu dalgalanmalar olduğu zaman da çok da sarsılmaz. Ben fizik kalitesinin de oyun aklında Beşiktaş'a çok iyi yattığını ve de iyi uyum sağladığını düşünüyorum Orkun'un.
1: Hocam biraz transfer odaklı gidiyoruz bu programda, evet, o kesin ama tabii. Midland mücadelesinde yaşananlar, oynanan oyuna da bir girizgah yaptığımız için sormam lazım. Fenerbahçe için de soracağım ilerleyen dakikalarda. Rövanş bize ne getirebilir?
0: Ya bir gerçek var. Yani ikinci maça mesela, ikinci maça Beşiktaş böyle bir avantajı yakaladığı zaman, rakibi yakaladığı zaman net bir skorla gitmesi lazım. Ama bir başka bir şeydi. Ne olursa olsun takımın ismi, cismi, boyu ne olursa olsun oyuna odaklanıp ciddi baktığın zaman da ikinci maça taşıyacağın eldeki 1-0 her zaman bir avantajdır. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın olsun, işte Trabzon, bu takımlarımızın ortaya koymuş olduğu performans hem liglerde hem Avrupa kupalarında biraz daha artık Türk futbolunun marka haline getirebilecek bir oyun koyması lazım. Şimdi Beşiktaş'ın ikinci maçtaki avantajı var. Evet, avantajı elde nedir? Bir sıfırlık avantaj var. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Herkes de bir acaba, herkes de bir kötü bir gol yersek senaryoların üzerinden altından kalkabilir mi? Yeni teknik adamıyla, Önder Özen'in futbol aklıyla, Beşiktaş'ın yeni bir futbol aklı yapılanmasıyla beraber doğru ve olumlu şeylerin gittiğini söylüyoruz. Hep de destek de veriyoruz hakikaten de. Ama tabii bunları biz destek vermemiz yetmiyor. Çünkü sahaya konulan oyun Beşiktaş taraftarı camiasını hem mutlu edip hem de skor alması lazım. Beşiktaş Olaytan'ın kaçırdığı goller var. Yani evet, akıl alacak goller değil. Yani Olaytan belki o golleri atsa maçın adamı olacak. Belki de yani Beşiktaş'ta yeniden bir transfer mukavelesi imzalaması gündeme tekrar yeniden gelecek.
1: Neredeyse belki ilk yarıda işi bitirebilir
0: Beşiktaş.
1: Öyle. Duru olabilirdi.
0: Kesinlikle öyle ama bir kişi eksik kalmasına rağmen gene de Beşiktaş'a mesela çıkışlarda tehlike yaratabilecek pozisyonlarda buldu mesela. Bunu unutmamak lazım. Ya ben hep şunu söylerim. bazen dışarıdaki maçlardan içerideki maçlar daha

0: Daha tehlikelidir. Çünkü skor dengesine baktığınız zaman elde tutmak istediğiniz o skoru bir şekilde lehinize çevirmeniz gerekiyor. Lehinize çevirmeniz gerekirken tam sizin istediğiniz gibi her şey oluşmuş. Futbol ortamı da oluşmuş. İstediğiniz gibi iyi de gidiyor. Enerjik de bir takım Beşiktaş. Sağlı sollu ataklar, Çerni'nin olsun, Oğun olsun, Olaytan'ın, Orkun'un girmiş olduğu pozisyonlar var. Bu pozisyonlardan bir tanesinin net bir skora dönüştürmesi lazımdı. Yani 1-0 şey olarak baktığında, yani kalıp olarak baktığında 1-0 skor neticesi zor bir netice. Yani kolay bir netice değil. Ama oyun olarak baktığında Beşiktaş'ın daha önde, daha favori olduğunu söylememiz lazım. Ama Michelin takımında hiç öyle şey yapmamak lazım. Yani küçümsememek lazım. Bu takımların her zaman fizik kaliteleri iyidir ve de içerideki oyunlarda kendilerini hissettirirler. Ona göre de muhakkak Beşiktaş'ın her türlü önleminde alacağını kesin inanıyorum.
1: Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım.
0: Yapalım.
1: Zor olacak şu an, bir beyin fırtınasına gireceğiz çünkü. Yabancılara bakacağız Fenerbahçe'de.
0: Bir sürü yabancı var.
1: Evet, elden çıkması gereken çok oyuncu var. 7 hatta 8 oyuncu ana planda elden çıkmalı ki. 23 yaş üstü oyunculardan bahsediyorum tabii ki. Fenerbahçe kadrosunda bir takviye daha yapabilsin. 6 genç var sarı lacivertlerin elinde. Bunların 4'ünü yazabilecek. Sanki oradan 3 isim belli gibi. Orada biraz daha işimiz kolay. Ederson, Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Ake, Osterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muriç. Sizin de elinizde sanırım liste var.
0: Var. 23 tane işte oyuncu var.
1: Evet. Hocam, yanlarına hiç çizik atabildiğiniz oyuncular oldu mu? Muhakkak aslında 3-4 tanesi banko gidici gibi görünüyor. Ama siz buradan 7 tane oyuncu çıkaracak olsanız.
0: Ben sana kadroyu sayayım.
1: Çok iyi olur. Ederson.
0: Ederson, özür dilerim. Ederson, evet. Semedo, Skriniar, Ake.
1: Evet.
0: Guendouzi, Kante.
1: Evet.
0: Greenwood, Asensio, Vedat Muriç.
1: Evet.
0: Kaç etti? 10 etti.
1: Evet.
0: Şimdi buradan biz çıkaralım. Kimleri çıkaracağız? Osterwolde var, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi burada sen bu kadronun dışındaki hepsini göndereceksin bir kere. Kime karar vereceksin? Bir tane daha oyuncu geldiği zaman birisini daha göndereceksin. Daha 23'lere falan girmiyorum bile yani.
1: Şunlar kesin gidici. Sayalım hocam. Livakovic, Bekao, Diego Carlos etti 3. Amrabat 4. Bence Musaba 5. Bilmiyorum, katılıyor musunuz?
0: Vallahi benim 10 tane oyuncum burada duruyor. Bu onun dışındakilerin hepsi
1: gidebilir.
0: Gidebilir. Burada sadece Archie Brown'u 23 yaşta tutabilinir.
1: Evet.
0: Mesela Ederson'u saydığımız zaman, şimdi Ederson'u saydığımız zaman Ederson 1, Semedo 2, Skriniar 3, Ake 4, Osterwolde 5.
1: Evet.
0: Guendouzi, Kante 7.
1: Evet.
0: Greenwood, Asensio 8, 9.
1: Evet.
0: Vedat Muriç 10.
1: 10.
0: 10 tane oyuncu var şu anda. Fenerbahçe'nin ilk 11'inin, Kerem'i de koyarsa 11 tane o ilk 11 oluyor. Şimdi bunun dışında biz 4 tane 23 yaşa bakacağız.
1: Evet.
0: Gerisini, çünkü bak burada daha Talisca yok. Fred yok. Musaba yok. Şerif yok. Nene yok. Hadi Şerif, Nene, Şerif bunlar 23 yaş diyelim. Bunlar 23 yaş. Nene 23 yaş. Archie Brown 23 yaş. Esas önemlisi Talisca ile Fred Musaba yok. Şimdi burada Talisca'yı bir şekilde gitmesi lazım. Talisca'nın da performansına baktığınız zaman geçen sene santrforsuz olan Fenerbahçe'de 27 gol 5, 40 tane gole şeyi var, katkısı var. Şimdi bunların birine karar vermek için önce siz elinizdeki gelecek olan oyuncularınıza teklifi de değerlendirmen lazım Kerem. Belki bakarsın Guendouzi'ye bir teklif gelecek. Veya Kante'ye gelecek. Veya başka birine, başka bir plana geçmek zorunda kalacaksınız. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şimdi bunların hepsi siz Avrupa Kupası, her Avrupa Kupası'nda iki oyuncuyla kadronuzu revize ediyorsunuz. Doğru mu? her

0: Mamadou Diouf'ta olduğun zaman 23 yaş, Mihovic, Nene, Şerif, Archie Buran, bunların hepsi 23 yaş grubunda. 23 yaş grubundaki 4 oyuncuyla beraber 10 tane oyuncunuzu tespit edip Eylül'e kadar buna bir karar vermeniz lazım. Ama biz zaten 10 tane oyuncuyu söyledik zaten burada. Bu 10 tane oyuncunun bir tanesi gittiği zaman kimi koyacaksınız oraya? Eğer Talisca'yı koymak istiyorsanız buradan birisini yollayacaksınız. Eğer Fred'i koymak istiyorsanız buradan gene birisini yollayacaksınız. Veyahut da bu oyuncuların içerisinde bir tane santrafor istiyorsunuz mesela. Buradan kimi göndereceksiniz? Ya bunlar ya Fenerbahçe'nin çok ciddi bir matematik problemi gibi, burada bunu çalışıp planlaması lazım. Belki de dediğim gibi yani bazı oyunculara, oynayan bu 10 tane saydığımız oyunculara da bir teklif gelebilir.
1: Olabilir.
0: Bu teklife göre de siz yeni bir planlama, yeni bir senaryo ortaya koymak zorunda kalabilirsiniz.
1: Kante ayrılığı düşünülebilir mi? Ekstra böyle ekstra ne çıkarabiliriz diye böyle kafamı yoruyorum. Osterwolde'ye belki bir teklif gelirse düşünülebilir mi?
0: Ya şimdi Kerem, bizim tabii burada ne düşündüğümüz dışarıdan, hani bazen dışarıdan
1: konuşmak kolay.
0: Evet. Evet, ama takımın içerisinde de hocanın da oynatmak istediği bir oyun var. Biz bunu Gorlük başında gördük. Rakip alanda oynuyorsunuz. Rakip alanda oynarken de İsmail Kartal'la beraber bir Fenerbahçe nasıl oynarı ortaya koymaya çalışan bir İsmail Kartal modeli var. Hep herkesin kafasında öyle. Ve daha önceki işte İsmail Kartal 99 golle 99 puana baktığın zaman hep sol tarafta üçgenlerle iyi kanadı kullanan, sağ tarafta üçgenlerle işte Osay, İrfan Can, Fred'i kullanan, sol tarafta işte Szymanski, Tadic, sol tarafta Dzeko'yu kullanan. Dolayısıyla da bu üçgenleri sağ tarafta, sol tarafta kullanarak rakip alanda daha çok oynamaya çalışan ve kaybettiği topları da bir an evvel en kısa sürede almaya çalışan bir İsmail Kartal bir oyun modeli geliştirmişti ve bunun da neticesini 99 gol, 99 puanla almıştı. Zaten İsmail Kartal'ın bugün göreve gelmesinin en büyük nedeni zaten o almış olduğu netice.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da bugün tekrar bu oyunu kurmaya çalışan İsmail Kartal'la gördük ki gene sağ tarafta işte İrfan Can'la, işte Oğuz'la, sol tarafta işte gene Fred'i oraya monte ederek, ondan sonra daha sonra gelecek olan oraya Osterwolde arkadan devam ederek, sağ taraftan Semedo'yu koyar. Dolayısıyla hemen Osterwolde ve Semedo'nun oyuna çıkışları gözle görülür bir şekilde hepimize hissettirdi İsmail Kartal oyunu.
1: Özellikle burada, Semedo.
0: Özellikle burada Asensio ile maçtan sonra hocanın böyle sanki bir kriz yaratılma havası oluştu. Genelde medyaya baktığımız zaman hem sosyal medyada hem genel medyada bir Asensio işte %70 hazır, %100 hazır değilsin gibi, o bir yüzdeler üzerinden hoca ile Asensio arasında bir sanki böyle bir gerilim yaratılmaya çalışılan bir söylemler oluştu. Ama bunlara çok itibar etmemek lazım. Yani hoca ile futbolcu arasında bu tip şeyler olabilir. Hiçbir zaman için Asensio'yu orada kadronun dışında bırakabilecek veyahut da oranın gerçek sahibinin, o mevkinin Asensio olmasını bilemeyecek bir İsmail Kartal olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Muhakkak ki orada Asensio'dur o ikilinin arkasında.
1: Buradaki
0: veya
1: problem ne hocam biliyor musunuz?
0: Oyuncu.
1: Problem şu. Hocaya onunla ilgili soru geldiğinde hoca şunu dese kimse üstüne konuşmayacak. Asensio tam hazır değildi. Bu kadar. Ama hoca biraz dışarıdan bakan bir göz olarak, hisseden de biri olarak, burada patron benimi medyaya kanıtlamak için o bana böyle dedi de ben böyle bir karşılık verdim şeklinde bir diyaloğu aktardığından bu konu konuşuluyor. Bu konunun konuşulmasının sebebi
0: İsmail Kartal.
1: Maalesef İsmail Hoca'nın açıklaması. Gerek yok hocam.
0: Kerem,
1: patron zaten sensin. Senin patron olduğunu bak, biz kabul ediyoruz.
0: Ya İsmail Kartal'ın en büyük eksiği zaten maçtan sonraki ve de maçla ilgili ve takımla ilgili bu görüşlerini çok içtenlikle yaşadıklarını birebir anlatması.
1: Evet.
0: Aslında bazen teknik adamlar ne yapar? Senin cevabını değil, o kendi istediği cevabı verir.
1: Tabii.
0: Bunu kim yapıyordu? Jose Mourinho yapıyordu. Ama İsmail Kartal böyle bir model antrenör değil ki. İsmail Kartal'ı biz böyle kabul etmemiz lazım. Biz istiyoruz.

0: İsmail Kartal'dan işte Jose Mourinho gibi konuşsun. Onun gibi hareketleri yapmasın ama işte şunun gibi davransın. Değil. Siz istediğiniz kalıba biz İsmail Kartal, evet, zaman zaman biz İsmail Kartal'ın bu açıklamalarından, bu duygusal, bu tamamen içtenlikle yaşadıklarını anlatan bir İsmail Kartal zaman zaman başına sıkıntı açacaktır ama keşke de senin dediğin gibi olsa.
1: Biraz
0: keşke
1: daha basit. Neden biliyor musunuz? Aynen. Çünkü hoca başarılı.
0: Tabii ki başarılı.
1: Yani başarılı bir insan bu iletişim konusunda da kendini geliştirdiğinde daha güçlü olur.
0: Hocam bu iletişim...
1: Hoca daha güçlü olsun isteriz, o yüzden söylüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. İletişimin güçlü olması birisiyle farklı. Bu iletişimin güçlü olduğunu insanlara yansıtmak da farklı bir şey. İsmail Kartal zaman zaman bu ikilemde kalıyor. Ya yani bunun arasında gidip geliyor. Çünkü maçtan sonraki konuşmaları veyahut da takımla ilgili, futbolcuyla ilgili birebir konuşmaları, ne konuştuysa onu anlatıyor zaten. Hı hı. Ya bazen anlatmayacaksın mesela.
1: Evet.
0: Çünkü bazen çok özel, birebir yaşadığın bir şey var. Çünkü şöyle anlatabilirsin, çok onun bir korkusu yok ama yani medya başka bir şey. Medya çünkü onu alıyor, ballıyor, bambaşka bir yere getiriyor. Buna biraz İsmail Kartal'ın dikkat etmesi lazım. Ama ben duyduğum kadarıyla da bir iletişim desteği aldığını duydum. Hı hı. O açıdan yani ben aynı takımda oynamış, bir kupa kaldırmış bir insanız. Onun bu konularda biraz da bu konuya eğildiğini duyuyorum. Bu da sevindirici
1: bir
0: haber.
1: Karar.
0: Ama zaman zaman bu tip tabii konuşmalar, bu tip takımla ilgili açıklamalar tamamen İsmail Kartal'ın çok içtenlikle, çok duygusalca vermiş olduğu beyanatlardan kaynaklanan şey zaman zaman başına sıkıntı açıyor. O da bir gerçek.
1: Hocam çok kısa bir yanıt istiyorum. Çünkü az sonra Trabzonspor'un Frankfurt karşısında oynadığı hazırlık maçının görüntüleri de ekranda olacak. Bir dakika, bir buçuk dakika sonra onu görüntüye getireceğim. Gornik Sabze deplasmanı bize ne vaat ediyor? Turu alabilir miyiz?
0: Turu alırız. Turu alırız ama maçı odaklanırsan, maçı doğru oynarsan. Bak mesela şuna dikkat çekmek istiyorum sevgili Kerem. Bu ilk maçta Zabre ne yaptı? 1-0 iken hiç açılmadı değil mi?
1: Evet.
0: Dedi ki 1-0 bana yeter. Ben 1-0'la hiç olmazsa kendime bir avantaj sağlayabileceğim bize düşüncesini, bu imajını verdi seyredenlere. Hiç açılmadı mesela. Ama her şeye rağmen eğer rakamlar üstünden gidersen sen rakibin alanında 25 kere gözükmüşsün, rakip 11 kere gözükmüş. Senin %79'a 21 top sende kalmış ama bakıyorsun rakip alanda görünmemişsin. Veyahut da gol beklentisine geldiğin zaman 2.5'lara 3'lere çıkamamışsın. İkili mücadelelerde senden daha fazla top kapmış. Rakip alanda seni 11 kere ceza sahasında topla buluşmuş. Şimdi bütün bu üstünlüklerin sende olduğunu düşündüğün zaman oradan bir iki tane şey cımbızlayarak onun üzerinden de hareket etmek lazım. Ve oyuna bağladığımız zaman da sevgili Kerem 1-0'a yatan bir takım vardı.
1: Evet.
0: Şimdi bu 1-0'a yatan takımdan ben korkarım. Neden? Kendi sahasında daha agresif bir seyirciyle, saha ve seyirci avantajını da kullanarak da seni orada temaslı oyunla, sana atılabilecek olan tesadüfi bir gol veyahut da seni bozacak bir golle belki senin bütün oradaki şifrelerini bozabilir. O yüzden bunlar böyle bozan takımlar, sizi yoran takımlar. Buna dikkat etmek lazım. Bu tuzağa düşmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe tabii ki kalitesiyle, kadro değeriyle çok değerli bir takım bence. Ve de ilk maça baktığın zaman bu kadar pozisyonun var diyorsun. İki tane, üç tane topun direkten dönmüş diyorsun. Ama Talisco'nun frikiği olmasa ne olacaktı?
1: Tabii.
0: Maç 0-0 bitecekti.
1: Belki.
0: Yani bu yüzden ben açıkçası Fenerbahçe'nin tabii ki avantajlı olduğunu düşünüyorum ama gene de çok dikkat edilmesi gereken bir maç olduğunu söylemem lazım.
1: Trabzonspor'un Eintracht Frankfurt'ta oynadığı hazırlık mücadelesinin görüntülerini şimdi Aspor ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Az sonra Bordo Mavileri konuşacağız.
2: İki takım da sahaya böyle geliyor. Sebastian Gieshammer karşılaşmayı yönetecek olan hakem sevgili seyirciler. Ve ilk düdük geliyor karşılaşmaya. Eintracht Frankfurt takımı başlıyor. Can Uzun. Kosugi hemen yanına geldi. Pas olarak kullanıldı köşe vuruşu. Kosugi yakın direğe doğru ve top ağlarımıza gidiyor. yakın direkte.

0: bir vuruş. Orada Hugo Larsson topu ağlara gönderiyor. Kosugi girdi araya. Larsson, Hoylund, Larsson, Kosugi, Can Uzun, Burkart, Verkaç, Can ceza alanı içinde. Penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Sebastian Gisamer. Dakika 37. Can Burkart'la bir Verkaç yaptı. İşte burada pozisyonda Melih Kabasakal. İşaret geldi. Burkart geliyor topun üzerine ve topu ağlara gönderiyor. Skor 2-0 oluyor. İşte penaltı. Jonathan Burkart. Mustafa topla birlikte rakip yarı alandan ceza alanına doğru gidiyor. Mustafa serbest vuruş kullanacak. Trabzonspor takımı 41. dakika. İki farklı üstünlüğü var. Eintracht Frankfurt'un Malinowski kaleye doğru direkt isabetli değil. Ruslan Malinowski, Ukraynalı futbolcu görüntüde. Etse'den Nkunku Mario Götze bıraktı. Etse Jeremiah Maluze. Ping pong ceza alanına sokuluyor. Nkunku ortaya doğru ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Mevun'un burada son anda ayak uzatarak dokunduğu top ağlarımıza böyle gidiyor. Ernest Muçi. Muçi'nin pası Cabral. Aral. Aral Şimşir. Muçi sokuluyor kaleye. Muçi top direğin yanından dışarı gidiyor. Cabral, Aral, Ernest Muçi. Muçi Ebimbe karşısında. Muçi onun ortası, kafa, kaleci Zetterer. Onu açu. Aral arka direğe doğru, Zetterer iki hamlede. Ve karşılaşmanın hakemi Geşhammer 90 dakika bitti diyor. Trabzonspor'un Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması, Eintracht Frankfurt karşılaşması böylece sona eriyor sevgili izleyiciler. İşte
1: Trabzonspor sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı ki ilk devrede aslında biraz koptu durum, 2-0'a geldi. Evet. Çok da rotasyonlu bir kadro vardı bu arada. Onana, Pina tamam ama Samet, Cenk, Mustafa. Mustafa da 11'de görmeye alışık olduğumuz bir isim. Yeni transferler Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal orta alanda, stoperle altı arasında arada kalmış Salih Malkoçoğlu. İleride Malinowski ve Umut. Bu rotasyonlu bir 11'di. Frankfurt'un 11'i çok daha iyiydi, onu söyleyelim.
2: Tabii ki.
1: Böyle bir maç başlangıcı, böyle bir neticeyi de getirdi. Burada tabii oyuncuların fizik kondisyon açısından biraz ilerlemeleri daha önemli. Hoca da yeni isimleri belli ki bir arada görmek istedi hocam.
2: Zaten adı üstünde hazırlık maçlarının zaten evet. En büyük şeyi budur. Antrenman maçı niteliğinde takımların birbirlerine alışması, performanslar, takımın oynama alışkanlığı, birbirlerini tanıma alışkanlığı ve maç ritimlerinin artması için bu tip maçlar, Eintracht Frankfurt maçı iyi bir maçtır. Yani skora bakıp aldanmamak veyahut da bir hüzünlenmemek lazım. Ben Trabzonspor'un Fatih Tekke'yle futbol aklına inananlardanım ki geçen sene de bunu çok dile getirdik.

0: çok da konuştuk. Zaten bu 11'e baktığın zaman da senin de ifade ettiğin gibi hepsi yeni transferler büyük bir kısmı. Ama zaten Fatih Tekke de hep onu söylüyor. Yani gelen bu yeni transferlerle biz iyi bir oyun yeniden bulacağız diyor. Ben biraz şuna takılıyorum. Yani geçmişteki oyunumuzun üstüne mi konulacak yoksa yeni bir oyun mu bulunacak? Burada aslında Fatih Tekke bunu biraz daha aşması lazım bence. Çünkü geçen seneki oyun herkesin beğendiği ve de bu oyunla bulmuş olduğun bu oyundan sen netice almıştın. Bu gelen oyuncularla yeni bir oyundan daha ziyade geçmişteki oyunu daha geliştirecek bir oyunu tekrar konması daha doğru bir söylem olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Ona biraz dikkat etmek lazım. Esas ana kadro, ana plandaki oyuncularla beraber tam işte kimlerle oynayacak, bu iyi oyunu hangi yeni oyunla entegre edecek? Dolayısıyla da hepimizin bekleyip bende de bir soru işaretleri olan bir taraf bu. Yeni oyun mu yoksa geçmişteki oyunu geliştiren yeni oyuncularla bir katkı mı olacak? Ben de bunu açıkçası merakla bekliyorum sevgili Kerem.
1: Çok sayıda yeni ve yetenekli çok oyuncu ya, da var. Evet. Yani enteresan bir yere de evrilebilir Trabzonspor. Ya, 45 saniyemiz var ya, bu arada hocam.
0: Doğru. Şimdi Fatih Tekke'nin hep elindeki kadroyu doğru yönettiğiyle ilgili biz çok önemli güzel şeyler söyledik hakkında ve bunları da hak etti zaten Fatih Tekke. Geçmişteki hem de onun futbol aklıyla beraber geçen sene ortaya koymuş olduğu iyi oyun ve aldığı performans buradaki bu kadroları futbol aklıyla beraber Ertuğrul Bey'le ortaya koymuş olduğu transfer politikasıyla da çok örtüşen bir fikir birlikteliği oldu. Fatih Tekke'nin bence bu aslında yeni gelenlerle beraber yeni oyun mu, geçen seneki oyunu geliştiren bir oyun mu? Bence buna bir karar vermesi lazım. Bazen çok transferde teknik adamların kafasını da yorabilir Kerem. Burada evet. Burada Fatih Tekke'nin boğulmaması lazım. Buna biraz dikkat etmesi lazım. Ama ben her zaman için Fatih Tekke'nin futbol aklına güvenen bir eski hocasıyım.
1: Hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Colombo saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners.

0: Miners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie indirdi göğsüyle. Cobb Miners sert orta. McKennie kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu gol. Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yer'den, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yer'den Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum. Arttırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İnterliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Cobb Miners, kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz duelloda. Abi kardeş duelloda.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ačić deneyecek. Ačić!

0: çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
1: Yani, İnanılmaz.
0: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk pası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol seyirci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay. Müthiş vurdu, müthiş. Yan Sommer'in uzanamayacağı yere tek vuruş. Bu tarz gollerin hastasıyız. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı.

0: golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol en sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neres'ten Zamboangissa'ya. Zamboangissa spiral sola boşan. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić göğsüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kibu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve

Yardı. Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sot sağ son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: He's done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Domini son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da gol! Federico Di Marco. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10.
2: Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol!
1: Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Rasist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
3: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Hoylund kendisi vurdu Jan Sommer.
3: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisli top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Hoylund. Iska gelince Hoylund pozisyonun içerisinde. Hoylund çaprazdan vurdu. Hoylund direğin dibinden dışarıya.
2: Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokeman. Ardından Bastoni dışarıya.
4: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
3: Conte. Demin haklıydı, kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğine çarpan top.

0: Spinazzola. McTominay araya girdi. Bastoni. Seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı. Kafa vuruşu bir sekten gelmiyor. Lang çevirdi McTominay. Inter'in belası oldu Scott McTominay. Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2'yi getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
1: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Zielinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio.

0: Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Domeri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Yan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Yan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya. Dumfries Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Zielinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlovic karşısında. Diouf'tan Piotr Zielinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa.

0: İkinci dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: geldiniz değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Demet Gedik. Yaklaşık 2 saat boyunca burada birlikteyiz. Gündemdeki spor gelişmelerine beraber bakacağız. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur ve güzel geçmektedir. Beraber şöyle gündemdeki haberlere bakalım ama önce voleybolla başlayalım. Boşuna biz voleybol ülkesiyiz demiyoruz. Bir önemli başarı daha geldi değerli izleyenler. Filenin Sultanları tarihi bir başarıyı imza attı ve Milletler Ligi'nde Sultanlarımız Brezilya'yı Çin'de 3-1 mağlup etti ve altın madalyayı kazandı.
1: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
2: Maç sayısını kullanıyoruz. Saliha, Berkman, Magnus bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
2: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
0: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye oldu dedik değerli izleyenler. Şöyle yakın geçmişe birlikte bakalım mı başarılarımıza? Sizler için şöyle yakındaki başarılarımızı sıraladık. 2023 yılından başlayacağız. 2023 yılında da Milletler Ligi'nde altın madalya kazanmıştı Filenin Sultanları. O yıl finalde Çin'le karşı karşıya gelmişti millilerimiz ve altın madalyayı Çin'e karşı kazanmışlardı. Yine 2023 yılında Avrupa şampiyonusu oynadı Filenin Sultanları. Burada da finalde Sırbistan rakibimizdi ve Sırbistan'a karşı yine başarılı bir turnuva, başarılı bir final geçirerek altın madalyayı kazandık. Gelelim 2024 yılına. Paris Olimpiyatları hepiniz hatırlarsınız. Orada millilerimiz yarı final oynadı. Yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelmişlerdi. Orada tabii kaybettik bu mücadeleyi ve bizi yenen İtalya'da Paris Olimpiyat şampiyonası oldu. Paris Olimpiyat oyunlarında. Biz üçüncülük karşılaşmasında Brezilya ile oynamıştık. Sonra o üçüncülüğü kaybederek turnuvayı dördüncü bir şekilde tamamladık. 2025 yılında dünya şampiyonası finalistiydik. Orada gümüş madalya kazandık. Burada da finaldeki rakibimiz İtalya'ydı. İtalya bizi yendi. Biz ikinci olduk ve gelelim günümüze. 2026 bugün saatler öncesinde Brezilya ile Çin'de Milletler Ligi için karşı karşıya geldik ve 3-1'lik skorla bu karşılaşmayı kazanarak millilerimiz Filenin Sultanları altın madalyayı kazandılar. Hepsini tebrik ediyoruz gerçekten yürekten. Çünkü yıllardır bizlere bu gururu, bu mutluluğu yaşatıyorlar. Bir kez daha hepsinin eline koluna sağlık diyelim değerli izleyenler. Ve Filenin Sultanları konusunu burada noktalayıp futbolla devam edelim. Çünkü Galatasaray'da Avusturya'da kamp çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Eğer görüntüler varsa aynen hemen görüntüler geldi birlikte bakalım. Avusturya kampında çalışmalar devam ediyor. Galatasaray kamp çalışmalarını sürdürüyor. Zaten sezona İstanbul'da 7 Temmuz'da başlamıştı biliyorsunuz Sarı Kırmızılılar. Orada hazırlık karşılaşmasının ardından 23 Temmuz tarihinde Avusturya kampı da resmen başlamış oldu. Kamp şu anda devam ediyor. Oyuncularımızı görüyorsunuz, Galatasaray oyuncularını.

0: başlayan bir kamp süreci vardı. Bugün ilk defa şu an oyuncuları biz de yakından yerinde takip edebiliyoruz. Galatasaray tabii Venezia ile de bir hazırlık mücadelesi gerçekleştirecek. İlk gerçekleşen hazırlık mücadelesinde Monza'ya mağlubiyet yaşansa bile bu kadroda tabii ki daha çok az futbolcular değil, yedek futbolcuları Okan Buruk tercih etmişti. Hı. Ve tabii ki burada transferini gerçekleştirecek oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Victor Nelson. Yine geçtiğimiz günlerde de bunu dile getirmiştim. Kampta dikkatimi çekti. Hem diri bir oyunuyla hem de takımın içerisinde gerçekten hazır bir görüntü çizdiğini görebiliyorum Nelson'un da. Yine ayrılık gündeminde olan, transfer söylentilerinde yer alan tabii ki Gabriel Sara var. Gabriel Sara'nın da çok fazla bu hazırlık maçlarında forma şansı bulmasını bekliyoruz. Venezia ile de oynanacak karşılaşmada şunu ekleyelim. Daha çok işte net olarak Okan Hoca'nın as oyunculara şans vereceğini ve sezon öncesi bu oyuncuları sağlıklı bir şekilde yükleme yapmak için hem kamp hem hazırlık maçlarıyla da verimli bir şekilde tamamlamayı düşünüyor.
1: Peki hazırlık maçlarından bahsettin. Zaten iki hazırlık karşılaşmasını izledik Galatasaray'ın. Bir Ümraniyespor, diğeri de geçtiğimiz günlerde Monza maçıydı. Bu iki karşılaşmalarda hoca özellikle aslında gönderilmesini beklediğimiz ya da genç potansiyeli yüksek oyunculara şans verdi. Ki Monza maçı sonrasında da diğer hazırlık karşılaşmalarında biraz daha az kadroya döneceğim demişti. Acaba bu iki hazırlık karşılaşması sonrasında böyle netleşmiş planlar var mı? Evet, Nelson'dan bahsettim. Mesela Yelert gündemi var ya da yeni transfer Ugo Çukwu performansını beğendiğini söyledi hoca. Acaba ona sonraki günlerde 11'de şans verebilecek mi? Yani bu oynanan iki hazırlık maçı Galatasaray'ın hangi noktalarda karar vermesinde etkili oldu?
0: Ya tabii şöyle, zaten Nelson'un İtalya'da ciddi bir pazarı olduğunu biliyoruz. İtalya kulüpleri Nelson'un peşinde takip edilen oyunculardan bir tanesi zaten. Bonservisiyle tabii ki burada transferi gerçekleşmesi bekleniyor. Gelen bonservis teklifleri Nelson'a düşük. O yüzden Galatasaray kulübü bu rakamları biraz daha yukarılarda gördüğü an Nelson'un transferini de gerçekleştirebilir. Gençlerle alakalı tabii kampta yer alan genç oyuncular var burada. Hı hı. Ama bu oyuncular da yeni sezon planlamasında tabii ki Okan Buruk karar verecek. Bazı isimler kiralık olarak farklı takımlara gönderilecek. Ama yine kontenjanı da düşündüğümüz, hem Şampiyonlar Ligi'nde bu kontenjan ağırlığında olan, yaşı tutan oyuncuları da mecburen tabii ki kadroda da tutması gerekiyor Okan Buruk'un. Bundan dolayı henüz net bir karar tabii ki alınmadı ama kamp sonlanana kadar bu hazırlık maçları ve buradaki antrenman temposu, oyunculara gelen teklifler, bunların hepsi değerlendirilecek. Galatasaray 31 Temmuz'a kadar burada devam edecek. Ardından İstanbul'a döndüğünde İstanbul'da da bir hazırlık karşılaşması var tabii ki. Şu anki genel tabloya baktığımızda transferle alakalı zaten beklenilen noktalar da var transferin gerçekleşmesi. Öğlen döneminde de bunu zaten paylaşmıştık. Tekrardan şunu söyleyebiliriz. Tabii ki Galatasaray'ın 10 numara transferiyle alakalı çalışması devam ediyor yoğun bir şekilde. Diğer mevkilerle alakalı öncelik sol kanat ve santrafor olduğunu vurgulamıştık. Bugün de Okan Buruk benzer açıklamaları zaten yaptı. Evet. Fakat şu anki öncelik, her ne kadar kampta oyunculara yükleme yapmak, yeni sezon hazırlıkları ve yeni sezon başlangıcında bu takımı diri tutmak olsa da, hedeflerde tabii ki yapılacak olan hem transferler hem de ayrılacak olan oyuncular üzerinden şu an çalışmalar devam ediyor diyebilirim.
1: Şimdi 10 numara dedin. O bölgede düşünülen birkaç oyuncu ile ilgili tabii konuşalım. Son durumları nedir? Bruno Fernandes, Can Uzun. Uzun süredir konuştuğumuz isimler aslında. Bu iki isimle ilgili bir son gelişme yaşanıyor mu? Son günlerde biliyorsun Brahim Diaz ismi de gündeme geldi.
0: Evet, yani şöyle söyleyebilirim. Bruno Fernandes transferi oldukça zor bir transfer. Bunu aslında biz yaz transfer boyunca başlangıcından beri aynı durumları anlatıyoruz, telaffuz ediyoruz ama şöyle bir konu da var tabii. Galatasaray'ın o ayarda yıldız futbolculara gittiği, teklif kötüydü, rakamsal boyutlarda bonservis yaptığı, pazarlık daha doğrusu yaptığı net olarak bilgiler var. Ama şu anki öncelik daha çok Galatasaray'da tabii 10 numara transferi olsa da yıldız bir transfer yapılacağı için biraz daha bu durumun ileri tarihe sarkması bekleniyor. Galatasaray'ın yine diğer mevkiler için Icardi ayrılığı sonrası onun yerini doldurabilecek, Osimhen'le beraber oynayıp Osimhen'in arkasında bekleyecek bir kontenjan transferi yapmak istiyor burada. 2003 doğumlu ve sonrası Oyuncular üzerinde Galatasaray net olarak duruyor. Matis Tel ismini paylaşmıştık Tottenham forması. Yani Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan bir tanesi. Hem kanat hem santrafor bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Ama net olarak

0: nokta atışı dediğimiz isimlere Galatasaray burada gitmek istiyor. Aynı şekilde kanat bölgesinde Can Uzun'la alakalı burada bir beklenti var. 10 numara transferinden ayrı bir şekilde Can Uzun süreci işliyor. Can Uzun hem kanatta hem 10 numarada hem de yeri geldiğinde santrafor noktasında da forma giyen oyunculardan bir tanesi. Burada da kulübünün rakamsal boyutta beklentisi çok yüksek. Zaten hep bunu da anlatmaya çalışıyoruz günlerdir ama tabii ki buradaki beklenti şu: Galatasaray taraftarı da bu kampa en azından bir transferin daha yetişmesi yönünde. Çünkü 10 numarada evet yıldız bir transfer, büyük bir transfer yapılması planlanıyor. Ama diğer noktalarla alakalı da Galatasaray'ın örnek veriyorum santrafor, kanat, stoper biraz daha en sona kalmış gibi görülüyor. Bu noktalara transfer yapılması daha uygun gibi görünüyor. Çünkü bu kampın bence anlamı ve özeti yeni futbolcuları zaten bir şekilde takımla beraber kaynaştırmak, onlarla beraber zaman geçirmesi ve yeni sezonda birbirlerini çok iyi anlaması. Bunun için sana örneği verebilirim. Geçtiğimiz sezon sana Galatasaray transfer olduğunda aslında maç maç ilerlediğinde biraz daha alışması, tempo yakalaması zaman almıştı. Yani ve beklenen performansı geçtiğimiz sezonda sana çok iyi verememişti. Ama bu tür kamplarda yeni transferlerle olabildiğiniz kadar erken bir şekilde tamamlarsanız bu takım içinde verimli bir noktaya gidebiliyor. Oyuncu da erken bir şekilde adapte olabiliyor. Transfer planlaması evet sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Galatasaraylı yöneticiler de burada. Başkan Dursun Özbey'in kısa sürede buraya gelmesi de bekleniyor tabii ki. Burada da bir transfer zirvesi yapılacaktır. Çünkü Galatasaray Avrupa'da kamp yaptığı için buradan oyuncularla görüşmek ya da işte herhangi bir yere gittiğinizde bu gittiğiniz noktada İstanbul'dan hareket ettiğinizde çok fazla yayılma ihtimali olabiliyor. Yöneticiler cephesinden bunu tabii ki söylüyorum. Ama bu noktada herhangi bir isimle transfer görüşmesi yaptığınızda biraz daha gizli ilerleyebiliyor ama tabii ki her zamanki gibi bizim de görevimiz gazetecilik, yorumculuk olduğu için bu haberlerin peşinden koşmaya devam edeceğimizi de ifade edelim.
1: Bir de defans hattı, stoper hattını sormak istiyorum sana. Tabii nasıl bir planlama var? Öncelikle bundan bahsedebilirsin. Ben biraz daha Yusuf Akçiçek üzerine odaklanmak istiyorum. Çünkü bir kiralama söz konusu olabilir dendi bu oyuncuyla ilgili. El Hilal'le görüşmeler gerçekleştirilebilir dendi. Bu gündemle ilgili...
0: Şöyle Galatasaray'da... Evet, savunma noktasında aslında bütün durum Davinson Sanchez'e bağlı. Como kulübü ciddi anlamda Davinson Sanchez'le ilgilendi. Yine farklı kulüplerden de Galatasaray'a sözlü olarak teklif geldi. Fakat şu an teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez'in ayrılmasına zaten sıcak bakmıyor. Takımda kalmasını da istediğini geçtiğimiz günlerde de dile getirmişti. Ve Davinson Sanchez ayrılığı gerçekleşmezse bu sezon aynı şekilde Galatasaray'ın tandemi Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez de devam ederse, Singo gibi bir oyuncunun yeni sezon planlamasında sağ bekte forma giyeceğinin bilgisi var daha doğrusu, ama geri geldiğinde de sağ stoper olarak da değerlendirecektir. Lemina'nın takımda kaldığı senaryoda yine hani Lemina çok sıkıştığınız konularda savunma konusunda Galatasaray'a yardımcı olabilir. Ve bundan dolayı da eğer ki Davinson Sanchez ayrılığı gerçekleşmezse Galatasaray yerli bir takviye, hatta kontenjan oyuncusu U23 dediğimiz bir transfer gerçekleşebilir. Şu an Yusuf Akçiçek Galatasaray'ın gündeminde çok sıcak değil. Önde gelen isimlerden biri de değil stoper hattında. Yine listede farklı isimler de var. Ama tekrar edeyim buradan, stoper konusu biraz daha Davinson Sanchez'in ayrılığına bağlı. Eğer ki ayrılırsa orada Galatasaray iyi bir transfer yapacak. Fakat ayrılmazsa yine o bölgede hem rekabeti arttırabilecek, hem de Okan Buruk'un hem Şampiyonlar Ligi, ligde, işte kupada oynayacağı mücadelelerde daha geniş kadroya sahip olabilmek adına bir takviye gerçekleştirebilir.
1: Peki bir de Torreira'yı konuşalım. Onun da açıklamalarına bakmıştım ben de yayından önce. Tabii geçtiğimiz yılın son günlerinde özellikle şampiyonluk kutlamasında hepimiz hatırlarız, çok duygusal bir Torreira görmüştük. Ama aslında ailevi problemlerinden sebebiyle böyle olduğunu açıklamıştı. Ama şu anda gayet motive gözüküyor Galatasaray için. Sen yakından da tabii gözlemleyebiliyorsun. Mental olarak, performans olarak Torreira ne durumda?
0: Ya tabii şöyle, bugün aslında bu açıklamadan önce de bugünkü antrenman öncesi Galatasaray'da net olarak gazetecilere bir röportaj düzenlendi ve bütün gazetecilere burada röportaj verdiler. Benim uzaktan Torreira'yı gözlemlediğimde aslında bu açıklamalardan önce de Torreira'nın böyle takım içerisinde çok havaya girdiği yeni sezondan belli oluyordu. Yani her haliyle yine burada mesela az önce antrenman başlamadan önce dakikalar öncesinde takım arkadaşlarıyla beraber diyaloğu da çok iyi. Ve yeni sezonda da yine beklentiyi çok yükseğe çekecek.

0: oraya. Öyle görülüyor. Çünkü evet, futbolcuların özel hayatıyla alakalı bazen düşüşler de yaşanabiliyor. Hem kendi şartlarıyla alakalı da burada problemler de olabiliyor. Daha çok bu konu oyuncuların maaşıyla alakalı olduğu söylense de bazı oyuncular böyle etkilenebiliyor tabii ki. Torreira'ya bu sezon yine Galatasaray'la tabii kontratı devam ediyor 2028 yılına kadar. Fakat şöyle bir konu var. Bir düzeltme yapılacak Torreira'ya kontratında ve sözleşmesi aynı şekilde devam edecek. Onun dışında takımla adapte olması, daha doğrusu yeni isimleri katılan yeni isimleri burada adapte oluşturması bence çok çok önemli. Şunun da altını çizelim. Ugo Cukwu gibi bir transfer Galatasaray takımını yeni yeni tanımaya başlayan bir oyuncu. Hazırlık mücadelesinde tabii ki burada forma şansı bulmuştu ama Torreira'da hem Ugo Cukwu'ya hem Niega'ya zaman zaman destek çıkan isimlerden bir tanesi diyebilirim.
1: Kaya, çok teşekkür ederiz sana. Kolay gelsin diyelim. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kaya Temel'le birlikte tabii Avusturya kampında canlı bir şekilde antrenman da gerçekleşirken Galatasaray'ın son durumuna bazı isimlere baktık ve konuştuk değerli izleyenler. Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlarda kuşkusuz gündem transfer ve Muhammed Salah. Beşiktaş artık Muhammed Salah'a son teklifini iletti. Son olarak biliyorsunuz menajer ücreti, daha doğrusu komisyon biraz daha makul seviyelere inmişti. Ama Muhammed Salah cephesinden henüz net bir yanıt gelmedi. Detaylara bir bakalım haberde.
2: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik günlere girildi. Siyah beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız için hazırladığı 1+1 yıllık sözleşmenin mali detayları belli oldu. Salah'a sunulan teklifin imaj hakları ve performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam değeri 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Teklif kapsamında Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro garanti ücret önerilirken performansına bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabileceği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun yıllık toplam gelirinin 19'da 20 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca Muhammed Salah'ın imaj haklarını kapsayan özel maddelerinde yer aldığı öğrenildi. Bu detayların anlaşmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtiliyor. 1+1 yıllık sözleşmenin tüm opsiyonlarının devreye girmesi halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından gözler Muhammed Salah ve temsilcisi Rami Ablas'ın vereceği nihai karara çevrildi. Yönetim transferde son sözü oyuncu tarafının söylemesini beklerken pazartesi gününün sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.
3: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
1: Tabii Muhammed Salah transferinin yanında siyah beyazların bazı mevkilere de takviyeler yapması bekleniyor. Defans hattı stoper mevkisi bu noktalardan biri. Siyah beyazlar aradığı stoperi Stuttgart'ta buldu.
2: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferi için alternatif isimler üzerinde mesai devam ediyor. Siyah beyazların gündemine giren isimlerden biri de Stuttgart forması giyen Julian Jeffrey Chabot. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in hazırladığı stoper listesine eklenen Alman savunmacının teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından da beğenilen isimler arasında yer aldığı belirtildi. Siyah beyazlı yönetim teknik heyetin raporları doğrultusunda savunmaya yapılacak takviyede temaslarını sürdürürken Chabot da değerlendirilen adaylardan biri olarak öne çıkıyor. 1.95 boyundaki Alman stoper fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40'ı ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkan Chabot, istikrarlı performansıyla teknik ekibin vazgeçilmezlerinden biri oldu. 28 yaşındaki savunmacı güven veren görüntüsüyle öne çıktı. Chabot, Beşiktaş'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi Leo Pereira'nın alternatifi olarak değerlendiriliyor. Siyah beyazlılar Brezilyalı savunmacı için Flamengo ile temaslarını sürdürürken olumlu dönüşün alınamaması halinde rotanın Julian Jeffrey Chabot'a çevrilmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi stoper transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
1: Beşiktaş'ta bir de orta sahadan bahsedelim. Salih Özcan transferi gerçekleştirildi. Hatta son karşılaşmada Orkun ve Salih ikilisini oldukça

0: iyi gördük. Şimdi Wilfred Ndidi var ama takımda kalacak mı soru işareti. Çünkü oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi bir teklif var. Bu teklife ve detaylara bakalım ve bakalım Beşiktaş ne karar verecek.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken Wilfred Ndidi ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin deneyimli orta sahasına Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi bulunuyor. El Diriyah ve El Ittihad Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif iletti. El Diriyah'ın teklifinin çift taneli milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken El Ittihad'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ederek resmi girişimde bulunduğu ifade edildi. Yönetim gelen teklifleri teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte değerlendirecek. İtalyan teknik adamın 29 yaşındaki futbolcunun takım içindeki rolü ve yeni sezon planlamasına ilişkin hazırlayacağı raporun ardından siyah beyazların nihai kararını vermesi bekleniyor.

0: Beşiktaş cephesi hem teknik kadronun görüşünü hem de kulübün ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak hareket edecek. Uygun şartların oluşması halinde Endidi'nin ayrılığına onay verilebileceği, aksi durumdaysa deneyimli orta sahanın yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymeye devam edeceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor.
1: Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de tabii ki çoğunlukla kimler gelecek takıma yeni transfer olarak diye konuşuyoruz ama takımda bazı isimlerin durumu, geleceği de merak ediliyor. Çünkü Sarı Lacivertlerin birçok isimle aslında yolları ayırması gerekiyor. Archie Brown'dan bahsedelim. Durumu belirsiz ama iki İngiliz devi Archie Brown'la talip oldu.
2: Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. ...24 yaşındaki sol bek İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin radarında bulunuyor. Premier Lig devleri kısa süre içinde sarı lacivertlilere 24 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim Brown için bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler transfer pazarlıklarında bu seviyelerin altına inmeyi düşünmüyor. Geçen sezon Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brown, Sarı Lacivertliler'de 38 maçta görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz sol bek 7 de asist yaptı.
1: Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'a geçiş yapmış olalım. Bir sıcak haber de ekranlarınıza getirdik. Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelmişti. Eintracht Frankfurt bu mücadeleyi 3-0 kazandı. Bordo Maviler ilk hazırlık mücadelesinden mağlubiyetle ayrılmış oldu. Avusturya'da zaten kamp çalışmaları devam ediyor ve bu karşılaşma da zaten henüz bitti. Birazdan açıklamalar olduğu takdirde canlı olarak da ekranlarınıza getireceğiz olursa diyelim. Ve Trabzonspor'dan haberlerle devam edelim. Uzun maratonda kadro derinliğini Trabzonspor güçlü tutmak istiyor. Ve iki yerli futbolcu için de Bordo Mavililer harekete geçti. Kimler bu isimler? Detaylar haberde.
0: Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da gözler yerli takviyesine çevrildi. Bordo Maviller daha önce temaslarda bulunduğu fakat sonuç alamadığı Ali Habeşoğlu ve Mithat Pala için yeniden düğmeye bastı. Bodrum Futbol Kulübü formasıyla sergilediği performans ve skorer kimliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, hücum hattındaki potansiyeliyle Bordo Mavili teknik heyetin kadroda görmek istediği isimlerin başında yer alıyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibiyle tüm kulvarlarda 47 maça çıkarken 14 gol 5 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor'un bir diğer transfer adayı Mithat Pala ise pek çok mevkide oynayabiliyor olmasıyla öne çıkıyor. Sağ bek, sol bek ve orta sahada görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon mavi yeşilli formayla 35 maçta 3 gol attı.
1: Avrupa'dan şöyle transfer gündeminden bahsedelim şimdi de. Premier Lig şampiyonu Arsenal yaz sezonu için hedefini bir hayli büyüttü. Topçuların rotasında Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior var.
3: Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı transfer listesine aldı.

0: İngiliz basınına göre Londra ekibi Brezilyalı yıldızın İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamaması durumunda harekete geçmeyi planlıyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir temas bulunmazken 26 yaşındaki futbolcunun adı Arsenal'ın hücum hattı için belirlenen adayların arasında yer alıyor. 8 sezondur Real Madrid forması giyen Vinicius'un sözleşmesinde son bir yıla girildi. Taraflar arasındaki yenileme görüşmelerinde ise henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Buna karşın Real Madrid'in gelecek sezon devreye girecek sadakat bonusu da düşünüldüğünde yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği belirtiliyor. Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla mücadele eden Vinicius 5 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 22 gol atan Vinicius, takımın kupasız tamamladığı sezonda taraftarların tepkisini alan oyunculardan biri olmuştu. 2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı yıldız, eflatun beyazı formayla çıktığı 375 maçta 128 gol ve 100 asistlik performans sergiledi ve ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü La Liga olmak üzere 14 kupa kazandı.
1: Yaz transfer döneminin gözde ismi kuşkusuz Rodri oldu. 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmişti kendisi. Tabii Manchester City birçok kulüp kapısını çalacak. Real Madrid bunlardan biri. Zaten bu konuyu konuşuyorduk ama Real Madrid'in artık rakipleri var. Hangi takımlar? Paris Saint-Germain ve Barcelona.
2: Modern futbolun en iyi ön liberolarından Rodri, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2 yıl önce yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından bu sezon yeniden eski günlerine dönen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Real Madrid'in uzun süredir ilgilendiği ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülürken, Paris Saint-Germain ve Barcelona da yarışa dahil oldu. Fransız basın organı RMC Sport'un haberine göre Luis Enrique Rodri'yi takımda görmek istiyor. İspanya milli takımında uzun yıllar birlikte çalışan Enrique ile Rodri arasındaki güçlü ilişkinin PSG'yi bir adım öne taşıdığı söyleniyor. Rodri'nin Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'den oluşan orta sahaya eklenmesi durumunda son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bu bölgesi daha da üst seviyeye çıkacak. Enrique'nin zaman içerisinde oyuncuyu stoper olarak da değerlendirmesi muhtemel. Başarılı teknik adam Rodri'yi 2022 Dünya Kupası'nda bu pozisyonda görevlendirmişti. Rodri için devreye giren bir diğer dev kulüp ise Barcelona. Katalan ekibi milli takımda başarıyla birlikte oynayan Pedri, Dani Olmo ve Rodri üçlüsünü kulüp düzeyinde de bir araya getirmeyi hedefliyor. Kanat transferine öncelik veren Real Madrid'in mevcut orta saha rotasyonunda yer açtıktan sonra resmi adım atmayı planlaması onları dezavantajlı duruma düşürebilir. Manchester City ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Rodri ile yeni kontrat imzalamak istiyor. İngiliz ekibi oyuncuyu bir yıl daha takımda tutmak için önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılmasını göze alıyor.
1: Edin Dzeko geçtiğimiz sezonu Schalke'de tamamlamıştı. Biliyorsunuz Schalke'de artık Bundesliga'da mücadele edecek ve Edin Dzeko ile ilgili de son karar verildi.
0: Bundesliga'ya geri dönen Schalke'de Edin Dzeko'nun geleceği ile ilgili son karar verildi. Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann daha önce yaptığı açıklamada Dzeko ile yeni bir sözleşme için görüştüklerini ancak kesinleşen herhangi bir şey olmadığını belirtmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Edin Dzeko'nun yeni sezonda da Schalke'de kalması bekleniyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre anlaşmanın ilerleyen günlerde tamamlanması planlanıyor. Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının %80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Dzeko'nun yeni sözleşme ihtimalinin Schalke'nin Maximilian Weber'i ekonomik açıdan uygun bir şekilde kadrosuna katmasından dolayı arttığı belirtildi. Leeds United'la yollarını ayıran Weber, bedelsiz olarak Schalke'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezona İtalya'da Fiorentina'da başlayan ve ara transfer döneminde Schalke'ye imza atan Dzeko, Alman ekibinde 11 maça çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetti. Dzeko, Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
1: Dünya Kupası'nın

0: 2026 Dünya Kupası'nda adını en çok duyduğunuz oyuncu nedir diye sorsam acaba ne cevap verirsiniz? Ben Vozinha derim. Çünkü Dünya Kupası boyunca adını en sık duyduğum isimlerden biriydi. Hatta Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'na veda ettikten sonra bile. Tabii Dünya Kupası bitince acaba oyuncu bir transfer gerçekleştirecek mi diye sorulmaya başladı. Ve Şile ekiplerinden Colo Colo'ya Vozinha transfer oldu.
1: Vozinha'nın yeni kulübü belli oldu. Yeşilburun adalarıyla Dünya Kupası'na damga vuran ve turnuvanın en iyi 11'ine seçilen 40 yaşındaki eldiven Şili ekiplerinden Colo Colo ile sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonunda transfer olduğu Chavez ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Vozinha bir yıl Güney Amerika ekibinin formasını terletecek. Chavez de Portekiz 2. lig kariyerinde 51 maça çıkan deneyimli eldiven geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi. Yeşilburun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmadaki 7 kurtarışıyla dikkat çeken Vozinha maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Deneyimli kaleci milli takım kariyerinde 92 maça çıkarken Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmanın ardından sosyal medyada 50 bin olan takipçi sayısını 29,5 milyona çıkararak futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
0: Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği El Nassr kulübünde mali bir kriz yaşanıyor. Borçları 250 milyon dolara yaklaşan Suudi Pro Ligi ekibinin yeni sezonda transfer yapamayacak duruma geldiği iddia edildi.
2: Suudi Arabistan futbolunun en güçlü ekiplerinden El Nassr ciddi bir mali krizle karşı karşıya. Suudi basınında yer alan haberlere göre kamu yatırım fonu kulübün artan borç yükü nedeniyle acil eylem planı hazırladı. Kamu yatırım fonunun ilk müdahalesi mevcut.
0: Az önce Eintracht Frankfurt Trabzonspor hazırlık karşılaşmasından bahsetmiştik. Maç sonu oyunculardan borçvari açıklamalarda bulunuyor. O noktaya götürelim kameralarımızı.
3: Son sürecimiz var. Lig başlamadan önce tüm takım halinde hazır olacağımızı düşünüyorum.
4: Ben de şunu söyleyeyim.
5: Oui, c'est le but, c'est d'enchaîner des bonnes performances. Je pense que la saison dernière, ça a été un peu compliqué par moments. Mais c'est ça la vie, parfois t'as des moments difficiles, parfois t'as des moments faciles. Et cette année, ça sera Inch'Allah mon année et je vais montrer des bonnes performances, il n'y a pas de doute.
3: Tabii ki de bir futbolcunun iyi performans göstermesi her zaman bir amaçtır. Benim de amaçlarım içerisinde bu sezon çok iyi bir sezon ve iyi performans göstermek amaçlarım en başında gelmekte. Geçen sezon çok zorlu periyotlardan geçtik. Hem şahsi olarak hem kolektif anlamda takımca. Ama çok iyi zamanlarımız da oldu. Bu sezon dileğim çok iyi bir sezon, sakatlıksız iyi bir performans gösterdiğim bir sezonu tamamlarım.
6: Tamam mı? Teşekkürler.
0: Trabzonspor Kulübü'nden oyuncu Boşuvari'nin açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ikinci yarı 46. dakikada oyuna giren oyunculardan biriydi. Adı üstüne hazırlık karşılaşması. İlk yarıda farklı bir 11, ikinci yarıda farklı bir 11 tercih etti Fatih Tekke. İkinci yarıdaki oyunculardan biri de Boşuvari'ydi. Açıklamaları da bu şekildeydi. Şimdi az önce bir haberden bahsetmiştik. Tekrar o noktaya geri dönelim. Cristiano Ronaldo'nun takımı El Nassr mali krizde demiştik ve transfer yapamayacak duruma geldi artık takım. Detaylara tekrar bakalım.
2: Suudi Arabistan futbolunun en güçlü ekiplerinden El Nassr ciddi bir mali krizle karşı karşıya. Suudi basınında yer alan haberlere göre kamu yatırım fonu kulübün artan borç yükü nedeniyle acil eylem planı hazırladı. Kamu yatırım fonunun ilk müdahalesi mevcut yönetimin mali yetkilerini sınırlandırmak oldu. Ayrıca kulübün gelirlerini artırmak ve giderlerini kontrol altına almak amacıyla bağımsız mali, ticari ve hukuki danışmanlık şirketleriyle çalışılacağı belirtildi. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda El Nasr'ın mali yapısının yeniden

0: düzenlenmesi ve krizden çıkış için bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Kamu yatırım fonunun gündemindeki bir diğer başlıksa kulübe yapılan yatırım teklifleri. Kamu yatırım fonunun El Nasr'ı satın almaya yönelik iki ciddi teklifi değerlendirdiği ancak tam satış yerine kısmi ortaklık modeline daha sıcak baktığı aktarıldı. Haberde El Nasr yönetiminin yeterli sponsorluk ve kulüp geliri oluşturmadan yeni futbolcu ya da teknik direktör transferi yapmasına izin verilmeyeceği de vurgulandı. Kulübün borcunun 250 milyon dolara yaklaştığı ve bu tablonun büyük ölçüde geçen sezon alınan mali kararlardan kaynaklandığı ifade edildi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği son şampiyon El Nasr'ın yeni sezon öncesinde hem saha içinde hem de saha dışında nasıl bir yol haritası izleyeceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.
1: Şimdi Arjantin Ligi'ne götürelim sizleri. River Plate Arjantin Ligi'nin ikinci aşamasına mağlubiyetle başladı. Oynanan bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakacağız.
2: Arjantin Ligi'nde River Plate Baraka Central karşı karşıya geliyor. Top Baracas'ta. İleriye doğru şişirilen top. İnsua içeriye çevirdi. Kaleciden döndü. Şut ve top ağlarda gol. Javier Morales. Dakika 22. Baracas 1-0 öne geçiyor River Plate karşısında. İşte golün gelişimi. İnsua çok iyi mesafe kat etti, içeriye çevirdi. Kaleci topu sektiriyor. Topu filelere gönderiyor Javier Morales. River Plate hata izliyoruz. Orta kafa vuruşu topu ağlarda ancak. Gol geçersiz. Karar offside. Gol geçersiz. Quarta topu ağlara göndermişti. Ancak burada offside'a yakalanıyor River Plate. Görüntüler ikinci yarıdan. Kaleye uzak bir mesafe. Direkten döndü top. Free kick'ten eşitliği çok yaklaştı bu pozisyonda River Plate. Corigio bu şutta direği geçemiyor. Baracas etkili geliyor şimdi. Savunma hazırlıksız yakalandı River Plate'te. Sol kanada doğru pas. Şut, kaleci Beltran. Maroni çok etkili geldi ancak değerlendiremedi. River Plate bu pozisyondan da yararlanamadı. Baracas 1-0 kazanıyor.
1: Arjantin Ligi'nden Amerika'ya uzanalım. MLS diyeceğiz. MLS'de Inter Miami üst üste 6. galibiyetini elde etti. Sahnede Messi yoktu ama Suarez vardı.
2: MLS'de Doğu Konferansı'nda Montreal Inter Miami karşısında. Inter Miami hata izliyoruz. Şut üst direk. Çok etkili geldi Inter Miami. Segovia uzaktan deniyor şansını. Top üst direkte patladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Luis Suarez topu şişiriyor. Hava topu mücadelesi yerde kalan bir Inter Miami'li var. Hakem pozisyona yakın beyaz noktayı gösteriyor. Luis Suarez topun gerisinde. Suarez çok şık bir penaltı. Panenka, Luis Suarez golü kaydediyor takımı adına. Bu sezon 9. golünü kaydediyor Uruguaylı oyuncu. Gol Luis Suarez. 39 yaşında 9. golünü kaydetti bu sezon. Gol sevincini bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla. Inter Miami Montreal karşısında 1-0 kazanıyor.
1: MLS'le devam edelim. Los Angeles FC ile Sporting Kansas karşı karşıya geldi. Mücadelede tam 4 gol var. İzleyelim.
2: Amerika'da MLS Ligi'nde Batı Konferansı'nda Los Angeles Sporting Kansas mücadelesi. Savunma arkasına doğru koşu var Hökminson'dan. Hökminson top önünü aldı. Hökminson uzak köşeye. 1-0 öne geçiyor Los Angeles. Gol Hökminson. Dakika 5. Erken golle 1-0 öne geçiyor Los Angeles.

0: esas yükleniyor. Savunma yerinde. İyi karşıladı bu topu Los Angeles savunması. Arkaya doğru sarkan bir oyuncu var şimdi. Deniz Boanga. 2-0. Deniz Boanga golünü attı. Gol sevincini bu şekilde yaşıyor. Durum 2-0. Şimdi David Martinez önünde bir boşluk var. Attı çalımı David Martinez ve gol. 45+4. Skor 3-0 oldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Los Angeles hata izliyoruz. Şut. Kaleci dikkatli. ...85. dakika... Deniz Boanga'nın golüyle 4-0 kazanıyor mücadeleyi Los Angeles.
1: Şimdi transferlerden bahsediyoruz. Futbol özelinde konuştuk. Basketbolla devam edelim. Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, NBA patentli guard Johnny Juzang'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
2: Fenerbahçe erkek basketbol takımı Zenit'ten Johnny Juzang'ı transfer etmek için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Sarı lacivertliler NBA patentli guard Johnny Juzang'le her konuda anlaşmaya vardı. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Juzang, dış şut tehdidi, birebir hücum yeteneği ve farklı noktalardan skor üretebilmesiyle dikkat çekiyor. Johnny Juzang geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla VTB liginde başarılı bir performans ortaya koydu. ABD'li oyuncu maç başına 14 sayı, 2.4 rebound ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı. Kariyerinde NBA deneyimi de bulunan 2.01 metre boyundaki basketbolcu Johnny Juzang, daha önce Utah Jazz organizasyonunda görev yaptı. NBA ve G League'de forma giyen ABD'li basketbolcu Avrupa kariyerine Zenit'le adım attı. Avrupa basketboluna kısa sürede uyum sağlayan Juzang, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde kariyerinde ilk kez Euroleague seviyesinde mücadele edecek.
1: Antalya'da düzenlenen serbest dalış Türkiye Şampiyonası'nda mücadele veren milli sporcu Şayka Ercüman organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.
2: Şayka Ercüman madalyaları toplamaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen serbest dalış, deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonasında mücadele eden milli sporcu turnuvada harika bir performans ortaya koydu. Dünya rekortmeni sporcu Kaş'taki organizasyonda paletsiz ip destekli kategoride 68 metre, sabit ağırlık kategorisinde ise 65 metre derinliğe ulaştı. Bu sonuçlarla iki kategoride de dünya şampiyonu olan Ercüman organizasyonu 2 altın madalya ile tamamladı. Başarılı sporcu 4 gün üst üste yarıştığı için sınırlarını zorlamadığını belirtti. Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücünü en verimli şekilde kullanmaya odaklandığını söyleyen Ercüman, 2 altın madalyadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getiren şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı. Ercüman.
1: Ana haber bülteninin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi pazarlar.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Okan Koç ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte yine yarışmalarımız da olacak. Her zamanki gibi keyifli, güzel bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Haftayı bitiriyoruz ama Galatasaray'da tam hafta sonuna doğru
0: evet.
1: Sıcak gelişmeler var. Birazdan
0: şimdi
1: konuşacağız.
0: Şimdi iddialar var. Birazdan zaten konuşacağız onları.
2: Bizde de çok sıcak gelişmeler var. Yanıyor, kaynıyor. Son 24
0: sana
2: saat.
0: Sana nasılsınız diyorum. Sen cevap vermiyorsun.
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Koray?
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Evet. Ben de iyiyim.
2: İş yoğunluğu. Tabii bizde de öyle. Çok yoğunuz yani, iş yoğunluğu. Oraya buraya gidiyoruz. Evet. Haber kovalıyoruz. Şu anda Muhammed Salah haberi. Son 24 saat. Çok kritik bir dönemden geçiyor Beşiktaş.
0: Evet.
2: Bakalım müjdeli haber Allah'ın izniyle yarın sonuçlanır. Onunla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Semtim

0: Sultan Gazi'den Beşiktaş taraftarlarından gerçekten içeride dışarıda her maça giden kardeşlerimiz Serkan Sağlam, Ömer Anık, Ömer Benek, Reşat Dilaver, Mustafa Anık, yani bütün Sultan Gazi şu anda bizi izliyor. Ağspor ekranları
1: evet,
0: açık orada.
1: Evet, selamlar herkese.
0: Kuzey Üst'te içeride dışarıda her maça fedakar, cefakar taraftar topluluğu giden arkadaşlarımız çarşı duvar grubu. Onlar çarşıya duvar olan, Beşiktaş'a duvar olan bir grubumuz. Yani çok fedakar taraftar.
1: Hangi tribündeler?
0: Kuzey Üst'teler. Bizim Nazım abilerle beraber. Onların hepsine seyrediyorlar bizi. Hepsine
1: herkese
0: selamlarımızı
1: selamlar.
0: İletiyoruz. Yani onları var ya yaşamak lazım yani anlayabilmek için. Birkaç kere gittim deplasmana. Gittiğim deplasmanları söyleyeyim. Dudaklarım uçuklayacak. Biri Kasımpaşa, biri Başakşehir.
1: Bayağı uzakmış.
0: Ama deplasman ama gerçekten. İşte oradan çıkarken girerken bir de onların o doğuda, Anadolu'da, Ege'de yaşadığı şartları falan yani göz önüne geldiği takdirde inanılmaz derecede zorluklar çektiğini görüyorum. Yani onların emekleri ödenmez ve inanılmaz derecede bizi takip ediyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum sevgili Serkan ve kardeşlerine. Yani fark etmiyor yani. Göz ardını edinsiz yani her yere gidiyorlar arkadaşlar. Bizi izliyorlar şu anda. Onlara sevgilerimi, saygılarımı
1: ediyorum.
0: Dün hatta çok güzel ağırladılar. Oraya gittim mesela Nazım abilerle beraber. Çok güzel, çok kaliteli bir şekilde ağırladılar. Bir güveç yaptı bir kardeşimiz orada. Bak sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Afiyet
0: ekmek
1: olsun.
0: Bir ekmeği bandırıyoruz böyle var ya 30 kişi, 100 kişi. Yani inanılmaz lezzetli. Bir daha gideriz hep
1: beraber. Afiyet olsun. Genelde biz bunları hep bittikten sonra, sodalar içildikten sonra hazım gerçekleşince
0: Serkan,
1: bize haber veriliyor.
0: Ömer, bak kardeşim duyuyorsun en kısa zamanda.
1: Ya sağ ol, sen ya afiyet olsun.
0: Ekip olarak
1: ya.
0: Geliyoruz oraya.
1: Ya, hepimizi çağıracak halleri yok yani. Sen yetersin zaten. Sen 3 kişilik yediğin için genelde o yüzden muhtemelen bize
0: yapacak
1: yer kalmamıştır.
0: Yapacak bir şey yok abi.
1: Neyse. Deplasman
0: yemek
1: otobüsü
0: zaman
1: seninle
0: otur,
1: keyifli olur ama Okan.
0: Yemek gördüğün zaman otur, dayak gördüğün zaman
1: kaçacaksın. Doğru.
0: Ya biz semtimiz gereği İki türlü fark etme, her türlü iki türlü gidebiliriz yani gidiyoruz. O yüzden yani buradan yine onlara gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Hangi deplasman otobüsü daha zordu senin için? Kasımpaşa mı, Başakşehir mi?
0: Ben deplasman otobüsüyle değil arabayla gittim.
1: Bir de
0: onlara
1: arabayla
0: sormak
1: gittim.
0: Lazım. Onların yaşadığı
1: ya,
0: şartları
1: deminden
0: biliyorum.
1: Deminden beri şov yapıyorsun burada. Ben de zannediyorum otobüsle birlikte gittim bir de onlarla.
0: Ya onlar da birçoğu arabayla doğuda, Anadolu'dan gelenler de var. Ege'den, Akdeniz'den gelenler var. Onlara sormak lazım. O şartları onlar yaşıyor yani. Biz bilmiyoruz. Sonuçta kolay bir süreç değil. Hakikaten Koray yani gittim o Kasımpaşa stadına giriş çıkış falan. Yani düşün yani İstanbul deplasmanı o zorluğu yaşadım ve hakikaten onların o an kafamda böyle bir beyin jimnastiği yaptım. Anadolu'da, Doğu'da, Ege'de, Akdeniz'de neler yaşadığı anlatıyorlar bize. Hakikaten kolay değil ya. Hakikaten gerçekten bak sadece Beşiktaş değil diğer bütün
1: evet.
0: takımların, taraftarların yaşadığı şartlar kolay değil. Onlara biraz kolaylık sağlanması gerekiyor. Kulüpler tarafından, yöneticiler tarafından özellikle Beşiktaş taraftarı bu konuda fark etmiyor. Yani hedefte de olsan olmasan da içeride dışarıda her zaman cefakar taraftar Beşiktaş taraftarı yani futbolcuların takımının armanın peşinde koşuyor. O yüzden buradan semtim olan Sultan Gazi'ndeki bütün Beşiktaş kardeşlerimize sevgili Serkan'la Ömer'e tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Dün çok güzel ağırladınız
1: evet.
0: bizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah en kısa zamanda tekrar.
1: Şimdi sıcak bir mesele var. Hemen onunla başlayalım sıcağı sıcağına. Az önce Okan Koç söyledi. Muhammed Salah konusu var. Beşiktaş için bir süre var. Şu anda artık kritik saatler diyebiliriz belki
0: evet,
1: bunun için.
0: Kritik saat.
1: Bazı telefon görüşmeleri yaptığını da söyledi. Birazdan ne konuştu, neler öğrendi hepsini soracağız ama sıcağı sıcağına demir tavunda dövülür diyelim. Şu an sosyal medya Galatasaray'ın 10 numara adayı Musiala iddialarıyla çalkalanıyor Mehmet. Dilersen sıcağı sıcağına başlayalım. Musiala Galatasaray'ın listesinde mi? Sen daha önce böyle bir bilgiye ulaştın mı? Şayet listesindeyse son durum nedir? Çünkü çok önemli, potansiyeli yüksek, yıldız adayı olan bir futbolcu. Hatta yıldızdı da çok ciddi bir sakatlık yaşadığı için.
2: Sakatlığı yaşamasaydı zaten Galatasaray'a şu an gelme ihtimalini konuşmazdık. Star diyebileceğimiz bir
1: sakatlık
2: potansiyel.
1: Derken hemen söyleyeyim ayağı kırıldı. Onu da
2: geçen
1: hatırlatalım.
2: Geçen sene kulüpler
1: evet,
2: dünya
1: evet.
2: şampiyonasında bir kere Musiala meselesi meslektaşlarımı tebrik edeyim bir ay önce. Sosyal medyaya düşmüştü bu isim. Ben de iki gün önce Sabah gazetesinde manşete taşımıştım son ana kadar. Musiala diye çünkü transferin sonuna kadar nasıl Icardi, Osimhen bir fırsatla ilk Galatasaray kariyerleri kiralık başlamıştı. Musiala da opsiyon kiralık olacak onu söyleyebiliriz net şekilde Galatasaray'ın gündeminde. Bir sene önce Koray hatta Temmuz ayının ilk haftasıymış ben baktım tarihe sol ayak bileği kırılıyor. 6 ay sahalardan uzak kalıyor. Ocak gibi Ocak sonunda Bayern Münih'te sahalara dönüyor ama genelde kulübeden diyebiliriz. İlk 11 sayısı az. Bir şekilde %100 olmadan ama yetenek olağanüstü olduğu için Almanya ile Dünya Kupası'na götürüldü. Ama o beklenen patlamayı, saha içi liderliği diyebiliriz mesela Almanya Bizde biraz geçmiş yıllardaki Almanya'ya göre

0: Vasat geldi. Evet. Musiala'nın burada %100'ünde olmaması da bir etken. Musiala böyle bir oyuncu. Artı 4 kontenjanına uyuyor. Onu da hatırlatmak gerek. 2003 doğumlu bir oyuncu. Galatasaray istiyor. Görüşülüyor ama şu an %100 bitti diyemem. Ama Galatasaray adına hakikaten heyecan verici bir hamle olur. İlk planda da kiralık olacak ama tekrar söylüyorum, ben bu transfer şu an Temmuz'un sonundayız. Ağustos sonunda kalırsa da şaşıramam. Orada Saibari transferi var. Faslı 10 numaraya transfer etti. PSV'den Bayern.
1: Evet, doğru.
0: Bu sezon ilk 11'deki sürelerin azalma durumu var. Sakatlık dönüşü var. Düzenli oynaması gerek. Galatasaray'ın da yine Osimhen'i müthiş tamamlar Musiala. Ve hani Galatasaray o taraftar en azından üstündeki ölü toprağı atmış olur. Bir aydır çünkü Fenerbahçe'nin Greenwood diyebiliriz, Beşiktaş'ın Trossard diyebiliriz, Trabzonspor'un akıllı planlaması diyebiliriz. Galatasaray'da bir tatsızlık vardı. Olumsuz havayı pozitife çevirir ama tekrar söylüyorum, hani %100 şu an bitti diyemem. Ama Galatasaray istiyor, görüşüyor ve kiralık tüm şartları zorluyor. Bildiğimiz bir isimdi. Yine işte benim bildiğim kadarıyla başkan yarın, artık hatta bu akşam diyebiliriz, bir Venezuela hazırlık maçı var Avusturya kampında. Kampın evet. bitmesini bekliyorduk. Çarşamba da zaten divan için dönmüş olacak İstanbul'a. Muhakkak 2-3 gün içinde netleşir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi detaylı konuşacağız tabii ama Musiala zaten pek çok futbol severin yakından tanıdığı bir isim. Cemal Musiala şu an 2003 doğumlu, 23 yaşında, dediği gibi Mehmet'in kontenjana da uyuyor. Okan, bir de bu yaşadığı talihsiz sakatlık, kırık yani ayak da yaşadığı
0: sol kırık. Ayak bileği diye biliyorum.
1: Evet, ben de öyle hatırlıyorum.
2: Genç oyuncu, toparlar kolay.
1: Yani şeye getireceğim zaten, kırıktan konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi bir bağ kopması vesaire olduğunda futbolcuları bayağı geri attığını biliyoruz ama ayağı kırılan ve sonra kariyerine yine çok ciddi şekilde devam eden pek çok isim var.
2: Etkiler.
1: Sen şimdi bilirsin sakatlık noktasında biliyorum, onu biliyorum. Da. O yüzden mesela kırıktan sonraki süreç nasıl geçer? Ne sürede mesela toparlar?
2: Şimdi en büyük avantajı genç oyuncu. Evet. Çok kolay toparlar ve o gelişimini tekrar sürdürebilir. Çok yetenekli oyuncu. Dikin oynuyor, çalım atıyor. Yani ikinci forvet giriyor oralara. Pas bağlantıları iyi. Dikine adam mesafe kat ettiğin zaman defansın dengesini gerçekten rahatsız eden, bozan bir profilde bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'da da çok iş yapar. Neden iş yapar? Önde Osimhen, sağda Sané, Yunus, solda Barış. Yani bunlarla beraber hakikaten çok tehlikeli bir oyun içerisinde aksiyonlar yaratır. Benim çok beğendiğim ve milli maçlarda dikkat ettiysen, sonradan girdiğim dakikalar oldu mesela. Oralarda çok etkili olduğu dönemler oldu mesela, evet. Milli maçta. Yani sağdan alıyor, içeri kat ettiği, içeriden sağa sola. Sakatlık yaşamamış olsa senin dediğin gibi çok farklı yerlerde olurdu. Ben şu anda ismi bahsi bile geçmez yani. Sakatlığından dolayı ve genç oyuncu kolay toparlar. Yani genç oyuncular çok kolay. Çok çabuk kemik yapıları toparlar. Artı yani o gelişimin devam ettirir. Ama 30'dan sonra bu tür sakatlıklar oyuncularda sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu tereddüt yaratacak veyahut da tedirginlik yaratacak bir durum değil. Yani müthiş bir oyuncu. Galatasaray yıllardır farkındaysan İlkay'ı aldı, verim alamadı. Kimi aldı oraya bir de? Başka bir oyuncu daha var.
1: Mertens'ten
2: sonra dikkat ettiysen oralarda hep arayış içerisinde. Yani o bağlantıyı sağlayan, o organizasyonda deriz ya, senkronize eden, oraları, bağlantıları kuran, hakikaten arkadaşları oynatan profilde bir oyuncu eksikliğini hissetti. Musiala bu eksikliği giderir mi? Giderir. Şimdi ben oyuncuları, takımları analiz ederken karşılarında bir rakip olarak beni nasıl tedirgin eder gibi beyin jimnastiği yapıyorum sevgili Koray. Yani şu anda bakıyorum mesela Beşiktaş'a geldiğimizde de söyleyeceğim. Şimdi sağda Sané, solda Barış, önde Osimhen, Musiala. Yani ne yapar bunlar? Yani atağa çıkar mısın? Defansı boş bırakır mısın? Veyahut da üstüne geldiği zaman bu adamlar seni geçer mi geçemez mi tedirgin? Geçme özelliği var mı? Var. Yani bunlar önemli detaylar. Yani Galatasaray'ın uzun yıllardır hasret kaldığı Sané ile Saray'la, Yunus'la, zaman zaman Sané'yi orada denedi, İlkay'ı denedi. İstediği verimi alamadı. Okan Hoca devamlı orada bir değişkenlik yarattı. Yani bir arayış içerisine girdi. O arayış içerisinde istediği oyuncuyu bulamadığı için, yani dikkat edersen Galatasaray o bölgede birçok oyuncuyla görüşüyor. Evet. Kim olur kim olmaz bilinmiyor artık. Yani orada o bölgede iyi oyuncu alırsa öndekinin de sağındakinin de solundakinin de performansını artırsın. Çünkü o bağlayıcı oyunu, bağlantı oyuncu. Bir de o bölgede oynamak kolay değil Koray. Doğru. Hep markaj altındasın. Yani orada insanlar çabuk düşünüp çabuk karar vermesi lazım. Hızlı hareket etmen gerekiyor. Sadece ayaklarınla değil. Bak bununla değil. Bununla hareket edeceğim bununla. Alex çok hızlı değildi. Beyinle hareket edersen. Beyin hücrelerin çabuk hareket etmesi gerekiyor. Şu kafadaki bir tane var ya, şu arada bir tane beyin var. O çabuk karar vermesi gerekiyor o bölgede. Çünkü abi stoper bekler, iki tane orta

0: Ha bir de önlü bıra giriyor abi.
1: Tabii.
0: 7'li 8'li sıkıştırıyor seni orada. Orada bazen yapacağın koşu, boş koşu arkadaşlarına avantaj sağlıyorsun. Bazen aldığın top 2'ye 1'ler muhteşem işler. Örnek mesela Beşiktaş'ın Midland maçında hatırlarsan Salih'in verdiği pasta Oğun olayı Tan'a bıraktı. Aynı dikkat ettiysen İspanya organizasyonu gibi bir organizasyon evet, yaşandı orada. Topukla. İşte ne oldu? Tak tak tak çabuk karar verdiğin zaman abi bir anda 3 pasta karşı karşıya kalıyorsun. İşte bu seviyede çabuk karar veren oyuncularla her zaman hedefe gidersin. Çok iyi oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum bakalım yani süreci daha iyi biliyor Mehmet Galatasaray'ı takip ediyor.
2: Can Uzun'u konuştuk. Bruno Fernandes'i konuştuk. Brahim Diaz, Enkisoy'u. Hepsinden daha iyi. Evet Bruno Fernandes kariyer olarak artık hani artı 30 yaşında ama Musiala 23 yaşında onu da hatırlatalım.
0: Ya ben yani şunu anlamıyorum. Bakıyorum Galatasaray taraftarı sosyal medyada orada burada acayip panik telaşı içerisinde. Yani ya sağ bekte kim var Galatasaray'da?
2: Salay Singo.
0: Singo. Sol bekte kim var?
2: Yakup, Seren, Kasımcan.
0: Stoper'de kim var?
2: Sanchez, Abdülkerim.
0: Singo'yu da çekersin oraya. Yeri geldi mi Lemina'yı da oynatabilirsin. Orta sahada kim var? Lemina.
2: Torreira, Sara. Şimdi Leslie Ugochukwu geldi.
0: Geldi. Kalede kim var abi?
2: Uğurcan.
0: Sağ kanatta kim var?
2: Sané.
0: Yunus'u da oynatabilirsin. Evet. Barış'ı da çekersin oraya. Gerek buradakileri işte de oraya koyabilirsin. Yani oynayabilirler anladın mı?
2: Osimhen var. Evet.
0: O denklemin içerisinde. Önde de Osimhen var. Neyin telaşını paniğini yaratıyorlar abi yapıyorlar. Ben
1: Kaan Ayhan'ı falan saymadınız bu arada mesela. Kaan Ayhan'ı falan
0: ya misal
1: saymadınız.
0: Yani neyin paniği neyin telaşını yaşıyorlar. Galatasaray'ın yapacağı tek şey ne biliyor musun? Bence. Ben mesela karar merci olsam oranın yetkilisi olsam giderim bir tane babacım o ortaya merkeze bir oyuncu sonra fırsat transferlere yönelirim. Çünkü elinde zaten oturmuş şampiyon olmuş kaliteli bir kadro var. Oturmuş bir kadro var. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun 6 tane 7 tane oyuncu sayıyoruz.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de de kez öyle 1-2 oyuncuyla tamam. Trabzonspor'da otur. Yani Galatasaray taraftarı bakıyorum abi sosyal medyada orada burada ya transfer yapmayacaksan istifa etmiyor. Adam daha ne yapsın ya Dursun Özbek. Gitti kimleri getirdi size.
1: 4 sene üst üste şampiyonluk.
0: Bak Beşiktaş başkanı bize bunları yaşatmış olsa var ya bak çıksın birisi isyan etsin. İnan yemin ediyorum ilk karşısına ben çıkarım ya. 4 sene üst üste şampiyonluk. Osimhen, Sané, işte solda Barış, arkada saydığım oyuncular. Ya tamam da yani bak bazen bir strateji vardır. Strateji nedir biliyor musun strateji nedir? Biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Heh, biliyorsun bravo strateji.
1: Hadi söyle hangisi nedir strateji,
0: strateji
1: burada?
0: Burada stratejik davranıyorlar. Ben onu hissediyorum yönetim ve Okan Hoca'da. Stratejik de bakıyor abi Fenerbahçe. Beşiktaş gümbür gümbür geliyor transferlerle. Trabzon zaten yapmış çok güzel bir kadro. Temeli atmış sevgili Fatih Tekke. Hakikaten güzel bir temel attı. Onun üstüne koya koya gidiyor. Şimdi binayı oturtturdu, kabayı mabayı bitirdi. Dış cephi yani döşüyor şu anda. Abi rakiplerinin eksiklikleri var. Senin bir tane eksikliğin var şu anda. Zaten orayı da bir şekilde almasan bile giderirsin. Bir şekilde gidersin. Belki İlkay bu sene farklı bir performans sergileyecek orada. Daha da farklı bir sorumluluk alacak anladın mı? Liderlik basma.
1: Ki alacağız diye hep söylüyorlar zaten.
0: Ya misal alacaklar. Neyin paniği, tedirginliği, telaşesi bu? Bunu anlamıyorum ben ya. Ya bu kadar abi Beşiktaş yemin ediyorum başkan sevgili Serdar Adalı 4 sene üstü şampiyon yapacak. Böyle bir kadro oluşturacak. Ben bekleyin arkadaşlar dedim yani biraz da sabredin yani. Neden? Abi son günler majör liglerin üst seviyelideki takımların oyuncuları istedikleri yani gözden çıkmış oyuncular istediği takımlardan teklif gelmediği zaman geliyorlar sana koşa koşa 5'si 3'e evet geliyor. Şimdi senin belki 10'a alacağın oyuncuyu o dönem 5'e alacaksın. Bunun hesapları da yapılıyor bu stratejinin içerisinde. Anlatabildim
1: şimdi
0: mi?
1: Tabii tabii. Araya giriyorum şimdi. Şöyle bir şey var. Bir de yeterli seviyede bilgi sahibi olmadan da insanlar görüşlerini dile getiriyorlar. Örnek veriyorum şimdi. Transferde bir kulüp adına en önemli şey sürecin gizli yürütülmesi menfaatler açısından hem ekonomik maliyet artmasın diye. Şöyle olamaz mı mesela? Bak Musiala konusu. Örnek veriyorum. 15-20 gün önceden belki Dünya Kupası oynanırken zaten Galatasaray'ın gündeminde olan bir isimdi. Başkan çıkıp açık açık şey mi diyecek? Arkadaşlar biz aslında Musiala'yı istiyoruz ama Alman milli takımıyla olan serüveni bir bitsin. Bayern Münih'te yeni transfer yaptı. Orada bir açık oluşabilir. Biz aslında onu bekliyoruz ama ben bugün bunu ifşa edeyim ki bu ortaya çıksın diyecek hali yok. Belki de onu bekliyor yani. Tabii bazı canım şeyleri bekleyin. Sabredin demesinin
0: bak,
1: sebebi de olabilir.
0: Zehirli oku atayım mı zehirli oku?
1: Nedir?
0: Galatasaray Mustafa'nın anca posterini alır.
1: Eyvah.
0: Hayır zehirli oku böyle yapıyorlar ya.
1: Öyle
0: şimdi diyorlardı ya mesela örnek Rafa Silva'yı alamaz dendi. Bazı hocalar diyordu ya Rafa Silva zınk indirdi Beşiktaş. Örnek Trossard bilmem dedim tak indirdi.
1: Sen Galatasaray artık alsın diye bunu yapıyorsun. Galatasaray alsın diye.
0: Ya alır almaz beni ilgilendirme. O zaman sonuçta onların babacığım onların politikası bu. Şunu demek istiyorum ya bu kadar iddialı konuşmayın bunlar büyük. Bak Muhammed Salah dünyada bana 5 tane oyuncu say son 10 senede damga vurmuş. Beşiktaş ismi geçiyor ve her an

0: bitebilir. Yani bunları kardeşim yok alamazmış, edemezmiş falan. Ya sosyal medyada bana binlerce mesaj geliyor, abim insanlara poster dağıt. Ya vallahi billahi var ya, posterci olacağım artık. Gideceğim bir tane özelitçi açacağım, devamlı poster bastıracağım. Ben zengin ettim Bahçeşehir'deki özelitçileri ha. Ya bırakın bu kadar iddialı konuşmuyor. Bunlar alır kardeşim, bunlar büyük kulüpler. Önemli olan parayı doğru harcasınlar, doğru yere gitsinler. Bak 1,5 senedir Serdar Adalı'yı nasıl eleştirdik burada. Yaptı hamlelerden dolayı. Şimdi doğru işler yapıyor. Galatasaray zaten iyi gidiyor, iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe keza çok önemli işler yaptı. Oralara geldiğimizde evet, değerlendireceğiz. Bir de bu var ya, bak hatırlıyor musun? Bir tane bizim Bahçeşehir'de sütçü vardı, kuzu çevirecekti bize. Bana mesaj atmış, sözüm vardı diyor.
1: Selamlarımızı iletelim. Şimdi Musiala meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bu bugünden yarına olacak transferler değil. Biz şimdi İstanbul'dan konuşuyoruz. Mehmet de burada ama Serhan Türk şu anda Galatasaray'ı yerinde takip ediyor. Kampta neler konuşuluyor? Dilerseniz hemen sıcağı sıcağına kendisiyle bir sohbet edelim. Serhan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. Okan'a ve Mehmet'e sevgiler, saygılar.
0: Serhan abi Türkiye'ye gel de bir görelim. Özledik seni abi ya. Bir vatanına gel de yani bir arada bir yayın yapalım beraber burada. Hep telefonla bağlanıyorsun. Yani yanımızda bir görelim ya, özledik seni Serhan Türk sevgili abi benim.
2: Ben de seni özledim.
0: Ama
2: özledim.
0: Telefonlarımızı açmıyor. Telefonlarımızı açmıyor Serhan abi, bak kalbim kırılıyor.
1: Çekmiyordur orada. Değil mi
2: yok,
1: Serhan
2: abi? Şu an transfer çok böyle capçaplı dönemi ya transferin. Mehmet daha iyi bilir bu işleri, bu abirlik olduğu için. Çünkü şu an aynı anda 4-5 tane telefon balansı, 4-5 kişi arıyor. Şu an bile arayanlar var.
1: Serhan
2: yani Galatasaray'da şu an sıcak saatler olabilir.
1: Şimdi saat Türkiye'de 23.17. İnsanların bazıları yatağa gitmeyi tercih ederken bazıları oturuyor normalde bu saatlerde. Uyuyan Galatasaraylıları bile uyandırmak için geçerli bir sebeptir bu. Yani şimdi Galatasaray taraftarı uyuyorken arkadaş arasa kalk Musiala'yı alıyormuşuz galiba dese hiçbir şey demeden oturur televizyon başına. Kampta ne konuşuluyor? Şimdi bu iddialar var. Sen de muhakkak sormuşsundur. Bir kere Musiala'yla Galatasaray ilgileniyor mu? Önce onu sorayım.
2: Evet, Musiala Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan bir tanesi. Ama tabii ki zor bir transfer. Bayern Münih'in 10 numarasından bahsediyoruz. Tabii ki Galatasaray için zor bir transfer olarak görüyoruz. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray'ın bir 10 numara mevkisinde geniş bir listesi var ve önemli oyuncular da transfer listesinde. Ve bir anlamda işte Galatasaray'da transfer piyasasının, transfer borsasının en büyük pastasının en büyük dilimi 10 numara mevkisine gidecek. Ve bu anlamda burada önemli oyuncular ve tabii ki isim oyuncular üzerine gidecek olan bir Galatasaray var. Tabii ki Galatasaray'ın geniş listesinde olan oyuncuların bir tanesi. Ama şu an için haberi doğrultamadık. Onu söylemek istiyorum Koray.
1: Kulübet tarafı şu an teyit edilmedi. Yani evet, şöyle çünkü bunu... Galatasaray anlaştı iddiası var. Şu an için sen bu bilgiyi teyit edemedin.
2: Şöyle söyleyeyim ben sana o zaman. Galatasaray yani şöyle oyuncu tarafı ya da oyuncuya yakın olan taraflardan görüşmenin olduğu ve anlaşmaya doğru gidildiği yönünde bir bilgi geliyor. Ama Galatasaray cephesinden yönetim tarafından öyle bir bilginin olmadığı söyleniyor. Yani aslında bir muallak, aslında bu dönemler çok enteresan dönemler. Bazı oyuncular isimleri yazılıyor, bir şey çıkmıyor. Bazı oyuncuların isimleri yazılıyor, yönetim yalanlıyor. Yönetimin yalanladığı ertesi gün transfer oluyor. Böyle bir süreçten bahsediyoruz ama şunu söylemek lazım. Ben Galatasaray tarafıyla görüştüğümde şu an için onlar da böyle bir gelişmenin olmadığını söylüyorlar.
1: Evet, şimdi şöyle söyleyelim, bu iş olduğu bittiğe gelebilecek bir transfer değil. Musiala çünkü Avrupa futbol piyasasının en potansiyelli oyuncularından birisi. Her ne kadar o yaşadığı işte ayağının kırıldığı talihsiz an olsa da Donnarumma ile girdiği bir mücadele sonrası yayının başında da söyledik. Oyuncunun yanlış hatırlamıyorsam 183 milyon dolara serbest kalma maddesi var. Yıllık kazancı işte 30 milyon euro civarında, net rakam değil bu ama Bayern Münih'teki. Yani Bayern Münih için bile, öyle devasa bir kulüp için bile sınırları zorlayan sözleşmeye sahip çok yetenekli bir futbolcu. O açıdan yani şu anda bu ismi duyar duymaz herkes heyecanlanıyordur doğal olarak. Bunu hatırlatalım.
2: Ki. Yani şunu söylemek lazım. Koray zaten Galatasaray'ın 10 numara mevkisine yapacağı transfer taraftarı heyecanlandıracak transfer olması lazım. Bir isim olması lazım ve Mertens'ten sonra o bölgeye flash transferin, ses getirecek transferin ve Galatasaray'ın tabii ki burada sınırlarınız olacak bir transferin gelmesi gerekiyor. Artık böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bruno Fernandes'i, Can Uzunlu, tabii ki Randers'i gibi oyuncuların olduğu yerlerde

0: Uzun süredir konuşuyoruz. Can Uzun'un menajerlik şirketiyle Musiala'nın menajerlik şirketi de aynı şirket. Yani aynı ekiple belki görüşüyor da olabilir Galatasaray. Bence o da ilginç bir not. 3. Bir de Musiala'nın bir açıklaması var. 24 Ekim 2023 Galatasaray'la oynadıkları maç sonrası. Diyor ki buradaki atmosferde kazanmak kolay değil. Galatasaray'ın bu atmosferinde 3 puan almak harikaydı diyor ve bu atmosferin, Galatasaray'ın stadyumundaki atmosferin hakkını veren bir açıklaması da var o dönem. Yani etkilenmiş o günkü performanstan. Hatırlarsınız Galatasaray çok iyi oynamıştı. Bayern Münih kazanmıştı o gün. Böyle şeyler de var. Yani bunlar etkili olur mu sence? Özellikle bu Can Uzun'un menajerlik şirketiyle aynı şirkete bağlı olması sence bir avantaj mı?
1: Ya tabii ki bir avantaj ama şunu söylemek lazım. Başkan özellikle bir imza transferi yapmak istiyor. Galatasaray adına yakışır bir şekilde 10 numara mevkisine. Bu imza transferinin ses getirmesi lazım. Tabii ki Musiala ses getirebilecek en büyük transferlerden bir tanesi olur. Bruno Fernandes kesinlikle öyle olur. Can Uzun öyle olur. Yani Galatasaray tabii ki bu anlamda ses getirecek transferlere gidecek. Ama yani tekrarlayalım. Galatasaray tarafı şu an bir hani okey sürecine dönmüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yalanlamıyor. Ama bir temasın olduğunda inkar etmiyor. Ama diğer tarafta Musiala tarafı bir temasın olduğunu söylüyor. Ama bu transfer durumları gerçekten çok enteresan. Olmuyor dediğin transfer bir saat sonra imza aşamasına geliyor. İmza aşamasında olan transfer de bir saat sonra tamamıyla ortadan kalkıyor. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Musiala transferi eğer Galatasaray olursa çok ses getirecek bir transfer olur. Ama tekrar diyorum Galatasaray tarafı şu an bu transferle ilgili herhangi bir yani belirti göstermedi demek istiyorum. Yani herhangi bir temasımız oldu ama çok renk vermediler diye söylemek istiyorum.
0: Yani ama şunu söylemekte bir sakınca yok herhalde. Galatasaray'ın 10 numara transferi için listesinde bulunan bir futbolcu. Bu konu gerçek bir bilgi ama diğer kısmına
1: Mehmet de bunu söyleyecekti.
0: Tabii Mehmet de söyledi aynen. Zaten. Diğer kısmına dair kulüpse şu anda işte görüşüyoruz, anlaşmaya yakınız vesaire gibi hiçbir açıklama yapmıyor. Bir sessizlik var.
1: Sevgili Koray, mesela geçen sene yani Osimhen'in geliş sürecine baktığımız zaman Galatasaray ısrarla Osimhen transferini bitirmek istediğini ve bu transferin çok büyük ses getireceğini dile getiriyordu ve 9 numara mevkisine 76 milyon euro bağlayan bir Galatasaray vardı. Tabii ki 10 numara mevkisine 76 milyon euro bağlamayacak ama şu da çok önemli. Galatasaray özellikle transferdeki aslan payını 10 numara mevkisine yapacak ve bu anlamda da başkanın da imza transferi 10 numara mevkisine olmasını bekliyoruz. Bu anlamda ufak transferler Galatasaray'ı rahatlatacağını düşünmüyorum. Artık ses getirecek ve 10 numara mevkisine yakışacak bir transfer yapmasını bekliyoruz. Musiala da Galatasaray listesindeki oyunculardan bir tanesi ama Galatasaray tarafı net bir şey söylemiyor ama Musiala tarafı bir temasın olduğunu ve bu temasın da iyi gittiğini dile getiriyor.
0: Serhan Türk, teşekkür ediyoruz. Kamptan yerinden hemen sıcağı sıcağına bilgileri alalım dedik. Malum orada da konuşuluyor çünkü bu haber şu an itibarıyla. Yine bir farklı gelişme olursa söyleriz. Diğer pozisyonlar için bir şey var mı senin duyduğun kadarıyla?
1: Ya tabii ki burada şöyle bir şey var. Biz takımı üçüncü defa gördük. Bugün ve bugün de özel röportajlar yaptık. Ben de Uğurcan Çakır'la bir özel röportaj yaptım. Ama Galatasaray'ın tabii ki şu çok önemli. 10 numara mevkisine transfer yaptıktan sonra bir kanat mevkisine transfer yapmasını bekliyoruz. Daha sonrasında 9 numara yani Osimhen'in yedekleyebilecek bir transfer yapmasını bekliyoruz. Daha sonrasında stoper mevkisine bir yani rotasyona girebilecek ve Galatasaray'da geniş kadroya dahil olabilecek oyuncuya yöneleceğini biliyoruz. Okan Hoca'nın geçmiş dönemlerde en fazla başının aradığı nokta geniş kadrosunun olmaması ve bundan dolayı çok fazla eleştiriye maruz kalmasıydı. Ve Okan Hoca'nın son benle olan röportajda ve daha sonrasında diğer yapmış olduğu röportajlarda tekrar bu hataya düşmek istemediğini ve geniş kadro vurgusunu dile getirdiğini görebildik. Tabii ki çok fazla isim de yazılıyor özellikle kanat mevkisi için. Ama şu an için çok büyük hareketlilik var. Şöyle bir hareketlilik var. Galatasaray yöneticisi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavuççu takımla beraber ve Okan Hoca ile bir an önce sürekli beraberler. ve sürekli telefon trafiğinde muhtemelen oyuncular üzerinden görüşmeler oluyor ve daha sonrasında başkana rapor ediliyor. Başkanın da yarın Venezia maçı için buraya gelmesini bekliyoruz. Yarın hareketli bir gün

0: geçebilir çünkü başkanın, Abdullah Kavuşçu'nun ve Okan Buruk'un olduğu bir toplantı Galatasaray'da en azından transfer hareketlerini ve transfer politikasını net bir şekilde bize ortaya koyacak ve bu anlamda da Galatasaray'da yakın zamanda bir hareketlilik olmasını bekliyoruz. Çünkü taraftarın da artık canı boğazına kadar geldi diyebilirim.
1: Evet. Serhan Türk, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Kolay gelsin sana.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diyorum. Mehmet'e ve Okan'a çok selamlar.
2: Teşekkürler.
3: Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler.
1: Musiala konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Şu anda çok fazla soru var. Şeyi sormuş bir taraftarımız, söylemiştik ama kaçırmış olabilir o kısmı. Artı 4 kontenjanına girer mi demiş.
2: Uygun.
1: Uygun. Çünkü artı 4 kontenjanında zaten 1 Ocak 2003 ve daha sonrası doğumlu olmanız gerekiyor.
2: Bu arada artı 4'e uymasına da gerek yok bu arada. Musiala gibi bir ismi tabii transfer etme ihtimali doğarsa çok, sadece Musiala 2003 doğumlu olduğu için Musiala sonrası yabancı hamlede ama yedek forvet ama kenar forvet kontenjan dışı bir hak doğacak. Bu büyük avantaj olur Galatasaray. İşte Leao'nun ismi yazılıp çiziliyor. Benim aklıma şu an Napoli'de kampta Noah Lang'ın tekrar dönüşü yoklanabilir Musiala gelirse. Çünkü Lemina'nın kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın yabancı sayısı 9 artı 2. Koray, onu hatırlatalım yani. Lemina ile birlikte 9 yabancı oldu. Artı 2'de de Niega ile birlikte Leslie Gouçkou var. Nelson ve Yelert'i çok denklem dışı sayıyorum. Can Uzun bu yüzden önemliydi. Milli futbolcu olması, genç olması, yabancı olmaması. Çünkü Can Uzun transfer edilseydi Galatasaray'ın düşüncesi, diğer bölgelerde daha kontenjan dışı hareket alanımız olabilir deniliyordu. Musiala her anlamda Galatasaray'ı çok rahatlatır. Onu söyleyelim ama ben tekrar söylüyorum. Serhan abiyle aynı noktadayım. %100 bitti diyemeyiz. Galatasaray istiyor bu arada. Yeni bir istek değil yani. Meslektaşlarım yani 20 gün önce zaten duyduğumuz bir isim. Ben de 2 gün önce Sabah gazetesinde son ana kadar Galatasaray fırsat olarak Musiala'yı kovalayacak demiştim. Nihayetinde şimdi kamptan gelen haberler, sıcak görüşmeler olduğuna dair. Venezia maçı var. Başkanın gelmesini bekliyoruz. Keza Okan Hoca'nın da maç sonrası açıklamaları olacak. Galatasaray taraftarı negatif bir hava vardı. Okan Koç güzel özetledi aslında. Hani mevcut kadronun gayet iyi bir kadro oldu ama bu noktada ben Galatasaray taraftarını şöyle de önemsiyorum. Bence bazı şeyleri görüyorlar. Nedir o? Okan da futbolcu döneminde rakip oldu UEFA sonrası Galatasaray'a. Bıkmışlık, doymuşluk, yani bu kamptaki genel havayı ben sorduğum zaman çok iddialı yani, geçen sezonki gibi ligi ikram ederse Galatasaray, bu kez Fenerbahçe dışında artık Beşiktaş da var. Trabzonspor'un çok doğru bir yapılanmayla iyi kadro kurduğunu görüyoruz. Çünkü Trabzonspor sattığı kadar o paraları harcayıp o bölgeleri oyuncular da baktığımızda bir sağ açığı kaldı. Ki Vivu'yu da satarsa çok yine net para kazanacak. Galatasaray'da bu değişim gerekti. Yani şimdi tamam, ben Abdülkerim'in oyuncu kalitesine laf söylemem, Torreira'ya söylemem ama 4 sezondur hele ki Abdülkerim artık milli takımda maç kaçırmıyor yani. Biraz Galatasaray bence sinyaller verdi. Musiala bu anlamda ne, ön tarafta bir kere Sané, Barış Osimhen arası müthiş bir bağlantı olur o yeteneğiyle. Yunus'u da Sané ile birlikte kanatta dönüşümü kullanabilirsin. Ben aynı şekilde iş sadece Musiala'da bitmemeli. Örnek Sarı'yı satarsa Galatasaray iyi bir 8 numara almalı. Artı Sanchez'le Abdülkerim kalsa da bence stoper almalı ki Musiala'yı alırsan stopere belki kontenjan dışı, çünkü hani stoper evet, biraz tecrübe de istiyor. 26, 27, 28 yaşında bir stoper de bulabilirsin. Galatasaray'ın hamleler yapması gerek. Hani bu kadroya ben çok net artık. Ya Galatasaray makası çok açmıştı kadro kalitesi açısından. Bunu hep söylüyorum.
1: Resmi açıklama geldi Galatasaray kulübünden. Hemen sıcağı sıcağına son dakika bilgisi. Ertuğ, rica edelim sen de onu yaz lütfen. Galatasaray kulübünden medya mensuplarına bir bilgilendirme geçildi. Şu anda an itibariyle son dakika bilgisidir. Diyor ki o bilgilendirmede de, sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Cemal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Bu okuduğum Galatasaray kulübünün saniyeler önce medya mensuplarına geçtiği son dakika bilgisidir. Ekrana da yansıtabiliriz son dakika olarak. Tekrar ediyorum, sosyal medyada ve dijital mecralarda bugün çıkan Cemal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Ekrana da yansıyor şu anda bu son dakika bilgisi. Hemen sıcağı sıcağına bunu da söylemiş olalım. Resmi açıklama geldi. Üzerine ne söylemek gerekir? Şimdi Kulüp sıcağı sıcağına bu açıklamayı

0: yaptığında biraz sonra hatırlatayım. Neyse şimdi hatırlatmayayım.
1: Ya şöyle, bence Galatasaray bu transferi bitirmeye çalışır. Tekrar söylüyorum. Bir aydır taraftar mutsuz. Galatasaray taraftarı. Yeni sezon için endişeli. Okan da futbolcu döneminde böyle büyük yıldız oyuncular, bu tip oyuncuları 22-23 yaşında Türkiye'ye getirmek zordur. Musial o olumsuz havayı bir anda olumluya çevirir. Bunu Osimhen'de gördük, hatırla Koray.
0: Doğru.
1: 2 sene önce Galatasaray 5-0 Beşiktaş'a Süper Kupa'yı kaybetti. Üstüne Young Boys'a elendi. Eyvah, sezon gidiyor mu denildi. Osimhen Türkiye'ye bir geldi. İşin rengi değişti. Musial'ın da ben benzer etkiye sahip olabileceğini düşünüyorum. Yani o Osimhen, Sane, Barış kulübün açıklamaları ise kulüp zaten Serhan abi de demin ifade etti. Ben de yayın öncesi yayın sırasında söyledim. Bitmiş bir şey yok ama Galatasaray görüşüyor. Ve Musial için bak, de şartlarını sonuna kadar zorlayacak.
2: Oku attı Mehmet. Şimdi bak, yalanlama var değil mi? Anlaştı, yalanlama.
0: Evet, doğru değil diyor ama neye diyor? Cemal Musial'a ve Bayern Münih'le anlaştığı haberleri doğru değil
2: doğru
0: diyor.
2: Doğru değil ama belki görüşme vardır. Bak oku attı. Yani sonuçta görüşme de yok, ilgilenmiyoruz gibilerinden de bir de yani şey yapmadılar, öyle bir açıklama yapmadılar değil mi?
0: Ha, öyle diyebilirdi diyorsun. Diyebilirdi, yani Cemal Musial'a gündemimizde yok tabii, da diyebilirdi.
2: Diyebilirdi. Demek ki Mehmet'in söylediği
1: 20 gün önce Dünya Kupası sırasında ben böyle şaşırdım. Musial'a Galatasaray aynı. Ama sonrasında ilerleyen süreçte özellikle Bayern'in sayı bayır transferinin açıklaması.
0: Evet.
1: Oyuncunun 22-23 yaşındaki o yaşadığı sakatlık, evet dünyanın sonu değil ama düzenli oynaması gerek. Geçen
0: şimdi onunla
1: sezon
0: ilgili
1: çok
0: bir bilgi vereceğim
1: kaldı
0: bu arada. 2005 yazında Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint Germain'le oynadıkları maçta Donnarumma ile girdiği mücadele sonrası kaval kemiği, yani böyle daha herkesin anlayacağı dilden kaval kemiği
1: bir
0: kırılıyor.
1: Bir yıl önce.
0: Evet, Temmuz bir ayında. Yıl önce. Daha sonra sahalara döndü, yine oynadı. Onu da söyleyeyim
1: Ocak
0: geçen sene.
1: Ocak sonunda döndü, ben baktım.
0: 12 filan maçı var geçen sene şeyi.
1: 12'si ilk 11. 12'si ilk 11. 24 maç sanırım. 6 gol 5 asist skora. Ya, yani çok inişli çıkışlı performansı. O da normal.
0: O bacağı kırıldıktan sonra ameliyatta bir metal parça koyuyorlar. Kaynama ile ilgili herhalde, anladığım kadarıyla, düzgün olsun diye. Ve Musiala o metal parçayla oynamaya devam ediyor. Daha sonra kendi isteğiyle diyor ki bu metal parçanın da çıkarılması gerekiyormuş. Ben diyor bunu diyor devre arasına vesaire değil yazın yapalım diyor. Dünya Kupası bittikten sonra da Musiala bir operasyon geçirdi. Onu da söyleyelim, o metal parçanın çıkarıldığı küçük bir operasyon geçirdi. Şu anda da geri dönüş tarihi, yani şu an oynamıyor o küçük operasyondan dolayı. 31 Temmuz'da bireysel çalışmalara başlayacakmış. 8 Ağustos itibariyle de, yani 8 Ağustos haftası da takımla antrenmanlara çıkması öngörülüyormuş. Ne zaman Dortmund'la ilk maça çık, Dortmund diyorum, Bayern Münih'le ilk maça çıkması bekleniyor diyenler için de Dortmund'da olan 22 Ağustos'taki Süper
1: Kupa. Ben şöyle bugün baktım.
0: Hedeflenen o.
1: Bizde 14 Ağustos Galatasaray Çorum Spor maçı. Genelde çoğu majör lig 21 Ağustos'ta başlıyor. Bundesliga 29 Ağustos. Bundesliga en geç başlayan büyük lig diyebiliriz. Yani Almanya'da Ağustos sonunda kesin sahada olacak Musiala. Çok da acele etmiyor o yüzden.
0: Yani Musiala bugün örnek veriyoruz. Bu tabii Galatasaray haberinden bağımsız söylüyorum. Galatasaray velev ki anlaştı, her şey imzalandı. Yani Musiala'nın şu an Galatasaray'da ilk böyle kendini hazır hissederek çıkabileceği maç Ağustos ayı sonu olur. Gözüken o. Onu söyleyelim. Bunu bir bilgi olarak paylaştım sadece. Böyle ufak
1: ama
0: bir operasyon olduğunu söyleyeyim.
1: Ama 8 Eylül ilk Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray'a gelirse hiçbir sahada, hatta
0: ya muhtemelen en fazla 2 hafta ligin başında maç kaçırır. Öyle bir durumu var. Onu ek bilgi olarak söyleyelim.
2: Kaynıyor, Galatasaray'ın çok çabuk kaynıyor kırıklar. Yani öyle genç oyuncularda uzun sürmez. Az önce söylediğim gibi çok tereddüt edecek, yani sıkıntı yaşatacak bir durum değil yani kırık. Yani başka bir rahatsızlığı falan var mı bilmiyorum. Yani bir trafik kazası geçirdi, ondan sonra bir rahatsızlığı oluştu mu oluşmadı mı onunla ilgili bilgi sahibi değilim. Bir ara bir ciddi bir trafik kazası geçirdi, bilmiyorum biliyor musunuz?
0: Musiala mı?
2: Tabii ondan dolayı galiba bir sıkıntılar yaşadı ama inşallah bir şey yoktur. Sonuçta bunlar sporcu arkadaşlar, biz de o dönemlerden geçtik. Yani hiçbiri sakatlanmasın. Yetenekli, iyi oyuncu. Yani Koray, yani benim yanımda isim vermeyeyim, yani iyi bir kardeşimizin kaval kemiği kırıldı. 6 ay sonra çıktı abi, üstüne koya koya gitti. Gençti o zamanlar.
0: En büyük örneği oynarken kendi hocası olur Galatasaray'a yani, gelirse.
2: Tabii, bravo. Ha,
0: Okan
2: Buruk,
0: Trabzonspor maçı. Şimdi,
2: aşil tendonuyla çapraz bağlar ama belli bir yaştan sonra, az önce söylediğim gibi 28-30'lardan sonra geri dönüşler biraz zor oluyor. Tabii ki de bölge olarak çok önemli. Merkez orta sahada kanatlar için zorluk yaşanıyor o sakatlıklar. Yani bu kaleye yakın olan oyuncu

0: Oyuncular için çok fazla sıkıntı olmuyor. Çünkü nerede duracağını, çalım atma özelliği, genç oyuncu. Bunlar problem yaşatmaz. Ama bak dikkat ederseniz anlaştığı yönünde yalanlama geldi. Ama görüşme ile ilgili veyahut da ilgilenmiyoruzla ilgili bir yalanlama gelmedi. Demek ki bir süreç var, bir gelişme var. Orada arayış içerisinde kalsa. Bakıyorsun gittiği isimler de önemli isimler. Can Uzun mesela, o Manchester United'taki oyuncu.
1: Bruno Fernandes zor.
0: Sonra zor tabii
1: ki. Yani.
0: O var, birçok oyuncu var. Gözüküyor. Görüşülüyor, ediliyor ama... Yani Galatasaray taraftarı da tabii ki de şu var mesela 16, 17, 18 yıllarında Beşiktaş'ta biliyorsun nasıl bir kadro vardı. Her geçen gün şımarıyordu taraftar yani. Hep daha iyisini istiyordu, talep ediyordu ki onlara da o yakışıyor. Ondan sonraki süreçler, inişli çıkışlı süreçler yaşadı Beşiktaş. İşte Galatasaray da onu yani talep ediyor tarafta. Hep böyle tedirginlik. Ama çok fazla az önce söylediği gibi yani telaş edecek bir durum yok ki abi. Abi diyecek bir tane 10 numara alacak. Ondan sonra zaten Şampiyonlar Ligi maçına da zaman var. Yani ligde bu kadroyla evet. Zaten iyi gidersin. Bu kadro yani birçok maçı kazanırsın. Önemli olan yani doğru oyunculara gitmesi lazım. Yani sakatlıkla ilgili hiç sıkıntı yaşayacak bir durum yok Koray. Yani bilmiyorum. Yani
2: yok yok zaten o dediğim gibi ameliyatı başarılı geçiyor. Sağlara geri dönüyor, oynuyor. Dünya Kupası'nda da oynadı. Kaval kemiği kaval kırıldıktan kemiği. Sonra hayır. O ameliyatta metal bir parça koyuyorlar bacağına.
0: Tamam,
2: onu biliyorum. Küçük bir operasyonla alıyorlar Dünya Kupası'ndan sonra.
0: Dünya Kupası'nda da oynadı.
2: Oynadı işte. Hayır, sezonda da oynadı. Hı. Zaten o metal parçayla. Sadece onun çıkarılması gerekiyor, o alınıyor. Yani küçük bir operasyon var ama o operasyona bağlı olarak az önce söylediğim gibi Ağustos ayı sonunda sahaya yani çıkabilecek duruma gelmesi
1: futbolcu
2: bekleniyor.
1: Futbolcu gözüyle soralım Okan'a. Sağ ayağı
2: bu arada çok kısa şeyi söyleyeyim mi hemen? YouTube'dan da yazanlar var. Bu açıklamayı siz nereden gördünüz diyenler var da özür diliyorum. Şeyde yok, sosyal medyadan vesaire de yok herhalde şu anda. Galatasaray Kulübü medya mensuplarına özel olarak bilgilendirme geçti. Gazetecilere, muhabir arkadaşlarımıza resmi bir bilgi. Onu söyleyelim. Belki daha sonra birazdan siteden vesaireden de girerler. Onu şu an için hepsini detaylı kontrol etmedim ama kulübün resmi yolladığı, bütün Galatasaray'ı takip eden muhabirlere yolladığı bilgilendirme mesajı. Ekran az önce verdiğimiz. Buyur Mehmet lütfen.
1: Çift ayak ama genelde sağ kullanıyor. Sol ayağı. Sol ayak bileği kırıldı.
0: Sağ ayağını da kullansa, sağ ayaktaki bilek de kırılsa yani genç oyuncu çabuk toparlar. Kaynıyor onlar. Bir de şu var mesela. Yetenekli oyuncu. Koşan, bozan tarzı bir oyuncu değil öyle. Dağıtan oyuncu değil.
1: Fiziğiyle değil, tekniğiyle oynuyor.
0: Aynen, tekniğiyle oynuyor. Aklıyla oynuyor. Yani çabuk gelişir, çabuk kendini bulur. O konuda çok sıkıntı yaşanmaz. Az önce söyledim. Bak, bir trafik kazası geçirdi. O kazayla ilgili bazı rahatsızlıkları falan filan gibi bir dedikodular vardı. Bir ara onun medyada okumuştum o dönemlerde. Yani onu da bir araştırılsın, edilsin. Sonuçta yani ülkemizde futbolcu transfer ediliyor. Maliyetli, yani ciddi paralar veriliyor. Ülkemizden çıkıyor bu paralar. Ama şunu bana sorsan, sakatlanmasa Bellingham mı desen, Musiala mı desen, Musiala onu geçebilecek potansiyeli, yeteneği vardı bana göre Bellingham'ı. Yani o kadar yetenekli bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Yani bakalım görelim, hayırlısı olsun yani. Bahsi geçen isimlere bakıyorsun abi, ülkemize gelecek oyuncular, evet. Muhteşem oyuncular. Bunları izleyelim, görelim. Yani ligde müthiş bir rekabet olacak seneye, savaş var seneye Koray. Çata çat mücadele olacak yani, o savaş kötü anlamda demiyorum, mücadele anlamında. Yani müthiş bir lig olacak gibi geliyor. Yeter ki hakemler gördüğünü çalsın, adaletli olsun. Forma rengine göre istisna sağlamasın yani. Müthiş bir maç olacak. Yani ben sana söyleyeyim, maçlar olacak. Keyifli bir lig olacak. Çünkü bakıyorsun her takım çok önemli oyunculara yöneliyor, gidiyor. Şimdi Muhammed Salah konuşuluyor. Dünyada bana 10 tane oyuncu say, 5 tane oyuncu say desen. 5 tane oyuncudan bir tanesidir yani. Ronaldo, Messi, Mbappe, Neymar, Muhammed Salah. Son 10 yılda damga vurmuş oyuncular. Bakıyorsun abi, dünya yıldızı bu ya. Ya böyle oyuncular bazı ismi geçiyor ya. Bunlar geldi mi düşün, nasıl bir lig olacak ya. Abi izleyelim, ligi izleyelim. Sevgili hakemler, bak bizi izliyorsunuz, biliyorum, duyuyorum. Ya lütfen Allah aşkına bu sezon ne olur sizi, en az sizi konuşalım. Bak Dünya Kupası'nı izledik. Hakem hataları, fecaat bir kararlar falan filan konuşuldu mu, konuşulmadı. İzledik maçları ya. Ya kolay diyorum, hep anlatıyorum ya. Anlatıyorum, böyle teknoloji var. Gözünüz var. Yüreğiniz olsun. Çıkın gördüğünüzü çalın. Aman buraya şirin gözükeyim. Aman burası beni işte baskı altına alırsa da maç yönetir miyim, yönetmez miyim tedirginliğinde değil. Bak lig başlıyor. Paralar harcanıyor. Dünya paralar veriliyor. Yazık. Taraftarlar fedakarlık yapıyor. Bak gidiyorlar, geliyorlar her maça. Babacığım lütfen, rica ediyorum, inşallah, temenni de ediyorum, dua da ediyorum ya, ne olur el vicdan. Bak Süper Lig maçları olacak ya, muhteşem maçlar olacak. Oyuncu yıldızları izleyeceğiz ikimiz ya. Siz de çıkın abi, o yıldızların oynamasına müsaade edin. Oynasınlar insanlar futbolu, niye futbol bir şölen, keyif alsın. Bak Musiala, evet. Gelecek, Osimhen, Sané, Trossard, Orkun var, öbür taraf

0: tarafta kimler var, öbür tarafta kimler var, izleyelim bunları, keyif alalım.
1: Bir isim saymadın mı Okan? Kim? Salah.
0: Saydım arada sıkıştırdım.
2: Birazdan soracağız şimdi Salah meselesini.
0: Salah demiyor abi, tüylerim diken diken oluyor, heyecanlanıyorum abi. Bırak beni, dünya heyecanlanıyor, dünya ne Türkiye'si baba. Dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesinin ismi geçiyor. Abi ne anlatıyorsunuz siz bana ya? Bak Türk futbol tarihine gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan bir tanesi gelirse gelecek ya. Dünya futbolunda bak gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi Türk futboluna gelecek ya.
2: Böyle şayet bir oyuncu olmaz gerçekleşirse
0: ya.
2: Tabii.
0: Ya inşallah ya, az kaldı. 24 saat kritik saat.
2: Erkut Bey sormuş, demiş ki Fenerbahçe'de Greenwood haberlerini yalanlamıştı ama sonunda Greenwood'u aldılar. Bu da benzer bir şey olabilir mi diyor.
1: Galatasaray'a tarafı uğraşıyor. Hatta uğraşan isimleri de birazdan paylaşırız. Galatasaray tarafı çok net uğraşıyor. Tabii ki stratejik olarak bu bitti haberlerinde bir fren evet, çekmek istiyor Galatasaray tarafı. Bunu anlayabiliyorum ama çok net Galatasaray masada, onu söyleyeyim. Birazdan isimleri de paylaşırız hatta. Yani tam tersi, Galatasaray'daki aktif yöneticilerden ziyade Galatasaray'ın iyi ilişkiler içinde bulunduğu isimler de bu transfer için devrede. Evet. Birazdan paylaşacağım ismi.
2: Ekrem Bey Instagram'dan yazmış, iyi yayınlar diliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Selamı var size, konuklarımıza da. Musiala'nın gelmesi Sané'ye de artı performans katacağını düşünüyorum. Ve sakatlık dönüşü iyi olmadı belki ama burada yeniden kendini ispatlayacağını düşünüyorum demiş. Ya tam sakatlığın dönüşü sıcağı sıcağına hemen Galatasaray'a şayet gelirse direkt Galatasaray formasıyla futbola geri dönmüş olmayacak. Zaten geri döndü. Yani Musiala geçen sezon, evet, sakatlıktan sonra döndü. Şu an az önce söylediğim gibi o kırıkta bacağına koyulan metal parçası çıkarıldı ve yoluna devam ediyor. Yani Musiala ayağını kırdı, tedavi oldu ve ilk kez Galatasaray'a gelerek sahaya dönmüyor. Yanlış anlaşılma olmasın, tekrar edeyim onu da. Yani burada bir kafa karışıklığına sebebiyet vermeyelim. Sané'ye katkı sağlar mı mesela? Beraber oynadılar çünkü bayağı.
1: %100. Ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Hatta izleyicilere şu golü de hatırlatayım. Sané'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gol. O gol çok doğaçlama gerçekleşti. Topu Barış Alper attı.
2: Evet.
1: Bir şekilde önüne, ama tam tersi bir 10 numarayla o variyetleri çok daha bilinçli yapar. Ben Sané'nin direkt olarak tabelasının hem asist hem golde 10 numara transferiyle birlikte, bu Musiala olur ya da işte saydığımız Brahim Diaz olur, Bruno Fernandes olur. Olası bir 10 numara transferi Osimhen'den çok bence Sané'yi de olumlu etkileyecek. Galatasaray tarafı tekrar söylüyorum, yani bayağı bu transferde uğraş veriyor. En son Bodrum'daki Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamasında gözükmüştü. Oktay Ercan ve Başkan Dursun Özbek'le.
2: Evet.
1: Orada bir araya da gelmişti. Keza Eray Yazgan da vardı. Westerlo'nun sahibiydi Belçika'da. Sonuçta Avrupa'da bağlantıları olan bir isim. Musiala transferinde de Galatasaray için gayet hani o temas diyebiliriz, iletişim diyebiliriz. Galatasaray tarafının çok ciddi olduğunu söyleyeyim. Net bir görüşme var. Galatasaray bir an önce Musiala transferini sonuçlandırmak istiyor.
2: Bak güzel bir soru var. Instagram'dan yine Muammer Yetiş sormuş. İkinize de yönelteyim. İyi yayınlar. Tercihiniz Musiala mı olur yoksa Bruno Fernandes mi? Manisa Alaşehir'den selamlar demiş. Alaşehir'de acemiliğimi yapmıştım. Manisa'ya, Alaşehir'e selamlar özellikle.
1: Selamlar.
2: Musiala mı Bruno Fernandes? Tabi burada gelme şartı yani. Musiala için zaten kiralama konuşuluyor. Bruno Fernandes için olsaydı bonservisiyle şahit olacaktı.
1: Aynı yaşta olsalardı Bruno Fernandes, aralarında 8 yaş farkı olduğu için Musiala derim.
2: Bir yıllık kiralık bu olacak Musiala. Bruno Fernandes bonservisiyle. Hangisini seçersin?
1: Bruno Fernandes her sene yaş alacak. Ben Musiala
2: derim. Yine Musiala derim.
3: Ben Can Uzun.
2: İkisi de değil, Can Uzun.
3: Can Uzun derdim o.
1: Can Uzun da olur kalıcı gelecekse.
3: Can Uzun tercih ederdim. Musiala tabii ki de kiralık kalıcı olsa dediği gibi Musiala, ama Can Uzun da çok yetenekli, potansiyelli ve gelişimi açık. Şimdi o ön tarafta oynuyor Galatasaray, biliyorsun ön alanda oynadığı için Can Uzun'un sevdiği bölgeler hep diri oralarda, soğukkanlı, çok faydalı olur. Yani sen az önce çok güzel bir soru sordun. Çok komiğime gitti.
2: Ne?
3: Sana katkı sağlar mı dedin ya.
2: Evet.
3: Seni koyayım, sana bile asist yapar o adam, gol attırır.
2: Bana bile katkı sağlar.
3: Ya diyor. Sana bile gol attırır diyorum ya. Daha ne Sané'ye yaptır mı diyorsun ya. Ya
2: bak, performansı sana yukarı çıkarır.
3: Bak Sané'nin, Barış'ın, ön taraftakilerin, arka taraftakileri de rahatlatır. Yani devamlı toplu topsuz hareketli bir oyuncu, durmuyor yerinde yani, sadece topla değil bir de sallanarak gidiyor yani, öyle böyle nasıl biliyor musun, yılan gibi yani, çok tehlikeli tarzda profilde oyunculardır bunlar, öyle sallanarak gider ve ayaklarını hükmedemiyorsun yani, nereye çalım atacağını da böyle

0: dolup oraya gidiyorsun ama bir anda ters çalım da atabilecek oyuncu, dikini oynuyor. Yani yarıcı bir oyuncu, hepsine katkı sağlar Koray. Ha, bu transfer gerçekleşirse bak sana söylüyorum az önce. Sané'ye de, Osimhen'e de sol taraftaki Barış kim oynuyorsa abi onların performansını yukarı taşır. Şimdi geçen sene az önce söylediğim gibi oralarda bağlayıcı oyuncu yoktu. Kimler yapıyordu o işleri? Sané bireysel olarak yapıyordu. Barış yapıyordu. İşte arkadan bazen Torreira giriyordu dikkat ettiysen.
1: Sara oyunda oynuyordu.
0: Sara yani... Sarı yine doldurmadı yani, beni doyurmadı. Tabii. Geçen seneki ondan önceki performans ve fiyat performans olarak beni doyurmadı yani gösterdiği sahadaki icraatlarıyla. Ama Musiala herkesin gözünü doldurur, gözlerindeki pasları siler. İyi oyuncu Musiala. Bu tarz oyuncular kolay kolay bir anda bitmez Koray. Yıldız oyuncular bunlar, önemli kaliteli oyuncular. Bunlar mesela bir süreci, bir zamanı vardır. Temas haline geçersin, oyuncunun talepleri olur, senin taleplerin olur, orta yol bulunmaya çalışır. Yani kolay bir anda oldu bittiye getiremezsin bu oyuncuları. Önemli bir isim. Bak ismi bir anda Türkiye gündemine oturdu. Tabii. Dünya medyasına oturur ve insanları heyecanlandırdı. Bütün Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Yani şimdi hiçbir Galatasaray taraftarı Musa'ya hayır demez mesela bu tarz oyuncuya. Yani bu süreci biraz daha böyle beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani oldu bitti olmaz. Oldu bitti olmaz ha. Yalanlama anlaşıldığıyla ilgili yalanlama geldi. Görüşmeyle ilgili gelmedi bak. Onu da yazarlardı. Ya öyle bir görüşmemiz, öyle bir talebimiz yok Musa'yla ilgili.
2: Gündemimizde yoktur yok
0: denirdi yani. Bunlar söylenirdi. Demek ki gündemde var, görüşülüyor ama bu süreç nereye kadar gider? Nerede sonuçlanır? Olur mu, olmaz mı? Onu sonuçta belirleyecek kişi sevgili Dursun Özbek, Okan Buruk ve yöneticiler yani. Karar verici onlar, parayı veren onlar babacığım. Yani sonuçta karşı tarafın da talepleri önemli. Şimdi adam çıkar der kardeşim bana der bir yıllık kiralamalık 20 milyon. Oyuncu da der bana 10 milyon ver der. Belki şartlar Galatasaray'ın lehine oluşmaz. Belki oluşur. Ya bu şartlar yani zamana bağlı ilerler. Onunla ilgili yani şu anda biz çok net konuşamayız. Hiçbir gazeteci, hiçbir yorumcu şu anda net bir şey söyleyemez. Galatasaraylı gazeteci, yorumcular, eski futbolcular net bir şey söyleyemez. Yani bak evet. Mehmet mesela, az önce Serhan Türk mesela. Bunlar Galatasaray camiasında içinde kalbinde iliklerinde olan insanlar yani. Bunlar bile bir şey diyemiyor net bir şekilde. Yalan mı sevgili Mehmet? Yani giremezsin bu topun altına. Bunun şu anda ne süreçte, ne durumda, ne seviyede olduğunu arayacağım Dursun Özbey'e sevgili başkanım. Ya bir açıkla da söyle de yani şurada bir haber yapalım. Numarası olsa mesaj atacağım. Yani bir söyle de Galatasaraylılara bir havadis, bir haber verelim yani. Mutlu mu olsunlar, mutsuz mu olsunlar, umutlansınlar mı? O daha iyi bilir yani. O bilir bu süreci. De yani Mehmet de bak bir saattir mesajlaşıyor, haber almaya çalışıyor kardeşim. Evet. Sonra işi göreyi. Yani belki biraz sonra güzel haberler veyahut da kötü haberler verecek bakalım yani. Sonuçta burada...
2: Direkt önüne yuvarladım Mehmet.
0: Mehmet'in önüne attım, karşı karşıya bıraktım. Atacak mı atamayacak mı ona kalmış iş.
1: Galatasaray stratejik davranmak durumunda, tabii ki bitmiş bir şey yok bu anlamda. Biraz set çekmek durumunda ama Galatasaray'ın Musiala ile ve Bayern Münih ile görüştüğü gerçek. Bayern Münih'in de kiralık göndermeye çok negatif yaklaşmadığını biliyorum. Bu süreç zaten bu yüzden de artık yüksek sese dile getirmeye başlandı. Tekrar söylüyorum.
0: Kim alındı onun yerine?
2: Sariba.
1: Saibari. Paslı.
0: Şimdi bir şey soracağım sana. Müthiş.
1: Çok da iyi dünya kupası geçirdi.
0: Müthiş bir oyuncu. Harika bir oyuncu. Musiala da öyleydi. Çok iyi oyuncu Musiala. Harika oyuncu. Çok kaliteli oyuncu.
1: Zaten
0: şimdi
1: Musiala sakatlanmasa
0: bana bu soruyu sorar mısın? 23 yaşındasın. Genç oyuncusun. Bana bir sorar mısın? Futbolcu gözü olarak önüne çok iyi bir oyuncu alındı. Belki ikinci plana atılacaksın. Ne yaparsın diye bir sorar mısın bana?
1: Sürekli oynayabileceğim bir takım şampiyon.
0: Bana sorar mısın diyorum, ben sana sormuyorum. Ben bir futbolcu gözü olarak cevabı ben vereyim baba. Profesyonel oynadım. Sen ne yaparsın? İlk sen cevabını ver.
1: Ben şaşırıyorum şöyle. O rekabete girebilirsin.
0: Şimdi bu oyuncunun şu anda elden çıkarılma gibi bir durumu varsa bu oyuncuya başka majör liglerde önemli takımlardan teklif gelir mi?
1: Gelir.
0: Ona göre değerlendirme yapacaktır. Şimdi onun yerinde ben olsam seçeneklere bakarım. Hangi kulvarda yarışıyor seçeneklerdeki takımlar? Hangi kulvarda? Uluslararası bak hangi kulvarda yarışıyor? Ona bakarım. Ekonomik şartlara bakarım.
1: Evet.
0: Ha, arada çok makas açık değilse oynayabileceğim, beni de takımımı da geliştirebileceğim bir takımı tercih ederim. Şu anda oyuncunun yerine alınan oyuncu muhteşem bir oyuncu. Ha, sakatlanmasaydı Saliba değil. Bak tekrar ediyorum, çok iddialı konuşuyorum. Real Madrid'deki Fransa İngiliz milli takımdaki
1: Bellingham.
0: Bellingham'dan daha yetenekli, potansiyelli bir oyuncu. Sakatlanmasaydı. Onu da keserdi, onu da keserdi. Ha, şu anda kendimi geliştirebileceğim, arkadaşlarımı geliştirebileceğim, yeteneklerimi sergileyebileceğim, oynayabileceğim bir takımı tercih ederim. Ben onun yerinde olsam, o da bu seçenekler içerisinde ona göre hareket edecektir.
2: Saibari senin gözünü korkutur muydu Musiala olsaydın?
0: Sakatlanmasaydım hiçbir şekilde. Gelsin derdim kardeşim, gelsin. En azından biraz daha kıpırdı.

0: olacaktır. Beni rekabet içerisine sokar. Bakarım kulübeye Salibala var derim. Salibala sen biraz daha tur kardeşim, ben biraz daha şov yapayım derdim. Yani bunu diyeceksin. Sonuçta abicim ekmek aslanın midesine girmiş artık. Bak bana bir hoca söylemişti. Okan çok yetenekli, potansiyelli, kaliteli bir oyuncusun. Yeter ki buraya odaklan ve fizik kondisyon olarak kendini iyi bak. İyi yaşa, güzel yaşa, doğru yaşa. Senin üstüne oyuncu yok derdi ligde. Bak çok iddialı konuşuyorum. İnsanlar şimdi diyecek sen kimdin, ne iş yapıyordun, ne topçuydun, ne kariyerin var, ne işte bilmem neyin var da. Yani Y kuşağı, Z kuşağı bilmez ama daha büyükleri bilir.
1: Biz biliyoruz.
0: Bana ne derdi biliyor musun? Bana şunu söylerdi. Kulübede senin yedeğine bir bak derdi. Nasıl duruyor, ne yapıyor? Senin kötü oynayıp oynamamını istiyor mu, istemiyor mu? Yani hemen yerine geçebilecek bir oyuncu var. Ona göre sahada dur derdi. Ona göre mücadele et, ona göre yeteneklerini sergile. Bakarım abi kulübeye. Kim olursa olsun kardeşim. Çıkardım, elimden gelen her şeyi yapardım. O da o seviyede çok kaliteli bir oyuncu. Yani benden çok çok daha yetenekli.
1: Hangi hoca söylemişti sana bunu?
0: Başver, kimin olduğunu söylemeyeyim, gerek yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oyuncu tercihlerinde böyle biraz daha araştırır. Tabii ki de Galatasaray Kulübü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon büyük kulüpler bunlar. Yani ona göre tercihte bulunacak Koray. Burada ekonomik şartlar da önemli. Bakalım görelim yani. Bu bir anda olacak iş değil. Bak bir anda oldu ya bitti ya getiremezsin bu oyuncuyu. Evet. Şu anda bu oyuncuya bir sürü talepler gelir. Bir sürü transfer teklifleri gelir. Yani öyle kolay değil bu. Hemen gidiyorum alıyorum falan filan. Böyle o süreç bir günde, bir haftada, 10 günde sürecek bir iş değil. 15 gün sürecek bir iş değil. Belki daha da uzun sürer. Çünkü oyuncu kardeşim menajeri var. Ailesi var. Sadece karar veren o değil. Onun önüne seçenekleri sunuyorlar. Bak burada bu para veriliyor. Bu seviyede takımlar buralarda yarışıyor. Bak burada bu ligde böyle böyle oyuncular var. Yanında böyle oyuncularla oynayacağım. Bu para veriliyor. Şu seviyede yarışıyor. Yani önüne bir sürü seçenek gelir. Bunu ben sana söyleyeyim mi? İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, belki Almanya'dan da teklifler gelir. Sadece Türkiye'den değil. Yani bunun önüne böyle evet. teklifler sunulur. Yani bu teklifleri değerlendirir, ona göre hareket eder. Yani bir tek Galatasaray şu anda bu oyuncuyla ilgilenmiyor. Eğer böyle bir durum varsa ayrılmayla ilgili, yani oynayabileceği bir takımla ilgili bir karar verir, ayrılacağım der. Yani öyle bir karar vermişse buna şu anda bir sürü teklifler gelir.
1: Yani bugün
0: şu anda bunun menajerine var ya, bütün kulüpler saldırıyordur ben sana söyleyeyim.
1: Bugün Bayern Münih yani Musiala'yı ben kiralamayı düşünüyorum dese kapıda kuyruk olur.
0: Kuyruk kuyruk buradan var ya, dışarı kadar kuyruk olur.
1: Sinan Turut, Okan abime selamlar. Gençliğimin efsanesi, saygılarımı sunuyorum. Rüzgar'ın oğlu demiş senin için.
0: Doğru söylemiş. Sinan kardeşim teşekkür ederim iltifatlar için.
1: Mütevazilikte Okan Koç gibi olun.
0: Ya tabii hani ironi yapıyoruz da iyi işler yapıyorduk i̇yiydi, zamanında iyiydi. Da yapacak bir şey yok. Çok
1: şu an olsan bonservisin ne kadar olurdu?
0: Ya şu yapı, yani şu kafa yapısı, tecrübem, deneyimim olsa geçmişte yaptığım hataları yapmazdım. Yani çifaneler yani
1: değil
0: ha.
1: O günkü yine aynı yeteneklerinde alındığın dönemki. Kaç, ne kadardı Okan o zaman?
0: Onun kararını ben değil abi, kulüpler. Şimdi bakıyorum benim mevkimde oynayan kanat oyuncular abi 20-30 milyon eurolardan kapı açılıyor.
1: Sana ne kadar ödenmişti o zaman Beşiktaş'ta?
0: Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bonservisi hatırlıyor musun? Unuttum, bilmiyorum. Boşver, geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi evet, önümüze bakalım ama şunu söyleyeyim sana. Abi bakıyorsun lige arkadaş, Trabzon'da Onaçı var. Bakıyorsun Marinovski var. Fener Egel abi Greenwood'u aldı. Talisca, Asensio. Yani arka tarafta Kante, ön tarafa bakıyorsun stoperde Ake, Beşiktaş'a geliyor bakıyorsun Trossard. Şimdi Orkun, Salah konuşuluyor, Murillo var. Öbür tarafa gel abi, Galatasaray'daki isimlere bakıyorsun. Abi muhteşem bir sezon bekliyor bizi. Çata çat savaş var ya, harika bir lig olacak. Muhteşem bir, keyif veren bir lig olacak. Hep yaratıcı oyunculara gidiliyor farkındaysa yani. Görsel olarak şölen sergileyebilecek, o insanların gözlerinin pasını silebilecek potansiyelli oyunculara gidiliyor. Ya bunlar çok önemli detaylar abi. Bu oyuncuları izleyeceğiz ligimizde. Ha işte bu oyuncuların oynamasına da müsaade etsin sevgili hakemlerimiz. Bak MHK Başkanı, işte Federasyon Başkanımız, müsaade edin artık yani. Orada bir ne yapılacaksa yapılsın. Geçen sene, ondan önceki sene gibi tartışmayalım. Güzel bir lig izleyelim. İnşallah bu isimler beni heyecanlandırıyor. Keyifli isimler. Önemli isimler. Hayal kurduruyor bir de. Abi o hayalleri gerçek. Ben şimdi futbolu seven bir adamım kardeşim. Futbolu seviyorum. Futbolu izlemekten keyif alıyorum. Bir de yaratıcı oyuncular, çalım atan, dikini oynayan, o araya top sokan, ikiye birlere giren oyuncuları izlerken bayılıyorum. Fark etme hangi takım olursa olsun. İşte bu oyuncular ligimize geliyor. Bu oyuncuları izleyelim. Bu oyuncuları izlerken de Türk futbol sever insanlar da keyif alsın. Oynamasına müsaade edilsin. Ondan dolayı bu isyanım, bu haykırışım. Yani müsaade edilirse muhteşem maçlar izleriz. Bakalım görelim. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim evet. Sevgili Koray ya.
1: Galatasaray'a dair farklı bölgeler için de transfer soruları var. Onları birazdan Mehmet Özcan'a ileteceğim. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan yine mesajlarını gönderebilirler. Bu soruyu birazdan yanıtlayın, tamam mı? Ama şimdiden söyleyeyim. Sercan Gürdap, Musiala mı, Greenwood mu, Salah mı diye sormuş. Bunu biraz sonra konuşuruz. Salah mesela.

0: Meselesine bir girelim mi öncelikle?
1: Bir dakika, bu soruyu kabul etmiyorum ben.
0: Kabul etmiyor musun?
1: Ya bu abicim bir şey soracağım sana. Kim soruyor bu soruyu? İsmini
0: Sercan sana. Gürdap.
1: Ya Sercan kardeşim, bu soruyu sorarken inanarak mı sordun? Bir tarafta son 20 yıla Türk futbolu, dünya futboluna damga vurmuş, dünya çapında 5 tane oyuncu say desem, bak Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Neymar, Muhammed Salah abi. Altıncıyı söyleyin bana ya. Sayın sayın abi, altıncıyı sayın bana ya. Yedinciyi sayın bana ya. Sekizinciyi sayın bana ya. Hadi sayın. Abi bu adam özel bir oyuncu. Yıldız bir oyuncu. Sahaya çıktığı zaman yıldız gibi parlayan bir oyuncu ya Muhammed Salah ya. Muhteşem abi. Heyecanlandırıyor insan. İsmi bak, taraflı tarafsız fark etmiyor. Bana var ya binlerce kişi soruyor. Salah geliyor mu abi diyor. Ben bilmiyorum kardeşim, başkan biliyor. Nereden bileyim? Bilsem söylerim diyorum. Yayınlarda da tweet atarım. Hatta insanları bilgilendiririm. Bu süreci başkan yönetiyor. Ama şu duyumu aldım. Yani kulüp elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Tabii bir menajer var. Menajer tabii bu fırsatı da kendi lehine çevirmek için her geçen gün fiyat arttırdığı ile ilgili duyumlar geliyor bize. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Sonuçta bu konuyla ilgili artık camiayı da Türk futbol severi de aydınlatmak, bilgilendirmek gerekiyor. Herkes merak ediyor bak. Ben 30-35 senedir bu işin içindeyim Koray. Bak 30-35 senedir bu işin içindeyim abi. İnanır mısın? İlk defa bir oyuncu bu kadar merak ediliyor. Fenerbahçelisi de, Trabzonlusu da, Galatasaraylısı da. Bak Beşiktaşlar zaten farklı bir seviyede. Bana bunlar soruyor abi, ne oldu diye. Günde belki 50 kişi 100 kişi soruyor bana. Ne oldu abi, geliyor mu gelmiyor mu diye. Yani düşün nasıl seviyede bir oyuncu geliyor. Bu sadece Türk futbolu açısından, dünya futbolu açısından çok önemli bir marka değeri geliyor ya. Marka değeri. Muhammed Salah geliyor arkadaşlar eğer gelirse.
0: Geliyor mu?
1: Ya inşallah yarın 24 saat içerisinde net bir şekilde tamam, belli olacak.
0: Bilgi kısmına bir aktarsana.
1: Bak şunu söyleyeyim. Muhammed Salah tarafından bir teklif sunuldu. İlk etapta kulüp tarafından bir teklif sunuldu. Orta yol bulundu. Sonra fiyat arttırıldı. Yine kulüp tekliflerini kabul etti. Muhammed Salah'ın tarafındaki teklifleri evet. Kabul etti. Son süreç yarın belli olacak. Eğer fiyat arttırılırsa kulüp başkanı ve Beşiktaş kulübü o arttırdıkları teklifi kabul eder veyahut da etmez veyahut da en son konuşulduğu şartlar değerlendirilip o şartlar üzerinde yürünürse büyük ihtimalle yarın akşam %100 netli kazanacak. Yarın akşam belli olacak deniliyor. Bana söylenen bu.
0: Olumlu veya olumsuz.
1: Olumsuz veyahut da olumlu anlamda net bir şekilde yarın karar verilecek diye söyleniyor bana. Artık bunun kararı verilsin. Çünkü sevgili Serdar Adalı, sol tarafta Trossard, sağda Muhammed Salah, Orkun'un yanına bir tane dinamik, enerjik bir 6-8, bir tane ön tarafa da baba bir santrafor. Düşünsene nasıl bir takım oluyor ya. Yıllardır hasret kalmış bir Beşiktaş taraftarı var. Bu hasretini de giderin Beşiktaş taraftarı. Sonuçta heyecanlanıyor taraftar. Bu isimleri duyuyor. Hedefler önemli. Gidilen isimler çok önemli. Ama hedeflere gidebilmek için bu isimlerle gidebilirsin. Muhammed Salah ismi ya. Herkes heyecanlandırıyor ya. Bak sadece Türk futbolu severleri değil, dünya futbol severleri. Bu adamın ya bakıyorsun sosyal medyasına. Ya adamın 70-80 milyon evet. Takipçisi var ya. Ya bu adam her anlamda ülke futbolunu ciddi şekilde yani ön plana çıkartır ya. Bu adamın yani ismi bile beni şu anda Muhammed Salah diyorsun. Yani gelecek mi gelmeyecek mi bile beni heyecanlandırıyor. Hayal kurduruyor bana ya. O hayallerin gerçekleştirdiği.
0: Üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
1: Yetenekli bir oyuncu. Ama şunu net
0: Salah
1: söyleyeyim.
0: Salah karar bekleniyor dedin sen zaten. Salah'ın kararı bekleniyor dedim. Bizde de bir haberimiz var. Detayları var biraz da bu ücret konusu vesaire. Beşiktaş'ta gözler Muhammed Salah transferine çevrildi malum zaten. Yönetimin teklifinin mali detayları da belli oldu. Salah ve menajerinin artık nihai kararı bekleniyor.
2: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik günlere girildi. Siyah beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız için hazırladığı 1+1 yıllık sözleşmenin mali detayları belli oldu. Salah'a sunulan teklifin imaj hakları ve performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam değeri 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Teklif kapsamında Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro garanti ücret önerilirken performansına bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabileceği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun yıllık toplam gelirinin 19'da 20 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca Muhammed Salah'ın imaj haklarını kapsayan özel maddelerinde yer aldığı öğrenildi. Bu detayların anlaşmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtiliyor. 1+1 yıllık sözleşmenin tüm opsiyonlarının devreye girmesi halinde

0: 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından gözler Muhammed Salah ve temsilcisi Rami Abbas'ın vereceği nihai karara çevrildi. Yönetim, transferde son sözü oyuncu tarafının söylemesini beklerken, pazartesi gününün sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah, 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.
1: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
2: Ahmet Güzyaka, Yakup Dunmaz, hepsi Muhammed Salah'a soruyor. Okan abiye söyler misiniz diye Instagram'dan gelen mesajlar. Haberin detaylarını verdik. 1+1 yıllık sözleşme önerisi var. Toplam değerin bonuslarla birlikte 40 milyon euroyu üzerine çıkacağı söyleniyor. Yıllık 15 milyon euro garanti ücret Muhammed Salah'a, performansa bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabilecek. Toplam gelirin 19 milyonla 20 milyon seviyesinde olması bir yıl için bekleniyor. Yani bu haber aslında şunu söylüyor: Beşiktaş Muhammed Salah'ı o kadar çok istiyor ki elinden gelenin de fazlasını ortaya koymuş vaziyette şu an.
3: Şimdi diğer takımların kimlere ne verdiği konuşuluyor, ne verildi, ama sana gelen oyuncu dünya çapında çok özel bir oyuncu geliyor. Yani 20 milyon yıllık, 15 milyon, neyse işte bunun kararını kulüp verecek. Yani neler konuşuluyor, neler veriliyor, alınıyor, onları tam net bilmiyorum. Ama yarın net bir şekilde karar verecek. Az önce söyledim, yani yarın büyük ihtimal olumlu veyahut da olumsuz. İnşallah olumlu bir şekilde sonuçlanır diye umut ediyorum. Sonuçta Muhammed Salah, yani gelen oyuncu dünya çapında çok özel bir oyuncu Koray. Yani ligimize geldiği zaman ligimizi değil dünyayı sarsacak transfer yapısında bir oyuncu geliyor. Yani bu oyuncu çok farklı seviyelerde bir oyuncu. Ya ben birçok futbolcuya karşı oynadım, yetenekli. Her türlü özellikleri, içeri dışarı çalım atıyor, dikin oynuyor, liderlik vasfı, yeri geldi santrafor, yeri geldi forvet arkası. Her yerde değerlendirebileceğim potansiyelli bir oyuncu, havaya sokar. Ve psikolojik olarak da 1-0 önde başlarsın. Sol tarafta Trossard, sağda Muhammed Salah, arkada Orkun, bir tane atletizm, dinamizm, bir 8 numara da aldın mı? Düşünebiliyor musun baba bir forvetle beraber? Neler yaşatırsın?
2: Tabii.
3: Rakip nasıl tedirgin edersin, takımını nasıl, camianı nasıl havaya sokarsın? Artık o dönem sevgili başkanım, havaya sokma dönemi. Yapın şovunuzu diyorum ya, patron çıldırdı, başkan çıldırdı, çıldırt bizi başkan, taraftarı çıldırtması gerekiyor artık. Artık taraftar bunu istiyor bu durumda. Çünkü 1,5 dönemdir yapılan her şeyi gördü. Siz de biliyorsunuz, hatalarıyla iyisiyle konuşuldu, etti, geçildi, gitti, yani onlar geride kaldı. Artık önümüze bakmak ve o önümüzde hedefe gidebilmek için bu seviyede oyuncuların gelmesi gerekiyor Beşiktaş'a. Getirirseniz o zaman hem siz başarılı olursunuz, o koltuklarda devam edersiniz, kalırsınız, hem taraftar sizi sırtınıza taşır. Bak geçen de söyledim, tekrar ediyorum, tekrarı düşüyor. Bir Orkun geldi, ayaklarını ellerine sarıldılar başkanın. Bir Trossard geldi, bütün stat ne diye teveccüh gösterdi başkana. İndir Muhammed Salah'ı. İndir bir Sırp'ı veyahut da Alman'ı veyahut da Norveçli'yi. İndir bir orta saha İtalyan'ı veyahut da bir İngiliz veyahut da bir İtalyan'ı. Bak bu oyuncuları, isimleri vermeyeyim. Birçok kişi de bazı isimleri biliyor, bazı isimleri de söylemek istemiyorum. Transfer süreci ne zarar vermesin diye. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman seyret neler oluyor. Taraftar bunu istiyor Koray. Çünkü sen bunları söyledin. Ben artık bak Muhammed Salah ismini duyduktan sonra sandığı açtım babacığım. Sandığı açtım ben. O bayrağı böyle yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Ama sonraki hamleler de çok önemli. Baba bir santrafor, orta sahaya senin atletik, dinamik, oralarda enerji Orkun'a yardım edebilecek. Sadece 18 yıl geri gelecek 6 evet. numara. Çünkü ön alayını, baskısı, tempolu oynayan bir Beşiktaş olacak. Müthiş bir teknik adam yakaladı. Sahada futbolcular gibi konsantre olan, enerjisi, dinamizi olan, taraftarla o sinerjiyi yakalayan. Ne diyor taraftarla ilgili geçen gün? Muhteşem bir taraftar. Hocam sen o oyunu oynat, oyuncularla beraber hedefe git. Sen bırak saha içindeki oyuncuları izlemeyi, taraftarı izlemeye devam edersin. Çünkü şovunu yapar o taraftar. Hasret kalmış ya, o hasretliği gidersen bak o taraftar neler yapıyor. Çünkü çok önemli bir güçtür Beşiktaş taraftarı. Takımını iter, o takımın coşkusu, enerjisi rakip takımı sindirir. Bu çok önemlidir, biz bunu yaşadık. Taraftarın bana vermiş olduğu enerji, sinerji ve o coşku. Ben sahada var ya, 1-3 koşuyorum, rakibi sindiriyorum. İşte bu oyunla, bu oyuncularla onu yaparsın. Evet. Ama sana orta sahaya bak, gidilen bazı isimler beni rahatsız ediyor. Enerjik, dinamik oyuncular olması gerekiyor. Muhammed Salah işi arkadaşlar, net söyleyeyim, yarın %90 belli olacak deniliyor. 20 milyonmuş, 18-19 milyon, o beni ilgilendirmez. Konu, parası da Muhammed Salah'a bu arkadaşlar. Yani bunun kredini, kritini, muhasebeciliğini

0: Yapmasınlar bazıları. Gidin diğer takımlardaki oyunculara neler verildi, oynayan oynamayan oyuncular, onların kritiğini, onların muhasebeciliğini yapın. Muhammed Salah geliyor ha. Ülke nüfusunun yüzde neredeyse 70'ine yakın takipçisi var bu adamın ha. Türkiye ülke nüfusunun bak neredeyse %70'ine sahip bir taraf şeyi var, takipçisi var bu adamın.
1: Sosyal medyada takipçisi
0: var. Ya adam
1: var.
0: Abi sadece o evet. Bölgede 1 milyon Liverpool forması satılmış bu adamın ya.
1: Mehmet'e de soralım. Mesela İbrahim Acar yazmış son sayfa etiketine. Sergen Hoca'nın yapılmaması gerektiğini söylediği ne varsa her şeyi Beşiktaş yönetimi yapıyor. Ekonomik olarak çok büyük risk alıyorlar bence demiş. Sence
0: bu... Sadece Beşiktaş alıyor değil mi bu ekonomik olarak bu riski? Yani Fener, Galatasaray, Trabzon alırken hiç kimse bunu konuşmuyor, sormuyor, tamam, etmiyor. Yok ben Mehmet'i demiyorum burada. Yani bu sorulan soruya ben cevap verme gereği duydum. Kusura
1: tamam,
0: bakma.
1: Yok, sen de ver zaten. Yani
0: verme, Mehmet kusura bakma. Araya girdim. Mehmet'le alakası yok. Yani Beşiktaş yapınca muhasebeciler ortaya çıkıyor. Bunun kritiğini yapıyor ama diğerleri yapınca konuşulmuyor. Bir sürü örnek veririm sana şimdi ya. Yapmayın arkadaşlar, Muhammed Salah'tan bahsediyoruz ha. Ülke futbolu marka değerini artıracak, yukarı çekecek oyuncu ya. Ülke futbolunu bak, ülke futbolu. Dünyada böyle ses getirecek bir transfer belki 50 yıl, 100 yıl sonra yaşanır. Ya ne anlatıyorsunuz ya?
1: Mehmet sana şöyle söyleyeyim.
0: Kusura bakma, araya girdim dostum ya.
1: Ekonomik olarak risk kısmını, ben bu sorunun aynısını Osimhen bonservis görüşmeleri yapılırken de sormuştum.
2: Muçi ile Musrati alınırken.
1: Şunu net olarak şunu sorayım. Mesela Osimhen alınırken de 75 milyon euro bonservis meselesi olduğunda şöyle sormuştum. Kaçıranlar, hatırlamayanlar için. Dedim ki yani 75 milyon euro Osimhen'in bonservisi mi? Yoksa örnek veriyorum, 20-25 milyon euroluk bütçelerle 3 tane futbolcu mu? Şimdi aynı şeyi Salah için de sorayım mesela. Yaklaşık 20 milyon euroya yakın. Salah mı bu maliyette gelirse alırsın? Yoksa 1-2 farklı bölgeyi birden mi kapatmaya çalışırsın?
2: En baştan olsaydı Trossard almazdım. Yani o kurşunumu sadece Salah'tan yana kullanır. Trossard'dan daha farklı bir. Yoksa hani Salah şu an gelmese de Beşiktaş için dünyanın sonu değil. Çünkü Trossard da çok bir oyuncu. Artı ne olursa olsun ben Serney'i de beğeniyorum. Bu maçta da baktık. İlhan'la gayet işlediler. Orkun'un golüne pası da verdi. Beşiktaş'ın kadrosu iyi bir kadro ama hala eksikler var. Yani Calo'yu kazanması güzel hocanın. Onun partneri önemli. Bakalım 18 milyon euro yatırım yapıldı diye bir Akbod da Sergen Hoca olarak ama Akbod çok güven veren bir stoper profili değildi baktığımızda. Sevgili Okan Koç da ifade etti. Orkun'un yanına da bir 8 numara ister bu kadro.
0: Tabii.
2: Tamamlayıcı bir oyuncu. Olaytan kulübe düşünebilirsiniz ki bildiğim kadarıyla artı 4 uyuyor. Genç bir oyuncu zaten evet. Göztepe'nin. Biraz beceriksizlik diyeceğiz. 2-0, 3-0 bulabilirdi Beşiktaş aslında. Olaytan'ın pozisyonlar Salah'a gelse, Trossard'a gelse.
0: Bravo.
2: Ama bir yandan da Okan şunu unutmayalım. 1-0 iken iyi de pozisyon kaçırdı rakip. Yani o 8
0: ya olur o kadar risk alıyorsun. Bravo. Yani
2: Nübel iyi açıyı kapadı. İyi bir kadro oluşuyor Beşiktaş. Para harcama meselesine girsek ben bu soruya cevap bulamıyorum zaten. Yani Hasan Arat harcamadı mı?
0: Herkes
2: harcıyor. Muçilere, Musraatilere,
0: Lambon. Doğru oyuncular harcamaları. Bravo.
2: Para harcanıyor.
0: Kaliteli oyuncular harca. İyi
2: ben
0: oyuncular
2: ama tekrar söyleyeyim. Benim Salah'la ilgili kafamda iki soru işareti var. Birincisi çok büyük bir isim. Yani Afrika futbolunun en iyisi desek de olur. Kariyer olarak zaten Liverpool'da yaptıkları ortada. Soru işareti bir. Beşiktaş bu transferde başka Avrupa takımlarıyla yarışmasını isterdim. Bunu niye söylüyorum? Kötüyü çağrıştırmak değil ama Van Persie ve Falcao'yu hatırlatıyorum. Galatasaray alırken, Fenerbahçe alırken. Başka takımları konuşmadık. İkincisi, futbol teknikten fiziğe evriliyor diyoruz. Ben iki takımda şüphe duyuyorum. Birisi City, birisi Liverpool. Sonuçta son iki senesi Arne Slot'la olsa da Klopp'la birlikte oynadı. Bence yani bizim en azından benim jenerasyonun gördüğü en önemli isim Guardiola. Guardiola'ya meydan okuyan isim Salah'tı.
0: Tabii.
2: Yani o Liverpool'u o üstündeki ölü toprağa atan Premier Lig'deki ilk şampiyonluk, ikinci şampiyonluk üstüne 3 Şampiyon Ligi, bir Şampiyon Ligi şampiyonluğu. Ve Liverpool öncesi Roma'da da çok iyiydi, Fiorentina'da da. Baktığımızda çok yıpratıcı bir 10 sezonu geride bıraktı. Evet. Yani bu Wayne Rooney de akıllara gelsin. 18-19'unda oynamaya başladı ama bir yerde bir iniş eğrisine girmişti. Geçen sezon biraz Liverpool'un anlamsız o virüsler, ikitikleri, istakları, ön tarafı komple değiştirmeye çalışır. Orada da Salah da bundan etkilendi. Yoksa hep bak kariyerine 25 gol ortalaması, hatta 30 gol Kerem'le inceledik. Biraz o yıpranma payı beni düşündürüyor, açık söyleyeyim.
0: Hiç düşünme, niye düşünme, onun cevabını vereyim sana. Şimdi geçen El Saka'yla da konuştum. Okan diyor çok profesyonel ve bunu aile yaşam tarzı biliyorsunuz. Biraz daha böyle
1: muhafazakar.
0: Muhafazakar olduğu için evinden işine, işinden evine futbolcu oynadıkça önemli olan fizik kondisyon olarak geliş

0: Önemli olan doğru yaşaması, kendi fizik yapısına doğru bakması, uykusunu iyi alması. Ki Salah da bunları yapan profesyonel bir seviyede bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Bununla ilgili hiçbir tereddüt yaşama dedi. Ben sordum bunu Esaka'ya. Okan diyor yani Salah diyor. Neyi konuşuyorsunuz? Neyi neyin soru işaretini yaşıyorsunuz? Ya Esaka diyor bunu ya. Ya benim onun söylemesine de gerek yok ya Muhammed Salah ya. Ya hayal kurduruyor. Bak ben şu an hayaller kuruyorum. O sahada neler yapacak? Benim o hayallerim Türk futbolunun, bütün futbol severlerinin hayallerini gerçekleştirecek. Konya izleyecek abi. Diyarbakır izleyecek. Örnek mesela Karadeniz bölgesi, Ege, Akdeniz bölgeleri Muhammed Salah çıplak gözle halk izleyecek ya. Bundan ötesi mi var Muhammed Salah? Dünyada az önce söylediğim gibi bana son 20 yılda 10 yılda damga vurmuş özel yetenekli yıldız oyuncu 5 tane say desem. Birisi Lionel Messi'yi canlandırır seni. İkincisi Ronaldo. Üçüncüsü Kylian Mbappe. Neymar. Bir de Muhammed Salah dersin ya. 5 tane oyuncudan bir tanesi Türkiye'ye geldiğini düşünsene. Nasıl heyecanlanırsın? İnşallah olur ya. Çok bak sana bir şey söyleyeyim. Yarın bakacağız göreceğiz. Taraf bak sevgili Koray. Muhammed Salah'a konuşuyoruz ya. Neyi tartışıyoruz? Çok fazla anlatmaya konuşmaya gerek yok. Adam çok özellikli bir oyuncu. Acayip bir oyuncu. Bak Koray.
1: Evet.
0: Çok önemli bir teknik direktör yakaladın. Hakikaten oynattığı oyun, coşkusu, enerjisi beni çok mutlu etti, tatmin etti. İnşallah devamlılığı olur. Ha, bu devamlılığı görebilmek için, olması için de yetenekli, kaliteli, tamamlayıcı oyunculara ihtiyacım var. Salah az önce dediğim gibi 8 numara enerjik, dinamik. Orkun'un yanına tamamlayıcı dediği gibi. Bir evet. Tane de baba santrafor. Salih Endiri gittiği takdirde oraya da bir 6 numara. Abi ikinci, bir, üçüncü bölgeyi düşünebiliyor musun? Morillo, sol tarafı Quantara, defans hattına da son günlerde fırsat transferi birini çekersin baba. Bak bakayım kaleci Nubel, muhteşem bir kaleci. Acayip bir takım oluşur.
2: Okan başkan, forvet de oynar.
0: Aynen. Başkan, okyanusu geçtin. Derede boğulma. Bak okyanusu geçtin. Nubel transferini alkışlıyorum. Quantara transferi iyi gidiyor şu anda.
1: Quantara evet.
0: Quantara. Orta saha Salih. Sol tarafa Trossard gelmiş baba ya. Geçen sene Premier Ligi'nin şampiyonu tabii, izleyeceğiz.
1: Daha oynamadı bile.
0: Ya oynayacak bir de o da gelecek düşün. Bir de baba bir santraforla. İşte o zaman söylediklerin gerçekleşmiş olur sevgili başkanım. Ben sandığı açtım. Benim gibi milyonlarca Beşiktaş o sandığı açtı. Artık çıkartacağız bayrağı. O bayrakları
1: geçen
0: bile çıkarttım.
1: Geçen sene başkan şey demişti. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye bakacağız. Orada kim bak, varsa ona göre alacağız işte, dedi. Bu Salah'la, sezon şimdi onunla yapıyor mu
0: yapıyor,
1: başkan sence?
0: Yapıyor. Salah'la. Ama bak az önce ne dedim? Yapıyor. Devamı da olması gerekiyor. Çünkü Salah, forvet bir de 8. Bunlarla o hedefe gidersin. Yarım kalmasın. Az önce ne dedim? Okyanusu geçtin sevgili başkanım. Derede boğulma. Ha, şartlar Beşiktaş lehine gelişir, olur. Tabii ki de bu transfer gerçekleşirse inanılmaz derecede büyük bir hamle yapmış olursunuz. Türk futbol tarihinin en büyük hamlesini yapmış olursunuz. Ömür boyu unutulmaz. Ama sevgili bazı menajerler, kurnazlar, çakallık yapmayın, fırsatçılık yapmayın kardeşim. Yani bu oyuncu geldiği zaman buraya yarın öbür gün ikili diyalogla ilişkileriniz iyi olsun. Başka oyuncularla ilgili de sıkıntı yaşamayın bu kulüplerle. Yani tamam bu oyuncu çok özel bir oyuncu da ve bir şartlar sunulmuş, o şartlarda anlaşılmış, tekrar niye fiyat arttırılıyor? Bu beni rahatsız ediyor, üzüyor. Yani kusura bakmasın. Ama bu transfer yarın netlik kazanacak. Kazanılması gerekiyor. Beşiktaş taraftarı artık şampiyonluk istiyor. Şampiyon evet. Olmak istiyorsan da bu tarz oyuncularla şampiyon olursun Koray. Yani söylenecek bir şey yok. Muhammed Salah ismi soru işaretiymiş, oymuş, buymuş falan filan insanlar kafalarından silsin. Bak az önce ne dedin? Osimhen dedin. İki sezonda bütün maliyetini aldığı parayı attığı çıkardı. Gollerle, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanslarla çıkarttı. Seni seneye şampiyon yapacak, Şampiyonlar Ligi'ne götürecek belki. Atacağı, attıracağı gollerle. Adamın sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bir kanat oyuncusundan ne beklersin? Ha? Bir kanat oyuncusundan ne beklersin? Asist beklersin değil mi?
1: Doğru. Skor katkısı.
0: Tabela. Asist beklersin tabii. Daha çok değil mi? Tabela tabii ki de asist yani. Daha çok kanat oyuncusu asist yapar. Abi adamın 625 maçta 320 golü 156 asisti var. Bak 320 gol tam tersi olması lazım normalde kanatlara göre. Ben ne kanat oynadım? Asist istatistiği daha çok olması gerekiyor. Burada gol adam hem gol atıyor daha çok hem asist yapıyor. Bak 625 maç 320 gol 156. Bunları Premier Lig'de yapıyor ha. Dünyanın en zor ligi. Futbolun NBA'yi. Orada var ya. Bir de Liverpool'a karşı oynayan takımlar nasıl motive oluyor, konsantre oluyor, defans yapmaya, bozmaya çalışıyor, alanları daraltıyor. Ama nasıl deliyor alanları? Delici oyuncu. Ama bak tek Salah'la olacak iş değil sevgili başkanım. Diğerlerini de getirmen lazım. Santafur, evet. Bir tane enerjik 8. Bunları getirdiğin takdirde O zaman ben sana söyleyeyim sevgili başkanım.

0: Geç o locada veyahut da koltuğunda. Otur böyle bacak bacak üstüne at. Maçları var ya keyifle, zevkle izle. 2'den 3'ten sonra say içerideki
1: zaten
0: maçları.
1: Zaten kimse başkanı da bir şey diyemez herhalde artık da.
0: Ya o, bak o dönemi açtım, o dönemi geçtim artık. Evet. Bak ondan bir adım daha ileri gidiyorum. Bacak bacak üstüne aç, bak net bir şekilde seyret maçları içer. Çünkü hocanın oynattığı oyun çok güçlü bir oyun ha. Tempolu, ön alan baskısı, çok çok kısa zamanda evet. O baskıyla topu kapıyor, alanları daraltıyor. Devamlı kaleyi düşünüyor oyuncular. Ya muhteşem bir oyun felsefesi, anlayışı var. Oyuncular aşılamış bunu kısa dönemde. Görmüyor musun Dilan maçında neler yaptı? İnsanlar diyor 11-10 oyna. Ya kardeşim 11-11 oynarken de neler yaptı Beşiktaş? Ha, sıkıntı neydi? Çok güzel bir yere değindi Mehmet. Bitiricilik özelliği olmayan oyunculardan dolayı yaşadın belki bu skor eksikliğini. Bitirici oyuncular olmuş olsa önde düşünsene bir tane Vujovic gibi bir oyuncu veyahut da Charlotte sağda sala.
1: Evet.
0: İlk yarı 5-0 sayardık.
1: Mehmet, sana göre Beşiktaş'ta en kritik bölge neresi takviye için?
2: Orkun'un partneri. Yani Salih Endidi değişimi olumlu oldu. Salih orada
1: yok, alınması
2: olacak.
1: Muhtemel isimler arasından
2: şimdi
1: bölge
2: şöyle,
1: olarak
2: Salah ve Trossard'la artık 10 numaraya ihtiyaç yok. Orada daha o yapıyı taşıyacak bir 8 ister. Orkun'un yükünü alacak bir merkez orta saha ister. Akbadu'yu kestiremiyorum. Calo'ya partner olabilir. Forvet noktasında bilmiyorum Okan'ın düşüncesini. Bence Salah forvet oynar. Bizim ligde.
1: Zaten o da olabilir deniliyor.
0: Şimdi, ben de söylüyorum.
2: Da... Çünkü sen de iyi oyuncu.
0: Bak oynar. Olur. 10 numarada oynar. Santrafor'da oynar. Ama şimdi lig maratonu uzun. Ziraat Türkiye Kupası var.
1: Tabii.
0: Yayıncı kuruluşuz. Artı Avrupa maçları olacak. Maraton uzun olduğu için babacığım yeri geldiği zaman değişiklikler yapacaksın orada. Onu oraya alacaksın. Maçın zorluk derecesine göre oradaki bir rotasyonu oluşturabilirsin. İhtiyacı var Beşiktaş'ın. Serni, İlhan bunlar rotasyonda düşünecek oyuncular eğer kalacaksa. Maşiskaları gönderin kardeşim. Olmaz. Olmayacak onlarla. Yani Beşiktaş bu tarz. Orkun'a bakar mısın ya? Orkun'un performansını da arttırırsın abi. Yıldız oyuncu, bak Orkun'a attığı golü gördün mü? Ölçtü biçti, eliyle koyamazsın oraya. Bak
1: müthiş.
0: Elinle koyamazsın oraya. Ben sana o topu vereyim, elinle at dersem atamazsın. Nasıl gelişti gol? İlhan içeri girdi. İki kişi üzerine çekti. Terse bir bıraktı Serni'ye. Serni aynı şekilde içeri girdi. Aynı Muhammed Salah çok yapar onları biliyorsun. Evet. İkiye birler forvetle falan. Niye diyorum Vujovic set olabilecek tarzda bir forvet. İkiye birler Galatasaray attığı golü hatırlar mısın? Uzak köşeye ikiye bir yaptı. Tak uzak köşeye bırak. Bunları çok yapan bir oyuncu. Serni içeri girdi. Orkun'u bir boş gördü. Orkun'u aldı, düzeltti. Sadece koordinatları belirledi, yazdı, çizdi. Elinle atamasını ayağınla bıraktı. Orkun'un önde oynayan, arkasında oynayan oyuncuların da performansını arttı. Bak Mourinho'nun performansı çok çok da artar. Niye? İçeri kat ettiğin zaman Mourinho o koridoru iyi seviyor.
1: Evet.
0: İçeri dışarı koridoru kat etmeyi iyi seviyor. O koşulları iyi yapıyor. Onun da performansını arttı.
1: Biraz mesajlardan da okuyalım. Burak Birdir Bey diyor ki Salah geri gelmez, savunma yapmaz diyenlere şunu söylemek istiyorum. Hangi rakip sol bek karşısında Salah bitti varken rahatlıkla hücuma çıkabilir.
0: Bravo.
1: Derbiler de dahil buna.
0: Doğru
1: o zaman
0: söylüyorum.
1: Geri gelmesine gerek yok zaten karşısında.
0: Hayır, geri gelmesine gerek yok. Zaten oyun formasyonu, hocanın istediği oyun ön alan oyunu. Ön alanda oynayacak Beşiktaş şovu maçları içeride dışarıda. Çok geri koşmayacaksın. Enerjini hep 3. bölgede. Galatasaray'da niye olsun ben Sané, Barış hep etkili, hep ofansif, hep efektif? Çünkü ön alanda
1: evet
0: oynuyor. Senin hocan da bunu oynatacak. Oynadığı
2: ben
0: için çok fazla geri gelmeyecek.
2: Fenerbahçe maçında hatırlıyorum mesela, izleyicimizin söylediğine cevap olsun. Hakim Ziyech uçup kaçmadı ama rakip için bir tehditti.
0: Tabii canım.
2: Bulduğum şut çeker. Ferdi çok tedirgin oynadı. 0-0 bitti hatta Kadıköy'deki o derbi. Salah'ın karşısındaki oyuncu iki kere düşünecek.
0: Üç kere. Bırak o sol stoper de düşünecek Koray. Bak biz konuşuruz buna. Benim karşımda Daniel Duff oynuyordu. Yanımda Emre abiye ne diyordum? Aman abi gözünü seveyim. Bak geçer meçer beni, arkamda kadememi boş bırakma diyordum. Konuşuyorduk bunu maçın içine. Bunu zannetmiyor musun Salah'ın karşısındaki konuşuyor konuşmuyor? Bunlar da maça çıkmadan önce konuşuyorlar sol stoperle. Sol kanata da diyor mesela aman evet beni diyor birebir bırakma bununla diyor. Gel diyor 2-1 sıkıştıralım bu tarz oyuncuları. Tedirgin eden oyuncular. Dikine yaratıcı bunlar var ya. Bunlar rakibi inanılmaz derece korkutan, ürkütücü oyuncular bunlar Koray.
1: Evet.
0: Ya doğru söylemiş şu arkadaş kimse.
1: Şimdi sorular var. Biraz da Fenerbahçe'ye de geçiş yapalım. Yine bu konulara da gireriz. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de bir Leao konusu konuşuluyor.
0: Kim gidecek abi Fenerbahçe'de?
1: Adı geçiyor. Galatasaray'da Leao düşüncesi var mı? Ona hemen bir kısa yanıt vermeni rica edin. Fenerbahçe için üzerine konuşalım.
2: 10 numara transferi Musiala ya da Can Uzun olursa, ya yerli Can Uzun ya da artı 4 kontenjan uygun Musiala gibi bir isim olursa 10 numara Leao'yu konuşabiliriz. Ben Leao olmazsa Noel Anka'da, yani Galatasaray kenar forvet rotasyonuna kontenjan dışı hak kullanabilir. Leao da anladığımız kadarıyla Milan'dan çıkacak.
1: Evet.
2: Ama bonservisli bir yatırım Galatasaray'ın yapacağını düşünmüyorum Leao'yu. Çünkü konuşulan rakamlar 40-50 milyon euro. Fenerbahçe'ye gelir.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1900 yılına gidelim.
1: Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkarken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Öncelere savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. Yılı. 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folies Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München Kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih Kulübünü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonun şampiyonu olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bury kupanın sahibi oldu.

0: 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs-28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Teoto kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibiyeti Eto'nun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900 Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. ...1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: ...1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
0: 1901 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu.

0: İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani Fenerbahçeli izlemiyorlar da o Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor, yabancılık çekiyor, öyle diyelim daha, çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor, İstanbul tarafına geçiyor, Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor o, çünkü istibdat devri işte, o zaman pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tam Uracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü Papazın Çayırı'nda bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet, 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavli ile yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu.

0: kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Klasiko olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Klasiko rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrini'nin oldu.
1: Futbol tarihindeki ilk stat faciası 1902 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Türk sporundaysa 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genç Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc zirvesine tırmanmayı başardı.
0: 1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Football Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Life Football Club adıyla kurulmuştu.

Sen Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire Yorkshire Demiryolu Hattı'nın çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol tarihindeki ilk stat faciası, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünlerde felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox Stadı'nın ahşap tribünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43:15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc doruğuna tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Muriel Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda Françoise Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi

0: Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. Boksta Umman maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. ...25 Temmuz 1902'de... Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. roundda nakavtla mağlup etti.
1: ...1903 yılı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulduğu seneydi. O dönem ülkemiz adına spor faaliyetleri sıklaşmaya başladı. Türk eskrimi ise başarılarıyla seviye atladı.
0: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serencebey'de bulunan Osman Paşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkeri ve Mehmet Ali Fetkeri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şamil Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serencebey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
2: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serencebey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfix yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi Beşiktaş

0: tercisi Vala Soğanlı kitabında. Vala Soğanlı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serence Bey'e saraydan giden spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıptayla bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü zaman içinde arabacılara çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lı yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik dedi. Yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, bir tanesi muallim diye geçiyor zaten, bir tanesi öğretmen. Okumuş insanlar. Hakkı Yeten'in verdiği örneklerden gittiğimiz zaman görüyoruz ki arabalılar unvanı konuya çok daha yakışan bir unvan.
1: Dünyada oldukça yaygın bir hal almaya başlayan eskrim sporunu kişisel merakıyla yabancı dergilerden öğrendiği gibi bunları genç öğrencilerine de öğreten Muallim Hüsnü Bey ve öğrencileri ilk büyük sınavlarını Yıldız Sarayı'nda padişahın huzurunda verdi. İtalyan eskrimcilere karşı yapılan müsabakalarda Türk eskrimcilerin rakipleri karşısında elde ettikleri büyük başarı 2. Abdülhamit'i oldukça memnun etti. Bu sporun askeri okul öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. 2. Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla 4. sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer Burnley'ne oldu. Burnley, Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norton 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Lorden, Sammy Mailer ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkek

0: etkinliklerde İngiliz Lawrence Doherty ard arda ikinci kez şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Douglas, Ethel Thompson, Laura Cambie'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Vaccaro'yu yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gilow'yu 6-0, 6-8 ve 6-0'la geçerek zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'da 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore finalde geçen yılın şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons dünya orta siklet ve dünya ağır siklet unvanlarının ardından dünya hafif ağır siklet şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son dünya hafif ağır siklet şampiyonu George Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.
1: Bu kez de Galatasaray'ın kuruluş yılına gidiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 1481 yılında 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Bu okul adını kurulduğu bölgeden alır ve Galatasaray'ı olarak anılmaya başlar.
0: 1905 yılı Türk futbolu için önemli bir dönemeştir. Yıllar sonra Türkiye için önemli başarılara imza atacak, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek kulüp haline gelecek Galatasaray'ın kuruluşu bu tarihte olmuştur. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Özellikle Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve daha sonra okulda beden eğitimi hocalığı yapmaya başlayan Faik Üstün İdman, Galatasaray Liselilerin futbolla tanışmasına ön ayak olmuştur. Galatasaray Lisesi'ndeki futbol, başlarda kör dövüşünden farksız, kuralsız bir oyun halindeyken, 1905'te Ali Samiyan ve arkadaşları bir kulüp kurma kararı almışlardı. Galatasaray'ın kurulduğu dönem ilk formaları kırmızı beyaz renkteydi. Yakası kırmızı olan formanın gövdesi ve kolları beyazdı. Ancak bayrağımızın renklerini taşıyan Galatasaray'ın seçtiği bu renkler o dönemdeki baskıcı rejimden dolayı sonraki yıllarda değişecekti. Club Libertad Asansiyon 30 Temmuz 1905'te Paraguay'ın başkenti Asansiyon'da kurulmuş bir spor kulübüdür. Siyah beyazlı kulüp, futbol ve basketbol branşlarında faaliyet göstermektedir. FA Cup'ın 1904-1905 sezonunun şampiyonu, 15 Nisan 1905'te Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde oynandı. Maçta Newcastle United'ı Harry Hampton'ın golleriyle 2-0 yenen Aston Villa kupanın sahibi oldu. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı, artistik patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. 1905 yılı müsabakası 5-6 Şubat 1905 tarihlerinde İsveç'in Stockholm şehrinde yapıldı. Bu şampiyona sadece erkekler kategorisinde yapılan son şampiyonaydı.

0: 9 Temmuz 30 Temmuz 1905 tarihlerinde 3. Fransa bisiklet turu düzenlendi. 1904 Fransa bisiklet turu hile düzen tarafından egemenlik altına alınmamasından dolayı yarış pek çok şekilde değiştirilmişti. Gece binişi olmaması için etaplar kısaltıldı. Tur 11 etaba yayıldı. Bu hemen hemen önceki yıldan 2 kat fazlaydı. Kazanan zamana göre değil, puana göre seçildi. Bu değişikliklere rağmen seyirciler arasında hala protestocular vardı. İlk etapta hemen hemen tüm bisikletçilerin lastikleri yola atılan çiviler nedeniyle delindi. Toplam yarış mesafesi 2994 kilometre ve hız ortalaması 27.107 kilometre saatti. İlk büyük tırmanıcı Ballon de Sals ilk kez bu yarışta ortaya çıktı. Yarışı 5 etap kazanan Fransız Louis Trosselier birincilikle tamamladı. René Potier dağlarda yenilmez olduğunu göstermiş olmasına karşın ilk etapta bir çarpışmanın gerçekleşmesi sebebiyle 3. etapta yarışı terk etti. 1905 Dünya Güreş Şampiyonası 8-10 Mayıs günleri arasında Alman İmparatorluğu'nun Berlin şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması bas alındığında Almanya 68 kiloda Theodor Schilbinski, 80 kiloda Albert Hein'le 2 altın, 68 kiloda Max Beskow'la 80 kiloda Gustav Hede, artı 80 kiloda ise George Altman'la 3 gümüş ve 68 kiloda Eugene Kisling, 80 kiloda Matthias Hartl ve artı 80 kiloda Paul Molot'la 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçta bireysel anlamda da 2 altınla 3'er gümüş ve bronz madalyayla Almanya 1. sırada yer alırken onu artı 80 kiloda Soren Marinus Jensen'le 1 altın madalya kazanan Danimarka izledi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun tarihi Almanya'nın Duisburg şehrinde 10-12 Haziran 1905 tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan temsilcilerin katılımıyla Dünya Amatör Sporcular Birliği adıyla Halter ve Güreş Federasyonu olarak kuruluşuna dayanmaktadır. 18 Mayıs 1907'de Uluslararası Halter Federasyonu'ndaki son Alman'ın da üyelikten ayrılmasıyla varlığı fiilen sona eren kurum birkaç kez isim değiştirecek ve 1920'de Uluslararası Halter Federasyonu ismini alacaktır. Günümüzde Uluslararası Halter Federasyonu'na Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Pan-Amerikan Halter Federasyonu olmak üzere 5 kıtasal halter federasyonunun yanı sıra 187 ulusal halter federasyonu bağlıdır.
1: ...1907 yılı dendiğinde ise Türk sporunda ilk olarak akla Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş. Ne var ki iki kez kapatılmaları nedeniyle faaliyetlerini ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
0: Takvim yaprakları 1907 yılını gösterirken 2. Abdülhamit döneminin son günleri yaşanıyordu. Artık Türk gençleri de açıktan futbol oynuyordu. Bu durumdan yararlanan Kadıköylü gençlerden Hariciye Nazır Asım ve Server Paşaların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Okaner Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında fikir yürütüyorlardı. Görüşmelerin sonucunda maddi destek sağlayan dönemin zenginlerinden Saint Joseph mezunu mühendis Nurizade Ziya Bey'e kulübün kurucu başkanlığı

Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve vezedarlık görevi verildi. Yine görüşmede varılan fikir birliğiyle de kuracakları kulübün adını oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe'ye yapacaklar, amblemlerini Fenerbahçe burnundaki ışık saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise Fenerbahçesindeki papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden, yani sarıyla beyazdan alacaklardı. Kulübün amacı kuruluş tüzüğünün ikinci ve üçüncü maddelerinde şu şekilde belirtilmişti. Kulübün takip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, vatan gençlerinin vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerinin yapılması, milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun amatör şubeler kurulması ve açılmasına çalışılacaktır. 1907 Fransa bisiklet turu bu organizasyonun 5.'siydi ve ilk defa ilk 10 içinde Lüksemburg'un da temsil edilmesi söz konusu oldu. 8 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapılan tur toplam 4.488 kilometre mesafeli olup yarışçıların hız ortalaması 28.47 kilometre saatti. 1906 Fransa bisiklet turu galibi Rain Potier ailevi bir sebepten dolayı intihar etmiş, unvanını korumak için bu yarışta bulunması mümkün olmamıştı. Emine George yarışı kazanmaya yakınken ödünç bisiklet aldığı için cezalandırıldı. Liderlik Lucien Petit Breton'un eline geçti. Petit Breton yarış öncesi tanınmayan bir bisikletçiydi. Yarışa Poincione kategorisi içinde girmişti. Bunun anlamı o bisikletçi takım tarafından desteklenmiyordu. Bu nedenle ona mekanik bir destek verilmedi. Petit iki etap kazandı ve genel klasmanda birinciliği elde etti. Bu yılın Fransa bisiklet turu önceki yıla benzemiyordu. Çünkü 1906 Fransa bisiklet turu hemen hemen sabotajların serbest olduğu bir turdu. Tek günlük yarışlar arasında 298 kilometre ile en uzun profesyonel yarış her yıl Milano ile Sanremo arasında düzenlenen Milan-Sanremo bisiklet yarışıdır ve günümüzde Avrupa bisikletindeki klasik bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Milan-Sanremo'nun ilki 1907'de düzenlendi. Kazanansa Lucien Petit Breton oldu. 1907 Dünya Güreş Şampiyonası 20 Mayıs'ta Alman İmparatorluğu'nun Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya ilk sırada yer aldı. Bireysel anlamda ise 2 altın madalyayla Danimarka 1. sırada yer alırken onu 1 altınla 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Almanya izledi. Augsburg Spor Kulübü, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde 1907 yılında kurulmuştur. Futbol Club Alemannia Augsburg olarak kurulan takım, bu isim altında uzun yıllar mücadele etti. 1921 yılından 1969 yılına kadar Augsburg adıyla maçlarını oynayan kulüp, sportif başarısızlıklar neticesinde o dönemki 4. lig statüsündeki lige düşmemek için 15 Temmuz 1969 tarihinde Schwaben Augsburg takımıyla birleşerek bugünkü ismi alacaktır. Futbol ve kriketin gelişimine katkıda bulunmuş olan FA Cup'ın kurucusu İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi Charles William Alcock 26 Şubat 1907'de hayata gözlerini kapattı. Alcock 1896 ile 1907 yılları arasında Futbol Birliği'nin yardımcı başkanlığı görevini üstlenmişti. Futbolun önemli kurallarından offside kuralına dair önemli

0: bir değişiklikle 1907 yılında yapıldı. Kendi sahasında bulunan bir futbolcunun offside sayılmaması bu yıldan itibaren geçerlilik kazandı.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
5: var. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: 99 lira. Teknolojik teknosa da güzel.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
4: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
9: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
10: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
11: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
8: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
12: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
8: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
13: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
8: Bir senede Avrupa olmasa mı?
12: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
14: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
15: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
8: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
12: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
8: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
12: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
13: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
8: Gençlere bir dönüş var mecburen.
11: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
8: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
14: Gerçek taraftar profili bu değildir.
15: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
14: İnişli çıkışlı grafik.
8: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
12: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
2: Dünya katılım var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Spor Radyo.
2: Eğer istiyorsan

0: Spor Radyo.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: bir reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Herkese günaydın. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. 27 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya, yeni bir günle birlikte başlıyoruz. Temmuz ayını da bitiriyoruz.

0: Görüyoruz bu arada Temmuz ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Şimdi spor haberlerine bakacağız ilk saatte. Haberlerimiz, gazete manşetlerimiz var. Galatasaray'la başlayalım. Dün transfer gündemine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre Galatasaray Cemal Musiala ile anlaştı dendi. Ama Galatasaray cephesinden bu haberlerle ilgili bir yalanlama açıklaması geldi. Alman yıldızı Cemal Musiala ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada Cemal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. beIN Sports'a röportaj veren başarılı teknik adam, "En iyi transferleri yapmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz hiçbir şeyden sakınmıyor. Süreç ilerledikçe taraftarlarımızın tepkilerini anlayabiliyoruz. Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ancak bazı oyuncuları beklemeniz gerekiyor. Transferde birçok hikaye var. Taraftarımız tepkisinde haklı. Çalıştığımızı ve boş durmadığımızı bilsinler. En iyisini almaya çalışıyoruz. Bu da süre alabiliyor," dedi. 10 numara pozisyonuna iyi bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Önceliğimiz hem 10 numara, hem sol kanat, hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamında alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor," şeklinde konuştu. Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istediğini dile getiren Buruk, "Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak bir yere gideyim demek yerine Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim," dedi.
0: Barış Alper Yılmaz Avusturya kampında merak edilen soruları yanıtladı. Ayrılan oyuncular ve muhtemel yeni transferlerle ilgili de düşüncelerini paylaştı.
1: Barış Alper Yılmaz yeni sezon öncesinde hem takımın hedeflerine hem de kendi geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
1: TRT Spor'a konuşan milli futbolcu Avusturya kampının verimli geçtiğini belirtirken yeni sezonda kendilerini zorlu bir maratonun beklediğini söyledi. Barış Alper, "Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Uzun bir maraton olacak," ifadelerini kullandı. Yeni transfer Leslie Ugochukwu'nun takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, yeni gelen futbolcuların adaptasyon sürecinde takım olarak destek verdiklerini aktardı. Başarısında teknik direktör Okan Buruk'un payının büyük olduğunu vurgulayan Barış Alper, "Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Her oyuncuya dokunabiliyor. Onunla çok mutluyuz," dedi. Mauro Icardi içinde ayrı bir parantez açan milli futbolcu, Arjantinli golcüyü Galatasaray efsanesi olarak nitelendirirken, saha içinde ve dışında kendisine çok şey kattığını söyledi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyim kazandıklarını belirten Barış Alper, bu sezon Avrupa'da daha başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam eden başarılı oyuncu, transfer iddialarına da değindi. Barış Alper, "Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz," diye konuştu. Takım içindeki arkadaşlık ortamına da dikkat çeken milli futbolcu, Eren Elmalı ile yakın bir dostlukları olduğunu anlatırken Can Uzun'u da beğendiğini belirtti. Barış Alper milli takımdan arkadaşı için çok iyi bir futbolcu. Elimde olsa hemen gelmesini

0: isterim. Ancak yönetimimiz en doğru kararı verecektir ifadelerini kullandı.
1: Bruno Fernandes ve Can Uzun transferler için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Brahim Diaz'ın durumunu da yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılılar faslı oyuncuyla temasa geçebilmek için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor.
2: Yaz transfer döneminde sadece Leslie Oguchukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Listenin ilk iki sırasına Bruno Fernandes ve Can Uzun isimleri yazılsa da Manchester United satmayı düşünmediği Fernandes'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Frankfurt cephesi ise Can'ın bonservisini indirmeye yanaşmıyor. Alternatifleri değerlendiren Sarı Kırmızılılar Brahim Diaz'ın durumunu

0: Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan faslı yıldız için yeni hocası Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor. Fernandez ve Can'a kıyasla maliyeti daha az olan Brahim Diaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı faslı yıldız kariyerine Manchester City'de başladı. 17 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Diaz, 2026 Dünya Kupası'nda Fas'la çeyrek final gördü ve turnuvayı 4 asistle tamamladı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 42 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol atıp 9 asist yaptı.
1: Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı Kırmızılar El Hilal Kulübü'yle de girişimlere başlayacak.
2: Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için harekete geçti. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Sarı Kırmızılar stoper rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin gündemine Yusuf Akçiçek ismi geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un savunmada iyi bir çözüm olarak gördüğü genç stoperin kiralanması için El Hilal'le temaslara başlandı. Suudi Arabistan ekibinin de Yusuf'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un Eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A takımda gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. 2015'in Eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den El Hilal'e transfer olan Yusuf yeterli forma şansı bulamadı. Genç stoper Suudi Arabistan Ligi'nde sadece 7 mücadeleye ilk 11'de başlayabildi.
1: Fenerbahçe kulübünde transferlerin yanı sıra takımda da geleceği merak edilen oyuncular var. Archie Brown'dan bahsedelim. Oyuncuyla yollar ayrılabilir. Çünkü iki İngiliz kulübü Archie Brown'u kadrosuna katmak istiyor.
3: Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. ...24 yaşındaki sol bek İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin radarında bulunuyor. Premier Lig devleri kısa süre içinde sarı lacivertlilere 24 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim Brown için bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler transfer pazarlıklarında bu seviyelerin altına inmeyi düşünmüyor. Geçen sezon Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brown, sarı lacivertlilerde 38 maçta görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz sol bek 7 de asist yaptı.
1: Beşiktaş kulübünde gözler artık Muhammed Salah transferine çevrildi. Beşiktaş yönetiminin teklifinin mali detayları da belli oldu. Artık Muhammed Salah cephesinden nihai karar bekleniyor.
0: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik günlere girildi. Siyah beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız için hazırladığı 1+1 yıllık sözleşmenin mali detayları belli oldu. Salah'a sunulan teklifin imaj hakları ve performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam değeri 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Teklif kapsamında Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro garanti ücret önerilirken performansına bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabileceği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun yıllık toplam gelirinin 19 ile 20 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca Muhammed Salah'ın

0: imaj haklarını kapsayan özel maddelerinde yer aldığı öğrenildi. Bu detayların anlaşmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtiliyor. 1+1 yıllık sözleşmenin tüm opsiyonlarının devreye girmesi halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından gözler Muhammed Salah ve temsilcisi Rami Ablas'ın vereceği nihai karara çevrildi. Yönetim, transferde son sözü oyuncu tarafının söylemesini beklerken, pazartesi gününün sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah, 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.
1: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
2: Beşiktaş kulübünde stoper mevkisi için gündeme gelen isimlerden biri de Stuttgart forması giyen Julian Jeffrey Szabo oldu.
0: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferi için alternatif isimler üzerinde mesai devam ediyor. Siyah beyazların gündemine giren isimlerden biri de Stuttgart forması giyen Julian Jeffrey Szabo. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in hazırladığı stoper listesine eklenen Alman savunmacının Teknik Direktör Vincenzo Italiano tarafından da beğenilen isimler arasında yer aldığı belirtildi. Siyah beyazlı yönetim teknik heyetin raporları doğrultusunda savunmaya yapılacak takviyede temaslarını sürdürürken Szabo da değerlendirilen adaylardan biri olarak öne çıkıyor. 1.95 boyundaki Alman stoper fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40'ı ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkan Szabo, istikrarlı performansıyla teknik ekibin vazgeçilmezlerinden biri oldu. 28 yaşındaki savunmacı güven veren görüntüsüyle öne çıktı. Szabo, Beşiktaş'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi Leo Pereira'nın alternatifi olarak değerlendiriliyor. Siyah beyazlılar Brezilyalı savunmacı için Flamengo ile temaslarını sürdürürken olumlu dönüşün alınamaması halinde rotanın Julian Jeffrey Szabo'ya çevrilmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi stoper transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
2: Beşiktaş kulübü Wilfried Ndidi'ye gelen teklifle ilgili kararını değerlendirmelerin ardından verecek.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken Wilfried Ndidi ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin deneyimli orta sahasına Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi bulunuyor. El Diriyah ve El Ittihad Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif iletti. El Diriyah'ın teklifinin çift taneli milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken El Ittihad'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ederek resmi girişimde bulunduğu ifade edildi. Yönetim gelen teklifleri teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte değerlendirecek. İtalyan teknik adamın 29 yaşındaki futbolcunun takım içindeki rolü ve yeni sezon planlamasına ilişkin hazırlayacağı raporun ardından siyah beyazların nihai kararını vermesi bekleniyor.

0: Beşiktaş cephesi hem teknik kadronun görüşünü hem de kulübün ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak hareket edecek. Uygun şartların oluşması halinde Endidi'nin ayrılığına onay verilebileceği, aksi durumdaysa deneyimli orta sahanın yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymeye devam edeceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor Avusturya kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
1: İki takım da sahaya böyle geliyor. Sebastian Gieshammer karşılaşmayı yönetecek olan hakem sevgili seyirciler. Ve ilk düdük geliyor karşılaşmaya. Eintracht Frankfurt takımı başlıyor. Can Uzun. Kosugi hemen yanına geldi. Pas olarak kullanıldı köşe vuruşu. Kosugi yakın direğe doğru ve topu ağlarımıza gidiyor. Yakın direkte bir vuruş. Orada Hugo Larsson topu ağlara gönderiyor. Kosugi girdi araya. Larsson. Højlund. Larsson, Kosugi, Can Uzun, Burka.

0: Tverkaç Can ceza alanı içinde penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Sebastian Gisamer. Dakika 37. Can Burkart'la bir verkaç yaptı. İşte burada pozisyonda Melih Kabasakal. İşaret geldi. Burkart geliyor topun üzerine ve topu ağlara gönderiyor. Skor 2-0 oluyor. İşte penaltı. Jonathan Burkart. Mustafa topla birlikte rakip yarı alandan ceza alanına doğru gidiyor. Mustafa serbest vuruş kullanacak. Trabzonspor takımı 41. dakika. İki farklı üstünlüğü var. Eintracht Frankfurt'un Malinovski kaleye doğru direkt isabetli değil. Ruslan Malinovski, Ukraynalı futbolcu görüntüde. Etse'den Nkunku Mario Götze bıraktı. Etse Jeremiah Maluze. Ping pong ceza alanına sokuluyor. Nkunku ortaya doğru ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Nwivu'nun burada son anda ayak uzatarak dokunduğu top ağlarımıza böyle gidiyor. Ernest Muçi. Muçi'nin pası Cabral. Aral. Aral Şimşir. Muçi sokuluyor kaleye. Muçi top direğin yanından dışarı gidiyor. Cabral. Aral. Ernest Muçi. Muçi Ebimbe karşısında. Muçi onun ortası. Kafa. Kaleci Zetterer. Onu açu. Aral. Arka direğe doğru. Zetterer. İki hamlede. Ve karşılaşmanın hakemi Geshammer 90 dakika bitti diyor. Trabzonspor'un Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması Eintracht Frankfurt karşılaşması böylece sona eriyor sevgili izleyiciler. İşte
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
2: Dünya futbolunda özellikle üç kulvarda bizim gibi kulüplerde fiziksel olarak diğerlerden çok daha iyi olmamız lazım. Dolayısıyla maçlar, hazırlık maçları, hazırlık adı üzerinde hazırlık maçları. Bizim hazırlandığımız şekilde biz oynadık, mağlup olduk. Bizim için orası hiç önemli değil, mağlup olmak hiç önemli değil ama mağlup olmayı burada asla kimse istemez, kabul etmez. Ben de kabul etmiyorum. Ama hazırlık maçlarındaki maksat yarıştığınız gerçekçi durumlarda mağlup olmak. Oyuncular gayet iyi cevap veriyorlar. Bu tip maçların tabii şöyle bir şeysi de var, avantajı. Ki kullandığımız şey bu. Dataları bizim antrenmanda yaptığımız görüntülerle eşleşmeleri var. Bu eşleşmeler olunca oyuncuların oyuna, yanındaki arkadaşlarına ikna olması daha kolay oluyor. Dolayısıyla bence verimli bir karşılaşma oldu. 4-5 tane oyuncu var. İlk geldiğimiz günden itibaren tüm kadroda. Şimdi rakam yanlış olabilir ama çok fazla değil. Dolayısıyla 25'in üzerinde oyuncunun gidip tekrar oyuncuların gelişi var. Hatta bu arada çok ciddi iki tane, üç tane satışlarımız, hatta bu oyunculardan kazanımlarımız da oldu. Zorunluluk değil aslında. Tabii ki bir plan. Oyuna uygun oyuncuları koşullar neticesinde değerlendirip bulabilme. Yerlilerde de şöyle, 10+4 kuralının yerlilerde bizim geçen sene de biliyorsunuz kulübede çok ciddi

0: Bir mevkinin değişimiyle oyunu kendisi de değişebiliyor. Dolayısıyla hepsini totalde bir bütün alarak hale getirmemiz gerekiyor. İşte o bütün hale getirmek de bu şekilde oyunun bir parçasını bütün takıma bir 45 dakika, bir parçasını bütün takıma bir 45. Bunu dakikalarını artıra idmanda tekrar ede inşallah o istediğimiz ritmi bulacağız.
1: Gazete manşetleriyle devam edelim sabah sporu programına. Günün haberlerine manşetlerde bakacağız. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Sür manşette 3 transfer ismi var. Hemen o gazeteye gelelim. Musiala, Salah ve Leao. Musiala Galatasaray için anılıyor biliyorsunuz ama bu iddialar çıktıktan sonra zaten Galatasaray bir açıklama yaptı. Bu iddiaları yalanladı. Salah konusu bugün çözüme kavuşmasını beklediğimiz konulardan biri. Çünkü artık Salah cephesinden bir yanıt bekleniyor. Leao'ya gelecek olursak da sarı lacivertliler bu transfere hız verecek. Fenerbahçe'de gözler artık sol kanat Leao'ya çevrildi. Bu hafta içerisinde Milan'la Fenerbahçe'nin masaya oturması bekleniyor. Devam ettik sayfada. Filenin sultanları var. Muhteşem sultanlar başlığıyla yer almış. Milletler Ligi'nde Çin'de oynanan Brezilya karşılaşmasını sultanlar dün 3-1 kazandı. Ve Milletler Ligi'nde de şampiyonluğunu ilan etti. Kızlarımızı tekrar tebrik ediyoruz. Fanatikteyiz. Burada da sultanlar var. Sultanlar destan yazdı. Santarelli'nin maç boyu ortaya koyduğu karakter kupa sevincini getirdi. Şampiyon yine Türkiye oldu. Vargas bir kez daha zirvede. Şampiyonlukta başrol oynayan Melisa Vargas 2023'ün ardından 2026 Milletler Ligi'nde de turnuvanın en değerli oyuncusu yani MVP'si seçildi. Muhteşem performansıyla kupaya damga vuran yıldız pasör çaprazı dünya voleybolundaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Sabah gazetesindeyiz. Burada da filenin sultanları var. Milletin sultanısınız. Dillere destansınız. Yusuf Turhan'ın bir haberi var. Nefes kesen finalde dünya 2 numarası Brezilya'yı 3-1 deviren amirli kadın voleybol takımımız VNL'de ikinci şampiyonluğunu kazanıp bir kez daha tarih yazdı. Rakibinden Paris Olimpiyatları'nın rövanşını da alan filenin sultanları Türkiye'nin gururu oldu. Maçın yıldızı Vargas'tı kuşkusuz, zaten MVP seçildi demiştik. Santarelli maç sonunda hepsiyle gurur duyuyorum dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kızlarımızı yürekten kutluyorum açıklamasını paylaştı. Milliyet gazetesine dönelim. Torreira kendine geldi. Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden Torreira. Geçen sezon kendisini tükenmiş ve yorgun hissettiğini söyledi. Ancak tatil bana bu kulübü ne kadar sevdiğimi hatırlattı dedi. Uruguaylı futbolcu Icardi'nin de ayrılmasıyla biraz yalnızlık duygusu yaşadığını da anlattı. Ferguson Wenger olmak çok ütopik. Okan Buruk 26 yıl Manchester United'ın başında kalan Alex Ferguson'la 22 sezon Arsenal'da çalışan Arsene Wenger'in istikrarının Türkiye koşullarında hayal olduğunu söyledi. Elbette her zaman Galatasaray'la devam etmek isterim ama bu konu biraz ütopik diyor. Galatasaray Avusturya'daki ikinci maçını bugün İtalya ekibi Venezia ile oynayacak. Linz kentinde oynanacak bu karşılaşma Türkiye saatiyle. Saat 20'de başlayacak. Fotomaça döndük 3. sayfasına. Sol taraf sil baştan. Fenerbahçe'de sol bek ve sol kanat mevkileri komple değişiyor. Talipleri olan Archie Brown, Jadon Osterwolde ve Kerem'in yanı sıra Musa Bay'la Oğuz'la da vedalaşılacak. Leao için kritik hafta demiştik. Fenerbahçe Leao için Milan'la bu hafta masaya oturacak. Oyuncu için tüm imkanlarını seferber etme kararı alan sarı lacivertli yönetim, bonserviste anlaşamazsa zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunabilir. Mendes de görüşmelerde olacak. Transfer görüşmelerinde dünya ünlü menajer Mendes aracılık yapıyor. Mendes'in taraflar arasında temasları sağladığı ve bu hafta yapılacak olan toplantıyı organize ettiği de vurgulandı. Kaçan balık çok büyük oldu. Fenerbahçe 2024-25 sezonunun devre arasında Diomonde'yi Samandıra'ya getirdi ancak sözleşme imzalamadı. Oyuncu Real Madrid, PSG, Chelsea, United ve Liverpool'un peşine taktı. Leipzig 100 milyon euroyu kabul etmedi. Oyuncunun şu anda ciddi bir bonservis bedeli var. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlere döndük. Bir başka

0: Hazırlık karşılaşmasına bakalım. Trendyol birincilik ekiplerinden Bursa Spor teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele 0-0 bitti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 36.740 futbolsever taraftar izledi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Maçın ardından Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve Bursa Spor'da teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.
1: Öncelikle Mustafa Hoca'yı geçen sene için tebrik ediyorum. Enes Başkan'ı bir defa bu kadar iyi bir finansal organizasyon. Açıkçası kendisi Ertuğrul Bey'le beraber, Ertuğrul Doğan'la beraber bu konuda finans konusunda anlamam ama en beğendiğim başkanlardan ve yöneticilerden biri. Muhteşem bir takım. Bugün karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm, sistemi olan. O yüzden Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. Bir takım oluşturmak, oyun felsefesi oluşturmak kolay değil. Ülkemizde de bunda ilgili sabırsızlığı bildiğim için bu konudaki desteğimi ona belirtmek isterim. Öteki taraftan muhteşem bir seyirci, muhteşem bir misafirperverlik. Bir hazırlık maçında 40 bin kişiye oynamak ne demek? Ben de ilk defa bunu yaşıyorum. Barcelona'da yaşamıştım daha önce. Yani oyuncularıma Şampiyonlar Ligi seviyesi demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle seyirci az görürler. Göztepe, Bursa, Eskişehir, böyle taraftarlara ihtiyacımız var. Futbol seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi Shakhtar bilir. Bu kadar iyi oyuncular, genç oyuncular bugün buraya gelince şaşırdılar. Görüyorsunuz ki o kadar değerli oyuncular ama oynamak çok zor. Oyuncularıma da bugün müdahale etmek istemedim. Kendileri çözümler, birazcık fiziksel hallerinde bir görmek istedim. Çünkü bizim kampımız devam ediyor. Lig başladıktan sonra iki haftada bu riski alacağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmak zorundayız. Bilerek 10 gün genç başladık. Bildiğiniz üzere savaş olduğu için oyuncularım ailesiyle vakit geçirsin diye psikolojik olarak daha iyi gelsinler diye onlara zaman tanıdım.
2: Öncelikle Arda Hoca'ya teşekkür etmekle başlamak lazım. Bu sıkışık takvimle, çünkü haftaya ligleri başlıyor. Dün de bir hazırlık maçı oynadılar. Bugün buraya geldiler. Kendisine ve Shakhtar Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans oldu. Hem kulübümüz için hem Türkiye için. Bugünkü skor 0-0 da olsa, mağlup da olsa, hatta farklı bile mağlup olsa aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun için, oyun bizim için önemliydi. Biz şu an o kalibrede değiliz. O potansiyelde değiliz ama ben hep oyuncularıma şunu söylerim. Kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, şampiyon takımı da olabilir Süper Lig'in. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, plana sadık kalacağız.
0: Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Rodri'nin talipleri artıyor. Zaten gündemde Real Madrid iddiası vardı biliyorsunuz. Şimdi gündeme gelen iki takım Paris Saint-Germain ve Barcelona oldu.
3: Modern futbolun en iyi ön liberolarından Rodri, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2 yıl önce yaşadığı çapraz bas sakatlığının ardından bu sezon yeniden eski günlerine dönen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Real Madrid'in uzun süredir ilgilendiği ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülürken, Paris Saint-Germain ve Barcelona da yarışa dahil oldu. Fransız basın organı RMC Sport'un haberine göre Luis Enrique Rodri'yi takımda görmek istiyor. İspanya milli takımında uzun yıllar birlikte çalışan Enrique ile Rodri arasındaki güçlü ilişkinin PSG'yi bir adım öne taşıdığı söyleniyor. Rodri'nin Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'den oluşan orta sahaya eklenmesi durumunda son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bu bölgesi daha da üst seviyeye çıkacak. Enrique'nin zaman içerisinde oyuncuyu stoper olarak da değerlendirmesi muhtemel. Başarılı teknik adam Rodri'yi 2022 Dünya Kupası'nda bu pozisyonda görevlendirmişti. Rodri için devreye giren bir diğer dev kulüp ise Barcelona. Katalan ekibi milli takımda başarıyla birlikte oynayan Pedri, Dani Olmo ve Rodri üçlüsünü kulüp düzeyinde de bir araya getirmeyi hedefliyor. Kanat transferine öncelik veren Real Madrid'in mevcut orta saha rotasyonunda yer açtıktan sonra resmi adım atmayı planlaması onları dezavantajlı duruma düşürebilir. Manchester City ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl

0: kalan Rodri ile yeni kontrat imzalamak istiyor. İngiliz ekibi oyuncuyu bir yıl daha takımda tutmak için önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılmasını göze alıyor.
1: Premier Lig'in şampiyonu Arsenal yaz transfer dönemi için hedefini bir hayli büyüttü. Topçuların rotasında Real Madrid'in oyuncusu Vinicius Junior var.
2: Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı transfer listesine aldı. İngiliz basınına göre Londra ekibi Brezilyalı yıldızın İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamaması durumunda harekete geçmeyi planlıyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir temas bulunmazken 26 yaşındaki futbolcunun adı Arsenal'ın hücum hattı için belirlenen adayların arasında yer alıyor. 8 sezondur Real Madrid forması giyen Vinicius'un sözleşmesinde son 1 yıla girildi. Taraflar arasındaki yenileme görüşmelerinde ise henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Buna karşın Real Madrid'in gelecek sezon devreye girecek sadakat bonusu da düşünüldüğünde yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği belirtiliyor. Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla mücadele eden Vinicius 5 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 22 gol atan Vinicius, takımın kupasız tamamladığı sezonda taraftarların tepkisini alan oyunculardan biri olmuştu. 2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı yıldız, Eflatun beyazlı formayla çıktığı 375 maçta 128 gol ve 100 asistlik performans sergiledi ve ikisi Şampiyonlar Ligi, 3'ü La Liga olmak üzere 14 kupa kazandı.
1: Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla gösterdiği performans adından sıklıkla söz ettiren kaleci Vozinha, Şili ekiplerinden Colo Colo'ya transfer oldu.
2: Vozinha'nın yeni kulübü belli oldu. Yeşil Burun Adaları'yla Dünya Kupası'na damga vuran ve turnuvanın en iyi 11'ine seçilen 40 yaşındaki eldiven, Şili ekiplerinden Colo Colo'yla sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonunda transfer olduğu Chavez'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Vozinha, bir yıl Güney Amerika ekibinin formasını terletecek. Chavez'le Portekiz 2. Lig kariyerinde 51 maça çıkan deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi. Yeşilburun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmadaki 7 kurtarışıyla dikkat çeken Vozinha, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Deneyimli kaleci milli takım kariyerinde 92 maça çıkarken Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmanın ardından sosyal medyada 50 bin olan takipçi sayısını 29,5 milyona çıkararak futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup etti ve şampiyon oldu.
3: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
4: Maç sayısını kullanıyoruz. Saliha, Berkman, Magnus bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
3: A Milli Kadın Voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
4: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
3: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
1: Şampiyonluğun ardından yapılan açıklamalarla devam edelim.
5: İlk A milli takım senem, ilk şampiyon.

0: kazandım, ilk madalyam, ilk kupa. Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç. Bir sürü duygu içerisindeyim şu an. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye halkı, normal fanlarımız olsun. Çok güzel bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmedik. Daha nice kupalara, daha nice madalyalara diyebilirim, şampiyonuz.
1: Actually, it's my first time as champion. Yes, you know, it's my crazy teammates. It's a very extraordinary feeling to be able to achieve this. With this group of girls and our staff, and I just want to thank everybody for this moment, and this showed all the hard work that we put in. We have a lot of work to do, but for sure we are going to give our best at the European Championship.
2: When I studied Brazil, I saw immediately that they are so good. For this reason, they won against Italy 2 times this season. I was sure that to play against them, we had to do really a great tactical match. I'm so happy because really I don't like to talk about what like stuff we did, but we did an amazing job, really, believe me. We did an amazing tactical job for 3 matches in a row. Today in some moment we did something so good. I think that we won for this reason. The player, the team follow me. I'm so happy about what I did, my decision, how the player believe and trust in what I told them. To win against them, we have to play a great match, not only in a tactical way, but also like attitude. In some time, I think today we did the 2 amazing defense. The ball was on the floor. I saw the player fight for this ball. I saw Gizo play with a little injury. I saw the player were nervous in some moment, but I saw that they stay on the match. Even if something negative happened, we continue to believe to win the match. It's a great day for me, really.
3: Finalin sultanlarını tebrik ediyoruz. Gerçekten hak ediyorlar. 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Geçen yıl ikinci olmuşlardım. O maça da gelmiştim ben, Tayland'daki. Bugün de maça yetişmek için bayağı zorlu bir parkurdan geldik. Fırtına vardı. Uçak inmeyecekti ama yetiştik. Bence çok büyük bir iş başardılar. İstikrarlı bir sonuç. Gruplarında bütün rakiplerine karşı üstünlükler kazanarak çeyrek finalde, yarı finalde eleyerek geldiler. Milletimizi gururlandırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye bir spor ülkesi, voleybol ülkesi. Spora yapılan büyük yatırımlar var. Bu yatırımların sonucunda da böyle başarıların gelmesi bizleri gururlandırıyor. Salonları dolduran seyircimize tebrik ediyoruz. Ankara'da oynandı bu senenin bir ayağı ve orada da 4-4 yaptılar. Salon fulldü. İnanıyoruz ki önümüzde Avrupa Şampiyonası var. O Avrupa Şampiyonası'nda da bence çok güzel işler yapacaklar. Gerçekten iyi bir jenerasyon. Melisa Vargas'ı tebrik ediyoruz. MVP seçildi için. Özellikle de şampiyonluk güzel bir şey. Kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.
5: İstikrarlı, sürdürülebilir bir şekilde voleybol oynuyoruz. Başarılar elde ediyoruz ve bunun da devam etmesini diliyoruz. Çünkü Türk voleybolu Avrupa'da, dünyada, her kulvarda kadınıyla erkeğiyle, biliyorsunuz erkekler de çok önemli başarılara imza attı. Tarihi başarılara imza attılar. İnşallah haftaya da onlar bu mutluluğu bize yaşatacaklar. Ben bütün oyuncuları kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İnanın o İstiklal Marşı'nı okutmak, o dünyaya dinletmek ülkemiz adına çok çok çok önemli, çok gurur verici bir olay. Ben bu açıdan camiam olarak minnettarım emeği geçen herkese. İnanılmaz mücadele ettiler. 3 tane burada maç oynadık. Çeyrek final, yarı final, final. Bu 3 maçta da set verdik ama puan vermedik. Çok güzel bir duygu yaşattılar. Kupayı da aldık, ülkemize getirdik. Biz en değerli oyuncu ödülü de aldık, ülkemize getirdik. Çünkü gerçekten takım gibi mücadele etti. Bunun farkındalar, bilincindeler. Bizim ciddi bir sınavımız var. 21 Ağustos'ta Türkiye'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibiyiz. Artık ülkemizde de bunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. bu yaşananları önümüzdeki turnuvalarda da sürdürülebilir bir şekilde yaşatacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar son 10 yılda bakıyoruz, hiçbir Avrupa şampiyonasında en kötü derecemiz 3.lük. Şampiyonluk oldu, 2.lik oldu, 3.lük oldu. Her madalyayı aldık. Altını, gümüşü, bronzu. Ve 2003'te, 2023'te biliyorsunuz hem Milletler Ligi'nin şampiyonu olduk, aynı böyle. Hemen ardından Avrupa şampiyonu olduk. Brüksel'de. Dolayısıyla şimdi de Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Hı hı. Burada da bunu yaşamak istiyoruz. Burada da bu kürsülerde yer almak istiyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her turnuva bizim için hedeftir. Her turnuvada çıtamız yüksektir ve bunu sürdürülebilir şekilde tutmak istiyoruz. Bu noktadan en kötü derecemiz böyle olsun diyorum yani.
4: 15 Temmuz Şehitler Kupası'nı binici Barkın Aydın kazandı.
6: 15 Temmuz Şehitler Kupası engel atlama yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından Çekmeköy'de düzenlenen organizasyona yoğun ilgi vardı.
7: Ben de kendim aynı zamanda lisanslı biniciyim. Bugün izlemeye geldim. Gayet güzel bir organizasyon. A'dan Z'ye herkese başarılar diliyorum, sporculara. Organizasyon yapanlara teşekkür ediyoruz. Böyle zevkli bir müsabaka bize seyrettiriyorlar. Teşekkür ederiz.
8: Her sene daha fazla atların geldiğini görüyoruz. İklim şartları da çok iyi gitti. Biraz yağmur yağdı dün ama bu bir engel olmadı. Çok iyi bir organizasyon. Çok katılım çok büyük. Aynı yerde, aynı gün, aynı tarihte diğer kulüplerde de müsabakalar yapılıyor. Federasyon için her tarafta müsabaka olması İstanbul'da 2-3 yerde birden çok başarılı bir şey. Fakat en kalabalık, en yoğun burası. Ödüllerin de yüksek olması bunu, ilgiyi arttırıyor.
9: Çok güzel organizasyon. Tesis olarak da harika yapmışlar.
10: Bizim çocuklarımız binici, sporcular. Sporu her zaman destekliyoruz. Umarım ülke olarak da daha iyi seviyelerde oluruz.
11: Bizim atı sporumuz binicilik. O yüzden çocuklarımıza şimdiden aşılıyoruz.
6: 250'ye yakın atın katıldığı yarışmalarda sporcular 60 santimetreden 140 santimetreye kadar farklı yükseklik ve kategorilerde toplam 18 müsabakada mücadele etti. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 15 Temmuz'un anısına yakışır bir organizasyonun gerçekleştiğini ifade ederek gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti A-Spor mikrofonunu anlattı.
12: 15 Temmuz'un şerefine yakışır bir müsabaka oluyor burada. Bizim bütün organizasyonlarımızda, geçmişte ve bugüne kadar olan bütün organizasyonlarımızdaki angajman adedinin çok üzerinde angajman var. 230 angajman var, 300'ün üzerinde de startımız var. Yani bu demek oluyor ki binicilik camiası gerçekten bu 15 Temmuz'un mefhumunu çok iyi idrak etmiş ve burada hep birlikte rahmetli şehitlerimizi, başta Ömer Halis Demir olmak üzere, şimdi onun da burada kupasını vereceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve buradaki müsabaka 3. müsabakamız bizim. 3. 15 Temmuz müsabakamız zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporun ve sporcunun gelişmesiyle birlikte bakanlığımızla, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bakın da yine talimatlarıyla 15 Temmuz'da artık 15 Temmuz adına kupalar yapmaya başlıyoruz. Olimpiyat üzerinde çalışmalar yapmaya başladık. Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel, istikrarlı çalışmalarımızla binicilik camiasını çok iyi yerlere taşıyacağız. Türk biniciliği çok iyi noktalara gelecek. İnanarak devam ediyoruz. İyi bir yönetim kurulumuz var. Uyum içerisinde çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah Hep birlikte çok güzel şeyler göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda arkadaşlarımız var. Yine Dünya Şampiyonası'yla alakalı onların müsabakaları devam ediyor. Kalifiye olmaları durumu var bizde. Çünkü biliyorsunuz at ve binici ikisi birlikte bizde burada çok önemli. İki farklı canlının bir arada yaptığı bir spor. Dolayısıyla

0: Yurt dışında şu anda çalışan binicilerimiz var. Atları yurt dışında olan binicilerimiz var. Ki zaten belirli bir dönemden sonra da öyle olması gerekiyor. Yani Türkiye'den sık sık atın çıkartılıp gidip gelmesi imkansız. O binicilerimiz de yurt dışında artık bulunuyorlar. Daha sonra zaten federasyonumuzda bundan sonra böyle çalışmamız da var. Yurt dışında bir kamp alanı kiralama, kamp alanı düzenleme gibi. O zaman daha da rahat edecek tabii ki binicilerimiz, sporcularımız. Yani biraz önce söylediğim gibi yani dünya şampiyonasında yine akredite olan kardeşlerimiz var. Onunla beraber bizim sadece engel atlama değil. Bugün burada gördüğünüz branşımız sadece engel atlama branşı. Bunun haricinde bizde voltage var, atlı jimnastik. Bunu Jimnastik Federasyonu'yla bir işbirliği yaparak, çok güzel bir işbirliği protokolü yaparak, öncelikle Kocaeli'den başlayarak bu süreci başlattık. Orada 46 tane sporcumuz var. Şu anda 3 tane de bu iş için uyumlu atlarımız var. Sporcularımız her gün orada çalışmalar yapıyorlar. Yerde yaptıkları hareketi şimdi at üzerinde yapıyorlar. Oradan umudumuz çok fazla. O 2032 yılında olimpik bir branş olması hedefleniyor, düşünülüyor.
1: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Volkan Çapursa, son yıllarda Türkiye'de biniciliğe büyük bir ilginin olduğunu söyledi.
2: Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan birisi. Yaklaşık 250 atın katılımıyla gerçekten çok görkemli 15 Temmuz'a yakışan bir yarışma izliyoruz. Türkiye Biniciliği, Pony Ligi, Süper Lig artı Gelişim Ligi ile hem binici hem at sayısında büyük bir artış var. Şu an Türk binicileri dünya klasmanında birçok yerde ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyorlar. Dediğim gibi burada da başkanımızın ve federasyonumuzun aynı zamanda yönetim kurulumuzun da destekleriyle inşallah daha da ileri gidecek. Geçen seneye göre şu an yaklaşık iki katı hem binici hem at sayısında bir artışımız var. Temennimiz inşallah 2028 olimpiyatlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Binici Barkın Aydın, Ömer Halis Demir Kupası'nı kazanmasının ardından organizasyonun en büyük kupası olan 15 Temmuz Şehitler Kupası'nda da zafere ulaştı. Seremonide Birinci Barkın Aydın'ın ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti.
3: Evet değerli izleyenler, bu haberle birlikte Sabah Spor programındaki ilk saat dilimimizin sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında saat 9'da haberlerimiz, gazete manşetlerimiz, bağlantılarımızla birlikte tekrar buradayız.
4: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
3: Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
4: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
4: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş hızlandırıcı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam. Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen 5 işçi

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki ara

0: Yarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
5: Dünya Katılım var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: A Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz
8: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
9: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı

0: çoğunlukla transferleri konuşuyoruz ama takımdaki bazı isimlerin geleceği de belirsizliğini koruyor. Archie Brown bunlardan biri. Oyuncu ile ilgili nasıl bir karar verecek bekliyoruz ama oyuncuya İngiltere kulüplerinin yakın ilgisi var.
1: Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. ...24 yaşındaki sol bek İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin radarında bulunuyor. Premier Lig devleri kısa süre içinde sarı lacivertlilere 24 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim Brown için bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler transfer pazarlıklarında bu seviyelerin altına inmeyi düşünmüyor. Geçen sezon Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brown, sarı lacivertlilerde 38 maçta görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz sol bek 7 de asist yaptı.
0: Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Tabii taraftar çoğunlukla transferi bekliyor. Gündeme de yeni isimler geliyor. Örneğin dün akşam Jamal Musiala gündemdeydi. Galatasaray bu oyuncuyla temaslara başlandı dendi. Ama Galatasaray cephesinden bu konuyla ilgili bir açıklama da geldi. Bakalım neler söylenmiş. Alman yıldızı. Sarı Kırmızılar Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerini

0: sunulur ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'da şimdi takımdaki oyuncuların şöyle röportajlarına, biraz açıklamalarına bakalım. Lucas Torreira ile başlayacağız. Torreira kulüpte geçirdiği 4 yılın kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Ve kariyeriyle de ilgili beklentilerini ve gelecekte neler yapmak istediğini de söyledi.
1: Lucas Torreira Galatasaray formasıyla geçirdiği yılları ve yeni sezona dair beklentilerini anlattı. Bein Sports'a konuşan Uruguaylı futbolcu, açıkçası Galatasaray'a geldiğimde bu kadar inanılmaz bir 4 yıl geçireceğimi bilmiyordum. Herkese Türkiye'ye gelmesini, burayı tanımasını söylüyorum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, buradaki bütün insanları çok seviyorum ifadelerini kullandı. Geçen sezonun sonunda ailevi problemler nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini aktaran Torreira, yeni sezona daha motive başladığını söyledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çok daha istekli ve motive. Geçen sezonun sonunda özellikle ailevi bazı problemlerim vardı. Çok zorlandığım bir dönem geçirdim. Fakat bu sezon için takım arkadaşlarım da ben de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor ama her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Torreira, başarılarını sürdürmek istediklerini dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, 4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istekle devam etmek istiyoruz. Bu çok önemli. Bu kulüp zaten sizi buna yönlendiriyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. 4 çok önemli bir yıldı benim için. Bu sene daha fazla istekliyim diyebilirim değerlendirmesinde bulundu. Sarı Kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu belirten Torreira, umarım önümüzdeki yıllarda birçok şampiyonluk kazanacağız. Bu formayı her zaman severek mutluluk ve gururla taşıyorum ifadelerini kullandı.
0: Eren Ermalı ile devam edelim. Galatasaray'ın sol bek oyuncusu da açıklamalarda bulundu ve takımdaki rekabet ortamının kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.
2: Yöneticimiz Abdullah Kavuççu ve Okan Hoca.
1: Eren Elmalı Galatasaray'ın Avusturya kampında TVBspor'a açıklamalarda bulundu. Kampa yeni katılan milli futbolcu, Dünya Kupası'ndan dolayı kampa biraz geç katıldık ama şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Sezona da iyi başlayıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz dedi. Galatasaray'ın çok iyi bir sol bek rotasyonuna sahip olduğunu söyleyen Eren, çok iyi futbolcular ve karakterlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kendi aramızdaki rekabet ortamı da takıma çok güzel yansıyor. İnşallah bunu uzun yıllar sürdürürüz ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızılı takıma transferine dair konuşan 26 yaşındaki sol bek, haberler ilk çıktığında heyecanlandım. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Geldim ve çok mutluyum. Burada güzel insanlar tanıdım. Şampiyonluklar yaşadım dedi. Şampiyonlar Ligi'nde kendisini en çok zorlayan oyuncunun Simeone olduğunu belirten Eren, Atletico Madrid maçında Arjantinli oyuncu yüzünden çok yorulduğunu anlattı. Uğurcan Çakır'ın kendisi için çok önemli bir insan olduğunu aktaran başarılı futbolcu, 30 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a çok yakıştığını belirtti. Kendisinin çok hırslı bir oyuncu olduğunu kaydeden Eren, yenileceğini bilse de elinden geleni yapacağını söyledi.
0: Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Fenerbahçe Galatasaray bölümü için 5 gazete seçtik sizler için. Bakalım beraber hangi haberleri göreceğiz. Hemen foto maçla bir başlamak istiyorum. Zaten bu bölüme de Musiala ile başlamıştık hatırlarsınız. Galatasaray Kulübü'nün bir açıklaması vardı. Bugün gazete manşetlerinde de son bomba olarak bahsedilmiş. Biraz detaylara inecek olursak. Sarı Kırmızılar bir süredir transferi gündemde olan 23 yaşındaki Alman orta saha için Bayern Münih ile anlaştı. Musiala kira sağlık olarak Cimbom'a geliyor haberleri var ama kulüp anlaşma haberlerini dün yaptığı açıklamayla birlikte yalanladı değerli izleyenler. Bugün tabii konuşulacak konulardan biridir mutlaka Musiala ama Galatasaray'ın bu açıklamasında dikkate almak gerekiyor. Ivanovic ismi var. Portekiz'de yayın yapan Abola'nın haberine göre John Duran'ı kiralayan Benfica Galatasaray'ın talip olduğu 22 yaşındaki golcü Ivanovic'in ayrılığına izin verecek. Benfica teklife şu anda sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Avusturya kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bir Monza karşılaşması oynanmıştı hatırlarsınız. Orada 2-0'lık bir mağlubiyet vardı. İkinci rakipse Venezia olacak. Saat 21'de oynanacak bu karşılaşma Türkiye saatiyle. De Ketelaere iddiası İtalya'da yayın yapan

Juan Correa de la Sara'nın haberine göre 10 numara arayışını sürdüren Galatasaray, Atalanta'nın 25 yaşındaki Belçikalısı De Ketelare'yi yakından takip ediyor. Bu oyuncuyu istiyor güya, söylenene göre Galatasaray. Oynamadığı mevki yok diye de bir detay var oyuncuyla ilgili. Ki Okan Hoca da böyle oyuncuları sever biliyorsunuz. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Golcü Real'den gelecek. Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili bir haber. Kanarya hücum hattına genç bir santrfor eklemek için Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için kiralama formülüyle sözlü teklifte bulunduğu da öne sürülüyor. Gelelim Girassi konusuna. Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund forması giyen Serhu Girassi transferinde önemli mesafe aldığı belirtildi. Sarı lacivertlerin yıldız santrforu yıllık 10 milyon euro teklif ettiği ve bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü de bildiriliyor. Archie Brown demiştik az önce haberlerimizde. Burada da bir kutu haber olarak hemen şöyle gözüme çarptı. Premier Lig'den gelen ilgi oyuncuya giderek artıyor. Manchester United ve Chelsea oyuncuyu takımlarında görmek istiyor. Nelson Semedo'da ayrılık yakın. Fenerbahçe yabancı kontenjanını rahatlatmak için Semedo'yla da yollarını ayırabilir. Portekizli sağ beke El Şabab'ın teklif yaptığı belirtiliyor. Watkins gündemdeydi. Olumsuz olarak bahsedilmiş bugün Fanatik gazetesinde. Aston Villa forması giyen Oli Watkins için yürüttüğü transfer girişimine İngiltere'den iki rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre Arsenal ve Manchester United deneyimli santrfor için devreye girdi. Kanarya'da kadroya neşter zamanı. Fenerbahçe'de genişleyen kadro ve yabancı kontenjanı teknik heyetin planlamasını zorlaştırdı. Sarı lacivertli yönetim antrenman kalitesini arttırmak ve yeni transferlere yer açmak için çok sayıda futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesine geldik. Okan Buruk transfer planlarından bahsetti. 10 numara çok iyi olacak dedi. Önceliğimiz hem 10 numara hem sol kanat hem santrfor. İçeride yarış olacak. Oyuncu seyrediyoruz. Çalışmalarımızı da yapıyoruz dedi. Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Sabah gazetesinin 17. sayfasında Musiala koptu geliyor. Galatasaray Alman yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki 10 numarayla görüşmeleri ileri boyuta taşıdı. Bayern Münih'le de kiralama konusunda önemli mesafe kat etti. Geçtiğimiz sezonlarda tabii Musiala'nın da bir açıklaması vardı Ramspark'la ilgili. Burada kaybettikleri mücadeleyle ilgili Ramspark'a hayran olduğundan da bahsetmişti. Bu detaya da yer vermiş Mehmet Özcan. Az önce Fenerbahçe için konuştuğumuz haberin bir benzeri bu sayfada da var. Samet Yüksel yazmış. Hücuma genç Matador. İspanyolların kadroda düşünmediği Gonzalo Garcia için Jose Mourinho ile Aziz Yıldırım diyalogda. Oyuncu da iknaya çok yakın. Greenwood acaba Şampiyonlar Ligi eleme turundaki karşılaşmada oynayabilecek mi? Burada hemen şöyle sağ altta bir haber var. Greenwood kulübede başlığı kullanılmış. Bir önceki mücadelede son 12 dakika sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını ilk kez giymişti hatırlarsınız. Rövanş karşılaşmasına da kulübede başlaması beklenen isimlerden biri diyor Sabah gazetesi. Hürriyet'e geldik. Okan Buruk var. Transfer çalışmalarımız sürüyor demişti. Önceliklerini açıkladı. 10 numaradan başka bir şey düşünmüyoruz dedi. Taraftarımız oyuncu alınmayacak mı, para harcanmayacak mı diye düşünmesin. Hedef bizim için en iyi yapmak. Taraftarlarımız boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. 10 numara bölgesine iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Özellikle sezonun ilk bölümünde geniş kadro şart. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bizi götürecek 2-11'imizin olması gerekiyor. Yorumunda bulunmuş Okan Buruk. Barış Alper Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta oynayan milli yıldızı Galatasaray'da görmek istediğini söyledi. Can Uzun'dan bahsediyor. Elimde olsa Can Uzun'u hemen buraya getiririm dedi. Can çok iyi bir oyuncu. Yönetimimiz bu konuda en doğru kararı verecektir yorumunda bulundu. Fenerbahçe ile ilgili bölümde hemen şurada Ake'yi görüyoruz. Savunmanın virtüözü olarak bahsedilmiş kendisinden. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı sahanın yanı sıra

0: piyanonun başında da hünerlerini sergiledi. Bir soru cevap videosu paylaşımı yapılmıştı. Orada piyanoyla Fenerbahçe marşını çalıyor Nathan Ake. Milliyet gazetesine geldik. 14. sayfa. Top artık Leao'da. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın dünya ünlü Portekizli sol kanat oyuncusu Leao için artık beklemeye geçti. Mason Greenwood'dan sonra ses getirecek büyük bir hamle daha yapmak isteyen sarı lacivertliler de tüm gözler Leao'nun vereceği karara çevrildi. Gelelim turun anahtarına. İlk 20 dakikadan bahsetmiş Milliyet gazetesi. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Gornik Zabze ile oynayacakları rövanşta ilk 20 dakikanın çok önemli olduğunu düşünüyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda Polonya ekibinin bu kez risk alacağına vurgu yapan Kartal, gol yemeden ve rakibi ümitlendirmeden sonuca gitmeyi planlıyor. Çalışmalarda hız kesmeden Cambartu tesislerinde devam ediyor. Dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden İdman'ın çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı da vurgulanmış buradaki haber içerisinde. Gazete manşetlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray bölümüne baktık. Tabii 3. saat dilimimizde bu bahsettiğimiz konuların hepsini konuşacağız. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlarda kuşkusuz gündem Muhammed Salah. Artık bugün oyuncu tarafının nihai kararı bekleniyor. Biliyorsunuz menajeri istediği ücreti biraz daha düşürdü, makul seviyelere getirmişti. Bakalım bugün ya da yarın nasıl bir karar çıkacak?
1: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik günlere girildi. Siyah beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız için hazırladığı 1+1 yıllık sözleşmenin mali detayları belli oldu. Salah'a sunulan teklifin imaj hakları ve performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam değeri 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Teklif kapsamında Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro garanti ücret önerilirken performansına bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabileceği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun yıllık toplam gelirinin 19'da 20 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca Muhammed Salah'ın imaj haklarını kapsayan özel maddelerinde yer aldığı öğrenildi. Bu detayların anlaşmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtiliyor. 1+1 yıllık sözleşmenin tüm opsiyonlarının devreye girmesi halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından gözler Muhammed Salah ve temsilcisi Rami Abbas'ın vereceği nihai karara çevrildi. Yönetim transferde son sözü oyuncu tarafının söylemesini beklerken pazartesi gününün sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.
2: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
0: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçelim. Bordo Maviler Avusturya kampında çalışmalarına devam ediyor ve kamptaki ilk hazırlık karşılaşması da dün oynandı. Trabzonspor Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geldi. Frankfurt maçı 3-0 kazandı.
3: İki takım da sahaya böyle geliyor. Sebastian Gieshammer karşılaşmayı yönetecek olan hakem sevgili seyirciler. Ve ilk düdük geliyor karşılaşmaya. Eintracht Frankfurt takımı başlıyor. Can Uzun. Kosugi hemen yanına geldi. Pas olarak kullanıldı köşe vuruşu. Kosugi yakın direğe doğru ve topu ağlarımıza gidiyor. Yakın direkte bir vuruş. Orada Hugo Larsson topu ağlara gönderiyor. Kosugi girdi araya. Larsson. Hoylund. Larsson. Kosugi. Can Uzun. Burkart. Verkaç. Can ceza alanı içinde penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Sebastian Gieshammer. Dakika 37. Can Burkart'la bir Verkaç yaptı. İşte burada pozisyonda

0: Elif Kabasakal. İşaret geldi. Burkart. Geliyor topun üzerine ve topu ağlara gönderiyor. Skor 2-0 oluyor. İşte penaltı. Jonathan Burkart. Mustafa topla birlikte rakip yarı alandan ceza alanına doğru gidiyor. Mustafa serbest vuruş kullanacak. Trabzonspor takımı 41. dakika. İki farklı üstünlüğü var. Eintracht Frankfurt'un Malinovski kaleye doğru direkt isabetli değil. Ruslan Malinovski, Ukraynalı futbolcu görüntüde. Etse'den Nkunku. Mario Götze bıraktı. Etse. Jeremiah Maluze. Ping pong. Ceza alanına sokuluyor. Nkunku ortaya doğru. Ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Nwivu'nun burada son anda ayak uzatarak dokunduğu top ağlarımıza böyle gidiyor. Ernest Muçi. Muçi'nin pası Cabral. Aral. Aral Şimşir. Muçi. Sokuluyor kaleye. Muçi. Top. Direğin yanından dışarı gidiyor. Cabral. Aral. Ernest Muçi. Muçi. Ebimbe karşısında Muçi. Onun ortası. Kafa. Kaleci Zetterer. Onu açu. Aral. Arka direğe doğru. Zetterer. İki hamlede. Ve karşılaşmanın hakemi Geşhammer 90 dakika bitti diyor. Trabzonspor'un Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması Eintracht Frankfurt karşılaşması böylece sona eriyor sevgili izleyiciler. İşte
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kimse mağlup olmak istemez dedi.
2: Dünya futbolunda özellikle üç kulvarda bizim gibi kulüplerde fiziksel olarak diğerlerden çok daha iyi olmamız lazım. Dolayısıyla maçlar, hazırlık maçları, hazırlık adı üzerinde hazırlık maçları. Bizim hazırlandığımız şekilde biz oynadık, mağlup olduk. Bizim için orası hiç önemli değil, mağlup olmak hiç önemli değil ama mağlup olmayı burada asla kimse istemez, kabul etmez. Ben de kabul etmiyorum. Ama hazırlık maçlarındaki maksat yarıştığınız gerçekçi durumlarda mağlup olmak. Oyuncular gayet iyi cevap veriyorlar. Bu tip maçların tabii şöyle bir şeysi de var, avantajı. Ki kullandığımız şey bu. Dataları bizim antrenmanda yaptığımız görüntülerle eşleşmeleri var. Bu eşleşmeler olunca oyuncuların oyuna yanındaki arkadaşlarına ikna olması daha kolay oluyor. Dolayısıyla bence verimli bir karşılaşma oldu. 4-5 tane oyuncu var. İlk geldiğimiz günden itibaren tüm kadroda. Şimdi rakam yanlış olabilir ama çok fazla değil. Dolayısıyla 25'in üzerinde oyuncunun gidip tekrar oyuncuların gelişi var. Hatta bu arada çok ciddi iki tane, üç tane satışlarımız, hatta bu oyunculardan kazanımlarımız da oldu. Zorunluluk değil aslında. Tabii ki bir plan. Oyuna uygun oyuncuları koşullar neticesinde değerlendirip bulabilme. Yerlilerde de şöyle, 10+4 kuralının yerlilerde bizim geçen sene de biliyorsunuz kulübede çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Birkaç yani 12-13 oyuncuyla yani aktif performansını beklediğimiz oyuncuyla oynamak durumunda kaldığımız çok anlar oldu. Bu sene o konuda biraz daha iyiyiz, daha genişiz çünkü 3 kulvar var, burada sakatlığı var. Hatırlayın geçen sene en fazla mevkim

Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a daha detaylı bakalım şimdi. Fanatik'le başlayacağız. Núñez ismi var burada. Kartal'dan Núñez bombası. Siyah beyazlar forvet transferi için listeye yeni bir isim ekledi. Kara Kartal'ın El Hilal'de forma giyen Darwin Núñez'i istediği ortaya çıktı. Aslında biliyorsunuz forvet bölgesi için Vlahović isminden bahsediyorduk yaz transfer dönemi boyunca. Ama artık oyuncuyu beklemekten vazgeçmiş gibi duruyor siyah beyazlar. Ve şimdi sıradaki hedefse Darwin Núñez gibi duruyor. Igor Julio'ya da teklif yapacaklar Beşiktaş savunmanın soluna takviye yapmak için. Brighton forması giyen Igor Julio'yu gündemine aldı. Siyah beyazların daha fazla süre almak isteyen Brezilyalı stoper için İngiliz kulübüne resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı da söyleniyor. Şöyle bir sayfaya bakıyorum. Lukaku ile ilgili bir bölüm var. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve teklifleri reddettiği öne sürülen Romelu Lukaku takımsız kaldı. Napoli'de Rasmus Højlund'un ilk santrafor olarak düşünülmesi takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı'nın geleceğini de belirsiz hale getirdi. Menajeri Federico 33 yaşındaki golcünün yedek kalacağı bir planı kabul etmeyeceğini açıkladı. Ancak deneyimli oyuncunun yüksek maaşı kendisini isteyen kulüplerin geri adım atmasına da yol açıyor. Aslında Dünya Kupası performansı da fena değildi. Trossard'la birlikte iyi bir ikili olmuştu. Beşiktaş'ın da gündeminde net bir şekilde olan isimlerden biri ama siyah beyazlar bakalım nasıl bir karar verecek. Foto maça geçelim. Trabzonspor'la ilgili haberlere bakacağız bu sayfada. Eintracht Frankfurt'la ilk sınav 3-0 mağlup oldu Trabzonspor ki özet görüntüleri az önce bakmıştık. Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 yenildi Bordo Maviller. Fırtına'nın yeni transferleri ilk kez forma şansı yakaladı. Fatih Tekke ilk yarıda ve ikinci yarıda farklı 11'ler tercih etti. Birçok oyuncuya da şans veriyor. Markman sürprizi Trabzonspor transfer çalışmalarında rotasını bu kez Danimarka'ya çevirdi. Bordo Maviller Norsjælland'ın 19 yaşındaki stoperi Noah Markman için harekete geçti. Sabahtayız, Salah'a son çağrı. Mısırlı Yıldız'a nihai teklifini ileten siyah beyazlar gelecek cevabı beklemeye geçti. Futbolcuya yapılan öneri toplamda 20 milyon euroya yaklaştı ancak diğer kalemler kulübün menfaatleri düşünülerek oyuncu cephesinin arzu ettiği seviyelerde karşılık bulmadı. Trabzonspor bölümünde burada da Markman var. Fırtına Lazio'nun 7 milyon euroya bitirme noktasına getirdiği 19 yaşındaki genç stoper için son anda devreye girdi. Hürriyet 15'teyiz. Salah'ın Beşiktaş'a maliyeti 40 milyon euro. İsmail Er'in bir haberi var burada yazısı. Bu hafta içinde siyah beyaz yönetim teklifine cevap vermesi beklenen golcü futbolcu imaj haklarıyla birlikte yıllık 19-20 milyon euro civarında bir kazanç elde edecek. Salah teklifi kabul ederse sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek ve dillere destan bir imza töreni yapılacak detayı da var bu arada. Hazırlıklara da başlandığını söylemiş İsmail Er haberinde. Takvime de bakalım. Günün son gazetesi olsun. 9 numara belirsizliği, iki adayla yapılan görüşmelerde ilerleme yok. Dušan Vlahović Ağustos ayının ortasına kadar beklemek istediğini yönetime iletti. Darwin Núñez ise tüm teklifleri gördükten sonra karar verecek. Kartal şu anda bir forvet transferi arayışında. İtalyano'dan transfer talebi var. İtalyan çalıştırıcının yönetimle yaptığı toplantıda çok fazla maç oynayacağız, geniş bir kadroya ihtiyacımız var dediği öğrenildi. Hocanın da bir transfer beklentisi var.

0: Gazete manşetlerini Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte noktalamış olalım. Şöyle dünyadan spor haberlerine bir geçelim tabii. Bizim ülkemizdeki transfer gündemi oldukça yoğun ama Avrupa'da da aynı şekilde. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu Rodri seçilmişti, hatırlarsınız. Oyuncuya da tabii büyük kulüplerden talipler var. Real Madrid zaten gündemdeydi, burada konuştuk birkaç kez ama şimdi diğer takımlar Paris Saint Germain ve Barcelona da devreye girmiş durumda.
1: Modern futbolun en iyi ön liberolarından Rodri, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2 yıl önce yaşadığı çapraz bas sakatlığının ardından bu sezon yeniden eski günlerine dönen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın en

0: En iyi oyuncusu seçilmişti. Real Madrid'in uzun süredir ilgilendiği ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülürken Paris Saint-Germain ve Barcelona da yarışa dahil oldu. Fransız basın organı RMC Sport'un haberine göre Luis Enrique Rodri'yi takımda görmek istiyor. İspanya milli takımında uzun yıllar birlikte çalışan Enrique ile Rodri arasındaki güçlü ilişkinin PSG'yi bir adım öne taşıdığı söyleniyor. Rodri'nin Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'den oluşan orta sahaya eklenmesi durumunda son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bu bölgesi daha da üst seviyeye çıkacak. Enrique'nin zaman içerisinde oyuncuyu stoper olarak da değerlendirmesi muhtemel. Başarılı teknik adam Rodri'yi 2022 Dünya Kupası'nda bu pozisyonda görevlendirmişti. Rodri için devreye giren bir diğer dev kulüp ise Barcelona. Katalan ekibi milli takımda başarıyla birlikte oynayan Pedri, Dani Olmo ve Rodri üçlüsünü kulüp düzeyinde de bir araya getirmeyi hedefliyor. Kanat transferine öncelik veren Real Madrid'in mevcut orta saha rotasyonunda yer açtıktan sonra resmi adım atmayı planlaması onları dezavantajlı duruma düşürebilir. Manchester City ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Rodri ile yeni kontrat imzalamak istiyor. İngiliz ekibi oyuncuyu bir yıl daha takımda tutmak için önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılmasını göze alıyor.
1: Premier Lig'in şampiyonu Arsenal yaz transfer dönemi için hedefini bir hayli büyüttü. Hedefte Vinicius Junior var.
2: Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı transfer listesine aldı. İngiliz basınına göre Londra ekibi Brezilyalı yıldızın İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamaması durumunda harekete geçmeyi planlıyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir temas bulunmazken 26 yaşındaki futbolcunun adı Arsenal'ın hücum hattı için belirlenen adayların arasında yer alıyor. 8 sezondur Real Madrid forması giyen Vinicius'un sözleşmesinde son 1 yıla girildi. Taraflar arasındaki yenileme görüşmelerinde ise henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Buna karşın Real Madrid'in gelecek sezon devreye girecek sadakat bonusu da düşünüldüğünde yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği belirtiliyor. Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla mücadele eden Vinicius 5 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 22 gol atan Vinicius, takımın kupasız tamamladığı sezonda taraftarların tepkisini alan oyunculardan biri olmuştu. 2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı yıldız, Eflatun beyazlı formayla çıktığı 375 maçta 128 gol ve 100 asistlik performans sergiledi ve ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü La Liga olmak üzere 14 kupa kazandı.
1: Amili kadın voleybol takımımız tarihi bir başarıya daha imza attı. Milletler Ligi'nde Çin'de dün final mücadelesi Brezilya'ya karşı oynandı ve filenin sultanları bu karşılaşmayı kazanıp şampiyon oldu.
3: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
4: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia Berkman matris bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon sultanlar!
3: Amilli kadın voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan filenin sultanları Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
4: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
3: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amilli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.

0: Sabah sporunda yayınımıza şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Gündemdeki konuları, Avrupa'daki konuları kendisiyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi haftalar dilerim. Nasılsınız?
1: Demet merhaba, hoş bulduk. Ben de iyi haftalar diliyorum herkese. Size de kolay gelsin. Hem sana hem de içindeki arkadaşlara. İyiyim, gördüğün gibi yüzüm gülüyor. Evet. Az önceki son haberimizle birlikte dün maçtan sonra yüzümüz iyice gülmeye başladı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Milletler Ligi'nde o kadar büyük rakipler arasından sıyrılıp finalde de maçı kazanmak hepimizin beklediği bir şeydi ama gerçekleşince insan daha bir mutlu oluyor. Ya Demet, hep şunu düşünüyorum ben, kupa törenlerinde, madalya törenlerinde ne kadar güzel bir şey değil mi? Böyle bir başarının sonunda böyle bir kupa almak. O kupa hani belki maddi değer olarak söyle çok yüksek değerde bir materyal değil ama yine de onun sembolik anlamı o kadar güzel ki, işte kısa süre önce İspanya'da geçen haftada Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı. Dolayısıyla böyle bir başarının taşlanması, sporcuların aldıkları başarıdan sonra böyle sevinmeleri veya da altın madalya almaları çok çok güzel. Bunları seyretmek de insana hakikaten büyük keyif veriyor. O başarının ödüllenmesi ve insanların büyük bir hazla birbirine sarılmaları benim en çok sevdiğim, seyretmesini sevdiğim böyle sevinçtir şeylerde, spor müsabakalarında, finallerden sonra. Dün de kadın voleybol milli takımımız bunu başardı ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum bir kez daha. Ama sevgili Demet, şimdi bizim bir Avrupa şampiyonumuz var önceden. Milletler Ligi ikinci kez kazandığımız bir kupa. Sırada artık dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalya kazanmak var. Onu da söyleyelim. Ben bu jenerasyondan, bu kızlarımızdan bir dünya kupası zaferi ve bir olimpiyat şampiyonluğu zaferi daha bekliyorum inşallah. Önümüzdeki dönemlerde bunu başaracak çapta ve kalitelerde. Hepsini tek tek çok tebrik ediyorum. Bütün voleybolcularımızı ayırt etmeden. Evet, Vargas turnuvanın oyuncusu seçildi. Hı hı. Ve hakikaten milli formayı giymeye başladıktan sonra milli takım vites yükselti onun sayesinde. Bunu kabul ediyorum ama yine de savunmada da milli takımımız çok iyi işler yapıyor ve bütün kızlarımız aynı değerde katkı sağlıyor milli takıma. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor tekrardan. Ve dediğim gibi dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da inşallah altın madalya ülkemize kazandırırlar.
0: Tekrar tebrik ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için. Buyurun.
1: Şunu da eklemek istiyorum Demet, çok kısa. Hani seninle voleybolcularımızı çok konuştuk yıllardır. Hı hı. Başarılarına. Bu voleybolcu kızlarımızın sosyal sorumluluk açısından da ülkeye çok şey kattığını hepimiz biliyoruz.
0: Tabii.
1: Özellikle bu başarılar, voleybolcu kızlarımızın başarıları küçük kızlara, genç kızlara çok güzel örnek oluyor ve spora yönlenmelerini sağlıyor. Hı hı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hem sporda başarı hem de sosyal sorumluluk olarak böyle bir görevleri var milli sporcularımızın. Bu bağlamda da kendilerine ayrıca tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ülke sporuna.
0: Dün Sayın Mehmet Akif Üstündağ yayınımıza katılmıştı. O da altyapıya çok önem verdiklerini ve orada da çok ciddi potansiyellerin olduğundan da bahsetti. Yani yeni nesil de yine bomba gibi geliyor.
1: Valla bizim Muğla'da Demet o kadar çok voleybola talep var ki bütün aileler çocuklarını voleybola yazdırmak istiyorlar. Hani ben biraz Muğla'da Genç Spor İl Müdürlüğü ile diğer kulüplerle de biraz ilişkilerim olduğu için oradan biliyorum. Hı hı. Hakikaten voleybol büyük bir atılım ve gelişim içinde. Bütün Türkiye'de de böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sadece evet. Muğla'da değil. Her şeyde örnek oluyorlar.
0: Peki, şimdi diğer konu başlıklarımızla devam edelim. İtalya milli takımı teknik direktörlüğü için tek aday Andrea Pirlo'da bir soru işareti var. Nedir?
1: Şimdi İtalya milli takımı teknik direktörlüğü uzun zamandan beri boşta.
0: Evet.
1: Çünkü İtalya Dünya Kupası'na katılamadı biliyorsun. Gattuso gönderilmişti ve ondan beri bir teknik direktör getirmedi İtalya Futbol Federasyonu. Ancak görevli olarak, yani milli takımın daha doğrusu federasyonun CEO'luğuna Maldini ve onun yardımcılarına danışman olarak Leandro'yu getirdiler. Leonardo'yu getirdiler. Eski Milan'ın

0: oldu. Onlar milli takım başına birini getirmek istiyorlar. İlk olarak gittikleri Pep Guardiola oldu. Fakat Pep Guardiola çalışmayacağını söyleyerek reddetti İtalya milli takımına. Ancelotti düşünüldü. Tabii Ancelotti de Brezilya milli takımın başında, yani onlara verdiği sözler var, sözleşmesi var. Bırakıp da gelmek olmaz. Yakışmaz Ancelotti gibi birine. Dolayısıyla şu anda Andrea Pirlo, daha önce bizde de çalıştıktı. Andrea Pirlo gündemde. Fakat Andrea Pirlo'nun da bir ruh bahis şirketiyle global reklam anlaşması varmış. Bunun bir handikap olduğu söyleniyor. Ya bu anlaşmayı bozacak, İtalya milli takımının başına geçecek, ya da bahis reklamı yapan bir teknik direktörün İtalya milli takımının başına geçeceği düşünemeyeceği için bu görevi kabul etmeyecek. Dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıktı. Bakalım önümüzdeki günlerde herhalde bununla ilgili yeni gelişmeler olur diye düşünüyorum. Şu anda görünen görüntü bu şekilde.
1: Peki, hakem konusuna geleceğim. Anthony Taylor'dan sonra Slavko Vinčić de hakemliği bıraktı.
0: Şimdi Anthony Taylor aslında İngiltere'den yakından tanıdığımız Premier League maçlarında, Şampiyonlar Ligi maçlarında ve Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi turnuvalarda seyrettiğimiz gerçekten çok önemli bir hakemdi.
1: Evet.
0: Dünya Kupası finalinde Arjantin olduğu için İngiliz hakemlerin Dünya Kupası finalinde yönetme imkanı kalmamıştı. Anthony Taylor da hakemliği bıraktığını açıkladı. Şimdi ardından da Dünya Kupası'nı yöneten UEFA Başkanı Çeferin'in vatandaşı Slavko Vinčić de hakemliği bıraktığını açıkladı. O da zirvede bırakmak istedi herhalde hakemliği. Bizde de bir anısı var tabii, Vinčić'in biliyorsun. Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetmişti yabancı hakem olarak. Ve bizim de futbol tarihimizde geçmişti Slavko Vinčić. Tam yayına hazırlanırken demek bir hakem daha haber gördüm. Stephanie Frappart, kadın hakem. O da geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Katar'da görev almıştı. Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri. Stephanie Frappart da hakemliği bıraktığını açıklamış. Zaten UEFA ona biliyorsun kadın hakem komitesinde bir görev vermişti. Dolayısıyla ben tahmin ediyordum Stephanie Frappart'ta, yani hem bu hakemlik yapıp hem o görevde olamayacağı için bırakacağını tahmin ediyordum. Nitekim de şimdi sabah gördüm, o da açıklama yapmış ve hakemliği bırakmış. Bir de Almanya'da daha önce Avrupa'da maç yönetmeyi bırakan Deniz Aytekin hakemliği bıraktı.
1: Evet.
0: Türk asıllı hakem. Ve Patrick Ittrich, yine Almanların önemli hakemlerinden biri de hakemliği bırakan hakemlerden biri oldu. Yani hakemlikte bir yaprak dökümü var Avrupa'da.
1: Gerçekten
0: ama
1: öyleymiş.
0: Alt taraftan da gençler geliyor. UEFA bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. Bakalım yeni hakemler olarak kimler çıkacak karşımıza.
1: Tabii yaşı büyük hakemlerin de tecrübesi çok farklı.
0: Tabii.
1: Genç hakemlerden. Şimdi şöyle yaşlarına baktım. Vinčić 46, Anthony Taylor da 47 yaşında.
0: Evet, evet. İşte hakemliği bırakma yaşları aşağı yukarı bu. İngiltere'de evet, aslında biraz daha görev yapabiliyorlar Premier Lig'de hakemler. İngiltere Futbol Federasyonu buna izin veriyor ama herhalde Anthony Taylor da Dünya Kupası ile birlikte artık bu hakemlik işini bırakmak istedi. O da muhtemelen ya yorumcu olacaktır ya da işte olabilir, hakem komitelerinde görev alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hakemlere gerçekten artık futbol oyun kuralları o kadar komplike hale geldi ki, varıydı, şu suydu, bu suydu, işte Dünya Kupası'nda yaşadık. Muhtemelen hakemleri çok daha fazla daha dışında işler olacak bundan sonra.
1: Olabilir. Peki devam edelim. Bosna Hersek ekibi Borac Banjaluka'ya polis operasyonu vardı.
0: Şimdi Borac Banjaluka Bosna Hersek şampiyonu. Şu anda da eleme maçları oynuyorlar Avrupa'da. Son maçlarını da farklı şekilde kazanmışlardı.
1: Evet.
0: Başkanı kulübün Dvejan Misimovic, Türkiye'de Galatasaray'da da forma giymişti. Kulübün başkanı bir yıldır. Fakat bir polis operasyonu yapılmış. Misimovic ile ilgili herhangi bir şu anda yaptırım yok ama kulüpte arama yapılmış operasyonla. Kulüpte başkanın yetkilerini kötüye kullandığı ve kara para atladığı ile ilgili bir takım iddialar varmış ve bununla ilgili bir araştırma başlatılmış. Fakat Misimovic'in herhangi bir şekilde gözaltına alınması veya tutuklanması gibi bir şey yok ama böyle bir soruşturma yürüyormuş Bosna Hersek'te. Bakalım, futbolda zaman zaman bu tip operasyonlara rastlıyoruz. İşte bizde de birçok operasyon inceleme yapılıyor özellikle bahisle ilgili olarak. Futbolda da çeşitli ülkelerde zaman zaman bu tip operasyonlara rastlıyoruz. Çünkü futbol gerçekten baktığında çok büyük paraların döndüğü bir sektör olduğu için burada para aklama, yolsuzluk gibi olaylar maalesef görülüyor. Bakalım ne çıkacak altından, o ilerleyen günlerde yine göreceğiz.
1: Peki, Brezilya'da futsal maçında rakibini tekmeleyen kadın oyuncuya 5 yıl men.
0: Gördün mü Demet?
1: Şu an siz videosunu konuları attığınızda baktım.
0: İnanılmaz bir şey, değil mi? Yani bir ikili mücadele, futbolun ne olduğunu seyircilerimize de aktaralım. Futbol salonda oynanan futbol, işte salonla futbolun birleşimi futbol demişler. Orada ikili bir mücadele oluyor. Sporcu yere düşüyor. Mücadele eden diğer kadın sporcu gidiyor. İki tane çok şiddetli rakibinin kafasına tekme atıyor. Yani hakikaten kan dondurucu bir görüntüydü. Ben inanamadım, şaşırdım. Bu oyuncuya Brezilya Futbol Federasyonu 5 yıl men cezası vermiş. Çok iyi yapmışlar. Aslında hatta polis soruşturması bile açılabilirmiş. Yani o derece, hani adam insan öldürmeye teşebbüsten.
1: Evet, bazen kendilerini kaybediyor bazı sporcular.
0: Nasıl böyle bir şekilde kaybedilir? Yani hem de bir kadın sporcu kafasına böyle bilinçli olarak iki tekme arka arkaya sallamak. Hani refleks de belki bir kere sallarsan ama yani iki kere bilinçli olarak sallamak korkunç bir olay. Ayrıca o takımda turnuvadan ihraç edilmiş, bunu da söyleyelim. Hakikaten ben görünce inanamadım gözlerime.
1: Peki, basketbola devam edelim. 41 yaşındaki LeBron James'ten yeni bir meydan okuma var. Philadelphia 76ers.
0: Evet, LeBron James basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. NBA'in efsane oyuncusu. Ve şu anda da 41 yaşında. Ama şimdi Ronaldo'ların Messi'lerin 40 yaşlarında forma giydiği futbol sporunun karşısında LeBron James ise 41 yaşıyla sahalarda hala mücadele ediyor ve yeni bir transfer yaptı. Yani bu demektir ki 42 yıllık anlaşma yapmış galiba. 43 yaşına kadar Philadelphia 76ers'da forma giyecek. Bunu şöyle açıklıyor LeBron James: bu parayla falan alakalı değil diyor. Ben kimseye de bir şey kanıtlamak zorunda değilim diyor. Ben kendimle yarışıyorum sadece diyor. O yüzden bu şeyi, meydan okumayı kendi kendime yapıyorum diyor ve 76ers'da şimdi önümüzdeki sezon NBA'de LeBron James'i izleyeceğiz. Hakikaten izlemesi keyifli, çok büyük bir sporcu. Bakalım nasıl bir dönem geçirecek orada, göreceğiz. Bu arada çeşitli takımlarda 3 NBA şampiyonluğu var LeBron James'in, bunu da unutmayalım.
1: Bazı sporcuların gerçekten yaşı olmadığını düşünüyorum. Yani futbolda da görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Tabii ki bunu. Basketbolda da LeBron James bunun en
0: hakikaten
1: önemli örneği.
0: Hakikaten bunlar çok doğru. Ronaldo da Messi de kendileri yaşıyorlar bir yerde. Yani kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiller artık. Zaten kanıtlamışlar kendilerini. Kendileri de yaşıyorlar. Nereye kadar bunu yapabilirim mücadelesindeler herhalde. James de onlardan biri zaten herhalde.
1: Peki, bir 2-3 dakikam daha var. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hafta içerisinde oynanacak olan Avrupa maçlarını biraz değerlendirelim isterseniz. Çarşamba günü Fenerbahçe, Perşembe günü de Beşiktaş'ın Midland karşılaşması var değerli izleyenler. Fenerbahçe ile başlayabiliriz. İkinci maçtan nasıl bir beklentiniz var?
0: Fenerbahçe rakibinden çok üstün olduğunu buradaki karşılaşmada gösterdi. Beşiktaş da aynı şekilde, yani paralel olarak değerlendirmek istiyorum. İki takımımız da kazandıkları maçlarda çok daha fazla gol bulabilirlerdi. Ve çok daha rahat şekilde oraya gidebilirlerdi. Ama galibiyet galibiyettir. 1-0'lık avantajla gidiyorlar rakip sahalara. Ben her iki takımımızın da kalitesinin rakiplerinden çok üstün olduğunu düşünüyorum. Ve turu geçeceklerine yürekten inanıyorum. Hatta Başakşehir'de istersen ekleyelim buna. Tabii. Başakşehir'de Finli rakibiyle berabere kaldı kendi sahasında. Onlar da kalite olarak iyi durumdalar yani rakipten, ama Nuri Şahin hocam da dediği gibi fizik olarak biraz yetersiz kaldılar bu karşılaşmada. Bir hafta sonra daha iyi bir fizik kondisyona ulaşacağız demiştir Nuri Şahin.
1: Deplasmanda oynanması büyük bir dezavantaj mı olur Başakşehir için, çünkü galiba Suni içinmiş oynayacakları karşılaşmanın stadyumu?
0: Yani artık futbolcular bu tip şeylere, dezavantajlara alışıklar. Evet, sonuçta ona göre ayakkabılarla oynuyorlar filan. Bir problem olacağını tahmin etmiyorum. Kaliteli oyuncular eğer fizik kondisyonları yerindeyse saha nasıl olursa olsun rakibe karşı çıkıp oynarlar diye düşünüyorum. Ben 3 takımımızın da turu geçecek kalitede ve çapta olduğunu düşünüyorum. 3'te 3 bekliyorum.

0: Perşembe akşamı itibariyle. İnşallah beklentilerimiz karşılanır ve takımlarımız turu geçerek bizi sevindirirler ve özellikle de tabii ki turu geçtikten sonra 3. eleme turuna kalacaklar. Onun ardından da playoff turu geliyor. Başakşehir elenirse maalesef konferans liginden aşağı düşecek işte birlik olmadığı için tamamen evet. Elenmiş oluyor.
1: Umarım devam eder.
0: Beşiktaş inşallah devam eder. Beşiktaş konferans liginde devam evet. eder eğer elenirse. Fenerbahçe'de Avrupa liginde bakalım göreceğiz. Bütün takımlarımıza ben başarılar diliyorum bu haftaki Avrupa maçlarında.
1: Çok teşekkür ederim, ben de size ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta dilerim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz. Teams bağlantımız bitti. Ve sabah sporunda bu saat dilimimizin de sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Saat 10'da sonra burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Bir yere ayrılmayın.
2: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
3: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
2: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
3: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
2: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: A Spor Radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Reklam. A Spor Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Hürmüz'deki LNG arz şoku elektrik fiyatlarında küresel ayrışmayı derinleştirdi. Avrupa Birliği'nde ortalama toptan elektrik fiyatı 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda %15 yükseldi. Elektrik fiyatları Japonya'da ikinci çeyrekte %30'dan fazla artarken Avustralya ve Hindistan'da yılın ilk yarısında sırasıyla %30 ve %7 geriledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: hoş geldi. Yeni bir haftanın ilk gününde beraberiz Sabah Spor programında 3. ve son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Saffet İşler bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri, çoğunlukla transfer gelişmeleri ve oyuncuların, futbolcuların bazı yaptıkları özel röportajlar, açıklamalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Vallahi iyiyiz. İşte bir türlü bombalar patlıyor. Yani transfer evet. Bombaları.
0: Evet. Hareketli.
1: Hareketli ama işte
0: bu hareketi
1: türlü
0: seviyoruz ama.
1: Hep bizim ülke olarak zaten böyle şeyleri seviyoruz. Bu arada ama ilk önce voleybolda şampiyon olan kızlarımızı tebrik ederiz. Gerçekten çok büyük başarı elde ettiler. Yani yolları açık olsun. Bir gururla onları seyrettik dün. Muhteşemdi yani gerçekten.
0: Milletler Ligi'nde Brezilya için de mağlup etti kızlarımız ve madalyayı aldılar. Tebrik ediyoruz kendilerini bir kez daha Aspor ailesi olarak. Galatasaray'la başlayalım evet. diyorum. Gündemde Jamal Musiala var. Gazete manşetlerinde sizlere de aktarırken hep bu isimden bahsettik. Ama Galatasaray cephesinden bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve bu transferin gerçekleşmeyeceği söylendi. Yani daha doğrusu bir yalanlama haberi geldi. Şöyle bir aktarayım onu da. Jamal Musiala ve Bayern Münih'le kulübümüzün anlaştığı haberleri kesinlikle doğru değildir diyor Galatasaray cephesi.
1: Ya burada artık menajerlik oyunu mu ne diyeceksiniz? Yani bütün takımlar, yani bizim dört büyük takımlarımızdan da yani böyle söylemler sürekli oluyor. Hani net olmadığı bir şeyi ortaya çıkarıyorlar. Bu menajerlerin taktiksel çalışması, yani teknik direktörlerin sahada taktiksel çalışmasını menajerler de transfer ayında yapıyorlar. Yani bence ya o kadar Musiala'ya dünyanın parası verilecek, yani o kadar büyük para harcanması Galatasaray için de çok doğru bir hareket değil. Ha, ihtiyacı var mı? Var. Evet.
0: Çok da genç de bir oyuncu.
1: Genç bir oyuncu. Çok da faydalı olur. Kesinlikle.
0: Tam istenilen mevkiye nokta transfer
1: nokta
0: olabilir.
1: Transfer. Kesinlikle. Orada %100 doğru. Ama tabii maliyetler çok fazla yüksek. Yani burada tabii Galatasaray kulübünün bileceği iş ama bu maliyetlerle de bu işin sonu nereye varacak? Çok merak konusu yani.
0: Yani herkes birbiriyle yarışıyor şu anda.
1: Tabii şu anda yani Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da. Trabzon'da mesela 95 milyon satıştan para kazanmış bir Trabzonspor var. Euro. Kazanmış bir Trabzon var. Yani bu şu anda en iyi Trabzon yapıyor bu işi de. Ama Galatasaray'ın yani böyle bir oyuncuyla ilgili yani net bir şekilde gelir mi? Yani yalanlamalar var kulüp tarafından ama yani Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet.
0: Artık takımlar böyle gündeme gelen oyuncularla, konularla ilgili çok sık açıklama yapmaya başladılar. Fark ettiniz mi?
1: Ya şimdi
0: Fenerbahçe çok sık yaptı
1: evet.
0: bu sezon.
1: Evet.
0: Muhabirlerle ilgili Beşiktaş'ın yaptığı bazı yalanlama evet. haberleri vardı.
1: Ama hakikaten bu neye yapılıyor bunlar? Menajerlerin yaptığı açıklamalardan kaynaklı.
0: Tabii evet.
1: Ve kulüpleri kullanıyorlar bu anlamda. Yani reklamını yapıyor.
0: Fiyat yükseliyor
1: fiyat
0: sonra.
1: Fiyat yükseliyor.
0: İlgi
1: tabii.
0: artınca.
1: Aynen öyle.
0: Peki açıklamalar demiştik. Okan Buruk'la başlayalım. Bir ekranlara getirelim neler söylemiş. Transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında konuştu Okan Buruk. 10 numara bölgesine iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz dedi. Açıklamalarına bir bakalım.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. Bein Sports'a röportaj veren başarılı teknik adam, en iyi transferleri yapmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz hiçbir şeyden sakınmıyor. Süreç ilerledikçe taraftarlarımızın tepkilerini anlayabiliyoruz. Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ancak bazı oyuncuları beklemeniz gerekiyor. Transferde birçok hikaye var. Taraftarımız tepkisinde haklı. Çalıştığımızı ve boş durmadığımızı bilsinler. En iyisini almaya çalışıyoruz. Bu da süre alabiliyor dedi. 10 numara pozisyonuna iyi bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, önceliğimiz hem 10 numara hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamında alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor şeklinde konuştu. Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istediğini dile getiren Buruk, Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak bir yere gideyim demek yerine Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim dedi.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Önemli noktaları ve cümleleri sizler için derledik haberimizde. Çoğunlukla tabii transferden bahsediyor çünkü ciddi de bir baskı var taraftardan yana.
1: Tabii ki.
0: Artık bir transfer beklentisi var ama Okan Hoca transfer biraz zaman alabiliyor, bir sıkıntı yok şu anda diyor.
1: Ya şimdi belli mevcut bir kadrosu var. Hı hı. Kadro planlamasını da zaten ona göre yapıyor. Şimdi baktığınızda bir de santrafora ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani
0: evet, yedek ikinci bir isim olarak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani Okan Hoca tabii ki kadro, elindeki kadro zaten garanti, oynayan bir kadro, şampiyon olan bir kadro. Aynı kadronun üstüne işte yeni gelen oyuncularla beraber tabii iyi bir 10 numara diyoruz ama 10 numara artık hani normal. Avrupa'da artık 10 numara herkes koşacak yani. 10 numara eskiden bizde neydi? Durarak top oynayan, ayakları çok iyi olan bir oyuncu olarak görüyorduk. Ama şimdi 10 numara da 90 dakika boyunca durmadan koşacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani Avrupa maçlarında oynadığınız zaman o maçları kazanmak için takım halinde oynayıp takım halinde kazanmanız lazım.
0: Evet.
1: Ya planlamayı çok iyi yapmak lazım. Burada Okan Buruk yani hoca olarak yani takımı da tanıyor, biliyor, neler yapacağını da biliyor. Onun için çok da acele etmiyorlar. Zaten kadro hazır, bir kadrosu var elinde. Burada mümkün olduğu kadar maliyetleri de düşürüp ona göre bir yol yürümek istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani hayırlısı olsun, inşallah iyi oyuncu alırlar yani.
0: Şöyle bir soru soruldu tabii, uzun yıllar kalmak ister misiniz Galatasaray'da, bir efsane olabilir misiniz bu anlamda diye. Çok uzun yıllar kalmak biraz ütopik dedi ve Galatasaray'da uzun yıllar kalmak da isteyebilirim tabii, biraz zaman verebilirim buna diyor.
1: Tabii o neye göre, başarıya göre devam eder bizim
0: Türkiye'de. Tabii evet, şey biliyorsunuz. Evet. Biz de tabii şimdi yurt dışı gibi değil, Avrupa gibi
1: yani,
0: değil.
1: Avrupa'da 10 sene
0: tahammül
1: kalıyor.
0: Tahammül çok edilmiyor. Şimdi 4 yıldır şampiyon oluyor ama bu yıl kaç kere istifası ile ilgili tarafların eleştirisi var.
1: Ya 2 tane 3 tane üstte bir puan kaybına bağlı her şey bizde. Yani bizde tahammül edilmiyor fazla.
0: Evet.
1: Yani şimdi Avrupa'da 5-6 sene, 10 sene işte İtalya'da olsun, İngiltere'de olsun yani uzun süre Almanya'da olsun çalışan hocalar yani başarısızlık bir güne bağlanmıyor yani.
0: İyi bir şey aslında, bir ekol oluşturuyorlar.
1: Ya kesinlikle çok doğru ama bu sistemi kuruyorlar, akademiyle beraber kuruyorlar, altyapıyla beraber kuruyorlar. Biz de bunu yapamıyoruz. Biz gelen bugünkü başarıyı kovalamak zorunda kalıyoruz. Bugünkü başarıyla da yol yürümeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu o zaman devamlılık sağlamıyor. Bu devamlılığı sağlamak için yani mutlak surette akademiyle beraber başarılı bir planlamayı yapıp o şekilde yürümek lazım. Şimdi bakın 40-50 milyon euro bir futbolcunun bonservis parasını vermeyi planlıyorsunuz. Şimdi altyapılardan oyuncu yetişmeme sebebi, altyapıya acaba 2 milyon euro harcıyor muyuz, 3 milyon euro harcıyor muyuz? Ya bunları sorgulamak lazım. Şimdi herkes transfer, para nereye kadar? Sponsorlar olmadığı zaman ne yapacak?
0: Tabii.
1: Ya onun için yani bizim burada Türkiye'deki yapacağımız şu anda artık hani yolun artık çok zor bir dönemine girmişiz. Her takımın borcu var şu anda.
0: Hı hı.
1: Her kulüp borçlanmış durumda. Yani burada bunun işin içinden çıkılacak duruma yarın öbür gün hani acaba Arabistan'dan bir gelen olsa da takımı satsak mı olacak acaba? Ya o duruma gidiyor yani işler.
0: Peki şimdi sizden gelen sorulara biraz bakacağım. Bana yazdığınız, Eren Bey yazmış. 4 yıl üst üste şampiyonluk Galatasaray camiasının üstünde doymuşluk hissi mi yarattı?
1: Öyle bir şey olmaz. Olmadı. Yarışmacı takımlarda böyle bir şey olmaz.
0: Çünkü, Galatasaray'daki hava biraz öyle demiş.
1: Çünkü yarışmacı takımlar her sene kazanmak, her sene şampiyon olmak, her sene Avrupa'da o maçları, Avrupa Şampiyonlar maçlarını oynamak zorunda.
0: Hı hı.
1: Ve bunun içinde heyecan her zaman hep vardır yani. Öyle mümkün değil o şekilde olması.
0: Peki şöyle yine hızlıca bakıyorum. Serhat Bey, neden bir transfer gelmiyor demiş ve hangi bölgelere Galatasaray transfer düşünüyor diye sormuşsunuz. Okan Hoca bu sorunun cevabını zaten verdi açıklamasında. 10 numara sol kanat ve santrafor
1: transferi gerçekleştirdi. Evet, yani 3 tane transferi var. Zaten o konu üzerine çalışılıyor
0: şu anda. Stoper yok mu ya acaba için? Ya
1: aslında ben hep şunu söylüyorum. Epeydir de söyledim programlarda da. Bir tane stoper, çok iyi hatırlattın. Bir tane stoper mutlaka bir Galatasaray'ın stoper alması gerekiyor. Çünkü atletik bir stopere ihtiyacı var. Süratli, çabuk oynayan bir stopere ihtiyacı var. Bence %100 ihtiyacı var yani. Çünkü Abdülkerim de defans arkasına atılan toplarla ağır kalıyorlar. Özellikle Avrupa maçlarında bunları çok fazlasıyla yaşadık.
0: Bir de en azından o ikiliyi yedekleyebilecek önemli bir isim de gerekiyor.
1: Çok önemli. Çünkü neden? Arkasındaki gelecek olan kişinin hazır olması ve de iyi bir stoper olması oynayanları da kamçılar.
0: Peki şimdi açıklamalarda oyuncu kısmına geçelim. Barış Alper Yılmaz'dan bahsedeceğiz. O da Avusturya kampında merak edilen soruları yanıtladı. Bu sene ligin bir hayli zor geçeceğine inanıyorum dedi. Tabii şimdi transferdeki isimler bu kadar yüksek profilli isimler olunca oyuncular da böyle düşünüyor herhalde.
1: Ya tabii ki yani şimdi bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzon o kadar üst düzey oyuncularla beraber şimdi kadro kurdukları zaman bu tabii ki şuna dokunmak istiyorum. Takımların fiziksel kondisyonunu üst seviyeye taşımaları lazım. Her şeyden çok bu önemli. Eğer o seviyeye taşıdığın zaman o zaman rakiplerle istediğin gibi rahat rahat saha içinde savaşabilirsiniz.
0: Tabii.
1: Ya fiziksel durumun iyi değilse zaten olmaz. Şimdi Dünya Kupası'nı oynadık. İspanya takımı 120 dakika maç oynadı. Önde baskıyla maç oynadı. Yani dayanmak mümkün değil yani. Onun için o seviyelere çıkmamız lazım.
0: Zaten
1: artık
0: bu bizim farkı biz en net şekilde Avrupa'da böyle
1: yaşadık.
0: Dünya Kupalarında bu tür şampiyonalarda görüyoruz.
1: Görüyoruz. İşte bizim de artık o seviyelere çıkmamız lazım. Yani bunun için de ne lazım? Aslında tabii başka bir şey söyleyeceğim. 16-17 yaşında o gelişimi sağlamamız lazım. O gelişimi o yaşlarda

0: sağladığınız zaman yukarıya gelen oyuncular bunları rahatlıkla kaldırabilir. E onları sağlayamadığımız için yıllarca hep böyle geriden geldik yani bu.
1: Peki Barış Alper Yılmaz'la devam edeceğim. Okan Buruk'un üzerimde emeği çok fazla. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla bu yüzden çok mutluyuz. İyi bir şekilde devam ediyoruz diyor. Okan Hoca'yı gerçekten bu alanda ayıran özelliklerden biri sanırım.
0: Ya futbolcularla iletişimi
1: iyi. Birebir iletişimi yani, çok iyi.
0: Şimdi bu futbolda gerçek olan şu var. Futbolcu hocayı severse başarılı olur. Hı hı. Hoca futbolcularla arası iyiyse her zaman istediğini yaptırır. Ve futbolcu da hoca için gerekeni yapar. Yani takım için zaten oynuyor ama hoca için bir kat daha fazla gereğini yapar. Ama hep şunu söylüyorum. Okan Hoca mutlak surette yani istediği yerlere oyuncu, mesela stoper alınması lazım. Bir tane öyle veya böyle 10 numara ihtiyacı var. Santrafor ihtiyacı var. Şimdi elinin sağlam olması lazım. Güçlü olması lazım. Onun için de Okan Hoca'ya da destek vermeleri lazım. Şimdi futbolcular hocayı seviyor. Önümüzdeki maçlarda önemli maçlar var. Hı hı. Onun için de bu başarıyı sağlamak için de hocanın da eli güçlü olması lazım.
1: Peki Icardi'den bahsettim. Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir diyor Barış Alper. Sağ içinde ve dışında bana çok şey kattı, ona teşekkür ediyorum. İyi de anlaşan bir ikiliydi sağ içinde.
0: Ya Icardi geldiğinden beri iyi oyunlar oynadı. Hı hı. Galatasaray'a çok şey kattı. Çok doğru bunların hepsi. Ama futbolun bir gerçeği var. Düşmeye başladınız mı?
1: Acımasızca
0: eleştirilirsiniz. Onun için futbolun bugünü var, yarın yok.
1: Transfer konusu var şimdi. Geçen yılda tabii Barış Alper Yılmaz'la ilgili biraz stresli bir dönemi de var. Çünkü transfer söylentileri çok çıktı. Sonrasında o da gitmek istedi, hatırlarsınız. Ama bir şekilde ikna edilip kaldı. Bir transfer teklifi gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz diyor.
0: Ya şimdi tabii.
1: O zaman öyle değildi sanki.
0: Pası kulübü atıyor şimdi tabii. Yani ya şimdi şöyle, Barış Alper fizik gücüyle oynayan bir oyuncu. Fizik gücü nereye kadar taşır? O devamlılığı sağladığı sürece oynar. Yoksa hani Barış Alper bir özellikleri olan bir oyuncu konumuna baktığınız zaman sadece fiziksel gücü özelliği çok önde. Onunla beraber doğru işler yaparak takıma katkı sağlıyor gerçekten. Hı hı. Ama o tabii fiziksel gücü olmadığı zaman da Barış Alper'i göremezsiniz. Yani.
1: Evet.
0: Ya, çok sıkıntı yaşar.
1: Ya mesela Dünya Kupası'nı hatırlıyorum yani şu an. Gerçi çok yakın bir zaman ama Barış orada da mesela fiziksel anlamda etkili olamadı aslında baktığımızda.
0: Orada olay neydi biliyor musunuz?
1: Neydi?
0: Şimdi geriye yaslanmış, 9 kişiyle defans yapan takım var. Şimdi Barış Alper'in özelliği ne? Barış Alper'in özelliği defans arkasında atılan toplarda veya alıp gittiği toplarda başarılı. Hı hı. Dar alanda, alan kapanmış ortamda Barış Alper bir şey yapmaz. Orada kime ihtiyaç var? Orada kilidi açacak anahtar oyunculara ihtiyaç var.
1: O yoktu.
0: Onlarda kim var mesela? Yunus var, işte kanat oyuncusu, kreatif oyuncu. Bunların hepsi o kanat oldu veya orta sahada kreatif oyuncu olduğu zaman kilidi anahtarı açarlar.
1: Sane bazen yükleniyor.
0: Sane bu şey yapabilir. Ama şimdi şunu söyleyeyim. İşte Kenan Yıldız mesela. Arda Güler oralarda olmalıydı mesela. Şimdi Barış Alper'in o defansı kilit açacak pozisyonda değil. Atıp gitmesi lazım, gidemiyor. Alan daralıyor çünkü boş alan bırakmıyor rakip. Şimdi bu maçlarda şimdi rakipler artık oyuncuyu çözdüğü zaman, hı hı, önlemini buna göre alıyor zaten.
1: Tabii.
0: Aldığı zaman Barış Alper bitti. O zaman ne oluyor? Barış Alper'i çıkaracağız, oyuna kreatif oyuncu alacağız. Bu şekilde oluyor.
1: Peki Canus'un konusunu konuşalım çünkü Barış da bahsetti Can'dan. Can çok iyi bir futbolcu. Elimde olsa hemen gelmesini isterim. Yönetimimiz en doğru kararı verecektir dedi. Gündemde zaten konuştuğumuz isimlerden biri ama son günlerde biraz daha az konuşuyoruz bence.
0: Onu acaba
1: kapanıyor mu acaba?
0: Şey için mi? Hayır. Yani şimdi bizim ortaya atılan oyuncular rakam ne kadar çok konuşur o kadar çok rakam
1: olabilir,
0: artıyor.
1: Olabilir, dikkat ediliyor olabilir.
0: Evet, yani bu acaba Can Uzun'u es geçip sessizliğe bürünüp ondan sonra yani transferini yapma durumu olabilir. Yani haklı olarak yani şimdi işte Salah'ın durumunu biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin alacağı oyuncular var, onu biliyorsunuz. Yani sürekli gündeme gelen oyuncular fiyatları artarak geliyor. Evet. Nasıl alacaklar?
1: Zaten çok yüksekten başladı ama
0: evet,
1: Can Uzun.
0: Evet.

0: Yani yüksekler.
1: 45-50'ler konuşuluyor.
0: Yani o rakamları kulüp verir mi bilmiyorum. Yani sponsorlardan duyduğum kadarıyla sponsorlardan bir şey destek alma planlamaları var. Ama çok zor tabii yani. Ama iyi oyuncu mu? Evet. Galatasaray'a çok büyük katkı sağlar. Bir de dinamik oyuncu, genç oyuncu ihtiyacı da var Galatasaray'ın. Çünkü Galatasaray'ın hakikaten orta sahasında Torreira'nın biraz rahat olması lazım artık. Çünkü Torreira geçen senelerde aşırı derecede çok kendini vererek oynayan bir oyuncu. Yani burada orta sahaya güç kazandıracak. Hakikaten takımı, yani top ayağına geldi mi rahatlatacak takımı, öyle bir oyuncu Can'da. Yani bence Can'ın transferi önemli ama rakam daha çok önemli.
1: Okan Hoca zaten istediğini söyledi açık açık, evet, aslında kesinlikle. Can Uzun'u. Can Uzun'u son günlerde neden konuşmuyoruz? Artık Can'la ilgili çok bir açıklama yapılmıyor. Çünkü Dünya Kupası'ndan önce hatırladım, Eintracht Frankfurt cephesinden bu konuyla ilgili bazı açıklamalar geliyordu. Yani teknik direktör, yeni teknik direktör Can'ı önümüzdeki yıl daha net bir şekilde kullanmayı planlıyor dendi. Göndermek istemediklerini söylediler. Sonrasında yine yüksek bir bonservis bedeli beklentileri olduğunu söylediler. Ama Dünya Kupası'ndan sonra Frankfurt cephesinde de çok bir ses yok.
0: Ya şimdi şöyle, hani onlar da kendilerine göre bir planlama yapmıştır mutlaka. Ha, bu parayı veren alır dedi. Yani 40-50 milyon civarında
1: yüksek,
0: o arada.
1: Çok yüksek ama.
0: Çok yüksek. Yani o parayı nasıl vereceksin? O para, yani bir oyuncuya verdiğiniz zaman ikinci oyuncuyu düşünemiyorum. 3 tane oyuncuya ihtiyacı var. Yani stoper alması lazım. Orta,
1: evet.
0: Orta sahaya işte Can Uzun gelecek. Yani bir tane öyle veya böyle bir kanat oyuncusu ve bir stoper almak zorundasınız. 3 tane oyuncuya hangi parayı vereceksiniz yani? 50 milyon euro çok büyük para ama
1: büyük para.
0: Can Uzun iyi oyuncu mu? Evet, iyi oyuncu tabii. Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayabilir ama işte 50 milyon euroları vereceğine
1: düşer bence o fiyat.
0: Düşmez ya. Onlar düşmez çok da. Fazla düşmez ya, kesinlikle. Çünkü hani bu para verilip alınacaksa karşı kulüpler de bunları biliyor. İhtiyaç var.
1: Evet,
0: Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak diyor. Mutlaka buna yanaşacak diyor. Hani 50 olmaz da 45 olur, 40 olur. Ama 40'ın altına da düşmezler diye düşünüyorum. Yani.
1: Peki Torreira'ya geçelim. Torreira da açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray'da geçirdiği 4 yılın çok özel olduğuna vurgu yapıyor öncelikle. Geçtiğimiz sezonun sonunda şampiyonluk kutlamalarında çok duygusal bir Torreira görmüştük. Hatta ayrılıyor mu diye de konuşmuştuk burada. Ama tabii öyle bir şey olmadığını sonradan anladık. Ailesiyle ilgili bazı problemler varmış. Onlar çözüldükten sonra daha 2 yıl kontratım var, Galatasaray'da devam edeceğim dedi. Ama baktığımızda Torreira'nın Galatasaray'daki kariyerine en çok eleştirildiği yıl geçtiğimiz yıl,
0: evet,
1: diye düşünebiliriz.
0: Ya şimdi Torreira çok gerçekten müthiş tempolu oynayan, çok güçlü bir oyuncu.
1: Herkese de uyum sağlıyor mu, değil
0: sağlıyor
1: mi?
0: Sağlıyor kesinlikle. Yani iletişimde iyi, saha içindeki bir takım oyununda beraberler. Ama yani işte bu olay mental olarak, hani hayat yaşantıda işte bayan arkadaşı veya işte ortamda bir sıkıntı oldu. İnanılmaz etkilendi. Bir de Torreira çok yalnız bırakıldı orta sahada. Yani aşırı derecede bütün yük onun üstüne verildi. Orada özellikle son maçlarda düşüşe geçti çok fazla. İşte orada Okan Hoca'nın onu görüp aslında onu biraz çekmesi lazımdı, oynatmaması lazımdı. Fiziksel olarak çok düştü. Hem mental olarak hem fiziksel olarak düştü Torreira. Yoksa Torreira bugün Galatasaray takımını sırtlayan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Yani orta sahayla defansla o iki arada müthiş bağlantıyı kuran ve top geçmiyordu orada. Torreira müthiş bir sağa sola hamle yapan bir oyuncu yani. Ama bu sene bilmiyorum tabii, dinlenip geldi şimdi, tatilden geliyor. İnşallah yine geçen senelerdeki gibi iyi bir oyun çıkarır oyunu.
1: Orta saha planlamasında bir şeyler değişecek mi sizce Galatasaray'da? Şimdi tabii bir 10 numara transferi bekleniyor ama.
0: Ya ben orta saha programı mutlaka değişmeli. Galatasaray şeyini doldurdu, o limitini doldurdu orta sahada çünkü. Artık yeni bir orta sahada kreatif bir oyuncuya ihtiyaç var. Ben şeyden çok, İlkay'dan çok umutluydum. Ama İlkay hiç olmadı. Ya İlkay geldiği zaman şans verilmedi bundan dolayı. Çünkü İlkay, yani şimdi İngiltere'de oynayan bir oyuncuya kötü bir oyuncu diyebilir misiniz?
1: Hayır.
0: Ama maalesef İlkay bir türlü randıman verilmedi veya
1: fiziksel durumuyla mı ilgili sizce, takımla ilgili
0: fiziksel
1: mi?
0: Durumu daha çok önde bence, çünkü fiziksel durumu düşmeye başlayınca futbolcu sahada verimli olamıyor, olamayınca bu sefer başka oyuncu düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir de yani geldiği zaman direkt oynamadı, bir sakatlık geçirdi, kenarda bekledi çok.

0: Belki hatır için yapar belki.
1: Hiç zannetmiyorum hatır için bir şey yapacağını bize.
0: Ama Diaz da tabii Galatasaray takımına çok faydalı olacak bir oyuncu. Yani şimdi Galatasaray'ın 3 tane isim ortaya koyuyorsunuz. Üçü de birbirinden iyi. Evet, Galatasaray için de ihtiyaç. Hakikaten ihtiyaç. Ama rakamlar burada hep 40'tan aşağı düşmeyeceği için.
1: Evet.
0: Onun için Galatasaray için iyi bir sponsor lazım.
1: Şimdi Bruno Fernandes ve Brahim Diaz, ama Can Uzun tam bir 10 numara diyemeyiz.
0: Ama Can Uzun hem 10 numara hem 8 numara hem 6 numara da oynar.
1: Evet.
0: Can Uzun'un özel. Şimdi aslında alacağınız oyuncu böyle bir oyuncu olmalı aslında. Hı. Çünkü ayakları iyi olan bir oyuncu 8 de oynar. Aslında 10 numara artık eskide kaldı. Şu anda 10 numara her bölüme koşarak oynayacak bir oyuncuya ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Yani yeri geldiği zaman defansif anlamda da iş yapacak. Hı hı. Önde de iş yapacak. Yani gol bölgelerinde de iş yapacak. Öyle bir ihtiyaç var.
1: Peki şimdi şöyle genel biraz takımı konuşalım. Avusturya kampında Galatasaray biliyorsunuz çalışmalar orada devam ediyor. Bir Monza karşılaşması oynanmıştı. Orada 2-0'lık Monza'nın üstünlüğüyle sonuçlandı bu mücadele ki Okan Hoca orada daha çok yeni oyuncuları ve genç isimleri tercih etmişti. Bugün oynanacak bir Venezia karşılaşması var. Türkiye saatiyle saat 21'de başlayacak bu mücadelede. Ama tabii bu maçta da yine gençleri tercih eder mi bilmiyorum. Çünkü Monza maçı sonrası bundan sonraki karşılaşmalarda artık biraz daha az kadroya döneceğim demişti mesela.
0: Yavaş yavaş dönmesi lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kamp dönemi zaten lige hazırlanmak için hem lige hem Avrupa maçlarına hazırlanmak için yavaş yavaş oyuncuları adapte etmeye çalışıyorlar. Bir oyun planı vardır. O oyun planını bütün takıma yerleştirmeye çalışıyor. Yani bu anlamda fiziksel gücü yukarıya çekmek için de en az 4-5 tane 6 tane maç oynamak lazım.
1: Evet, zaten Venezia maçı var. Sonra Galatasaray çalışmalarına İstanbul'a devam edecek. Ren ve Villarreal karşılaşmaları da burada oynanacak. Şimdi Galatasaray bölümünü bu konuyla beraber bitirelim. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe kısmına da bir haberle başlayalım. Transferleri de tabii konuşacağız ama daha çok merak edilen konu takım içerisindeki bazı oyuncuların geleceği. Archie Brown da bunlardan biri. İki İngiliz devi Archie Brown'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
2: Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. ...24 yaşındaki sol bek İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin radarında bulunuyor. Premier Lig devleri kısa süre içinde sarı lacivertlilere 24 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim Brown için bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler transfer pazarlıklarında bu seviyelerin altına inmeyi düşünmüyor. Geçen sezon Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brown, sarı lacivertlilerde 38 maçta görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz sol bek 7 de asist yaptı.
1: Archie Brown demiştik. Archie Brown'u biraz konuşalım. Çünkü sezon bitti. Biter bitmez oyuncuya çok fazla teklif var dendi. Özellikle medyada yansıyan takımlar vardı. Şimdi hala bu konuları konuşuyoruz. Ayrıca Archie Brown'un da artı 4 kuralına uyması acaba kalır mı konularını da gündeme getirmişti ama şimdi İngiliz ekiplerinin de tekrar ilgisi gündeme geldi. Sizce nasıl bir karar verilecek?
0: Ya bir kere Fenerbahçe'nin bir tane santrafora ihtiyacı var. Bir sol beke ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Şimdi Archie Brown hani atletik bir oyuncu bir kere. Hı hı. Yani Fenerbahçe'ye fayda olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii rakamlar kulübün menfaatleri doğrultusunda bilemediğimiz için.
1: Kulüp 20 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var şu anda Fenerbahçe'nin.
0: Ama yani
1: United ve Chelsea ilgileniyor oyuncuyla bu arada.
0: Kendi alacağı bir futbolcunun rakamı acaba o rakamlara bulabilecek mi oyuncu? Hmm. O da ayrı bir konu yani. Archie Brown şimdi hakikaten atletik bir oyuncu. Yani benim anlamadığım bir şey şu. Archie Brown sürekli oyuna katkı veren bir oyuncu. Yani defansif anlamda biraz da zayıf görünüyor. Aslında bu hocayla alakalı. Hoca bunu önünü kesebilir. Yani her pozisyonda öne çıkacaksın diye bir kaydı yok. Sol açık oynamıyorsun.
1: Evet.
0: Kanat bek oynuyorsun. Orada işte burada üçlüye göre bir oyuncu modeli bu aslında. Archie Brown sürekli oyunda olan bir oyuncu ama kötü bir oyuncu değil bana göre de. Yani aslında disiplinli oynayan bir oyuncu olarak hoca bunu organize edebilir ve kazanabilir aslında. Hı hı. Yani bence Archie Brown

0: Onun gitmesini ben çok taraftar olmam yani. Fayda olur Fenerbahçe'ye yani.
1: Yani Manchester United ve Chelsea'nin teklifiyle ilgili herhangi bir bilgi yok şu anda ama 8 milyon euro bedelle bir kadroya katılmıştı zaten. Şimdi 20 milyon euro civarında bir beklenti var. Oyuncudan da kar etmek istiyor Fenerbahçe.
0: Ya, kar etmek ayrı bir konu ama şeye bakmak lazım. Yani planlamada Archie Brown'un ne kadar fayda olur? Hı-hı. Hangi düşünceyle oynar? Yani oyun sistemine bağlı tabii İsmail Hoca'nın. Ona göre tutulabilir. Yani öyle çok böyle yaban atılacak bir oyuncu da değil yani.
1: Diğer tarafa geçeyim. Semedo. Semedo'ya da tekliflerin olduğu söyleniyor ama son oynanan karşılaşmalarda da iyi bir performansı da vardı.
0: Ama Semedo zaten iyi bir oyuncu ama
1: orada alternatif orada olarak Mert kullanabiliyor.
0: Şimdi olay ne biliyor musunuz aslında? Ya Mourinho'dan beri istikrarlı bir kadro koruyamadı Fenerbahçe. Yani bir türlü
1: sürekli değişim
0: olduğu için futbolcuların da güveni kalmadı yani. Hocalara karşı güveni kalmadı. Burada bu sene şimdi İsmail Hoca'nın yani hakikaten kadro yapılımında kesinlikle eğer istikrarı sağlarsa başarılı olur. Şimdi Semedo kötü bir oyuncu değil ki yani öyle bir oyuncu almak için şimdi en az 20-25 milyon euro 30 milyon euro para vermek zorundasınız.
1: Evet.
0: Elinizde mevcut var. Bunu değerlendirmek lazım. Aslında ben Semedo'nun gitmesine hiç taraftar değilim. İyi bir oyuncu çünkü. Böyle bir oyuncu alman için yani 30 milyon euro para vermen lazım.
1: İsmail Hoca onu çoğunlukla 11 tercih edecek mi sizce?
0: Bence eder.
1: Mert'i de çünkü beğeniyor.
0: Ya ben Mert şimdi bak devamlılığı olan istikrarlı oyuncuları tutmak lazım. Şimdi Mert'le Semedo orayı götürür rahat rahat.
1: Evet.
0: Yani burada hiç böyle bir yanlış düşünceye kapılmamak lazım. Planlamada bunu yapmak lazım. Semedo Mert'ten biraz önde. Bana göre yani. Onun için yani bence Semedo'nun satılmasına ben taraftar değilim. Fenerbahçe camiası da bunu zaten biliyordur kendilerine göre.
1: Tabii.
0: Ona göre yapar yani yapacağını.
1: Fenerbahçe'de golcü transferini sormuşsunuz ama yani bilmiyorum Girassi şu anda hala tekrar gündemde. Bir golcü transferi gelecek.
0: Ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi Vedat Muriç takımı alındı.
1: Evet sakatlandı.
0: Sakatlandı olabilir o geçecek. Hı hı. Eğer ciddi bir sakatlığı yoksa. Ben o santrafor aramalarına ben çok taraftar değilim. Çünkü
1: neden?
0: Alternatif taraftar. Şimdi Archie Brown Vedat Muriç'in yerine bir santrafor daha var takımda. Genç bir oyuncu var.
1: Şerif.
0: Şerif. Öyle veya böyle tecrübe kazanarak bunu oynatacaksın. Yani faydalı olacak yani bir şekilde. Ama oyun planı neyi gösteriyor? O oyunculara göre çalışmak lazım bunu. Burada bütün olay ne biliyor musunuz? Yani şimdi Kerem'den bahsedeceğim. Ya Kerem Fenerbahçe'ye bir türlü olmadı. Geldiğinden beri ara ara maçlar oynadı ama Kerem'in Benfica'da oynadığı oyun nerede? Fenerbahçe'de oynadığı oyun nerede?
1: Galatasaray'da da iyiydi.
0: Ya Galatasaray'da zaten iyi olduğu için Benfica'ya gitti. Ama şimdi Fenerbahçe'ye bir türlü verimli olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Hayır.
0: Ya söyleyemeyiz yani o anlamda şimdi oyuncuların şimdi santrafor mevkisinde bence oyuncu varken yani ikinci üçüncü oyunculara para verip almanın bir anlamı yok. Bu tamamen oyun planıyla alakalı.
1: Ya ama şimdi atıyorum Vedat Muriç şimdi daha sezon başlamadan sakatlık yaşadı. Ya sezon içerisinde böyle bir sakatlık yaşarsa tek ya ama, başına Şerif çok riskli bence şu an.
0: Ya aslında çok riskli değil. Niye biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Size bir Talisca gibi bir oyuncunuz var.
1: Evet.
0: Hani fiziksel olarak belki üst yetenekleri değil ama Fenerbahçe zaten oyun planında santraforla oynamadı ki hiç geçen senelerde. Mourinho'da da
1: yoktu diye oynuyor.
0: Yani
1: olsa belki
0: 4-6-0
1: yani.
0: Gibi oynadı yani hep aynı şekilde.
1: Hı hı.
0: Abi yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin elindeki kadroya baktığınız zaman planlamayı ona göre yaparsanız yani o anlamda mutlaka oyun planını oyuncu kesinlikle Fenerbahçe'nin baktığınızda %100 santrafora ihtiyacım var. Hayır bence değil. Bence stopere ihtiyacı var.
1: Daha acil olarak görmüyorsunuz.
0: Tabii görmüyorum yani.
1: Hangi bölgeler acil sizce?
0: Yani Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var.
1: Ake geldi.
0: Ake geldi.
1: Şükrin
0: evet,
1: beraber.
0: Geldi. Şimdi defansı tamamladı bana göre şu anda Fenerbahçe. Sol bek, sağ bek hepsi tamam.
1: Tamam.
0: Orta sahada ihtiyaç yok. Orta saha iyi zaten.
1: Evet.
0: Ben bir tek Kerem'in olduğu bölgede.
1: Kanat olarak.
0: Kanat oyuncusu, kreatif oyuncu. Yani kanatlarda oynayan oyuncuların mutlaka kreatif oyuncu olması lazım. Topu alıp gitmek yerine kreatif çalımlarla giden adam eksilten ve santraforla böyle ikiye birlerle gol pozisyonu hazırlayan bir oyuncu olmalı. Ya Kerem böyle bir oyuncuydu ama Kerem ne oldu? Geçen sene hiç verim vermedi ya. Abi ben bilmiyorum yani benim söylediğim yani doğru mu, katılır mısınız katılamaz mısınız ama Kerem'den beklenilen alınamadı yani.
1: Evet, hiç alınamadı hem de.
0: Yani çünkü Kerem şimdi sahaya çıktığı zaman Benfica'da neler yaptığını bildiğimiz için, Galatasaray'da neler yaptığını bildiğimiz için burada bir oyun taktiksel hata mı yaşanıyor? Yani böyle bir şey de olabilir. Ama bir türlü
1: planı taktiği de Kerem'e göre artık ayarlanamaz ya, yani.
0: Değil tabii. Bir Kerem'e göre bir taktik hazırlanmıyor yani. Takım oyunu hep beraber yapılan tabii bir şey. Şimdi Kerem de Kerem çok top kaybediyor. Yani kaybettiği toplarda da problem yaşıyor. İşte onun için yani Kerem'le alakalı bir sıkıntı var ama gündeme gelmiyor. Bilmiyorum neden gündeme gelmedi hiç. O da söylenmedi.
1: Aslında
0: işte
1: sol açık için bir transfer beklentisi var Fenerbahçe taraftarının ki bence gerçekleşebilir.
0: Ya bence de
1: Kerem'in yerine
0: olması lazım ama Musabba falan yani burada bir de çok gidecek oyuncu var.
1: Yabancı olarak.
0: Onlar ne olacak yani? Bir sürü yabancı oyuncu
1: kimlerin
0: var şu
1: gitmesini
0: an
1: bekliyorsunuz?
0: Vallahi ben şöyle söyleyeyim size yani önümde o kadar şey var ki en az 10 tane oyuncunun gönderilmesi lazım buradan. Yani burada
1: yabancı olarak mı, total mi söylüyorsunuz?
0: Yabancı olarak da var. Yabancı zaten boşaltman lazım bir kadro var yani. Yani yerli oyuncu çok az var. Ama yabancı oyunu çok fazla var yani.
1: Birçok yollar ayrılacak aslında yani baktığımızda mecburen ayrılacak.
0: Mecburen
1: şimdi
0: tabii.
1: Maç sonrası, Gornik maçı sonrası hoca belki bu planlama değişebilir diye bir sinyal verdi ama çok değişecek gibi durmuyor.
0: Ya orada belli, değişmeyecek olan bölgeler belli. Santrafor bölgesindeki alternatif oyuncuyu değiştiremezsiniz.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani defanstaki oyuncularda değişiklik yapamazsınız.
1: Ya Beka o Carlos var şimdi yani kadroda, onlarla yollara ayrılabilir mesela.
0: Mecbur,
1: Livakovic
0: zaten
1: de yollara ayrılabilir.
0: Ben Livakovic kaleci olarak yani ben iyi kaleci ben.
1: Fenerbahçe'de bence o da çok istenilen performans
0: olmadı yani. Nasıl Beşiktaş'ta Ersin kabullenilemedi taraftar gözünde. Aynı şey Livakovic'in. Livakovic kendi oynadığı maçlarda çok başarılı. Yani
1: milli takımda evet.
0: Çok başarılı.
1: Evet.
0: Ben yani o Livakovic'in gerçekten üzücü bir hali var yani. Yani Beko gidecek orada. Gidecek olan Carlos var. Yani bir sürü işte oyuncular var burada.
1: Arçi diyoruz. Semedo gidebilir diyoruz.
0: Evet.
1: Fred konusu var. Fred'i hoca kalmasını istiyor ama orta saha özelinde bilmiyorum rotasyon oyuncusu olarak devam eder mi? O bir soru işareti. Şimdi maçına geçeceğim.
0: Pardon. Çok devam para verdiğiniz zaman oyuncu yedek olarak düşünemezsiniz.
1: Tabii ki.
0: O da yani doğru değil. Hem o kadar para vereceksiniz hem kenarda oturacaksınız. O zaman anlamı yok ki. Bence o zaman göndermek daha iyi yani.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Teklif de varken. Gornik maçı ilk maç 1-0 üstünlükle bitmişti hatırlarsınız. Şimdi evet, bu hafta ikinci maç oynanacak. 11'de de bazı değişikliklerin olmasını bekliyoruz. Yani Asensio'nun mesela geri dönmesi gibi. Acaba yeni transfer Greenwood ilk 11'e yerleşebilecek mi? Sizce planlamada bazı değişiklikler görür müyüz?
0: Ya görmesi lazım çünkü bu transferler bunlar için yapılıyor. Yani bu Avrupa maçları için oynanan bir oyunda yeni yapılan transferlerin de mutlaka olması gerekiyor. Tabii ilk geldikleri zaman yeni gelmişlerdi. Maç arası sıkıştı belki. Hani antrenman fazla yapmadılar. Ama şimdi hem yeni transferlerin sahada görülmesi lazım. Ve de takıma katkı sağlayacak oyuncular
1: var. Ake'yi göreceğiz muhtemelen. İlk maçta da gördük.
0: Evet.
1: Son 12 dakika Greenwood'u da görmüştük. 11'de başlayabilir ikinci
0: ya
1: maçta.
0: Kendini ispat etmiş bir oyuncu.
1: Zaten.
0: Kendini ispat etmiş bir oyuncu Greenwood. Yani çıkacak, oynayacak, katkı sağlayacak. Yani
1: skor eksikliği vardı ilk maçta. Evet, çok üstün bir Fenerbahçe gördük ama sadece bir gol kaydedebildiler.
0: Ben ilk defa
1: belki
0: Fenerbahçe
1: Greenwood olursa bu değişebilir.
0: Ya mutlaka gol bölgelerinde etkili olmak lazım. Bir de tabii bu şeyle alakalı. Hani kamp çalışmalarında taktiksel çalışmayla alakalı. Yani kimin nereden gideceği, nasıl olacağı. Evet. Yine mesela Kerem o maçta da en az 3-4 tane top kaybı yapmıştı. Net yani. Gene iyi değildi. Orada iyi bir Kerem olsaydı bu maç 2-3-0 farkla biterdi yani. Onun için Greenwood mutlaka oynamalı bence yani.
1: Asensio dahil olur mu?
0: Asensio da kesinlikle. Asensio zaten olmalı yani. Yani ben orada kimi oynatmam? Talisca'yı oynatmam. Talisca'yı sonra oynatırım.
1: Yani şimdi Talisca'yı ileri uçta oynatsa, sağ tarafta Greenwood oynatsa, Talisca'nın arkasına Asensio'yu mu alır mesela?
0: Asensio oynarsa, yani Talisca ile Asensio olursa takımda eksiklik yaratırsınız.

0: fiziksel olarak. Neden? Çünkü ikisi de şimdi Talisca koşmuyor fazla. Yani yani temposuz oynuyor. Asensio ona göre çok daha üstte. Ama orada o bölgede şimdi o zaman santraforsuz oynayacaksınız.
1: Aslında geçtiğimiz yıl şöyle bir hatırlayınca kanatta Asensio, ortada Talisca olduğunda güzel paslaşıyorlardı.
0: Kesinlikle bak.
1: Öyle
0: o konuda,
1: yapsa Greenwood'u öne atsa.
0: Tabii o zaman daha iyi olur. O şekilde oynarsa öyle. Daha iyi olur. Çünkü Talisca da Asensio da zaten rakibi en iyi onlar çözer. Ayakları iyi olan oyuncular. Yani kreatif dediğimiz oyuncular. Çalım atıp adam eksiltebilen oyuncular. Bir de gol vuruşlarında etkili. Ya Talisca her zaman gol bölgelerinde etkili yani. Onun için şimdi kalkıp bir şey söylenmesi doğru bir şey değil yani.
1: Tabii ya, defans hattına yine Skriniar Ake olur diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Osterwold'i sol bekte değerlendirecek gibi duruyor hocam. Belki ligde
0: yani
1: de
0: o, orada şey değiştiriyor sürekli. Sol bekte Levent'i de oynatıyor. Yani o anlamda Osterwold'e sol bekte ne kadar iyi olur. Hani çok üst düzey bir şey olarak görmüyorum ben Osterwold'i. Görev adamı orada.
1: Evet tabii.
0: Görev.
1: Peki Fenerbahçe'yi bitiriyoruz. Beşiktaş'a geçelim, biraz Salah konuşalım diyoruz ama öncesinde bir haberi ekranlara getirelim. Gözler Muhammed Salah transferine çevrildi. Yönetimin teklifinin mali detayları da belli oldu.
2: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik günlere girildi. Siyah-beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız için hazırladığı 1+1 yıllık sözleşmenin mali detayları belli oldu. Salah'a sunulan teklifin imaj hakları ve performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam değeri 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Teklif kapsamında Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro garanti ücret önerilirken performansına bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabileceği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun yıllık toplam gelirinin 19'da 20 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca Muhammed Salah'ın imaj haklarını kapsayan özel maddelerinde yer aldığı öğrenildi. Bu detayların anlaşmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtiliyor. 1+1 yıllık sözleşmenin tüm opsiyonlarının devreye girmesi halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından gözler Muhammed Salah ve temsilcisi Rami Ablas'ın vereceği nihai karara çevrildi. Yönetim, transferde son sözü oyuncu tarafının söylemesini beklerken, pazartesi gününün sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah, 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.
3: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
1: Beşiktaş bölümüne Muhammed Salah konusuyla devam edelim. Mali detaylar belli oldu dedik. Artık bugün yarın Muhammed Salah cephesinden net bir karar bekliyoruz. Bekliyor muyuz diyeyim ben daha doğrusu size.
0: Vallahi bütün Beşiktaş camiası olarak artık kilitlenmiş durumda.
1: Evet.
0: Yani Salah evet iyi bir oyuncu. Beşiktaş'a da çok büyük katkılar sağlar. Ama o kadar enteresan ki yani... Sayın Serdar Adalı Başkanımız bile artık sinir harbi yaşıyor. Çünkü hakikaten çok zor. Hep sorular ona soruluyor. Bir an önce bitmesini istiyor herkes. Çünkü çok fazla konuşulan bir konu oldu. Zaten her şey bir kenara, şu anda Salah konuşuluyor. Başka hiçbir şey konuşulmuyor yani Muhammed Salah. Yani Beşiktaş için tabii ki çok faydalı olacak bir oyuncu ama burada tabii ya ben şurada aslında bir yanlış strateji mi yapıldı? Sürekli gündemde tutuldu bu konu. Yani
1: aslında,
0: menajer tarafında.
1: Evet, menajer tarafından.
0: Menajer tarafında.
1: Taraftar bu kadar.
0: Ya taraftar ister. Ona bir hiçbir şey söylenmez. Ama menajer tarafı nasılsa bunlar alacak rakamı hep yüksek tuttu.
1: Evet.
0: O pozisyon birazcık sıkıntılı. Aslında çok fazla basında konuşulan bir konu haline gelince ne oluyor? Menajer bu sefer artık şeyden çığırdan çıkıyor yani menajerde. Yani istediği rakamı ikiye katlayarak istiyor.
1: Evet, biraz abarttı ama.
0: Abarttı, çok fazla abarttı. Ama öyle veya böyle.
1: 7,5 istemişti, sonra 5'e düştüğü söylendi. Ama 5'e düşünce Muhammed Salah'ın sözleşmesine eklenen bazı detaylar olmuş.
0: Tabii. O şey reklam gelirleri,
1: evet,
0: işte forma, şu bu falan. Yani burada şöyle tabii son transfer.

0: gözüyle bakıyor demek ki. Yani hem Salah hem menajer.
1: Olabilir.
0: Menajerin söylemi işte Salah'ın haberi olmayabilir diyorlar ya. Öyle bir şey olmaz. Salah'la menajer bunu konuşarak yapıyordur mutlaka. Yani böyle bir transferde Allah aşkına Salah'ın haberi olmaz mı yani? Ya komik yani o.
1: Tabii ki olur. Yani,
0: menajer.
1: Ki bu menajerin tek ilgilendiği kişi Muhammed Salah ve kendisi hukukçu.
0: Bitti. Ya bir de
1: markası diyebiliriz. Muhammed Salah onun bir markası.
0: Bir de son transfer.
1: Ve onun son kontratı olabilir belki. Bu
0: ya belki değil.
1: Olarak.
0: Ya 34 yaşında belki değil. Yani 1+1 sözleşme yapıyorsun Beşiktaş'la. Bir daha dönüşü yok yani.
1: Suudi'ye gider. MLS'e gider.
0: Yani o işte o olursa.
1: Ama Avrupa üzerinde onun adına da son şans.
0: Son şans tabii. Avrupa adına son şans ama tabii ki yani iyiydi bir oyuncu yani. Şimdi 5 yaşa gelse yani camia heyecanlı. Takıma çok büyük katkı sağlar. Yani o anlamda çok yani
1: onu... Trossard'ı gölgede bıraktı bu oyuncu.
0: Tabii.
1: Ki Trossard şu anda gerçekten çok formda.
0: Trossard çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş çok doğru bir transfer. Ben şunu ilk önce şunu söyleyeyim Beşiktaş'la ilgili. Hı-hı. Bir kere Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Gerçekten bir kere hocayı çok iyi bir hoca aldılar. Çok net. Onu söyleyebilirim. Yapılan transferler çok doğru transferler oldu.
1: Evet.
0: Bunda da hiç bir sıkıntı yok. Bir tek bu Salah'ın işi bittiği an Beşiktaş gerçekten bu sene yani camia olarak çok güzel işler yaptı. Yönetimi gerçekten tebrik ediyorum. Serdar Başkan başta olmak üzere. Hocayı da bir kere önce hocayı almaları çok önemliydi. Hocanın gelişi. Hoca çok disiplinli.
1: Evet.
0: Ne yaptığını bilen, ne istediğini bilen
1: oyuncular
0: bir hoca.
1: Oyuncular da böyle söylüyor.
0: Oyuncularla iletişimi de güzel. Yani muhabbet ediyor, keyif yapıyor. Yani oyuncularla çok iyi bir iletişim kurmuş şu anda. Yani o anlamda da sıkıntı yok. Yani burada Önder Özen de, Gökhan Keskin de biliyorsunuz orada. Onların da katkılarıyla gerçekten. Ben tebrik ediyorum yani. Beşiktaş camiası bu sene çok doğru işler yaptı.
1: Midland maçında da iyi bir performans sergiledi.
0: İyi bir performans. Daha fazla gol atabilirdi. Orada gol bölgelerinde daha etkili olabilirdi ama ilk maçlar bunlar. Bunlar olabilir. Çünkü alışkanlık biliyorsunuz. Ne kadar çok topla buluşup oynarsanız, pozisyon ürettiğiniz zaman da gol atarsanız. Bu ilk maçtı. Ben Beşiktaş'ın bu turu geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki santrafor transferi de yapacak mı Beşiktaş?
0: Ya bir santrafora aslında ihtiyaç var. Kesinlikle ihtiyaç var. Ama şunu söyleyeyim. Santraforsuz oynayacaksa Beşiktaş, öyle bir sistem kuracaksa da bence oh yani o kadar çok koşuyor ki sağa sola. Hareketli bir oyuncu. Kesinlikle bir de fiziksel olarak da çok iyi. Onun için ben çok böyle santrafor olmazsa da eğer Salah olursa
1: Salah gelirse düşünülmeyebilir diyorsunuz.
0: Bence kesinlikle Salah gelirse santrafora asla ihtiyaç olmaz.
1: Yani kesinlikle. Oğuz kullanabilir. Mustafa var.
0: Bakın Oğuz'un oyun sistemi nasıl biliyor musunuz? O rakip defansı çok fazla sağa sola sallayan bir oyuncu. Öyle oyuncu orta sahadan gelen pozisyonlarda da işte Orkun müthiş goller atar.
1: Evet.
0: Salah müthiş goller atar geldiği zaman. Yani orta sahada gelen oyuncuları önünü açar. Oh'un oyun stili bu. Zaten hoca da bunu bildiği için o şekilde oynuyor şu an takım. Onun için yani ben santrafor olmazsa olmaz diye bir santrafora ihtiyacı yok Beşiktaş.
1: Orta sahada Ndidi'ye gelen teklifler var. Orkun Salih ikilisi bayağı iyi bir ikili oldu gibi
0: ben
1: duruyor.
0: Ben şunu söyleyeyim, sözünüzü kestim kusura
1: buyurun.
0: Bakmayın. Ndidi'nin yerine bir tane iyi bir ön libero alınırsa ben Ndidi yerine mutlaka iyi bir ön libero alınıp Salih'i de ön tarafa atıp Orkun'la beraber muhteşem işler yaparlar. Bak çok net söylüyorum. Çünkü Orkun rahatladı Salih.
1: Ndidi ile birlikte diyorsunuz.
0: Hayır, Ndidi değil. Ndidi'nin yerine bir oyuncu, iyi bir oyuncu.
1: Peki.
0: Çünkü ben Ndidi'nin o kadar şey değil. Ben yeterli görmüyorum Ndidi'yi. O kadar değil yani.
1: Yani evet, yollar ayrılabilir zaten. Ciddi teklifler varmış oyuncuya.
0: Çünkü orta sahadan top alıp topu sağa sola dağıtma anlamında temaslı oyunda hiç yok yani Ndidi.
1: Peki şöyle bir soruyorum, sorulara bakıyorum. Sizden gelen sorular var. Vlahovic'i soran bir izleyicimiz var. O konu biraz geri planda kaldı ama.
0: Artık o geri planda kaldı. Vlahovic yani bir kere maliyeti olarak çok yüksek bir maliyeti var. O anlamda ben Beşiktaş'ın...
1: Beklemek istediğini söylemiş ama Beşiktaş'ın da çok bekleyecek vakti yok.
0: Ya o rakamlar artık hani çok aşırı derecede yükseldi. Ben Beşiktaş'ın santraforunun dışında ön libero bir tane iyi bir oyuncu...
1: Ön libero.
0: Evet. Stoper'de biliyorsunuz
1: evet.
0: eksik vardı biliyorsunuz stoperde. Mutlaka spor stopere yani
1: son cümlelerinizi alacağım.
0: Ya Beşiktaş'ın bir stoper ihtiyacı var.

0: bir ön libero ihtiyacı var. Başka bir şeye ihtiyacı yok.
1: Peki, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Sabah Spor programını noktalıyoruz. Herkese güzel bir hafta, güzel bir sabah diliyorum. Hoşçakalın.
2: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
2: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
2: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen 5.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
1: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
3: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Savaş Çorlu bize katılacak. Gündemdeki ağırlıklı olarak transfer gelişmelerini kendileriyle konuşacağız. Şimdi gelin hemen başlayalım. Galatasaray'la başlayacağız bugüne. Galatasaray Kulübü anlaşmaya vardığı iddia edilen Bayern Münihli futbolcu Cemal Musiala ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı Kırmızılılar Bayern Münih'in Alman yıldızı Cemal Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada Cemal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. beIN Sports'a röportaj veren başarılı teknik adam, en iyi transferleri yapmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz hiçbir şeyden sakınmıyor. Süreç ilerledikçe taraftarlarımızın tepkilerini anlayabiliyoruz. Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ancak bazı oyuncuları beklemeniz gerekiyor. Transferde birçok hikaye var. Taraftarımız tepkisinde haklı. Çalıştığımızı ve boş durmadığımızı bilsinler. En iyisini almaya çalışıyoruz. Bu da süre alabiliyor dedi. 10 numara pozisyonuna iyi bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, önceliğimiz hem 10 numara hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamında alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve

0: kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor şeklinde konuştu. Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istediğini dile getiren Buruk, Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak bir yere gideyim demek yerine Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim dedi.
1: Barış Alper Yılmaz Avusturya kampında merak edilenleri yanıtladı değerli izleyenler. Ayrılan oyuncular ve muhtemel yeni transferlerle ilgili de açıklamalar yaptı.
0: Barış Alper Yılmaz yeni sezon öncesinde hem takımın hedeflerine hem de kendi geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
0: TRT Spor'a konuşan milli futbolcu Avusturya kampının verimli geçtiğini belirtirken yeni sezonda kendilerini zorlu bir maratonun beklediğini söyledi. Barış Alper, bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Uzun bir maraton olacak ifadelerini kullandı. Yeni transfer Leslie Ugochukwu'nun takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, yeni gelen futbolcuların adaptasyon sürecinde takım olarak destek verdiklerini aktardı. Başarısında teknik direktör Okan Buruk'un payının büyük olduğunu vurgulayan Barış Alper, "Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Her oyuncuya dokunabiliyor. Onunla çok mutluyuz." dedi. Mauro Icardi için de ayrı bir parantez açan milli futbolcu, Arjantinli golcüyü Galatasaray efsanesi olarak nitelendirirken saha içinde ve dışında kendisine çok şey kattığını söyledi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyim kazandıklarını belirten Barış Alper, bu sezon Avrupa'da daha başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam eden başarılı oyuncu transfer iddialarına da değindi. Barış Alper, transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz diye konuştu. Takım içindeki arkadaşlık ortamına da dikkat çeken milli futbolcu, Eren Elmalı ile yakın bir dostlukları olduğunu anlatırken Can Uzun'u da beğendiğini belirtti. Barış Alper, milli takımdan arkadaşı için çok iyi bir futbolcu. Elimde olsa hemen gelmesini isterim. Ancak yönetimimiz en doğru kararı verecektir ifadelerini kullandı.
1: Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
3: Galatasaray Yusuf Akçiçek transferi için harekete geçti. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Sarı Kırmızılar stoper rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin gündemine Yusuf Akçiçek ismi geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un savunmada iyi bir çözüm olarak gördüğü genç stoperin kiralanması için El Hilal'le temaslara başlandı. Suudi Arabistan ekibinin de Yusuf'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un Eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A takımda gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. 2015'in Eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den El Hilal'e transfer olan Yusuf yeterli forma şansı bulamadı. Genç stoper Suudi Arabistan Ligi'nde sadece 7 mücadeleye ilk 11'de başlayabildi.
1: Fenerbahçe'de transferin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu değerli izleyenler. İki İngiliz devi Archie Brown'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
0: Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. ...24 yaşındaki sol bek İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin radarında bulunuyor. Premier Lig devleri kısa süre içinde sarı lacivertlilere 24 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim Brown için bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler transfer pazarlıklarında bu seviyelerin altına inmeyi düşünmüyor. Geçen sezon Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brown, sarı lacivertlilerde 38 maçta görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz sol bek 7 de asist yaptı.

0: Beşiktaş'ta ise gözler Muhammed Salah transferine çevrildi değerli izleyenler. Yönetim artık son teklifini yaptı. Oyuncu ve menajeri cephesinden gelecek yanıtı bekliyor.
1: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik günlere girildi. Siyah beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız için hazırladığı 1+1 yıllık sözleşmenin mali detayları belli oldu. Salah'a sunulan teklifin imaj hakları ve performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam değeri 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Teklif kapsamında Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro garanti ücret önerilirken performansına bağlı olarak yaklaşık 4 milyon euro daha bonus kazanabileceği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun yıllık toplam gelirinin 19 ile 20 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca Muhammed Salah'ın imaj haklarını kapsayan özel maddelerinde yer aldığı öğrenildi. Bu detayların anlaşmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtiliyor. 1+1 yıllık sözleşmenin tüm opsiyonlarının devreye girmesi halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından gözler Muhammed Salah ve temsilcisi Rami Abbas'ın vereceği nihai karara çevrildi. Yönetim, transferde son sözü oyuncu tarafının söylemesini beklerken pazartesi gününün sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.
2: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
0: Beşiktaş'ta bir yandan ihtiyaç olan diğer mevkiler için de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesindeki adayları şimdi haberimizden bakalım.
1: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferi için alternatif isimler üzerinde mesai devam ediyor. Siyah beyazların gündemine giren isimlerden biri de Stuttgart forması giyen Julian Jeffrey Chabot. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in hazırladığı stoper listesine eklenen Alman savunmacının teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından da beğenilen isimler arasında yer aldığı belirtildi. Siyah beyazlı yönetim teknik heyetin raporları doğrultusunda savunmaya yapılacak takviyede temaslarını sürdürürken Chabot da değerlendirilen adaylardan biri olarak öne çıkıyor. 1.95 boyundaki Alman stoper fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40'ı ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkan Chabot, istikrarlı performansıyla teknik ekibin vazgeçilmezlerinden biri oldu. 28 yaşındaki savunmacı güven veren görüntüsüyle öne çıktı. Chabot, Beşiktaş'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi Leo Pereira'nın alternatifi olarak değerlendiriliyor. Siyah beyazlılar Brezilyalı savunmacı için Flamengo ile temaslarını sürdürürken olumlu dönüşün alınamaması halinde rotanın Julian Jeffrey Chabot'a çevrilmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi stoper transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
0: Beşiktaş Wilfried Ndidi'ye gelen tekliflerle ilgili kararını yapacağı değerlendirmelerin ardından verecek.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken Wilfried Ndidi ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin deneyimli orta sahasına Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi bulunuyor. El Diriyah ve El Ittihad Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif iletti. El Diriyah'ın teklifinin çift taneli milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken El Ittihad'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ederek resmi girişimde bulunduğu ifade edildi. Yönetim gelen teklifleri teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte değerlendirecek. İtalyan teknik adamın 29 yaşındaki futbolcunun takım içindeki rolü ve yeni sezon planlamasına ilişkin hazırlayacağı raporun ardından siyah beyazların nihai kararını vermesi bekleniyor.

0: Beşiktaş cephesi hem teknik kadronun görüşünü hem de kulübün ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak hareket edecek. Uygun şartların oluşması halinde Endidi'nin ayrılığına onay verilebileceği, aksi durumdaysa deneyimli orta sahanın yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymeye devam edeceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor.
1: Trabzonspor hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.

0: iki takım da sahaya böyle geliyor. Sebastian Gieshammer karşılaşmayı yönetecek olan hakem sevgili seyirciler. Ve ilk düdük geliyor karşılaşmaya. Eintracht Frankfurt takımı başlıyor. Can Uzun. Kosugi hemen yanına geldi. Pas olarak kullanıldı köşe vuruşu. Kosugi yakın direğe doğru ve top ağlarımıza gidiyor. Yakın direkte bir vuruş. Orada Hugo Larsson topu ağlara gönderiyor. Kosugi girdi araya. Larsson. Højlund. Larsson. Kosugi. Can Uzun, Burkart, Verkaç, Can ceza alanı içinde penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Sebastian Gieshammer. Dakika 37, Can Burkart'la bir Verkaç yaptı. İşte burada pozisyonda Melih Kabasakal. İşaret geldi. Burkart geliyor topun üzerine ve topu ağlara gönderiyor. Skor 2-0 oluyor. İşte penaltı. Jonathan Burkart. Mustafa topla birlikte rakip yarı alandan ceza alanına doğru gidiyor. Mustafa serbest vuruş kullanacak. Trabzonspor takımı 41. dakika. İki farklı üstünlüğü var. Eintracht Frankfurt'un Malinovski kaleye doğru direk isabetli değil. Ruslan Malinovski, Ukraynalı futbolcu görüntüde. Etse'den Nkunku Mario Götze bıraktı. Etse Jeremiah Maluze ping pong ceza alanına sokuluyor. Nkunku ortaya doğru ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Envevo'nun burada son anda ayak uzatarak dokunduğu top ağlarımıza böyle gidiyor. Ernest Muçi. Muçi'nin pası Cabral. Aral. Aral Şimşir. Muçi sokuluyor kaleye. Muçi top direğin yanından dışarı gidiyor. Cabral. Aral. Ernest Muçi. Muçi Ebimbe karşısında. Muçi onun ortası. Kafa. Kaleci Zetterer. Onu açu. Aral. Arka direğe doğru. Zetterer. İki hamlede. Ve karşılaşmanın hakemi Gieshammer 90 dakika bitti diyor. Trabzonspor'un Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması Eintracht Frankfurt karşılaşması böylece sona eriyor sevgili izleyiciler. İşte
1: şimdi maç sonuna gidelim ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Dünya futbolunda özellikle üç kulvarda bizim gibi kulüplerde fiziksel olarak diğerlerden çok daha iyi olmamız lazım. Dolayısıyla maçlar, hazırlık maçları, hazırlık adı üzerinde hazırlık maçları. Bizim hazırlandığımız şekilde biz oynadık, mağlup olduk. Bizim için orası hiç önemli değil, mağlup olmak hiç önemli değil ama mağlup olmayı burada asla kimse istemez, kabul etmez. Ben de kabul etmiyorum. Ama hazırlık maçlarındaki maksat yarıştığınız gerçekçi durumlarda mağlup olmak. Oyuncular gayet iyi cevap veriyorlar.

0: Bu tip maçların tabii şöyle bir şeysi de var, avantajı ki kullandığımız şey bu. Dataları bizim antrenmanda yaptığımız görüntülerle eşleşmeleri var. Bu eşleşmeler olunca oyuncuların oyuna, yanındaki arkadaşına ikna olması daha kolay oluyor. Dolayısıyla bence verimli bir karşılaşma oldu. 4-5 tane oyuncu var ilk geldiğimiz günden itibaren tüm kadroda. Şimdi rakam yanlış da olabilir ama çok fazla değil. Dolayısıyla 25'in üzerinde oyuncunun gidip tekrar oyuncuların gelişi var. Hatta bu arada çok ciddi 2-3 tane satışlarımız, hatta bu oyunculardan kazanımlarımız da oldu. Zorunluluk değil aslında. Tabii ki bir plan. Oyuna uygun oyuncuları koşullar neticesinde değerlendirip bulabilme. Yerlilerde de şöyle, 10+4 kuralının yerlilerde bizim geçen sene de biliyorsunuz kulübede çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Birkaç yani 12-13 oyuncuyla, yani aktif performansını beklediğimiz oyuncuyla oynamak durumunda kaldığımız çok anlar oldu. Bu sene o konuda biraz daha iyiyiz, daha genişiz çünkü 3 kulvar var. Burada sakatlığı var. Hatırlayın geçen sene en fazla mevkide stoper mevkisinde oyuncumuz vardı. Orada yakalandık. Dolayısıyla burada neyin ne olacağı çok böyle, evet planımız var. Mesela şu an 6 pozisyonunda 2 mevkide oynayabilen oyuncu tercihlerimiz oluyor. Dolayısıyla tabii ki plan içerisinde her gelen oyuncuda bir oyuncunun değişimiyle, bir mevkinin değişimiyle oyunu kendisi de değişebiliyor. Dolayısıyla hepsini totalde bir bütün alarak hale getirmemiz gerekiyor. İşte o bütün hale getirmek de bu şekilde oyunun bir parçasını bütün takıma bir 45 dakika, bir parçasını bütün takıma bir 45. Bunun dakikalarını artıra artıra idmanda tekrar ede ede de inşallah o istediğimiz ritmi bulacağız.
1: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'le hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Bursaspor ve Shakhtar Donetsk maçında kazanan çıkmadı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 36.740 futbolsever izledi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele golsüz sona erdi. Yine maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin açıklamalarını izleyelim.
2: Öncelikle Mustafa Hoca'yı geçen sene için tebrik ediyorum. Enes Başkan'ı bir defa bu kadar iyi bir finansal organizasyon. Açıkçası kendisi Ertuğrul Bey ile beraber, Ertuğrul Doğan'la beraber bu konuda finans konusunda anlamam ama en beğendiğim başkanlardan ve yöneticilerden biri. Muhteşem bir takım. Bugün karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm, sistemi olan. O yüzden Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. Bir takım oluşturmak, oyun felsefesi oluşturmak kolay değil. Ülkemizde de bunda ilgili sabırsızlığı bildiğim için bu konudaki desteğimi ona belirtmek isterim. Öteki taraftan muhteşem bir seyirci, muhteşem bir misafirperverlik. Bir hazırlık maçında 40 bin kişiye oynamak ne demek? Ben de ilk defa bunu yaşıyorum. Barcelona'da yaşamıştım daha önce. Yani oyuncularıma Şampiyonlar Ligi seviyesi demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle seyirci az görürler. Göztepe, Bursa, Eskişehir, böyle taraftarlara ihtiyacımız var. Futbol seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi Shakhtar bilir. Bu kadar iyi oyuncular, genç oyuncular bugün buraya gelince şaşırdılar. Görüyorsunuz ki o kadar değerli oyuncular ama oynamak çok zor. Oyuncularıma da bugün müdahale etmek istemedim. Kendileri çözümler, birazcık fiziksel hallerinde bir görmek istedim. Çünkü bizim kampımız devam ediyor. Lig başladıktan sonra 2 haftada bu riski alacağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmak zorundayız. Bilerek 10 gün genç başladık. Bildiğiniz üzere savaş olduğu için oyuncularım ailesiyle vakit geçirsin diye psikolojik olarak daha iyi gelsinler diye onlara zaman tanıdım.
3: Öncelikle Arda Hoca'ya teşekkür etmekle başlamak lazım. Bu sıkışık takvimle, çünkü haftaya ligleri başlıyor. Dün de bir hazırlık maçı oynadılar. Bugün buraya geldiler. Kendisine ve Shakhtar Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans oldu. Hem kulüp için hem Türkiye için. Bugünkü skor 0-0 da olsa, mağlup da olsa, hatta farklı bile mağlup olsa aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun için, oyun bizim için önemliydi. Biz şu an o kalibrede değiliz. O potansiyelde değiliz ama ben hep oyuncular maçını söylerim. Kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, şampiyon takımı da olabilir Süper Lig'in. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, plana sadık kalacağız.

0: birlikte çalışan Enrique ile Rodri arasındaki güçlü ilişkinin PSG'yi bir adım öne taşıdığı söyleniyor. Rodri'nin Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'den oluşan orta sahaya eklenmesi durumunda son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bu bölgesi daha da üst seviyeye çıkacak. Enrique'nin zaman içerisinde oyuncuyu stoper olarak da değerlendirmesi muhtemel. Başarılı teknik adam Rodri'yi 2022 Dünya Kupası'nda bu pozisyonda görevlendirmişti. Rodri için devreye giren bir diğer dev kulüp ise Barcelona. Katalan ekibi milli takımda başarıyla birlikte oynayan Pedri, Dani Olmo ve Rodri üçlüsünü kulüp düzeyinde de bir araya getirmeyi hedefliyor. Kanat transferine öncelik veren Real Madrid'in mevcut orta saha rotasyonunda yer açtıktan sonra resmi adım atmayı planlaması onları dezavantajlı duruma düşürebilir. Manchester City ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Rodri ile yeni kontrat imzalamak istiyor. İngiliz ekibi oyuncuyu bir yıl daha takımda tutmak için önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılmasını göze alıyor.
1: Premier Lig şampiyonu Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı istiyor.
2: Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı transfer listesine aldı. İngiliz basınına göre Londra ekibi Brezilyalı yıldızın İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamaması durumunda harekete geçmeyi planlıyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir temas bulunmazken 26 yaşındaki futbolcunun adı Arsenal'ın hücum hattı için belirlenen adayların arasında yer alıyor. 8 sezondur Real Madrid forması giyen Vinicius'un sözleşmesinde son bir yıla girildi. Taraflar arasındaki yenileme görüşmelerinde ise henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Buna karşın Real Madrid'in gelecek sezon devreye girecek sadakat bonusu da düşünüldüğünde yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği belirtiliyor. Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla mücadele eden Vinicius 5 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 22 gol atan Vinicius, takımın kupasız tamamladığı sezonda taraftarların tepkisini alan oyunculardan biri olmuştu. 2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı yıldız, eflatun beyazı formayla çıktığı 375 maçta 128 gol ve 100 asistlik performans sergiledi ve ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü La Liga olmak üzere 14 kupa kazandı.
1: Dünya Kupası'nda yeşil burun adalarıyla gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken kaleci Vozinha, Şili ekiplerinden Colo-Colo'ya transfer oldu.
2: Vozinha'nın yeni kulübü belli oldu. Yeşil burun adalarıyla Dünya Kupası'na damga vuran ve turnuvanın en iyi 11'ine seçilen 40 yaşındaki eldiven, Şili ekiplerinden Colo-Colo ile sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonunda transfer olduğu Chavez ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Vozinha, bir yıl Güney Amerika ekibinin formasını terletecek. Chavez ile Portekiz ikincilik kariyerinde 51 maça çıkan deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi. Yeşilburun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmadaki 7 kurtarışıyla dikkat çeken Vozinha, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Deneyimli kaleci milli takım kariyerinde 92 maça çıkarken Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmanın ardından sosyal medyada 50 bin olan takipçi sayısını 29,5 milyona çıkararak futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
1: MLS'te Los Angeles FC üst üste 4. galibiyetini 4 golle aldı.
2: Amerika'da MLS Ligi'nde Batı Konferansı'nda Los Angeles Sporting Kansas mücadelesi. Savunma arkasına doğru koşu var Hökminson'dan. Hökminson top önünü aldı. Hökminson uzak köşeye. 1-0 öne geçiyor Los Angeles. Gol Hökminson. Dakika 5. Erken golle 1-0 öne geçiyor Los Angeles. Kansas yükleniyor. Savunma yerinde. İyi karşıladı bu topu Los Angeles savunması. Arkaya doğru sarkan bir oyuncu var şimdi. Deniz Boanga. 2-0. Deniz Boanga.

0: Golünü attı. Gol sevincini bu şekilde yaşıyor. Durum 2-0. Şimdi David Martinez önünde bir boşluk var. Attı çalımını David Martinez ve gol. 45+4. Skor 3-0 oldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Los Angeles hata izliyoruz. Şut. Kaleci dikkatli. ...85. dakika... Deniz Boanga'nın golüyle 4-0 kazanıyor mücadeleyi Los Angeles.
1: MLS'de Inter Miami ise Montreal'i tek golle geçti.
0: MLS'de Doğu Konferansı'nda Montreal Inter Miami karşısında. Inter Miami hata izliyoruz. Şut üstürek! Çok etkili geldi Inter Miami. Segovia uzaktan deniyor şansını. Top üstürekte patladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Luis Suarez topu şişiriyor. Hava topu mücadelesi yerde kalan bir Inter Miami'li var. Hakem pozisyona yakın beyaz noktayı gösteriyor. Luis Suarez topun gerisinde. Suarez çok şık bir penaltı. Panenka, Luis Suarez golü kaydediyor takım adına. Bu sezon 9. golünü kaydediyor Uruguaylı oyuncu. Gol Luis Suarez. 39 yaşında 9. golünü kaydetti bu sezon. Gol sevincini bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla. Inter Miami Montreal karşısında 1-0 kazanıyor.
1: Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko NBA patentli guard Johnny Yuzang'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
2: Fenerbahçe erkek basketbol takımı Zenit'ten Johnny Juzang'ı transfer etmek için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Sarı lacivertliler NBA patentli guard Johnny Juzang'le her konuda anlaşmaya vardı. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Juzang, dış şut tehdidi, birebir hücum yeteneği ve farklı noktalardan skor üretebilmesiyle dikkat çekiyor. Johnny Juzang geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla VTB liginde başarılı bir performans ortaya koydu. ABD'li oyuncu maç başına 14 sayı, 2.4 rebound ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı. Kariyerinde NBA deneyimi de bulunan 2.01 metre boyundaki basketbolcu Johnny Juzang daha önce Utah Jazz organizasyonunda görev yaptı. NBA ve G League'de forma giyen ABD'li basketbolcu Avrupa kariyerine Zenit'le adım attı. Avrupa basketboluna kısa sürede uyum sağlayan Juzang, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde kariyerinde ilk kez EuroLeague seviyesinde mücadele edecek.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız tarih yazmaya devam ediyor değerli izleyenler. Filenin Sultanları bizleri bir kez daha gururlandırdı ve Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı geçerek şampiyon oldu.
2: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
3: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Berkman, Matris bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
2: A Milli Kadın Voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
3: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
2: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
1: Filenin sultanları bizi gururlandırmaya devam ediyor değerli izleyenler. Şöyle son 3 yıldaki başarılara gelin birlikte bir bakalım. Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğumuzu elde

0: Etik ilkini 2023'te kazanmıştık. 2023 muhteşem bir yıldı zaten, hatırlayacaksınız. Voleybolda Avrupa şampiyonu da olmuştu Filenin Sultanları. Hemen bir sonraki yıl Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı final görmeyi başardık ve 2025 Dünya Şampiyonası finalisti olduk. Gümüş madalyayla şampiyonayı tamamladık ve 2026'da da yine Milletler Ligi'nde şampiyon olmayı başardı Filenin Sultanları. Bize her zaman olduğu gibi büyük bir gurur ve büyük bir mutluluk yaşattı A-Milli Kadın Voleybol takımımız. Peki şampiyonluğun ardından nasıl açıklamalar yapıldı? Şimdi gelin onları birlikte izleyelim.
1: İlk A-Milli takım senem, ilk şampiyonluğum, ilk madalyam, ilk kupa. Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç. Bir sürü duygu içerisindeyim şu an. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye halkı, normal hani fanlarımız olsun. Çok güzel bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmedik. Daha nice kupalara, daha nice madalyalara diyebilirim şampiyonuz.
2: Actually, it's my first time as champion. Yes, you know, it's my crazy teammates. It's a very extraordinary feeling to be able to achieve this with this group of girls and our staff, and I just want to thank everybody for this moment, and this showed all the hard work that we put in. We have a lot of work to do, but for sure we are going to give our best at the European Championship.
3: When I studied Brazil, I saw immediately that they are so good. For this reason, they won against Italy 2 times this season. I was sure that to play against them, we had to do really a great tactical match. I'm so happy because really I don't like to talk about what like stuff we did, but we did an amazing job, really, believe me. We did an amazing tactical job for 3 matches in a row. Today in some moment we did something so good. I think that we won for this reason. The player, the team follow me. I'm so happy about what I did, my decision, how the player believe and trust in what I told them. To win against them, we have to play a great match, not only in a tactical way, but also like attitude. In some time, I think today we did the 2 amazing defense. The ball was on the floor. I saw the player fight for this ball. I saw Gizo play with a little injury. I saw the player were nervous in some moment, but I saw that they stay on the match. Even if something negative happened, we continue to believe to win the match. It's a great day for me, really.
4: Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Gerçekten hak ediyorlar. 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Geçen yıl ikinci olmuşlardım. O maça da gelmiştim ben, Tayland'daki. Bugün de maça yetişmek için bayağı zorlu bir parkurdan geldik. Fırtına vardı. Uçak inmeyecekti ama yetiştik. Bence çok büyük bir iş başardılar. İstikrarlı bir sonuç. Gruplarında tüm rakiplerine karşı üstünlükler kazanarak çeyrek finalde, yarı finalde eleyerek geldiler. Milletimizi gururlandırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye bir spor ülkesi, voleybol ülkesi. Spora yapılan büyük yatırımlar var. Bu yatırımların sonucunda da böyle başarıların gelmesi bizleri gururlandırıyor. Salonları dolduran seyircimize tebrik ediyoruz. Ankara'da oynandı bu senenin bir ayağı ve orada da 4'te 4 yaptılar. Salon fulldü. İnanıyoruz ki önümüzde Avrupa Şampiyonası var. O Avrupa Şampiyonası'nda da bence çok güzel işler yapacaklar. Gerçekten iyi bir jenerasyon. Melisa Vargas'ı tebrik ediyoruz. MVP çeşidi için. Özellikle de şampiyonluk güzel bir şey. Kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu A-Spor'da değerlendirdi.
5: İstikrarlı, sürdürülebilir bir şekilde voleybol oynuyoruz. Başarılar elde ediyoruz ve bunun da devam etmesini diliyoruz. Çünkü Türk voleybolu Avrupa'da, dünyada, her kulvarda kadınıyla erkeğiyle, biliyorsunuz erkekler de çok önemli başarılara imza attı. Tarihi başarılara imza attılar. İnşallah haftaya da onlar bu mutluluğu bize yaşatacaklar. Ben bütün oyuncuları kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İnanın o İstiklal Marşı'nı okutmak, o dünyaya dinletmek ülkemiz adına çok çok çok önemli, çok gurur verici bir olay. Ben bu

0: açıdan camiam olarak minnettarım. Emeği geçen herkese inanılmaz mücadele ettiler. 3 tane burada maç oynadık. Çeyrek final, yarı final, final. Bu 3 maçta da set verdik ama puan vermedik. Çok güzel bir duygu yaşattılar. Kupayı da aldık, ülkemize getirdik. Biz en değerli oyuncu ödülü de aldık, ülkemize getirdik. Çünkü gerçekten takım gibi mücadele etti. Bunun farkındalar, bilincindeler. Bizim ciddi bir sınavımız var. 21 Ağustos'ta Türkiye'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibiyiz. Artık ülkemizde de bunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu yaşananları önümüzdeki turnuvalarda da sürdürülebilir bir şekilde yaşatacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar son 10 yılda bakıyoruz, hiçbir Avrupa Şampiyonası'nda en kötü derecemiz üçüncülük. Şampiyonluk oldu, ikincilik oldu, üçüncülük oldu. Her madalyayı aldık. Altını, gümüşü, bronzu. Ve 2003'te, 2023'te biliyorsunuz hem Milletler Ligi'nin şampiyonu olduk, aynı böyle. Hemen ardından Avrupa şampiyonu olduk Brüksel'de. Dolayısıyla şimdi de Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Burada da bunu yaşamak istiyoruz. Burada da bu kürsülerde yer almak istiyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her turnuva bizim için hedeftir. Her turnuvada çıtamız yüksektir ve bunu sürdürülebilir şekilde tutmak istiyoruz. Bu noktadan en kötü derecemiz böyle olsun diyorum yani.
1: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sini Lando Norris kazandı.
2: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Hungaroring pistinde koşuldu. ...2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, pol pozisyonunda başladığı etabı 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik süreyle tamamlayarak bu sezonki ilk zaferini tattı.

0: 26 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta kariyerinin 12. galibiyetini elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 15.080 saniye arkasında ikinci. Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise Norris'ten 18.728 saniye farklı üçüncü bitirdi. Kimi Antonelli 219 puanla pilotlar klasmanının en üst sırasında yer alırken 169 puanı bulunan Lewis Hamilton'la 160 puana sahip George Russell zirve yarışını takip ediyor. Formula 1 sezonu gerçekleştirilecek yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Antalya'da düzenlenen serbest dalış Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Şayka Ercümen organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.
2: Şayka Ercümen madalyaları toplamaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonasında mücadele eden milli sporcu turnuvada harika bir performans ortaya koydu. Dünya rekortmeni sporcu Kaş'taki organizasyonda paletsiz ip destekli kategoride 68 metre, sabit ağırlık kategorisinde ise 65 metre derinliğe ulaştı. Bu sonuçlarla iki kategoride de dünya şampiyonu olan Ercümen organizasyonu iki altın madalyayla tamamladı. Başarılı sporcu 4 gün üst üste yarıştığı için sınırlarını zorlamadığını belirtti. Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücünü en verimli şekilde kullanmaya odaklandığını söyleyen Ercümen, 2 altın madalyadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getiren şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı.
3: Ercümen.
1: Binicilikte 15 Temmuz Şehitler Kupası yüksek katılımla düzenlendi. Zafere Barkın Aydın ulaşırken şampiyonun ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti.
4: 15 Temmuz Şehitler Kupası engel atlama yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından Çekmeköy'de düzenlenen organizasyona yoğun ilgi vardı.
5: Ben de kendim aynı zamanda lisanslı biniciyim. Bugün izlemeye geldim. Gayet güzel bir organizasyon. A'dan Z'ye herkese başarılar diliyorum sporculara. Organizasyon yapanlara teşekkür ediyoruz. Böyle zevkli bir müsabaka bize seyrettiriyorlar. Teşekkür ederiz.
6: Her sene daha fazla atların geldiğini görüyoruz. İklim şartları da çok iyi gitti. Biraz yağmur yağdı dün ama bu bir engel olmadı. Çok iyi bir organizasyon. Çok katılım çok büyük. Aynı yerde, aynı gün, aynı tarihte diğer kulüplerde de müsabakalar yapılıyor. Federasyon için her tarafta müsabaka olması İstanbul'da 2-3 yerde birden çok başarılı bir şey. Fakat en kalabalık, en yoğun burası. Ödüllerin de yüksek olması bunu ilgiyi arttırıyor.
7: Çok güzel organizasyon. Tesis olarak da harika yapmışlar.
8: Bizim çocuklarımız binici, sporcular. Sporu her zaman destekliyoruz. Umarım ülke olarak da daha iyi seviyelerde oluruz.
9: Bizim atı sporumuz binicilik. O yüzden çocuklarımıza şimdiden aşılıyoruz.
4: 250'ye yakın atın katıldığı yarışmalarda sporcular 60 santimetreden 140 santimetreye kadar farklı yükseklik ve kategorilerde toplam 18 müsabakada mücadele etti. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 15 Temmuz'un anısına yakışır bir organizasyonun gerçekleştiğini ifade ederek gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti A-Spor mikrofonuna anlattı.
10: 15 Temmuz'un şerefine yakışır bir müsabaka oluyor burada. Bizim bütün organizasyonlarımızda geçmişte ve bugüne kadar olan bütün organizasyonlarımızdaki angajman adedinin çok üzerinde angajman var. 230 angajman var, 300'ün üzerinde startımız var. Yani bu demek oluyor ki binicilik camiası gerçekten bu 15 Temmuz'un mefhumunu çok iyi idrak etmiş ve burada hep birlikte rahmetli şehitlerimizi Başta Ömer Halis Demir olmak üzere. Şimdi onun da burada kupasını vereceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ve buradaki müsabaka, üçüncü müsabakamız bizim. Üçüncü 15 Temmuz müsabakamız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporun ve sporcunun gelişmesiyle birlikte bakanlığımızla, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bakın da yine talimatlarıyla 15 Temmuz'da artık 15 Temmuz adına kupalar yapmaya başlıyoruz. Olimpiyat üzerinde çalışmalar yapmaya başladık. Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel istikrarlı çalışmalarımızla binicilik camiasını çok iyi yerlere taşıyacağız. Türk biniciliği çok iyi noktalara gelecek. İnanarak devam ediyoruz. İyi bir yönetim kurulumuz var. Uyum içerisinde çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah hep birlikte çok güzel şeyler göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda arkadaşlarımız var. Yine Dünya Şampiyonası'yla alakalı onların müsabakaları devam ediyor. Kalifiye olmaları durumu var bizde. Çünkü biliyorsunuz at ve binici ikisi birlikte bizde burada çok önemli. İki farklı canlının bir arada yaptığı bir spor. Dolayısıyla yurt dışında şu anda çalışan binicilerimiz var. Atlar yurt dışında olan binicilerimiz var. Ki zaten belirli bir dönemden sonra da öyle olması gerekiyor. Yani Türkiye'den sık sık atın çıkartılıp gidip gelmesi imkansız. O binicilerimiz de yurt dışında artık bulunuyorlar. Daha sonra zaten federasyonumuz da bundan sonra böyle çalışmamız da var. Yurt dışında bir kamp alanı kiralama, kamp alanı düzenleme gibi. O zaman daha da rahat edecek tabii ki binicilerimiz, sporcularımız. Yani biraz önce söylediğim gibi yani dünya şampiyonasında yine akredite olan kardeşlerimiz var. Onunla beraber bizim sadece engel atlama değil. Bugün burada gördüğünüz branşımız sadece engel atlama branşı. Bunun haricinde bizde voltage var, atlı jimnastik. Bunu Jimnastik Federasyonu'yla bir işbirliği yaparak, çok güzel bir işbirliği protokolü yaparak, öncelikle Kocaeli'den başlayarak bu süreci başlattık. Orada 46 tane sporcumuz var. Şu anda 3 tane de bu iş için uyumlu atlarımız var. Sporcularımız her gün orada çalışmalar yapıyorlar. Yerde yaptıkları hareketi şimdi at üzerinde yapıyorlar.

0: Oradan umudumuz çok fazla. O 2032 yılında olimpik bir branş olması hedefleniyor, düşünülüyor.
1: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Volkan Çapursa son yıllarda Türkiye'de biniciliğe büyük bir ilginin olduğunu söyledi.
2: Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan birisi. Yaklaşık 250 atın katılımıyla gerçekten çok görkemli 15 Temmuz'a yakışan bir yarışma izliyoruz. Türkiye biniciliği, Pony Ligi, Süper Lig artı gelişim ligiyle hem binici hem at sayısında büyük bir artış var. Şu an Türk binicileri dünya klasmanında birçok yerde ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyorlar. Dediğim gibi burada da başkanımızın ve federasyonumuzun aynı zamanda yönetim kurulumuzun da destekleriyle inşallah daha da ileri gidecek. Geçen seneye göre şu an yaklaşık iki katı hem binici hem at sayısında bir artışımız var. Temennimiz inşallah 2028 olimpiyatlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Binici Barkın Aydın, Ömer Halis Demir Kupası'nı kazanmasının ardından organizasyonun en büyük kupası olan 15 Temmuz Şehitler Kupası'nda da zafere ulaştı. Seremonide 1. Barkın Aydın'ın ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti.
3: Bu haberle Spor Ajansı'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş hızlandırıcı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı market.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Bir kez daha merhaba ve mutlu haftalar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na devam ediyoruz stüdyo konuklarımızla birlikte. Bugün Selahattin Kınalı ve Savaş Çorlu ile birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hemen bir merhaba diyelim konuklarımıza. Selahattin Kınalı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ezgi'ciğim. Ama ben bir şey söyleyeyim önce.
0: Söyleyin.
1: Hem Beşiktaş muhabirimiz hem Fenerbahçe muhabirimiz çok yakınlarını kaybettiler. Kartal ve Erdem.
0: Evet.
1: Onlara başsağlığı dileyelim.
0: Başsağlığı dileyelim tabii ki.
1: Öncelikle ve iyi yayınlar dileyim.
0: Teşekkürler.
2: Ben de aynı şekilde Erdem'in kıymetli annesi, Kartal'ın da kıymetli babası, başsağlığı diyorum. Mekanları cennet olsun. Bizim burada olduğumuz saatte de cenaze törenleri var, katılamıyoruz.
1: Yalan dünya.
0: Allah mekanlarını cennet etsin.
2: Kartal kardeşimize
0: diyelim,
2: sabırlar diliyorum. Kardeşine aynı şekilde ailesine. Allah mekanlarını cennet etsin. Sabırlar diliyorum ben.
0: Ailelerine sabırlar diliyoruz tabii ki ve başsağlığı diliyoruz arkadaşlarımıza, bir kez de buradan dilemiş olalım. Ve spor ajansına başlayalım değerli izleyenler. Şimdi tabii transfer dönemi çok yoğun, artık ligin başlamasına da az bir süre kaldı, bunları konuşacağız ama elbette bugüne filenin sultanlarıyla başlamamız lazım. Yine göğsümüzü kabarttılar, bize yine çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Milletler Ligi'nde ikinci şampiyonluklarını elde ederek elbette konuklarımızın da bu konuyla ilgili birkaç cümleleri olacaktır. Dolayısıyla tabii ki voleybolla başlamamız lazım. Futboldan bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak bütün yayınlarımızı futbol üzerine yapıyoruz ama çok güzel, yıllar önce bulunmuş bir slogan. Onun karşılığını da vermeye devam ediyor kızlarımız. Biz voleybol ülkesiyiz gerçekten de. Şampiyonluklar artık bizim için sıradanlaşmaya başladı. Bunu bize yaşattıkları için öncelikle tabii ki filenin sultanlarına çok çok teşekkür edelim. Tebrik edelim. Neler söylersiniz?
1: Ya voleybolda Türkiye'nin bir geçmişi var esasen. Yani ilçe takımlarının bile Süper Lig diyelim, voleybol liginde boy gösterdiği bir geçmişten geliyoruz.

0: bizim ilk gençlik yıllarımızda da Eczacıbaşı'nın müthiş bir performansı olurdu. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğunu hatırlıyorum Eczacıbaşı'nın. Yani 30-40 yıllardan bahsediyoruz. Ama son 5-10 yıldır yönetim, Voleybol Federasyonu'nu yönetenler çok akıllı işler yapmışlar ki sonuçlarını alıyoruz. Sabırla yapılıyor tabii bu işler. Sabırla helva koruk olur hesabı. Ama futbolda bunu yapamıyoruz. Voleybolda yapabildik. Voleybol yönetiminin futbolu yönetim biçimimizin önüne geçtiğini, daha Avrupa'ya, çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren bir yönetişim olduğunu voleybol seçeneğinden görüyoruz. Dün oyunu izledim. Zaten haliyle herkes gibi, çoğunluk gibi ben de izledim. Başlangıç setini kaybettik ama
1: evet. kimsenin
0: inanç kaybı yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü bir ritim işi voleybol oyunları da. Ritmini bulduğun anda ilk sette çok fazla ritim bulamadık. Daha doğrusu birazcık şans faktörü de Brezilya hizmet etti. Sonra iş dengelendi. Dengelendiğinde de iş başta Vargas, sonra da İlkin de dün çok iyi oynadı. Elif de, Zehra da birkaç servis kaçırdı ama olacak o kadar. Gayet hak edilmiş bir şampiyonluk daha yaşattılar bize. Hem onları idare edenler, hem bu çocukları bulup Türk milli takımı diye sahaya çıkaranlara, hem de onlarla birlikte aynı duyguyu paylaşan herkese teşekkür ederiz.
1: Gerçekten öyle. İşte başarıya da doyulmuyor yani bir taraftan. Hep böyle bir doygunluk kelimesini kullanıyoruz ya böyle programlarımızda. Yo, başarı gelince, istikrar gelince böyle bir şeye doymak mümkün değil.
2: Başarı her zaman başarıyı getirir. Başarıya doymak olmaz. Başarıya doyduğunuz anda geriye doğru gidersiniz. Şimdi ben Selahattin abinin anlattığı dönemleri biliyorum. Eczacıbaşı, Vakıfbank bir dönem, Arkas, hep böyle o dönemlerde voleybol bu kadar ilgi görmüyordu. Hani gerçekçi olmak lazım. Bir şampiyon oluyordu mesela Eczacıbaşı kısa bir süre ama şimdi...
0: Cengiz Göllü'yü anmak gerekiyor mesela.
2: Tabii.
0: Rahmetli.
2: Orada o dönemde 2002...
0: Çok emek verdiler.
2: Bugün Filenin Sultanları'nın 2002 Dünya Kupası'nda tabii. Futbol takımımızla aynı döneme denk evet. gelen futbol, basketbol, televizyon çok enteresan bir yıldı mesela 2002 yılı. O günden bugüne başarı istikrarlı bir şekilde götüren tek spor baktığımız zaman Filenin Sultanları evet. voleybolda. Emeği geçen herkesi kutluyorum o günden bugüne. O günde sporcu olanlar, bugün işte federasyonda görev alanlar var. Voleybol takımının çeşitli dallarında görev alanlar var. İçeride dışarıda. Ben de ailece seyrettim. Benim kızım da bir voleybolcu. O da voleybolu çok seviyor. Voleybol oynuyor. Dün
1: klasik. İnşallah onu da buralarda izleriz.
2: İnşallah. Zehra formasını giydi. Üzerine aldık o formayı. Buna kadar bayağı uğraşmıştım. Maçları izlerken de totamini yapıyor. Formayı giyiyor. Güzel bir maç oldu. Eskiden bir tek Zehra'ya çok büyük ilgi vardı. Şimdi milli takımımızın her sporcusuna ayrı bir ilgi, ayrı bir izleyici kitlesi var. Yani bir iki kişi değil. Baktığı zaman şimdi sporcularımızın tamamına özel ilgi besleyen bir şey bulabiliriz, kitle bulabiliriz.
1: Bize hatta bu sevinci... şunu da söyleyeyim Savaş. Eskiden mesela o önceki yıllardaki başarılar geldiğinde hep final maçları izlenirdi hatırlarsanız.
2: Tabii.
1: Hani kızlar finale çıktı, tabii, hadi final maçını izleyelim derdi.
2: Aynen öyle olurdu. Şimdi gece tamamı. gece maçlarında evet. falan bile kızım kalktı, maçımız var. Ben ondan diyorum, bazen mesela atlıyorum. İşte maçın saatine kadar her şeyi takip ediyorlar. Dolayısıyla bize bu voleybolu sevdiren, bize bu duruma getiren, hakikaten bir voleybol ülkesi olmamızı sağlayan herkese, başkana, yöneticilere, sporculara, hocalara, çok güzel bir hocamız var. Yani sporcularımızla müthiş bir uyum sağlamış. O kaçan sayılarda, geri dönüşlerde kulübe her şeydir. Koçumuz maşallah sporcularla o sevinci, üzüncü her şeyi bir arada yaşatabiliyor. Başarı varsa başarı ekiple olur. Müthiş bir ekip var. Başkanından istikrarla bir şekilde devam ediyor. Dün bir kez daha göğsümüzü kapattılar. Sporculara baktığımız zaman kısa bir dinlenmeden sonra hemen yeni bir turnuvaya
1: tabii
2: motive.
1: Öyle,
2: yani başarıyı getirir. Başarıya doymuşluk asla. Özellikle sporcularda başarıya doyma diye bir şey olmaz. Hep başarı daha fazlasını isterler. Tekrardan bizim göğsümüzü kapattıkları zaman, o seremonide Türk bayrağını orada dalgalandırdıkları zaman arkada çok büyük gurur duyduk. Sporcularımızın hep gözyaşlarını gördük. Ben açıkçası bu başarının yeni nesillere artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü eskiden voleybola bu kadar ilgi yoktu. 10 tane kız çocuğuna soralım. 7 tane, 8 tanesi ama okulunda voleybol oynuyor. Ama büyüdüğü şehrin içisinin takımlarında voleybol oynuyor. Müthiş bir ilgi var voleybola. Bu ilginin ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu ilgiyi de bize gösteren sporcular, sadece bunu başkana, kulüplerinde çok büyük emeği var. Selahattin abi az önce bak Eczacıbaşı dedik. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'dan var, Fenerbahçe'den var, Vakıfbank'tan var.
0: Eczacıbaşı öncü kulüp.
2: Öncü kulüp tabii ki yani. Voleybolda öncülük yaptı. Başarı her zaman herkesindir. Kulüplerde bazında bakıyorum. Fenerbahçe voleybolda

0: uzun yıllardır çok ciddi işler yapıyor. Bunu asla yadırgayamayız. Galatasaray'da da bu devam ediyor. İşte İlkin'le, Hande'yle Fenerbahçe'ye girenler. Ben bu başarıda kimin emeği varsa, kimse ya benim sporcumun 3 tane, onunki 2 tane falan demesin. Başarı, ay yıldızlı bayrağımızı oraya çıkartsınlar, dalgalandırsınlar. İsterse bir takımın tamamı sporcusu olsun.
1: Kesinlikle öyle. Bu mutluluk gözyaşları devam etsin diyelim. Helal olsun. Ezgi, gerçekten başka söyleyecek hiçbir şey yok.
2: Federasyon Başkanı Üstün'da değil
1: evet.
2: mi?
1: Mehmet Akif Üstün'da.
2: Mehmet Akif Bey maçını bir açıklama yaptı. Hani diyor Trabzon diyor ya, bize her yer Trabzon. Artık bize her yer Türkiye diyor.
1: Gerçekten şimdi, öyle.
2: Ama ben yine bir ekleme yapayım. Ben Trabzonluyum. Ama bize her yer Trabzon dendiğinde çok beni ifade etmiyor. Çünkü bana sadece Trabzon. Ben de bize her yer Türkiye diyor ya, o da değil. Bana sadece Türkiye. Yani Türkiye ve Trabzon ve Türkiye bana sorarsan dünyanın en güzel iki yeri. Yani bir daha iyisi yok, daha güzeli yok. Ama bunu bir sevgi ifadesi, sahiplenme ifadesi olarak anlattığında herkesi aynı halkın etrafında buluşturabiliyoruz. Sayın Üstündağ da bu hatırlatması için teşekkür etmek istedim.
0: Biraz kesinlikle. Daha kızlarımıza şu konuda mesela, bir önceki turnuvada biliyorsunuz uçarken işte ekonomik uçtular, futbol takımımıza, bizim amirli takımımıza çok örnek verilmişti. Biraz daha fazla değer verelim, biraz daha iyi gösterelim. Gerek sponsorlar, yani bundan sonraki turnuvalarda, gerçi Ankara'da olacak. İlgiye, alakayı hem maddi anlamda hem manevi anlamda evet. fazlasıyla hak ediyorlar. Bundan sonrası için inşallah daha farklı olur.
1: Peki, bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. O zaman biraz da kendi gerçeklerimize dönelim. Voleybol çok büyük başarılar yaşarken, kazanırken futbolda yine tartışmaların gölgesinde devam eden bir transfer süreci yaşıyoruz değerli izleyenler. Yoğun elbette bütün takımların transfer gündemi, hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir taraftan artık oynanmaya başlanan maçlar var, Avrupa karşılaşmaları var, onları da değerlendireceğiz. Ama önce Galatasaray'la başlayalım, zira Galatasaray'da sıcak bir gelişme var Cemal Musiala ile ilgili. Dün bir anda gündeme Galatasaray'ın Cemal Musiala ile anlaşmaya vardığı haberleri düştü ve sarı kırmızılı kulüpten bu konuyla ilgili çok kısa süre içinde bir açıklama geldi resmi kanallar aracılığıyla. Hemen Savaş Çorlu'ya dönmek istiyorum. Savaş, birincisi bu anlaşmaya varıldı haberleri bir anda nasıl çıktı ve yayıldı ve Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı nasıl yorumlamak lazım?
0: Transfer görüşmesi net var. Dün biz de gece saat, Selahattin abi de gazeteyi, basımını, o süreci çok iyi bilir. Gece saat 12'yi aşıyordu. Biz hatta gazetedeki editör arkadaşlarla ben haberin detaylarını vermeye çalışırken bayağı bir transfer zamanında bunlar olabiliyor. Resmi dedin. Ya benim şu anda Galatasaray'ın Musiala olan ilgisi net. Görüşme var. Ama görüşmeyi yapanlar resmiyette Galatasaray'ın neresinde? Yalanlama Galatasaray'ın resmiyette neresinde?
1: Nasıl yani?
0: Şimdi çok açabilirim ben mesela.
1: Dün, çok açalım, hiçbir şey anlamadım.
0: Galatasaray dün bu konuda bir resmi yalanlama olarak gözüktü. Musiala konusunda herhangi biten bir transfer yoktur değil mi bu yalanlama? Evet. Bu yalanlama nasıl yapıldı? Herhangi bir Galatasaray resmi sitesinde var mı? Gördün mü Sertan abi?
2: Yok. Görmedim.
0: Yani resmi olarak...
1: Kim yalanladı?
0: Resmi dediğimiz zaman her yerde resmi Galatasaray yalanladı deniyor.
1: Evet, kim yalanladı?
0: Şimdi kulüplerde WhatsApp'lar var. Bizde mesela olan biten açılış var resmiyette, bunlar olması gerekiyor. Çünkü artık şirketlerde bile var yani, müdürler arasında, çalışanlar arasında, sporcular arasında. O yalanlama oradan geldi, kamptan geldi yalanlama. Yani kamptan bu yalanlama geldi.
1: Ama daha sonuçta bir Galatasaray yetkilisi tarafından yapılmadı mı bu açıklama?
2: Ha, ismi, o zaman ismi olur.
1: Muhabirleri.
0: Galatasaray yetkilisi derken, Galatasaray bir yalanlama yapıyorsa Galatasaray'ın resmi siteleri vardır, sosyal medya hesapları vardır. Buralarda yok. Bize gelen, bizlere gelen bilgi böyle bir şey yoktur diye. Türkiye milyonlar, 10 milyon, 20 milyon takipçisi olan Galatasaray'ın kendi oradan yapması gerekiyordu bir. Transfer görüşmesinde Sayın Abdullah Kavukçu nerede? Kampta. Sayın Abdullah Kavukçu da bu transferin olmadığını birkaç medyadaki arkadaşlarımıza yalanlamasını yaptı. Öyle bir görüşme yoktur diye. Ama bir görüşme var. Görüşmeyi yapan kişi Galatasaray'ın neresine dersen, burada da bir resmiyet. Şu anda Galatasaray'la Musiala görüşmesini yapan kişinin Belçika'da bir kulüp sahibi olan, Galatasaraylı olan bir kişinin görüşme yaptığı.
1: Başkanın, yani yöneticilerden biri görüşme yapmadı yani.
0: Yöneticilerden birisinin olmadığını, hatta ismini de verirsek Oktay Ercan, Belçika'da bir iş adamı, Galatasaraylı. 2 hafta önce Bodrum Galatasaraylılar şampiyonluk kutlamasında yer alan da bir kişi transfer görüşmesini bu beyefendinin yaptığı iddia ediliyor. Başkanın bilgisi doğrultusunda mı? Mutlaka başkanın bilgisi doğrultusundadır. Sayın Abdullah Kavukçu'nun bundan bilgisi yoksa bu görüşmeden kendisinin tepkisi ne olur? Bilmiyorum. Çünkü şu anda kafile başkanı. Benim transfer sürecinde söylediğim hep bir şey vardı. Galatasaray'ın futbol aklı kim? Futbola kim bakacak? Futbol transferi kim yapacak? Abdullah Kavukçu şu anda
2: takım başında. Senin dediğinde ben şunu anlıyorum. Yanlışsa yanlış de. Bu transfer işinde Galatasaray'da çift başlılık var.
0: Bir belki taraf... birkaç başlılık. Çiftten öyle de fazla mi olabilir? Şimdi Sayın Başkan her zaman söyledik. Geçen sezon biter bitmez. Bu sezon transferde biraz daha fazla ön planda olacağız dedik. Ama Sayın Başkan'ın geçtiğimiz günlerde kardeşinin tekrardan adı geçti transferlerde. Abdullah Kavukçu'nun şu andaki baktığımız zaman futbol AŞ'de görevlendirme daha yapılmadı ama yeni görevlendirme de alacak başkan vekilleri önceki yıllarda hatırlıyorum 7-8 tane başkan vekili vardı Sportif AŞ'de. Şu anda Sportif AŞ'de yeni görevlendirme yapılmadı. Belki de bu beyefendi Sportif AŞ'de futbola bakan kişi olacak önümüzdeki günlerde.
2: Oktay Bey'in.
0: Hmm. Çünkü bu transferi görüşebilmesi için Galatasaray adına elinde bir yetki olması lazım. Musiala bayağı biniyor. Yani öyle bir kurumsal firmayla görüşüyorsunuz ki.
1: Ama anladığım kadarıyla Oktay Bey normalde Türkiye'de yaşamayan biri.
0: Belçika'da
1: yaşıyor.
0: Yaşıyor ama Galatasaray'la bağları var. Bodrum'a yer var, geliyor, gidiyor diye biliyorum.
2: Ya anladığımız şu. Başkan ya da bir başkası Oktay Bey'e demiş ki bir yokla bakalım şu Bayern tarafını ne çıkıyor. O da Bayern tarafının resmi olarak yoklama yetkisi olmadığı için Bayern tarafında yine Galatasaray'da onun oynadığı role yakın bir rol oynayan herhangi biri üzerinden Musiala'yı yoklamış demek.
0: Yoklama böyle olmaz ki Selahattin abi. Bunun bir şeyi vardır. Ödeme planı vardır. Bir teklif yaparsın, kiralık olarak alacaksın
2: oyuncu
0: bunu.
2: Gelmeyi düşünüyorsa oyuncu onları gelmeyi geçersin.
0: Ama bunun bir ödeme planı vesaire şu anda Oktay Bey'in bu konuda eğer bir sponsor olma gibi ya da işte kasa kolaylığı dediğimiz şeyler var transfer süreciyle ilgili böyle bir şey varsa olabilir. Ama kampta olan ve Galatasaray'ın geçen sezon transferlerinde yer alan Galatasaray'da şu anda baktığımız zaman değişikler yapan Sayın Abdullah Kavukçu'nun bu transferden haberin olmaması bence kendisini üzmüştür. Herhangi bir görüşme yapmadım ama çünkü dün gece geç saatlerde bunu yalan olduğunu bu transferin bu kadar çabuk nasıl sızdığını dersen bir görüşme halinde bitti gibi gösterilmesini bu da ayrı bir şey. Evet. Yani bu transferi eğer burada Oktay Bey yaptıysa Galatasaray'ın Almanya'dan yaptığı transferlerin hepsine orada Fatih Demirel'i var. Bu kadar çabuk acaba ondan mı çıktı? Ya da Oktay Bey'den mi çıktı? Çok iddialı bir şekilde bitti deniliyor. Başkan kampa gitti bugün. Çarşamba günü çok önemli bir divan var. Bana göre son günlerin en sert ya da böyle hararetli bir divan olacaktır. Bu konuda çok ciddi bilgiler geliyor. Yani eleştiriler geliyor şu anda. Başkan
1: transfer konusunda mı?
0: Transfer artık kulüp
1: var
0: içi. Yaşanan sıkıntılar. Çünkü kulüp içinde de bazı sıkıntılar var. Bu transferlere karşı yani Galatasaray kulübünde her zaman söylüyorum dün yoktur bugün vardır. 4 yıl şampiyon olan bir takımda Galatasaray'ın 4 yıl şampiyon 4 yıl şampiyonlar ligi artı hep söylediğimiz bir şey var. Biz niye Galatasaray'la bu kadar anlattık ev övdük sponsorluklar son 4-5 yılda Galatasaray'ın tarihinde görülmemiş şekilde seviye atladığı rakam olarak loja satışları dedik, bip satışları dedik, kombine satışları dedik, Kemerburgaz, Florya dedik, Riva dedik, Mecidiyeköy dedik. Galatasaray'da bize anlatılan son 6 aydır hep üst seviye gelir. Ama gelinen noktada transfer için bir ekonomik anlamda sıkıntıdan bahsediliyorsa burada divan kurulunun şu anda görüştüğüm kişilerin çok sert bir divan kurulu olacağı profesyonellerdeki görevlendirmeler anlamında belki Sportif AŞ'deki işte bu transfer süreci de olabilir sert bir divan olacak. Bunun içinde transfer zaten taraftar sürekli soruyor transferler nerede diye. Ultrasan iki kez açıklama yaptı. Diğer sosyal medya taraftarların bir tepkisi var. Bu transfer Galatasaraylar adına önemli bir transfer. Ama ya bitmezse? Şimdi ben mesela Salah transferi için Beşiktaş'ta biliyorsunuz bu transfer nasıl sızdığına dair Beşiktaş'ta yönetim çok ciddi bir eleştiri konusu oldu.
1: Peki Savaş, Musiala transferiyle ilgili mali bir bilgimiz var mı? Mali konularla ilgili bir bilgimiz var
0: ben
1: mı?
0: Ben şunu biliyorum 17-18 milyon euro civarında kulübünden para aldığını duydum. Yıllık. Şimdi bir sakatlık yaşamış bir oyuncu. Bonservis değeri 100 milyon eurolardan gözüküyor. Kolay bir transfer değil. Bir gecede bitebilecek bir transfer değil. Yani öncesi var mı diye ilk görüşmede bu kadar bitti diye çıkıyorsa o zaman burada bakıyorum ya başkana karşı bir şey var ya bu transferi yapmaya kalkışan kişi başkandan ya da başkanın kampa tam gittiğine denk gelmesi çok iddialı bir şekilde bittiğini söyleyenler var çünkü. Yani dün akşam bir anda ortalık yangın yeriydi.
2: Galatasaray maaşları falan düzenini ödüyor mu futbolcu maaşlarını? Ödeyebiliyor mu yani?
0: Sadece Galatasaray hiçbir kulüp düzenli maaş ödemiyor.
2: İşte onlardan biri
0: Galatasaray geçen yani bu ay içinde futbolcuların geçmişten kalacaklarını söylenir, hani iddia edilen bir krediyle kullanıp futbolcuların paralarını ödediğini söyledi. Yani ben maaş konusunda hep burada eleştirilerimi yaparım. Galatasaray maaş konusunda bu kadar gelir düzeyi

0: iyi derken, bu kadar sponsorluklardan bahsederken hep geriden gelmiştir. Primler konusunda çok fazla futbolcular arasında zaman zaman sıkıntı olmuş ödenmediğine dair.
1: Yani mali tablo buyken 100 milyon euro bonservis, 18 milyon euro maaş aldığı düşünülen, konuşulan bir oyuncuyu bir anda dün akşam transfer edildi bitti noktasına nasıl geliyoruz? Hayal aleminde mi yaşıyoruz, yüzüyoruz?
0: Ya eğer burada bu beyefendi yapacaksa bu transferi, bir sponsorluğu varsa, bir sponsorlukla yapacaksa buna bir şey. Çünkü Osimhen transferi de böyle oldu.
2: İkali transferi de böyle oldu. Kendisine de bir cevap hakkı doğuyor, onu da söyleyelim. Yani tabii, herhangi bir açıklama yapmak isterse elbette.
0: Yani bu transfer daha çok su götürür. Çünkü çok iddialı bir şekilde bittiğini söyleyenler var. Ben bu konuda mesela başkanın, resmi olarak hep söylediğim, başkan transferde bir numaradır her zaman. Osimhen transfer edecekse başkanın imzası olmaz. Eğer Musiala transfer edecekse başkanın imzası olmadan hiçbir transfer yapmaz. Ve şu anda başkanda bir sessizlik vardı. Bugün kampa katılırsa mutlaka kampta bunlarla ilgili bir açıklama yapacaktır. Abdullah Bey'in de açıklama yapması lazım. Sayın Kavukçu da mesela dün bu haberlerin bitti şeklinde Galatasaray resmi olmayan resmi açıklama. Ben ona resmi olmayan resmi açıklama diyorum. Oradan yapmış olduğu açıklamada,
2: yani normal şartlarda kamuoyunun bilgilerini sunarız gibi bir cümleyle biten bir açıklama elbette ki resmi açıklama olarak.
0: Sen benimle konuşurken, ben anlatırken orada baktın galiba arada resmi bir açıklama var mı diye. Çünkü her yerde resmi diyor ama ben resmiyi görmedim daha.
2: Yani şimdi Savaş, insan ister istemez şöyle düşünüyor. Kulüp yetkilisi zaten başlı başına resmi bir kaynaktır ya.
0: Bizlerin olduğu muhabirlere tamam, bilgi akıştı medya. Bak bilgi akıştı bak orada şey demiyorum, sadece bilgi akışı yapılan, orada bunu alın bunu koyun falan değil, bilgi akışı, açılış var, başkan geliyor, yarın Florida antrenmanımız açıktır şeklinde olan bir platformun olduğu yere bu açıklama yaparken
2: işte evet, yani normal yapmak şartlarda
0: hani bazı WhatsApp grupları vardır böyle illegal, işte onu aldık bunu verdik falan, öyle bir yerde ben zaten olsam hemen basar çıkarım, onu söyleyeyim. Ama bu kulübün rutin bilgilendirme yaptığı bir WhatsApp grubu.
2: Basın bilgilendirmesi yani
0: evet. Bu rutin. Herkesin olduğu. Orada gizli saklı hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi futbolcumuz yarın antrenmana katılacak. Sakatlık bilgisini falan verildiği
2: bunların
0: bir.
2: Bunların hepsi resmi açıklama olarak kabul ettiğimiz açıklamalar bizim.
0: O zaman resmi ise böyle resmi açıklamayı ben de kabul ediyorum. Ben hani resmi açıklama evet kulüp tarafından iletişim yapılan bir açıklama. Şimdi bir izleyici olarak baktığın zaman ya resmi açıklama gelmiş dersen o resmi açıklamayı nereden görmek istersen?
2: Tabii ki yani sitesinden
0: var, çünkü yani Instagram'ı var, Twitter'ı var, X hesabı var, sosyal medya hesabı var. Bu transfer Galatasaray'ın şu an görüştüğü, ilgilendiği bir oyuncu ama dediğim gibi resmiyette olmayan, belki de önümüzdeki günlerde resmiyette sportif AŞ'de görebileceğimiz, çünkü sportif AŞ'de daha henüz görevlendirme yapılmadı. Başkanın daha önceki yıllarda da çok sayıda ismin olduğunu da biliyoruz. Belki de Oktay ve bundan sonra transferlerde daha fazla yer alacak.
2: Yani sen diyorsun ki bu haberlerin çıktığı kaynak da resmi değil, yalanlandığı kaynak da resmi
0: şimdi
2: değil.
0: Resmi olarak,
2: o zaman neyi şunu ciddiye alacağız?
0: Ama şimdi başkanın böyle bir görev yetkilendirme verdiyse, başkan demişse ki Oktay Bey'e evet bu transferle görüşebilirsin diye.
2: Onu da bilmiyoruz.
0: Onu da başkandan duyacağız resmiyette.
2: Anladım.
0: Şu anda bizim duyduğumuz bu transfer görüşmesini Oktay Bey'in yaptı. Oktay Bey tek başına mı yapmıştır? Eğer başkan görevlendirdiyse Almanya ile ilişkileri olan, Almanya'dan gelen orada Fatih Demirel diye bir profesyonel var çalışan. Fatih Demirel bu transferle görüştüyse bu transfer bu kadar çabuk nasıl çıktı ortaya bitti diye. Bunların hepsi bir baktığın zaman soru işareti. Salah transferinin bu kadar çabuk ortaya çıkmasından dolayı Sayın Başkan'ın isyanı vardı. Bir yöneticiye de hatta aramızda olmayabilir falan gibi de bir ifadesi vardı yani, çünkü transferin sızdırmasından dolayı. O yüzden ben bu transfere asla yoktur demiyorum. Görüşme var. Olumlu olumsuz konusunda bir şey diyemem. Ama Galatasaray, ha burada Bayern Münih cephesi de bu arada, demin Furkan Bozdoğlu'yla da görüştük mesela, avukatıyla falan görüştü. Şu anda hiçbir görüşmemiz yok diyor. Bundan bir ay önce Bayern Münih'te yıllarca direktörlük yapmış kaleci, efsane Almanya'nın kalecisi de geldi. Kemal Burgazları gezdi mesela. Burada acaba, gerçi şimdi bıraktı göre bu sene yok.
1: Ya belki de transfer yapmamakla eleştirilen ve baskı altına giren Galatasaray yönetiminin illegal yollardan, yani
0: bir hareket olsun.
1: Yani Galatasaray ile resmi bir ilişkisi olmayan, kolayca inkar edilebilecek görüşmeler zinciri üzerinden bir gündem değiştirme ve taraftar konuşsun çabası belki de.
2: Şimdi birkaç saat önce de mesela Alman basınından bir haber paylaşılmış, Sky Almanya'dan. Musiala %100 Bayern Münih'te kalıyor. Kulübün en yüksek maaş alan futbolcusu, 2030'a kadar sözleşmesi sürüyor ve yeni sezon için kendine büyük hedefler belirledi.
1: Galatasaray 18 milyon maaş alan bir oyuncuya 25 milyon maaş verirse gelebilir oyuncu. orada

0: Alman basından sürekli bununla ilgili net bir tavır var. Fakat bir taraftan da ben düşünüyorum ki isterim ki Musiala gitsin, Galatasaray'da sezonda 40 maç oynasın. Bize tekrardan sağlam gelsin. Şimdi kolay kolay o düşüşün olması, Bayern Münih'te devam ediyor olmuş olsa o çıkışı yakalabilmesi orada mı daha kolay olur, Galatasaray'da mı daha kolay olur?
1: Yani Alman ekibiyle oynamaya alışmış 10 tane arkadaşıyla, aynı arkadaşıyla oynaması daha kolay olur onun için. Türkiye'de futbol kaotik ha, ama Musiala Türkiye'ye geldiği zaman işte Sané var, şu var, bu var demesin, atarsın Musiala'yı, yanına 10 tane de adam yazarsın. O ayrı bir şey, o öyle bir oyuncu ama bana çok gerçekçi gelmiyor. Dediğim gibi sanki böyle kamuoyu konuşsun, tartışsın, biraz baskıyı eritelim.
0: Bu daha tehlikeli ama. Bunu 2 gün bu şekilde baskı ettirirsin, olmadığı zaman daha büyük sıkıntı olur. Şimdi hani bunlar hep tehlikeli şeyler. Evet, Galatasaray geçen sene de bunu yaptı. 30 gün, 35 gün boyunca birkaç pozisyon üzerinde gidip sonra olmayınca o baskı çok daha farklı yere gidiyor. İsim öyle bir isim ki, hani transfer bitti, önümüzdeki günlerde gelecek, çok ağır net ifadeler kullananlar var. Bunlar için erken. Başkanın da bugün kampa, mesela çarşamba günü divanda tekrar gidip gelin bilmiyorum, kampa gitmesi, aynı güne denk gelmesi, o baskıları azaltmak adına da olabilir. Yepyeni bir isim de çıkabilir ortaya. Sonuçta Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek tecrübeli bir başkan. Galatasaray'ın efsanesi olmuş. Ali Sami Yen'den sonra görev süresini tamamlarsa en uzun süreli başkanlık yapmış bir kişi. Bu kadar iyi giden yerde, bu kadar eleştirilerin üst seviyeye gelmesinde herhalde en büyük rahatsızlıkla o duyuyordur yani.
2: Peki şimdi beklentiler bu kadar artıyor dedik. Çarşamba günü sen gergin bir divan kurulu toplantısı beklediğini söyledin. Ama bir taraftan da Galatasaray aslında her transfer döneminde benzer şeyleri yaşıyor Savaş. Şimdi arkadaşlarımız onunla ilgili de bir barko hazırladılar. Onu bir rica edeceğim. Yani Galatasaray aslında bütün dikkat çeken transferlerini, başarılı olmuş oyuncularının Ağustos ve sonrasında kadrosuna katan, genelde böyle Haziran-Temmuz aylarında biraz sessiz olup taraftarlarından tepki çeken bir kulüp hüviyetinde.
0: Ama şöyle bir şey var. Aynı Musiala tarzında senin söylediğin Icardi'yi Galatasaray bir ay beklemişti. Hatta 2 ay.
2: Evet.
0: Bodrum'a geldi o zaman ikisiyle evet. Beraber. Osimhen olayını Sané'yi transfer ederek bekledi. Öncesinde son güne kadar bekledi. Şu anda öyle bir ışık göremiyor insanlar.
2: Ve hep mi bekleyecek? Ama işte her sene aynı şey yaşanıyor.
0: Ama işte o rahatsız ediyor Galatasaray taraftarını, camiasını.
2: Şimdi Ağustos'tan önce ve sonra yapılan transferlere bakalım. Geçen sezon Beşiktaş Ağustos'tan önce 5, Ağustos sonrası 9 transfer yapmış. Fenerbahçe Ağustos öncesi ve sonrası 5'er transfer yapmış. Şimdi Galatasaray'da ciddi bir fark var. Yani gerçi çok transfer yapmadı 2025-26 sezonunda Galatasaray, ama Ağustos öncesi 1 oyuncuyu kadrosuna kattı. Ağustos sonrası 3 oyuncu. Trabzonspor'da da genelde zaten transferlerin erken yapıldığını biliyoruz. 5'e 3. Şimdi bu sezona baktığımız zaman şimdiye kadar Ağustos öncesi Beşiktaş şimdiye kadar 6 transfer yaptı. Fenerbahçe 4 transfer yaptı. Trabzonspor 10 transfer yaptı. Galatasaray yalnızca 1 oyuncu transfer
0: şimdi yaptı. Şimdi bak, buradaki sıkıntı burada hesap
2: edilmeyen
0: şu.
2: Gecikti mi gecikmedi mi tartışmaları
0: ama burada,
2: yine başladı.
0: Bu seneki transferlerin gecikmesinin bir önemli sebebi de şu. 17-18 gün sonra lig başlıyor. Maça çıkacak Galatasaray. Henüz şu anda Galatasaray'ın 6-7 tane oyuncusu var. Yarın lig başlıyormuş olsa hazırda olmayan futbolcular var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Kampta şu anda kaç tane 11 oyuncusu var. Son oynanan hazırlık maçında gördük. Biraz da bunun etkisi var. Şimdi Uğurcan, Barış, Sanchez direkt yani 11'e yazacağımız oyuncular. Osimhen henüz daha geldi, yeni form tutmaya başladı. Osimhen'in arkasında oynayacak oyuncu yok. Orta sahada henüz 10 numaranız yok. Yani biraz da isyan bu. Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yapıyor. Trabzonspor zaten transferlerini her zaman en erken bitiriyor. Ağustos öncesine bakın. Şu tabloya. Geçen seneye bakın, yine aynı. Yani orada 8-10'dan aşağı düşmüyor Trabzonspor. Biz 4 senenin şampiyonuyuz. Gelir olarak da Galatasaray tarihinin en yüksek gelirlerini sürekli olarak duymadık mı Selahattin abi?
1: Evet.
0: Her platformda Sayın Başkan'ın açıklamalarında, diğer yöneticilerin açıklamalarında 1 milyon forma satarsak Galatasaray şu kadar kar edecek, tedarikçi firmadan denildi, 1 milyon da geçildi. Hani bu yüzden biraz isyan var. Biz Galatasaray
2: yalnız
0: adına
2: transfer döneminin bitmesine de bir aydan uzun bir süre vardı.
0: Ama bu sene her şey Galatasaray'ın aleyhine oldu. Bak, fikstür geçen senelere göre daha zor bir fikstür. 2 hafta 3 haftanın sonra Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Şimdi transfer sürecinde Galatasaray'ın iskeleti dedik ki hazır. Doğru. Rakiplerine göre, ama rakiplerin transfer yaptı. Galatasaray'ın iskeleti şu anda belki hazır ama hazır olmayan futbolcular. Şu anda tatilden dönen oyuncular var. Dönecek oyuncular var. Gabriel Sara'ya bakıyorum. Hiç dikkat ettin mi mesela? Gabriel Sara, hani ilk önce acaba Photoshop mu dedik, fotoğraf mı dedik? Takımın şu anda 10 numara görevini

0: yakın oyunculardan bir tanesi, bakıyorsun kilo almış dönmüş. Diğer oyunculardan hazır olmayanlar var. Lucas Torreira hep en erken geliyor. Şu anda senin sağ bekin kim olacak da baktığın zaman hala teklifler var yok. Stoper'de Sanchez'in yanına bir olacak. Sanchez, Abdülkerim. Sanchez ne kadar kafası rahat gelecek?
1: Yani sen şunu mu diyorsun? Taraftar tepki göstermekte çok da haksız değil.
0: %1 milyon haklı. Bak %1 milyon
1: haklı. Gecikti diyorsun yani Galatasaray transfer.
0: Çünkü şundan dolayı transfer gecikir ama bir iletişim hatası oldu burada. Siz lig biter bitmez Sayın Abdullah Kavukçu ve Başkan, Arsenal'ın 800 milyon euro bütçesi varsa bizim 500 milyon euromuz var. Transferlerimizi bu sene zamanında yapacağız. İskelet kadromuza takviyeler yapacağız deniliyorsa. Ve Ağustos ayı geliyor, transfer yapmamış. Bir tane transfer, Leicester transferi ve Leicester transferi şu anda kimseyi mutlu etmiyor. Ve olumlu konuşan yok bir tane bu oyuncuyla ilgili. Ben duymadım daha şu ana kadar.
1: Olumsuz konuşan da yok.
0: İnşallah yani, herkes yanılsın, iyi bir transfer. Evet. Ama yok, beklentinin altında. Hani bundan önceki seneler örnek hep aynı hata olur. Biz az önce nasıl kızlarımız Ersen üzerine koyarak başarılı bir şekilde gidiyor. Ama geçtiğimiz 4 seneden şampiyon olunup da hiçbirinden mi öz eleştiri ya da ders çıkarılmaz?
1: Ama şampiyon oluyor Galatasaray.
0: Şampiyon olduğu için beklenti yüksek, işte transfer kadroyu, ya Icardi gitti. Var mı Icardi'nin yerine gelen?
1: Selahattin Kınalı sizce geç kaldı mı Galatasaray?
2: Yok. Ben savaş gibi düşünmüyorum. O da bu sezon Dünya Kupası'nın da varlığı transferi biraz daha zorlaştırdı. Galatasaray'da yüksek volümlü isimlere gidiyor. Onları da transfer etmek çok zor. Yani bayağı bir ay falan, iki ay uğraştığın oluyor. Ben o süreci yaşadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ama mesela...
0: O zaman anlatamıyor.
2: Transfere şöyle bakmamız lazım. Diyelim Musiala'yı konuşuyoruz. Galatasaray'ın temel ihtiyacı Musiala mıdır? Değil. Ben ona cevabı konusunda eğer bir tartışma, görüş alışverişinde bulunursa, futbol severler olarak söylüyorum, Galatasaray'ın temel ve ana ihtiyacının Musiala olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Nedir Galatasaray'ın?
2: Ya, Galatasaray'ın ne bileyim, sol stoper ihtiyacı Musiala'dan daha önemli şu anda.
0: %100 katılıyorum. Hiç kimse onu konuşmuyor.
2: Mertens'in yerini dolduracak profildeki bir oyuncunun Musiala'dan daha önemli olduğunu düşünüyorum hatta. Musiala 10 numarada oynayabilir diyor Savaş ama ya Mertens tarzı bir oyuncu değil. Yani Mertens'in yokluğunun Galatasaray'da yarattığı deformasyonun çok kişinin farkında olmadığını düşünüyorum ben. Hani ben çok zekiyim, ben farkındayım gibi demeyeyim de bunu. Ama Galatasaray'ın oynadığı oyunlara bakarak Mertens'li ya da Mertens'siz oyunları, sonuçta bundan son 3-4 yılın hikayeleri, pek çok maçı usumuzu canlandırabiliyoruz. Mertens'i Galatasaray geri planda da çok rahattı çünkü ön tarafta çok modern bir baskı türü geliştirmişti Galatasaray ve bu baskının mimarı, zihinsel merkezi Mertens'ti. Mertens yani sadece asistler yapan, goller atan bir oyuncu değildi. Ön tarafıyla Galatasaray'ın ön tarafın genel kumandanı diyelim, ne derseniz deyin artık ona. Onu çok idare ediyordu. Şu anda Galatasaray'ın yerini doldurmakta zorlandığı profil bu. Ve o profil Mertens, Musiala değil. Ama Musiala az önce söylediğimle de çelişmiyor yani. Musiala'n varsa atarsın sahaya, yanına 10 kişi koyarsın. Hiç itirazım yok. Ama şu an Galatasaray Avrupa'da son yılında son 16'yı yakalamışken ve hedefi en azından doğal olarak son 16 olmak zorunluluğu iken Galatasaray'ın arkayı dahi tahkim etmesi gerekiyor. Daha Galatasaray'ın net bir sağ bek, sol beki yok ya. Ya geçtim sol stoperi. Yani şöyle Galatasaraylıların da içine sinecek yani, ne, sağda bir Mariano'su yok. İşte solda bir Hakan, sol bek Hakan vardı. Onun gibi böyle, ya da Ergün gibi. Herkesin üzerinde uzlaşacağı, evet sağ bekimiz, sol bekimiz var diyebileceği sağ bek, sol beki yok. Stoperi yok. Yani sen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bir hedef koyacaksan ön tarafın elbette iyi olacak ama her şeyden önce defans beşlisi iyi olacak. Onlar sorunsuz, soru işaretsiz olacak. Galatasaray'ın bence Sanchez'in dışındaki bütün defans hattı, Uğurcan ve Sanchez dışındaki bütün defans hattı soru işaretli. Ama biz hala ön tarafa adam arıyoruz. İşte bence de yanlış olan o.
0: Selahattin abi katılmıyorum dedi gecikmeye ama öyle bir saydı ki birçok taraftarın aklına gelmeyen mevkileri de saydı.
1: Aslında katılmış oldu biraz.
0: Katılmış oldu ve aslında o katılmıyorum derken biraz kinayeli dedi.
2: Yok yok, ben şöyle katılmıyorum dedim. Galatasaray'ın alternatifleri vardır. Zamanı da olduğu için belki fiyat düşürmeye çalışıyor. Belki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
0: Belki para bulmaya
2: çalışıyor. Basına ya işte UEFA'dan gelecek paralara güveniyorlar. Ya, doğal olarak hakları. Basına yansımıyor olması
0: O paralarında gelecekleri vardı gelmiyor belki ama.
1: Peki Savaş, hızlıca o zaman.
0: Ben Selahattin abiye katılmam. Sağ bek, sol bek konusunda, orta saha 10 numara konusunda katılmamam mümkün değil.

0: İsmi unuttum. Galatasaray Hakanlar Ergünler'den sonra yaptığı en iyi sol beklenen bir şeydi. Nagatomo'ydu mesela.
1: Nagatomo, onu da yolladık.
0: O bir ciğer sönmesi. Yollamıyorduk da onun bir çok ya. Yani ender rastlanan bir sakatlığa evet. denk geldi. Ciğer sönmesi. Yoksa muazzam. Hem de sağ beki Mariano, sol beki Nagatomo. Sana iki şampiyonluk getirdi yani. Orada iki mevkide de şu anda öyle adam bulamadım bir daha yani.
1: Evet.
0: Devşirme
1: evet.
0: bir sağ bekle oynuyorsun Salah ile. Şu anda en iyisi o. Düşün evet. yani. Singo orada oynayacak mı, oynamayacak mı? Bazı belirsizlikler var. Sol stopere katılmama mümkün değil. Ben de şu anda Galatasaray'da en çok konuşulan mevkinin sol stoper olması gerektiğini. Yani Abdülkerim geçen sene Şampiyonlar Ligi maçlarında çok eleştirildi.
2: Peki konuşuluyor mu Savaş? Yani şu anda Musiala tamam, belirsiz bir durum, anlaşıldı o. Ama gündemde isimler var mı şu anda
0: transfer
2: net bir şekilde şununla görüşülüyor diye?
0: Transfer konusunda arada konuşan bir tek isim var, o da Okan Hoca. Toplantı yaptıkça, soruldukça o da hep evet. yönetime kalkan olmuştur. 4 yıldır hep bunu yapıyor. 5. yılda yine yapıyor. Konuşulan isimler var mı? Hani var olması için dedim ya, futbol aklının şu anda Sayın Abdullah Kavukçu olduğunu biliyoruz. Resmiyette kampta var. Ama başka başkan kendisi, zaman zaman kardeşimiz, bir şu anda yeni geçen, az önce Özcan Bey söyledim. Acaba sportif direktör, sportif AŞ'ye yeni bir atama olursa orada onu mu görürüz? Hani zaman daralıyor ama bir belirsizlikler var. Selahattin abi her ne kadar bana katılmasa da burada iletişim konusunda da bir hata var. Evet Selahattin abi, bekleyebilirsin Ağustos'a kadar. Ama biz Mayıs ortasında lig bitip şampiyon olduktan sonra kimse Galatasaray'da Ağustos'a kadar bekleyin dedi mi? Selahattin abi böyle bir açıklama hatırlıyor musun?
1: Yok.
0: O yüzden de burada bir hata var. Bir iletişim hatası da var. O zaman şu Dünya Kupası denildi. Ona ya, tamam Dünya Kupası da bitti. Dünya Kupası sürecinde biz erken öğrendik. Belki
1: Kolombiya'nın sol stoperini alıp getirecekler. Ne yapacaksın o zaman?
0: Ona başkaları da talip olabilir. Başkaları
1: bir şey demiyorum yani, alıp getirirse diye söylüyorum.
0: Artı senin Sanchez'ine de teklifler var. Sanchez de getirir Kolombiya'nın sol stoperini, bu sefer en iyi partnerini başka bir takıma gönderebilirsin.
1: Senin elinde olan bir şey, istersen göndermezsin sözleşmesi sende yani.
0: O zaman bir iyileştirme yapacaksın. Şu anda evet. bu kadar konuşulan bir yerde nasıl Barış'ı Arabistan'a gidiyor diye aldığı parayı bonuslarla beraber 8 milyon dolar euro neyse işte oralara kadar çıkıyorsa, şu anda Sanchez'e de onu yapacaksın.
1: Türk oyuncuları da daha çok alan var mı? En yüksek o zaman Barış.
0: Şu anda en yüksek alan Barış.
1: 1-8 milyon euro.
0: Arabistan'a giderken bonuslarla beraber. Yani çünkü o maç sayılarına ulaştığı
1: anlamı. Biz de bir Arabistan'a oluyor. Doğru yürüyelim. Belki bize de zam yaparlar.
0: Biz koşarak hissedin olmaz.
2: Peki. Şimdi Galatasaray'da özellikle Musiala konusunda tabii neler yaşandığını gün içinde takip edeceğiz değerli izleyenler. Şimdi bir başka yıldız isim Muhammed Salah'la devam etmek istiyorum ben. Beşiktaş'ta da Salah konusunda bekleyiş sürüyor. Artık son bir teklif ilettiği bilgisi var siyah beyazlıların. Futbolcuya yapılan önerinin toplam 20 milyon euroya yaklaştığı söyleniyor ama diğer kalemler de dahil edildiğinde zannediyorum yaklaşık 40 milyon euroluk bir paketten bahsediyoruz. Şu anda menajerinden, oyuncudan bir yanıt bekleniyor. Bugün de bir görüşme olacağı bilgisi var, tabii ki yakından takip edeceğiz. Taraftar bir taraftan heyecanlı, Muhammed Salah gibi bir isim elbette ki çok ciddi bir heyecan yaratıyor ama diğer taraftan da biraz o bütçelerde tartışılıyor ve bir soru işareti de yaratıyor mu acaba Selahattin?
1: Soru işareti mali olarak yaratacak elbette ama oyuncu kalitesi olarak
2: kaliteye bir yani, şey zaten tabii ki diyemiyoruz.
1: Yani Salah bir de İstanbul herhalde Müslüman çocuklar için bir cazibe merkezi, bunu kabul etmek lazım. Salah'ın İstanbul'u görmek, İstanbul'da yaşamak istemesi de zannederim eşinin de öyle bir talebi varmış.
2: Zaten Bodrum'dan bir
1: en
2: ev
1: azından
2: almışlar.
1: Okuduk. Yani Türkiye'de İstanbul'da yaşamak istemeleri gayet doğaldır. Akıllıca bir harekettir. Ama işte Salah'ın maliyeti korkunç. O maliyetleri karşılayabilecekse Beşiktaş, ya ona cesaret ediyorsa, biz futbol sever olarak sadece izleme bölümüyle mükellef olduğumuz için bizim için sıkıntı yok. Beşiktaş gelip benden Selahattin Kınalı bu ay aldığın 7 milyon telifin yarısını bize vereceksin diyecek halleri yok. Onlar ödeyecekler. Biz de o zaman keyfini süreriz ama o kadar da keyfini süremiyoruz çünkü ben Beşiktaşlı çocukların da sorumluluğunu hissediyorum. Yani ben hiçbir futbol severi, spor severi ayırmıyorum ki. Beşiktaşlı Trabzon için ne kadar endişeleniyorsam en az ona yakın derecede Beşiktaş ve Beşiktaş'ın geleceği için de endişelenirim ben. Ve bu kulüplerin halkın kulüpleri olduğu düşüncesiyle gelecek nesillere bırakılmış emanetler olarak algılıyorum ben. Salah'ı getirip oynatmayı becerebilirse Beşiktaş, mali yönüyle karşılayabilecekse eğer, Çok zor görünüyor yani, imkansıza yakın bir şey mali yönünü karşılaması. Ama Beşiktaş bu riski aldı getirdi. Biz zevkle izleriz Salah, bir de nasıl söyleyelim, Salah sadece zekasıyla, oyuncu yeteneğiyle değil, ahlaki yapısıyla falan da pırlanta gibi bir çocuk. Kimseyle dalaştığını sahada görmezsin yani. Sportman. Mısırlı bir çocuk. Mısır dediğin 100 sene önce bizim Trabzon gibi bağlı illerden biri yani. Kültürel arka planımız da birbirine çok yakın. Yani biz her anlamda, Salah burada rahat eder, biz Salah'la rahat ederiz. Yani o anlamda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ın da bir geleceği var. Bütün kulüplerimiz bize çocuklarımızdan miras, emanet kalmış. Atalarımızdan miras değil. Onun sorumluluğuyla hareket etmemiz gerekiyor. Bir sponsor bulunabilse keşke. Mesela sponsoru karşılayabilse de Beşiktaş 30-40 milyon euroluk bir yüke daha girmese, zaten 30-40 milyar borçları var kulüplerimizin. Şimdiye kadar çok kötü yönetilmişler. Ha şu denebilir ya abi, işte Beşiktaşlı bir kardeşim sesleniyor bana, Berber Salih diyelim. Ya abi şimdiye kadarki yöneticilerin hatalar yaptı, işte kulüp borca battı diye. Bundan sonraki doğru hamlelere yok mu diyelim, hayır mı diyelim? Yok tabii ki demeyelim. Geçmiş yönetimlerin hatalarını bu yönetimlere de yüklemiyoruz. Bizi kaygılandıran kulüplerimizin geleceği. Ben bu kulüplerin halkın takımları olarak kalması için çaba gösteriyorum. Yoksa kulüpler, dünyada bir sürü örneği var. Gelir bir herhangi bir coğrafyadan bir milyarder, alır kulübünü, onun kulübü olur. Ha, ne olur, ille de onu da şey olarak söylemiyorum ben. Trabzon'a yakıştıramam da. Yani Trabzon bir şehir takımıdır. İşte Arsenal'i ya da City'yi bir yabancı aldı da ne oldu? City City'likten mi çıktı? Bilemiyoruz onu. Ben bizim kulüplerimizin zannedildiğinden çok fazla bir sosyolojik boşluğu doldurduğunu en azından zihinsel arka planlarda düşündüğüm için, yani City'li bir taraftar için City'nin taşıdığı önem, Beşiktaş'lı bir taraftar için Beşiktaş'ın taşıdığı önemin onda biri değil belki. O yüzden biraz hassas davranmaya çalışıyorum. Yoksa Salah gelsin biz de zevkle izleyelim yani. Ne itirazım olabilir ki Salah?
2: Buyurun.
0: Beşiktaş bir defa uzun bir aradan sonra fabrika ayarlarına geri döndü. Transfer yapmış olmak için yapmıyor. Nokta transferler yapıyor. İsabetli transferler yapıyor. Maliyetli transferler yapıyor. Bir şekilde denge sağlıyor. Şu ana kadar yapılan transfere baktım. Kaleci Nobel, Trossard, Fakılı, Guatro gibi isimler hep böyle nokta transferler. Şimdi Salah transferi noktanın da noktası olur. Dolayısıyla yani uzun zamandır Beşiktaş'ta böyle transferler, bir Şenol Güneş'in Fikret Orman dönemindeki böyle bir hareketlik, nokta transferler, yıldız transferler yoktu. Beşiktaş taraftarı mutlu, umutlu. Salah transferi uzadıkça, ben bu tip transferler her ne kadar uzamış olsa da bazen fazlasıyla uzuyor. Mesela şimdi dünkü haberlerde menajerini ikna etmeye çalışıyor. Menajerin de ciddi bir şeyinde üstünde galiba söz sahibi. Hani ben futbolcuyu ikna etmeye çalışsam ama menajerin...
1: Hayır, 20-30 milyon euro para istiyormuş menajeri.
0: Şimdi,
1: öyle bir
0: ya
1: şey
0: Selahattin abi bu olacak iş değil. Bunu
2: teyit etmek lazım.
0: Doğru, işte o yüzden diyorum. Menajerini ikna etmeye çalışıyor.
2: Tek başına menajer mi 30
0: menajerlik
2: milyon?
0: Menajerlik ücreti için menajerini ikna etmeye çalışıyor. Ya futbolcu, Remi yayından önce de konuştuk. Barış Alper Yılmaz'ın sezon başında menajeri o zaman bayağı bir sıkıntı çıkarmıştı. Ekran karartmışlardı. Biz gidiyoruz. Şu kadar Twitter, bize söz verildi falan filan diye. Kimse kulüpten daha büyük değildir. O zaman da söylemiştim mesela. Tuncay Maldan için ciddi bir açıklama yapmıştı kulübü yıpratan. Futbolcuya söz verildiğine dair. Yani hiçbir futbolcunun menajeri futbolcudan da büyük değildir. Beşiktaş camiasından Galatasaray camiasından büyük değildir.
2: Yani siz Salah'a burada, verilecek ücretten Salah, daha fazlasından
0: ben menajerini ikna etmiyor çabaları beni rahatsız ediyor açıkçası. Beşiktaş kulübü menajerini niye ikna etmeye çalışır? Menajerlerin bir bedeli vardır. %10'dur, %12'dir. Menajerleri ben hayatım boyunca çok sevmedim. İşimiz icabı olmasına rağmen.
1: Ama Savaş belli ki menajeriyle Salah arasında ayrı bir anlaşma
0: orada
1: var.
0: Bir ayrı bir anlaşma, ayrı bir yetki olabilir. Ama bu açıkçası beni biraz rahatsız ediyor Selahattin abi.
1: Herkes.
0: Yani futbolcunun menajerine yetkiyi verir, menajeri görüşür ama menajerini ikna etmek nedir? Menajerini futbolcu adına ikna etmeye çalışırsın. O bütçe, komisyon konusunda menajerinin ciddi bir isteği olduğunu duyuyoruz ve biz bütün sıkıntı da burada. Başkan da menajerle görüşecek, bir kez daha görüşecek. Salah'ın özetledin, Mısırlı, içip bizden birisi, Bodrum'da yeri var, sürekli olarak gidip gelmesi de gayet, herkesine saygı duyacağı, tribünlere ayrı bir hava katacak, başlı başına belki de son yıllarda Beşiktaş'ta en çok forma sattıracak oyuncudan bahsediyoruz. Herhalde bu zamana kadar Salah Beşiktaş'a gelmiş en önemli yıldızlardan bir tanesi olur ve ciddi anlamda forma satışı olur.
1: Salah.
0: Yani böyle bir oyuncu ikna etmek kolay değil ama uzaması da yani biraz böyle.
2: Musabak, bu kadar da zor olmamalı belki.
0: Ya
2: kolay
0: zor
2: değil.
0: Olur. Bu transferler zor olur da. Zor olurken de ben şunu duymak istemiyorum. Menajerini ikna etmek. Bak oyuncu ikna etmek dese anlarım. Menajerini ikna etmek nedir ya? Menajer öyle bir rakamla gelmiş ki şu. Belki imza parası ekstradan istiyordur. O menajeri, çünkü futbolcu menajerine
2: bekliyor. Oyuncu zaten ikna olmuş muhtemelen. Çünkü çoktan oyuncu, çok rahat gidebilirdi Arabistan'a.
0: Oyuncu ikna olduysa, menajeriyle futbolcu arasında çok ekstra bir açıklama yoksa, bir telefon açarım ya da derim ki kim menajeri? X bir kişi, gel bakayım buraya. Gelir, ya ben Beşiktaş'la anlaştım. Başkan bana bu kadar sıcak yanaşıyor. Sayın Serdar Adalı, prezident, başkan, artık nasıl bir menajer olur arasındaki konuşma. Ben çok sıcak karşılandım. Beşiktaş taraftarını da gördüm. Görüyorum, biliyorum, bana anlattılar. Ben burada oynamak istiyorum. Sen de bir fedakarlık yap, artık bu işi fazla uzatma dersin yani.
1: İşte aralarındaki sözleşmenin gücüne insan merak etmiyor değil. Sonuçta
0: ya ben söz sahibi olan oyuncudur.
1: Menajerini rica etmek ne demek ya? Dersin ki menajerine ki, Hamdullah ben Beşiktaş'la anlaştım, işlemleri yap dersin. O, bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Yani. Ama öyle
0: ben
1: bir
0: öyle
1: şey
0: bir camiadayım ki, başkan beni öyle bir karşıladı ki, bana öyle olanaklar sundu ki, sen de burada fedakarlık yapacaksın. Kaç senedir menajerini yapıyor bilmiyorum. Belki 10, belki 5, belki 3. Zaten sen benim üzerimden bu kadar para kazandın. Burada da fedakarlık yapacaksın. Ama işte o anlaşma nasıl bir anlaşma? Bazen
1: bilmiyoruz.
0: Bazı yani anlaşmalar vardır. Çok farklı. Ama ben Muhammed Salah'sam bu anlaşmayı ben menajerine niye bu kadar tapusuyla birlikte vereyim ya? Gerek yok ki zaten. Muhammed Salah'sın ya. Bazen genç oyuncular var ya. Ama menajerler o genç oyuncuların böyle bütün tapusunu alıyorlar. Böyle ikna edip. Evet, evet. Bütün şeyler onlarda
1: muhtemelen
0: oluyor.
1: Muhtemelen bir menajer değildir Salah'ın menajeri. Menajerlik şirketidir. Yani bunlar artık komprador yapılar oldu yani. Kim bilir hangi menajerlik şirketidir? Vardır 500 tane avukatı. Kim bilir daha öncesinde Salah'a hangi avantajları sağlamışlardı ve o avantajların hatırı uğruna da Salah'ı da bağlayan hangi sözleşmeye imza attırmışlardır bilmediğimiz için. Şimdi farazi konuşmak zorunda kalıyoruz. Bilmiyoruz aralarındaki ilişkiyi ama normal olan nedir? Oyuncu nerede oynamak istiyorsa onu beyan eder. Menajerine de der şu bürokratik işlemleri tamamla. Menajer bunun için vardır.
0: Ama bu aynı olanaklar Liverpool'da yapabilmiş midir?
1: Bilmiyoruz ki.
0: Yapamaz abi.
1: Bilmiyoruz.
0: Ya profesyonellikte orada nasıl oturacaksın? Şimdi sen Liverpool'la transfer görüşmesine giderken hani ben %10'luk komisyonu %20 istiyorum diyebiliyor musun? Ben ihtimal vermiyorum yani.
1: Ya evet, zayıf bir ihtimal ama bizim bilmediğimiz bir anomalinin olduğu çok
0: net. Bunu da çözecek olan kişi Muhammed Salah. Gelsin Beşiktaş taraftarının karşısına. Bir gün bir çıksın bakayım oradaki o sevgi ben. Tamam, Liverpool taraftarı vesaire çok çok önemli. Dünyada 3-4 taraftar grubundan bir tanesidir ama bir de gelsin Dolmabahçe'ye. Bir görsün oradaki sevgiyi. Türk halkının olan bir sevgisini sadece Beşiktaş olarak değil. Nasıl biz bugün Icardi diyorsun, herkes seviyoruz. Muhammed Salah ciddi bir etki yaratır. Gittiği yerlerde sokağa çıkmaz. Pazara, manava, otele falan nereye giderse gitsin çok ciddi görüyor. Yani. Ama çünkü Salah, biri gibi.
1: Salah, Muhammed Salah kardeş, Beşiktaş'a gelmek istiyorsan tavır koy, şu menajerinin işini çöz yani. Onun da bir tavır koyması gerekiyor.
0: Zaten başkan da belki onu yapacaktır. Bugünkü görüşmede belki de başkan son bir görüşmede diyecek ki artık bu işten
2: tabii artık 24 saat süre verildiği bilgisi var. Yani olumsuz bir sonuçta çıkabilir bu 24 saat.
0: Bu tip transferlerde 24 saat değil 48 de olur, 68 de olur, 3 gün de olur, 5 gün de olur, 10 gün de olur. Ama uzadı. Yani herhalde Beşiktaş taraftarı bugün inşallah olumlu bir haber çıkar. Çünkü çok nereye gidersek gidelim. Trabzon'a gitsin Selahattin abi, şu anda Salah ne oldu? Hiç oradan olacaklar yani. Tabii herkes Salah. Şu anda transfer döneminde en çok
1: konuşuyor. Ya futbol sever olan herhangi birinin Salah'a körleşmesi mümkün değil. Futbolu seven herkes Salah'ı da sever. En azından ilgilenir. Salah öyle bir profil şu an. Yani Türkiye'ye gelmesi bir lütuf futbol açısından, fakat mali olarak da büyük bir yük. Yani nasıl kaldıracağız, nasıl taşıyacağız onu bilemiyorum.
0: Sponsorlar.
1: İnşallah bir sponsor bulunur.
0: Bu tip oyuncular sponsorlarla olur. Başka türlü olmaz Selahattin abi.
1: Salah'a da Türkiye'ye yakışır yani. O başka bir şey. Ya
0: Salah buraya geldiği zaman dediğim gibi benim Türkiye ülkem adına büyük bir şey olur. Yani ben öyle bir oyuncuyu burada görmekten, çok çok oyuncular geldi. Artık hiçbir şey sürpriz değil. Türkiye artık cazibe alanı.
2: Peki.
0: Eskiden de mesela emekliler yeriydi biliyorsun geldiği zaman. 35, 36, 34 yaşlarına vurduğu zaman son durak olarak, şimdi öyle değil.
1: Tabii.
0: Şimdi bakalım, buradan gidenler buradan gelip sonra başka kulüplere gidiyor Avrupa'da.
2: Bakalım bugün sıcak saatler yaşanabilir Salah konusunda, takip edeceğiz değerli izleyenler. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıtspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 9 lira. Teknolojik teknosa da güzel.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
5: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
0: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Yani Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacı iç barış bana göre lige başlarken. Çünkü çok fazla tartışmalar oluyor. Bütün kulüplerde oluyor ama hani Fenerbahçe 12-13 yıldır şampiyonluk ipini göğüsleyemediysen orada birazcık daha hararetli oluyor her şey. İç barış olmadan hiçbir yerde bir başarı gelme ihtimali yok ya. Ya takımdaki eksiklikler şu bu eyvallah ama asıl eksiklik, yani eksik olmaması gereken şey yönetimsel bütünlük. O hiçbir kulübümüzde yok şu anda. Yani Galatasaray'a bakarsın divanda yani şeyler, bilgi notları havalarda uçuyor. Hep itham edici bilgiler falan. Her tarafta olabilir. Ve her tarafın da kendine göre haklı gerekçeleri var. Bu haklı gerekçeler kamuoyuna da, yani kulüple direkt gönül bağı olmayan kamuoyu tarafından da makul karşılanabilecek haklı gerekçeler olabiliyor. Ama saha içini konuşalım dersen, saha içinde Fenerbahçe'nin orta sahada bir sorun olmadığını görüyoruz. Bence ligin en alternatifli orta sahası Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe'de de hep söylüyorum, yani az önce Galatasaray örneğinde söyledik ya, hücum futbolu tamam güzel hoş da eğer defansın tutmuyorsa oyunu, istediğin kadar iyi ön tarafın olsun. Fenerbahçe'nin de temel sorunu öncelikle bence defansın tahkim olmalı. Ake'yi aldılar değil mi, sol stoperi? İyi ama oraya bence bir adam daha lazım. Çünkü Ake'li bir ikili stoper tandeminde de, bunu ilk defa söylüyorum, futboldan çok anlayanlar beni anlayacaklar biliyorum. Ake'li bir tandemde de Skriniar sorun olabilir. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir. Yani hem bir yaş daha aldı, hem pozisyon bilgisiyle ayakta durmaya çalışan bir oyuncu. Ama mesela Ake hareketli bir oyuncudur. Ake'nin hareketliliğine Skriniar'ın da ayak uydurması gerekecek. Bunu niye söylüyorum? Fenerbahçe'nin yine birinci sınıf bir stopere daha ihtiyacı var. Önce oraya tahkim etmesi gerekiyor. Ondan sonra bizim kanalda gördüm. Arşi Brown'a teklifler var deniyor. O girerse bence Arşi Brown ön tarafta oynamak için gayet ideal bir sol kenar oyuncusu. Defansif özellikleri bazen yetersiz kalabilir ama yani işte Semedo konuşuluyor. Semedo, Arşi Brown. Galatasaray için söyleyeceklerimizi Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekleri için de söyleyebiliriz. Yani Semedo, İngiltere'deki Semedo çok iyi bir oyuncu. Burada da zaman zaman ne kadar iyi olduğunu gösteriyor bize ama bir istikrar yakalama sorunu var Semedo'nun da. Ama acil sorun mu? Hayır değil. Semedo ve Arşi Brown, Osterwölde'li, Fenerbahçe, işte Levent var. Oraları idare edebilir. Ama işte ön tarafta Kerem geçen sene bıraktığı yerde mi devam edecek? Yoksa Galatasaray ve Benfica'daki performanslarına geri dönebilecek mi? Eğer geri dönemezse oralarda bir sorun olabilir. Belki bir takviye daha olabilir. Ben bu takviye lafını çok sevmiyorum da maalesef. İşte futbol kulüplerimiz bunu resmen içselleştirdiler. Gayet normalleşti yani, her mevkide 3 adam 5 adam. Ama tabii şu an Fenerbahçe'nin en temel sorunu santrfor. Vedat'ın gelir gelmez sakatlanması, şanssızlık ya da bilgi eksikliği, bilemeyiz onu ama taraftarda bir burukluk yarattı. O duygusal kırılmayı da onaracak olan çok güçlü bir profil santrfora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hem psikolojik olarak var, hem de takım ihtiyacı olarak var. Onun dışında Fenerbahçe'nin belki bir de kaleci sorunu yaşaması muhtemel. Bilmiyorum, yönetim ve Oğuz Hoca onunla ilgili bir girişimleri de var mıdır? Çünkü
2: yani bir yüz yüze görüşme yapılacak deniyordu koskoca, ama yapıldı mı bilmiyorum.
1: Koskoca Fenerbahçe markasının bir kalecinin keyif durumuna göre hareket etmesini bekleyemeyiz. Muhtemeldir ki onun yedekleyecek ya da gitmesi söz konusu olursa Fenerbahçe'nin kalesini teslim edilebilecekleri kumaşta, karatta bir oyuncuyla da, kaleciyle de görüşmeleri yapıyor ya da hazırda bekletiliyordur diye düşünüyorum. Çünkü Ederson gitti diyelim. Ha, bana kalsa Mert de Türkiye liglerinde seni her türlü taşır. Ama yaşından dolayı belki biraz çekince olabilir. Yoksa kalecilik özellikleri olarak belki pozisyon bilgisi, en iyi kalecisi belki Türkiye liginin Mert. Yani Mert öyle sağa sola çok atlayıp zıplamaz. Çünkü bu duracağı yeri bilir, top oraya gelir. Biz de deriz ki ne kadar kolay kurtardı. Yani Şenol Güneş kaleciliği diyelim ona, öyle eskileri bilir bunu. Duracağı yeri bilme kalecisi Mert ama yine de Fenerbahçe'nin Ederson'dan nasıl bir sonuç alacağını, çünkü yönetimin 11 milyon maaştan da çok rahatsız olduğunu biliyoruz haklı olarak.
2: Ama bir taraftan Aziz Yıldırım, bu maliyete, bu maaşa, bu kalitede, bu kariyerde oyuncu bulmamız zor ifadesini de kullanmıştı.
1: Ya aynı fikirde değilim Aziz Bey, kusura bakmasın. Trabzon'un kalecisi yenilendi, yani kiralık olarak kalıyor. 6-7 milyon liraya oynuyor. Daha mı kötü kaleci bence? Daha iyi kaleci Ederson'dan. Ki Ederson Türkiye'ye uyum sağlayamadı. Öyle bir sorun var yani. Çocuk da sahaya çıkıyor sanki şey gibi, ben neredeyim? Yani taraftardan da mı o bağı kuramadı? Hani tribünler beni protesto edecek mi korkusu da var belki. Çünkü futbol
2: yani
1: bir özgüven oyunudur.
2: Yani son birkaç kalecisi Fenerbahçe ile bağ kuramadı ama onu ayrıca belki de bir değerlendirmek
3: neden
2: lazım, bilmiyorum.
3: Neden? Ne için? Çok uzunca aramaya gerek yok. O öndeki
2: yani
3: oynayan beşli.
2: Yani 6 aydan başlamak üzere 6 ay
3: kadroda ön taraftaki o beşli hiçbir zaman
1: devamlı böyle, değişti.
3: Devamlı değişti. Hiçbir zaman 4-4, hadi beşli de geç, 4-4'lük olmadı. Sağ sol, sol stoper, sağ stoper. Bu dörtlü hiçbir zaman Fenerbahçe'de 4-4'lük olmadı. Ali Koç'un göreve geldiğinden bu tarafa bir bakalım şöyle. O dörtlü kaç tane, kaç maç değil, kaç kere değişmiştir, kaç isim gelmiştir?
1: Ya 2 maç üst üste çok zor. 1-2 defa olmuştur.
3: Yok.
1: Evet.
3: Stoper sayısı zaten Fenerbahçe'de son 8-9 senede en çok transfer yapılan bölge. Sağ bek, sol bek hala konuşuyoruz. Bakın Archie Buran gidebilir. İşte orada Levent var, oraya da transfer gelir. Ederson bence Fenerbahçe'nin şu andaki en son düşünce şey kaleci transferi olması lazım bence. Yani burada katılmam mümkün değil. Çünkü Ederson, Livakovic, Mert, bir de diğeri Ertuğrul mu?
1: Ertuğrul vardı.
2: Hayır, normal şartlarda doğru da oyuncu gitmek isterse.
3: Tamam, evet. Livakovic var, o da mı gitmek
2: isteyecek? O da gitmek istiyor.
3: O da gitmek istiyorsa önce gidecek. Bu oyunculardan çıkmak kolay değil. Livakovic'den bile geçen sene zor çıktı Fenerbahçe. Ederson'u 11 milyon euro, evet, Onana tuttu. Geldi ilk maçında Trabzonspor'da, şehirde o havayı yakaladı. Onana'nın bu sene transfer edilmesindeki en önemli şey Trabzon'u istemesi. Trabzon'da bir şampiyonluk beklentisini hissetti. Bu sezon bu takımda daha iyi bir hava olacağını hissetti. Onana fedakarlık yapmasaydı bu transfer zaten olmazdı. Hani ben Onana'nın Trabzonspor'da mutlu olduğu ve kalmak istediğini biliyordum. Çok net birkaç kere de Selahattin abiyle yaptığımız yayınlar da söyledim. Şimdi Ederson'la Onana çok farklı tabii ki. İkisi de çok önemli kaleci. İkisi de İngiltere'de müthiş işler yapmış. Ama Ederson'dan vazgeçersen de nasıl vazgeçeceksin? 11 milyon euroyu şu anda hediye vermek, onun maliyeti, imza parası vesaire gibi şeylerle
1: hayır
3: çok
1: fazla. Hayır işte ya, verelim 5 milyon bonservisini de verelim. Hani hayırlı bir şekilde ayrılalım anlamında söylüyorum.
3: Selahattin abi bulamazsın.
1: Niye yani Beşiktaş, bak Beşiktaş gitti aldı Alman milli takımının kalesini. Niye bulamazsın ya? Bulundur ya. Var yani, ne kalecileri var.
3: Kaç savaş sene sonra buldun?
1: Neyse buldu.
3: Beşiktaş'ta bulamıyordu.
1: İhtiyacı vardı. Buldu.
3: İhtiyacı vardı ve önemli olan doğrusu. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı şu anda orası değil ki. Hani Ederson'u
1: temel ihtiyacı
3: daha Sayın
1: değil.
3: Başkan seçilmeden, seçim zamanında bile Ederson'la bu maliyetlerin yüksek olduğunu ve görüşeceklerini söylemişti. Birkaç kere de gerek Oğuz Hoca olsun gerek kendisi olsun görüşmüştür. İsmail Hoca'nın da Ederson'a bakış açısı kötü değil. Fenerbahçe'nin oradaki baktığımız

0: zaman Ake gibi çok önemli bir stoper transfer yaptı. Ederson'un yediği gollere bakalım, Livakovic'in yediği gollere bakalım, geçmiş dönemdeki evet bireysel hatalar vardı ama ön tarafının hep böyle savurgan olması ve tedirgin olması. Ben Ederson'la devam ederim. Yani Livakovic, bilmiyorum, Livakovic de fena bir kaleci değil. Ama Ederson'dan çıkamazsın da şu anda Fenerbahçe'nin sorunu Ederson olduğunu düşünüyorum. Ederson'dan çıktığın anda oraya bir kaleci bulmak kolay değil.
1: Ya birinci bulamazsın, sorunu değil, doğru söylüyorsun. Birinci sorun santfor. Fenerbahçe'de santrforu yok. Yani şahane bir oyuncu Greenwood. Yani kenar oyuncusu olarak çifhaneli rakamlara ulaşmaya aday bir oyuncu. Ama senin temel sorunun, temel ihtiyacın Greenwood değildi. Onu da söylüyorum yani. Aldın, hayırlı olsun, eyvallah, bir itirazımız yok. Ama temel ihtiyacın o değildi ki.
0: Takım olma yolunda da hazırlık maçında başladılar. Geçen sene Galatasaray'ın yaptığını bu sene Fenerbahçe yapıyor. Maçtan sonraki sevinçler, tribüne gitmeler, üçlü çektirmeler, maça çıkarken o birliktelik. Sen sözlerine başlarken dedin ya, Fenerbahçe'nin iç barışa ihtiyacı var diye.
1: Evet.
0: Bunun adına iç barış diyebiliriz, birliktelik diyebiliriz ama burayı yakalaması lazım.
1: Sorun yok zaten ya.
0: Orayı yakalama, tribünüyle sahiçi dedin, evet. Ama sahiçi de yakalayacak, tribünü yakalayacak, kongreyi bağlayacak yani burada. İlk kongrede Fenerbahçe yenilmez diye bir şey yok. İlk başarısı sonuçta ne tribünler ne cami hemen ya işte şampiyonluk sözü vermiştiniz bize diyerekten Fenerbahçe başkanına ya da yönetimine eleştiri olmayacak. Bunlar olabilir.
1: İlk sonuç olmaz, ikinci de olur. Birinci de olur.
0: İşte o zaman da o iç barış destek.
1: Cuma yani. Günü karışmazlar ama diyor bir fıkra var. Cumartesi fena olur falan. Yani maalesef futbol kültürümüzde böyle bir sabır göstermek gibi bir şey yok ya. Sabır ne? Silip atılmış sözlüklerden. Sabır diye bir şey yok. Yani çok çok zor yani. Yönetimlerin de hocaların da işi öyle bir futbol iklimine sürükledik ki Türkiye'yi. Medyanın büyük büyük büyük büyük hatasıyla. Öyle bir noktaya geldik ki hocalara, yönetimlere, oyunculara zerre tahammül yok.
0: Peki Selahattin abi, burada başkanlar, yöneticilerin hiçbir suçu yok.
1: Var ama.
0: Sayın başkan göreve gelirken demedi mi Galatasaray'ı şampiyon görmeyeceksiniz. Biz şampiyon olacağız. Bana bir sene süre verin. Ben şampiyon yapacağım. Siz bununla gelirseniz o zaman iki mağlubiyette kızmalarında haklı olacak. Evet. Sen şampiyonluk sözü vererek
1: birbirini yani. Besliyorlar Savaş.
0: Gelirken şampiyonluk vaadiyle gelmek zorunda. Başka da hiçbir şey desen seçilmezsin zaten.
1: Niye ya? Taraftarlar gerizekalı mı? Şunu desen taraftara ki kardeşim biz son şu geride kalan 3 yılda çok fazla hatalar yaptık. Bu 3 hatalardan arınmak için bizim asgari 2 yıla ihtiyacımız var. Bize birinci yıl şampiyonluk dayatması yapmayın. Takımı inşa edelim. İkinci ve üçüncü yıl Avrupa'da seri da gurur duyacağımız bir takım. Gurur duyacağımız bir takım. Yine şampiyonluk sözü veremezsin.
0: Transferde de yapamadılar.
1: Gurur duyacağımız bir takım inşa etme sözü veriyoruz desen taraftar sana yok işte öyle olmaz mı diyecek. Yok. Bunu taraftarı yapan, ikna etmen gerekiyor. Bunu, ikna edersen taraftar hazır ya.
0: Bunu bir kere Beşiktaş yaptı.
1: Evet. Ve karşılığını aldı.
0: Feda dediler o dönemde. Ve statsız stat inşaatı yapıldı. Statsız bir şekilde Türkiye'nin birçok yerinde göçebe kuşlar gibi gezdiler. Değişik statlarda maçlar oynadılar. Ardından gelen iki tane şampiyonluk oldu o.
1: Evet.
0: Ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Şenol Güneş dönemi. İyi bir kadro. Aldıkları, sattıkları. Ama bir tek o dönemi hatırlıyorum. Ben hiçbir zaman Özcan Canay'dan, Allah rahmet eylesin, ben çok sevdiğim bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Galatasaray başkanlığıyla, insanlığıyla, adamlığıyla. Abi adam Luchescu o bütçeyle şampiyon yaptı. Bedavaysa neredeyse öyle bir takımla.
1: Evet.
0: Ama Milan'da gidip ayrılan Fatih Terim'i gönüllerin teknik direktörüyle çalışacağım. 5 senede 3 tane lig şampiyonluğu Avrupa şampiyonu direkten getirdi. Ve ardından neler oldu? Yani onu vaat ederken bazen çok yanlışlar yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Eğer deseydi ki benden ilk senemde şampiyonluk beklemeyin ama ben geleceğin Fenerbahçe'si seri şampiyonluklar için bir takım kuracağım deseydi çok etkili olmazdı. Hedef ne? Biz şampiyon olacağız ama Galatasaray'ın şampiyonunu da görmeyeceksiniz. İddialı cümle. Serdar Adalı geçen sene bayrakları çıkarın şampiyon olacağız dedi mesela ilk seçilirken. Rakiplerimiz kimi alıyorsa biz de onu alacağız dedi. Ama olmadı.
1: Hep TFF'nin yüzünden oluyor bu işte. Türkiye Ligi'nde her sene 4 tane şampiyon çıkarsa hiçbir sorun olmayacak.
0: Bir de hakemlerden.
2: Şimdi ihtiyaçları biraz isimler üzerinden de birazdan konuşacağım ama şu ekrandaki tablo uzun süredir de ekranda, onun üzerinde biraz değerlendirelim. Zira Fenerbahçe'nin en önemli ihtiyaçlarından bahsederken biz ayrılması gereken isimlerden çok fazla bahsetmiyoruz. 17 yabancısı var şu anda, 23 yaş üstü Fenerbahçe'nin. Diğer yaş grubuna baktığımızda da 6 yabancısı var. Yani gençlerden 2 oyuncu, üst yaş grubundan da 7 oyuncu, toplam 9 yabancıyla yollarını ayırmak zorunda Fenerbahçe. Şimdi hadi ince de olacak işler olmadığını zaten şu anda bunu yaşayarak görüyoruz.
0: Bunu taraftar hiç düşünmez. Şu anda taraftarın Fenerbahçe'de şu anda 9 tane oyuncu fazla olmasını hiç düşünmez. Kim gelecek diye bakar hala.
1: Tabii.
0: Hiç burada 9 tane oyuncu varmış. Der ki ona mesela Aziz Yıldırım düşünsün, Mahmut Uslu düşünsün. Transfere kim bakıyorsa Cihan Kamer düşünsün, İsmail Hoca düşünsün. Onlar o şekilde düşünür.

0: baktığım zaman şurada yani savunma oyuncularına bakıyorum.
1: Ederson, Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Nathan Ake, Osterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood, Muric. Bu oyuncuların birçoğu şu anda ana kadroda yer alabilecek isimler normal şartlarda. Ya. Diğer taraf aslında biraz daha kolay. Normalde belki de çoğu gidecek isimler listesine yazılacakken şu anda dördü kalacak. Omar Fayet, Mimovic, Brown, Diouf, Nene,
0: ana
1: Şerif.
0: Ana kadroda olması gereken ama bir türlü olamayan, alırken olması beklenen Diego Carlos, Bekao, bu isimleri alırken baktığın zaman çok büyük transferler beklenti olarak.
1: Evet.
0: Mimovic transferi bir kim derken o zaman Ali Koç'u kandırılıp yapılan bir transfer. Çünkü Ali Koç döneminde çok böyle ikna gücü yüksek menajerler, etrafında dolaşan ikna gücü yüksek. Fenerbahçe Mimovic'i alalım, şöyle yapacak. Brown'u alalım, şöyle yapacak. Yani tek tek sayacağım da şimdi neyse yani. Adam hayatında A takımda oynamış, gelip Fenerbahçe'yi kurtaracak, Fenerbahçe'nin geleceği deyip daha bir maç oynamadan giden oyuncular var. Burada bunları yaparken, bu transferleri yaptırırken yapanlar da düşünsün abi, şu anda bakıyorum Diouf nerede oynadı abi Fenerbahçe'de? Hiç hatırlamıyoruz. Hadi Brown tamam, Mimovic'i hatırlamıyoruz. Omar Fayet'i hatırlamıyoruz. Bekao ile Diego Carlos transferlerini, gelişini hatırlıyorum. Şahane transfer yaptı Nilay Fenerbahçe mesela. Hiç görmedik bile bunları doğru düzgün.
2: Tabii tabii. Medya öyle bir gazlıyor ki, öyle bir oyuncu aldı ki.
0: Ya Kasımpaşa'dan bir oyuncu almışlardı. Hangi yorumcuya çıksam menajer Kasımpaşa'dan sol bek neydi ya? Çağatay Kurukalıp.
2: Ha,
0: abi,
2: evet.
0: Bir menajeri var. Herkese söylemiş abi. Herkese ama. Şahane. Fenerbahçe Hakan Hüseyin'i buldu. Şahane bir transfer. Ya nereden? Nasıl? Bir baktık abi sonra. Belli ki menajer oyunu. Ben Çağatay Kurukalıp'ı kimdir diye bir gün bir baktım. Kasımpaşa'da bir tane A takımda maçı yok. Fenerbahçe ile Galatasaray istiyor diye haberler çıkıyor. Selahattin abi ya olacak iş değil.
2: Başarılı
0: ya.
2: Menajeri var işte.
0: Ya sonra bu adam Fenerbahçe Galatasaray istiyor dedim. Ya oynamamış bu adam. Nasıl ister bu adam? O 19'da oynadığı maçlarla A takıma bir kere çıkmamış bir adam Fenerbahçe gördü. Şimdi nerede? İkincilik, üçüncülük tane Fener Galatasaray istiyordu. İşte başkanı ikna ediyorsun. Yok Hakan Ünsal'a benzetiyorsun. Yapmam kime benzetiyorsun? Burada da bu transferlerin çoğu böyle yapılmış transferler. Aziz Bey bu konularda daha dikkatli, daha temkinli. Biraz da mecburiyetten. Ama üzülüyorum yani. Gerçekten üzülüyorum. Şuradaki transfer yapılan oyuncuların çoğu böyle zoraki ya da ikna edilerek futbol aklının olmadığı yerde yapılan transferler. Futbol aklı bir kişi de olursa, başkanda ya da altında kalan bir kişi de olursa böyle yanlış transfer olur. Hatırlayalım ya, Colker diye bir de oyuncu vardı. Alanya'da şahane işler yapıyordu. Fenerbahçe transfer etti. Colker İngiliz. Şimdi teknik heyette galiba İlhan Palut'un teknik ekibinde galiba. Ya Fenerbahçe bir maça çıkarmadı adamı gönderdi ya. Transfer ediyorsun bu adamı ya. Böyle transferler oluyor. Bu hatalardan dolayı da listeye böyle şık görüyoruz. Ha bunların hepsi bir takıma gidebilir Ezgi. Bunlar Fenerbahçe'de.
1: Yani evet, normal şartlarda da özellikle o 17'lik bölümün içinde olanlar çok rahat teklif alması beklenen oyuncular ama işte öyle de olmuyor. Maliyetler var, yıllık ücretler var, bekledikleri var, işte menajer ücretleri var.
0: Ya mesela şu Diouf'un transfer dediğine bakıyorum şimdi. Öyle bir transfer dedi ki ya şu anda kadromuz geniş. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe olacak, kiralık olacak. Omar Fayet için aynı şekilde. Mimovic için aynı şekilde. Antrenmandan sonra kiralık takıma. Ya bunlar transfer edilirken besbelli ki az önce söylediğim şey yani. Çok ikna ediliyor. Fenerbahçe'nin geleceği. Fenerbahçe'de şöyle olacak, böyle olacak. Yaparsın bir iskelet kadro, şahane transfer. Sonra araya bir iki tane belki olsun ama tekrar söylüyorum. Şimdi bakıyorsun şu gençlerin kiralanması, çok merak ediyorum hangi takıma kiralanacak. Bonservisiyle çok zor zaten de kiralık olarak kimlere nasıl vereceksin yani?
1: Yani şimdi bugün mesela foto maçta şöyle bir haber var. Archie Brown, Jadon Osterwolde ve Kerem Aktürkoğlu'yla net olarak yollar ayrılacak deniyor. Kerem'in de talipleri olduğu söyleniyor. Ayrıca Musaba ve Oğuz'la da vedalaşılacak denmiş. Onlara sürekli eklenen yeni isimler oluyor.
0: Ya Musaba tamam olabilir. Kerem ismi bana çok şey geldi.
1: Kerem'in Arabistan'dan çok fazla teklif aldığı konuşuluyor ama zannediyorum 40 milyon euronun altını çok da değerlendirmeyecek Fenerbahçe.
2: 40 milyon euro mu
0: ben
2: Kerem?
0: 40 milyonu duyunca
1: 35
0: kadroda düşünülmeyip 35 milyon euro teklif yapıldıysa ben hemen uçak biletini falan özel uçak ayarlar mısın Sertin abi?
1: Kabul etmedi diye haberler.
0: Vazgeçmesinler diye özel uçak ayarlar mısın?
2: Özel uçak, hani uçağın arıza ihtimaline karşı başka alternatifleri düşünürüm.
0: Vazgeçmesinler diye. Bir de 5 lira yani, daha fazladan yani.
2: Motor takarım. Bu kadar tartışılan alırım sırtıma.
0: Yani ben Kerem'in de gitmek isteyeceğini düşünüyorum o zaman. O ciddi bir meblağ sonuçta
2: ya, 35 milyon euro ya.
0: Bilmiyorum ya.
2: Kerem'den zararsız çıkmak bile ki Ben Kerem'den

0: Hala vazgeçilmesi gerektiğini düşünenlerden değilim Kerem. Enteresan doğuştan gelen yetenekleri var. Kerem ritmini bulamıyor bir türlü. Ben hep söyledim, Kerem'in bu kadar verimsiz olmasının nedeni belki de Galatasaray'da giden Brezilyalı Arjantinli Icardi, şeyde de Yunan çocuk vardı, Benfica'nın santforu. Neydi adı? Neyse. Kerem Fenerbahçe'de o oyuncuyu bulamıyor. Yani Pavlidis ve Icardos'unu,
1: tabii
0: o Icardis'ini bulamıyor.
1: Birlikte.
0: Icardo da olur gerçi. Kerem o tür ikili bir ilişki kurabileceği bir santfor yakalasa belki Vedat'la yakalar, bilmiyorum onu. Kerem verimli olur, Kerem'in doğuştan gelen yetenekleri var. Günümüz futbolunun en temel ihtiyaçlarından biri çabukluk, Kerem'de var. Ama olmuyor, olmadı. Diyelim İsmail Hoca istemeyebilir, ya olabilir. Hoca der benim oyun sistemine uygun değil. O zaman da oynayabileceği bir yere, öyle 35-35 milyon onlar inandırıcı şeyler değiller. Kaç milyon euro olursa olsun ister kiralık ver, ister bonservisiyle ver. Gitsin, Kerem milli takımın da oyuncusu. Kerem'in sürekli oynayabileceği bir yerde olması önemli. Ama tabii ki Fenerbahçe bir yatırım yapmış. Doğal olarak istenen, makul bulunan Fenerbahçe'de başarılı olmasıdır. Ama olamayabilir. Şimdi Greenwood'u da aldın. Oğuz var. Kenar oyuncusu Musaba var. Ya bence ikisi de iyi. Yani Musaba ve Oğuz, Kerem'den de aşağı olan oyuncular değiller. Farklı yetenekleriyle. Ama bu kadar oyuncuyu aynı anda sahaya 15-16 kişi çıkamayacağına göre, kurallara göre 11 kişi biliyorsun. Ne yapacaksın? O zaman onları paslatmaya ya nakde dönüştür, ya bırak gitsin başka bir yerlerde oynasınlar, kiralama gelir elde et. Seneye tekrar kullanmak istiyorsan. Çünkü kolay kolay vazgeçecek oyuncu değil ya, ne Oğuz ne Kerem.
1: Ya bunlar hep teklifli oyuncular. Geçen haftanın şey için, Avramat için mesela 5 milyon euroya gidecekti. Yine 2-3 gün önce 15 milyon euroyu Fenerbahçe kabul etmediği bir haber okudum. Muhtemelen senin bültenlerde denk gelmiş olabilir. Fenerbahçe 15'i kabul etmedi. Yani
0: peki 15'i kabul etmiyor, 5 istiyordur o yüzden.
1: Ya ben burada hakikaten
0: gerçekçi olsun
1: bir
0: diye.
1: De şu şeyden artık vazgeçelim ya. Mesela Oğuz'u geçen sene devre arasındaydı galiba. Trabzonspor istedi, vermedi. Evet. Aldı, alışveriş yapın kendi aranızda. Ne olacak ya? Bunlar o zaman elde kalıp
0: yok,
1: da.
0: Yok, orada Fener Trabzon gerilimi değildi sebep. Oğuz istemedi. Tamam. Oğuz gitmek istemedi Trabzon'a.
1: Ama bundan vazgeçilsin. Bu devam
0: bir şey
1: ediyor çünkü.
0: Bir şey
1: bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasındaki transfer alışverişleri sadece bir futbolcuya fiyat yükseltmek için olmasın yani.
0: Evet.
1: Çünkü bir futbolcuya bakıyorsun, Galatasaray'a da yazılıyor, Fener'e de yazılıyor.
0: Gayet başarılı menajer performansları görüyoruz.
1: Arada sonra Galatasaray, Fener baktı fiyatlarda bir yükseliş olmadı, hemen Beşiktaş'ta sıkıştıralım araya.
0: Tabii.
1: Trabzon'u sıkıştıramaz çünkü Trabzon'da o kadar bütçeler, rakamlar yok değil, vermiyor çünkü Trabzon o kadar.
0: Yok ayrıca, ne söylemekte bir şey yok. Yok,
1: ben yok demiyorum. İstedikten sonra o camialar transferde parayı bulur şey, ama hani böyle baktı ki orada kızışma yok, dur bir de Beşiktaş'ı sokalım araya alıyor. Menajerler işini mi yapıyor?
0: Ya olmadı. İtalyan takımları İtalyanlı. Menajerlerin her türlü ortaklığı var. Menajerler çünkü dünyadaki bütün menajerler tek millettir. Onlara menajer milleti denir. Onlar her türlü İtalya'dan da bir takımı devreye sokar. Bak Fenerbahçe sen almazsan işte şey alıyor, ne bileyim Monza alacak yani, ona göre yani. Onu da yapıyorlar yani sürekli. Rakipleri birbirine vuruşturarak
1: ya orada
0: Edirne'nin 3'e 5'ine 5 katına sattıkları
1: öyle
0: çok
1: öyle enteresan yani. Bir durum ki öyle orada buluşturamadığı zaman hemen burayı da sokuyorlar devreye. Evet. Burada da dijital medyada günümüz çağında bu işi yapanlar var. O menajerlerle WhatsApp hattından yazışıp
0: akıllı
1: sunalı yazsana falan diye.
0: Akıllı olacaksın sen de. Menajerler sana zorla oyuncu satmıyor ki. Sen de akıllı ol kardeşim. Kulüpleri yönetenlerin, kulüp aidiyetleri, kulüp sevgilerinin gerçekten kendi kariyerlerinden daha önde olduğunu görmüyoruz. Bize onu
1: belli insanlar, hep aynı insanlar ya. Bir ucu dışından gör. Senin söylediğin İtalya, İngiltere haberleri yapanlar burada hep belli zaten. Birkaç kişi yani.
2: Şimdi biraz gündemdeki isimlere bakalım. Golcü arayışları devam ediyor Fenerbahçe'de. Bugün çıkan isimlere şöyle bir göz attığınızda Giresun isminin yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Hatta bu hafta ciddi bir mesafe alınabileceği, yıllık 10 milyon euro teklif edildiği ve bonservisle ilgili de pazarlıkların sürdüğüne dair bir haber görüyorum. Onun dışında Real Madrid'den 22 yaşındaki Gonzalo Garcia'nın gündeme alındığı ve kiralama formülüyle sözlü bir teklif yapıldığı haberi var. Rafael Leao konusuyla ilgili girişimlerin devam ettiği söylenmiş. Milan'la bu hafta resmen masaya oturacak. Zorunlu satın alma maddesiyle bir kiralama teklifi yapılacağından söz ediliyor. Yine yıldız isimler, önemli isimler Fenerbahçe'nin gündeminde. Buyurun.
0: Zorunlu satın alma işinden vazgeçebilsek çok iyi olacak ya. Biz verirken zorunlu veremiyoruz, alırken hep zorunlu alıyoruz. Çok başarılı tüccarlık örnekleri veriyoruz. O Real'li çocuk gelirse

0: kabul edelim. Türkiye Ligi ortalama ve ortalama üstü herhangi bir futbolcunun rüyasını süsleyecek bir lig değil. Ya biz kendimizi dev aynasında görüyoruz ama öyle olmadığını Avrupa'ya açıldığında görüyorsun. Hiçbir futbolcu için hayal kurulan bir ülke değil Türkiye. Sadece para işte kazanmak için hayal kurulabilir.
1: Hayır, şöyle, şimdi kariyerinin sonunda olmayan oyuncuların da artık burayı tercih etmeye başlamasıyla birlikte oyuncular için de farklı bir ortam haline dönüştüğü gerçek. İşte Icardi'nin gelmesi, Osimhen'in gelmesi.
0: Altıncı seçenek. Icardi niye? Icardi bir düşüş içindeydi. Evet. Kendini kanıtlamak istedi. Galatasaray'a çok başarılı bir hamle yaptı. Keza Osimhen de aynıydı. Osimhen de kendini kanıtlamak istiyordu. Ve deli paralar da verdik yani bununla. O, inkar etmeyelim. Ama yine de onları buraya getiren asıl duygu kendilerini tekrar kanıtlama ihtiyacıydı. Yani Icardi ve Osimhen örnekleri farklı örnekler. Ama Jirasi gelirse para kazanmaya gelecektir. Anlıyoruz, tamam, para kazanırken 30 tane de gol attı Fenerbahçe adına. Biz onun için onu o paraya vereceğiz. Ama Türkiye'nin bir o profildeki bir futbolcu için bir hayal olmadığını da kabul edelim. Ha gelinmez mi? Elbette gelinir. İstanbul dünyanın en güzel şehri Trabzon'dan sonra. Gelmek isteyebilir. Ama ne yapar? İşte İspanya'dan teklif bekler, gelmez. İşte Almanya'da başka bir takımdan, İtalya'dan, Fransa'dan gelmez, o zaman gelir. Bu, tabii ki gelir. Yani Türkiye'de Patagonya değil yani. Şili Ligi değil yani. Tamam. Hem yakın hem dünyanın tam ortaya içinde bir olan bir ülke. Yani sorunlarıyla birlikte keyfinle yaşadığın bir coğrafyamız var bizim. Bize hem keyfi yaşatır hem sorunları yaşatır bu coğrafya. İyi ki de öyledir zaten. Öbür türlü çekilmez hayat ya.
1: Finlandiya, o yüzden Jirasi,
0: evet, Jirasi transferini becerebilirse, bitirebilirse Fenerbahçe saha içine yönelik, takım ihtiyaçlarına yönelik çok ciddi bir hamle yapmış olur. Ama
2: Selahattin abi,
0: öyle kolay da değil.
2: Transferi için 2-3 katı bile yetmeyebilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Almanya'dan bir oyuncuyu transfer ederken zaten 4'e 5'e katlayarak alıyorsun zaten. Ki böyle oyuncu da biraz daha fazla olabilir. Tolga Ciğerci, birkaç tane örnek verebilirim. 400 bin euro alırken Galatasaray 2 milyon euroya gelmişti. Ki bir yıldız, yani böyle Ciğerci gibi bir adam da değildi. Evet. Almanya'dan, şimdi Kaan Ayanlar, diğerlerine bakalım, aldıkları paranın çok üzerinde geliyorlar. Türkiye'ye gelen herhangi bir Almanya uzanında değil, başka takımlardan, başka ülkelerden de aynı. Bir anda çarpı 2, 3, 4, bazen 5. Şimdi Can Uzun, büyük Galatasaraylı değil mi? Kaan Ayan, Galatasaraylı. İlkay Gündoğan, Galatasaraylı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş'tan da hep Galatasaray'ı veriyorum. Bunlar hep Hakan Çalhanoğlu, büyük Galatasaraylıydı. Fenerbahçe'yle görüştük. İki kere hem de, bir kere de değil. Ama kimse masaya oturduğu zaman parada büyük Galatasaraylı olmuyor. Ya da büyük Fenerbahçeli olmuyor. Büyük Beşiktaşlı olmuyor. Bunların içinde en son sayarız Orkun mesela, bir fedakarlık yaptı gelmek için. Arada olabiliyor. Şeyde Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen Emre Akbaba, Metin Oktay'a benzetilmişti. Ben onu çok abartı buluyorum. Metin Oktay her zaman hiçbir şekilde olmaz öyle kolay kolay. O zaman da Fenerbahçe'yle yarış halindeydi. Transfer süreçlerinde bunlar oluyor ama böyle 2-3 katı, bazen daha fazla da olabilir. Sıradan oyuncular bile 3-4 katına geliyor. O dönemde hatırlayayım, yine Dursun Özbek dönemiydi. Orada alıyorsun 400 bin lira, geliyorsun. O zaman Levent Nazipoğlu'nun yaptığı transferler hatırlıyorum. Hepsi böyle bol keseden verilen transferlerdi. Şimdi Leo transferi dedin. Orayı seni dinlerken bir Galatasaray, bir Fenerbahçe. Fenerbahçe de yalanladı.

0: transfer çalım. Hani kendi kalene gol diyorsun ya, bazen de öyle oluyor yani.
1: Aslında alan kaybediyor.
0: Hatırlıyorum Zaha'yı. Yani. Zaha transferinde Galatasaray çalım mı attı, çalım mıydı, nasıl oldu bilmiyorum yani. Nasıl geldi, nasıl gitti, ne kadar bütçeyle, kim zarar gördü yani.
1: Yattara'nın Orhan'a attığı çalım gibi çalım oldu.
0: Yani İras transferi zor bir transfer olursa baktığın zaman iyi olur. Leo transferi hala masada. Bir takımda anlaşmadıkları sürece bu isimler hep duyarız.
2: Yani evet, bir taraftan da işte biraz önce Galatasaray'da gecikme var mı diye konuştuk ya. Fenerbahçe'de golcü transferi şu an çok acil.
1: Evet. Vedat ne kadar da oynayamayacak onu tabii kestiremiyoruz.
0: Vedat
1: çünkü
0: denebilir ya, bir ay demişlerdi.
2: Bir ay demişlerdi, hatta belki rövanş maçında.
1: Hayır, ilk maçta bile 15 dakika oynayabilir dendi ya. Ben bekledim de. Ama
0: Vedat aslında,
2: yok, ilk maç çok erkendi ama.
1: Hayır, birisi değil, neredeyse zorlasa oynar
0: ben
1: gibi.
0: Ben dönebileceğini düşünüyorum yani kısa vadede. Belki de burada ikinci maçta olabilir. Ama orada böyle aleni bir şekilde, acil bir şekilde lazım mı dersen, rakibe baktığın zaman Fenerbahçe'yi çok orada
2: görecek. İlk maçta nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
0: İyi buldum. Yani daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi sezon başı. Çünkü İsmail Hoca'nın takımları biraz yüklemeye erken başlıyor. Mesela daha ikinci, üçüncü günü gidiyor. Baktığımız zaman koşu, çift kale maç, işte o 5'e 2 pas çalışması, çok çabuk takımı hazırlamaya çalışıyor. Aslında bazı hocaların da taktiği, bazıları da bir ay bekler mesela. Hı-hı. Tudor'la biz 15 gün kamp yapmıştık Slovakya'da. Bir tane maç göremedik. Selahattin abi, böyle iş olur mu dedik ya. Bir tane maç görelim de, ya kamp değerlendirmesi yapacaksın. Kim nasıl oynadı bilmiyorsun. Kopla beraber koş, git, gel, o kadar. Şimdi o hocanın yaptığı, kondisyon ve fiziğe dayalı yaptırdığı çalışmanın arkasından 2 sene Fatih Terim gelince şampiyonluk gördü o takım. Ve sezon boyu da inanılmaz mücadele verdi. Üst üste gelen maçlarda hiç sırtmadı takım. Şimdi İsmail Hoca takıma çok çabuk yükleme yaptı. Biraz beklemek lazım. Bunun Vedat Muriç'in sakatlığı tabii yüklemeyle alakası yok. O tamamen ikili mücadelede, o sakatlanma anı çünkü fotoğrafını görmüştük. Takım daha iyi olabilir mi? Olabilir. Eksikler var mı? Var. Ama şu anda bu turu geçtikten sonra, ondan sonra gerek golcü transfer. Çünkü şu anda bakıyorsun Talisca var. Sidiki Şerif var. Başka o bölgede oynayabilen, yani şu an için bakın.
2: Kerem'i de oynatsa oynatır sonuçta, milli takımda oynuyor.
0: Görümut da dahil, evet, olacak şimdi mesela. İkinci maçta muhtemelen olacak çünkü burada sonradan az süre almıştı. O da orada oynayabilir yani gerekirse. Kerem de orada oynayabilir. Şu anda böyle acilli bir şekilde değil ama bundan sonraki için, bundan sonraki maçta gerekli.
1: Bundan sonraki turu da muhtemelen rakipleri Fenerbahçe'ye çok rakip olacak gibi değil ama
2: playoff benim biraz daha
1: benim
2: zor.
1: Planlamalarım, benim değerlendirmelerim lig için ya, Fenerbahçeliler için asıl önemli olan Türkiye Lig şampiyonluğu ya. Gerisi öyle çok önemli değil. Olsa da olur.
0: İsmail Hoca'nın işi çok
1: zor. İyi olur.
0: Ben bunu bir yayında daha söylemiştim. İsmail Hoca'nın işi çok zor.
1: Bütün hocaların işi zor. Bütün öyle bir beklentiyle yaratılıyor ki, yani az önce söylemeye çalıştım.
2: Şu an hep şampiyonluk beraber bir olmayan
1: canavar büyüttük
0: abi.
2: Galatasaray arasında.
0: Galatasaray mesela,
2: şampiyonluk beklentisi olmayan takım var mı?
0: Şampiyonluk beklentisi olmasa bu transferler yapmaz. Yani. Galatasaray'ın beklentisi yok. Transfer yapmıyor. Belki
1: federasyondan anlayış bekliyor.
0: Selahattin abi, Galatasaray 5. şampiyonluğu bekliyor. Yeni bir tarih yazmak için. Fatih Terim'in rekorunu kırmak için. Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk.
1: Fatih Hoca rekor kırılsın ister mi?
2: Nasıl, ben anlamadım.
0: Güzel soru.
1: Fatih Hoca rekoru kırılsın ister mi? Doğal olarak insanız yani. Yani
2: karışık duygular içinde olabilir belki.
1: Evet, evet.
0: Bir cevap hakkını kullanmayacağım. Ben her şeye cevap veririm de.
1: Bilemeyiz
0: ama
1: ki.
0: Ama şunu söyleyeyim yani, 4'te 4 yapılması bile Fatih
2: İnsan
0: Hoca için.
2: İnsan bir yönüyle bir şey isteyip bir yönüyle istemeyebilir.
1: Aynen
2: ya.
1: Öyle.
2: Kendi işte. İçinde de çelişki yaşayabilir insan.
1: Evet.
0: 4 sene üst üste şampiyonluk ve şampiyon olan takım da senin öğrencin. O 4 senelik şampiyonluğun içinde olan oyun bir parçasıydı.
2: İşte karışık duygular yaşayacağını düşünüyorum.
0: Röportajlarına ben. Baktığımız zaman büyük mutluluk.
1: Kıracaksa da benim Okan kırsın, evet, der herhalde. Ha.
0: Yani. Öyle diyordur. Yani sonuçta röportajında öyle ama 5. şampiyon olması halinde çok daha başka bir seviye olur.
1: Tabii.
0: Ama bir taraftan da bakıyorsun, öbür tarafta da şunu söylerim ben Fatih Terim olsa. Benim bir Avrupa UEFA kupam var derim yani.
1: Tabii.
0: Yani ben şimdi tamam 5 şampiyonluk oldu
1: tabii
0: ama.
1: Tabii ki canım. Ulaşılmaz zirve orası.
0: Şimdi Fatih Terim'in rekorunu kırması, kulüp tarihinde Fatih Terim'i aşağı çekmek olmaz. Orada bir UEFA kupası var. Bir daha ne zaman kazanılacak belli değil.
1: Fatih Terim'i aşağıya çekmek için önce UEFA kupasını kaldırmak lazım. En azından eşit olmak için.
0: Ya bir de hocam, şimdi evet. Selahattin abi, orada 34-35 kupa var Fatih Terim'in kazandığı. Bunlar resmi kupa, öyle deneyim kupa değil yani, falanca turnuvası falanca turnuvası. Yani lig, Avrupa, TSD, Avrupa'da Chelsea'lerin, Porto'ların olduğu turnuvalarda kazanılan kupa.

0: Yani Emine kupa gitmiştik. Galatasaray burada üçüncü olur demiştik. Galatasaray oradan kupa kazanıp geldi yani. Takımlar da Şampiyonlar Ligi'nde üst seviye. O sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yok yani. Tamam, Fatih Terim'i eleştiririm bazı şeylerde ama
1: peki,
0: burada da 35-36 kupa az bir kupa değil yani.
1: Peki.
0: Ama İsmail Hoca'nın işi zor. Dediğim gibi şampiyonluk camia. Tek şampiyonluk sözüyle Aziz Yıldırım yola çıkıyor. Geniş bir kadro var. Gidenler belli değil, gelecekler var. İsmail Hoca'nın işi bayağı zor yani, yükü ağır. Her hocanın yükü ağır da İsmail Hoca'nınki bende biraz daha ağır yani. Çünkü camiada tek hedef şampiyonluk. Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Galatasaray'da şampiyon olmasa ne olur? 4 senede şampiyon diyecekler mesela.
1: Selahattin Kınalı, Eintracht Frankfurt karşısında Trabzonspor'u nasıl buldunuz? 3-0 kaybetti hazırlık maçı. İlk hazırlık maçıydı bu arada Trabzonspor'un. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları var. Mağlup olmayı kimse istemez, kabul etmez. Hazırlık maçlarının avantajları var. Verimli bir karşılaşma oldu. Geçen sene özellikle kulübede ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ve şu anda da transferde 2-3 mevkide birden oynayan futbolcuları tercih ediyoruz dedi. Buyurun.
2: Hazırlık maçlarının ne olduğuna dair tarihi bir anekdotla gireyim konuya. Genellikle her sezon başı bunu söylüyorum burada. 1989 yılında Konyaspor 2. ligde şampiyonluk parolasıyla sezona başladı ve Özkan Sümer'i göreve getirdi. Merhum Sade abi, Sade Tekeloğlu da yardımcısı. O sene Konyaspor'da şampiyonluk mücadelesini Antalyaspor'da pardon. Hazırlık maçında karşılaştılar. Antalyaspor Konyaspor'u kaç kaç yendi tahmin et. Bir tahmin alayım. 10-0 bitti maç.
1: Edemedim.
2: Edemezdin zaten.
1: 3-1 falan diyecektim.
2: Antalya Spor hazırlık maçında Konya Spor'u 10-0 yendi. Beşiktaş'ın Adana Spor tarifesi gibi. Sonra o iki takım iki ayrı gruptaydı bunlar. İki ayrı grupta ikisi de şampiyon oldu. İkincilik şampiyonluk kupası için tekrar ilk defa resmi maçta karşılaştılar. Hazırlık maçında Antalya Spor 10-0 kazanmıştı. Resmi maçı Konya Spor 2-0 kazandı. Yani aynı takımlar. Demek ki hazırlık maçlarının çok bir önemi yok.
1: Evet.
2: Şimdi Fatih Tekke'nin sahaya attığı 11'i görünce dedim ki hoca genç oyunculara, işte yeni ilk 11'de şans bulamayacak oyunculara kendilerini göstermek için bir alan açtı. Nitekim öyle oldu ve şeyi de dikkat ettik ya, Trabzonspor öne gitmiyor. İnatla pas yapıyorlar geriden. Pasla çıkma oyunu oynuyor. Niyeyse hani niye ön tarafı fazla düşünmüyor derken ikinci yarı işte ilk 11'de oynayacak oyuncuların çoğu oyunu sahaya sürdü hoca. Oyun dengelendi. Fakat endişe bende de oluştu yani, takım biraz fazla pasif. Maç sonu Fatih Tekke'yi dinleyince bende hiçbir soru işareti kalmadı. Fatih Tekke ne dedi? Biz dedi bekleme oyununu oynadık bugün. Yani biz hatta dedi oyuncular ön tarafta basmaya kalktı. Dedim onlara basmayın, geri gelin. Ön alanda baskı yapmayacağız bu maçta. Çok güçlü bir takıma karşı bekleme oyunu, inatla aynı pas oyunuyla çıkmayı denedik. Ve ben beklediğimi de aldım dedi. Benim için konu bitti. Benim için dünkü oyundan belki işte o sağ bekteki benim Kuzey Özkan Sümer çok beğenmesine rağmen futbol oynamayı sevmedi, bıraktı. Başka bir Kuzey evlat gelmiş, sağ bek koydu hoca. En azından dün aklımda o kaldı. Ha, demek ki altyapıdan 16 yaşında bir çocuk. Bazı çocuklar geliyor, hoca da onlara şans verebiliyor. Şimdi Trabzonspor için sezonun girişte kalan 3 tane de hazırlık maçı var. Biri Alitya'da yarın herhalde. Sonra Udinese ile oynayacak. En sonunda İzmir'de İsmail Köybaşı'nın jübilesi için Göztepe ile Trabzonspor oynayacak. Bence Trabzonspor'u
1: güzel maçlar ama.
2: Trabzonspor'u o maçta değerlendirmek gerekecek. Çünkü Fatih Tekke de hazırlık kampında yaptığı çalışmaların meyvesini almak adına en ideal, kafasındaki en ideal kadroyu sahaya sürecektir. Şu anda Trabzonspor'un ideal kadrosu için iki hamleye daha ihtiyacı var. Teknik direktör ve zihinsel kurgusuyla ilgili söyleyelim bunu. Sağ açık hala bir sağ açık alınmadı. Uğraşılıyor, o sarıyor olacak ya da işte ne bileyim Orsolini var. Tisyankov var. Bir oyuncu da Pristiani var. O dörtlüden birini ya da başka sürpriz bir isim de. Onları takıma kattıktan sonra Trabzonspor'un ben yeni sezona çok futbol severlerin bu takım olmuş dedirtecek şekilde ya da oluyor. Bunlar bu sene işte lige damgasını vurur dedirtecek bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Ama hazırlık maçlarının dediğim gibi Fatih Tekin'in maç için açıklamaları sonrası oyunun başlangıcında bende oluşan soru işaretlerinin hepsi kayboldu. Hoca bunun için çıkmış sahaya ve bunun için de gayet şey

0: de söyleyelim. Oyunun başlangıç kadrolarına bakıyorsun. Eintracht Frankfurt herhangi bir takım Şampiyonlar Ligi'nin en ideal kadrosuyla çıkar değil mi? Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'a karşısına çıkan 11'inin 6'sı sahadaydı. Yani Trabzonspor'un da ilk 11'inden 2 ya da 3 kişi vardı sahada. Ama hocanın sonuçta bu bir hazırlık maçı. Adı üstünde hazırlık. 10 tane de yersin yani Konyaspor'un Antalya'dan yediği gibi. Fakat resmi maçta bunun karşılığını verebilecek hazırlıkları hazırlık maçında yaparsın. O anlamda bir soru işareti kalmadı. Trabzonspor'un sağ açık ve belki hocanın Vivo'nun gidişi söz konusu biliyorsun olabilir 32 milyon euro teklif resmileşirse. Vivo'nun gidişiyle belki bir sağ stoper ihtiyacı olacak ama aynı zamanda hocanın kimin sürekli sakatlıklarından kaynaklanan bir sağlam ve driplik yeteneği de olan bir ön libero arayışı da olduğunu biliyoruz. Yani Trabzonspor yönetiminin elinde birkaç isim var. Onlarla ilgili çalışmaları devam ediyor yönetimi. Yönetimde işte bütçenin el verdiği ölçüde o transferleri yapmaya çalışıyor.
1: Savaş, sen nasıl görüyorsun?
2: İlk hazırlık maçlarının sonuçta benim için her zaman baz alınacak bir şey değil. Bu maç ilk hazırlık maçı.
1: Evet.
2: Rakip Selahattin abinin de anlattığı gibi 6 tane direkt oynayan oyuncusu var. Trabzonspor'da bu maçta hiçbir futbolcu kendini üzmedi. Çünkü ilk hazırlık maçlarında sakatlık olabilir, kondisyon anlamında eksik olabilir. Hani bir idare ettiler ya mesela birçok oyuncu. Baktığın zaman böyle çok fazla koşarsın, efor sarf edersin, bazı futbolcuların dili dışarı çıkar. Böyle bir maç izlemedik.
0: Değil, değil.
2: İdare etti. Yani kimse kendini üzmedi. Hoca da muhtemelen böyle demiştir ki bundan sonraki maçlarda tempo biraz daha yükselecektir. Tek dikkatimi çeken bir şey var. Benim çok sevdiğim, çok saydığım. Ona da sanki biraz kilo almış gibi mi geldi? Bilmiyorum, evet, fark ettim.
0: Bana da öyle geldi.
2: Yani maç içinde baktım acaba dedim yeni formadan dolayı mı dedim. Bak ondan da olabilir belki. Bir dahaki maçta biraz daha dikkatli bakacağım. Kaleciler çabuk kilo alıyor çünkü müsait.
0: Metin Aktaş onu zayıflatır.
2: Evet. Kaleci Metin Hoca yapıyorum. Kaleci konusunda benim yıllardır yani Trabzonspor'daki kalecilerin...
1: Forma mı çok bol acaba? Bir an öyle
2: ben
1: düşündüm.
2: Ben onu da düşünmedi değilim. Maçı izlerken de düşündüm. O gözle baktım. Tekrar bir daha yaklaştığı yakınlarda da baktım. Ama Metin
1: Şimdi
2: Hoca ona...
1: Şimdi görünce bir bol gibi geldi forma.
2: Bol
1: sanki.
2: Gibi geldi.
1: O gözle bakınca.
2: Biraz onun da etkisi olabilir ama bir tık almış gibime geliyor.
1: Olabilir.
2: Ama Metin Aktaş konusunda ben hocaya çok büyük saygı duyuyorum. Çok önemli kaleciler yetiştirdi. Çok önemli kaleciler çıkardı. Çok disiplinli. Ve benim de beğendiğim kaleci antrenörü. Çünkü kaleci
1: tatilde
2: antrenörü...
1: de insan kilo alıyor ama yani engellemek çok zor gerçekten.
0: Kendini temize çekecek.
2: Abi yemek ye, havuza git, yüz, tekrar
1: maalesef,
2: gel, yine alıyorsun abi. Ne yaparsan yap yine alıyorsun yani.
1: Gerçekten.
2: Gider Ramazan'da.
1: Peki devam edelim Savaş.
2: Ya ben önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un Göztepe maçı dedim ama bir önceki maç neydi?
0: Udinese.
2: Udinese maçında görsün. Göztepe bu... jübile maçlarında çok fazla yorulmaz. Hani
0: ya
2: hocalarda...
0: Ama İsmail 15. dakikada
1: sonuçta bir prova olacak lig öncesi. O yüzden
2: jübile maçları böyle şey olur.
0: Ama 15. dakikada İsmail çıkacak zaten. Ya da
2: sonrasında da o tempo pek fazla yükselmez. Ama Udinese maçında daha net Trabzonspor'u görürüz.
0: Olabilir.
2: Ben Göztepe maçında biraz daha böyle karnaval havasında 15 dakikada oynamış olsa geri kalan o 75 dakikalık dilimde çok böyle üst düzey bir futbol beklemem böyle.
0: 2-2 bitsek biz jübile maçı
2: öyle bir şey yani. Olabilir. Jübile maçları çünkü 1-1, 2-2 gol görsün. Golsüz olmuyor. Bir gol görsün yani mutlaka.
1: Bursa Spor Şaktar maçından gol çıkmaması mesela çok
0: evet.
1: Talihsiz bir durum değil mi mesela? Kapalı gişe oynanan
2: ya,
1: bir karşılaşma.
2: Çok güzel bir konuya değindin. Bursa Spor taraftarına çok büyük saygı duyuyorum. Her zaman saygı duymuşumdur. Dün akşam bir kez daha Arda Hoca'yı tribünlere çağrılması, bir gururumuz şeklinde tezahüratlar yapılması, tribün liderinin sahaya inmesi, yani Bursa Spor'u gerçekten Enes Başkan olmak üzere bir planlamayla aşağı kadar inen bir takımı yani yere düşmüş bir takımı tekrardan yukarı kaldırmak ve koşar adım Süper Lig'e gelmek. Çok istiyorum bir an önce Süper Lig'e gelsinler. Diğer taraftan Eskişehir, Sakaryaspor bunlar da o serüvene katılabilseler
1: büyük
2: ama Bursa Spor,
1: evet.
2: Bursa Spor orayı hiçbir zaman hak etmiyordu olduğu yeri. Şimdi koşar adım bir şekilde değil planlı bir şekilde geliyorlar. Dün bir jübile maçı değil sanki böyle bir ligimizde böyle çok önemli bir maç, ciddi bir maç ya da işte yarış içinde olan bir maç izledik böyle. Gol eksikti bir tek, onun dışında her şey
1: evet,
2: vardı.
1: Evet.
2: Tribünler zaten büyük keyif veriyordu. Arda Hoca'yı da tebrik ediyorum, orada çok iyi karşılandı. Güzel bir seçimdi bu hazırlık maçı. Göztepe maçında da şuna sevinirim, uzun bir aradan sonra bir jübile maçı izleyeceğiz.
0: Evet ya.
2: Mesela
0: evet.
2: Beşiktaş'ta da efsane
1: niye
2: kaptan
1: Necip... Niye şimdi Icardi'ye jübile maçı yapılmayacak mı?
2: Ya Bülent Korkmaz yapmadı ya.
0: Hiç
2: yani
0: olmadı.
2: Bülent Korkmaz yapmadı. Icardi'ye jübile maçı falan olmaz yani. Onu geçelim de.
1: Öyle mi?
2: Ben yani Icardi'ye tamam efsane. Bir de herkes efsane olamaz. Icardi çok önemli şeyler yaptı ama efsane şeyine karşıyım ya. Galatasaray'da 21 maç oynamış adam efsane diyorsun ya. Bu kadar efsane kolay değil ya. Toplamda 21 maç oynamış.

0: Bir adama efsane diyorsun ya.
1: Nasıl ya? Geride kalan...
0: İcardi için demiyorum. Genel anlamda bazı futbolcular var böyle. Ha. İki sezon oynamış, bir tane beşişe gol atmış, şampiyonlukta yapmış, efsane. Yani isim vereceğim de şimdi tekrar onları
1: efsane
0: falan...
1: Efsane Metin Oktay, öyle kolay değil efsane olmak ya.
0: Efsane kolay olmuyor.
1: Efsane Şenol
0: Güneş. Recep'e de inşallah beklenen jübile yapılır. Çünkü o da çok hak etti bunu, gidişi kötü olmuştu. Bak İsmail Köybaşı'ya Göztepe yapıyor. Uzun bir aradan sonra jübile maçı izleyeceğiz. Ben o yüzden çok keyifle şu anda o maçı izleyeceğimizi düşünüyorum.
2: Peki. O zaman haydi son olarak bir de kim bilir diyelim. Evet, yine çok güzel sorularımız var size. Hemen iyi ki gelsin görelim. Bu arada gerçekten güzel sorular.
0: Direkt bunu bekliyordum biliyor musun? Filenin Sultanları'yla gündemle ilgili çünkü.
2: Tabii ki. Çalışıp gelseydim bari Savaş.
0: Tahmin ettim
2: Filenin
0: bu sorunu.
2: Filenin Sultanları hangi organizasyonda henüz madalya kazanamamıştır? Olimpiyat oyunları, Akdeniz oyunları, İslami dayanışma oyunları, dünya şampiyonası. Siz de haklısınız. O kadar çok madalya geldi ki.
1: Yani hangisi değildir diye.
2: Hangisi değildir artık.
1: Tabii en kıymetli madalya olimpiyat madalyası.
0: Ben bakmam.
2: Göz
0: ben
2: temasını kesin
0: ben
2: benimle Savaş.
0: Şeyde burada gelen soruyu cevap gelse ben cevap hakkımı kullanmıyorum. Çünkü ben öyle bir huyum var.
2: Sana inanıyorum.
0: Ben net söylüyorum. Yarışmada bana bir şey geldiği zaman.
1: İnanmadıkların da mı var?
0: Hayır ben şey diyorum Selahattin abi. Burası içinde son sayfa içinde. Geldiği zaman diyorum ki ben susma hakkımı kullanıyorum. Gördüm cevabı diyorum.
2: İnanıyorum.
1: Yani şey gibi. Bu arkadaşlarımızın bazıları bilememeyi utanç vesilesi sayıyor. Ya bilemeyebilirsin.
2: Tabii ki.
1: Bir kütüphane sorumlusu, en büyük kütüphane sorumlularından biri, büyük bir şair. Kitap
2: sorumlu
1: hepsini
2: okumuş mu olacak? Bu arada insanlar
1: genelde
2: en hakim oldukları konularla ilgili sorulara cevap veremiyorlar biliyorsunuz. Genel
0: ya şimdi bak ben sesli düşünelim beraber. Olimpiyat oyunlarında son katıldığımız zaman bir madalyamız vardı. Dünya şampiyonasında var. Akdeniz oyunlarında da var biliyorum.
1: İslami dayanışma oyunlarına katıldıysak zaten ya şampiyonuz ya ikinci
2: cevabı
1: oluruz.
2: Cevabı alayım. Artık vedalaşır mısınız?
0: Dünya şampiyonası diyorum. Hayır.
2: Dünya şampiyonası.
1: Ben de dünya şampiyonası diyorum ya.
2: Görelim.
0: Son turnuvada ne yaptık diyor. Şimdi o kadar çok kupa almaya kalıştık ki.
2: Olimpiyat oyunları. İtalya'ya kaybettik.
0: Olimpiyat oyunları doğru.
1: Finalde mi kaybettik? Özlem Gümüş madalya aldık.
0: O yüzden...
2: Yarı final.
0: Ha, yarı finalde.
1: Üçüncülük oynamadık.
2: Yarı final, evet. Peki.
0: Olimpiyat
2: madalyaları
0: mı? İkinci
2: soru. Bir tavla tahtasında kaç üçgen bulunur? 32, 24, 16, 12. Tavla oynar mısınız? İyi misinizdir?
1: Ya işte herkes kadar. Ben
0: hala bilmiyorum.
1: Bütün Türkler iyi tavla oynar.
2: Ben asla.
0: Ben hala bilmiyorum biliyor musun?
1: 24.
2: Savaş, yani... Kendimi gerçekten ayıptır söylemesi, gerizekalı hissettiğim anlardan biri tavla.
1: Satranç biliyor musun?
2: Evet.
1: Ben niye gerizekalı hissediyorum? Satrançı biliyorsan
2: satranç
1: tamam.
2: Satranç biliyorum ama tavlayı bana 4 kere öğrettiler. Hala olmuyor. Oynuyorum,
0: erkek,
2: öğreniyor gibi oluyorum. Sonra
0: kahvede,
2: ara veriyorum, yeniden oynayamıyorum.
0: Kahvede mesela çok enteresan oyunlar var. Ben şimdi onu söyleyeyim. Böyle birçok kağıtla oynanan var, az kağıtla oynanan var. İşte okey, usulü. Abi bunu ön olması gereken şey öğrenmemişim.
2: Satranç oynayabiliyorum, tavla oynayamıyorum.
0: Birkaç kere öğrenmeye çalıştım.
1: Doğu toplumlarının şifresidir tavla. Büyük ihtimalle Fars, İran'ın bir çıkışı vardır. Satranç da İran'ı Çin derler yani çıkışı. Tavla İran'ıdır, Fars oyunudur. Oradan dünyaya yayılmıştır. 24.
2: Böyle ezbere oynuyorlar ya artık.
1: Ezbere
2: o beni çok geliyor
1: zaten.
2: Mesela. Ben hala sayıyorum tek tek.
1: Ama işte içeride 6 kapı olduğunu bilirsen otomatik olarak 24 cevap.
0: 24. 24 çünkü şimdi saydım ben. Tavla bilmiyorum ama şeyi 6 6 12 12 de burada var 24.
2: 24 dedi.
0: Bak bilmiyorum ama şeyi biliyorum.
1: Hepsinin başka bir anlamı vardır ama o 6 şeyin.
0: Onu bilmem.
1: Uzun hikaye.
0: Şimdi gelsin, 6 6 gelsin. 12 12 de burada 24.
2: 24 dediler. Tebrikler.
0: Ya bilmiyorum ama şeyi biliyorum. Hemen gözüme getirdim.
2: Evet, evet.
0: 6 şart tane var çünkü
2: evet.
0: Yani.
2: Peki son sorumuzu da görelim. Bu güzel soru bak. Şampiyonlar spor salonlarında yetişmez. Şampiyonlar içlerinde derinlerinde taşıdıkları bir şeyden, bir arzudan, bir hayalden, bir vizyondan doğarlar. Sözü kime aittir? Hangi efsane? Diego Armando Maradona mı? Muhammed Ali mi? Michael Phelps mi? LeBron James mi?
1: Yani Maradona'ya yakışacak bir cümle değil o. Maradona daha keskin ifade.

0: yer. Muhammed Ali olabilir. Yani siyahi olduğu için aşağılandığı bir kafeden çıkıp olimpiyat madalyasını nehre atan adam her şeyi yapar. Muhammed Ali'nin çok güzel bir lafını da söyleyelim burada. İnsanlar seni yaptıklarınla değerlendirir, Allah kalbinle der. Çok önemliydi, çok güzeldi. O yüzden ben Muhammed Ali diyorum onun hatırına. Yoksa Phelps mi, LeBron James mi, onlar da diyebilir tabii ama Maradona derse çok şaşırırım şahsen. Gidip bulurum nerede o yazıyı demiş, hangi psikolojide demiş.
1: Muhammed Ali mi dediniz?
0: Ben Muhammed Ali diyorum.
2: Ya bu şimdi Maradona olsa bak bu sahalarda falan değil mi? Şampiyonlar 8, spor salonlarında yetişmez. Şampiyonlar içerisinde.
1: 6.
2: Ben 4. Selahattin abi inat Maradona diyeceğim ama ben de şimdi ona değinim var mı? Ben de alayım. Muhammed Ali diyeceğim.
1: Muhammed Ali.
2: Spor salonundan bahsediyor çünkü.
1: Görelim cevabı. O kadar Muhammed Ali cümlesi ki zaten.
0: Evet. Bence cevap başkaydı. Reji de değiştirdi. O kadar dedikten sonra.
1: Selahattin Kınalı çok teşekkür ederim. Savaş Çoğur'a çok teşekkür ederim. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: otoexpertiz.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 14'ü gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca burada beraber gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız. Haberlerimizi de sizlere aktaracağız. Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Transferden bahsedeceğiz. Dün özellikle sosyal medyada tabii ki Jamal Musiala iddiaları, Galatasaray'ın bu oyuncuyla anlaştığı haberleri gündeme gelmişti. Ama bu haberlerin ardından Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı Kırmızılar Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur ifadeleri kullanıldı. Bruno Fernandes ve Can Uzun transferleri için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Brahim Diaz'ın durumunu da yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılar faslı oyuncuyla temasa geçmek için teknik direktör Jose Mourinho'nun kararını bekliyor.
1: Yaz transfer döneminde sadece Leslie Ogoçukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Listenin ilk iki sırasına Bruno Fernandes ve Can Uzun isimleri yazılsa da Manchester United satmayı düşünmediği Fernandes'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Frankfurt cephesi ise Can'ın bonservisini indirmeye yanaşmıyor. Alternatifleri değerlendiren Sarı Kırmızılılar Brahim Diaz'ın durumunu

0: Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan faslı yıldız için yeni hocası Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor. Fernandez ve Can'a kıyasla maliyeti daha az olan Brahim Diaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı faslı yıldız kariyerine Manchester City'de başladı. 17 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Diaz, 2026 Dünya Kupası'nda Fas'la çeyrek final gördü ve turnuvayı 4 asistle tamamladı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 42 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 2 gol atıp 9 asist yaptı.
1: Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Hırvat golcü Franco Ivanović için ilk transfer teklifini hazırladığı öne sürülüyor.
2: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için vites yükseltti. Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından gözünü yeniden hücum hattına çeviren sarı kırmızılıların golcü takviyesi için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Galatasaray 22 yaşındaki Hırvat santrfor Franjo Ivanović için ilk teklifini hazırladı. Sarı kırmızılıların genç golcüyü 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3

0: milyon euro performans bonusu içeren bir kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Benfica'nın ise Ivanovic'in ayrılığına ya doğrudan bonservisiyle ya da zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifine sıcak bakacağı ifade ediliyor. Hull City ve Como'nun da Hırvat santrforla ilgilendiği belirtilirken, John Duran transferi sonrası Ivanovic'in Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan ve 8 gol 2 asist üreten Ivanovic'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. El Hilal kulübüyle görüşmeler başlayacak.
2: Galatasaray Yusuf Akçiçek transferi için harekete geçti. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Sarı Kırmızılar stoper rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin gündemine Yusuf Akçiçek ismi geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un savunmada iyi bir çözüm olarak gördüğü genç stoperin kiralanması için El Hilal'le temaslara başlandı. Suudi Arabistan ekibinin de Yusuf'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un Eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A takımda gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. 2015'in Eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den El Hilal'e transfer olan Yusuf yeterli forma şansı bulamadı. Genç stoper Suudi Arabistan Ligi'nde sadece 7 mücadeleye ilk 11'de başlayabildi.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında konuştu. İyi bir 10 numara transferi gerçekleştireceğiz dedi.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. beIN Sports'a röportaj veren başarılı teknik adam, "En iyi transferleri yapmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz hiçbir şeyden sakınmıyor. Süreç ilerledikçe taraftarlarımızın tepkilerini anlayabiliyoruz. Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ancak bazı oyuncuları beklemeniz gerekiyor. Transferde birçok hikaye var. Taraftarımız tepkisinde haklı. Çalıştığımızı ve boş durmadığımızı bilsinler. En iyisini almaya çalışıyoruz. Bu da süre alabiliyor," dedi. 10 numara pozisyonuna iyi bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Önceliğimiz hem 10 numara, hem sol kanat, hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamında alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor," şeklinde konuştu. Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istediğini dile getiren Buruk, "Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak bir yere gideyim demek yerine Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim," dedi.
1: Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı, Sarı Kırmızılı takımdaki rekabet ortamının takıma iyi bir şekilde yansıdığını söyledi.
3: Yöneticimiz Abdullah Kavuççay ve Okan Hoca.
2: Eren Elmalı Galatasaray'ın Avusturya kampında TVBspor'a açıklamalarda bulundu. Kampa yeni katılan milli futbolcu, "Dünya Kupası'ndan dolayı kampa biraz geç katıldık ama şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Sezona da iyi başlayıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz," dedi. Galatasaray'ın çok iyi bir sol bek rotasyonuna sahip olduğunu söyleyen Eren, "Çok iyi futbolcular ve karakterlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kendi aramızdaki rekabet ortamı da takıma çok güzel yansıyor. İnşallah bunu uzun yıllar sürdürürüz," ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızılı takıma transferine dair konuşan 26 yaşındaki sol bek, "Haberler ilk çıktığında heyecanlandım. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Geldim ve çok mutluyum. Burada güzel insanlar tanıdım. Şampiyonluklar yaşadım," dedi. Şampiyonlar Ligi'nde kendisini en çok zorlayan oyuncunun Simeone olduğunu belirten Eren, Atletico Madrid maçında Arjantinli oyuncu yüzünden

0: çok yorulduğunu anlattı. Uğurcan Çakır'ın kendisi için çok önemli bir insan olduğunu aktaran başarılı futbolcu 30 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a çok yakıştığını belirtti. Kendisinin çok hırslı bir oyuncu olduğunu kaydeden Eren, yenileceğini bilse de elinden geleni yapacağını söyledi.
1: Beşiktaş kulübünde gözler Muhammed Salah transferine çevrildi. Taraftarlar bugün yeniden bir araya gelecek. Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde kritik saatlere girildi. Siyah beyazlı yönetimin Mısırlı Yıldız'a yaptığı 2 yıllık resmi teklifin mali detayları netleşmişti. Teklifte yıllık 15 milyon euro garanti ücret, yaklaşık 4 milyon euro performans bonusu ve imaj haklarına yönelik özel maddeler yer alıyor. Bonusların gerçekleşmesi halinde Salah'ın yıllık kazancı 19-20 milyon euroya ulaşabilecek. Taraflar mali ve sportif konularda önemli mesafe kat ederken nihai kararı Salah ve menajeri Remy Abbas verecek. Bugün İstanbul'da yapılacak görüşmenin ardından transfer sürecinin netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın İsveç ekibi Jurgardır forması giyen 19 yaşındaki Siltanen'i takibe aldığı öğrenildi.
0: Transfer çalışmalarını hız kesmeden devam eden Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah beyazlıların Jurgardın'da forma giyen 2007 doğumlu ön libero Matias Siltanen'in gündemine aldığı belirtildi. Genç futbolcuyu detaylı bir şekilde izlemek isteyen Beşiktaş'ın bazı yetkilileri İsveç'e gönderdiği kaydedildi. Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle 19 yaşındaki oyuncu için girişimlerin hızlandırılabileceği ifade edildi. Beşiktaş transferin gerçekleşmesi halinde Finlandiyalı futbolcuyu uzun yıllar genç yabancı kontenjanında değerlendirmeyi planlıyor. Avrupa'nın gelecek vaat eden ön liberolar arasında gösterilen Siltanen son 1,5 yılda 49 maça çıktı. Genç futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor.
1: Fenerbahçe kulübünün Nelson Semedo'nun ayrılma ihtimaline karşılık B planını belirlediği öğrenildi.
0: Fenerbahçe'de sağ bek planı şekilleniyor. Sarı lacivertlerin Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ekibi El Shabab Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklif yaptı. Haberde sarı lacivertlerin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülürken yönetimin Semedo'nun yerine Amar Dedici listenin ilk sırasına yazdığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Semedo'nun ayrılığının kesinleşmesi halinde 23 yaşındaki sağ bek için Benfica'ya resmi teklif yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Benfica'nın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in olası bir satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği belirtiliyor. Kariyerinde 3 kupa kazanan Dedic, geçen sezon Benfica formasıyla 43 maçta 1 gol ve 5 asist üretirken Bosna Hersek milli takımında da 31 maçta 1 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe'de Fred'in ayrılık ihtimali değerlendiriliyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro ise tecrübeli orta sahanın transferinden vazgeçmiyor.
0: Atletico Mineiro'da gözler Fred transferinde. Globo'nun haberine göre Brezilya ekibi Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor. Haberde Fred'in temsilcisinin yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunduğu ve Sarı Lacivertli yönetimle görüşmeler yaptığı belirtildi. Deneyimli oyuncuyu bir fırsat transferi olarak gören ve bonservis ödemeye sıcak bakmayan Atletico Mineiro ise Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Yabancı kuralına göre hareket eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada Fred'i takımda tutmak istediklerini belirtmişti. Fred Sarı Lacivertlerin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 126 maçta 12 gol 19 asistlik katkı sağladı.
1: Fenerbahçe kulübünde transferlerin yanı sıra takımdaki isimlerin de geleceği bir hayli merak ediliyor. Archie Brown bu isimlerden biri. İki İngiliz kulübü Archie Brown'u transfer etmek istiyor.

0: Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. ...24 yaşındaki sol bek İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin radarında bulunuyor. Premier Lig devleri kısa süre içinde sarı lacivertlilere 24 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim Brown için bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler transfer pazarlıklarında bu seviyelerin altına inmeyi düşünmüyor. Geçen sezon Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brown, sarı lacivertlilerde 38 maçta görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz sol bek 7 de asist yaptı.
1: Trabzonspor Kulübü stoper mevkii için Norşeland'da forma giyen Noah Markman'ı listeye dahil etti.
2: Verme şansım yok.
3: Trabzonspor'da stoper transferi için yeni hedef belirlendi. Bordo Mavililer Chibukevi bunun ayrılık ihtimali sebebiyle savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin listesine giren son isim Danimarka ekibi Norşeland'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markman oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıya İtalya'dan Lazio'nun da talip olduğu ve Danimarka ekibine 7 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Serie A ekibi transferde bir adım önde görünse de Markman'ın potansiyeline inanan Trabzonspor yönetimi şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. 1.89 boyundaki Markman, Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev alırken, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Norşeland altyapısından yetişen genç oyuncu, alt takım formasıyla şu ana kadar 38 müsabakaya çıktı.
1: Trabzonspor Kulübü'nde sakatlığı sebebiyle yeni sezon hazırlıklarına katılamayan Arseniy Batago beklenenden daha erken sahalara dönebilir.
4: Trabzonspor Arseniy Batagov'dan sevindirici haber geldi.
5: Muçi cezalanında kopa toplarda gol! Batago!
4: Geçen sezon Kayserispor maçında sağ dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı geçiren 24 yaşındaki Ukraynalı stoperin Avusturya kampının ardından saha antrenmanlarına başlayacağı öğrenildi. İlk etapta Ekim ayında dönmesi beklenen Batagov'un tedavi sürecinin planlandığından daha iyi ilerlediği ve Eylül ayı başında topla çalışmalara geçmesinin hedeflendiği belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun tam olarak hazır hale gelmeden sahalara dönmesine izin vermeyeceği ve herhangi bir risk almayacağı da ifade edildi. Eintracht Frankfurt'la oynanan hazırlık maçını tribünden takip eden Batagov ise iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. En kısa zamanda Trabzonspor taraftarıyla yeniden buluşmak istiyorum sözleriyle dönüş heyecanını paylaştı. Zira Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'da geçen sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmaya çıkan Batagov 1 gol 3 asist katkısında bulundu.
1: Trabzonspor Kulübü'nün Avusturya'daki kamp çalışmaları devam ediyor. Dün de takım Eintracht Frankfurt'la hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Frankfurt cephesi maçı 3-0 kazandı.
6: İki takım da sahaya böyle geliyor. Sebastian Gieshammer karşılaşmayı yönetecek olan hakem sevgili seyirciler. Ve ilk düdük geliyor karşılaşmaya. Eintracht Frankfurt takımı başlıyor. Can Uzun, Kosugi hemen yanına geldi. Pas olarak kullanıldı köşe vuruşu. Kosugi yakın direğe doğru ve top ağlarımıza gidiyor. Yakın direkte bir vuruş. Orada Hugo Larsson topu ağlara gönderiyor. Kosugi girdi araya. Larsson, Højlund, Larsson, Kosugi, Can Uzun, Burkart, Verkaç, Can ceza alanı içinde penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Sebastian Gieshammer. Dakika 37, Can Burkart'la bir Verkaç yaptı. İşte burada pozisyonda Elih Kabasakal

0: işaret geldi. Burkhardt geliyor topun üzerine ve topu ağlara gönderiyor. Skor 2-0 oluyor. İşte penaltı. Jonathan Burkhardt. Mustafa topla birlikte rakip yarı alandan ceza alanına doğru gidiyor. Mustafa serbest vuruş kullanacak. Trabzonspor takımı 41. dakika. İki farklı üstünlüğü var. Eintracht Frankfurt'un Malinovski kaleye doğru direkt isabetli değil. Ruslan Malinovski, Ukraynalı futbolcu görüntüde. Etse'den Nkunku Mario Götze bıraktı. Etse Jeremiah Maluze. Ping pong ceza alanına sokuluyor. Nkunku ortaya doğru ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Envevo'nun burada son anda ayak uzatarak dokunduğu top ağlarımıza böyle gidiyor. Ernest Muçi. Muçi'nin pası Cabral. Aral. Aral Şimşir. Muçi sokuluyor kaleye. Muçi top direğin yanından dışarı gidiyor. Cabral. Aral. Ernest Muçi. Muçi Ebimbe karşısında. Muçi onun ortası. Kafa. Kaleci Zetterer. Onu açu. Aral. Arka direğe doğru. Zetterer. İki hamlede. Ve karşılaşmanın hakemi Geşhammer 90 dakika bitti diyor. Trabzonspor'un Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması Eintracht Frankfurt karşılaşması böylece sona eriyor sevgili izleyiciler. İşte
1: Eintracht Frankfurt karşılaşması sonrası teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Kimse mağlup olmak istemez dedi.
2: Dünya futbolunda özellikle üç kulvarda bizim gibi kulüplerde fiziksel olarak diğerlerden çok daha iyi olmamız lazım. Dolayısıyla maçlar, hazırlık maçları, hazırlık bir adı üzerinde hazırlık maçları. Bizim hazırlandığımız şekilde biz oynadık, mağlup olduk. Bizim için orası hiç önemli değil, mağlup olmak hiç önemli değil ama mağlup olmayı burada asla kimse istemez, kabul etmez. Ben de kabul etmiyorum. Ama hazırlık maçlarındaki maksat yarıştığınız gerçekçi durumlarda mağlup olmak. Oyuncular gayet iyi cevap veriyorlar. Bu tip maçların tabii şöyle bir şeysi de var, avantajı. Ki kullandığımız şey bu. Dataları bizim antrenmanda yaptığımız görüntülerle eşleşmeleri var. Bu eşleşmeler olunca oyuncuların oyuna yanındaki arkadaşına ikna olması daha kolay oluyor. Dolayısıyla bence verimli bir karşılaşma oldu. 4-5 tane oyuncu var. İlk geldiğimiz günden itibaren tüm kadroda. Şimdi rakam yanlış olabilir ama çok fazla değil. Dolayısıyla 25'in üzerinde oyuncunun gidip tekrar oyuncuların gelişi var. Hatta bu arada çok ciddi iki tane, üç tane satışlarımız, hatta bu oyunculardan kazanımlarımız da oldu. Zorunluluk değil aslında. Tabii ki bir plan. Oyuna uygun oyuncuları koşullar neticesinde değerlendirip bulabilme. Yerlilerde de şöyle, 16-4 kuralının yerlilerde bizim geçen sene de biliyorsunuz kulübede çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Birkaç yani 12-13 oyuncuyla yani aktif performansını beklediğimiz oyuncuyla oynamak durumunda kaldığımız çok anlar oldu. Bu sene o konuda biraz daha iyiyiz, daha genişiz çünkü 3 kulvar var, burada sakatlığı var. Hatırlayın geçen sene en fazla mevkide, stoper mevkisinde oyuncumuz vardı, orada yakalandık. Dolayısıyla burada neyin ne olacağı çok böyle, evet planımız var.

0: var. Mesela şu an 6 pozisyonunda 2-3 iki mevkide oynayabilen oyuncu tercihlerimiz oluyor. Dolayısıyla tabii ki plan içerisinde her gelen oyuncuda bir oyuncunun değişimiyle, bir mevkinin değişimiyle oyunu kendisi de değişebiliyor. Dolayısıyla hepsini totalde bir bütün alarak hale getirmemiz gerekiyor. İşte o bütün hale getirmek de bu şekilde oyunun bir parçasını bütün takıma bir 45 dakika, bir parçasını bütün takıma bir 45. Bunu dakikalarını artıra artıra idmanda tekrar ede ede de inşallah o istediğimiz ritmi bulacağız.
1: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursa Spor Teknik Direktörlüğü'nü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadele 0-0 eşitlikle bitti. Bursa Spor ve Shakhtar Donetsk maçında kazanan çıkmadı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 36.740 futbol sever takip etti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

0: beğendiğim, en beğendiğim başkanlardan ve yöneticilerden biri. Muhteşem bir takım. Bugün karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm, sistemi olan. O yüzden Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. Bir takım oluşturmak, oyun felsefesi oluşturmak kolay değil. Ülkemizde de bunda ilgili sabırsızlığı bildiğim için bu konudaki desteğimi ona belirtmek isterim. Öteki taraftan muhteşem bir seyirci, muhteşem bir misafirperverlik. Bir hazırlık maçında 40 bin kişi oynamak ne demek? Ben de ilk defa bunu yaşıyorum. Barcelona'da yaşamıştım daha önce. Yani oyuncularıma Şampiyonlar Ligi seviyesi demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle seyirci az görürler. Göztepe, Bursa, Eskişehir. Böyle taraftarlara ihtiyacımız var. Futbol seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi Shakhtar bilir. Bu kadar iyi oyuncular, genç oyuncular bugün buraya gelince şaşırdılar. Görüyorsunuz ki o kadar değerli oyuncular ama oynamak çok zor. Oyuncularıma da bugün müdahale etmek istemedim. Kendileri çözümler, birazcık fiziksel hallerinde bir görmek istedim. Çünkü bizim kampımız devam ediyor. Lig başladıktan sonra 2 haftada bu riski alacağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmak zorundayız. Bilerek 10 gün genç başladık. Bildiğiniz üzere savaş olduğu için oyuncularım ailesiyle vakit geçirsin diye psikolojik olarak daha iyi gelsinler diye onlara zaman tanıdım.
1: Öncelikle Arda Hoca'ya teşekkür etmekle başlamak lazım. Bu sıkışık takvimle, çünkü haftaya ligleri başlıyor. Dün de birazcık maç oynadılar. Bugün buraya geldiler. Kendisine ve Shakhtar Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans oldu. Hem kulübün için hem Türkiye için. Bugünkü skor 0-0 da olsa, mağlup da olsa, hatta farklı bile mağlup olsa aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun için. Oyun bizim için önemliydi. Biz şu an o kalibrede değiliz. O potansiyelde değiliz ama ben hep oyuncularıma şunu söylerim. Kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, şampiyon takımı da olabilir Süper Lig'in. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, plana sadık kalacağız.
2: Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid kulüp kanalına İspanyolca bir röportaj verdi. Teknik direktör Jose Mourinho hakkında önemli ifadeleri var. Bakalım neler söylemiş Arda.
3: Cuéntanos Arda, ¿cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos para ti?
4: Echaba de menos mi casa. Estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo.
3: ¿Cómo es José Mourinho como entrenador y qué os pide Arda?
4: Es una gran oportunidad para trabajar con una leyenda como él. Él y su equipo explican muy claramente todo. También son muy sinceros fuera del campo.
3: ¿Qué es lo más importante de la pretemporada, Arda?
4: En este periodo lo más importante es trabajar la parte física, pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo.

0: Es tu cuarta temporada aquí en el Real Madrid con nosotros. ¿Cuáles son tus objetivos para esta, Arda?
1: Aprendí mucho, mejoró mucho, pero mi ilusión nunca ha cambiado. Quiero ganar todo como el primer día y hacer felices a los madridistas. ¡Arda Madrid!
2: Geçen sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko Alman ekibiyle yeni bir anlaşma imzalamaya çok yakın.
3: Bundesliga'ya geri dönen Schalke'de Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili son karar verildi. Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann daha önce yaptığı açıklamada Dzeko ile yeni bir sözleşme için görüştüklerini ancak kesinleşen herhangi bir şey olmadığını belirtmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Edin Dzeko'nun yeni sezonda da Schalke'de kalması bekleniyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre anlaşmanın ilerleyen günlerde tamamlanması planlanıyor. Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının %80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Dzeko'nun yeni sözleşme ihtimalinin Schalke'nin Maximilian Weber'i ekonomik açıdan uygun bir şekilde kadrosuna katmasından dolayı arttığı belirtildi. Leeds United'la yollarını ayıran Weber bedelsiz olarak Schalke'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezona İtalya'da Fiorentina'da başlayan ve ara transfer döneminde Schalke'ye imza atan Dzeko, Alman ekibinde 11 maça çıkmıştı.

0: çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetti. Dzeko, Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
1: Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşılaşmasını yöneten Slavko Vinčić 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.
2: 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdüğünü astı. ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finalini yöneten Vinčić, kariyerinin en büyük maçından yalnızca bir hafta sonra kariyerini sonlandırdı. 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Sloven hakem, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere sayısız organizasyonda görev yaptı. Vinčić 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Dortmund maçını da yönetti. Tecrübeli hakem Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. Vinčić 2025 yılında 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve karşılaşmadaki performansıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
1: Amilli kadın voleybol takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Dün Çin'de düzenlenen Milletler Ligi finalinde Filenin Sultanları Brezilya'yı mağlup etti ve şampiyon oldu.
2: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
3: Maç sayısını kullanıyoruz. Saliha Berkman matris bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
2: Amilli kadın voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
3: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
2: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amilli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
1: Brezilya-Türkiye karşılaşması sonrası şampiyonluğun ardından yapılan açıklamalarla devam edelim.
4: İlk amilli takım senem, ilk şampiyonluğum, ilk madalyam, ilk kupa. Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç. Bir sürü duygu içerisindeyim şu an. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye halkı, normal hani fanlarımız olsun. Çok güzel bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmedik. Daha nice kupalara, daha nice madalyalara diyebilirim şampiyonuz.
5: Actually, it's my first time as champion. Yes, you know, it's my crazy teammates. It's a very extraordinary feeling to be able to achieve this with this group of girls and our staff. And I just want to thank everybody for this moment. And this showed all the hard work that we put in. We have a lot of work to do, but for sure we are going to give our best at the European Championship.
6: When I studied Brazil, I saw immediately that they are so good. For this reason, they won against Italy 2 times this season. I was sure that to play against them, we had to do really a great tactical match. I'm so happy because really I don't like to talk about what like stuff we did. But we did an amazing job, really, believe me. We did an amazing tactical job for 3 matches in a row. Today, in some moment, we did something so good. I think that we won for this reason. The player, the team follow me. I'm so happy about what I did, my decision, how the player believe and trust in what I told them. to win against them, we have to play a great match, not only in a tactical way, but also like attitude in some time. Sometime I think today we did the two amazing defense. The ball was on the floor. I

0: So the player fight for this ball. I saw Gizo play with a little injury. I saw the player were nervous in some moment, but I saw that they stay on the match. Even if something negative happened, we continue to believe to win the match. It's a great day for me, really.
1: Finalin sultanlarını tebrik ediyoruz. Gerçekten hak ediyorlar. 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Geçen yıl ikinci olmuşlardım. O maça da gelmiştim ben, Tayland'daki. Bugün de maça yetişmek için bayağı zorlu bir parkurdan geldik. Fırtına vardı. Uçak inmeyecekti ama yetiştik. Bence çok büyük bir iş başardılar. İstikrarlı bir sonuç. Gruplarında bütün rakiplerine karşı üstünlükler kazanarak çeyrek finalde, yarı finalde eleyerek geldiler. Milletimizi gururlandırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye bir spor ülkesi, voleybol ülkesi. Spora yapılan büyük yatırımlar var. Bu yatırımların sonucunda da böyle başarıların gelmesi bizleri gururlandırıyor. Salonları dolduran seyircimize tebrik ediyoruz. Ankara'da oynandığı bu senenin bir ayağı ve orada da 4-4 yaptılar. Salon fulldü. İnanıyoruz ki önümüzde Avrupa Şampiyonası var. O Avrupa Şampiyonası'nda da bence çok güzel işler yapacaklar. Gerçekten iyi bir jenerasyon. Melisa Vargas'ı tebrik ediyoruz. MVP seçildi için. Özellikle de şampiyonluk güzel bir şey. Kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Milletler Ligi zaferinin ardından duygularını paylaştı.
3: İstikrarlı, sürdürülebilir bir şekilde voleybol oynuyoruz, başarılar elde ediyoruz ve bunun da devam etmesini diliyoruz. Çünkü Türk voleybolu Avrupa'da, dünyada, her kulvarda kadınıyla erkeğiyle, biliyorsunuz erkekler de çok önemli başarılara imza attı, tarihi başarılara imza attılar. İnşallah haftaya da onlar bu mutluluğu bize yaşatacaklar. Ben bütün oyuncuları kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İnanın o İstiklal Marşı'nı okutmak, o dünyaya dinletmek ülkemiz adına çok çok çok önemli, çok gurur verici bir olay. Ben bu açıdan camiam olarak minnettarım emeği geçen herkese. İnanılmaz mücadele ettiler. 3 tane burada maç oynadık. Çeyrek final, yarı final, final. Bu 3 maçta da set verdik ama puan vermedik. Çok güzel bir duygu yaşattılar. Kupayı da aldık, ülkemize getirdik. Biz en değerli oyuncu ödülü de aldık, ülkemize getirdik. Çünkü gerçekten takım gibi mücadele etti. Bunun farkındalar, bilincindeler. Bizim ciddi bir sınavımız var. 21 Ağustos'ta Türkiye'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibiyiz. Artık ülkemizde de bunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu yaşananları önümüzdeki turnuvalarda da sürdürülebilir bir şekilde yaşatacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar son 10 yılda bakıyoruz, hiçbir Avrupa Şampiyonası'nda en kötü derecemiz üçüncülük. Şampiyonluk oldu, ikincilik oldu, üçüncülük oldu. Her madalyayı aldık. Altını, gümüşü, bronzu. Ve 2003'te, 2023'te biliyorsunuz hem Milletler Ligi'nin şampiyonu olduk, aynı böyle. Hem ardından Avrupa şampiyonu olduk. Brüksel'de. Dolayısıyla şimdi de Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Burada da bunu yaşamak istiyoruz. Burada da bu kürsülerde yer almak istiyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her turnuva bizim için hedeftir. Her turnuvada çıtamız yüksektir ve bunu sürdürülebilir şekilde tutmak istiyoruz. Bu noktadan en kötü derecemiz böyle olsun diyorum yani.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımının İtalyan baş antrenörü Daniele Santarelli uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla Türk voleyboluna damga vuran isim oldu. 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Daniele Santarelli yönetiminde 4. madalyasını kazandı.

Ay Yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2023 ve 2026 yıllarında Milletler Ligi ile 2023 SEV Avrupa Şampiyonası'nda

0: da zafere uzandı. Milli takım Santarelli yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olarak tarihinde ilk kez yarı finale ulaşırken 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu ve gümüş madalya elde etti. A Milli Kadın Voleybol takımı Daniele Santarelli ile 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. ...2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'ndaysa finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye 2023'te dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı. Milli takım Dünya Kupası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider oldu. Tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükselen Ay Yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı. Milli takım 2025 Dünya Şampiyonası'nda da başarılı performansını sürdürdü. Finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan Türkiye, organizasyondaki ilk madalyasını da İtalyan çalıştırıcı yönetiminde aldı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde de kupaya uzandı. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlı ekip organizasyonda ikinci, Daniele Santarelli yönetiminde ise 3. altın madalyasını elde etti. Böylece İtalyan baş antrenör Türkiye kariyerinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
1: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Bergman, Magnus bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
0: Daniele Santarelli Ay Yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı. Bu maçların 64'ünden galip ayrılan milli takım İtalyan baş antrenörle %76 galibiyet oranı yakaladı. A Milli Kadın Voleybol takımı 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
2: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sini Lando Norris kazandı.
3: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Hungaroring pistinde koşuldu. ...2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, pol pozisyonunda başladığı etabı 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik süreyle tamamlayarak bu sezonki ilk zaferini tattı.

0: 26 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta kariyerinin 12. galibiyetini elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 15.080 saniye arkasında ikinci. Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise Norris'ten 18.728 saniye farklı üçüncü bitirdi. Kimi Antonelli, 219 puanla pilotlar klasmanının en üst sırasında yer alırken, 169 puanı bulunan Lewis Hamilton'la 160 puana sahip George Russell zirve yarışını takip ediyor. Formula 1 sezonu gerçekleştirilecek yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Antalya'da düzenlenen serbest dalış Türkiye Şampiyonası'nda mücadele veren milli sporcu Şayka Ercümen organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.
2: Şahika Ercümen madalyaları toplamaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen serbest dalış, deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonasında mücadele eden milli sporcu turnuvada harika bir performans ortaya koydu. Dünya rekortmeni sporcu Kaş'taki organizasyonda paletsiz ip destekli kategoride 68 metre, sabit ağırlık kategorisinde ise 65 metre derinliğe ulaştı. Bu sonuçlarla iki kategoride de dünya şampiyonu olan Ercümen organizasyonu 2 altın madalya ile tamamladı. Başarılı sporcu 4 gün üst üste yarıştığı için sınırlarını zorlamadığını belirtti.

0: Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücünü en verimli şekilde kullanmaya odaklandığını söyleyen Ercümen, iki altın madalyadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getiren şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı. Ercümen.
1: Binicilikte 15 Temmuz Şehitler Kupası yüksek katılımla düzenlendi. Çekmeköy'de düzenlendi bu organizasyon. Zafer'e Barkın Aydın ulaşırken şampiyonun ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti. Sizler için bir haber hazırladık. Bu haberi ekranlarınıza getirelim. Bu haberle birlikte de gün ortası bültenini noktalamış olacağız. Hoşçakalın, iyi seyirler diliyorum.
2: Şehitler Kupası engel atlama yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından Çekmeköy'de düzenlenen organizasyona yoğun ilgi vardı.
3: Ben de kendim aynı zamanda lisanslı biniciyim. Bugün izlemeye geldim. Gayet güzel bir organizasyon. A'dan Z'ye herkese başarılar diliyorum, sporculara. Organizasyon yapanlara teşekkür ediyoruz. Böyle zevkli bir müsabaka bize seyrettiriyorlar. Teşekkür ederiz.
4: Her sene daha fazla atların geldiğini görüyoruz. İklim şartları da çok iyi gitti. Biraz yağmur yağdı dün ama bu bir engel olmadı. Çok iyi bir organizasyon. Çok katılım çok büyük. Aynı yerde, aynı gün, aynı tarihte diğer kulüplerde de müsabakalar yapılıyor. Federasyon için her tarafta müsabaka olması İstanbul'da 2-3 yerde birden çok başarılı bir şey. Fakat en kalabalık, en yoğun burası. Ödüllerin de yüksek olması bunu, ilgiyi arttırıyor.
5: Çok güzel organizasyon. Tesis olarak da harika yapmışlar.
6: Bizim çocuklarımız binici, sporcular. Sporu her zaman destekliyoruz. Umarım ülke olarak da daha iyi seviyelerde oluruz.
7: Bizim atosporumuz binicilik. O yüzden çocuklarımıza şimdiden aşılıyoruz.
2: 250'ye yakın atın katıldığı yarışmalarda sporcular 60 santimetreden 140 santimetreye kadar farklı yükseklik ve kategorilerde toplam 18 müsabakada mücadele etti. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 15 Temmuz'un anısına yakışır bir organizasyonun gerçekleştiğini ifade ederek gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti A-Spor mikrofonunu anlattı.
8: 15 Temmuz'un şerefine yakışır bir müsabaka oluyor burada. Bizim bütün organizasyonlarımızda, geçmişte ve bugüne kadar olan bütün organizasyonlarımızdaki angajman adedinin çok üzerinde angajman var. 230 angajman var, 300'ün üzerinde de startımız var. Yani bu demek oluyor ki binicilik camiası gerçekten bu 15 Temmuz'un mefhumunu çok iyi idrak etmiş ve burada hep birlikte rahmetli şehitlerimizi, başta Ömer Halis Demir olmak üzere, şimdi onun da burada kupasını vereceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve buradaki müsabaka, üçüncü müsabakamız bizim. Üçüncü 15 Temmuz müsabakamız zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporun ve sporcunun gelişmesiyle birlikte bakanlığımızla, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bakın da yine talimatlarıyla 15 Temmuz'da artık 15 Temmuz adına kupalar yapmaya başlıyoruz. Olimpiyat üzerinde çalışmalar yapmaya başladık. Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel istikrarlı çalışmalarımızla binicilik camiasını çok iyi yerlere taşıyacağız. Türk biniciliği çok iyi noktalara gelecek. İnanarak devam ediyoruz. İyi bir yönetim kurulumuz var. Uyum içerisinde çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah hep birlikte çok güzel şeyler göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda arkadaşlarımız var. Yine Dünya Şampiyonası ile alakalı onların müsabakaları devam ediyor. Kalifiye olmaları durumu var bizde. Çünkü biliyorsunuz at ve binici ikisi birlikte bizde burada çok önemli. İki farklı canlının bir arada yaptığı bir spor. Dolayısıyla yurt dışında şu anda çalışan binicilerimiz var. Atları yurt dışında olan binicilerimiz var. Ki zaten belirli bir dönemden sonra da öyle olması gerekiyor. Yani Türkiye'den sık sık atın çıkartılıp gidip gelmesi...

0: imkansız. O binicilerimiz de yurt dışında artık bulunuyorlar. Daha sonra zaten federasyonumuzda bundan sonra böyle çalışmamız da var. Yurt dışında bir kamp alanı kiralama, kamp alanı düzenleme gibi. O zaman daha da rahat edecek tabii ki binicilerimiz, sporcularımız. Yani biraz önce söylediğim gibi yani dünya şampiyonasında yine akredite olan kardeşlerimiz var. Onunla beraber bizim sadece engel atlama değil. Bugün burada gördüğünüz branşımız sadece engel atlama branşı. Bunun haricinde bizde voltage var, atlı jimnastik. Bunu Jimnastik Federasyonu'yla bir işbirliği yaparak, çok güzel bir işbirliği protokolü yaparak, öncelikle Kocaeli'den başlayarak bu süreci başlattık. Orada 46 tane sporcumuz var. Şu anda 3 tane de bu iş için uyumlu atlarımız var. Sporcularımız her gün orada çalışmalar yapıyorlar. Yerde yaptıkları hareketi şimdi at üzerinde yapıyorlar. Oradan umudumuz çok fazla. O 2032 yılında olimpik bir branş olması hedefleniyor, düşünülüyor.
1: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Volkan Çapursa, son yıllarda Türkiye'de biniciliğe büyük bir ilginin olduğunu söyledi.
2: Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan birisi. Yaklaşık 250 atın katılımıyla gerçekten çok görkemli 15 Temmuz'a yakışan bir yarışma izliyoruz. Türkiye biniciliği, Pony Ligi, Süper Lig artı Gelişim Ligi ile hem binici hem at sayısında büyük bir artış var. Şu an Türk binicileri dünya klasmanında birçok yerde ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyorlar. Dediğim gibi burada da başkanımızın ve federasyonumuzun aynı zamanda yönetim kurulumuzun da destekleriyle inşallah daha da ileri gidecek. Geçen seneye göre şu an yaklaşık iki katı hem binici hem at sayısında bir artışımız var. Temennimiz inşallah 2028 olimpiyatlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Binici Barkın Aydın, Ömer Halis Demir Kupası'nı kazanmasının ardından organizasyonun en büyük kupası olan 15 Temmuz Şehitler Kupası'nda da zafere ulaştı. Seremonide 1. Barkın Aydın'ın ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam. Aspor Radyo. Reklam.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Herkese merhabalar, spor gündemiyle karşınızdayız. İbrahim Yavuz ve Taner Karaman konuklarımız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Oldukça sıcak gelişmeler ve bir takım flu noktalar da var. Bunların hepsine bir anlam katmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Taner Karaman, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Haber merkezi.

0: merkezine gideceğiz sevgili seyirciler. Emre Kaplan haber merkezinde bizi bekliyor. Hazırlıklarını tamamladı ve bizimle beraber. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Kerem.
0: Emre, bu transfer dönemi epey hareketli geçiyor aslında. Dört büyük kulüp için özellikle. Enteresan isimler Türkiye'ye geliyor. Çok acayip yıldızların adı Türkiye ile anılıyor. Bunlardan biri de dün akşam itibariyle gördüğümüz kadarıyla Cemal Musiala oldu. Çok burada flu konu var dışarıdan bakan birileri olarak. Bunu görüyoruz, hissediyoruz. Ama sen tabii ki bize göre çok daha hakimsin Galatasaray'ın içinde. Neler oluyor, neler bitiyor. Nedir Cemal Musiala mevzusu Emre?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, kulübün içerisinde de bu konuda biraz flu taraflar var. Çünkü şimdi bunu temellendireceğim tabii ki, altını dolduracağım neden böyle olduğuna dair. Şöyle filmi geri sararak başlayacağım. Galatasaray adına Musiala konusu aslında sezon bitmeden Musiala Bayern Münih'le yeniden sahalara çıkmaya başladığı andan itibaren takip edilen bir süreç. Malum Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir sakatlık problemi yaşadı. Geçen sezonun büyük bölümünü kaçırdı. Dünya Kupası'nda aslında biraz sahada olabilmek için döndü, oynamaya başladı ama henüz rehabilite olmuş durumda değil ve Bayern Münih cephesinin de bu konuda acaba Musiala'yı kiralık olarak gönderip direkt oynayacağı bir yerde hazır hale gelmesine yardımcı olalım mı şeklinde bazı fikirleri olabileceğini Galatasaray yönetimi çok uzun zamandır takip ediyor. Şimdi burada Haziran ayı başında seçimin hemen ardından Galatasaray'da bir transfer toplantısı gerçekleşti. Burada Sayın Başkan'la birlikte Belçika'da Westerlo Kulübü'nün sahibi olan Oktay Ercan, ki başkanın yakın arkadaşlarından bir tanesi. Zaman zaman Galatasaray'da futbola dair fikirlerine de başvurduğu isimlerden bir tanesi. Hatta Icardi sürecinde, Icardi'nin transfer sürecinde de sponsorluk anlamında oyuncunun maaşına da katkı sağlamış bir isim. Tanıtmak adına izleyicilerimize söylüyorum ve Okan Buruk'un yer aldığı bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda Oktay Ercan tarafından başkanın önüne Musiala ismi kondu. Böyle bir ihtimal olabilir. Bayern Münih kiralamayı düşünebilir. Böyle olursa da biz devreye girebiliriz şeklinde bir yaklaşım gelişti. Dünkü konuya gelecek olursak Galatasaray Musiala konusunu takip ediyor. Dün anlaştı, transfer bitiyor, bitmeye çok yakın şeklinde haberler çıktı. Sonrasında Galatasaray kulübü bu haberi yalanladı ama yalanlama metninin içeriği de önemli tabii ki. O metinde "Bu oyuncu bizim gündemimizde yok, biz bu oyuncuyla ilgilenmiyoruz" gibi bir ifade yer almıyor. Sadece şu anda kulübüyle ve oyuncuyla anlaştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde bir ifade var ki bence bu önemli. Dediğim gibi kulübün içerisinde ben dün birçok güvendiğim kaynağıma sorduğumda birçok kişinin durumdan haberdar olmadığını öğrendim ama bunun sebebi direkt olarak başkanın bu transferi Sayın Oktay Ercan'la birlikte yürütüyor olması gibi gözüküyor. Onun dışında görüşmeler, girişimler var ama henüz anlaşma noktasına gelindi, oyuncu İstanbul'a geliyor, Galatasaray'la anlaştı gibi şeyler söyleyebilmek çok fazla mümkün gözükmüyor açıkçası. En azından benim edinebildiğim bilgi, kulüp içerisinde de önemli kaynaklara, transferin içerisinde yer alabilecek birçok isme sorduğumda bu kısmın çok doğru olmadığını söylediler. Ama görüşme var mı? Var. Galatasaray'ın bir isteği var mı kiralamak için? Var. Bunu nasıl temellendirebiliriz? Çünkü geçtiğimiz sezona dönecek olsak, o Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan önce biz Musiala Galatasaray, Musiala Türkiye gibi bir haberi, bu iki kelimeyi hatta yan yana getirsek biraz mizahi bir duruma dönüşebilirdi ama şu anki şartlarda o kadar da imkansız bir durum olmadığını söyleyebilirim. Dediğim gibi Bayern Münih'in bu yönde bir düşüncesi var. Oyuncunun yüksek bir maaşı var. Şimdi burada şu da düşünülüyor tabii. Musiala eğer kiralanacaksa niye Türkiye'ye gelsin? Ve burada işte Chelsea'ye, Manchester United'a, daha üst seviye Premier Lig takımlarına gidebileceği düşünülüyor. Ama burada da oyuncunun maaşını neresi karşılayabilir ihtimaliyle birlikte Galatasaray durumu ortaya çıkıyor. Dediğim gibi kulüp bunu yalanladı. Anlaşma olduğu kısmını yalanladı. Ama bir görüşme, bir girişim var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Emre, Sacha Boey'i de Galatasaray devre arasında Bayern Münih'ten kiralamıştı ki birkaç sezon önce iki takım Şampiyonlar Ligi'nde de kozlarını paylaştı. Bu beraberlikler, bu denk gelişler rakip olarak da olsa ilişkileri de güçlendirmek adına ciddi bir fırsat oluyor. Yani Galatasaray-Bayern ilişkisi ve Sacha Boey'i de Sarı Kırmızılara kiralamış olmaları acaba bu transferde Sarı Kırmızılı kulübün elini güçlendiriyor mudur?
1: Yani oradaki ilişkilerin iyi olduğunu biliyoruz. Hatta daha da

0: geriye gidecek olursak ilk Sacha Boey'in satışı esnasında da iyi iletişimler oldu. Dediğin gibi Şampiyonlar Ligi eşleşmesi, hatta çok net bunun somut bir örneği var elimizde. O eşleşme, burada İstanbul'da oynanan maçın Galatasaray'ın en büyük getirilerinden biri Leroy Sané transferi oldu. Çünkü çok net şunu biliyorum ki o süreçte görüşmeler yapılırken şu söylendi. Leroy Sané buradaki yetkililerle, Galatasaraylı profesyonellerle konuşurken ben İstanbul'da yaşadığım atmosferi unutamıyorum. Çok etkilendim ve o taraftarın önünde o takımın formasıyla oynamak benim için heyecan verici olur dediğini biliyoruz. O yüzden oradaki atmosfer de, ki zaten yakın zamanda Musiala'nın da, şimdi tabii gündem olduktan sonra Musiala'nın da o maçtan sonraki açıklamaları düştü. O da benzer, yani atmosfere dair olumlu şeylerden bahsediyor. Hem o transfer ilişkileri hem de bu süreçler iki kulüp arasındaki ilişki, iletişimleri tabii ki iyi şekilde seyrettiriyor diyebilirim.
1: Emre, çok önemli bir konuya değindin geride kalan dakikalarda. Galatasaray'ın süreçle ilgili yaptığı açıklamanın boyutu. Bir platform üstünden muhabirlere yapılan bir açıklama var. Oradaki ifadeyi zaten sen daha net bir şekilde altını çizerek söyledin. Biraz muğlak bir ifade. Burada acaba Galatasaray bunu resmi hesaptan yalanlasaydı daha mı farklı bir bakış açımız olabilirdi buna?
0: Ya şöyle, o ben onu da açayım çünkü burada da bir kafa karışıklığı var.
1: Çok iyi olur.
0: Dünden beri çok önemli bir gündem haline geldiği için tabii ki zaman zaman bilgi kirliliği olabiliyor. Mesela şu söyleniyor sabahtan beri, sosyal medyada görüyorum. Galatasaray resmi sitesinde bu açıklama vardı, sonradan kaldırıldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray'ı takip eden medya mensuplarının yer aldığı, işte bunun içerisinde muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri, herkesin olduğu, resmi duyuruların yapıldığı bir WhatsApp grubu var. Buraya da Galatasaray'ın medya profesyonellerinden sevgili Coşkun Gülbahar'ın attığı bir mesaj bu. Ve zaten sonrasında direkt olarak hiç kimsenin üstünde bir herhangi bir oynama yapmadan paylaştığı hali. Şu anda Jamal Musiala'yla ve Bayern Münih'le anlaştığımıza dair çıkan haberler doğru değildir şeklinde. Yani sen az önce açıklamada biraz muğlaklık, biraz hululuk var mı dedin. Tam öyle dememekle birlikte şunu diyebilirim. Açıklamanın yalanladığı kısım anlık durum. Şu anda bir anlaşma yok kısmı yalanlanıyor. Onun dışında işte dediğim gibi bu oyuncu gündemimizde değil, ilgilenmiyoruz, herhangi bir temasımız olmadı gibi bir açıklama yok. Resmi siteden olsa şu olabilirdi belki. Bu tamamen benim çıkarımım. Sadece çıkarım olarak söyleyebileceğim bir şey bu. Şu anda çok büyük bir isim, Galatasaray taraftarı uzun zamandır transfer bekliyor. Beklentinin tam arttığı esnada resmi siteden bir açıklama gelse bu sefer kulübe ve yönetime dönük tepki belki daha büyük olabilirdi. Bu düşünülerek belki buradan daha düşük tondan yalanlanmış diyebilirim. En azından benim çıkarımım bu yönde.
1: Emre, Musiala konusundan ve ihtimalinden bağımsız olarak soruyorum bunu. Galatasaray'ın transferdeki sessizliğinin böyle büyük bir pozitif neticeyi, tabii ki şu an bir netice yok ama büyük bir herhangi bir pozitif neticeyi getirebileceğini öngörüyor muydun?
0: Yani beklentimiz bu yönde. Çünkü genel itibariyle yöneticilerle konuştuğumuzda, yetkili isimlerle konuştuğumuzda anlattıkları tablo hep buydu. Ki zaten Okan Hoca da son röportajında bunu söyledi. Taraftarımız haklı tepki göstermekte ama biz en iyisi için, Galatasaray'a uygun olan, Galatasaray'a seviye atlatacak oyuncu için uğraşıyoruz. O yüzden bunlar biraz zaman alıyor dedi. Yani bu sürecin bizi buraya getirmesini açıkçası bekliyoruz. Zaten duyduğumuz isimler, Galatasaray'ın resmi olarak temasta bulunduğu, görüşmeler yaptığı isimlerin birçoğu büyük oyuncu diyebileceğimiz, hatta star seviyesinde, süperstar seviyesinde oyuncular. Mesela işte hep bahsettiğimiz Bruno Fernandes ismi, Manchester United'ın kaptanını Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ve ister istemez tabii ki bu süreçler çok kolay ilerlemiyor. Orada Manchester United'ın şu anda bir sözleşme yenileme durumu var. Yani Bruno Fernandes ve Manchester United arasında net karar henüz verilmedi. Geçtiğimiz hafta İngiliz basınında anlaşma sağlandı şeklinde haberler çıktı ama henüz bir anlaşma yok. 12 milyon pound yıllık maaşı var Bruno Fernandes'in. Bunun artmasını istiyor. Zamlı bir sözleşme istiyor. Manchester United cephesi de mevcut kontratından yola devam etmek istiyor. Aslında Sané sürecine benzer bir şey var orada. Sané ile Bayern Münih'in ayrılık sürecine benzer. Orada da Sané mevcutun hatta üstünde bir rakam isterken Bayern Münih düşürmek istemişti. O yüzden ayrılmıştı. Bruno Fernandes de burada geçtiğimiz yıllarda, yani belki takım çok iyi değildi ama ben bu takıma liderlik ettim. Hem geçmiş hem bundan sonraki mesaimin karşılığını layığıyla almak istiyorum şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Galatasaray da burada devreye giriyor zaten. Yani istediğim maaşı biz karşılayabiliriz. Bize yeşil ışığı yakarsan. Manchester United'ın da bir bonservis talebi varsa Bunu da

0: altını doldururuz yerine getiririz şeklinde bir yaklaşım var. Ama henüz dediğim gibi burada United'la ilgili şu an o teklifi yapmıyorlar ama belki yarın bir anda karar değiştirip tamam senin istediğin rakama çıkıyoruz da diyebilirler. Yanı sıra mesela Brahim Diaz ismi var, yine önemli yıldız diyebileceğimiz oyunculardan. Babasıyla Galatasaray yönetimi bir süredir temaslarını sürdürüyor, direkt olarak görüşmeler yapılıyor ve burada da aslında tam tersi bir durum var. Real Madrid oyuncuyla yolları ayırmaya hazır. Mourinho'nun çok düşünmediği söylenen isimlerden bir tanesi. Ama oyuncu tarafı en azından bir kampta kendini göstermek istiyor. Kamptaki durumunu, takımın içerisinde yer bulup bulamayacağını görmek istiyor. O yüzden bir bekleyiş var. Yani o dediğin bu bekleyiş olumlu bir netice çıkarır mı, büyük bir netice çıkarır mı? Geçmişte Galatasaray bu anlamda olumlu örneklere sahip. Mesela 2 sene önceki transfer dönemine dönelim. Lig başlayana kadar Galatasaray taraftarlarının çok büyük bir isyanı vardı. Transferler niye gelmiyor? O dönem orta saha konusunda bir hatta serzeniş vardı. Bir arayışın neticesinde ortaya çıkan. Süper Kupa'nın oynandığı akşam Gabriel Sara geldi İstanbul'a. Eylül ayının başında da Victor Osimhen geldi ve bir anda bambaşka bir tablo oldu. Galatasaray yönetiminin amacı da benzer senaryoyu benzer sonuçla bitirmek. Bu isimler de o havayı tabii ki oluşturabilecek isimler olarak görülüyor.
1: Emre, sen Musiala'dan ve olabilecek başka transfer ihtimallerinden bahsettin. Ama şunu da soralım, sonra vedalaşabiliriz belki. Galatasaray'ın elden çıkarabileceğini düşündüğün oyuncular ya da sarı kırmızılı kulüpte dikkat çeken, teklif alan futbolcular var mı?
0: Burada ilk olağan şüpheli diyebileceğimiz isim Gabriel Sara. Yani tabii bir atıfta bulunarak söylüyoruz, oyuncuyla ilgili durum yok. Gabriel Sara şu anda teklifler almaya başladı. Aslında bu da beklenen bir durumdu. Dünya Kupası bittikten sonra Sara için Galatasaray'ın kapısının çalınması bekleniyordu. Henüz resmileşmedi ama kısa süre içerisinde artık resmiyete de dökülmesi bekleniyor. Özellikle İngiltere'den birkaç kulübün ilgisi var Gabriel Sara'ya. Bunlardan bir tanesinin Leeds United olduğunu teyit edememekle birlikte duydum. Bir ilgi var. Sara ile ilgili teklifleri Galatasaray değerlendirebilir. Bir diğer isim, bu yaz döneminde ayrılma konusuyla ilgili belki en çok haber çıkan isim Davinson Sanchez'di ama Davinson Sanchez'in ayrılığına çok sıcak bakmıyor. Hem teknik heyet hem yönetim. Çünkü evet şu anda ciddi rakamlar telaffuz ediliyor. İşte 30 milyon euronun üstüne gelen tekliflerin çıktığı söyleniyor. Hatta Suudi Arabistan'dan resmi olmamakla birlikte gelen teklifin 40 milyonun da üzerinde olduğu söyleniyor ama Okan Hoca o stoper tandemini bozmak çok fazla istemiyor açıkçası. Birbiriyle uyumlu bir tandemi var uzun süredir birlikte oynayan ve bir satış olsa, ciddi bir gelir elde edilse dahi Davinson'un yerini doldurmak çok kolay olmayabilir düşüncesiyle çok o satışa sıcak bakılmadığını söyleyebilirim. Burada herhangi bir değişiklik olur mu fikir olarak çok zannetmiyorum açıkçası.
1: Emre, teşekkür ediyorum. Emre Kaplan bizimle beraberdi. Galatasaray'ın transfer gündemine dair gelişmeleri kendisinden dinledik ki bu Cemal Musiala konusu
2: zor bir transfer.
1: Bayağı enteresan. Evet, zor transfer. Zor. Kesin. Ne gözlemledin dün geceden bu yana?
2: Ya şöyle, tabii Bayern Münih'in böyle bir oyuncudan çıkma arzusunun olmamasını zaten hepimiz anlayabiliyoruz muhtemelen. Yani bir kere oyuncunun potansiyeli, takımın daha doğrusu kulübünün ondan beklentileri, bizim ligimiz gibi agresif bir lige, özellikle son dönemlerdeki sakatlık problemi de üstüne eklediğimiz zaman göndermek istememelerini çok anlayabiliyorum. Galatasaray burada küçük olan ihtimali bile değerlendirmek istemese normaldir. Zor bir transfer. Sevgili Emre Kaplan da ifade etti zaten, söylemler arasında var. Ama tabii bu transferler dünden bugüne olmuyor. Biraz zaman ve süreç isteyen transferler. İşin akışı bir anda Galatasaray'a dönebilir. Galatasaray'ın niyeti var ama bu niyetin gerçekleşme olasılığı da düşük.
1: Ama olursa?
2: Olursa büyük transfer. Yani yetenek anlamında büyük bir transfer ve bizim ligimizde de muhtemelen, sadece bizim ligimiz olarak da düşünmemek lazım. Aksine Şampiyonlar Ligi seviyesinde de performans çok rahat alabileceğiniz bir isimden bahsediyoruz. Zaten hedeflenen şey sizin için bir çeyrek final görüp hatta yarı finale kadar o sıçrama olanağıysa onu zaten Musiala tarzındaki oyuncularla yapabilirsiniz. Yani bu seviyedeki oyuncular, bu yetenekler gerektiren seviyeler bunlar ve ben açıkçası Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya gitmesini, Süper Lig'de şampiyon olalım o yüzden kadromuza bu isimleri alalım değil, Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmamız lazım hedefiyle bu oyunculara gidiyor Galatasaray.
1: Taner, böyle bir transfer olursa herhalde Galatasaray'ın kadrosunda Victor Osimhen'le beraber dünyanın hangi kulübünde olursa olsun ilk 11'de sahaya çıktığını gördüğümüzde şaşırmayacağımız iki oyuncusu olacak Galatasaray'ın.
2: Katılıyorum. Ben mesela Osimhen için bunu geçtiğimiz yıl ifade etmiştim. Evet. Yani şampiyon

0: Şampiyonlar Ligi finali hedefleyen, hatta şampiyonluğu hedefleyen hangi takımı santrafor mevkisine koysanız şaşırmam demiştim. Öyle bir oyuncu. Musiala için de aynı şey geçerli. Yani bugün Musiala'yı alıp City'ye, PSG'ye koyduğunuz zaman şaşırma ihtimaliniz var mı? Ya da Real Madrid'e?
1: Yok.
0: Yok. Şimdi böyle bir yeteneği elbette ki o takımların da isteme ihtimali var. Galatasaray burada bir fırsat transferi kovalamıyor bu arada. Galatasaray baya baya oturaklı bu işi bitirmeye çalışıyor. Belli başlı rakamlar üstüne anlaşmaya çalışıyor ama zor olan nokta şu: oyuncu 25 milyon euro kazanıyor. Bonuslarla birlikte sevgili Hüseyin Özkök de paylaştı, 30 milyon euroya varan bir anlaşması var Bayern Münih'te. Şimdi bu maaş Türkiye skalasında Osimhen'in aldığı rakamın da üstünde.
1: Evet.
0: Yani çıtayı siz nereye koyuyorsunuz kısmında Galatasaray bu bütçeleri finanse edebilecekse Musiala topun altına girebilir. Şu gerçek var: Galatasaray Osimhen'den zarar etmedi.
1: Bu arada geri dönüşü de olmayacak bir para.
0: Evet. Onda olmayacak bir para.
1: Sportif anlamda başarıya katkı sağlar, hizmet eder, o ayrı bir konu. Ama geri dönüşü olmayacak.
0: Yani ben sattım mattım durumun yok bu oyuncuda. Yani alacaksın, vereceksin geri tekrardan. Sen bir değerlendirme parası olarak bunu veriyorsun. Ama işin finalinde, şimdi Galatasaray Osimhen'den zarar etmedi. Aldın belli seviyedeki oyuncuyu. Seni gerçekten de Şampiyonlar Ligi'nde, ligde de taşıdı. Ve kazandırdığı maçlar sadece değil, sadece Osimhen'in varlığı yüzünden Galatasaray'ın maç günü gelirleri %10, %20 bandında yukarıya gitti. Ve Osimhen var diye başka oyuncuların da performansı yukarıya çıktı. Ve bu yüzden bu denklemde siz Osimhen'den zarar etmediğiniz hikayeyi bir de Musiala için yazacaksanız Galatasaray 25 milyon euro maaşı verir. Önemli olan finanse etmek.
1: Devam edeceğiz. Filenin Sultanları yurda döndü amiliği. Kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde Brezilya'yı final mücadelesinde 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı sevgili seyirciler. Gerçekten dün Çin'de oynanan karşılaşmayı Macau'da çok büyük bir heyecanla takip ettik ve bu heyecanımızın karşılığı kupayla gelmiş oldu. Çok büyük bir heyecan, çok büyük bir mutluluk yaşadık izlediklerimizle birlikte ve takımımızın da yurda döndüğünü belirtelim. İlk görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Alkışlar eşliğinde karşılanıyor amili kadın voleybol takımımız. İlerleyen dakikalarda canlı açıklamalar da beklediğimizin altını çizelim. İstanbul Valisi Davut Gül'ü de bu arada gördük. Kafileyi karşılayanlar arasında kendisi de yer alıyor. Yine Türk Hava Yolları çalışanları da orada epey kalabalık bir şekilde takımla bir arada. Kaptan Gizem Örge ve antrenörümüz Daniele Santarelli'ye çiçekler takdim edildi. Bu görüntüleri canlı olarak sizinle paylaşıyoruz. 2023 yılında da Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı amili kadın voleybol takımımız ve 3 yılların ardından yeniden bu organizasyonda, ki çok uzun soluklu bir organizasyon bu, mutlu sonu yakalamış olduk. Şimdi önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. 4 ülkede düzenlenecek ama ev sahiplerden biri biziz. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda maçlarını oynayacak milli takımımız. Yarı final ve final karşılaşmalarının da yine Türkiye'de, memleketimizde oynanacağının da altını çizmek istiyorum. Güzel bir yol var. Avrupa şampiyonluğuna da bu takım gidebilir. Zaten özellikle Daniele Santarelli göreve geldikten sonra önceki dönemde elde edilen kazanımlar turnuva zaferlerine dönüştü. Turnuvalarda artık yarı final, final gediklisi olan bir milli takıma sahibiz. Takım sporlarında en başarılı ekibimiz olduğunu da kadın voleybolcularımızın söylemek, belirtmek gerekiyor. Bakan Osman Aşkın Bak yine ekranda. Mehmet Akif Üstün de, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı da kafileyle beraber İstanbul'a iniş yaptı. Az sonra açıklamaları da beklediğimizin altını çizelim. Sporcularımızın ve teknik heyetimizin çok büyük bir emeği var. Teknik heyetimiz de yine fonda, görüntüde milli takıma hizmet veren herkesin eline, yüreğine sağlık. Hep birlikte çok büyük bir başarının altına imza attı ekibimiz. Oyunculardan antrenörümüze,

0: Sınıfımıza kadar çok çok iyi iş çıkardılar. Uzun süredir bizi gururlandırıyorlar. Turnuvalara katılmak önemli, ilerlemek yine aynı şekilde. Şampiyonluklar bazen olur, bazen olmaz ama şu kesin, hep en üst seviyeyi zorluyoruz. Ve en üst seviyeye zorlayan bir milli takıma da sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Onları takip ederken büyük bir gurur ve mutluluk hissettiğimizi de halk olarak muhakkak dile getirmek gerekir. Dediğim gibi önümüzde de bir Avrupa Şampiyonası var. Çok çok iyi iş çıkaracağından takımımızın yine eminiz. İbrahim Yavuz, belki branşlar farklı ama sen de milli bir sporcusun. Futbolda o formayı giymiş olmanın hissini ve ağırlığını muhakkak biliyorsunuz. Ne dersin milli takımın başarısı için?
1: Ya, kadın voleybol milli takımı bize her yaz bu duyguyu yaşatıyor. Evet. Aslında yani ülkede bence bütün branşlarda bunu yapabilecek kalitede, deneyimde sporcularımızın olduğunu düşünüyorum. Ama burada en net diğer branşlardan bu durumu, başarıyı ayıran bilginin olduğunu düşünüyorum. Yani burada bu işi bilen insanların işte antrenman konusunda, kadro planlaması konusunda, analiz konusunda bunun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Maçtan sonra hocanın röportajını dinlediğimde tamamen analiz üzerinden anlattığı bir, aha, yani ben bilmem voleybolda hangi pozisyonda kimin ne yaptığını ama çok anlaşılabilir bir teknik direktör analizi, yani bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında buradan çıkartılması gereken çok ders olduğunu düşünüyorum. Diğer branşlarda da bu ülkede bunu yapabilecek kalitede sporcularımızın olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel görüntüler. Ama bunu diğer branşlarda da çok rahat yapabileceğimizi unutmamamız lazım.
0: Taner?
2: Yani şöyle, temiz spor ikliminin sağlayabileceği başarının bir sonucu aslına bakarsanız. Yani nedir temiz iklim dediğim şey? Bir kere sen ailelerin çocuklarını bir spor branşına götürürken ya da gönderirken sağladığın olanakları temizlersen ve aile kafasında hiç soru işareti olmadan senin o branşına gelirse sonucunda bunlar oluyor. Bahsettiğim şey şu. Bir kere salonlar çok iyi temizlendi. Tribün olarak temizlendi. Salona gelen kitle olarak çok mükemmel bir ortam yaratıldı. Ve bu ortamın sonucunda spor okulları çok geliştirildi. Spor okulları bu voleybolun temeline yerleştirildi. Akademilerin altına spor okulları konumlandırıldı ve spor okullarından akademilere, akademilerden milli takımlara geçişte çok güzel bir köprü kuruldu. Yani voleybol bir kere tesisleşme anlamında futbol kadar iyi işler yaptı ama emin olun futbolun olanakları voleyboldan daha da yukarıda. Ama voleybol bu tesisleşme olanaklarının üstüne bir de o köprüyü de güzel konumlandırınca finalinde böyle güzel başarılar geliyor. Ve tesadüf değil tabii, dünyanın en iyisiyiz şu anda. Ve bu kupayı kazanmadan önce de en iyisiydik aslına bakarsınız. Yani kulüp bazlı olarak da bence en iyilerinden birkaçına sahibiz. Şimdi milli takım bazında da bu seviyedeyiz. Şimdi bunu tesadüflerle açıklayamayız. Burada güzel bir sistem var, güzel bir matematik var. Altı çok güzel dolduruldu ve buraya gelen sporcuların birisi veda ettiği zaman yerine geri gelen gideni aratmıyor. Demek ki sen oradaki fabrikayı doğru işletiyorsun.
0: Zaten gençler kategorilerinde de takımlarımız başarılı.
1: Evet, temel orada atılıyor. Bir de evet, şey de tabii çok önemli. Hani planlama diyoruz, bilgi diyoruz ama tabii hani futbolu olan ilgi, orada da ilgili gayet donanımlı insanlar ama burada gösterdiğin sabrı orada göstermiyorsun. Çünkü ülkede futbolu herkes çok iyi biliyor. Ama voleybolla ilgili var mı öyle fikri olan, tartışan?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yavaş yavaş olmaya başlıyor.
1: Olmasa sanki daha iyi bence.
0: Hayır, şöyle pozitif anlamda bir şey olarak bunu söylüyorum. İlgi gösteren,
1: teknik
0: daha çok takip eden, teknik anlamda da kafa yormaya başlayan kesinlikle insanlar var. Ama tabii futbol taraftarı başka bir şey. Voleybol izleyicisi başka bir şey. Çok farklı.
2: Yani mesela futbol kitlesiyle voleybol kitlesini yer değiştirsek, tribünlere voleybol kitlesini koysak, futbol kitlesini de salonlara koysak, oradaki baskı voleybolda bazı kararların yanlış alınmasına sebebiyet verebilir.
1: %100 verir.
2: Maalesef. Bu konfor alanı dediğimiz şey aslına bakarsan. Yani voleybolda bu konfor alanı var. Şimdi voleybol milli takımımız bu dünya şampiyonu değil de dünya sonuncusu olsa eleştirilir ama 3 gün sonra yine transferde Musiala konuşulur. Yani o tartışma o daha bir yere kadar gider.
0: İlgi de bu arada şey de var ciddi yani, anlamda büyüdü yani halkımızın voleybola olan ilgisi. Evet. Hani biz voleybol ülkesiyiz.
3: Basketbolla ilgili de benzer

0: 8 yaşında ufaklık oğlum var. Yani onu bir spor okuluna yazdırabilme sistemi benim 5 dakikamı aldı sadece. İnternete girdim. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulu dedim. Bolu'daydı. Bolu'da okullara baktım. Hemen orada bir futbol okulu pazar, çarşamba, cuma kayıt oldu gitti. 5 dakika ve ücretsiz. Ve aynı branşların voleybolları da var. Basketbolları var. Yüzmesi var. Yani bu ya. Olimpik branşları özellikle destekleyen bu mekanizma bu sporcuların da çıkmasının etkenlerinden bir tanesi. Halka indi. Yani bu branşlar, yani bence onu söylemek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bu branşlar halka indi. Yani bundan 15-20 sene önce biraz daha elitist bakılan bu branşlar yüzme, voleybol, basketbol, yani çok elitist bir bakış açısıyla değerlendirilen bu branşlar sokaklara indi artık. Ve halk istediği anda istediği branşa ücretsiz olarak kayıt olabileceği, devletin de desteklediği, kimi belediyelerin okulları, kimi devletin okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın teşvikleri derken kayıt olabiliyor. Bu branşları siz çocuklara bu denli ulaştırabilirseniz finalinde bu oluyor zaten. Yani ya çocuk televizyonun karşısında sabahtan akşama kadar çizgi film seyredecek ya da spor okullarında ter dökecek. Şimdi sen bundan 30 sene önce çocuğu gönderebileceğin spor okulu bulamadığın için çocuklar hep televizyon karşısında sabahtan akşama kadar çizgi film seyretti. Hepsi şimdi hiperaktif.
2: De şöyle bir durum
0: Y kuşağının
2: var.
0: Yaşadığı travma. Televizyon karşısında büyümenin verdiği sancıları yaşıyor birçoğu şu anda.
1: Vallahi ben sokak çocuğuyum. Yani
0: sokakta büyüyenler işte evet. Halı sahada işler şanslı yapıyor.
1: Ama bizde zaten Taner, yani senle zaten yaşımız aşağı yukarı evet. Yakın. Biz zaten sokak çocuğu olan son jenerasyonuz.
0: Ne yazık ki öyle oldu. Doğru diyorsun.
1: Yani şu an 20-25 yaşında olan insanlar onu yaşamadılar. Sen de zaten yaşadın bizim gibi.
0: Kesinlikle.
1: Bizle sanki o iş bitti gibi.
0: Ama işte
1: ben görüyorum.
0: Şu bakış açısındayım. Bizim kuşağın ebeveyn düzeyi kendi evlatlarını okullara yönlendirmeye başladı. Yani öyle bir gerçek var. Yani
2: öteki türlü mahallede çözüyordu çocuk
0: evet,
2: o problemi.
0: O Z kuşağı dediğimiz evet böyle bir durum var. Bilgisayar kuşağı gerçekten var ama bir diğer taraftan o Z kuşağının da altından gelen kuşak sokağa geri dönmeye başladı.
2: De şöyle bir durum da var Taner. Tabii şimdi voleybola gönderirken çocukları daha çok eğlensin bir aktiviteye gönderir ama futbola gönderirken futbolcu olsun diyor. Oradaki fark da çok belirleyici oluyor. Aslında ben hep söylüyorum bazen işte denk geldiğim insanlara çocukla ya futbolcu olmasa da gönderin oralara çok şey öğrenir çocuk oradan. Yani hiçbir şey yapmasa beraber bir video izledim. Şahane bir videoydu. Küçük Galatasaraylı çocuklar toplanmış organize oluyorlar. İşte pas at diyor arkadaşına. Ya orada birçok şeyi öğrenir. Faul yaptığında özür dilemeyi öğrenir. İşte bir arkadaşının attığı gole sevinmeyi öğrenir. İşte beraber hareket etmeyi
1: paylaşmayı öğrenir.
2: Paylaşmayı öğrenir. Yani böyle bireyler de topluma bu şekilde sağlıklı bir şekilde entegre olur. O yüzden yani futbolcu olmasa da çocuklarınızı gönderin oradan. Yani her branş için geçerli. Öğrenecekleri çok şey var orada.
1: Yani spor ve spora olan ilginin önümüzdeki dönemlerde belki Taner çocuklar nezdinde daha da düşük seviyelere inme ihtimali de yüksek. Şimdi görüyoruz yani mesela bebek yemek yediriyorsun evet. Bir şey izleterek.
0: Ama şu,
1: onu çocuk öyle büyümüş oluyor.
0: Evet.
1: Biz neyse ki hani onu çok yaşamadık. Hı hı. Ama bu başarılar geldikçe de annelerin babaların çocuklarını doğru yönlendirmeye ve teşvik etmeye niyeti de artıyor.
0: Çok doğru.
1: Burada evet. Yani sadece bir branşta, bir sporda başarılı olma gibi bir noktada değil aslında milli takımlarımız. Bu amili futbol takımı için de geçerli. Yani onlardan beklentimiz tavırlarıyla, davranışlarıyla ve yukarıda bir seviyede eğer başarılı olurlarsa aileleri de pozitif etkilemeleri
0: sonuna
1: yönde.
0: Kadar
1: toplum inşasına dahil bir süreç aslında.
0: Ve bu aslında sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmayan bir şey. Hı hı. Yani Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve gördüğümüz kadarıyla zaten ortaklaşa hareket ediliyor. Yani
1: evet.
0: Burada aileyi bilinçlendirme görevi de var. Yani şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı puzzle'ın son parçası belki de. Sen aile olarak çocuğu getireceksin. O bakanlık da o çocuğu belli bir seviyeye taşıma konusunda gerekli desteği sağlayacak. Ama öncesinde iş ailede bitiyor. Şimdi ben ufaklığı televizyon karşısında da büyütebilirdim.
1: Evet.
0: Ama ben o sınırlamayı koyuyorum ama koyamayan aile de var.
1: Evet.
0: O aile o bilinçte olmak zorunda da değil. Onu eğitmek de önemli bir diğer taraftan. Ve gerçekten de ne yazık ki çocuk ekranlarında seçici olmak da zorundayız.
1: Evet.
0: Özellikle platformlarda yayınlanan çizgi filmlerindeki görseller, görüntüler yani çok gerçekten rahatsız edici şeyler olabiliyor. Ve bunlar çocuklara çok da girmemesi lazım. Sirayet etmemesi gerekiyor. Bu yüzden de ailelere biz de burada

0: bir çağrıda bulunalım. Bu başarılar kesinlikle tesadüf değil. Bu başarılar bazı ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesiyle oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada aslında bir sporcunun başarısı kadar bir ailenin de başarısı var.
1: Doğru.
0: Ve aileler çocuklarını doğru yönlendirdikleri için bugün bu başarılar ortaya çıkıyor. Bu yüzden lütfen ekrandan uzak tutalım çocukları. Yani özellikle belli bir kuşağın, belli bir yaşın altındaki çocuklarda ekran birçok dezavantaj oluşturabiliyor. Ve bu konuda dikkatli olmakta fayda var.
1: Yani belki bizi şu an izleyen aileler, anneler, babalar, ki babalar biraz daha kalabalık olabilir. Belki kızınız voleybolda 15 sene sonranın dünya şampiyonu ama sizin haberiniz yok.
0: Evet.
1: Yani böyle bir olasılık açık. Lütfen spora gerekli özeni gösterelim. Evet, tesislerimiz var. Antrenör de yetiştirmemiz gerekiyor.
2: Bence,
1: ama
2: o kadar önemli.
1: Ama buraya katılımınız da şart.
0: Ben şunu söyleyeyim sevgili Kerem.
1: Evet.
0: Bugün üniversite anlamında Türkiye'nin her şehrinde üniversite var. Şunu çok net söylüyorum. Bugün bir vatandaşımız herhangi bir üniversitenin kapısına gelip çocuğunu bir spor konusunda bilgilenmek istiyorum dese, emin olun hiçbir spor bilimleri fakültesi onu geri çevirmez.
1: Evet.
0: Alır bir hocamız karşısına, gerekli desteği sağlar. İşte kızlarımızın da emin olun geçmişleri bu tarz deneyimlerle oluştu zaten.
1: Takımımız yine görüntüde İstanbul Havalimanı'ndan, ekibimiz az sonra ayrılacak. Canlı açıklamaları da beklediğimizi ifade edelim. Çiçeklerle sporcularımız çıkışta belirdiler. Çok da güzel bir karşılama organize edilmiş. Voleybolcularımız ve teknik ekibimiz için beklediğimiz açıklamalar var. Az sonra da izleyiciyle bu açıklamalar buluşacak. Sporcularımızın neler söyleyeceğini hakikaten merak ediyoruz. Baş antrenörümüz Daniele Santarelli'nin işin analiz boyutuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaları İbrahim Yavuz hatırlattı, altını çizdi. Bir spor adamı olarak hoca belki biraz daha burada duygulardan da bahsedebilir diye düşünüyorum. Tabii ki hiçbir mahsuru yok. Bakalım, az sonra göreceğiz. Medyanın da çok ciddi bir ilgisinin olduğunu gözlemliyoruz. Daha hala zaman var ama şimdiden Avrupa Şampiyonası için
2: şey de
1: heyecanlıyız.
2: Şey de olmuyor değil mi voleybolda? Mesela hani bizde genelde futbolda bir başarının ardından hemen şımarma üzerinden bir şey anlatılıyor. Evet. Mesela hiç kimse şımarmıyor.
1: Yok, yani burada devamlılık.
2: Yani demek ki bu şımarmayla alakalı bir durum değil. Devamlılık çok önemli. İşte o biraz önce bahsettiğim planlamayla alakalı. Değil mi? Yeni sporcular yetişiyor sürekli o ekibin içine. Bazı oyuncuların yaşından dolayı ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yani bu iş aslında yine oradan bir mesaj olsun. Yani öyle şımarmayla falan alakalı bir durum. Yeni söyleyecek sözünüz varsa, üretecek bir şeyiniz varsa o şımarmayla alakalı değil. Yerine sporcular yetiştirdiğinizde aynı başarı devam edilebiliyor.
1: Takım sporunda beraber keyif almayı bileceksin arkadaşınla ve disiplini sağlayacaksın aynı zamanda başarıya giden yolda. Sonrasında her şey zaten kendiliğinden gelişiyor. Açıklamalar zannediyorum az sonra başlayacaktır.
2: Evet.
1: Bakan Osman Aşkın Bak görüldü. Davut Gül'ü yine gördüm. Mehmet Akif Üstündağ. Onun da çok büyük emeği var. Hakkını teslim edelim.
0: Yani istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir göstergesidir.
1: Bütün branşlara da örnektir.
0: Yani olumlu yönde istikrar aslına bakarsın. Yani bir şeyler iyi giderken oraya bir çomak sokayım da duygusunun voleybolda olmadığını görüyorum.
1: Evet. Olumsuz istikrara da alışırız.
0: Olumsuz istikrar. Orada istikrarı iyi tayin etmek lazım. Yani bir şey kötü gidiyorsa tamam. Yani doğru yerde müdahale etmek lazım. Burada olumlu da istikrar.
2: Alanı sporculara açmaları der. Öyle mi? Doğru mu okudum bilmiyorum ama alanı sporculara açıyorlar.
0: Tabii.
2: Sanki, evet. Mesela bizde de öyle de bir...
1: Gizem Örge geldi. Kaptanımız. Onun da kaptan olarak ilk şampiyonluğu.
0: Ki Gizem'in de son sette yaptığı çok güzel karşılamalar
1: çok
0: vardı.
3: Ülkemize hoş geldik. Böyle karşılama gerçekten harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra o sevinci ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısı hepsinin aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizim aynı sevinç

0: Gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nicelerine.
1: Merhaba everyone. Thank you so much. Come so many people. It's a beautiful day for us. We are so happy to come back in Istanbul and to celebrate this good trophy together. I think that we make the people proud about our performance. We play so good. We play an amazing VNL. Day by day, the player plays always better, and I'm so happy about this. Like a coach, I want to say thank you to my staff, to the players, and everyone that worked hard for this amazing trophy. It's a good result. We waited another good trophy for one long time, and now we are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
2: Söylediklerini tercüme edeyim sizlere. Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz, çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik, çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde de daha fazla çalışıp daha çok kupa alacağız inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
3: Sayın Bakanım, Sayın Vali, değerli basın mensubu, arkadaşlar, bu tarihi güzel başarıda ev sahipliği İstanbul'un, güzel şehrimiz İstanbul'un böyle güzel takımımızı karşılayan tüm konuklara merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Ben bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin her zaman yanında olan, hatta 21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bizzat kendi isteğiyle ve tüm gayretiyle buraya alınmasında gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'da mükemmel bir ev sahipliği yapan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Ve bütün velilere, paydaşlara, emeği geçen antrenörlere, kulüplere, sponsorlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize.
4: Sayın Bakanım, kıymetli başkanım, değerli sporcu kardeşlerim, hep birlikte İstanbul'umuza, Türkiye'mize çok önemli bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bu işin bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan, doğrudan katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
5: Evet, ülkemize dönmek gurur verici. Hele hele şampiyon olarak dönmek çok muhteşem. Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar. Milletimizi sevindirdiler. Milletimizi

Hocamızın da söylediği gibi Türk sporunda büyük yatırımlar var, büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Yapılan tesisler, yapılan

0: milli kadın voleybol takımımız yurda döndü sevgili seyirciler. Açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Belki de bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Evet, bunun için de bir hazırlık yapılıyor. Çok güzel görüntüler, çok keyifli bir takım. Tabii ki bu mutluluğu, böyle bir karşılamayı da sonuna kadar hak ediyor ekibimiz. Önümüzde 21 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası var. Mehmet Akif Üstündağ, federasyon başkanı da bunun altını çizdi. Yine tabii ki çok büyük bir hedefimiz olacak. İstanbul'da oynanacak finalde umarız milli takımımızı görürüz. Tabii ki her şey final, şampiyonluk değil. Zaten yarı finaller, finaller hep oralarda bulunuyoruz. Bir süredir bu şekilde devam ediyor. Öyle görünüyor ki bu alışkanlığımızı da sürdüreceğiz. İbrahim Yavuz, güzel
1: bitmiyor, değil mi? Şahane. Yani bir de sporculukta olmayla alakalı hadisesi. Bazı mesleklerde oluyorsunuz. Bir yer sınırdır, oraya geliyorsunuz. Evet. Ama sporculukta hedefler bitmiyor. Gelişim bitmiyor. Burada da hoca da konuşurken bir sonraki organizasyonu hedef gösteriyor. Yani buraya geldik, bu bizim için ulaşılabilecek en üst nokta ve anlaşılabilir bir durum, bundan sonraki süreç denmiyor değil mi? Sürekli devam ediyor. Gelişim asla da bitmez yani.
0: Taner, nasıl gördün açıklamaları?
2: Güzel ve bürokrasinin sporcuların önüne geçmeyen söylemlerde bulunması da çok onur edici. Onu da söyleyeyim yani. Son Dünya Kupası'da gördük. Kupa töreninde kupayı verene kadar, hatta verdikten sonra bile bazı bürokratların, Amerikalı bürokratların hala kadrajda olmaya çalıştığına şahit olmuştuk.
0: Burada söylemler,
2: tutumlar, yaklaşımlar bu anlamda kıymetli ve sporcuların da başarının başrolünde olduğunun bu denli vurgulandığı söylemlerde bence çok kıymetli. Nicelerine, her yaş kategorisinde, her branşta umarım nicelerine doğru gideriz. Ve bir sonraki olimpiyatlarda da sadece voleybol nezdinde değil, birçok olimpik branşımızda çok farklı hikayeler yazacağımız inancımda çok fazla var.
0: Sevgili seyirciler, İstanbul Havalimanı'nda takımımız karşılandı. Açıklamaları da ekranlarınıza getirdik. Milletler Ligi'nde final mücadelesinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı Türkiye. İlk seti kaybetsek de takım hiçbir şekilde geri adım atmayacağını ikinci setle beraber zaten gösterdi ve güçlü bir rakibe karşı sağlam bir performans ortaya koyduk.
1: Kırılma anı da olmuyor değil mi? Yani geriye düştüğünde planlama neyse,
0: moral bozulması vesaire olmuyor. Aynen kaldığı yerden. Alacak
1: çok şey var yani.
0: Evet, hemen toparlayıp geri geliyor. Yok işte moralimiz bozuldu.
1: Yani, ilk seti kaybetmesek aslında başka bir hikaye yazacaktık denmiyor değil mi? Aslında orada belirleyici olan planlama. Yine hocanın maç sonundaki analizi belirleyici oluyor yani. Yani futbola tabii çok fazla, futbol daha sevildiği için söylüyorum. Oradan alınacak çok fazla ders var. Yani orada o iş yapılıyorsa burada da yapılır. Şey demesinler sakın. Genelde onu duyuyoruz. Çünkü ya orası farklı, orada o işler farklı işliyor değil. Aynı şeydir yani. Bilgi her yerde değerlidir. Antrenman her yerde, gelişim her yerde değerlidir yani.
0: Tebrik ediyoruz bir kez daha milli takımımızı. Bu bölümde de zannediyorum son dakikalarımızın içindeyiz. Cemal Musiala'yla ilgili konuşuyorduk.

0: İbrahim Yavuz'a söz veremedim. Bir 2,5 dakikamız var ama dönüşte daha uzun bir değerlendirmede bulunuruz. Acayip bir transfer gündemiyle karşı karşıyayız. Yani, nasıl gördünüz?
1: İsim olarak sizle aynı fikirdeyim ama oyuncunun sakatlık problemi konusunda çok fazla soru işareti var. Hele hele son senesinde 31 maçı kas sakatlığından kaçırmış bir oyuncunun geleceğine talip olmak.
0: Çok özür diliyorum. Gizem Örge konuşuyor.
2: Bütün takım arkadaşlarımız, staffımı, gerçekten voleybolda emeğe geçen herkesi çok kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyük bir işti. Ama daha yapacak çok büyük işlerimiz daha var önümüzde. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere.
3: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Madalyayı gösteririz kameralara.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Gizem Örge de Eda Erdem'den aldı kaptanlık pazubandını ki Eda Erdem de kadın voleybolumuzun en büyük efsanelerinden bir tanesi. İlk kaptanlık deneyiminde bir turnuvada şampiyonluğa takımı taşıyan isimlerden de biri oldu.
5: Çok ikonik bir fotoğraf değil mi? Daha?
0: Çok.
6: Yani yaklaşık 20 tane evet. Mikrofonun uzatıldığı evet. Sporda nadir an vardır.
0: Evet.
6: Muhtemelen dünya üçüncülüğümüzde bunlardan birine şahit olduk. Ve ben bu denli böyle 20 tane mikrofonun evet. Zar zor uzatılmaya çalışıldığı nadir spor anı hatırlıyorum. Onlardan biri. Çok güzel bir fotoğraf karesi.
1: Bence de.
0: Daha fazlası da olacaktır. Görüntü o yönde. Beklentimizi de zaten her zaman karşılayan bir ekibe sahibiz. Bir araya gideceğiz. Acaba ne kadar süremiz var? Arkadaşlarıma sorayım. 1 dakika varmış.
1: Yani şöyle çok kısa hemen anlatayım. Yani şimdi bu kadar fazla maç sayısını kas sakatlığından dolayı kaçırmış bir oyuncunun geleceğine talip olmak çok sağlıklı bir hadise olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sene olmamış. Aslında oyuncunun sorunu 2023'te başlıyor. Yani 2023-24'te kas problemini yaşıyor. 24-25 ve her sene bu sayı artıyor. Şimdi bu kadar fazla kas problemi olan bir oyuncunun bence hiç geleceğine talip olmayalım. Hiç de bizim işimize yaramaz. Yani hemen yakın örneği de Singo'dur. Unutmasınlar Singo'yu buraya getirirken de nasıl verdiler bu bonservise dediğin oyuncu. Değil mi? Kas sakatlığı sorunu benzer orada da vardı. Ve Galatasaray o bahsettiğimiz biraz önce niye alıyoruz bu oyuncuları? Şampiyonlar Ligi hedefi. Kullanamadık Singo'yu oralarda. En çok ihtiyacımız olan alanda olmadı. Muhtemelen Musiala da böyle. Yani ben tam tersini düşünüyorum. Kolaylık sağlar Bayern Münih senin alman için. Çünkü Avrupa'da hiçbir kulüp bu kadar kas sakatlığı yaşayan bir oyuncunun geleceğine talip olmaz diye düşünüyorum.
0: Çok kısa bir ara az sonra Cemal Musiala'yı konuşmaya devam edeceğiz.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ile ilgili konuşuyorduk. Sarı Kırmızılı Kulüpteki Cemal Musiala hareketliliğine dair geride kalan dakikalarda Emre Kaplan'dan bilgi aldık. Biz de üstüne konuştuk. Çok farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu Cemal Musiala ama Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı. Orada o profile yakın Bruno Fernandes gibi, Brahim Diaz gibi isimlerin konuşuluyor olması da böyle bir transfer gerçekleşirse ki galiba o isimleri de gölgede bırakabilir Cemal Musiala'nın ismi. Ne katar, ne katkı verir onu öngörmek zor. Üstüne tabii ki konuşulur, tartışılır. Aslında iyi katkı verebileceği de söylenebilir. Bu bir 10 numara transferidir.
2: Öyle gözüküyor.
1: Yani ki sol kanatta da değerlendirebilirsiniz ama.
2: Şu anki Galatasaray kadrosunda 10 numara pozisyonunu çok daha önemli bir ihtiyaç olduğu kesin. Yani bugün hiçbir transfer yapmasınız bile sağ ve sol kanadınız bir şekilde işliyor zaten. Yani Galatasaray burada bu Mertens'in vedası sonrası bir türlü tamamlayamadığı 3. bölgeye çok rahat top taşıyan, o geçiş oyununu iyi oynayan, oyun zekasını sahaya yansıtabilen ve santiforlarını besleyerek onların biraz daha orta sahada tırmalamasını, daha doğrusu o fiziksel kapasite harcamasını azaltabilecek bir oyuncu arıyor. Çünkü eğer 10 numara mevkinizdeki oyuncu sizi hücum adamı noktasında besleyemiyorsa ve oraya topu taşıma noktasında biraz daha farklı bir oyun anlayışındaysa bu sefer santrforlarınızın çok geriye çekildiğini görüyoruz. Bunu Icardi'de yaşadı, Osimhen'de geçtiğimiz yıl yaşadı ve bu geriye çekilişler bir kere fiziksel anlamda evet Osimhen çok iyi bir fiziksel duruma sahip ama mesela Icardi'nin zorlanmasına sebebiyet verdi. O yüzden de biraz daha bekleyen bir oyuncudan ziyade topu taşıyan bir oyuncuya ihtiyacı var.
1: Özür diliyorum, bir sıcak haber var ekranda. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen saat 18'de açıklamalarda bulunacak. Bir basın toplantısı düzenleyecek ve kendisine sorulan soruları yanıtlayacak. Biz ilerleyen dakikalarda Muhammed Salah ihtimali üstüne konuşacağız. Bunu söyleyelim ama Önder Özen'in de basın toplantısının zamanlamasına baktığımızda bu konuyu da bizim için aydınlatma ihtimalinin epey yüksek olduğunu da tahmin ediyorum. Bakalım ilerleyen saatler Beşiktaş'ta hareketli geçebilir. Pozitif ya da negatif yönde artık netleşen bazı süreçleri de görme imkanımız olabilir. Devam edebiliriz.
2: Evet, yani o yüzden de Galatasaray 10 numara mevkisi için aslında bu oyuncu istiyor. Yani burada kesenin ağzını açma niyeti de bu yüzden. Çünkü ne kadar hücumunuzda iyi bir santrfor olsa bile eğer 10 numara mevkiniz sancılıysa ve topu taşıma konusunda problem yaşıyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde bir yere kadar gelebiliyorsun. Ve burada bu oyuncuyu değerlendirirken sadece 10 numarada hücuma dönük oyunda değil. Eğer sakatlık problemi çok fazla öne çıkmazsa eğer oyunu çift yönlü oynama noktasında da katkı sağlayacaktır. Bir diğer noktada oyuncunun fiziksel durumu tabii. Geçtiğimiz yıl kaçırdığı maç sayısından dolayı Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Yani bu oyunu Süper Lig'de ilk ay geldi, bakın zorlandı. Yani Süper Lig'de ilk ay geldi, Premier Lig'den geldi. Geçtiğimiz yıl, daha önceki yıl Premier Lig'de 40 kadar maça çıkan oyuncu Süper Lig'e geldi. Fiziken olmuyor dedik. Hakikaten de zorlandı. Neden zorlandı? Çünkü temasın çok fazla olduğu bir lige gelmek demek bir kere çok dinç bir şekilde ayakta kalmanızı gerektiriyor. Ve şunu da çok fazlaca görüyoruz. Bazı oyuncuların, bazı teknik direktörlerin bizim ligimizde faulü bir taktik olarak kullandığını görüyoruz. Ve faulün taktik olarak kullanıldığı bir ligde doğal olarak bazı oyuncularınızın fiziksel kapasitesinin özellikle 10 numara mevkisi gibi yerlerdeki oyuncuların fiziksel kapasitelerinin biraz daha yüksek olmaya ihtiyacı var. Ve bir de o çift yönlü oyunu oynayacaksa, git gel oyununu oynayacaksa bu oyuncu, yani sadece hücum oyununda bana katkı sağlasın diyorsanız bunda Şampiyonlar Ligi dönmez. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksanız toplu hücum kadar toplu savunma da yapmanız gerekiyor. Burada oyuncunun bu çift yönlü oyuna ne kadar fiziken hazır olduğunu da tabii Galatasaray Teknik Heyeti transfer girişiminde bulunduğuna göre tespit etmiş olması lazım. Bu yüzden ben transfer olasılığını çok yüksek görmüyorum. Fakat o yüksek olmayan ihtimale rağmen nihayetinde Osimhen de çok yüksek görülmüyordu. Bu transfer bitti. Ne olacağı belli olmaz. Bazı vitrinler bazı oyuncuların gelmesi için yeterli olabiliyor. Kadroda bulunan diğer oyuncuların görüşmeleri, kulübün İstanbul kulübü olması, bir marka olması ve bir diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde olup ve son yıllarda şampiyonluğu da çok üst üste yaşayan bir kulüp olması belki oyuncunun aklının da Galatasaray'a dönmesine sebebiyet verebilir.
1: Tabii ki kolay bir operasyon değil, onu bir kere daha söyleyelim. Biraz sakin takip etmekte süreci fayda var. İbrahim Yavuz'a şunu sormak istiyorum. İsim olarak itiraz edemeyiz belki ama 3 tane profilden bahsedeceğim. Doğru transfer planlaması nedir? Bunun üstüne tartışabilmemiz için. Adı Galatasaray'la geçen oyuncular olacak. Musiala kiralık olacak. 1 yıllık yüksek bir maliyeti olacak. Sportif anlamda değer katar. Kulübün kazanımlarına yardımcı olabilir. Tamam. Ama geri dönüşü olmayacak transfer anlamında. Bruno Fernandes yıllık maliyeti epey yüksek olacak. Muhtemelen Musiala'nın maliyeti neyse onunki de o olacak. Hatta Osimhen'e yakın bir seviyede olduğuna da tanıklık edebiliriz. Aynı zamanda yüksek bir bonservis bedeli olacak. Yaşı da 32'ye doğru gidiyor. Brahim Diaz transfer maliyeti de yıllık ücret maliyeti de daha düşük seviyede olacak. Can Uzun ayrı olarak değerlendiriliyor. Galatasaray muhabirleri hep onu söylüyor. 10 numara transferinden bağımsız düşünülüyor diye. Burada doğru strateji nedir?
0: Doğru strateji, bir kere Musiala ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani biz oyuncuların sadece yeteneklerine talip oluyoruz. Kabul ediyorum, bu önemli tabii ki kriter, ama şimdi bu kadar sakatlık sorunu yaşamış bir oyuncuyu ben idareci olsam asla düşünmem. Çünkü kas sakatlığı farklı bir hadisedir. Yani hele hele bu yaşta ve 2 sene öncesinden başlıyorsa devamı ile ilgili çok ciddi problemi içinde barındırır. Şimdi oraya ben hiç bulaşmam, hiç kiralık kısmıyla da ilgilenmem. Ve oyunculuk özellikleri olarak bu

0: bu saydığın isimlerden en yakın Galatasaray'ın problemini kim çözer? Bence Bruno Fernandes çözer. Çünkü oynadığı kulübün oyun sistemi içinde bulunduğu kaos orada da United'da da daha fazla onun becerisine muhtaç bir durum. Hani Taner İlkay'dan örnek verdi ya. İlkay biraz daha bir sistemin içerisinde var olan o sistemi becerisiyle yukarı çıkartan bir oyuncu. Onun burada bocalamasını ben anlayabiliyorum. Fiziksel durumdan çok teknik anlamda problemin bence net bir şekilde yaşıyor İlkay. İşte Bruno Fernandes buradaki ya biz daha çok senin becerine muhtaçız. Çünkü burada biraz daha fazla oyuncu becerisi ön planda oluyor düşüncesinde en bu işi problem çözme adına yakın oyuncu olduğunu düşünüyorum. Maliyetler hepsini bir tarafa bırakıyorum. Çünkü senin dediğin gibi yaş, maliyet devamında sürdürülebilir ekonomi işine girersem hiçbiriyle anlaşma şansım yok. Hep bir yerden bir eksiklik kalır Kerem. Doğru. O yüzden yani hepsini bir tarafa bırakacağız. Ekonomi, maliyet, hangi oyuncu özellikleriyle, kalitesiyle bir de oynadığı takımdaki oyun bütününe baktığında Galatasaray uygun olur. Bana göre Bruno Fernandes olur. Hiç Galatasaray diğerleriyle ilgili ben idareci olsam zaman kaybetmem. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı benzer durumları mesela Singo'da sakatlık sorunu ile ilgili yaşadığın sorun aynısını Muslera'da yaşarsın. Yaşamama şansın yok. Can uzuna yapacağın yatırım bundan önceki genç oyuncularla yaşadığın gelişimle alakalı sorunu yaşama ihtimali bir hayli yüksek. Çünkü
1: orada şunu sormam lazım.
0: Tabii.
1: Bunu söylediğiniz için. Can uzun şu an genç oyuncu statüsünde midir? Yaş itibariyle evet. Yoksa hazır oyuncu statüsünde
0: gelişim. Yani gelişen bir oyuncu. Gelişmekte olan bir oyuncu. Çünkü sen de onun gelişimine dokunacaksın ya. Bir seviyede ama tam anlamıyla o bahsettiğin ya alır beni o üst seviyeye götürür durumunda bir oyuncu değil, değil mi? Milli takımda da o yüzden faydalanamadık ondan, değil mi? Potansiyel mi? Potansiyel ama şimdi değil. Benzer durum Galatasaray'da da olacak. Evet, şimdiki oyunculuk yetenekleri işine yarayacak ama esas talip olduğunu hadise gelişim. Şimdi ben bu kadar gelişimle alakalı yatırım yapıp sağlıklı geri bildirim alamadığım bir durum varken buradan olumsuz bir şey anlaşılmasın. Yani bu bir eleştiri değil. Yani sonuçta planlama öyle yapılır, değil mi? Bir şey denersin, evet. Olumlu ya da olumsuz bir geri bildirim neyse, hangisi senin adına sağlıklıysa onun üzerine planlama yaparsın. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinizde işte gençlerin gelişim ya da sakatlık sorunu hadiselerini baktığımızda şu an Galatasaray'ın bu pozisyonu da oynama açısından Taner'in de söylediği, yani sonuçta Mertens geçtiğimiz sezon gitmedi, bir önceki sene gitti. Yani doğru. Galatasaray Mertens'siz de bir sezon oynadı. Koyamadı oraya birini. Ki on numara dediğim pozisyon sadece bitiricilikle alakalı değil. Takım savunması, oyunun bütününe talip olma konusunda da böyle bir oyuncu ihtiyacım var. Bruno Fernandes de yetenekleriyle problemi çözme adına bu saydığımız isimlerin tamamının halledebileceği sorunu ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın bu bölgeyle ilgili yapabileceği, bence ekonomisini, enerjisini harcayabileceği tek ismin ben Bruno Fernandes olduğunu düşünüyorum.
1: Efecan Öztaş'ın bizi beklediğini arkadaşlarım dile getirdiler, beni uyardılar. Bir haber merkezimize gidelim. Beşiktaş'ta saat 18'de Önder Özel'in açıklamalarda bulunacağını söylemiştik. Bazı sıcak gelişmeleri de gün içerisinde görme ihtimalimiz var. Ya da var mı? Efecan Öztaş'tan dinleyeceğiz. Efecan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem, Can Bulat. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Efecan. Önder Özel'in bugün düzenleyeceği basın toplantısını transferde yaşanan ve yaşanmakta olan gelişmelerden bağımsız okuyabilir miyiz?
2: Önder Özen bence bugün, yani benim aldığım bilgi de bu yönde, az önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Başlık Muhammed Salah transferiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek aslında. Ve transfer süreciyle ilgili de hem bu transfer için açıklamalarda bulunacak, hem de ilerleyen günlerdeki Beşiktaş'ın nasıl bir yol haritası izleyecek, bunlarla ilgili bir açıklama yapacağını söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Tabii saatler 18'i gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirecek bu basın toplantısı. Muhammed Salah'tan da bugün Beşiktaş'ın yanıt beklediğini biliyorduk. Biz Alspor ekranlarında bunu cumartesi günü ifade etmiştik. Beşiktaş son teklifini Muhammed Salah ve menajerine iletmişti. Bugün kendisiyle ilgili bir görüşme gerçekleşecekti. Ben bu görüşmenin akşam saatlerinde olmasını bekliyordum ama daha da erken yapılmış olabilir. Henüz onunla ilgili bir bilgim yok. Ama taraflar arasında bugün net bir şekilde olumlu ya da olumsuz bir şekilde artık masadan ya kalkılacaktı ya devam kararı çıkacaktı. Bununla ilgili ben Önder Özen'in de açıklamalarda bulunmasını bekliyorum. Henüz Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a olumlu mu ya da olumsuz mu döndüğüne dair bir bilgim yok. Ama görüşmenin bugün, son teklifin bugün yapılacağını biliyorduk. İlerleyen saatlerde tabii Önder Özen de bununla ilgili bir açıklama

0: açıklama yapacak. Bizler de takipteyiz, bekliyoruz ama daha öncesinde bir bilgiye erişebilirsek onu da söyleyebilirim ki öğle saatlerine bugün teknik direktör Vincenzo Italiano, Önder Özen, Gökhan Keskin ve Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda da başlık Muhammed Salah'tı. Onu da söyleyeyim Kerem Can Bulat. Ve Beşiktaş'ın sol stoperiyle ilgili ve orta saha transferiyle ilgili bir görüşme yaptılar. Onun da altını çizeyim. Öğle saatlerinde Nevzat Demir'de bir toplantı vardı. Dediğim gibi, az önce söylediğimde gibi, bu toplantıda Beşiktaş'ın önemli isimleri yer aldığı Sayın Başkan Serdar Adalı, Vincenzo Italiano, Önder Özen ve yardımcısı Gökhan Keskin bu toplantıda yer aldılar. Transfer planlaması ile ilgili görüşmeleri gerçekleştirdiler.
1: Efecan, henüz net bir bilgi alamadık dedin. Seni çok da zorlamak istemiyorum. Belki de 18 itibariyle zaten kafamızdaki soru işaretleri yanıtlarını bulacak ama iş bugün olumlu ya da olumsuz bitiyor mu net olarak? Hangi tarafa daha yakın duruyorsun?
0: Benim dün gece geç saatlerde aldığım bilgi şu yöndeydi. Beşiktaş teklifini Muhammed Salah ve menajerin istediği şartlara doğru zorladığı yönündeydi. Yani ilk teklif 12 milyon euro net maaştı. 1+1 yıllık sözleşmeydi. Daha sonrasında Sayın Başkan Serdar Adalı burada elinden gelen her şeyi yaptı diyebiliriz. Aslında fedakarlıklarda bulundu. Özellikle ilk fedakarlığını komisyon ücreti tarafında yaptı menajerine ve daha sonrasında Muhammed Salah için de oyuncu tarafının beklentileri de komisyon ücretinde birazcık düştükleri için daha da artmıştı bonuslarda ve yıllık maaş konusunda. Beşiktaş oyuncu tarafına yıllık net maaş olarak 15 milyon euro teklif etti. 4 milyon euro bonus verdi. Yaklaşık 19-20 milyon euroları bulan bir teklifte bulundu Beşiktaş Muhammed Salah için. Onu söyleyelim ve 2 yıllık maliyeti de 40 milyon euroya gelecekti Muhammed Salah, ki Beşiktaş elinden gelen en iyi şartı, en yüksek bedeli Muhammed Salah'a vermeye çalıştı. Yani biz de bu bilgileri aldığımız için olumlu bir süreç izlediğini düşünüyorduk ama Önder Özen'in de açıklama yapması aslında kafalarda birazcık soru işaretleri barındırmıyor değil Kerem Can Bulat. Dediğim gibi net bir bilgiye şu an için erişemedim ama erişmeye de çalışıyoruz. Süreçle ilgili eğer ilerleyen dakikalarda tekrardan bununla ilgili bir duyum alırsak Aspor ekranlarında paylaşmaya devam ederiz ama Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için elinden gelen tüm her şeyi yaptı diyebiliriz. Yani tüm fedakarlıkları yaptı Sayın Başkan Serdar Adalı. En son yapılan teklifte 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus, 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu Beşiktaş. Forma satışından yüzdelik pay istiyordu menajeri. Aslında burada çok net bir anlaşma sağlanmamıştı. Çünkü Beşiktaş üretici firmayla %40 payı veriyor. %60 forma satışının %60'ı Beşiktaş'a kalıyor ve burada Muhammed Salah menajerin istediği rakamda birazcık fazlaymış. Beşiktaş'a da çok fazla bir pay kalmıyor forma satışından. Orada bir anlaşma sağlanmış değildi. Dediğimiz gibi şu anda net bir bilgiye erişmiş değilim ama dün gece geç saatlerde aldığım bilgi olumlu şeklindeydi. Tabii bugün son, artık bugün masaya oturulacağını söyleyelim. Yani Beşiktaş son teklifini iletti. Biz bu rakamları verebiliriz ve daha üstüne çıkamayız dedi. Muhammed Salah'ın menajeri ve menajerinin yardımcısı bugün son görüşmeyi gerçekleştireceklerdi Beşiktaş'ta, ki İstanbul'a geldi Remy Abbas'ın yardımcısı, ki Remy Abbas'ın yardımcısı da kendisinin kuzeni. Onu da belirteyim Kerem Can Bulat. Şu an İstanbul'da bir görüşme yapılacaktı. Belki bu görüşme saati akşam saatlerinden erken bir saate çekilmiş de olabilir. O yüzden bu akşam saatlerinde, saatler 18'i gösterdiğinde Önder Özen bir açıklama yapacak. Bu transfer ana başlık, onu da söyleyelim. Biz de eğer bilgiler erişemezsek zaten kendisine sorarız Önder Hoca'nın ve öğrenmiş oluruz bu bilgileri.
1: Efecan, Salah transferi tabii ki Beşiktaş'ın gündeminde, taraftarın gündeminde çok geniş yer kaplıyor. Bu son derece doğal ve anlaşılır bir durum. Ama farklı pozisyonlara dair de çalışmalar var. Leo Pereira'yı, Brezilyalı stoperi bekliyor muyuz? Ya da başka bir isme Beşiktaş orada gidebilir mi? Sen de bir yandan galiba kontrollerini yapıyorsun, bir aksiyon var mı,
0: evet,
1: diye.
0: Evet, stoper hattında da çünkü bana gelen son bir isim daha var. Leo Pereira da dün Flamengo formasıyla gol kaydetti hatta. Onun da altını çizelim. Beşiktaşlı yetkililer Flamengo ile görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu tarafıyla 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştı Leo Pereira için. Ama Flamengo ile henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Beşiktaş 8 milyon euroluk ilk teklifini yaptı. Flamengo bu teklifi kabul etmedi. Brezilya ekibi yaklaşık 10 milyon, 12 milyon euro arasında bir teklif bekliyor Beşiktaş'tan. Tabii burada diretmeleri

0: Oyuncunun da bir yıllık bir sözleşme süresi kaldı. Çünkü Beşiktaş çok fazla orada limitleri zorlamak istemiyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için 8-9 milyon euroya Beşiktaş bu transferi bitirmek istiyor. Ama Flamengo eğer anlaşmada diretirse Beşiktaş farklı seçeneklere de ilerletebilecek durumda şu an. Onu söyleyelim ama bana gelen son bir isim var. Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi Julian Jeffrey Chabot. Beşiktaş'ın transfer gündeminde. Az önce zaten onunla ilgili bir görüşme yapıyordum. Beşiktaş'ın transfer gündeminde Spezia'da Vincenzo Italiano kendisiyle beraber çalışmıştı. Eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Onu söyleyelim. Şu anda da Almanya'da Bundesliga'da forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmada da yer almıştı bu oyuncu. Ve Nübel'in de eski takım arkadaşı, savunma partnerliği anlamında da anlaşabilebileceklerini düşündükleri için de Beşiktaş burada bu oyuncuya gidebilir. Leo Pereira ismi eğer olumsuz şekilde sonuçlanırsa Beşiktaş'ı şu anda gündeminde olan oyuncular arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi Julian Jeffrey Chabot ismi Kerem Canbulat. Bunu da son dakika gelişmesi olarak aslında verebiliriz.
1: Efecan, son bir sorum olsun sana. Transferden biraz kopacağız. Bir yandan da Midland mücadelesi siyah beyaz takımı bekliyor. İlk karşılaşma 1-0 kazanıldı. Güzel bir netice. Keşke daha farklı olsaydı diyoruz oynanan oyunu izleyince. Ne bekliyor bizi Danimarka deplasmanında? Kadroda daha farklı tercihler söz konusu olabilir mi?
0: Şöyle, savunma hattına değişiklikler olabilir. O pozisyonda zaten Thiago Silva sakatlanarak oyundan çıkmıştı ama kendisinin bir sakatlığı yok. Beşiktaş taraftarları bu bilgiyi de verelim. Thiago Silva ikinci karşılaşmada sahada olabilecek. Antrenmanlarda yer alıyor. Bir sorunu, bir problemi yokmuş, onu söyleyelim. Ama o bölgede Emirhan Topçu yerine Emmanuel Agbadu'yu görebiliriz. Sol stoper pozisyonunda da Thiago Silva yer alabilir. Agbadu, Calo ikilisi stoper tandemini oluşturabilir Kerem Canbulat. Çok da başka bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Beşiktaş taraftarlar Vincenzo Italiano önderliğinde ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Önemli bir aslında savaş verdi siyah beyaz ekip burada. Midland çünkü geçtiğimiz sezonda Avrupa'da önemli işlere imza atan bir takımdı. Beşiktaş'ın da bu ilk resmi karşılaşmasında bu performansı sergilemesi siyah beyazlı taraftarları umutlandırdı. Aslında mutlu etti, onu söyleyelim Kerem Canbulat. Uzun bir zaman sonra Beşiktaş taraftarı rahat bir şekilde aslında maç izledi diyebiliriz. Burada yapılan transferler de özellikle İlhan Fakılı gibi genç bir ismin önemli işlere imza atması Beşiktaş'ta, iyi bir performans sergilemesi Beşiktaş taraftarları memnun etmiş durumda. Trossard ikinci karşılaşmaya yetişemiyor. Tekrardan onu söyleyelim ama maç kadrosunda yer almıyor zaten ama 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması bekleniyor. Eğer Beşiktaş Midland'ı elerse bir sonraki karşılaşmada hem maç kadrosunda yer alacak hem de ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Felix Udokai cezalı, onu söyleyelim. Wilfried Ndidi sakatlığı devam ediyor. O da maç kadrosunda yer alamayacak ki zaten ilerleyen günlerde Wilfried Ndidi'ye gelen bir resmi teklif var. Kadrodan da artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın takım kadrosundan da çıkabilir. Bu resmi teklif çok ciddi bir teklifmiş, onu belirtelim. Çift taneli rakam olduğu söyleniyor. Öyle bir bilgi var elimizde. Ndidi ile de yollar ayrılabilir. Beşiktaş orta saha bölgesine de Ndidi ayrılığı sonrasında bir transfer yapmak istiyor. Onun da altını çizelim ama Beşiktaş taraftarlar bu turdan ümitli Kerem Canbulat. İlk maçta oynanan oyun, Vincenzo Italiano'nun performansı, yeni transferlerin takıma katılmasıyla beraber yükselen Beşiktaş'ın performansı ve kale anlamında Alexander Nubel'in o özellikle yaptığı iyi kurtarış Beşiktaş taraftarları ümitlendirmiş durumda. Onun altını çizelim. Beşiktaş taraftarlar dört gözle Midland karşılaşmasını bekliyor şu anda.
1: Efecan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Beşiktaş'ın gündemine dair tüm konularda bizi bilgilendirdi. Bir son dakika gelişmesini de ekranda görüyorsunuz. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Dušan Tadić, Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Nijmegen, Dušan Tadić'i 2 yıllığına kadrosuna kattı ki geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde beklentilerin çok üstünde bir performans sergilemişti Nijmegen. Dönelim tekrar Beşiktaş'a. Muhammed Salah konusunda bir aksiyon beklediğimiz şu saat dilimleri içerisinde Önder Özen'in basın toplantısı gerçekleştirecek olması sana ne düşündürdü?
2: Tabii şöyle, bu transfer bitti noktasına gelse tahmin ediyorum sevgili Efecan bu istihbaratı almış olurdu diye düşünüyorum. Biraz Önder Hoca süreçle alakalı bilgi vereceği kanısındayım. Yani çünkü bir beklenti var, taraftarın bir heyecanı var ve Önder Özen'in de

0: bu özellikle son dönemlerdeki o kamuoyunda yer alan bir figür durumunda bulunuyor olmasından dolayı da taraftar ne beklediğini bence çok iyi biliyor. Bu yüzden de burada ifadeleriyle süreç hakkında biraz şeffaf bilgilendirme yaparak taraftarı sakinleştirmeye de çalışacaktır diye düşünüyorum. Burada ciddi bir menajer pazarlığı var aslında. Yani konu ne Salah ne de Beşiktaş Kulübü. Menajerinin burada çok yüksek komisyon rakamları talep ediyor durumunda olması. %35'lere varan ki hani son dönemlerde biraz daha indiğine dönük bilgiler geliyor ama finalinde adeta oyuncuya ortak olan, ortak gibi yaklaşan bir menajerlik tutumu var. Beşiktaş Kulübü burada temaslarını sürdürüyor ama hepsi tabii 18'de biraz daha belirgin olacak ama transferin şu aşamada bittiğini söylemek biraz güç olur.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yani sakin olmak lazım. Beşiktaş elinden gelen her şeyi yaptı Muhammed Salah'a kadroya katabilmek için. Siyah beyazlı kulüp şartları ciddi anlamda zorladı. Top burada, oyuncu da. Yani transfer olursa evet çok büyük bir transfer. O kesin. Transfer gerçekleşmezse kaybedilmiş bir şey yok. Zaten Salah Beşiktaş forması giymiyordu. Belki o bütçe yine daha farklı bir şekilde kullanılabilir, planlanabilir. Sakin bir şekilde 18'i beklemekte fayda görüyoruz. Ama bir haber gelirse de işin pozitif ya da negatife döndüğüne dair sizinle mutlaka spor ekranlarında paylaşacağız. Ne dersin İbrahim Yavuz? Nereye doğru gidiyor bu iş?
2: Ya şimdi çok fazla etrafta sağlıksız bilgi olduğu için bence onunla alakalı net ne durumda olduklarının toplantısını yapacak hoca. İkinci o menajer kısmı ile alakalı ben inanmıyorum mesela Salah'ın bu menajerin ücretiyle alakalı bir şeyden haberdar olmadığı ile ilgili hiçbir şey inanmıyorum. %100 beraber hareket edilen bir hadise. Yani bu tarz konulara çok bu konularla zaman geçirmiş biri olarak ya asla oyuncudan habersiz bir menajer böyle bir diyaloğa giremez yani. Oradaki hadise tamamen şu. Bizi çok iyi biliyorlar. İster istemez o menajerin burada yerli menajerlerle ilişkileri var. Onlar burada çünkü geçmişte de Galatasaray'da Falcao ile gördük değil mi? Yani servis edildiği an eğer o transfer bitmezse ciddi anlamda idareciler sorun yaşıyor. Muhtemelen onu biliyorlar ve yani orada en sağlıklı hadise şu. Taraftar seni kötü bilmesin oyuncuya. Eğer olumsuz şey transfer bittiğinde burada oyuncu şöyle pozisyonda olacak. Yani inisiyatif aldı, menajeriyle gerekirse tartıştı, indirime gitti, ben Beşiktaş'ta olmak istiyorum dedi. Aksi bir durumda zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Yani menajerin haberi olmama hadi. Burada tamamen idarecilik konusunda bir acemilik. Yani bu transfer çünkü ortaya atıldığı an, bittiğiyle ilgili bir şey atıldı. Onu bitirmek zorundasın. Hele hele menajere bu kozu verdiğin an gittin. John Duran'la ilgili hatırla, Fenerbahçe getirdi John Duran'ı buraya. Değil mi? Burada iki gün falan uğraştı menajeriyle. Çünkü talepler bitmez. İmzayı attırmadığın an oyuncuya, menajerine asla, yani evet kolay değil o bilgiyi orada tutmak ama asla dışarı sızdırmayacaksın. Sızdırdığın an, çünkü onlar buradaki taraftarın o çok ciddi anlamda idarecileri ne kadar zor durumda bıraktığıyla ilgili o gücü çok iyi biliyorlar ve sonuna kadar onu kullanmak isteyecek tabii ki.
1: Taner, yani olsa çok güzel olur. O kesin.
2: Tabii.
1: Ama çok ciddi anlamda mali bir yükümlülük de söz konusu olacak ve aslında hoca, teknik heyet Salahsız bir planlama üstüne çalışmıştı. Sonradan o eklenince hangi pozisyonda kullanabiliriz gibi pek çok konu değerlendirildi. Bütçeler de muhtemelen düşecekti. Olmamasının da tabii bugün olmazsa bu üzer insanları, bu kesin, ama olmamasının da bazı alanlarda kulübün elini rahatlatma ihtimali var mı?
0: Şöyle, Beşiktaş'ın Salah'a tamamen bağımlı bir transfer dönemi geçirmediği düşüncesindeyim. Yani
1: evet.
0: Önder Özen bu amatörlüğü yapacak bir isim değil. Mutlaka elinde Salah olmazsa'nın planlarının yapıldığı kanısındayım ve burada B planı, C planı hazırdır. Ve Salah ben yarın gelmiyorum dediğinde muhtemelen Salah'ın maliyetinin biraz daha altına, belki çok daha altına o bölgeyi tamamlayabilecek bir Beşiktaş yönetiminin olduğu düşüncesindeyim. Ve İtalyan'ın da burada plan olarak açıkçası Beşiktaş taraftarları şu endişeye kapılmaması lazım. Yani geç kalıyoruz. Yani oyuncu gelmesi lazım. Geç kalıyoruz endişesine kapılmaması gerektiği düşüncesiyim. Çünkü Beşiktaş'ın mevcutta son yaptığı, özellikle Trossard hamlesiyle beraber son yaptığı hamleler Beşiktaş'ı bu seviyeleri taşımaya yeterli kılmıştır. Üzerine elbette

0: üstünde çok yüksek maliyetli değil ama rekabette evet. birbirlerini yukarı çekebilecekleri tarzda bir isme de gidilebilir bu iş olmazsa.
1: Şöyle tabii gelen bilgiler biraz farklı yere doğru gidiyor. Çünkü Salah'la alakalı İtalyano'nun kafası santfor oynatacağım.
0: Önde oynar mı düşüncesi?
1: Düşüncesi olduğu da konuşuluyor. Sadece sağ kanat noktası değil. Çerni'yle devam edersin. Sağda diğer tarafta Trossard olur. İleride Salah'ı oynatırsın. Yani bu plan da muhtemel Beşiktaş'ta şu an listede olan bir evet. düşünce. Ama koşulsuz şartsız Salah illaki olacak gibi bir yaklaşım Beşiktaş'ta şu anda bulunmuyor.
2: Yani bana geçtiğimiz sezon bu soruyu sormuş olsa net bir şekilde hiç gerek yok bu Beşiktaş oyununa Salah'ın hiçbir faydası olmaz derdim bir önceki sene bu soruyu sorsam. Bu sene tam tersi. Bu kadar sağlıklı giden bir organizasyona net bir şekilde faydası olur. Alır bu oyununuzu yukarı götürür ki bence şey çok önemli. Tek başına kanat değil aynı zamanda işin forvet kısmıyla alakalı da ciddi anlamda teknik direktörün elini güçlendirir diye düşünüyorum. Yani bir önceki sene çok güçlü bir Beşiktaş oyunu yoktu. Orada iyi bir isim bile senin oyununu alır yukarı. Düşünce de çok sağlıklı değildi. Çünkü teknik direktör analizi de Sergen Hoca'nın analizi de çok sağlıklı değil. Ama burada iyi bir teknik direktör analizi var. İyi bir planlama var. Şimdi bu planlama bu oyunu yukarı çıkartacak bu seviyede oyuncuya da ihtiyacım var. Bu Salah bu anlamda ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Olmazsa peki ne düşünülmeli?
2: Mesela Çerni
0: mevzusu.
2: Ya Çerni hadisesi çok öyle ya benim yani gelecek adına çok ümitlendirmiyor. Evet yani beceri anlamında 3. bölge oyunlarında katkı sağlar ama takım boyu genişlediğinde Çerni'nin fiziksel durumu çok Beşiktaş'ın problemini ortadan kaldıracak gibi değil.
0: Yani oraya bir oyuncu lazım diyorsun.
2: Yetmez diye düşünüyorum. Evet o rotasyon için önemli bir oyuncu ama tek başına Çerni'nin üzerine bir oyun inşa etmek Beşiktaş için hücum organizasyonunda yeterli olmaz. Net bir şekilde çünkü santrafora da ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Orada bunu sormam lazım. Salah'ı eğer santrafor olarak kullanacaksa, çünkü belli bir maliyeti var. Salah diyelim ki olmadı. Oraya daha net bir santrafor. Sağ kanada da Çerni'nin üstünde olabilecek bir oyuncu. Planlamaya daha doğru hizmet edebilir mi?
2: Ya Salah'ı aldığın zaman iki problemi ortadan kaldırma olasılığın çok yüksek. Yani Salah'ı aldığın zaman Ohl'la beraber senin forvet rotasyonunu da halleder, kenar rotasyonunu da halleder. Hı. Yani bana göre bu planlama çok daha, diğer söylediğim planlamaya göre çok daha sağlıklı. Hı. Yani aldığın an Salah'ı iki opsiyonu birden ortadan kaldırıyorsun. Ciddi anlamda rotasyonda teknik direktörün elini güçlendiriyor. Bence o planlama Beşiktaş adına daha sağlıklı.
0: Siyah beyaz takımda bakalım bu süreç nasıl noktalanacak hep beraber göreceğiz. En geç saat 18'de basın toplantısı başlayacaksa 18.05 gibi bazı şeyler netleşmiş olacaktır.
1: Öyle gözüküyor. Yani burada bir şeyler en azından süreç ne tarafa doğru evrildi ile alakalı bir bilgi sahibi olacağız evet, gibi yani gözüküyor. Ve bu noktada da Sayın Önder Özen'in de muhtemelen açıklamaları zaten basın karşısına çıktığına göre soru da alacaktır. Soruları evet. da muhtemelen ki taraftarların da merak ettiği yönde muhabir arkadaşlar soracaklar.
2: Şey de değil tabii Salah üzerinden konuşuyordu ama bence Beşiktaş'ın yani o taraf kadar savunmanın merkeziyle ilgili ciddi sorunları evet. var. Mesela Agbatu Beşiktaş'ın yanına aranan oyuncusu. Yani bence Akbatu'yla beraber oraya bir oyuncu araman lazım. Yani çok zor Beşiktaş'ın Akbatu'yla yanına kimi getirirsen getir o savunma planı organize etmesi. Çok eksik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar duygularına yenilen, bu kadar merkezde dağılan bir oyuncunun üzerine yani Beşiktaş nasıl oyun inşa edecek? Çok zorlanacak. Yani savunma tabii ki tek başına iki oyuncudan açıklanmaz. Bütünü üzerinden okunur ama savunmanın merkezindeki iki tane oyuncu kere duygularına yenilme konusunda çok deneyimli olması lazım. Yani bu geçtiğimiz sezon o kadar fazla duygularına yenildi ki ya bu sezon da devam ediyor. İşte hazırlık maçında Beşiktaş'ın yediği golü hatırlayalım ya. Evet. Darmadağın oluyor yani. Şimdi o merkezde olan bir oyuncu bu kadar dağılmaz.
0: Şunu söyleyeyim ama bir sol stoper gelecek Beşiktaş'a. O artık çok
2: i̇şte o sol stoperi Agbado oyunu da bozabilir. Şöyle anlatayım sana. Biz ikimiz beraber oynuyoruz değil mi?
0: Evet.
2: Sen istediğin kadar iyi oyuncu ol. Benim dağılmam seni de darmadağın eder. Anladım. Ondan bahsediyorum. Merkezdeki oyuncu dağılmaz. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu Çağlar'la oynadığı oyunlarda Çağlar'ın dağılması. Çağlar dağılıyor yanındakini de dağıtıyor. Çünkü merkezdeki iki oyuncu evet. dağıldı mı bütün zincirleme savunma hattı dağılıyor. Hani bunu göz ardı etmemeleri lazım. Biliyorum kolay değil. Bir önceki sene bu kadar yatırım yapılmış bir oyuncudan hemen vazgeçmek kolay değil ama varsa bununla ilgili planlama Beşiktaş'ın acil değerlendirmesi lazım.
0: Beşiktaş'ta transferin nereye evrileceğini önümüzdeki saatlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Ama Salah olmazsa ihtimali üstüne de yine

0: konuşmak belki gerekebilir. Oraya sağ kanat pozisyonuna da Beşiktaş'ın bir oyuncuyu getirmek için muhakkak çabası vardır. Beklenti de o yönde. Burada belki profilin nasıl bir profil olması gerektiğini de konuşabiliriz Taner.
1: Ya ben açıkçası opsiyonel bir oyuncu olması gerektiği kanısındayım. Yani böyle tek mevkinin oyuncusu değil de yani farklı mevkilere de çekebildiğin joker, özellikle Beşiktaş gibi sezon içinde sakatlanma problemlerini bu denli fazla yaşayan bir kulüpseniz mecbursunuz ki bir oyuncunuz farklı mevkilerde de yeri geldiğinde oynayabilsin. Buna bakacaklar. Salah'ta bu kadar odaklanılmasının bence başka bir sebebi de bu. Hem orta sahanın farklı mevkilerinde oynayan hem de santrfor bölgesine kendisini çektiğiniz zaman da performans alma ihtimali olan bir oyuncu. Ve elbette beklenti bugün modern futbolun ihtiyacı olan bir oyun anlayışı ve bu oyun anlayışında da hem Önder Özen'in hem de İtalyon'un yaptığı açıklamalar şunu söylüyor. Biz oyunu 3. bölgede oynayacağız. Biz ofansif oyunu oynayacağız. Biz ileride oynayacağız. İleride rakibi karşılayacağız. Kontratak yapmayacağız. Topa hükmedeceğiz yaklaşımı var ve siz eğer bu oyunu oynayacaksanız da buna uygun oyuncu bulmanız lazım.
2: Ama belirleyici olan o olmayacak. Belirleyici evet. olan savunma olacak.
1: Her zaman hocam.
2: Trabzonspor'la evet. ilgili yani
1: ben bu arada bu stratejiyi doğru bulmuyorum.
2: Aynı yani teknik direktör açıklamaları üzerinden değerlendiriyorsun. Evet. Bence teknik direktörlerin de orada o açıklamaları bence revize etmeleri lazım. İnsanların oyunu sağlıklı anlayabilmesi için. Fatih Hoca'nın dün maç sonu bir açıklaması vardı değil mi? Bu maçla ilgili daha çok işin savunma kısmı ile alakalı. Hı. Tamamen önde baskıdan ziyade ikinci bölgede karşılayacağız. Oyunu üzerinden bir değerlendirme yaptık dedi değil mi? Burada benzer bir yorumu yapmıştım. Fatih Hoca ile ilgili Trabzonspor hücum organizasyonlarında ne kadar zenginse takım savunması organizasyonu konusunda o kadar problemli. Hocanın orayı iyi analiz etmesi lazım bir sonraki seneyle ilgili. Bak ne kadar zengin hücum organizasyonu olursa olsun değil mi? Belirleyici olan savunma. Demiyor tabii. Fatih Hoca önde basacağız. Bütün hücum organizasyonu değil. Belirleyici olan olanı bence şahane analiz yapmış işin o tarafıyla alakalı ve Frankfurt maçıyla tamamen işin o tarafını da görme adına. Yani oyunu teknik direktörler hep böyle hücum üzerinden anlatmaya çalışıyor. Önde basacağız, önde basacağız. Kabul ediyorum önde basın da savunmayı ne yapacağız? Var ya burada savunma ve hücum prensipleri. Nasıl birini kabul edip diğerini yok sayıyorsun? Bunu da teknik direktör anlatacak. Şimdi sen teknik direktör olarak önde basacağız, önde basacağız dersen biz de normal olarak, yorumcular olarak oradan anlatıyoruz. Doğru. Bizi de yanlış yönlendiriyorsun. Sonra taraftarları da yanlış yönlendiriyorsun. Bence teknik direktörden başlayacak. O sağlıklı anlatacak. Yani izleyen insan da bilsin bence bunda bir anormallik yok. Merkez orta sahanın nerede olmasını izleyene anlatırsan teknik direktör olarak nasıl anlatıyor değil mi? Baş antrenör şeyde voleybolda Brezilya analizinde değil mi? Eksikleri artıları. Sen de anlat teknik direktör olarak. Bırak önde baskı önde ucum. Zaten herkesin dilinde önde baskı önde baskı. Hani niye önde basıyorsun? Niye geri çekiliyorsun? Merkez orta sahadaki oyuncu nereye gider? Dağılmaması gerek. Değil mi? İsmail Yüksek diye bir oyuncum var. Bize çocukluğumuzdan öğrettikleri şey. Koşmanın kötüsü olmaz. Al sana koşmanın kötüsü. Bak o kadar potansiyel oyuncun koşmanın kötüsü hadisesinden yanlış yerlere gidiyor. Şu an olması gereken yer çok daha üstte olması gerekiyor. Bir türlü aşamıyor o şeyi. Niye yanlış yerlere gidiyor? Gitmemesi gereken yere gidiyor. Çok kısa bir Mehmet Topal'dan örnek vereyim. Yani Mehmet Topal Valencia'ya gidince bir maçta sürekli bekin kademesine gidiyormuş. İzledim mi bilmiyorum orayı. Devre arası oluyor. Bek kızıyor ona tamam arkadaş diyor sen ikide bir niye benim arkama geliyorsun diyor. Bu da diyor şaşırıyor bu kadar diyor hani açığını kapattığım bir oyuncu niye buna itiraz eder diyor. Sonra teknik direktörü diyor ki senin görevin o değil diyor. Sen oraya gitmeyeceksin. İyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama oyuna zarar veriyorsun oraya giderek diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? En üst seviyede, milli takım seviyesinde Galatasaray, Fenerbahçe görmüş oyuncumuz oraya gitti de orada öğreniyor merkez orta saha oyuncusunun dağılmaması gerektiğini. Sen de burada anlat teknik direktör olarak. Bıktık biz önde baskı, önde baskı, önde baskı. Bak savunma da varmış. Geçen sezonun en formunda teknik direktörü onu iyi analiz etmiş. Bak onu çalışıyor. En iyisi onu çalışıyor. Bence buradan bakmakta fayda var yani.
0: Beşiktaş'ı Midland karşısında bekleyen çok çok önemli bir karşılaşma var. Perşembe günü saat 20'de Danimarka deplasmanında olacak siyah beyazlar. Transfer gündemine dair yine gözümüz arkadaşlarımızda, kulağımız arkadaşlarımızda bir aksiyon olursa sizinle muhakkak paylaşacağız. Bununla ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın sevgili seyirciler. Ama bu çok önemli karşılaşma. Bize ne vaat ediyor? Üstüne biraz konuşalım. Taner Karaman 1-0'ın rövanşına gidecek tak.
1: Ya zor bir maç. Yani bunu şöyle söyleyeyim, bu tarz takımların deplasmanına gitmek tabii ki özellikle sezon başlangıcında kolay bir iş değil. Yani rakibiniz her ne kadar onlar da sizin gibi sezon başlangıcında olsa bile bir kere sizin de tam olarak hazır olmadığınız bir evrede deplasmana bir Avrupa

0: maçına çıkıyor olmanın verdiği bir zorluk olacak karşılaşmada. Bu yüzden Beşiktaş'ın bir kere bu maça buna göre çıkması lazım. Rakibi asla küçümseyerek çıkmaması gerekiyor. Çünkü rakip her ne kadar ilk maçın dengeleri farklı olsa bile ikinci maçta sahaya favori çıkacak. Yani evinde oynanan bir karşılaşmada Avrupa maçı. Biraz bu gözle bakmak lazım. O yüzden Beşiktaş eğer rakibini ciddiye alırsa, ben büyük bir camiayım, ben büyük oyunculara sahibim diye bakarsa turu zora sokar. Ama rakibini ciddiye alarak sahaya çıkarsa da çok rahat turlayabileceği bir karşılaşma olacaktır.
1: İbrahim Yavuz, oyun bize ne vaat ediyor? Tabii ki karşılaşma çok güzeldi ama benzer bir gidişatı öngörmek mümkün değil. Daha başka şeyler izleyeceğiz.
2: Eksik kaldılar. Bir kere bu çok belirleyici oldu. Yani bunu göz ardı etmeyelim ama o süreci ondan sonra oynamak da çok değerliydi Beşiktaş'ın. Neredeyse tamamını bence son derece sağlıklı oynadı. Bir kere şey çok önemlidir. Şimdi rakibin resmi maç oynadı. Yani ligi başladı. Şimdi sen ona göre ister istemez planlama ve fiziksel durum olarak geridesin. Oyuncu ve kadro tekrarına baktığın zaman, teknik direktör tekrarına baktığın zaman yine onlar senden avantajlı. Ve uluslararası geçtiğimiz sezonki performanslarına baktığında koca organizasyonda bir kere kaybetmişler. Nottingham'a yanlış hatırlamıyorsam kaybetmişler. Bir kere iç saha avantajını çok iyi kullanan bir takım. Ve oynama tekrarı burada çok belirleyici olacak. Dediğim gibi buradaki senaryodan farklı bir senaryoyla karşılaşacak Beşiktaş. Çok zor, ben de aynı fikirdeyim. Çok zor geçecek ama skor avantajı burada çok önemli. Ya mümkün olduğunca skoru korumaktan ziyade oyuna talip olmanın çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş burada 1-0'ı cebimize koyalım, bu skoru koruyarak oynayalım düşüncesinde olursa bu çok Beşiktaş'ın lehine olmaz diye düşünüyorum.
1: Oyunu da biraz oynamak gerekiyor.
2: Oynamak zorundasın. Yani aslında işin şeyi de öyledir. En iyi savunma topa sahip olmaktır, değil mi? Yani işte İspanya'da aslında bunu en iyi görüyoruz. Baktığın zaman hani bir tane gol yemişler en güçlü organizasyonda ama savunmaktan ziyade bu işi topu sahip olarak halletmişler. Topun arkasına geçmek ziyade. Şimdi burada da bizim adımıza çok belirleyici olacak. Çünkü o topa sahip olma konusunda o meziyete sahip oyuncularım var. İşte Salih, Orkun dediğin oyuncular orta sahada topa sahip olma konusunda senin takımına ciddi avantaj sağlayacak oyuncular.
1: Beşiktaş'ta stoperde Agbadu ile Calo'nun beraber oynama ihtimalinden bahsetti bu arada. Efecan, sen az önce Agbadu konusu açtığın için bunu sormam lazım. Agbadu genelde oynadı geldiği günden bu yana. Partnerleri değişti. Calo'nda bir sakatlık durumu söz konusu olmuştu ilk karşılaşmada ama bir problem yok. Hoca süre verirse oynayacak, görüntü o. Ne vaat ediyorlar bir deplasman maçı için?
2: Yani şöyle bu kadar benim izlediğim duygularını yenilen, merkezi boşaltan bir oyuncunun hele hele deplasman oyunlarını düşündüğünde, şimdi ben stadyumda bir Başakşehir maçı izlemiştim. Beşiktaş'ın orada kazandığı, son dakika kazandığı maç. Biraz daha özellikle öne çıktığın durumlarda bir hayli dağılan bir oyuncu. Mesela onun problemi takım savunmasıyla ilgili de değil. Bazen mesela top ayağındayken hani savunmadan oyun kurma da stoperlerin varlığı çok değerlidir ama bir organizasyonda değerlidir. Teknik direktörün belirlediği organizasyonda. Onda şöyle bir sıkıntı var. Bir anda o duygularına yenilip yine topla da bir merkeze doğru dripling gibi bir durumları var. Yani şimdi bu kadar içinde eksiklik barındırmış, benim izlediğim Antalya maçını da canlı stadyumda izledim. Şimdi statta izleyince bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Top rakipteyken özellikle, top sizdeyken, rakipteyken, başka bir alandayken oyuncunun pozisyonu bile duygularına çok yenilip öne çıkan bir oyuncu. Bence mesela Beşiktaş'ın bu karşılaşmada işin savunma tarafında en büyük handikapı Agbadu ile planladığı savunma organizasyonu.
1: Ne dersin?
0: Yani şöyle, tabii bu planın içerisinde olan oyuncuları denkleme sokmak zorundasınız şu an. Yani elinizdeki opsiyonlar çok kısıtlı. Bir şekilde bir meyve almaya çalışıyorsunuz. İtalyan hocanın da yani şu anda eli gerçekten geniş bir kadro gibi gözükse bile, en azından yabancı sayısıyla alakalı, finalinde gerçek performansı kimden alabileceğiyle alakalı denemeler yapıyor. İşte yeterli kamp süresini de bulduğu kanısındayım. Ama maç performansını en iyi sergileyecek oyuncu tandemini kimde çıkacağını da öngörmesi için de bazı maçları da oynaması gerekiyor. Açıkçası zor bir tercih. Yani bir şey diyemiyorum.
1: Taner, bu arada ilk maçta da kaleci Nübel'in çok ekstra bir kurtarışı olmuştu ki karşılaşmayı 1-0'da tuttu. O tek net fırsattı karşı karşıya kaldığı. Bu sefer biraz daha işi zor olabilir.
0: Muhtemelen daha fazla karşılaşacak.
1: Evet, ne vaat ediyor Nübel sana?
0: Yani Nübel gibi bir isim bugün, yani ben şunu söyleyeyim.
1: Ya bu maç onunla çıkacağı için Beşiktaş için rahat mı?
0: Tabii ki. Yani ben

0: Bel ismiyle alakalı Beşiktaş'ta zannetmiyorum ki hiçbir kesim ya da hiçbir taraftar ya kalede Nübel var ne yapacağız diye düşünmüyordur. Yani böylesine bir vitrin bir kaleci getirmiş olmak da ben şunu söyleyeyim yani önemli bir santrfor transferi yapmanın verdiği heyecan neyse emsal bir isimden bahsediyoruz. Nübel böyle bir kaleci. Üstelik yanında bir de Doğan'la geldi. Yani ikisi birlikte transfer edildi. Bence Beşiktaş'ın son yıllarda kafası en rahat ikilisiyle şu an Beşiktaş Lig'e başlayacak. Nübel ve Doğan. Mükemmel bir kaleci ikilisi. Ve bu ikiliyi bir de iyi bir santrforla besleyebilirse atan tutan denkleminde Beşiktaş için her şey biraz daha iyi olabilir. Oh'un da performansı bence geçtiğimiz yıl zaten iyiydi. Orayı biraz daha güçlendirdiği zaman ben Beşiktaş'ta işlerin çok daha iyi gideceği düşüncesindeyim. Geçtiğimiz yıl zaten kötü gitmiyordu. Şimdi o oyun içerisine yeni bir oyun aklı, yeni bir teknik direktör, yeni bazı oyuncu grupları eklendiği zaman biraz daha işler yolunda gidebilir.
1: Ya bizim ihtiyacımız olan, çok özür dilerim, yani teknik direktör davranışındaki hadise şu. Mesela İtalyano'nun maç sonu açıklamalarını dinlediğinde birçok eksiklik üzerinden bir şey anlatıyor değil mi? Mesela skor üzerinden bir şey anlatmıyor. Çünkü evet, gelişimde belirleyici olan analiz olacak, teknik direktör analizi olacak. Eğer sadece kazanım üzerinden bir şey anlatırsan, pozitif düşünelim, taraftar da bunu istiyor düşüncesiyle bir şey anlatırsan ve ona göre bir oyun inşa edersen bu seni uzun vadede sıkıntıya sokar. Bir önce yani Sergen Hoca'nın aslında temelde en büyük hatalarından biriydi. Çok fazla skorlar üzerinden ve maalesef o ifadeyi kullanmak zorundayız, bahaneler üzerinden eksik oyuncularımız var, eksik durum var. Burada hiç duymuyorsunuz mesela. Bence bir takımın sportif direktörle planlama yapmasının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Önder Özen geliyor. Senin söylediğin çok önemli. Normalde ne yaparlar mesela? İki tane kaleci lazım ama baba bir taneyi alalım acil de sonrasında bakarız. Değil mi? Öyle değil. İki tane kaleci ihtiyacım var. Hemen iki kalecini al, hemen uzaklaş o işten. Çünkü öteki sıkıntıya sokar seni. Kadro planlamasında sıkıntıya sokar. Beşiktaş'ın Van Bronckhorst zamanı en büyük hatalarından biriydi. Yoksa Galatasaray maçına kadarki süreç Beşiktaş adına gayet sağlıklı ilerliyordu. Ama kadro planlaması çok sıkıntılıydı Kerem. Yani Immobile var, Immobile yokken ikinci alternatif santraforun Ekim mi oldu? Şimdi o sana verir. Van Bronckhorst o şansı verir. O zamanı verir. Onun öyle bir problemi yok. Onun yetiştiği eğitimde, kültürde altyapıdan bir oyuncu alternatif santrafor olabilir ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Canını okur şey. Senin kendi evladının taraftarcın ki Ajax maçında benzer durumu yaptı. Yani buralardan iyi ders çıkartılmış diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta hem iyi bir alternatif olabilir hem de rotasyonun önemli oyuncusu olur. Birçok pozisyonda da kullanabilirsin o süreçte. Yani Beşiktaş'ta bence bugüne kadar kadro planlaması bu saydığımız takımlar içinde, Galatasaray içinde geçerli, Fenerbahçe içinde en sağlıklı bu süreci idare eden takım Beşiktaş.
2: Nübel'i sordum Taner'e. Önünde Agbadu'yu gördüğünde biraz irkiliyor olabilir, doğal. Lakin kaleciler de bazen stoperlerin hatalarını temize çekebiliyor. Öyle bir kaleci mi izliyoruz?
1: O maçta da şöyle bir şey oldu. Ya kurtarış önemlidir tabii kalecinin. Ki o gerçi o şanslı Nübel. Mesela Uğurcan şanssızdı. Muslera'nın arkasında devam etmek ciddi problemli bir hadisedir. Tabii. Bu kadar üst. Ama şimdi Nübel'de ondan önceki süreç o kadar sağlıksız ki bir tane top kurtardığınızda ister istemez büyük bir çoğunluğun hemen bir güvenini yakalarsınız. Tabii. Orada da şöyle sorun oldu. Pozisyonu bir eğer yani net hafızanıza canlanırsa Kartal ya stoper pozisyondaki oyuncu gitmemesi gereken yere girdi. Yani biraz önce anlattığım Akbatun hangi oyuncu olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama öne gitti. Öne gidince orada bir alan açıldı. Kartal da takip etmedi o oyuncuyu. Normalde stoper gittiğinde Kartal'ın oraya gitmesi lazımdı ve karşı karşıya oldu. Tabii onun hayrını oldu. O topu çıkarması bir anda iç sahada özellikle bunu yapması. Çünkü bizde öyledir. Yabancı oyuncular, yerli oyuncular için de geçerli. İlk sahadaki ilk izlenim çok önemlidir. Taraftar seni sevdiği zaman idare eder arada 3-5 maç.
2: Hiç top gelmese daha kötü.
1: Daha kötü. Ya hep bir soru işareti çünkü hazır bir kalabalık var seni orada zor durumda bırakacak. Ama onun başlangıcı şahane. Bir de ben Alman kaleciler ve Polonyalı kaleciler, bu iki ekolden yetişen kalecilerin yani çok az onlarda böyle olumsuz bir performans.
2: Sevgili seyirciler, az sonra yeniden birlikte olacağız. Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Bir yere ayrılmayın. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

ceza

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Luis Diaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kaan dışı hesabını Pavlović sekti. Her iki

Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

0: 69. dakika. Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor. 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise Harry

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi...

0: Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
4: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo

0: A-Spor Radyo.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimlerden ziyade ayrılma ihtimali olan bolcuların son durumuna sanki biraz daha odaklanılmış gibi görünüyor. Çünkü çok acayip bir kalabalık var Fenerbahçe'nin yabancı rotasyonunda ve kesinlikle kullanılmayacağı aşikar olan ayrılma ihtimali %99 seviyelerinde görülen 4-5 tane oyuncuya da sahip sarı lacivertliler kadro içerisinde. Ama durumu belirsiz bazı isimler de var. İsmail Hoca'nın yaptığı açıklamalarda özellikle kafamızın karışmasına sebep olan Fred misal. Atletico Mineiro'nun tecrübeli oyuncunun transferinden vazgeçmediğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin vereceği karar Fred'le ilgili belirleyici olabilir. Son maçta Fred'in de son durumunu izleme imkanımız oldu. Sezonun son bölümünde bir, geçtiğimiz sezonun son bölümünde bir yükseliş halinde olduğu da konuşuluyordu ama orası çok böyle belirleyici bir süreç değil sanki oyuncuyu görebilmek ve değerlendirebilmek için. Nasıl bakıyorsun Fred'in Fenerbahçe'deki geleceğine? Şart mıdır kalması ya da ayrılması?
1: Ya şöyle, şimdi burada planlama çok belirleyici olacak. Yani Fred'in şu anki performansından bağımsız, Fenerbahçe'nin elindeki oyuncularla vedalaşma hadisesi bir hayli problemli. Yani şu an orada en kısa yoldan nasıl bu planlamayı yapabiliriz? Eğer elinizde Kante, Guendouzi, Asensio varsa onun üzerine bir şey inşa etmek zorundasınız. Yani kabul ediyorum hoca Fred'le bir önceki dönemde çok sağlıklı geri bildirim aldı. Onu istiyor, onunla yaptığı tekrar daha onun adına kolay olur ama bu da maliyetler çok belirleyici olacak ki ben Fred'in gideceğini düşünüyorum. Yani bu çıkan haberlerin sonunda Fenerbahçe'nin Fred'le planlama yapmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü elde bir hayli maliyeti yüksek ve yani tek başına maliyetli, oyunculuk kalitesi olarak da yani o kadro

0: zenginleştirecek kalitede oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin ideal kadrosunu düşündüğünde yani en geriden, kaleden en uca kadar yapılacak transferlerle ilgili de konuşulan isimlere de baktığında çok zengin bir kadro. Tamam, şeyi kabul ediyorum, fiziksel durum çok belirleyici olacak ama
1: şu an fazla zengin kadro.
0: Ya şeyden hemen bence o vedalaşacak çok kolay isimler var Fenerbahçe'de. Mesela Fred, Talisca çok kolay vedalaşırsın. Hiç yani başının ağrımasına da gerek yok yani. Fenerbahçe'nin o anlamda bir hayli rahat gönderebileceği oyuncu var. İşin maliyet kısmını anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Buraya talip oluyorsanız değil mi? Yani bunları da gelmeden önce de biliyordunuz 3 aşağı 5 yukarı. Ya da Vedat Muriç buraya gelirken işin elinde Şerif olduğu ve bir tane daha santrafora ihtiyacın olduğunu biliyordun. Ya Vedat'ı almayacaktın o dönem planlamayı yaparken. Şerif'e gelişimine talip olacaktın. Ya da şu an hiç onunla ilgili ya bunu aldık ne yapacağız değil. En az hasarla nasıl kurtulurum düşüncesiyle varsa da talip, işte Musabba'ya da diğer oyuncularla alakalı. Hatta şöyle bir haber okudum. Musabba'ya talip var ama bonservis konusunda istedilen rakam, bence şu an istenilen rakam konusunda Fenerbahçe'nin öyle bir zamanı da yok. Bir an önce vedalaşması gereken isimler ama diğer bahsettiğim bütünlüğe baktığında teknik direktör dokunuşu burada çok belirleyici olacak bu kadroda. Yani net bir şekilde şey kolaycılık olur. Ya çok önemli isimler var ama bu isimlerle tek başına oyun inşa edemezsiniz. Fiziksel durum çok belirleyici olur. İşte tam olarak orada sizin varlığınız devreye giriyor. Oyuncuları fiziksel olarak siz hazırlayacaksınız. Yoksa herkes 3 aşağı 5 yukarı bunlarla beraber bir planlama yapar ya.
1: İbrahim Yavuz, Fred ve Talisca kolay vedalaşılabilir isimler dedi. Kendisine tamamıyla katılıyor olmakla beraber aslında üstüne düşünülen isimler.
2: Tabii.
1: Fred'le Talisca Real'de. Senin fikrin ne bu iki oyuncu özelinde?
2: Normal şartlar altında vazgeçmeyeceğiniz iki oyuncu. Ama yabancı sayısından entegre olmaya çalıştığınız bir denklemde mecburiyetler sizi oyunculardan çıkmaya itebilir. Yani burada böyle bir durum var. Birincisi, Talisca ile alakalı transfer tekliflerin olduğu yönde bilgiler geliyor. Bir taraftan bazı kulüplerin nabız yokladığı, bir dönem işte farklı farklı İngiltere'den Hull City'nin de konuşulduğu bir Talisca gündemi var. Çok da normaldir. Geçtiğimiz yıl gol asist rakamlarında çift taneli basamaklara ulaşmış bir Talisca markasının teklif alması çok normal. İdeal bir transfer döneminde Talisca'dan çıkmazsınız. Yani yabancı sayısı probleminiz yok, Talisca da ekleme oturuyor, hiçbir problem yok diyorsanız şampiyonluk hedeflediğiniz bir sezonda Talisca'dan çıkmazsınız. Ama elinizde 17 tane, o 10 kişilik kontenjanda 17 tane yabancınız varsa mecburen Talisca'dan çıkmak zorunda kalabiliyorsunuz. Benzer şey Fred için de geçerli. İsmail Kartal'ın bir önceki dönemde vazgeçilmeziydi. Hazırlık maçlarında oynattı, mükemmel işler yaptı. Ve Fred'i nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Fred de hocanın ne istediğini çok iyi biliyor. Ve geçtiğimiz dönem İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sakatlandığı anda Fenerbahçe şampiyonluğu verdi.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği dönem Fred'siz dönemde kaybettiği puanlarla gelmiştir. Ve şimdi bu denklemde yine Fred'i kullanıyor hoca. Yine performans alıyor. Ve normal şartlarda belki de hocaya sorsanız diyecek ya başkan Kante'den çıkalım. Gerekiyorsa. Ama çıkamıyorsun. Neden? Çünkü devasa paralar. Yani öyle kontratlarla oyuncu geldi ki şimdi herkesten de o teklifi bulamıyorsun. Fransa'dan teklif var. Senin verdiğin paranın yanında çok aşağılarda kalıyor. O zaman planlamayla alakalı aslında Fenerbahçe'nin bir önceki yönetiminde kendisini eleştirmesi lazım. Yani bir önceki yönetimden açıklamalar geliyor. Bize yetki versen biz satalım. Ama o iş öyle olmuyor.
0: Versinler, veremiyorlar.
2: Bakın ben bu iş böyle olmuyor ama. Sen şimdi geçtiğimiz yılın başında size bildirilmiş olan kurala adapte olarak transferleri yapmadığın için bu yaz döneminde Fenerbahçe kadro eksiltmek konusunda mücadele veriyor. Yapılanmayı doğru sağlasaydın eğer, Galatasaray'la başa baş bir transfer dönemi geçirecekken rahat istediğin oyuncuya gidebilecek bir refah bir şekilde oyunu dengeleyebilecek durumdayken şimdi elinde geçtiğimiz yıl o kadar asist, o kadar gol üretmiş olan Talisca'dan mı çıkayım? Aman işte Fred'i hoca da çok iyi istiyor ama ne yapacağız? Mecburen gideyim denklemin içinde kalıyorsun. Ya tamamen plansızlık. Yani bu ya ben... Başkan Aziz Yıldırım yönetiminin eline verilmiş ve gerçekten de çok büyük bir külfet olan bir bilanço.
1: Evet.
2: Yani yabancı planlamasının vakitlice yapılmamış olması mevcut yönetimin işini zorlaştırıyor. Ve çok zor bir iş. Yani gerçekten ateşten bir gömlek. Çünkü finalinde bu işi yönetemezseniz de taraftar eski yönetime değil. Mevcuta hesap soruyor. Baktığın zaman mevcut da neyi temizlemeye çalışıyor? Bir önceki yılın planlanmamış olan, bugün gelecek olduğu söylenmiş olan yabancı kuralına adapte olmamasından dolayı.

0: olayı Doğan tabloyu temizlemeye çalışıyor. Yani çok keyifsiz bir durum. Yani
1: daha üzücü. Teknik direktörü de değişebileceğine hala inanıyor. Mesela o daha problemli bir hadise.
0: Ben açıkçası hakikaten de Başkan Aziz Yıldırım'ın da geçmiş başkanlık döneminin bütününü de düşünüyorum. Hiçbir yaz transfer dönemine bu kadar kaotik bir Fenerbahçe kadrosuyla girdiğini düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bu kadro elde çok iyi oyuncular da var. Bazen çok iyi performans aldığın adamdan sırf planlama doğru yapılmadığı için senden önceki yönetimden dolayı çıkmak zorunda kalıyorsun.
1: Ya şöyle, şimdi Talişka ile ilgili şöyle düşüncem var benim. Yani istatistik bence yanıltıyor. Çünkü Talişka ile Fenerbahçe'nin oynadığı oyunların büyük bir çoğunluğunda eksik oynuyor Fenerbahçe. Yani oyun artık bu tarz oyuncuları kabul etmiyor. Mesela Halst ile ilgili bir şey söyledin ya. Mesela ben Halst'i bırak oynamayı, antrenman temposuyla orada o problemi çözebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Talişka Türkiye'de sert maçların neredeyse tamamında bir sonraki haftalarda sakatlık yaşadı. Yani halledemiyor oyuncu.
2: O maçlarda performans.
1: Ya şöyle bir durum var. Orada benim eleştirim şu olur Taner. Ya ne gerek vardı sözleşme yenilemeye? Talişka'yı bugün bıraksan kim alacak? Kimse almaz ki zaten. Bu kadar fiziksel. Yoksa yeteneğine, ceza sahası içindeki bitiriciliğine bir şey değil mi? Bak en son maçta bile halledemiyor fiziksel olarak o problemi. Yani yok oyun artık. Yani şöyle hayal et. Mesela teknik direktörsün, Talişka ile bir oyun inşa edeceksin. Sırtı dönük oyunda Talişka kalabalıkta bir şey yapamıyor. Kaçıyor zaten, merkeze geliyor hemen yüzünü dönüp orada topla buluşmak için. Geniş alanda rakibe problem çıkartır mı savunmanın önüne attığın toplarda arkasına çıkartamaz. Ben nerede Talişka ile oyun oynayacağım? Yapamıyormuş ki, benim hiçbir problemimi orada halledememiş bir oyuncuyla. Ya fiziksel anlamda bak, temel şey de oyunun şu an en belirleyici tarafı oyuncuların fiziksel durumu. Ya o konuda da en zayıf oyuncu.
2: Oyunun akışına katkısı yok.
1: Yok, oyunun hiçbir
2: topa
1: yerinde.
2: Topa iyi vuran bir adam.
1: Şimdi kabul ediyorum ama Kerem şöyle düşün. Evet. Üçümüz beraberiz. Talişka'nın arkası, sen Talişka'sın, biz ikimiz arkadayız. Talişka o golü atıyor mu? Sen bir de arkadaki iki oyuncuya sor bakalım ne oluyor yani. Darmadağın oluyor oyuncu. Olmama şansı yok çünkü çok fazla eksik bırakıyor takım savunmasında. Yani istatistiğin tamamı yanıltıcı istatistik maalesef. Yoksa Talişka'nın bu istatistiğine Avrupa'dan bir tane takım çıkmaz mı? Gönder ya İtalya'ya, alsın şey, çok iyi diyordu. Neo Tedesco. Çok iyi, müthiş bir hamle dediğimizi aldı. Alsın bak, ben antrenmana çıkartabiliyor mu Talişka'yı? Şu haliyle arasınlar Tedesco'yu. Biz ödüyoruz maaşı. Al lütfen oynat. Alamaz antrenmana. Ya da Acun Ilıcalı mesela. O da destekliyordu. Ver şu an, de ki ya başkanım, bak sen zaten buradayken de acayip seviyordun. Sen de çok önemli şeyin oldu, katkın oldu gelmesinde. Verelim sana. Hatta bak şöyle bir şey, bir yarısını da biz ödeyelim.
2: Bir ara onunla ilgili dedikodular da vardı.
1: Ya dedikodunun ötesine gitmez.
2: Yani Premier Lig'de,
1: denmez,
2: Premier Lig'de 10 kişi gibi oynatır değil yani. 9 kişi gibi hissettirir.
1: Premier Lig'de antrenmanın ötesine gidemez. Bırak maçı falan geçtim. Antrenman orada çok belirleyici ya. Orayı halletmen lazım sahaya gitmek için. Şimdi o yüzden geçmişteki idarecilerin bu kadar teknik anlamda istatistiğe yenilip altını tam dolduracak bir hadiseyle karşılaşmadan hemen kaçırmayalım düşüncesi bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın ayağına dolanıyor. Bak şimdi vazgeçmek zorunda. Mecbur vazgeçecek çünkü yani. Yok. Ben ona talip olacağım ama Şerif'e talip olurum. En azından fiziksel anlamda gelir, topun arkasına geçer. Geniş alanlarda Galatasaray maçında olduğu gibi. Evet, bitiricilikte sorun yaşıyor ama bir hayli probleme sokar şeyleri, stoperleri. Bazen öyledir ya, işte Giroud Fransa milli takımında öyleydi değil mi? Gol atmıyordu ama arkasındaki organizasyondaki oyunculara çok ciddi katkı sağladı.
2: Çünkü direkt olarak oyun gücünü yukarı çeken.
1: Şimdi yap ona yatırım yani. Ona yapacağını yap. Bir yerine bir de para vermişsin o kadar fazla. Yani evet. Diğerinde birinden para kazanacaksan belki bundan kazanabilirsin yani.
2: Şerif'in santrfor rotasyonunda şans bulacağını düşünüyor musun? Artı şunu da eklemem lazım. Orada Muriç var. Talişka'nın gidebileceği bir senaryoda elde Şerif var. Bir santrfora daha ihtiyaç var mı? Varsa nasıl bir profil olmalı?
1: Ya normalde bu açıklama yapılmamış olsaydı, yani Aziz Yıldırım'da, İsmail Kartal'da Şerif'le ilgili maliyet konusunda bu açıklamaları yapmamış olsaydı orada hiçbir sorun yoktu. Yine bir şekilde talip olabilirdim planlamada. Muriç yerine tabii. Şimdi Muriç'i aldıktan sonra onun oradaki varlığı ortadan kalkıyor mecbur olarak. Sonuçta evet. Planlama nasıl yapılır? İki tane net santraforum vardır. Üçüncü santrafor dediğin oyuncu da kanat forvet olur. Yani aynı zamanda kanat oynama özellikleri de. Şimdi Fenerbahçe onu hem Kerem'le hem de Greenwood'da ortadan kaldırabilir değil mi? İki tane santraforun yanına forvet de oynayabilecek kanat oyuncularıyla planlama konusunda ortadan kaldırır. Ama bir tane daha net santraforun geldiği yerde artık Şerif'e yer kalmıyor. Çünkü antrenman yapıyorsun ya, o oyuncu antrenmanını bozar. Onunla vedalaşmak zorundasın. Yine bir önceki yönetimden kalan bu yönetimin de sağlıklı analiz etmedi. Niye

0: takılıyorsun sen oyuncunun bonservisine. Ya 2 milyon euro olsaydı bu kadar tepki olmayacaktı oyuncuyla ilgili. Hatta şöyle denecekti. Biz bunu geliştirebiliriz diyeceklerdi. Takıldılar. Niye takılıyorsun? Ben teknik direktörüm.
1: Ya da çoktan gönderilecek.
0: Beni ilgilendirmez ki şey Taner. Ben teknik direktörüm. Bana bir oyuncu gelmiş değil mi? Ben ilgilenmem ki onun 18 mi 20 mi. Beni ilgilendirmez onun rakamı. Ben teknik direktör olarak geliştirebilir miyim? Geliştiremez miyim? Bu oyuncu gelişir. Ya da bu oyuncu gelişmez derim teknik direktör olarak. Hoş bunu basına da söylemem de.
1: Orada şu baskı özellikle yerli hocalarda var hocam. Yönetim hocayla birebir yaptığı toplantılarda hocam biz adama 20 milyon euro yatırım yaptık. Aman bu mesajlar hep verilir hocaya. Sen de teknik direktör olarak bazen teknik duygularını kenara bırakıp idari duygularla hareket ettiğin zaman 20 milyon euro kulübün yatırım yaptığı adamı 1 milyon euro yatırım yaptığı adama tercih etmek zorunda kalırsın.
0: Ama etmedi
1: orada bir yatırım olmaz var gözüyle dedi. Bakarsın çünkü. Hayır,
0: kabul ediyor ama zaten daha problemli hadise. O yatırımı kabul etmedi ki. Rakama takıldı. Hı hı. Tam tersi senin söylediğin gibi ya orada bir yatırım yapılmış. Ya da bunu söylüyorsan hı hı. Ben asla şeyi ben duymadım çünkü. Ben Guardiola'dan, Klopp'tan ya da bu işi en üst seviyeye yapan buraya gelen yabancı teknik direktörlerden Van Bronckhorst da bunlardan biri. Italiano. Ya da Göztepe'nin teknik direktörü Stoylov. Hiç duymadım onlardan. Bak senin yüzüne bakmadığın, gelişimine talip olmadığın Arda Okan Kurtulan değil mi? Hiç yani kimse yüzüne bakmadı. Adana Demirspor o sene transferi açsa bugün o çocuk TFF ikincilik ya da üçüncülüklerde kaybolup gidecekti. Açamadı Adana Demirspor. Geldi oraya işte Mustafa Alper Avcı dokundu hocaya.
2: Sağ bek oynattılar
0: hocayı, oyuncuyu. Bir anda Göztepe dedi ki ya biz bunu geliştirebiliriz dedi. Biz bu oyuncuyu geliştirebiliriz dedi. Aldı senin gözünün önünde altyapıda yani Mimović'in gelişimine talip olurken Arda Okan Kurtulan'ı yok saydın. Bugün Mimović için neler söyledin? Yine bence yine Acun Ilıcalı'yı bir daha o Mimović konusunda da bir görüşülebilir. Yine uçaktan indirdiğimiz yine senin Hull City organizasyonda sana faydası olur. Arda Okan diye oyuncu için para verip almaya çalışıyorsun değil mi? Ya bu normal bir hadise değil ama hep
1: Melih Demirel'de de oldu Fenerbahçe.
0: Melih de aynı şeydi.
1: Aynı hikaye.
0: Hepsinde aynı hikaye. Melih'in nasıl geldiğini de menajerinden dolayı o dönem biliyorum. Alanyaspor yana yana yerli alternatif stoper arıyor. 3-5 oyuncuyla konuşuyorlar hepsini.
2: Bugün bir fotoğraf gördüm. Fenerbahçe Akademisi. Arda Okan Kurtulan var karede. Nene var. Akademide sonra 20 milyon euro civarında bir bonserviste geri alıyorsun. Diğer oyuncu da Yan Diomande. O da 100 milyon euroya Real Madrid'e transfer olmak üzere. Üzücü.
0: Şimdi sen problemi oyuncuda arıyorsun. Yani evet. Oyuncu yetişmiyor diyorsun. Bence o antrenör yetişme konusu. Bu arada Adana Demirspor Mustafa Dalcı. Evet. Mustafa Alper Avcı, Mustafa Dalcı. Yani hı-hı. O iki hocanın hakkını yememek lazım. İkisi de aldı oyuncuyu. Gelişim konusunda sağ bek pozisyonunda ikna ettiler ve gelişimine direkt evet. Katkısı. Sen sayıyı arttır. Al Mustafa Dalcı'yı tamam mı? Bunun gibi teknik direktörleri oyuncunun direkt gelişimine katkı sağlayan. Bul bunları bunların sayısını çoğalt. Başka türlü halletme şansın yok. Ha işte verdiğin örnek. Ya bu tek başına oyuncuda problem olabilir mi? Bu Zeki Çelikler, Çağlar Söyüncüler buradan nerelerden gittiler oralara? Gözünün önündeydi görmedin hiçbirini.
2: Evet evet.
0: Bence buradan bakmakta fayda
2: bakmadın
0: var.
2: Bakmadın yani. Çünkü.
0: Bakmıyoruz bak hala bakmıyoruz. İsmail Kartal'ı getirdik bak ne diyor? Çok yüksek maliyeti. Ya idareci olsam hocam niye maliyetiyle ilgileniyorsun? Mesela 1 milyon olsaydı ne yapacaktık biz mesela? 1 milyon olsa olur mu? Niye ben teknik direktör olarak rakama takılırım ki? Ya 100 milyon desem bana ne 1 milyon desem bana ne? Ben bakarım benim organizasyonuma faydalı mı değil mi? Faydalı ya da değil. Bu tarafa bırak. Sen rakamla
1: bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun hocam? Kulübe getirdiğin teknik direktör kulüple o aidiyet duygusunu fazla hissederse bu sefer o finansal detaylara da fazla takılabiliyor. Şimdi bunu Aykut Kocaman hisseder. İsmail Kartal hisseder. Bazı kulüpler
0: ama Aykut mesela, Kocaman bunu demezdi.
1: Mesela evet, Fatih Tekke şu anda hissediyor mesela. Şimdi kulüple olan bağından dolayı teknik direktörlerin bazıları maliyetlere takılıyor hesap yaparken. Ama sen oraya yabancı bir teknik direktör getirdiğin zaman sana bir liste veriyor. Liste başlıyor 30 milyon euroyla. O yüzden ne kabul oluyor ediyorum. Peki? Sen o zaman şu yapınıyı kuracaksın. Hocam sen 30'a bunu istiyorsun ama emsal 3'e bu var. Diyeceksin Güney Amerika'dan bir oyuncuyu getireceksin önüne. O yapını kuracaksın.
0: Ama çalışman lazım.
1: Çalışman lazım. Trabzon ne yapıyor şu anda? Bunu yapıyor. Kesinlikle. Yani Trabzon bilmiyor mu 30 milyon euro bir oyuncuya vermeye. Gidiyor 3 milyona alıyor. Gidiyor başka bir yerden burada. Buluyor bir tanesini.
0: Niye Galatasaraylılar endişe ediyor? Bilmiyor ki Galatasaraylılar Osimhen'e bir şey olursa ne olur? Yok öyle bir hazırlık yok. Ya da Abdülkerim yarın olmadığında yok öyle bir hazırlık. Hepsi için geçerli. Galatasaray'da örnek görüyorum çünkü en fazla teknik direktör tekrarı oldu.

0: için evet. söylüyorum. Bunu yapabilirsin. Şu olay bizde çok güzel etkileşim alıyor. Başkan aradı, çok duygulandım, geliyorum. Abi gelemezsin, sen profesyonelsin. Başkan aradığında neyse teklifi oturursun, kadro planlamanı yaparsın. Başkana dersin ki 36 kişi kampa gitmem. Yardımcı 1,5 alıyorsa ben o parayı kabul etmem. Bu, sen profesyonelsin. Teknik direktörlük ayrı bir şey, o kulübün futbolcu anlamında efsanesi. Çünkü sonra ne oluyor biliyor musun? Gel dediler, geldim, git dediler, gittim, sonra hakkım yendi diyorsun. Olmuyor bak, o kadar milyonlarca taraftar değil mi size umut bağlıyor. Sizin doğru. bilginize, birikiminize. Siz şimdi profesyonelsiniz ya. Hepsini kapa bildiriyorsun değil mi? Bu gelecek bugün. İsmail Kartal niye bildirilmiyor? Onda niye anlaşılmıyor da? Bir telefon atlıyor geliyor, bir telefona gidiyor. Yok ki faydası. İsmail Kartal'a da yok, Fenerbahçe'ye de yok. Bir gün biri buna şey yapması lazım, yani baş kaldırması lazım. Olmaz. Rıza Hoca için de o dönem geçerli değil mi? Geldi bak, sonra neler konuştular. Feyyaz Hoca, Rıza Hoca, Samet Hoca değil mi? Neler çıktı yani. Al sana, futbolun içinden gelenlere emanet ettik futbolu. Şimdi yarın dese ki, ben de şimdi bu sloganı destekleyenlerden biriyim. Yarın bir arkadaşım dese ki, al da verdik futbolun içinden gelenleri, sonuç ortada. Değil mi? Siz de rol model olacaksınız bu
1: orada
0: anlamda.
1: Şunu söyleyeyim hocam. Şimdi futbolun içinden gelip de ya sanki topu görse, affedersiniz, karakola götürecek çok da insan var. Bunu samimiyetle söyleyeyim. Yani kendini hiç geliştirmemiş, gelmiş gitmiş. Yani öyle. Tamamen böyle de var. O yüzden sadece futbolun içinden geldi diye de emanet edilmez. Bunu kabul edelim. Ama futbolun içinden gelip kendini geliştirip bir yere konumlandırmış, örnek veriyorum, Nuri Şahin aklıma geliyor. Futbolun içinden gelmiş, Harvard üstünden bir eğitim almış, spor yöneticiliği üstüne bir sertifika programı vesaire, konumlandırıyor kendini bir yere. Başka hocalarımız da var. Futbolun içinden gelip çok iyi işler yapanlar var. Bunu tespit etmek kıymetlidir. Bunu söyleyeyim. Kesinlikle. Kıymetlidir. Mesela ben daha önce Kayseri Spor örneği de vermiştim. Bülent Bölükbaşı Kayseri Spor'da sportif direktör. Doğan Alemdar'ın çıkmasının en büyük sebebidir. Bülent Bölükbaşı Kayseri Spor'un kaptanıdır. 2004 yıllarından belki birlikte
0: takım
1: oynadınız.
0: Arkadaşım.
1: Birlikte oynadınız. Bülent Hoca eğer Kayseri Spor sportif direktörüyken Doğan sen git, hani olmaz, sen dördüncü kalecisin deseydi, futbolun içinden gelmeyen birisi olsaydı muhtemelen git diyecekti. İçinden gelen biri olarak kokuyu alıyor. Doğan sen kal diyor. Doğan Rene transfer yapıyor. Çok kısa bir süre içerisinde. İşte o kokuyu alma yetisi de futbolun içinden gelenlerde daha fazla.
0: Şey de çok bambaşka bir hadisedir. Mesela futbolcusun, futbol oynamışsın. Hayatın o sahanın içinden geçmiş. Hiç futbol oynamamış biri. Beraber maç izliyorsun ve seni göremediğin şeyleri görüyor. Bak çok fazla karşılaştım. Evet. Oynamamış ama ikisi bambaşka bir hadise. Bizim zaten en büyük problemlerimizden biri. Hele hele üst seviyelerde oynadıysan kimse senden fazla iyi. Ya Sergen Yalçın'ın yaşadığı temel sorun, Emre Belözoğlu'nun yaşadığı temel sorun, Burak Yılmaz'ın yaşadığı temel sorun. Çok üst seviye oynadılar ve asla şeyi kabul etmiyorlar. Antrenörlük de futbolculuk bambaşka hadise. Eğitemediğin, geliştiremediğin için röportajında Cihan Aydın beni düşürmek istedi dersin ve bunun sana kimseye faydası olmaz. Sana da takımına da faydası olmaz.
1: Evet.
0: Senin ihtiyacın olan altyapılardan bu işe emek vermiş, futbolculuğu üst seviye olmasa da bir sürüsün. Mesela hep aklıma o geliyor. Çok fazla maçını izledim. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın çok fazla maçını İstanbul'da izledim. Efe İnanç.
1: ZTK'da çok iyilerdi.
0: Efe İnanç.
1: Kupasında.
0: Bak ligde de izliyorum. 3 sezondur orada. Şahane başkan da, idarecilik şeyi de, sistemi de şahane. Efe İnanç orada bir oyun oynatıyor. Bak çok paralı bir takımını da izledim. Genç oyunculardan olan takımını da izledim. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda da izledik. Ya dışarıdan izlediğinde şunu gör. Evet, bu bir teknik direktör takımı. Kaliteli oyuncularla oyun biraz daha yukarı çıkar. Gençlerle biraz daha sekteye uğrayabilir. Ama orada teknik direktör dokun. Niye Efe İnanç'a bir kişi talip olmuyor ya? Bak Efe İnanç'la da hiç o anlamda bir şeyim yok. Ama burada görüyorum, bak sayıyı arttırabilirim. Bir sürü altta böyle oyuncu var ama sen artık çık şu şeyden. Geçmişte çok iyi futbolcu olanlar başka bir şey. Senin ihtiyacın olan, bir kere kendini rehabilite eden insanlara ihtiyacın var. Çünkü bir tane hamlenle, bir konuşmanla bak binlerce insanı provoke edebilirsin. Bir kere sen önce kendini rehabilite edeceksin. Sakin olacaksın. Kenarda ihtiyacımız olan sakin insanlar. Olsun Galatasaray'da oynamış 15 sene tabii ki büyük avantajdır ama sırf oralarda oynamadı diye altlarda kariyeri geçti diye onları yok sayma. Bak vallahi billahi çok maç izlediğim için söylüyorum. İsmini unuttum da bir sürü insan var. Gidiyorum 3. liglerde maç izliyorum. Bir bakıyorum teknik direktör kim diye bakıyorum. Tanımıyorum. İşte alt liglerde oynamış ama sırf o alt liglerde oynadığı için, diğerleri kadar üst düzey futbol oynamadığı için hiç yukarı gelemiyor. Sistem müsaade etmiyor onlara. Ne zaman biri gelecek onu ortadan kaldıracak diyecek Emre Belözoğlu siz bir, ya sen bizim için gerçekten şahane birisin bu ülke futbolu için. Bize başka bir yerde katacağın çok şey var. Ama burada duygularına yeniliyorsun. ya da işte Sergen Yalçın.

0: Şimdi Burak Yılmaz neyse. Çünkü bizim yani problemi ortadan kaldıracak insanlara ihtiyacımız var. Sürekli problem çıkartacak insanların bize bir faydası yok. Oyuna bir faydası yok yani.
1: Kesinlikle. Bir isim özelinde biraz konuşalım isterim. Yine Fenerbahçe forması giyen Semedo'yla alakalı. Semedo'ya bir ilginin olduğu dile getiriliyor. Onun ayrılık ihtimali üstüne konuşuluyor ki Gornik Zabze karşılaşmasında da takımın iyilerinden biriydi. Özellikle tabii. İlk 45 dakikada. Semedo'nun ayrılık olasılığı sana ne düşündürüyor?
2: Yani çok olası görmüyorum. Hı-hı. Daha doğrusu şöyle, olası görmüyorum kısmı şu. Teknik anlamda İsmail Kartal'ın Semedo gitsin raporu vereceğini düşünmüyorum. Ama az önce bahsettiğimiz yabancı kuralının sınırlarının çok dışında kalmış olan bir Fenerbahçe'de mecburiyetler Semedo'yu göndermeye iterse ve mevkisini yerli bir oyuncu ya da 24 yaş 23 yaş bandında bir oyuncuyla doldurma gerekliliği ortaya çıkarsa mecburiyetlerden belki.
1: Benfikalı Amar Dedic'in de adı anılıyor, evet. Fenerbahçe.
2: Çünkü normal şartlarda Semedo'ya gelene kadar o kadroda çok daha farklı değişimlere gitmeniz gerekiyor zaten. Semedo bu zincirin en son halkası gibi gözüküyor. Ama mecburiyetler bazen teklif gelmiş bir oyuncuyu, hazır teklif de var. Kontenjana göre de alabilecek bir oyuncu da var elimizde. Değiştirelime giderse de Semedo, evet bu ayrılık, Semedo ayrılığı gerçekleşir ama bu gönülden bir İsmail Kartal isteğiyle olacağını hiç düşünmüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Geçtiğimiz sezon eğer sakatlık sorunu yaşamasaydım bu sene organizasyonun en güçlü bir parçası olabilirdi. Çünkü özellikle bek pozisyonunda oynayan oyuncuların hücuma katkısı ve işin takım savunması kısmında da bu kadar donanıma sahip bir oyuncudan vazgeçmek kolay değil. Ama işte yabancı sayısının fazla olması, ya orada opsiyonu kullanacağımızı önde kullanalım, Mert'le bir şekilde en azından işin savunma kısmını biraz oradan hallederiz düşüncesi de sağlıksız demem. O da olabilir planlamada çok fazla oyuncu olduğu için, ama öyle bir problem olmamış olsaydı ben de aynı fikirdeyim Taner'le, asla Semedo'dan vazgeçmezdim yani.
1: Çok tecrübeli oyuncu.
0: Çok iyi oyuncu.
1: Üst
0: yani,
1: düzey bir oyuncu.
0: Bir de canlı statta izleyince çok gerçekten, hı-hı, yani oyun bilgisi, asla duygularına yenilmeyen, bir dakikasını, evet, duygularına yenilerek, hani bizde çok vardır ya böyle iyi hissedersin. Biz de futbolcumuza çok, hı-hı, yapıyorduk. En büyük hatalarımızdan biri bazen izlerken topu veriyorsun ya, o seyircinin etkisiyle beraber daha arkadaşın tam topa sahip olmadan bindiriyorsun. Kaptırdığında ikiniz birden oyundan düşüyorsun. Sen ona kızıyorsun yani. Niye? Ama temelde yanlıştır. Yani arkadaşın topa sahip olmadan bölgeni boşaltma. O da bu anlamda o kadar bu işi sağlıklı sürdürüyor ki. İsmail Hoca gerçi şey dedi ona son konuşmasında. Gerçi senin söylediğinde sonra düşündüm. O da hani git ama etkili kullan, öyle gel olarak da yorumladım ama ilk düşündüğüm çok sağlıksızdı. Git, geri gelmesen de olur, biz hallederiz. O eski düşünce yorumu ve oyunu. O yeni oyunda artık öyle git, sonra gelmesen de halledilir durumu yok yani.
1: Bir yandan da Archie Brown'a da bazı teklifler olduğu konuşuluyor Premier Lig'de. Bir ilgi var. Ama Fenerbahçe'nin onunla alakalı planı ne? Ne olmalı? Sol bek için de bunu söylüyorum. Osterwolde'yi kullandı hoca ki Osterwolde stoper performansıyla son dönemde Fenerbahçe'ye biraz daha, evet, hizmet etmiş bir oyuncuydu. Sol bek olarak da hücum verimliliği çok tartışmalı Taner. Sen nasıl görüyorsun Osterwolde'yi? Fenerbahçe'nin ideal sol beki budur, bununla devam etmelidir diyebiliyor musun?
2: Aslında diyemiyorum ama devam etmeli. Onu da şundan dolayı söyleyeyim. Bir kere istikrara ihtiyacınız var artık. Yani devamlı o değişim, oradan Semedo gitsin, oradan Osterwolde gitsin, liri yaptığınız sürece kalecileriniz çok hedefte kalacak. Yani Fenerbahçe'nin kalecilerinin belki de hani Volkan Demirel'in de son dönemini dahil edelim. Yani bu kadar fazla hedef tahtasına konulmasının en büyük sebebi stoper ya da savunma denkleminin bir türlü istenildiği gibi sağlanamamış olması. O kadar istikrarsızlık kalecinin de performansını geriye çekiyor ve kalecinin en çok isteyeceği şey ideal bir savunma dörtlüsü. Hatta merkez orta sahası, yani ideal bir merkez oyunu bir kere kalecilerin en çok isteyeceği şey. Ama sen bir maça X stoperiyle, diğer maça Y stoperiyle, bir maça 3'lü, diğer maça 5'li, ondan sonra çıktın 4'lü dediğin zaman kaleci de tükeniyor. Ve bugün baktığımız zaman Volkan Demirel'in son döneminden itibaren Fenerbahçe'de hani atıl duruma getirilmemiş olan kaleci neredeyse yok. Yani Volkan Demirel, Ederson, Altay Bayındır, Livakovic, İrfan Can Eğribayat hepsi mi kötü? Bu denklemde artık Osterwolde'de de istikrar sağlansın, Ederson'da da istikrar sağlansın. İdeal oyun için savunmada sezonda belki bir hamle. Bakın en ideali mesela Galatasaray bunu yapıyor. Ne yapıyor? Stoper ve merkezde maksimum 1, çok mecbur kalsa 2 oyuncu değil.

sürüyor. Sezonda öyle 3 adam göndereyim, 5 adam alayım yaptığınız anda o denklem bir anda ayağınıza dolaşıyor. Ve oyuncuların da performansını etkiliyor. Çünkü bir bek oyuncusunun, sağ bek oyuncusunun performansı sadece kendisini bağlamıyor. Stoperin ne oynadığı, onun önündeki örnek veriyor sağ bekse sağ merkezinde oynuyor. Oyuna nasıl katkı sağlıyor ya da sağ ön oyuncusu geriye desteğe geliyor mu gelmiyor mu, nasıl profil. Bunların hepsi aslında parçanın

0: karşı karşıya bıraktı.
1: Şey de yaptı hatırlarsan o dönem Fenerbahçe sistemde de değişime gitti. Sadece oyuncuda evet. değil. Üçlüye döndü. Hiç gerek yoktu o an. Doğru. Niye böyle bir şey yaptın? Onu zenginlik olarak anlattı o ara. Hatırla Tedesco.
2: Doğru.
1: Ya bunu da ya, niye yapamazsın? Çünkü o bahsettiğin hadise o kadar önemli ki. Tek başına bir oyuncuyla anlatamazsın. Bir oyuncunun yerini değiştirdiğinde bütün sistemdeki oyuncuların pozisyonu, o pozisyondaki davranışları ortadan kalkıyor. Değişiyor. Şimdi üçlü sistem dediğin sistem bir kere çok ciddi tekrara muhtaç ve üçlü sistemde öndeki dörtlünün iki tane beki, yani oyunu iki yönlü oynama konusunda çok özel oyuncular olması gerekiyor. Beşiktaş aklıma geliyor. Hani Lucescu o zamanlarda bu işi şahane yapmıştı 100. yılda. İşte Kaan Dobra ile İbrahim Üzülmez'le değil mi? Baktığın zaman aslında oyunculuk profili olarak çok yetenekli oyuncular değil. Ama oyunu iki yönlü oynama konusunda çok bir hayli takıma katkı sağlayan oyunculardı. Yani bir oyuncuyla değil bütünüyle ilgili anlatman lazım. Öyle sen dörtlü oynayan bir takıma ya ben öyle hissettim üçlüyle de bu işi hallederim dediğin an rakibinden fazla gol yersin şampiyonluk gider sonra dersin ki santraforum yok. Santrafor değil ki senin sorunun. Savunma.
0: Tabii.
1: Yani oradan Arşi Bram'la geleyim, Osterwolde'ye geleyim. Aynı fikirdeyim. Ya bu kadar değişim olmaz. Yoksa daha iyisine gittiğin zaman Galatasaray'da yapar onu. Abdülkerim'in de iyisini bulur, Sanchez'in de iyisini bulur. Bitmez o iş ya. O sonsuz Torreira'nın da iyisini bulur. Niye onlar orada kalıyorlar? Tekrarı var. Evet daha iyisini bulur ama tekrarı var. Burada belirleyici olan tekrar olacak. Şimdi Fenerbahçe'de de Osterwolde, Arşi Bram ikisinden de iyisini bulabilirsin ama artık tekrara muhtaç bir durum. Hele hele savunma merkezinde bu kadar oynama alışkanlığı olan 4 oyuncu ki Ake girecek oraya sadece. 3 bir önceki seneden beraber oynama alışkanlığı. Bu acayip bir zenginliktir. Burayla bence hiç oynama. Yani git ön tarafta bir zenginlik katacaksan oraya bir değişim yapabilirsin. Ama savunmayla hiç oynama, kaleciyle hiç oynama. Ki şey çok doğru kaleci konusunda söylediğin. Mesela buraya getirdiğin kaleciler hayatında hiç görmediği kadar savunmada değişim görüyorlar. Onların da kafası karışıyor yani.
2: Ve ben Uğurcan'ı Fenerbahçe transfer etse Uğurcan da muhtemelen benzer performans düşecekti. O öyle söyleyeyim yani böyle bir savunma planlaması içerisinde bir kalecinin oynaması kolay bir iş değil. Bu yüzden önce Fenerbahçe bu savunma denklemini iyi bir şekilde çözmesi lazım ama çok uzun yıllarda çözemediği için de şampiyonluklardan oluyor.
3: Orta alandaki Kante, Guendouzi eğer görev alırsa İsmail gibi profillerin takım savunmasına yardımcı olmaları özellikle Kante ve Guendouzi'nin İsmail de katarız buna 6 aydır sadece beraberler. Doğru. Yeni bir dönemde o takım savunmasını yukarı çekecek faktör olabilir mi bu yani, isimler?
2: Mesela şuna katılır mısınız bilmiyorum ama mesela Fenerbahçe çok uzun yıllardır o Mehmet Topal, Josef de Souza ikilisini de yakalayamadı. Ya da bir Torreira, Lemina gibi güven veren bir merkez orta sahası da yakalayamadı. Burada oyunu savunma anlamında ve geçmişin tabiriyle ön libero diye konumlandırabileceğimiz bir merkez oyuncusu da yakalayamadı. Çapa diye tabir edilen, rakibi durduran, kolay kolay geçit vermeyen, o ifadeyi çok kullanmayı sevmem futbolda ama savaşan oyuncu profilini bulamadı. Yani Kante'yi getirdi, Kante tam olarak o oyunun karşılığı değil. Guendouzi'yi getirdi, görece bence onu yapmaya çalışıyor kendince ama destek alması lazım. Çünkü merkez oyunu da tek başına oynanan bir şey değil. Mesela Lemina Torreira ikilisinde denklemden biri çıktığı zaman diğeri de bocalıyor.
1: Orada sanki biraz oyun da oyunculara yardım. Bazı oyunculara oyun yardım etmek zorunda. Mesela evet. Kante'ye oyun yardım etmek zorunda. Kante'nin varlığı daha değerli hale gelebilmesi için oyun yardım edecek. Çünkü Kante'ye muhtaç olduğunda...
2: Bu oyunda da işte o zaman senin stoperin yardım edecek.
1: Kesinlikle.
2: Bekin yardım edecek. Orada da yine savunmaya geliyor. Yani Kante'nin oyununa, yani az önce Galatasaray'dan örnek verdim. Lemina'nın oyununu sadece Lemina desteklemiyor. Oyunda kim destekliyor? Bek'te oynayan destekliyor. Arka tarafta Sanchez destekliyor.
1: Bütünü.
2: Bütün olarak bakacaksak peki Fenerbahçe'de kim destekliyor merkezde oynayan Guendouzi'nin oyununu?
1: Desteklemeye zaman diyor.
2: Ya da Kante'yi kim destekliyor?
1: Yani.
2: O yüzden o değişimi bir frenlerse eğer merkezde öyle bir ikiliye sahipler ki Kante ve Guendouzi yani müthiş bir ikili.
1: Aslında bazen başkanlar hani dezavantajlı gözüküyor ya mesela çok başarısız sezonların ardından aslında içinde çok ciddi avantajı da barındırıyor. Evet. O kadar fazla hatalar yapılmış ki bazen hani yeni bir şeyler vaat etmene gerek yok. Onları yapmayacağım demen de seni hedefe götürür aslında.
3: Yeterli olabilir.
1: Yeterli olur hani onu da getireceğime gerek yok. Bir an benden önceki yönetim kadroda, teknik direktörde ve oyuncuda değişmek. Ben gitmeyeceğim demen aslında çok önemli bir adım. Yani Fenerbahçe'de aslında bu sene en temel yapması gereken şeylerden biri. Şimdi mesela transfer konuşuluyor ya. Fenerbahçe'nin yani ideal kadro baktım bir hayli zenginliği var ve avantajı şu. Kante, Guendouzi, Asensio. İşte geri dörtlüyü saydık. Geçtiğimiz sezon da buradaydı onlar. Yani onların yeniden alışacağı, uyum sağlayacağı birlik arkadaşları yok. Ya bu ciddi avantajdır. Oraya işte Greenwood gelecek. İşte hangi oyuncuları alacaklarsa. Bir

0: Kaç oyuncunun içine Ake gelecek? Şimdi 3 tane 4 tane oyuncunun bir önceki seneden oynama alışkanlığı olan takıma uyum sağlaması, o istediğin kadar en iyileri bir araya getir. Diğeri dahil. En iyileri bak. 10 tane oyuncuyu getir. Avrupa'nın en önemli 10 oyuncusunu bir araya getir. Diğer tarafta bir önceki senede oynama alışkanlığı olan 4 oyuncuyu getir. 4 oyuncu daha avantajlıdır. Çünkü belirleyici olan o olacak ya, onlar birbirini anlayana kadar, sistem uyum sağlayana kadar iş işten geçiyor. Burada zaten öyle bir sabır yok. Kimse vermiyor ki sana o sabrı burada.
1: Evet. Sabır olmadığı için de olmaz sürekli bir şeyler yani. Yenileniyor ve sistem oturtamıyorsun.
0: Evet, yani geçmişte var. Vaat edeceğin tek şey bu. Onları yapmayacağım. İstikrar benim için belirleyici olacak. Daha kötü olmayacağım, onun garantisini verebiliyorum yani.
1: Evet. Fenerbahçe'de ayrılıklar muhakkak olacak. Bunlar üstüne de yine konuştuk. Bu arada bir hatırlatma da yapmak isterim. Saat 18'de Önder Özen Beşiktaş adına medya mensuplarının karşısında olacak. Muhammed Salah transferi ve bu süreçle ilgili bazı değerlendirmeler yapma olasılığını yüksek görüyoruz. Ve Aspor ekranlarında da 18 itibariyle bu basın toplantısını izleyebileceksiniz. Bu hatırlatmayı bir kere daha yapmak istedim. Çünkü Beşiktaş taraftarı ciddi anlamda büyük bir heyecanla Salah ve diğer konularla ilgili gelişmeleri bekliyor. Bu arada Türkiye'de evet, transfer gündemi epey yoğun. Hatta beklediğimizin çok üst seviyesinde oyuncularla ilgili programlarda konuşuyoruz ama Avrupa'da da bir yoğunluk var. İngiltere ve İspanya özelinde arkadaşımız Salih Sarı'nın değerlendirmeleri olacak. Salih, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem, Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum.
1: İngiltere ile bir başlangıç yapalım. Son şampiyon Arsenal'ın gündemi epey yoğun. Manchester City, Guardiola sonrası iki sezondur da şampiyonluğu kaybetmişken nereye doğru gidecek? Bunu fazlasıyla merak ediyoruz. İngiltere'ye dair elinde hangi bilgiler var Salih?
2: Kerem, Can Bulat, tabii Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından transfer gündemi de ciddi bir hareketlilik kazandı. Ve Premier Lig'de de büyük taşların yerinden oynadığı bir sezon olacağını söyleyelim. Ve bu büyük taşlardan belki de en büyüğü Manchester City'de Pep Guardiola'nın ayrılması oldu. Guardiola 10 yıllık Manchester City dönemini sona erdirdi ve yerine öğrencisi Enzo Maresca'yı bıraktı. Enzo Maresca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Manchester City'de Guardiola'nın sistemini devam ettireceğini değil, kendi düzenini kuracağını, çünkü kopyala yapıştır yöntemini çok sevmediğini söyledi Enzo Maresca ve bu doğrultuda önemli transferler gerçekleştiriyor. Çünkü Pep Guardiola ciddi bir miras bırakmıştı, ancak Maresca'nın niyeti daha farklı, amacı daha farklı. Bu transferlerden en büyüğü tabii ki Avrupa'da büyük ses getiren Elliot Anderson transferi oldu. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı transfer etti Manchester City. Tabii bu transferde aslında daha çok ilgi çeken şey ismin büyüklüğünden ziyade ödenen bonservis ücretinin büyüklüğüydü. Tam 135 milyon euro ödendi Elliot Anderson için. Bu da büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Bu ücreti hak ediyor muydu? Gerçekten bunun karşılığını verebilir mi? Aynı zamanda transfer piyasasının aslında piyasayı da etkilemiş oldu. Çünkü daha büyük isimler, Elliot Anderson 135 euroya transfer oluyorsa daha büyük isimler ne kadarı hak edecekti? Bu tarz tartışmaları da beraberinde getirdi. Manchester City'de ayrılan bazı oyuncular oldu. Manuel Akanji ve Nathan Ake takımından ayrıldı. Akanji Inter'e, Nathan Ake ise Fenerbahçe'ye gitti. Bernardo Silva sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı ve Real Madrid'in yolunu tuttu. Şu anda takımdan ayrılması konuşulan en önemli isimlerden bir tanesi de aslında Guardiola döneminde takımın bel kemiği diyebileceğimiz Rodri'nin takımdan ayrılığı. Rodri geçtiğimiz yaz, daha doğrusu bu yaz Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı ve aslında bir nevi önündeki bütün challenge'ları tamamladı. Ballon d'Or'u kazandı, şimdi Dünya Kupası'nı da kaldırdı ve yeni bir challenge arayışı içerisinde. Şu anda Real Madrid'le adı anılıyor. Aynı zamanda Paris Saint Germain'in de Rodri'yi kadrosuna katmak için istekli olduğunu biliyoruz. Manchester City'nin kadroya katmak istediği bir diğer isim ise yine Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettiren faslı orta saha oyuncusu Eyüp Boaddi. 18 yaşında Lille'de iyi bir performans göstermişti. Yeni orta saha rotasyonunda Manchester City Eyüp Boaddi'ye de yer vermeyi planlıyor. Manchester City tabii 135 milyon euro ödeyerek transfer piyasasını salladı. Ancak İngiltere'de transfer piyasasını sallayan tek transfer bu olmadı. Chelsea'nin yüksek bir bonservis ücreti ödeyerek Morgan Rodgers'ı kadrosuna kattığını gördük. Aston Villa

0: Tam 138 milyon euro ödedi. Aynı zamanda Aston Villa bu yerden boşalan orta sahadaki bu boşluğu Manzambi ile doldurdu. Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Freiburg'un genç oyuncusu Manzambi'yi kadrosuna kattı tam 60 milyon euro karşılığında. İngiltere'de transfer piyasasında ilk günlerden sallayan bir diğer takımsa Tottenham'dı. Tottenham çok kötü iki sene geçirdi aslında. Geçtiğimiz sezon kümeden düşmekle karşı karşıyaydı ve ciddi meblağlar harcayarak Tonali'yi kadrosuna kattı. Newcastle'dan Matheus Fernandes'i ve Jean-Paul Van Hekke'yi kadrosuna kattı. Ciddi bonservis bedelleri ödeyerek. Ancak şu anda henüz transferde o kadar da büyük adımlar atmayan, tabii iki transferi olsa da, ama gelecek sezona damgasını vuracağını şimdiden hissettiren bir takım var. O da Arsenal. Geçtiğimiz sezon uzun sürenin ardından Mikel Arteta ile şampiyonluğa ulaşan Arsenal bu sezon şu ana kadar iki transfer gerçekleştirdi. Leverkusen'den Hinkapi ve Kulüp Brugge'den Tolisi 40'ar milyon euro ile kadrosuna kattı Arsenal. Tabi diğer takımlarda dediğimiz gibi şu anda büyük taşlar yerinden oynuyor. Liverpool'da teknik direktör Arne Slot takımdan ayrıldı, yerine Iraola geldi. Manchester City hakeza büyük bir dönüşüm içerisinde bu takımlar. Bu durumdayken Arsenal'sa şu anda daha istikrarlı bir kadroyla, istikrarlı bir teknik direktörle, gelecek vadeden bir takımla önümüzdeki sezona hazırlanıyor Arsenal. Şu anda gündeminde tabii Arsenal'ın çok önemli isimler var. Özellikle son günlerde isim adı geçen en büyük isim Vinicius Junior. Real Madrid'de şu anki yeri tartışılıyor. Gelecek vaat ediyor mu biraz? Takım içerisinde de aslında problemler vardı. Birazdan da daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim kendisinden. Vinicius Junior şu anda Arsenal'da en önemli isimlerden şu anda konuşulan. Çünkü sol kanatta Trossard da takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş'a transfer oldu. Orada aslında takımın şu anda zayıf halkası diyebileceğimiz pozisyon sol kanat. Bu boşluğu Vinicius Junior'la doldurmayı hedefliyor. Bir başka isim var, Bradley Barcola. Paris Saint Germain'in yine en yetenekli oyuncularından, ancak Paris Saint Germain'de ilk 11'de kendine yer bulmakta biraz zorlanıyordu Barcola. Ve bu sezon takımda kalmak istemediğini söyledi. Takımdan transfer olacak, ancak az önce bahsettiğim gibi şu an transfer piyasası öyle bir durumda ki Barcola'nın piyasa değeri nedir? Gerçekten bu konuda büyük tartışmalar var. Paris Saint Germain sezon transfer döneminin başında aslında daha düşük bir ücret isteyecekken şu anki piyasada 170 milyona kadar istediğine dair iddialar var Barcola için. Barcola da Arsenal'ın transfer etmek istediği oyunculardan bir tanesi. Orta sahada tabii Arsenal'ın inanılmaz güçlü bir orta saha rotasyonu olmasına rağmen bu orta sahayı daha diri tutmak adına Bruno Gimareş'in adı geçiyor. Newcastle United'ın başarılı orta sahası şu anda Arsenal'ın hedefinde.
1: Salih, çok kısa, sadece 3 dakikamız var. Tabii. Real Madrid takip ettiğimiz bir takım. Arda orada, Mourinho'nun ne yapacağını merak ediyoruz. Yann Diomande ile ilgili bir gelişme bizi bekliyor mu?
0: Evet, Yann Diomande Real Madrid'in uzun süredir gündemindeydi ve geçtiğimiz günden, hatta dün akşamdan itibaren transfer konusunda Leipzig'le Real Madrid anlaşmaya vardı. Burada da 100 milyon euronun üzerinde, hatta 120 milyon euro, ilk başta Real Madrid 100 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Leipzig kabul etmemişti ve bonuslar dahil yaklaşık 120 milyon euroya anlaştıklarını söyleyebiliriz. Leipzig'in bir transfer başarısı var. Son yıllarda önemli transfer satışlarına imza attı Leipzig. Bu da muhakkak onlardan biri olacak. Real Madrid de bir dönüşüm geçiriyor. Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte aslında son yıllarda takımda oluşan bir ego savaşları vardı. Çünkü takımda çok fazla yıldız var. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, bunlar hep bir arada kontrol altında tutulması zor oyuncular ve bu takım bu anlamda tabiri caizse takımı hizaya çekmesi için Florentino Perez takımın başına Mourinho'yu getirmişti. Mourinho önemli hamlelerle başladı Real Madrid dönemine. Bernardo Silva ve Ibrahima Konate'yi ücretsiz olarak kadrosuna kattı. Bunun dışında Denzel Dumfries'i 20 milyon euro karşılığında ve Kukureya'yı ise 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Mourinho'nun takımda yeni bir rüzgar aslında estirdiğini şimdiden söyleyebiliriz. Tabii Türk futbol severlerinde en merak ettiği konulardan bir tanesi, bu kadar transfer oluyor, takım bir dönüşüm geçiriyor. Peki Arda'nın bu takımdaki yeri nedir? Arda Güler bu takımda ne yapacak? Nasıl bir pozisyonda oynayacak? Kısaca bundan

0: da bahsedeyim. Arda ile Mourinho'nun arasının şu anda çok iyi olduğunu söyleyelim. Zaten en başta şunu da söylemek lazım ki Real Madrid taraftarları Arda Güler'i çok seviyor. Dolayısıyla şu anda Arda Güler'in takımda kendine yer bulamaması her şeyden önce Mourinho'nun Real Madrid taraftarlarını karşısına alması demek oluyor. Geçtiğimiz günlerde Arda Güler kulüp kanalına, Real Madrid kanalına bir röportajda bulundu. Ve bu röportajda Mourinho ile arasının da çok iyi olduğunu söyledi. Mourinho Arda Güler'i sağ kanatta düşündüğünü söylemişti. Ve bu anlamda takımda aslında önemli bir yer tuttuğunu söyleyelim Arda Güler'in. Evet. Tabii bu manada Barcelona ile de bir transfer yarışı içerisinde şu anda Real Madrid'in önde götürdüğünü söyleyebiliriz Kerem Can Bulat.
1: Salih Sarı çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Editör arkadaşımız Salih Sarı hem İngiltere'deki hareketten bahsetti hem de son günlerde Jose Mourinho yönetiminde yeniden yapılanan Real Madrid'in son durumuna dair bilgileri bizimle paylaştı. Yann Diomande transferi son derece heyecan verici olur. Paris Saint Germain'le adı anıldı. Liverpool'un ilgisinden bahsedildi. Belki Dünya Kupası performansı çok tatmin edici bir seviyede görünmedi Diomande'nin ama önümüzdeki yıllara damga vuracak bir potansiyele sahip olduğu da kesin. Neler katacak dünya futboluna ve transfer resmileştikten sonra Real Madrid'e, bunu da merakla takip ediyor olacağız. Taner Karaman çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
1: İbrahim Yavuz ağzına sağlık.
3: Çok teşekkürler.
1: Spor gündemine noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
4: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Yılmaz. Bitsu Doğan'ın koşu yoluna. Bitsu

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez Can atıyor.

Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol!

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımı da gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı, açıyı buldu.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappé'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı.

Mbappé, Kylian Mbappé, Lenormand yanında.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için

0: 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Tut turuncu Teknosa'da.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Hazırda futbolcumuz ve sol kanatta oyuncumuz yoktu önde. Önce İlhan Fakalı, Ümit Milli Takımımızın değerli oyuncusu. Sonra da Belçika Milli Takımının önemli yıldızlarından, Dünya Kupası'nda etkili oyuncularından ve verimlilik puanı da ilk sıralarda olan Leandro Trossard'ı kadromuza kattık. O dönemde çok önceden beri düşündüğümüz orta sahaya eksiğimiz olmasa da, o bölgede oyuncumuz olsa da kalite katabilmek için Salih hem milli takımımızın çok değerli bir oyuncusu hem de uluslararası bir seviyede oyuncu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Borussia Dortmund'un oyuncusuydu. Onunla da çok çabuk anlaşmayı tamamlayarak kadromuzu güçlendirmiş olduk ve birinci aşama bitti bizim için. İkinci aşama 15 Ağustos'a kadar sürecek olan güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Bazı mevkilere transferler yapacağız. Hem U23 hem yabancı kontenjanı, eğer mümkün olursa bir de yerli oyuncu kadroya katma planımız var. Bu ayın 15'ine kadar kendimize bir hedef belirledik. Hedeflediğimiz oyunculara 15'ine kadar gideceğiz. Son aşamamız 15'inden 4 Eylül'e kadar, yani 4 Eylül'de transfer sezonu kapanacak. O dönemde de fırsatları bekleyeceğiz. Eğer varsa, fırsat gibi değerlendirebileceğimiz oyuncu olursa belki ona da gidebiliriz. Bu bölüm işin teknik tarafı. Bir de bunun birçok kulüp, özellikle büyük kulüpler sıkça denerler. Kulüplerin ürünleştirme faaliyetleri olur. Ürünleştirme kalemleri futbol takımlarının, kulüplerin en önemli gelir kalemleri arasında gösteriliyor biliyorsunuz. Yayın gelirleri giderek azalıyor. Stadyum gelirleri belli bir stabil seviyede gidiyor ama ürünleştirme gelirleri ucu açık. Eğer ürünleştirebileceğiniz insan kaynaklarına sahipseniz, ürünleştirebileceğiniz metalara sahipseniz o zaman sonsuz boyutta ürünleştirme geliri elde et.

etme şansınız var. Bu amaçla kulübümüz Muhammed Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir süper yıldızla temasa geçti. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Bunu hem ikinci başkanımız, as başkanımız Sayın Murat Kılıç hem başkanımızla konuştuk. Önerdiler böyle bir finansman modeli işe yarayabilir mi diye. Elbette yarayabilir. Çünkü Muhammed Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu, saygıdeğer bir kariyere sahip, uluslararası kimliği son derece yüksek, özellikle bizim coğrafyamızda, Avrupa'da, Britanya'da, kıtalar arası bir şöhrete sahip olması sebebiyle ürünleştirme potansiyelini gördük. Bununla alakalı bir fizibilite çalışması yapıldı. Acaba Kahire'de ne kadar forma tüketilir? Acaba ülkemizde ne kadar kartal yuvalarında forma tüketilir? Acaba yurt dışındaki kartal yuvalarında veya yeni kartal yuvalarında veya yeni işbirliklerinde ne kadar Muhammed Salah forması tüketilir? Bunlar hesaplandı ve kulübümüze cazip geldi. Dolayısıyla görüşmeler başladı. İlk aşamalarında görüşmelerin finansal detaylara girilmediği bölümde hem ben hem hocamız Sayın Vincenzo Italiano toplamda 3 kez Muhammed Salah'la görüştük. 2 defa ben görüştüm. Bir defa da Vincenzo Italiano görüştü. Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle, taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu, ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna, hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda. Belki beni aralarında kabul ederler, belki etmezler Beşiktaşlılar ama Beşiktaşlılık değerlerini

0: Ben de biraz biliyorum. Azıcık da olsa ben de biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybetmemek önemli. Ve bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek belki hepsinden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Sonuçta bu bölüm Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Bu arada elbette az önce anlattım, biz 17 Temmuz'a kadar birinci transfer dönemi dedik. Oradaki hedeflerimize ulaştık. İkinci transfer dönemine de aralıksız devam ettik. Yani bu ara henüz Trossard transferinden sonra hiçbir transferin yapılmamış olması işin aksaması veya durması değil. Durması değil. Bu şekilde gitmesi gerekiyordu. Çok önceden bu şekilde planlamıştık. Önce ihtiyaçlar giderilecek, sonra güçlendirme başlayacak. Neden böyle yaptık? Çünkü maç planı açık ve tescil tarihleri belli. Birinci tescil tarihi 17 Temmuz'du. Oradan sonrası için 31 Temmuz'u beklemek zorundayız. İkinci tescil tarihi 31 Temmuz'da. Oraya kadar aldığımız oyuncuları zaten listeye yazamayacaktık hiçbir koşulda. Ve UEFA ligindeki şu an konumuza bakacak olursak %50-%50 şansların eşit olduğu bir eşleşmeyi oynuyoruz. İlk maçı 1-0 kazandık. Çarşamba günü Danimarka'ya hareket edecek takım. İnşallah orada da istediğim sonucu alır geçeriz ama şu anda 50-50 duruyor. İki seçeneği de değerlendirelim. İki olasılığı da değerlendirelim. Eğer turu geçersek daha düşük profilli, nispeten daha düşük profilli bir ekibe karşı oynayacağız. Eğer dilemiyoruz asla ama kaybedersek turu yine Konferans Ligi önelemesinde daha düşük profili bir ekibe karşı oynayacağız. Bu kadronun yeterli olabileceğine olan inancımız var. O sebeple biz 15 Ağustos'a kadar takım güçlendirecek olan hamleleri lig dönemi başlarken olacak tescil tarihine yetiştirmek veya son aşamadaki UEFA'daki son listeye yetiştirmek amacıyla yapacağız. Bu planda herhangi bir aksama yok veya Muhammed Salah'la ilgili sürecin bu plana bir etkisi olmadığını söylemek durumundayım. Benim söyleyeceklerim bu konuyla ilgili olarak şimdilik bu kadar. Sorunuz varsa cevaplamak isterim.
1: Salah işi tamamen kalktı mı? Yani evet. O Ağustos'un sonuna kadar falan tamamen kalktı mı?
0: Yani buna evet veya hayır deme şansım benim kendi adıma yok. Şu sebeple Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
1: Kapı açık yani.
0: Biz teklifimizi yaptık. Yani kulüp teklifini yaptı. Eğer oyuncunun temsilcisi devam etmek isterse edebilir. Belki başka bir yerle görüştüklerini de söylemiş, arkadaşlarımıza iletmiş. Belki oradan sonuç alırlar. O zaman başka bir yerde futbol hayatına devam eder. Kapanmış olur ama biz durduğumuz yerden kıpırdamama kararı verdik yöneticilerimizle birlikte. Bizim için konu bu noktada.
2: Barbaros Bey buyurun.
3: Barbaros Burs, serbest gazeteci. Sayın Özen, bu konu şimdi aslında bir kapıda bırakıyorsunuz bu açıklamayla. Size olumsuz bir cevap mı geldi de bu olay kapandı? Yoksa siz şartları söylediniz, hiç cevap gelmedi, o yüzden masadan mı kalktınız?
0: Hiç cevap gelmemiş veya olumsuz cevap gelmiş değil. Bir istek gelmiş durumda. Bir daha söylüyorum. Kulübün bir kimliği var. Kurumsal kimliği bir tarafta, bununla beraber bir de tarihsel bir kültür mirası var. O mirasın dışına çıkma şansı yoktur kurumların. Özellikle de Beşiktaş'ın. Sayın Başkan'ın masadan kalkma sebebi bunu zarar görmemesi. Son teklif buna zarar vermeyen en uç nokta. Yani Beşiktaş kulübünün Muhammed Salah ve temsilcisine yaptığı son teklif buna zarar vermeyen, kulüp kimliğine de, kulübün değerlerine de zarar vermeyen, az önce bahsettiğim imaj hakları konusunu, kulübün bir politikası var. Başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir hakkı bir başkasına veremez. Dolayısıyla o nokta belli, o noktadaki teklif masada duruyor. Değerlendirirlerse değerlendirirler, değerlendirmezlerse

0: başka bir yere teklif alır, gitmeyi dilerlerse ben Muhammed Salah'ı izlemekten çok keyif aldım bir futbol sever olarak. Oradaki futbol yaşantısında kendisine başarılar dilerim. Bize düşen budur bu saatten sonra.
1: Sizinle devam edelim.
2: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Hocam, birçok rakam yazılıyor, çiziliyor. Bir de sizden duyabilir miyiz? Yani karşı taraftan nasıl bir talep var?
0: Değerli arkadaşım, ben o finansal tarafı çok hakim olduğum bir konu değil. Yani biz 6 tane oyuncu transfer ettik. Bir de teknik direktörü getirdik. Ben kulübün teknik anlamdaki, taktik anlamdaki politikasını, Türkiye Ligi'ndeki yerel rekabetteki durumunu, konumunu, Avrupa'daki beklentilerini, taraftar profilini anlatarak işimi yürüttüm. Teknik uygunluk aradım. Fiziksel uygunluk aradım transferlerde ve takım planlamasında. Ondan sonraki bölüm hem futbol operasyonları sorumlumuz hem yöneticilerimiz tarafından takip edildi. Bu taraflarında yani iş bana kalırsa ben kulübü batırırım. Ben çünkü pazarlık etmeyi bilmem, beceremem. Benim alanım, uzmanlık alanım hiç değil. O sebeple tam emin olmadığım bir konuyu sizlerle nasıl paylaşacağımı bilemedim.
1: Hakan Bey, size devam edelim.
3: Hakan Gündoğar hocam, kısa ve net soracağım. Salah tarafı olumlu dönerse Beşiktaş bu transferi gerçekleştirir mi? Sorulmak istenen buydu aslında.
0: Bu teşekkür çok teşekkür ederim. Bu sorunun cevabı aslında bende değil, yönetim kurumunda olur. Çünkü az önce söyledim, ben futbol direktörüyüm ve futbolun teknik anlamdaki planlamasına baktım. Akıcı oyun oynatmaya çalışan, agresif ve ofansif bir takım planlamak isteyen, yarıştırmak isteyen, oyuncularını geliştirmek isteyen bir teknik direktör seçtim. Ona uygun oyuncular, onun oynatacağı oyuna uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bu benim alanım, ama bir de az önce anlattığım gibi işin finansal tarafı var. Bu bir finansman durumu aynı zamanda. Bir ürünleştirme politikası, bir finansman politikası. Bu tarafla ilgili çalışan arkadaşlarımız, değerli yöneticilerimiz, pazarlama departmanı, ürünleştirme departmanı, Kartal Yuvaları, elbette ki finans direktörü ve yöneticiler, o tarafın karar vereceği bir durum. Biz kaldığımız yerden takım planlamasına devam etmeye çalışıyoruz hoca ile birlikte. Her gün toplantılarımızı yapıyoruz. Hem scout ekibiyle, yani biz kendi futbol direktörlük ekibiyle devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hiçbir aksamamız yok şu ana kadar. Teşekkürler.
1: Başka sorusu olan var mı? Ali Bey.
4: Sayın hocam, ikinci transfer dönemi için sizin anlattığınız anlamda 15 Ağustos'u final tarihi olarak belirlediğinizi söylediniz. Hı hı. 14 Ağustos'ta da sezon başlıyor. Hı hı. Hemen arkasından milli ara geliyor. Hı hı. Muhtemelen olursa milli futbolcular da transfer edilmiş olacak. Hı hı. Dolayısıyla ilk 10 haftada da kritik maçlar bekliyor Beşiktaş'ı. Hı hı. Takım uyumu, birlikteliği sağlanması anlamında geç kalınmış olabilir mi? Böyle bir endişe taşıyor musunuz?
0: Elbette bu endişeyi herkes taşır. Haklı bir endişedir. Çünkü lig başlıyor. Ama şöyle de düşünmek gerekiyor. Şimdi bir transfer sezonunda tavan fiyatlar, transfer penceresi açılır açılmaz ortaya çıkıyor. Yani tavan fiyat açılır açılmaz ortaya çıkıyor. Ama taban fiyatlar günler ilerledikçe, haftalar geçtikçe, hatta sonuna doğru geldikçe belli oluyor. Yani kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki kulüplerin ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Sadece bizim kulübün değil, diğer kulüplerin de ekonomik olarak bazı sıkıntıları, kısıtlılıkları var. Bizim hem ürünleştirme gelirlerimiz, hem stadyum gelirlerimiz, hem Şampiyonlar Ligi veya UEFA gelirimiz son derece kısıtlı. Geçen sene Avrupa'da yarışmadık. Bir gelirimiz olmadı. Bu sene de ön elemeleri oynamak zorundayız. Dolayısıyla bu kısıtlılıklar altında biz tavan fiyattan piyasaya girmeyi doğru bulmadık. Tavan fiyattan girdiğimiz tek bir transfer operasyonumuz oldu. O da Trossard, Dünya Kupası'ndaydı biliyorsunuz. Oradan oyuncu getirmek de çok zor. Batı Avrupalı bir oyuncu getirmek de kolay değil. Hele de uluslararası kimlikte bir Premier Lig oyuncusunun son sezonunda şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi finali oynamış ve Dünya Kupası'na çeyrek finale kadar takımını götürmüş büyük katkı vermiş bir oyuncuyu getirmek kolay değil. Biz tavanı orada zorladık kulüp olarak. Onun dışında tabanı beklemek zorundayız. Diğer kulüpler gibi.
4: Yeri gelmişken hemen zorundayız. Sözünüzü böleceğim, kusura bakmayın. En çok konuşulan isimlerden bir tanesi de Vlahović.
0: Evet.
4: Bu noktada taban fiyat beklentisi içerisinde mi, yoksa perde arkasında görüşmeler devam ediyor mu?
0: Bu oyuncunun serbest olması sebebiyle ipler onun elinde. İstediğiyle görüşecek, istemediğiyle görüşmeyecek. Kendine belirlediği belki bazı hedefler olabilir. Yani 5 büyük ligden bir tanesine kalmak gibi. 5 büyük ligin yukarıdaki takımlarında, kulüplerinden kontrat almak gibi bir perspektifi olabilir. Bununla beraber en yüksek kontratı talep de ediyor olabilir. Eğer 5 büyük ligden bir tanesini tercih ediyorsa Türkiye onlardan bir tanesi değil. Bazı oyuncular o sebeple tercih etmiyorlar Türkiye'yi. Mesela hocanın çok istediği bazı oyuncular var. Türkiye olduğu için gelmek istemiyorlar. Yani İtalya'da kalmak veya Fransa, İngiltere, Almanya, bu ülkelerde futbol hayatlarına devam etmek istiyorlar. Kimisi kontrat beklentisiyle Avrupa'nın doğusuna hareketleniyor. Ama Avrupa'nın doğusunda da en yüksek rakamları bulabileceği yer burası değil. Dolayısıyla Vlahović için eğer bir fırsat olursa bunu kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü hocanın eski oyuncusu ve kariyer sezonunu, kariyer dönemini hocayla geçirdi. Onun döneminde 20 maçta 21 gol attı. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Hocaya karşı büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Çünkü birçok oyuncusu, eski oyuncusu onunla çalışmak istiyor. Ama oyuncuların öncelikleri antrenörü seçmek değil, kontratlarını seçmek. Zannederim o büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde ve büyük 5 büyüklükten bir tanesinde Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir ekipte futbol oynamak isteyecektir tahminimce.
1: Oğuzhan Bey, size devam edelim.
5: Hocam şunu da sormak istiyorum. Salah'la ilgili soracağım. Yani oyuncunun transfer sürecinde farklı bölgelerde de oynayabileceğine dair gündemler oldu. Transfer planlamasının ona göre şekilleneceğine dair gündemler oluştu. Şimdi masadan kalktı diyor dediniz Beşiktaş. Şimdilik planlama aynı şekilde devam edecek dediniz.
0: Evet.
5: Eğer Salah'tan bir süre sonra olumlu bir dönüş olursa, hem ona sunulan kontratı da dahil ederek, maliyeti dahil ederek transfer planlaması yine aynı şekilde devam edecek mi, yoksa Salah'ın gelmesi halinde bir değişiklikler olabilir mi?
0: Yok, aynı şekilde devam edemez. Çünkü şu anda bizim güçlendirmek istediğimiz, hocanın kadroda görmek istediği bazı mevkilerin oyuncuları var. Biz oralara transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Eğer gelen olursa, yer kalmazsa o zaman buna dönüş olmaz. Şartlar buna el vermez. Yani aynı mevkiye 3 oyuncu 4 oyuncu istihdam edemeyiz.
6: Efecan Öztaş, Alaspor hocam. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Şu an hangi mevkilerde sizce eksikler var? Beşiktaş ilk olarak hangi mevkiye gidecek, yönelecek? Ve geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ta futbolcular sosyal medyadan oldukça yoğun bir baskı kuruluyordu. Taraftarlar tabii hoş oyun görmeyi zaman futbolculara yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Olaytan'a son maçta sosyal medyada çok fazla eleştiri geldi. Siz burada motivasyon açısından oyuncularla nasıl bir diyalog kuruyorsunuz onu merak ediyorum ve son olarak da Muhammed Salah transferinde imaj haklarından bahsettiniz. Nasıl absürt isteklerde bulundular imaj hakkı konusunda, bunu da merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Sırayla gidelim. Mevki konusu şöyle. Hoca Türkiye'ye gelmeden daha hakkında işte informasyonlar paylaşan değerli basın mensupları oldu. Oradaki lakabı Vincenzo Rotasyon Italiano şeklinde. Çok yorucu bir oyun oynatıyor. Bunu Midland maçında gördük. Gerçekten çok çok yorucu bir oyun oynattı. Oyuncular da inanılmaz bir cevap verdiler bu yorucu oyuna. Maç bittiğinde 3-4 oyuncumuz yere yığıldı biliyorsunuz. Yani çok yüksek eforla oynamaları sebebiyle. Hoca çok talepkar. O sebeple özellikle kanat oyuncularından çok yüksek efor beklentisi var. Sağ kanada bir oyuncu istiyor. Bununla beraber orta saha oyuncularının da kutudan kutuya 18'den 18'e çok hareketli olmaları gerekiyor. Orta sahada iki tane beklentisi var. Çünkü zaten sayısal olarak orada ihtiyacımız var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Ayrıca biz bir U23 oyuncu da eğer görüşmelerimiz şu anda seyrettiği gibi giderse bir U, biliyorsunuz 4 tane kontenjan var. O kontenjanı da doldurmak isteriz. Ayrıca taraftarında bir santfor beklentisi var. Buna da cevap verilmek istenir. Hem teknik ekip tarafından, hem yönetim tarafından, hem de ben de bu cevap

0: vermek isterim buna. Şimdilik burası böyle. Olay tamla ilgili ben bu konuyu açtığınız için size çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok çok üzüldüm. Olay tam oynadığı her maçta, yani geçen sezonda dahil, bu sezonda oynadığı tek maçta elinden geleni ardına koymadan, sahada bir miligram geri adım atmadan mücadele etti. Büyük bir efor ortaya koydu. Büyük bir alın teri ve emek koydu ortaya. Şanssız iki tane pozisyonu oldu ama olur. Ama ne kadar büyük bir istekle, adanmışlıkla oynadığını hepimiz gördük. Ona yapılanı doğru bulmuyorum. Hiçbir oyuncuya, hiçbir oyuncumuza yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu linç kültürünün ortadan kalkması, sporculara biraz daha saygı gösterilebilmesi benim dileğimdir. Oyuncumuza da geçmiş olsun demek isterim. O bizim için çok çok değerli bir oyuncu. Antrenmanda da müthiş rekabet ediyor. Takımına yardımcı oluyor, arkadaşlarına. Maçta da ne var ne yok her şeyi ortaya koyuyor. Bir diğer sorunuz absürt isteklerdi. Salan şeyiydi değil mi? İmaj aktarıyla alakalı. Yani onu absürt olarak tanımlayamam ben en azından kendi adıma. Veya öyle tanımlanabilir de ben bunu yapamayabilirim. Yüzde olarak kulüplerin, diğer kulüplerinde, sadece Türkiye'deki kulüplerin değil Avrupa'daki kulüplerinde yüzde olarak belli bir yüzdesini oyuncuya bırakma, oyuncunun yönetimine bırakma veya oyuncunun finansal kullanımına bırakma gibi bir politikası var. Onun üzerindeki her istek kabul edilemez istektir. Çünkü kulüp aynı zamanda denetlemeye tabi. Denetleme kurulu sorar, nasıl verdiniz bunu diye. Çünkü ucu açık bir rakam bu. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Ya 1 milyon adet ürünleştirme aparatı satılırsa, geçtiğimiz sezon bir Türk kulübünün ürünleştirme icraatlarından Sayın Başkan benim de bilgilenmemi istedi. Benim yanımda aradı bir başka kulüp yöneticisini. Yaklaşık 1 milyon civarında bir kutu satmışlar. Ya 2 milyon kutu satılırsa ne olacak? Para kimden çıkacak? Beşiktaş taraflarından. Nereye girecek? Beşiktaş kulübüne değil. Eğer öyleyse buna evet denemez. Yani Beşiktaş taraftarlarının verdiği paranın nereye gideceğinin belli olması gerekiyor. Mümkünse bu Beşiktaş'ın kasası olması gerekiyor. Kartal yuvalarının kasası olması gerekiyor. Beşiktaş'ın kullanımına açık bir para olması gerekiyor. Bir başkasının değil. Bir tüccarın veya bir yatırımcının veya bir yatırım danışmanının banka hesabına değil. Yani Beşiktaş taraftarları para harcayacaksa bu bir yatırım danışmanın banka hesabına gitmemeli. Buna göz yummak adil değil bence.
1: Emre Bey, sizle devam edelim.
2: Emre Tanrıver, Gaziantepspor. Hocam, Salah'ın menajerinin başka bir takımda daha görüştüğünü söylediniz. Hı-hı. Türkiye'den bir takım masada var mı, bilginiz
0: Hayır,
2: var mı?
0: Hayır, bildiğim kadarıyla yok.
1: Sizle devam edelim hemen.
3: Fatih Emrer, Sandemerke. Hocam, Salah isminin taraftarda yarattığı bir beklenti var. Bu çok büyük bir beklenti. Çünkü çok büyük bir isim. Bu beklentiyi Salah olmasa, Salah'ın olmadığı senaryoda nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Ek olarak şunu sormak isterim. Az önce Vlahovic ismi telaffuz edildi. Vlahovic'le bir görüşmeniz oldu mu? Olduysa ne aşamada, öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Vlahovic'le bir görüşmemiz olmadı. Ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya işte Beşiktaş'a imza atma sebebiyle başarılar diledi, hayırlı olsun dedi. Hoca zaman zaman konuşmalar yapıyor, durumunu takip ediyor ama bizim resmi kanaldan bir görüşmemiz yok. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ne istediğini biliyoruz. Yani hangi tipte bir kulüpte futbol oynamaya devam etmek istediğini biliyoruz. Onun için iki tane seçenek görünüyor. Ya büyüklükler ya daha yüksek kontratlar. O da bekleyecek. Yani az önce transfer piyasasının tabanını ve tavanını konuşmuştuk. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santfor hareketine ihtiyacı var. Bir santfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra yer değiştirecek ve santfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine bir hareket kendisi babasıyla beraber, menajeriyle beraber düşünecektir. Bakalım yürüdüğü yollar onu nereye götürecek? Bizim yürüdüğümüz yollar bizi nereye götürecek? Onu bekleyip göreceğiz. Peki böyle bir isim, yani Salah'tan sonra nasıl karşılanır diye sordunuz değil mi? Bu tamamen şahsi düşüncemdir.

0: bir kimliğin peşinden giderek kurulmuş bir bağ var. Ben böyle görüyorum. Elbette zaman değişiyor. Elbette bir Z kuşağı gerçeğimiz var. Elbette hayat değişiyor. Ama ben şunun değişmesine bir türlü razı gelemiyorum. Beşiktaş'ın taraftarıyla kurduğu bağın tipinin değişmesine ben razı gelmiyorum. Buna razı gelmeyecek çok sayıda Beşiktaşlı olduğunu da düşünüyorum. Bu arada ben bunu bir Beşiktaşlı olarak söylemiyorum. Beşiktaş'a bakan birisi olarak söylüyorum. Gıptayla bakan, imrenerek bakan birisi olarak söylüyorum. Bu bağ değişmemeli. Bir yıldızın, bir ışıltının peşinden giden insanlar değil Beşiktaşlılar. Alın terinin peşinden giden insanlar. Ben böyle gördüm çocukluğumda, gençliğimde de. Hatta yetişkinliğimde de. Ve Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları daha az maliyetli kadrolarla, daha ışıltısı düşük ama enerjisi büyük, yüreği büyük oyuncularla gerçekleşti. Ben öyle gördüm. Son şampiyonluk buna dahil. Rıdvan oradaydı, çocuktu daha. Ersin kardeşimiz oradaydı, çocuktu daha. Yaşıtları babalarından harçlık alıp okula gidiyorlardı. O iki tane gencimiz Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadılar. Atiba 40 yaşına geliyordu. Ama böyleydi. Onlar getirdiler. Sergen Hoca ile beraber onlar getirdiler son şampiyonluğu. O sırada diğer ekiplerin minimum iki katı payrolu vardı. Maaş bütçeleri çok daha kalabalıktı. Yıldızları vardı. Büyük oyuncuları vardı. Ama Beşiktaş şampiyonlukları bu şekilde kazandı. Ha, şimdi de mi böyle? Hayır, böyle değil. Bu mutlaka bir iki tane yıldız olacak. Ama lütfen şunu görmezden gelmeyelim. Türkiye'nin bir numaralı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynuyor. Ligin bir numaralı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldızı dışarıda aramayalım. Kendi oyuncumuz var. Bir büyük oyuncuya sahibiz. Üstelik de yerli, Türk. Bir oyuncuya sahibiz. Sırtında 10 numara var. Kolunda pazovant var. Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle 3 kişiye de kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye yapıyor. Yani kimi kaptanlar 3 kişinin 4 kişi, 3 tane 4 tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Herkese yapıyor. Soyunma odasını avucunun içinde tutuyor. Hocasıyla beraber. Öyle bir oyuncumuz var. Öyle bir yıldızımız var. Trossard Dünya Kupası'na verimlilik sıralamasına baktınız mı? Biz bütün metriklere baktık. Dünya Kupası'nda 48 ülkeden 25'er oyuncu çarpın, hesaplayın kaç tane oyuncu katılmış. İşlerinde verimlilik puanı 17. sırada Trossard'ın. Oradaki en özel performanslardan bir tanesini gösterdi. Belçika milli takımında kupaya başlarken yıldız veya etrafında toplanılan oyuncu başkaydı ama ikinci maçtan itibaren sazı eline alan oyuncu Trossard oldu. Bu büyük oyuncu, bu önemli oyuncu yarın Beşiktaş formasını giyecek. Salih burada, Nübel burada, Alman milli takımının ikinci kalesi. O bizim yıldızlarımızdan bir tanesi. Yarın Doğan yıldızlarımızdan bir tanesi olacak. O benim için, benim gönlümde yıldız da herkesin gönlüne girecek eninde sonunda. Beşiktaş'ta yıldızlar var. Daha da gelecek olanlar var. Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı da oyunu olacak. Biz buna yemin ettik. Bir söz verdik. Eskisinden daha iddialı konuşabilirim. Hocayla ilk tanıştığımız günden itibaren, yani onu zaten izlerken beni çok heyecanlandırıyordu da, Fiorentina'dayken, Spezia'dayken, Bologna'dayken tanıştıktan ve antrenmanları gördükten sonra inancım çok da arttı. Beşiktaş'ın yıldızı oyunu olacak. Ve şunu iddia ediyorum, eğer biz kendi planlamamıza devam edebilirsek, transfer hedeflerimize ulaşabilirsek, bir yılı tamamlayabilirsek Beşiktaş çok acımasız bir ekip olacak önümüzdeki senenin başında. Ha, ben o günü görürüm görmem bir şey diyemem ama eğer bu proje devam ederse Beşiktaş ligin en acımasız ekibi olacak, bunu biliyorum. İçinde yıldızı olur olmaz, insanlar beğenir beğenmez onu bilmiyorum ama çok acımasız bir ekip olacağını biliyorum. Burada antrenman sahasında görüyorum.
1: Oğuzhan Bey, başka sorusu olan var mı, soru sormayan arkadaşlardan? Sonra sizinle de yavaş yavaş kapatırız.
2: Hocam yeniden merhaba. Salih ve Orkun'a değindiniz hocam. Onlarla ilgili sizi bulmuşken de Salah gündemi dışında sormak istiyorum. Salih Özcan'ın uyumu dikkat çekti maçta. Onun transferini, katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tabii Orkun Kökçü de ilk maçta gol buldu. Onun

0: Vincenzo Italiano ile iletişimi nasıl, buna dair neler söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ederim. Salih gerçekten Beşiktaş'ın orta sahasına çok ciddi bir denge getirdi bence. Yani teknik anlamda bakacak olursak antrenmanda da görüyorum, maçta da gördüm, müthiş bir denge getirdi orta sahaya. Bir kere çok akıllı, futbolu çok bilerek oynayan, pas kalitesi yüksek, çok önemli bir oyuncu. İyi ki aldık, iyi ki kadroya katıldı, iyi ki bizle beraber. Takım içerisinde de ciddi bir çimento olduğunu gördüm. Yani ilk gün Nübel'in hiç A dediğini duymamıştım yani antrenmanda. Hakikaten de A demedi çocuk. Yeni bir ortama girdi. İlk defa takımla beraber antrenmana çıkıyor. Ertesi gün Salih onu canlandırdı. Almanca konuştu. Takımın içine aldı. Orkun zaten takım kaptanı olarak hepsine el koyuyor, elini uzatıyor. Salih'le beraber çok iyi iş çıkardılar. İlk haftanın sonunda, antrenmanların yani kendi katıldıkları antrenmanların ilk hafta sonunda çok iyi iş çıkardılar. Takım bütünlüğü konusunda çok çok güveniyoruz onlara. Soyunma odası hakimiyetleri yüksek. Hepsi lider karakterli oyuncular. Orkun'un etrafında nasıl toplanacaklarını biliyorlar. Nübel de çok lider kimlikli bir oyuncu. Salih de öyle. Yani iki tane Bundesliga oyuncusunun da birbirine yakın mesafede oynuyor olması da bir avantaj diye düşündük. Takımda Almanca konuşan epeyce de oyuncu var. Onlar başka diller de biliyorlar. O yüzden takım bütünlüğüne de ciddi katkılar veriyorlar.
0: Ali Bey.
1: Orkun'la İtalyano. Orkun gelene kadar hoca her gün Kökçü. O Orkun demiyor, Kökçü diyor o zamanlarda. Kendisi İtalya'da çalışırken Orkun da Feyenoord'da top oynarken bir gol atmış onlara. Daha biz ilk 4 Haziran'da Roma'da bir araya geldiğimizde kendi sözleşmesi için teklif yapmak için buluştuğumuzda o zaman söylüyordu Kökçü diye. Gelene kadar günleri saydı. Orkun kaptan da sağ olsun bekletmedi. Diğerlerine 2-3 gün, Dünya Kupası'ndan dönenlerden 2-3 gün önce döndü. Hocayla kavuştular ve ben rahatladım yani her gün kökçü. O bitti. Onunla beraber takıma, antrenmanlara gerçek bir kalite geldi. Hoca bundan çok büyük memnuniyet duyuyor. Orkun'un çok coşkulu futbol oynadığını gördüm Midland maçında. Çok da güzel bir gol attı, akıllı bir gol attı. Hocayla ilişkisi son derece iyi. Ve hoca şöyle anlattı. Maçtan sonra kaptanla da maçı değerlendirmişler. Coşkuyla oynadıklarını söylemiş. Bu kadar çabuk şablonun oturabileceğini düşünmediğini ama oturmasından mutluluk duyduğunu söylemiş. Daha tam olarak oturduğunu söyleyemeyiz ama ilk adımlar güzel en azından.
2: Sayın hocam, şimdi muhtemelen önümüzdeki yıllarda Alman milli takımının kalesini koruyacak Neuer'den sonraki bir ismi transfer etti Beşiktaş. Hı hı. İlk maçta da hemen herkesten, spor kamuoyundan olumlu not aldı. Yani Bayern Münih'in kalecisiydi. Bayern Münih'te de geleceği vardı. O transfer süreci nasıl yürüdü? Yani bu kadar olumsuzluk, tavan fiyat derken onu nasıl sonuçlandırmayı başardınız? Anlatır mısınız?
1: Yani orada az önce söylediğim gibi 6 Haziran'da hocanın imza töreni vardı. Saatini tam hatırlamıyorum ama imza töreni bittikten 20 dakika sonra Sayın Can Kaymakoğlu ile beraber futbol operasyonları sorumlumuz Nübel'in avukatı ve temsilcisiyle bir görüşme yaptık. Ben o gün inandım Nübel'in geleceğine. Birkaç gün sonra bizi videolu görüşmede görüştürdüler. Kendisi Dünya Kupası için milli takımla beraber Amerika'da kamptaydı. O görüşmeyi yaptıktan sonra ilk birkaç dakika böyle biraz ya acaba olmayacak mı diye düşündüm. Çünkü yani renk vermeyen bir Alman neticede. Hani yüz ifadesinden ne düşündüğünü pek anlayamadım ama ağzından bir söz çıktı. Ve o günden sonra o sözünden hiç dönmedi. Hiç geri adım atmadı. 33 gün sürdü. Çünkü Dünya Kupası'na yani o kendisi Amerika'da, temsilcisi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde dolaşıyor, kulübü Almanya'da, yani acayip bir dörtgen oldu. O sebeple biraz uzun sürdü, kulübüyle bir hukuki durumu da vardı, onu da yani orada da bir kontrat fesihi olacak, onunla alakalı görüşmeler devam etti. Biraz uzun sürdü ama hiç keyfimiz kaçmadı çünkü sözüne inandık, ne kadar sözüne güvenilir bir insan olduğunu da gördük. Hiçbir isteği olmadı daha sonra ama bu transferde birçok arkadaşımız çok yardımcı oldu. Eşi 3 aylık bebekleri var. Eşi ve kayınpederi İstanbul'a geldiler. O dönemde Tuğkan Keçecioğlu arkadaşımız, Eduardo Graf aynı zamanda çok destek

0: kollar. O Alman vatandaşı olması sebebiyle, Beşiktaş'ı da iyi bilmesi sebebiyle güzel aktarımlar yaptı. Tuğkan Bey ile beraber İstanbul'u, Beşiktaş'ı, kulübü, tesisi güzel gösterdiler. Hastaneyi gösterdiler, bebek ünitesine, bebek sağlığı ile alakalı. İkna oldu eşi ve transfer kolayca gerçekleşti. Önemli bir kaleci almış olmaktan dolayı mutluyuz. Ama ben yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Ersin Destanoğlu kulüpten ayrıldı. Ben bunu gerçekten istemedim. Çünkü çok çok önemli bir karakter Ersin. Bunu biliyorum. Kendisiyle birkaç defa konuştum. Beşiktaş'a çok büyük katkılar yapmış. Çocuk yaşta büyük katkılar yapmış. Çok değerli bir sporcu. Ama biraz önce olay tamla ilgili sorduğunuz şeydeki gibi o da bence hak etmediği tepkiler aldı. Böyle bir karar verdi. Ondan sonra olsa olsa Nübel olurdu. O oldu.
1: Ogün Bey, sizle devam edelim. Orhan abi bir soru daha soracaksın galiba. Sonra da Onur Bey de.
2: Ogün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Hocam, yabancı oyuncularınızdan bir burada olmayanlar var. Takımla birlikte kamplı olmayanlar. Hı-hı. Bir de kadro içerisinde düşünmediğinize yönelik yeni sezon planlamasında isimler var. Bu yabancı oyuncular özelinde soruyorum. Bunlarla ilgili son durum nedir? İşte hem takımda olmayanlar hem de olanlara dair kimlerden çıkış bekleniyor şu an için?
0: Zaten El Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario ile ilgili biliyorsunuz. Onlar takımdan ayrı durumdalar. El Musrati ve Joao Mario Ömer Hoca ile beraber çalışıyor, antrenmanlara devam ediyor. Diğer oyuncuların izinleri bitiyor. Onlar gelecekler. Takımla düzeltiyorum. Ömer Hoca ile beraber ayrı çalışmaya devam edecekler. Onun dışında Felix Udoka ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisine çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. Onun o ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor. Şalke'yle bir pürüz oldu. O sebeple anlaşamadı ama Bundesliga'dan istekliler var. O zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak. Onunla beraber Amir Hacı Ahmetoviç ile de bir konuşmam oldu. Hocanın oyun anlayışı biraz daha dinamik orta saha karakterleri gerektiriyor. Ben Hacı Ahmetoviç'i çok beğeniyorum. İyi bir pasör. Milli oyuncu, Dünya Kupası'ndaydı. Ama hoca biraz daha dinamik bir oyuncu istedi oraya. Onunla da konuştum. O da olgunlukla, ağırbaşlılıkla karşıladı. Birçok kulüp istekli görünüyor. Eğer şartlar oluşursa o da ayrılacak. Onun dışındaki oyuncularla ilgili karar bu turu geçtikten sonra, yani bu aşamayı geçtikten sonra ikinci tescil dönemine gelirken hocanın vereceği raporla belli olacak. Hocanın istemediklerini çağırıp konuşacağız. Eğer istemediği oyuncu olursa.
2: Kadroda bulunmayan 4 oyuncu var ya hocam. Onlarla ilgili Onana, Musrati, João Mario.
0: Onlarla alakalı henüz bir gelişme yok. Yani Musrati'nin Brezilya'dan bir istekli olan bir kulüp vardı. Cruzeiro. O şehirde yaşayamayacağını düşünmüş. Biraz daha bu taraflarda kulüp bakmak istiyor menajeri. Bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok şu ana kadar. Onun dışında João Mario son sezonu fena geçirmedi Yunanistan'da. Ona mutlaka gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Elan Ricardo da bir süre sonra dönüyor. Antrenmanlara başlayacak ayrı olarak. Ona da belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız.
3: Az önce bir arkadaşımız sordu bir benzerini ama ben netleştirmek açısından söylüyorum. Salah Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir isimdi. Hı hı. Aynı zamanda takıma katılsaydı takıma da bir heyecan verebilecek olan, hı hı, bir isimdi. Biraz açıklama yaptınız ama Salah olmadı. Peki yeniden Beşiktaş taraftarını heyecana sürükleyecek bir isim planlamalarınızda var mı? Böyle bir çalışma yapacak mısınız?
0: Küresel şöhrete sahip bir oyuncu şeklinde bahsediyorsanız o şekilde en azından bizim listemizde yok. Ama fırsatlar, işte bahsettim az önce, son bölüm, yani transfer periyodunun 3. bölümü, o fırsatların ortaya çıkabileceği bölüm. Büyük yıldızlar bazen kulüp değiştirmek istiyorlar, bazen kulüplerinde sıkılıyorlar, başka bir arayışa geçebiliyorlar. O dönemde bir fırsat olursa büyük bir yıldız olabilir.

0: Biz aldığımız oyuncuların hepsine inanıyoruz. Alacaklarımıza da inanıyoruz. Özellikle orta sahaya düşündüğümüz isimler katılabilirse belki küresel bir yıldız isme sahip değiller ama büyük oyunculuklara sahip olduklarını düşündüğümüz oyuncular eğer alabilirsek onları da taraftarlarımız sevecektir. Ama ne kastettiğinizi anladım. Salah ölçeğinde bir yıldız çok farklı. Salah Premier Lig'de çok uzunca bir süre ligi tek başına domine eden bir oyuncuydu. Gol krallıkları yaşadı orada. Liverpool'la Avrupa şampiyonluğu var, hem Premier Lig şampiyonlukları var. Çok çok özel bir oyuncu. Çok büyük bir küresel yıldız ama bu birleşmelerin bir araya gelmesi için sadece Beşiktaş taraftarlarının heyecanlanması yetmiyor. Karşı tarafın da heyecanlı olması bekleniyor. Eğer aynı heyecanda değilse oyuncu, bu birleşme olmayabilir.
1: Son iki soru, Onur Bey ve Ersin Bey, sizinle bitirebiliriz.
2: Onur Taşçıoğlu. Hocam, Flamengo'nun stoperi Leo Pereira ile ilgili son durum nedir? Bilgilendirseniz sevinirim. Bir de Endidi'nin Suudi Arabistan'a gideceği konuşuluyor. Bunu da aydınlatırsanız sevinirim. Çok çok teşekkür ederim.
0: Leo Pereira listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Dün akşam da gol atmış. Milli takımdan döndükten sonra ikinci maçıydı galiba. Onunla beraber başka adaylar da var. Hocanın da istediği, daha önce çalıştığı oyuncular var. Onlarla da temaslar sürüyor. Belli bir aşamaya gelindi. Eğer finale yaklaşılırsa zaten arkadaşlarımız mutlaka bilgi vereceklerdir. Diğer sorunuz Endidi'ydi. Endidi'ye Suudi Arabistan'dan bir ilgi var ama resmi bir şey yok. Şifayen arayanlar var arkadaşlarımızı. Yani futbol operasyonlarındaki arkadaşımızı arayanlar var ama resmi yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendirebiliriz.
1: Son soru.
3: Ersin Albayrak'a Tarikort. Hocam, son zamanlarda yabancı kuralı ile ilgili kamuoyunda bir gündem oluştu. Sizinle uzun süredir yaptığımız planlamalar var. Sizin bu konu hakkında fikirlerinizi tekrardan alabilir miyim?
0: Teşekkür ederim. O suni bir gündem. Çünkü böyle bir gündeme gerek yok. Yani kurallar açık. Kurallar geçen sene anlatıldı. Kurallar geçen sene anlatıldı. Herkes biliyor. Yani üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Çok boş bir konuşma olur bu. Kuralı Futbol Federasyonu açıkladı. Üst kurum Futbol Federasyonu. Böyle açıkladı. Ve kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yapmasaydınız o zaman. Bakın, kulüpler basitçe şu hesabı yapacak. Kural kitabı ne yazıyor? Bu sene bu. Seneye şu. Öbür sene bu. Kitaba uyun. Yasanın içinde kalın. Kuralın içinde kalın. Kuralın dışına gidip kontrat stoğu edinmek, size ilk biraz önce söyledim, popülist kararlar vermek çok kolay. Verirsiniz alırsınız, verirsiniz alırsınız. Şimdi birçok oyuncudan kurtulmak zorunda kaldığınızda buna itiraz etmenin faydası yok. Yanlış, haksızlık, haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı nedir diye sorarlar. Bu suni bir gündem. Biz o gündeme asla girmeyeceğiz. Çünkü durduğumuz yer de belli. Federasyonun da durması gereken yer belli. Kuralı koyanların kuralın bekçisi olması bizim beklentimiz. Ama biz de bekçisiyiz ayrıca kuralın. Sağ olun.
1: Hocam, teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ederim. Basın toplantımızı sonlandırabiliriz. Son olarak sözü size bırakayım. Basın toplantımızı sonlandırabiliriz.
0: Ben burada olan Beşiktaş'ı takip eden kıymetli gazetecilere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sesimizi sizler aracılığıyla aktardık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler hocam.
4: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in basın toplantısını izledik değerli izleyenler. Oldukça uzun ve geniş kapsamlı bir basın toplantısı geldi Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'den. Özellikle Muhammed Salah konusu gündemin bir numaralı maddesiydi siyah beyazlarda ve bunun yanı sıra transfer gündeminde merak edilen tüm sorulara yanıt vermiş oldu Önder Özen. İsterseniz basın toplantısını şöyle bir aslında özetle geçebiliriz. Muhammed Salah konusu en çok merak edilen konuları başında geliyordu ve Sayın Önder Özen aslında basın toplantısına Muhammed Salah konusuyla başladı diyebiliriz. Muhammed Salah transferinde Beşiktaş'ın şimdilik masadan kalktığını ifade etti Sayın Önder Özen. Yaptığımız teklif ortada. Bu teklife eğer olumlu yanıt gelirse elbette değerlendiririz diye de ekledi ama şimdilik Salah defteri rafa kalktı dedi Sayın Önder Özen ve Aslında Muhammed Salah

Görüşmelerin sürecini özetledi. Toplamda 3 görüşme yaptığını ifade etti Önder Özen. 2 kez kendilerinin görüştüğünü ve bir kez de teknik direktör Vincenzo Italiano'nun direkt olarak Muhammed Salah'la görüştüğünü ifade etti. Salah'ın menajeri Rami Abbas ki bu transfer sürecinde adını birçok defa duymuştuk. Bu süreçte komisyon talebinde bulunduğunu ifade etti kendisinin ve imaj hakları konusunda da özellikle ürün satışı konusunda oyuncu cephesinden çok ciddi talepler geldiğini ve bu taleplerin çok kabul edilemez talepler olduğunu yine ekledi Sayın Önder Özen. Bu talepler karşısında ise Beşiktaş Kulübü'nün ve Sayın Başkan Serdal Adalı'nın kulüp değerlerine sahip çıkma adına popülist yaklaşmayarak bu transferde şimdilik masadan kalktığını ifade etti. Bir tarih verdi Sayın Önder Özen. 21 Temmuz tarihi itibarıyla sürecin yavaşlamaya ve çıkmaza girmeye başladığını da ekledi. Bu tarihe kadarsa görüşmelerin oldukça akıcı bir şekilde devam ettiğinden de bahsetti Sayın Önder Özen. Peki bundan sonra ne olacak? Merak edilen noktalardan birisi oydu aslında ve yeni bir teklif olmayacak dedi Önder Özen. Beşiktaş Kulübü'nün Muhammed Salah'a yeni bir teklifte bulunmayacağını ekledi ve siyah beyazlı kulübün de bu transfer döneminde 3 aşamalı bir transfer planlaması olduğunu tekrar hatırlattı Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen. 17 Temmuz tarihine kadar birinci öncelikli bölgelerin eksiklerin giderildiğini ve aslında başta kaleci mevkisi olmak üzere yapılan takviyelerin bu tarihe kadar gerçekleştiğinden bahsetti Önder Özen ve bir sonraki planlama, bir sonraki süreç ikinci aksiyon süreci Beşiktaş yönetiminin 15 Ağustos tarihine kadar yine bu planlamanın devam edeceğini ve 15 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadarsa fırsat transferlerini Beşiktaş'ın bu transfer döneminde kovalayacağını bir anlamda ifade etti Sayın Önder Özen. 6 yeni transfer yaptık dedi bu transfer döneminde. Nübel, Doğan, Ouattara, Salih, İlhan ve Trossard'ı Beşiktaş kadrosuna katmıştı. Ve Vlahovic konusu çok merak edildi. Hoca görüşüyor. Biz hiç görüşmedik resmi olarak kendisiyle ve serbest olduğu için de ipler Dušan Vlahović'in elinde diye ekledi. Özetle basın toplantısı bu şekildeydi. Bir kısa aramız var, ardından ana haber devam edecek.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Spor Radyo.
8: Bir reklam.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
11: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmeleri

gelişmelerinden haberdar olun. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki saat diliminde Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in basın toplantısını ekranlara getirmiştik. Canlı yayında yeniden bir kez daha Nevzat Demir tesislerine gideceğiz ve ekip arkadaşlarımız Efecan Öztaş'la o gün Şahinoğlu bizleri bekliyor. Bu basın toplantısının elbette yansımalarını soracağız. Efecan, kolay gelsin, sözü sana ve o güne bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Yanımda Ogün Şahinoğlu var. Hoş geldin abi öncelikle.
2: Hoş bulduk,
1: Önder Özen aslında bütün açıklamaları net bir şekilde cevapladı.
2: Evet.
1: Muhammed Salah konusunda şu an itibariyle son teklifimizi yaptık ve masadan kalktık şu an için dedi. Evet. Eğer Muhammed Salah isteklerinde yeniden bir revize yaparsa yeniden masaya oturabiliriz diye anladım ben aslında. Sana da bunu sorayım öncelikle.
3: Benim anladığım konu şu: Beşiktaş son teklifini, senin dediğin gibi son ama gerçekten son teklifini yaptı. Bunun üzerinde de bir oynama yapmayacaklarını ifade ediyor. Bulunduğumuz yerden hareket etmeyeceğiz dedi, farkındaysan. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın yaptığı son teklifin zaten detayları kamuoyuna da yansımıştı büyük ölçüde. Ne miktarı bulabileceği şeklinde. Ama benim 3 gündür dikkatimi çekmeye çalıştığım, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığım bir konu vardı. Konu sadece Salah'ın maaşı ya da menajerinin alacağı temsilcilik ücretinde bitmiyordu. Çünkü bundan 3 gün önce temsilcisi kendisinin istediği komisyon ücretini düşürdü. Evet, böyle bir durum var ortada. Yaklaşık 2,5 milyon euro düşürdü belki ama diğer taraftan isteklerini bu kez arttırdı. O diğer taraftaki istekler insanların gözüne ek maddeler, işte ne bileyim sözleşmenin içerisindeki herhangi bir madde bonus gibi duruyor ama değil. Yani burada da zaten Sayın Önder Özen'in de vurguladığı nokta çok yani yüksek olduğuna yönelik de aslında bu taleplerin. Yani nedir bu imaj hakları ve tabii ki burada bir de forma satış payı konusu var. Bu bahsettiğimiz 2-3 kalem neredeyse zaten Salah için konuştuğumuz maaş ediyor. Hesap kitap yaptıklarını söylüyorlar ya, hani Türkiye'de satış, işte Kahire'de satış, buralardan işte hani bunu bir finans modeline çevirebileceklerini düşündüklerini ifade ediyor. Bu finans modeline çevirebileceklerini düşünürken daha sonrasında o gelir getirici kalemlerde karşı tarafın isteklerinin çok uç noktalara ulaşması zaten onu da bir finans modeli olmaktan çıkarıyor. Tamamen burada evet Salah Beşiktaş'ın transferi olabilir. Gelebilir ancak Beşiktaş'ın bundan bir kazancı sadece saha içerisinde Salah'ın performansıyla olabiliyor. Çok da yüklü bir şeyin içerisine giriyor. Yani ödemelerin içerisine giriyor. Dolayısıyla hani burada Beşiktaş belli bir noktaya kadar geldi. Bu da takım içerisinde hiçbir oyuncuya verilmeyen bir nokta ki hatta takımın da verilen en yüksek ücretin iki katını konuşuyoruz burada. Yani maaş özelinde konuşuyoruz. Bir de bunun bonusu var, başarı bonusu var, farklı bonuslar var. Reklam anlaşmalarıyla ilgili imaj hakları, forma satışı vesaire derken siz rakamı düşünün. Dolayısıyla bu dengeyi yürütmeye çalıştılar. Buraya çok odaklanmadı kamuoyu ama bugünden sonra herhalde daha net anlaşılmıştır. 3 gündür de bunun haberlerini paylaşıyorduk. Bugün sen de tekrar bu konuda zaten bir paylaşımda bulundun. Haberi sen de paylaştın. Dolayısıyla işin tıkandığı nokta Salah'ın alacağı yıllık ücret veyahut menajerin alacağı temsilcilik ücreti değil. İşin tıkandığı nokta diğer ek maddeler diye kamuoyunun tırnak içerisinde çok basit gördüğü maddelerdeki uç rakamlar. Yani olabilecek uç rakamlar, ortaya çıkabilecek uç rakamlar. Bu da işi tıkadı. Beşiktaş son teklifini yaptı. Eğer dönüp de Beşiktaş'ın son teklifine tamam biz bu teklifi kabul ediyoruz derse tekrar masada detaylar görüşülür. Ancak bu verilen Beşiktaş'ın son yaptığı teklifin çok üzerine çıkıp da yeni bir revize yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir teklif daha var dedi. Türkiye'den olmadığını söyledi. Suudi Arabistan konuşuluyor ve bunun dışında MLS'den Kansas City konuşuluyor.
4: Mısır'la sahibi.
3: Evet. Bu iki ülkeden konuşuluyor. Avrupa'da kalmak istediği belirtiliyordu. Ama Avrupa'da kalmak istiyorsa Beşiktaş'ın verdiği mali şartları karşılayabilecek bir takım muhtemelen yoktur. Dolayısıyla bu saatten sonra Salah tarafının

0: vereceği karar Avrupa'da kalmak mı, yoksa tamamen işin ekonomisini düşünüp hani burada da düşünüyor ama diğer tarafta ekstra bir Beşiktaş'ın da üzerinde ortaya çıkabilecek ekonomi var. Onları düşünerek vereceği futbolun son kontratına yakın bir kontrat diyebiliriz. Onunla ilgili bir karar verecek. Ama ben dediğim gibi Beşiktaş'tan artık bu saatten sonra verdiği son rakamların üzerine çok çıkacağını düşünmüyorum.
1: Zaten Beşiktaş'ın da revize ettiği teklif aslında 15 milyon net maaş artı 4 milyon euro bonus ve bunun üzerinde istenen bir, senin de söylediğin gibi abi, bir forma satışından pay gibi önemli bir yüzdelik
0: yani
1: dilim var.
0: Hesap etsin insanlar ne kadara geliyor. Beşiktaş'ın forması 6100 TL. Yani bundan belli bir ölçüde tedarikçi firmanın payı var. Geri kalanı kulübün oluyor. Ama o paydan kulübün de bir çıkar olması gerekiyor. Böyle bir marka transfer ediyorsanız. Onu ortadan kaldırmak, yani çok minimuma indirmek Beşiktaş'ın çok faydasına olacak bir iş değil. İşin de tıkandığı noktalar burası. Aşılır mı bilemiyorum. Yani enteresan da bir temsilcisi var. Çok da bir şey söylemiyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ağzına ederim. Sağlık.
0: Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Ümraniye Nevzat Demir testlerinden durumu Muhammed Salah'ın arka planını aslında Ogi Şahinoğlu'yla beraber konuştuk. Sözü tekrardan sana stüdyoya bırakabilirim Furkan Yıldız.
2: Teşekkür ederiz Efecan Öztaş ve Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in basın toplantısındaki açıklamalarını ve Salah konusunu aslında bir kez daha bizler için özetlemiş oldular. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş ve Salah arasındaki görüşmeler yeniden başlayacak mı? Hep birlikte göreceğiz biz. Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Hırvat golcü Franjo Ivanović için ilk transfer teklifini hazırladığı öne sürüldü.
3: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için vites yükseltti. Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından gözünü yeniden hücum hattına çeviren sarı kırmızılıların golcü takviyesi için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Galatasaray 22 yaşındaki Hırvat santrfor Franjo Ivanović için ilk teklifini hazırladı. Sarı kırmızılıların genç golcüyü 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro performans bonusu içeren bir kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Benfica'nın ise Ivanović'in ayrılığına ya doğrudan bonservisiyle ya da zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifine sıcak bakacağı ifade ediliyor. Hull City ve Como'nun da Hırvat santrforla ilgilendiği belirtilirken, John Duran transferi sonrası Ivanović'in Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan ve 8 gol 2 asist üreten Ivanović'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: Galatasaray Kulübü anlaşmaya varıldığı iddia edilen Bayern Münihli oyuncu Cemal Musiala ile ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı Kırmızılar Bayern Münih'in Alman yıldızı Cemal Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada Cemal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur ifadesi kullanıldı. Galatasaray'la devam ediyoruz. Bayern Münih'e yakınlığıyla bilinen Bild gazetesi spor müdürü Christian Falk, Cemal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentilere yönelik A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e özel açıklamalarda bulundu.
4: Türk futbol severleri selamlıyorum.
3: Alman perspektifinden bakınca Bundesliga, Almanya milli takımı ve Bayern'in yıldızı Cemal Musiala'ya gösterilen bu büyük ilgi elbette bizlerin hoşuna gidiyor. Oyuncunun Galatasaray'a teklif edildiğine dair çıkan söylentileri biz de duyduk. Ancak şu anda net bir şekilde güvence verebilirim. İki tarafla da görüştüm. Ne kulüp ne de oyuncunun menajerleri onu Türkiye'ye önerdi. Bayern Münih elbette süper yıldızı kazının üzerine bir yapı inşa ediyor. Sözleşmesini geçen yıl 2030'a kadar uzattı ve Bayern'le büyük hedefleri var. Elbette geçen yıl onu biraz kısıtlayan bir sakatlığı vardı ve Dünya Kupası'nda da tam olarak rahat değildi. Ancak son olarak ayağındaki metal plaka çıkarıldı ve Musiala şu an tamamen geri dönüşüne ve Bayern'le hedeflerine odaklanmış durumda. Bayern

0: ile daha birçok şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Aynı zamanda Alman milli takımıyla da büyük hedefleri var. Yine de gösterilen bu ilgi herkesi mutlu ediyor. Kim bilir, belki ileride Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırsınız ve Musiala Bayern Münih formasıyla Türkiye'de oynar. Ancak şu an için bir transfer söz konusu değil.
1: Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Kaan Ayhan, Can Uzun, Leslie Ugochuk ve Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Kaan Ayhan Galatasaray'ın Avusturya kampında Sporon YouTube kanalına röportaj verdi. 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan takım olduğunu hatırlatarak iniş çıkışlar oldu ama bu takım inişlerin ardından yeniden yükselmesini biliyor. Endişeye gerek yok. Biz rakiplerimizin farkındayız dedi. Can Uzun'u tanıdığını söyleyen Kaan karakterini ve mütevaziliğini çok seviyorum. Bazen ona kendine daha çok güven. Çok daha büyük işlere imza atabilirsin diyorum. Can'ın ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onu 2 yıldır izliyorum ve Galatasaray'a transfer olursa çok faydalı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandım. Takıma yeni katılan Leslie Ugochuk hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, takım olarak onu açmaya, özgüvenini arttırmaya çalışacağız. Leslie'in çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk 2-3 haftayı çok iyi geçirdi. O boyda biri zaten takıma katkı verir diye konuştu. Mauro Icardi'nin kariyerinin tekrar yükselişe geçmesini umduğunu aktaran Kaan, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun en iyisini hak ettiğini belirtti. Sarı kırmızılı takımdan herhangi bir maaş talebi olmadığını kaydeden deneyimli futbolcu, bu konuda yönetim veya teknik direktör Okan Buruk'la konuşmadığını ifade etti.
1: Galatasaray'a dair haberlerimiz bu şekildeydi. Galatasaray'ın gündemini bu kez Aspor yorumcusu Kaya Temel'le konuşacağız. Kaya, Galatasaray'ın Avusturya kampını yerinde takip ediyor. Kaya, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bugün kamptaki ikinci hazırlık maçını oynayacak Galatasaray. Bir başka Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek ve istersen öncelikle bu akşamki maça dair ve biraz takıma dair gözlemlerin ne yönde? Kamp nasıl devam ediyor sarı kırmızılı ekipte? Bununla başladım. Sonrasında tabii ki transfer gündemine dair de sana sorularım olacak.
3: Evet, Galatasaray bugün Venezia ile karşı karşıya gelecek. Avusturya kampındaki ikinci karşılaşması olacak bu Galatasaray'ın. İlk karşılaşmada Monza'ya bir mağlubiyet yaşamıştı Galatasaray. Ama bu karşılaşmada daha çok Galatasaray'ın az futbolcuların ilk 11'de göreceğiz. Torreira, Osimhen, Şalai gibi isimlerin, Barış gibi isimlerin ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Hazırlık maçında daha çok bu oyunculara tabii ki sezon başında en doğru şekilde kamp yüklemesini yapıp sezonu da iyi bir şekilde Okan Hoca başlatmak istiyor öğrencilerini. Yeni transferlerden Ugochukwu'nun bu kampı çok verimli geçirdiğini, takım arkadaşlarına kısa sürede adaptasyon sağladığının da altını çizebilirim. Çünkü kampta oynanan mücadeleler ve yapılan hazırlıklar yeni transferler için çok çok önemli olabiliyor. Sürekli bu konunun altını çiziyoruz. Ama buradaki Okan Hoca'nın net olarak planlaması yeni sezona hazır bir Galatasaray oluşturmak ve Galatasaray ayın 31'inde buradaki çalışmalarına son verip İstanbul'a döndükten sonra oradaki hazırlık karşılaşmalarıyla da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek buradan.
1: Kaya, bunun elbette takıma çok yansıdığını düşünmüyorum fakat şunu sormak isterim. Transfer konusunda taraftardan gelen bu taleplerin ve özellikle tırnak içerisindeki eleştirilerin orada bulunan yönetim kurulu üyeleri üzerinde bir baskı oluşturduğunu düşünüyor musun ya da gözlemledin mi şu ana kadar böyle bir durum?
3: Ya şöyle, isim vererek ilerleyelim istiyorsan, Musiala şu an zaten hem dünyada konuşulan hem de doğal olarak Türkiye'de çok ön plana çıkan isimlerden bir tanesiydi. Bu konuyla ilgili ben oyuncu cephesinden oyuncunun avukatına ulaştım. Christian'la bir görüşme gerçekleştirdim burada. Christian Şehit. Yani şu soruyu yönelttim. Galatasaray'la herhangi bir görüşmeniz var mı? Ve bu transferle alakalı şu an ciddi anlamda Galatasaray'la masada olduğunu konuşuluyor diye bir soru yönelttim ama tabii ki bir doğru.

0: kurulama çıkmadı. Yani bu meslek içerisinde sen de çok iyi biliyorsun ki burada daha çok oyuncu cephesinde menajerlerin de verdikleri yanıtları aslında çok fazla dikkate almayıp diğer kaynaklarla da ilerlemek daha sağlıklı olabilir. Bugün aslında sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Üst düzey bir yöneticiyle görüşme yaptım ve net olarak Musiala ismini sordum. Yani oyuncu cephesinden böyle bir bilgiyi aldığımı paylaştım. Yani olumsuz olduğunu. O yönetici bana şunu söyledi, net olarak söylüyorum. Yani tırnak içerisinde siz galiba kafayı yediniz gibi bir açıklamada bulundu burada. Gerçekten bana da komik geldi ama son dönemlerde Galatasaray çıtayı öyle bir noktaya taşıdı ki Osimhen'e 75 milyon euro verip bol servisiyle beraber transfer yapmak, Sané gibi ciddi oyuncuyu kadroya katmak ve şu anda Musiala ismi geçince de yani insanlar tabii ki tedirgin olarak yaklaşıyor. Acaba doğru mu, yanlış mı? Ama şu anki benim ulaştığım bilgi bu konuda Musiala konusu çok gerçekçi durmuyor Galatasaray'da. Sadece şöyle bir bilgiye de ulaştım. Musiala ismi bir yöneticinin görüştüğü masada Musiala'nın ismi geçiyor. Ve süreç bununla başlıyor. Ama ne oyuncu tarafına giden resmi bir teklif var ne de Galatasaray'da net olarak bir girişim var Musiala ile alakalı. Bunu paylaşabilirim. Çünkü yine Galatasaray'ın bu dönemde daha çok kampta olan tabii yöneticiler de var. Şunun da altını çizmek isterim. Benim aldığım bilgi kampta olan herhangi bir yöneticiden gelen bir bilgi değil. Gerçekten üst seviyede olan bir yönetici. Direktmen bana bu yanıtı verdi Musiala ile alakalı. Ama bu transfer dönemi ne olur ne olmaz. Bu süreçlerin hepsini takip etmek gerekiyor. Yöneticiler de bazen tabii ki doğal olarak takımlarının menfaatlerini düşünerek bazı açıklamalar yapabiliyor. Ama bir türlü bunu ne oyuncu cephesinden ne Galatasaray yönetiminden hani birkaç kişiye de sorduğumuzda net olarak Musiala ile alakalı bir girişim söz konusu olduğunu, bitmeye yakın olduğunu şu an net olarak bir bilgi olmadığının altını çizmek isterim.
1: Galatasaray tabii ki son dönemde kadrosuna birçok önemli oyuncuyu kattı. Bu anlamda Musiala ya da benzeri profildeki isimlerle yan yana geldiğinde Galatasaray'ın ismi artık çok da fazla imkansız olarak da görmüyor taraftarlar. Bir heyecan da oluşmuştu ama şu an için Kaya bu durumun en azından şu an için doğru olmadığını, bu haberlerin doğru olmadığını ifade ediyor. Peki şöyle devam edelim istersen Kaya, artık yavaş yavaş kampında sonuna geliyoruz Galatasaray'da. Zannediyorum ki bu hafta devam ediyor. Edecek kamp sarı kırmızılılarda ve kamp 31 Temmuz'a kadar Galatasaray'da yeni bir transfer gelişmesi ya da yeni bir transferde takviye beklemeli mi taraftar?
0: Ya şöyle, aslında günlerdir ben burada bu konunun da altını çiziyorum ve vurgulamaya da çalışıyorum. En azından bu kampa bir transfer yetiştirmeyi Galatasaray yönetimi planlıyordu. Bu santrafor ve kanat olma ihtimali çok yüksekti. Ama şu an tabii 10 numarayla alakalı da Galatasaray'ın ciddi anlamda girişimleri var. Ve ön plana çıkan isimlerden bir tanesi de son günlerde vurguladığım gibi Diaz ismi Galatasaray'da. Brahim Diaz hem kanat hem 10 numara oynayan futbolculardan bir tanesi. Tabii Can Uzun konusuyla alakalı da Galatasaray yönetiminin oyuncu cephesiyle görüşmeleri devam ediyor. Yani Galatasaray eğer ki kısa vadede bir transfer bitirecekse bu isimler Can Uzun veya Diaz olma ihtimali çok çok yüksek. Santrafor noktasına da kontenjana uygun U23 dediğimiz bir takviye yapmak istiyor açıkçası Galatasaray. Bu yüzden öncelik Galatasaray'da tabii ki kanat, santrafor, 10 numarayla alakalı da çok ciddi isimlerle görüşüldüğü için biraz daha zaman alacak gibi görülüyor. Süperle ilgili de biraz daha son günler, hatta lig başladıktan sonra yerli stoper takviyesi de oluşabilir Galatasaray'da.
1: Peki çok teşekkür ederiz Kaya Temel'e. Galatasaray'ın transfer gündemini ve kamptaki son durumu Kaya bizler için özetledi. Kaya, sana güzel bir akşam diliyoruz. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kal.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Galatasaray'ın Avusturya kampından Kaya Temel bizlerle birlikteydi. Biz Fenerbahçe'den gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Rafael Leao transferi için atağa kalktığını iddia etti İtalyanlar ve yine Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transfer için karşı karşıya geldiğini öne sürdüler.
2: Rafael Leao transferinde Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan'ın yıldız kanat oyuncusu için sarı lacivertlilerin resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yetkilileri Portekizli yıldızın transferi

0: transfer şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Milano'ya gidecek. La Gazzetta dello Sport Rafael Leao transfer mücadelesini Türk derbisi olarak nitelendirirken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yarışın iki güçlü adayı olarak gösterdi. Haberde Fenerbahçe yönetiminin Milan yetkilileriyle doğrudan masaya oturacağı da aktarıldı. Milan'ın Rafael Leao için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ettiği, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama formülüne de sıcak bakabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki durumunun netleşmesinin ardından görüşmelere hız vermesi bekleniyor. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan ve yeni bir maceraya sıcak baktığını daha önce açıklayan Leao, İtalyan ekibinde 293 maçta 80 gol ve 55 asistlik katkı sağladı.
1: Sarı lacivertlerle devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin Nelson Semedo'nun ayrılma ihtimaline karşılık B planını belirlediği iddia edildi.
2: Fenerbahçe'de sağ bek planı şekilleniyor. Sarı lacivertlerin Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ekibi El Shabab Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklif yaptı. Haberde sarı lacivertlerin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülürken yönetimin Semedo'nun yerine Amar Dedici listenin ilk sırasına yazdığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Semedo'nun ayrılığının kesinleşmesi halinde 23 yaşındaki sağ bek için Benfica'ya resmi teklif yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Benfica'nın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in olası bir satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği belirtiliyor. Kariyerinde 3 kupa kazanan Dedic, geçen sezon Benfica formasıyla 43 maçta 1 gol ve 5 asist üretirken Bosna Hersek milli takımında da 31 maçta 1 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor stoper bölgesi için North Jalent'te forma giyen Noah Markman'ı listesine aldı.
3: Verme şansım yok.
4: Trabzonspor'da stoper transferi için yeni hedef belirlendi. Bordo Mavililer Chibuke Vivo'nun ayrılık ihtimali sebebiyle savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin listesine giren son isim Danimarka ekibi Norsjælland'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markman oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıya İtalya'dan Lazio'nun da talip olduğu ve Danimarka ekibine 7 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Serie A ekibi transferde bir adım önde görünse de Markman'ın potansiyeline inanan Trabzonspor yönetimi şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. 1.89 boyundaki Markman, Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev alırken savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Norsjælland altyapısından yetişen genç oyuncu alt takım formasıyla şu ana kadar 38 müsabakaya çıktı.
1: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler kulüp kanalına İspanyolca röportaj verdi. Arda, Jose Mourinho ile çalışmak harika bir fırsat dedi.
5: Cuéntanos Arda, ¿cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos para ti?
6: Echaba de menos mi casa, estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo.
5: ¿Cómo es José Mourinho como entrenador y qué os pide Arda?
6: Es una gran oportunidad para trabajar con una leyenda como él. Él y su equipo explican muy claramente todo. También son muy sinceros fuera del campo.
5: ¿Qué es lo más importante de la pretemporada, Arda?
6: En este periodo lo más importante es trabajar la parte física, pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo.

0: Y hacer felices a los madridistas. Para Madrid.
1: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan fil dişi sahilli oyuncu Yann Diomande Real Madrid'le anlaştı. Leipzig ise bu transferden 100 milyon sterlinden fazla gelir elde edecek.
2: Transfer sezonunun başlamasıyla gözler Leipzig'in fil dişi sahilli kanat oyuncusu Yann Diomande'ye çevrildi. ...19 yaşındaki futbolcu için ilk hamle Liverpool'dan geldi. İngiliz ekibi 69 milyon sterlinlik teklif verse de reddedildi. Daha sonra devreye Paris Saint-Germain ile Real Madrid girdi. Liverpool'un çekilmesinin ardından 100 milyon sterlinden fazla teklifi reddedilen PSG'de Real Madrid'le transfer yarışına girmemeyi tercih etti. Diomande Real Madrid'le kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Madrid İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın sözleşmesine benzer şekilde performansa dayalı ve her yıl gelişen kişisel şartlarda anlaştı. Real Madrid geçen yaz İspanyol kulübü Leganes'den 5 yıllık bir anlaşmayla Leipzig'e katılan Diomande için 100 milyon sterlinden fazla ödeyecek. Leipzig Diomande'yi Almanya'da tutmak için çok çaba sarf etse de Avrupa'nın elit kulüplerinden gelen ilgiyi ve potansiyel rekor satış fiyatını reddetmekte zorlanıyor. Diomande geçen sezon 12 gol ve 8 asist kaydederek 2025-26 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç oyuncusu seçildi.
1: İspanyol'da bir Real Madrid bu yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Jose Mourinho döneminde şu ana kadar 5 takviye yaptı. İspanyol devi Yann Diomande ile birlikte bu rakam 5'e ulaşmış oldu. Ama aslında futbol severler tabii ki Real Madrid'i yakın geçmişte özellikle 2000'li yılların başından bu yana yapmış olduğu çok büyük transferlerle anıyor. Florentino Perez'in Los Galacticos vurgusu ve 2000'li yılların başında başlayan o önemli transferlerin gerçekleşmesi ve devamında bugünlere kadar uzanan Real Madrid'in transferdeki rekorlarına şimdi hep birlikte bir göz atacağız değerli izleyenler. 2010'lu yılların aslında başlarında yine o Los Galacticos dönemi, yani işte Zidane, Figo, David Beckham gibi birçok önemli yıldızın takıma katıldığı dönemden sonra Cristiano Ronaldo gibi, Gareth Bale gibi isimleri, yine Kaka gibi isimleri Real Madrid kadrosuna katmayı başarmıştı. Devamında 2010'lu yılların ortalarında yapmış olduğu bu transferlerle birlikte elbette Real Madrid çok büyük başarılar da elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez Zinedine Zidane döneminde şampiyonluk yaşamıştı Real Madrid ve o dönemde ise aslında Zidane'ın takımın başında olduğu dönemde sadece 170 milyon euro bonservis harcaması yapmıştı. Sonrasında bir dönem takıma genç ama potansiyelli isimleri dahil etti Florentino Perez. Biraz transfer politikasında aslında değişikliğe gitmişti Real Madrid kulübünün başkanı ama yeniden özellikle bu yaz transfer dönemiyle birlikte Real Madrid'in yine transferde çok ciddi harcamalar yaptığını görüyoruz. Şimdi şöyle dilerseniz bir 2019-2020 sezonuna gidelim. Real Madrid o transfer döneminde, o yaz transfer döneminde Chelsea'den Eden Hazard'ı tam 121 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Jovic 63 milyon euro bedelle yine o dönemde takıma katılan bir diğer önemli isim olmuştu ama sonrasında Jovic için Real Madrid kariyeri elbette çok parlak geçmedi. Keza yine Hazard için de bu durumu söylemek mümkün ve Eder Militao da 50 milyon euro bedelle o yaz transfer döneminde Real Madrid'in kadrosuna kattığı bir diğer önemli isimdi. 2019-2020 sezonunda Real Madrid yaz transfer döneminde tam 361 milyon euro harcama yaptı. Bir sonraki sezonsa 2020-2021 sezonunda Real Madrid'in o yaz transfer döneminde herhangi bir bonservis ücreti ödemediğini görüyoruz ki devamında yine 2021-2022 Ren'den Eduardo Camavinga'yı Real Madrid yine çok genç ama potansiyelli bir oyuncu.

0: Yeni durağı Real Madrid olmuştu 2023-2024'te. 127 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid bu oyuncuyu kadrosuna katmıştı. O transfer döneminde ise 161,5 milyon euro harcama yapmıştı Real Madrid. Ve gelelim 2024-2025'e. Endrick Brezilya'dan, ülkesinden aslında direkt Real Madrid'e transfer olmuştu. Genç Brezilyalı oyuncu 47,5 milyon euro bedelle Real Madrid bu transferi gerçekleştirmişti. O dönemin aslında çok büyük potansiyellerinden birisi olarak gösteriliyordu ve Brezilya futbolunun da Endrick'ten özellikle beklentisi çok yüksekti. Çok genç yaşta Real Madrid'e transfer olmuştu. O transfer döneminde 2024-2025'te 49 milyon euro harcamıştı Real Madrid ve artık biraz daha yakın tarihlere, yakın geçmişe doğru geldikçe yeniden aslında Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in çok ciddi harcamalar yaptığını görüyoruz. 2025-2026'da 167,5 milyon euro transfer harcaması yapmıştı Real Madrid ve Dean Huijsen o transfer döneminde Real Madrid'in en önemli transferlerinden birisiydi. İspanyol savunmacı ve 62,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Real Madrid bu oyuncu için ve bu yaz transfer döneminde az önce ekranlara haberimize de getirmiştik. Yann Diomande birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu bir isimdi. Liverpool, Paris Saint Germain başta olmak üzere ama oyuncunun yeni durağı Real Madrid oldu. Real Madrid bu transfer için 120 milyon euro bonservis bedeli harcadı ve Leipzig'den bu transferi gerçekleştirmeye başardı. Şu ana kadar Diomande dışında Real Madrid bu transfer döneminde 4 oyuncuyu daha kadrosuna katmıştı. Kimlerdi o isimler? Jose Mourinho'nun ikinci Real Madrid dönemindeki transferleri Bernardo Silva, Marc Cucurella, Dumfries ve Ibrahima Konate olmuştu. Dumfries ve Cucurella için Real Madrid toplamda 75 milyon euro ödedi ve diğer iki isim olan Konate ile Bernardo Silva için ise bonservis bedeli ödemesi yapmamıştı Real Madrid. Yeniden bir kez daha döneceğim Barco ekranımıza. Bu kez transfer söylentilerini göreceğiz değerli izleyenler. Avrupa basınındaki transfer haberleriyle devam edeceğiz. Bu kez bu kısımdan aslında başlamak istiyorum. Savinho, Tottenham'ın gözü Savinho'da haberini görüyoruz. Manchester City, Premier League ekibi Manchester City'de forma giyen Savinho için Tottenham'ın ilgisinin olduğu haberi var. Devam edelim. Bruno Guimarães Brezilya ile birlikte Dünya Kupası'nda çok önemli bir performans ortaya koymuş ve 5 asiste imza atmıştı. Arsenal'ın Newcastle United forması giyen Bruno Guimarães'i kadrosuna katmak istediğini iddia ediyor. Yine dış basında bu haberi görmek mümkün. Devam edelim. Bradley Barcola, Fransız oyuncu, Paris Saint Germain'in önemli genç yeteneklerinden birisi Barcola ve bu Dünya Kupası'nda da Fransa ile birlikte fena bir performans göstermemişti. Ve Paris Saint Germain Barcola için bonservis bedelini belirledi. 170 milyon euro gibi bir beklentisi var Paris Saint Germain'in Barcola'da. Barcola transferinde oyuncuya yine Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi olduğunu söylemek mümkün ve belki de bu yaz transfer döneminin en önemli haberlerinden, iddialarından birisi. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için ise Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'ın servet ödemeye hazır olduğunu iddia ediyor. Yine dış basın, belki de eğer gerçekleşirse elbette bu transfer, bu yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden birisine imza atmış olacak Arsenal. Bakalım Real Madrid, Arsenal ve Vinicius Junior arasındaki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama dış basında günün öne çıkan transfer haberleri de bu şekildeydi. Yeniden ana haberde akışımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Sırp oyuncu Dušan Tadić'in yeni durağı Hollanda oldu. Tadić, NEK Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: NEK Nijmegen tanıdık simaları kadrosuna katmaya devam ediyor. Geride kaldığımız günlerde Emre Mor'la sözleşme imzalayan Hollanda ekibi, şimdi de El Wahde'den ayrılan 37 yaşındaki Sırp futbolcu Dušan Tadić'i renklerine bağladı. 3 yıl aradan sonra Hollanda'ya dönen Tadić, Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tadić'in teknik direktörlük

0: tekniğinde bulunduğu ve Nekniğmege'nin bu noktada gereken desteği vereceği de duyuruldu. 2023-2025 arasında Fenerbahçe'de oynayan Tadic, 109 maçta 29 gol 35 asist üretmişti. Kariyerinde Ajax, Southampton ve Twente gibi takımlarda da görev yapan Tadic, 111 maçla Sırbistan'ın en fazla milli forma giyen futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.
1: İtalya milli takımında ise yeni bir yapılanma elbette söz konusuydu ve yeni teknik direktörlük noktasında ise Andrea Pirlo ile bir görüşme yapılması planlanıyordu ama bu görüşmenin iptal olduğu haberleri var ve bu görüşmenin iptal olmasının ardındansa sportif direktör Paolo Maldini'nin istifa edilebileceği konuşuluyor.
2: İtalya milli takımında Pirlo krizi yaşanıyor. Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile anlaşamayan gök mavililer de İbre Andrea Pirlo'ya dönmüştü. Ancak 47 yaşındaki teknik direktörün bir Rus bahis şirketiyle olan ticari işbirliği İtalya'da siyasi tartışmalara yol açmıştı. Bu durum üzerine 47 yaşındaki teknik direktörle federasyon arasında Roma'da yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. Böylece deneyimli çalıştırıcının milli takımın başına geçmesine yönelik süreç durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pirlo, bahis şirketiyle imzaladığı sözleşmenin tamamen ticari bir anlaşma olduğunu belirterek bunun siyasi bir anlam taşımadığını vurguladı. Andrea Pirlo'nun göreve gelmemesi halinde teknik direktörlük projesini yürüten Paolo Maldini ile danışman Leonardo'nun da görevlerini sürdürmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. İkilinin kendi futbol vizyonlarına uygun bir teknik adamın göreve getirilmemesi durumunda istifa etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, Eylül'de başlayacak Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor.
1: Galatasaray forması ile kazandığı şampiyonluklarla Türk futbolunda iz bırakan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 2026 Dünya Kupası'ndaki tartışılan performansı hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Fernando Muslera 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in yolunu tutan Uruguaylı kaleci, Dünya Kupası sonrası futbol kariyerinin en ağır dönemlerinden birini geçirdiğini söyledi. Muslera, Estudiantes taraftarlarının bana yaptığı karşılama hem acı hem de mutluluk verdi. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Keşke daha fazla böyle zorluk yaşasam çünkü beni daha da güçlendiriyor dedi. 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Yeşilburun Adaları ve İspanya maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Muslera, İspanya karşısında devre arasında oyundan alınmıştı. Grup aşamasında elenen Uruguay'a 4 yıl sonra dönen Muslera, milli takım formasını 137 kez giymişti.
1: Son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finalinde düdük çalan 46 yaşındaki hakem Slavko Vinčić aktif hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
0: 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdüğünü astı. ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finalini yöneten Vinčić, kariyerinin en büyük maçından yalnızca bir hafta sonra kariyerini sonlandırdı. 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Sloven hakem, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere sayısız organizasyonda görev yaptı. Vinčić 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Dortmund maçını da yönetti. Tecrübeli hakem Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. Vinčić 2025 yılında 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve karşılaşmadaki performansıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
1: Voleyboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımımız yurda döndü.
4: Galiba döktüğümüz her ter, her emek, bu ülkeye verdiğimiz

0: Bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, o sevinci ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah
1: ben nicelerine. Şu anda duygularımı tarif etmem imkansız. Ülkemdeyim altın madalyayla. Ve burada kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı. Ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
2: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Benim ilk A milli takım senemdi ve ilk milli takım senemde madalya ve kupayla ülkemize dönmek beni çok mutlu etti, çok gururlandırdım. Gerçekten çok güzel bir ortam var, çok duygulandım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası var önümüzde ve orada da altın madalyayla ülkemizi gururlandıracağımızı biliyoruz. Çok teşekkürler.
3: We are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
4: Bu da olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz, çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik, çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum.
5: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek ileride gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
6: Finalin sultanları bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Hep beraber finalin sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, helal yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
7: A milli kadın voleybol takımımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Basketbola göz atacağız değerli izleyenler. NBA'in süperstarlarından LeBron James'in Philadelphia'ya transferi bilet fiyatlarına da yansıdı.
8: LeBron James etkisi Philadelphia'da bilet fiyatlarını uçurdu. Yıldız basketbolcunun Philadelphia'ya transferi daha sezon başlamadan şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. 41 yaşındaki süperstarın forma giyeceği ilk iç saha maçı başta olmak üzere birçok karşılaşmanın bilet fiyatları kısa sürede rekor seviyelere çıktı. Geçtiğimiz sezon Philadelphia'nın maçlarında ortalama bilet fiyatı 68 dolar seviyesindeyken LeBron James'in ilk iç saha maçı için en ucuz bilet 475 dolara yükseldi. Böylece bilet fiyatları yaklaşık 7 kat arttı. Wow. Jackson, hey. 16 Ekim'de Philadelphia'da Boston Celtics'e karşı oynanacak hazırlık maçının en ucuz bileti ise $471 olarak satışa sunuldu. İki takımın 10 Ekim'de Boston'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının en düşük bilet fiyatı ise $184 olarak belirlendi. NBA'deki 24. sezonuna hazırlanan LeBron James 2 yıllık sözleşme imzaladığı Philadelphia ile yeni sezonda NBA'de şampiyonluk mücadelesi verecek.
7: Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini Lando Norris kazandı.
9: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de Hungaroring pistinde koşuldu. ...2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, pol pozisyonunda başladığı etabı 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik süreyle tamamlayarak bu sezonki ilk zaferini tattı.

0: 26 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta kariyerinin 12. galibiyetini elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 15.080 saniye arkasında ikinci. Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise Norris'ten 18.728 saniye farklı üçüncü bitirdi. Kimi Antonelli 219 puanla pilotlar klasmanının en üst sırasında yer alırken 169 puanı bulunan Lewis Hamilton'la 160 puana sahip George Russell zirve yarışını takip ediyor. Formula 1 sezonu gerçekleştirilecek yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.
1: FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nın Polonya etabını Teemu Suninen kazandı. Fin pilot kariyerindeki ilk ERC zaferine ulaştı.
0: FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nın Polonya'ya 82. kez koşuldu. Son güne 8.4 saniyelik avantajla lider giren Teemu Suninen açılış etabında farkı korudu. Ev sahibi Jakub Matulka'nın ataklarına rağmen liderliği bırakmayan Fin pilot Power Stage'i 4. sırada tamamlayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Skoda Fabia ile mücadele eden Teemu Suninen 9.7 saniye farkla kazanarak kariyerindeki ilk ERC zaferini elde etti. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Jakub Matulka da kariyerinin ilk ERC podyumunu elde etti. 2025 Avrupa şampiyonu Miko Marcik ise podyumu tamamladı. Suninen bu sonuçla zirvede de farkı açtı. Fin pilot 23 puan farklı liderlik koltuğunda oturuyor. FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışı 14-16 Ağustos tarihlerinde Barum Çek Rallisi Zilin olacak.
1: 2026 Fransa bisiklet turu sona erdi. Sloven sporcu Tadej Pogačar organizasyonda 5. kez şampiyon olarak tarihe geçti.
2: Yol bisikletinin en prestijli organizasyonu Tour de France 113. kez koşuldu. Turda Tadej Pogačar 3. kez üst üste şampiyonluğa ulaştı. Sloven yıldız Paris'te tamamlanan 21 etabın ardından genel klasmanı 73 saat 56 dakika 26 saniye ile zirvede bitirdi. 27 yaşındaki Pogačar toplamda 5. Tour de France zaferini elde etti. Böylece Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ve Miguel Indurain'in paylaştığı 5 şampiyonluk rekoruna ortak oldu. Kariyerinde 7 Tour de France'ın tamamında podyuma çıkan Pogačar, 21. yüzyılda 5 şampiyonluğa ulaşan ilk bisikletçi olmayı da başardı. Genel klasmanda Remco Evenepoel ikinci, Isaac Del Toro ise 3. sırayı aldı. Son etapta zafere ulaşan isimse Mateo van der Poel oldu. Beşliler kulübüne katılan Pogačar, hedefinin 6. Tour de France zaferi olduğunu söyledi. Sloven şampiyon esprili bir dille, "Kulüpleri pek sevmem. Oradan çıkmaya ve üzerine koymaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Umran Oto Ekspertiz.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası...
7: Dünya Katılım var.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. A-Spor Radyo.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saat iyi mi?
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte, en güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var, 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak karma. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet, tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin.
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim,
0: İyi kadro
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir, ondan sonra Ulvi, işte
0: yani güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veselli, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii, rahmetli Altan Ayanoğlu, yönetici, futbolcuları saymıyorum, onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru, bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan... abi Erol, sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde, evet. Sağdan üçüncü ilk futbolcu, o sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte
1: Eşref abi galiba.
0: Soldan dördüncü Yaşar'dan sayar.

0: Ersak, Hasan Abdülkerim, Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan, rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. Şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bak. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman. Halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru. Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
0: Evet.
1: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
0: Evet.
1: Başkan Büyük Fikret bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret. Eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Ama onu fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
0: tamam,
1: onu yapacağız.
0: Anlatalım.
1: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade yaya.
0: Evet.
1: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye, evet, Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte. Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftiharla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok. Ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre.
0: Evet.
1: Bizzat seyrettiğim için evet. söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba. Yanlış Aha. hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken 2-1 iken galiba Beşiktaş mı galip? İyi hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne Beşiktaş'ın eski yer tabirle bugünkü İnönü Stadı işte neyse arena mıdır nedir neyin nesidir. Yani Deniz
0: 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Heh. Beşiktaş.
1: Evet.
0: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2 sağlamış oldu. Fenerbahçe.
1: Bu Şeker Begoviç Gasane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
0: Evet, evet.
1: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
0: Gol kralı o sezon.
1: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
0: Son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz o da son haftanın. Evet.
1: He.
0: Orada yazıyor onlar.
1: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin...
0: Burada da Yaşar ne hata yapıyor
1: evet,
0: ya. Yani.
1: Hata yaptı evet. Yeri, bak bütün foto mavileri sağda gördük.
0: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto mavileri futbolcunun arkasından koşuyor sağ içine.
1: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
0: Bu da son söz son 90 dakika işte Evet, artık son maçında İstanbul'da Antalya'da Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon tabii olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
1: Tabii. Şimdi bu
0: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle acayip Ordu Spor'u onu niye öyle yazmış? Ordu Spor'u Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek sondan bir hafta önce Ordu Spor'u yenmiş.
1: Evet.
0: 2-0 yenmiş Şenol ve İlyas'la.
1: Evet.
0: Ve iş son haftaya kalmış. 48'er puanla.
1: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
0: Deminki maçta mı?
1: Evet.
0: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
1: Öyle mi?
0: Ne hakem başkanı ya?
1: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
0: Evet.
1: Numaralının önünden atıyor. Necdet kornere attı.
0: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
1: Verirler. Necdet kornere attı. Top Necdet'e yakın direkten.
0: Bu gelmesin şimdi, bunun
1: bu
0: sonra
1: değil,
0: vereceğiz.
1: Değil, sonra. Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı, topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
0: Hakem hatası denir ona.
1: Ama gol
0: İşte ona çeviriyorlar.
1: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
0: Necdet attı, direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
1: Tekrar korner atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol. Evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
0: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama
1: şimdi
0: bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
1: Şimdi
0: yok,
1: ne yapmış?
0: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü.
1: Şu.
0: Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş.
1: Hüsamettin'i çıkarmış,
0: Zafer
1: Ali'yi
0: Gökhan
1: almış.
0: Ve Bora girmiş abi.
1: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
0: Yok.
1: Burada öyle yazıyor.
0: O şey nerede bakayım?
1: Burada abi işte.
0: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
1: Tamam.
0: Rıza.
1: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor.
0: Evet.
1: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bekte oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
0: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
1: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i tövbe. Ziya'yı çıkarmış, Halu'u almış orta sahaya, öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor, Kovačević, zaten forvet Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
0: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka, Hüsamettin'in yerine Ali,
1: işte o,
0: başka da yok.
1: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan eleştirilmişti ama...
0: Özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
1: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha. Neden
0: bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam. İsteyerek şampiyonluk kaybedilmez. Bir şansı daha hak ediyor diyor.

0: ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. 85-86'da 85-86'da Galatasaray'ın başına
1: oraya gelme.
0: Derval geliyor.
1: Oraya gelme.
0: Tamam.
1: Burada bir önemli anı var.
0: Tamam.
1: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
0: Tamam.
1: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necmi abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necmi abi ben dedim şu gideyim Stankovic'le bir röportaj yapayım. Yan Şeref stadında o zaman. Beşiktaş idman yap.
0: Tamam.
1: Oh dedi harika olur giden. Tabii niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
0: Evet.
1: Daha yeni yeni başlamış. Onlar da
0: daha haptı diyorsun.
1: Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
0: Stankovic'in.
1: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
0: Rahmetli. Allah rahmet eylesin.
1: O tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın? Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular dedi.
0: Evet.
1: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular diye.
0: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum geçmiş programlarda.
1: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor onlarla mücadele ediyoruz filan falan ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun Anladım. İçin bu Truva atını sana dedi özellikle dedi söyledim.
0: Vay.
1: Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş gazetesinde. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular.
0: Yönetime falan
1: yani artık kimlere dediyse içinde. Çok isim vermedi şimdi yukarıda Allah var yalan söylemeyelim ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya dedim evet dedi maalesef böyle böyle ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum doğal dedi edecekler tabii teslim olacak ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
0: Anladım.
1: Ve bu çok önemli bir
0: anıdır. Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
1: Olabilir.
0: Ama Süleyman Seva diyor ki hayır Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
1: Bir sene sonrası.
0: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
1: O averaja da değinelim. Unutturma ne olur.
0: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli de diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
1: Harika.
0: Ve karşılıklı söz düellosu o zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derval tabi şunu da teslim edelim Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı
1: tabi ve o maç ben o maçı seyrettim Almanya-Avusturya maçını İspanya'daydım dünya
0: sözünü edilen şu hani
1: evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender, şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1,

0: Almanya 0. Veya dur, Almanya 1, Avusturya 0. Pardon, Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o da.
0: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa, burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: izleyenler.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii. Değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri, görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı, bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda, yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler, ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar o. Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve bu kez Stankovic, ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic, Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyuna aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
0: Evet.
1: Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
1: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
0: Eintracht Frankfurt'tan Rausch geldi.
1: Rausch geldi.
0: Frieder Rausch gelmişti.
1: Almanya'da
0: UEFA Kupası şampiyon, yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Alişen onu.
1: Evet.
0: Çok otoriter, hiç kimseye taviz vermeyen dümdüz bir adamdı Stankovic.
1: Yani.
0: Ve işte bir sezon evvel
1: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
0: Veselinovic, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı at. Şeycide, jockey, ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde.
1: Evet.
0: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa, Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
1: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
0: Galatasaray. Evet.
1: Daha maçın 33. dakikasında zafere avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına doğru geliniyor.
0: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
1: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde.
0: Tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
1: Öyle mi?
0: Bilmiyorum sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyretti.
1: İşte goller şöyle, Yusuf'un golü 90'da, evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu. Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
0: hiç
1: skorla.

0: neden Galatasaray şampiyon olamıyor?
1: Galatasaray namalup şampiyon olamıyor değerli izleyenler. Şimdi gerçekten bak, enteresan
0: Ender'cim, bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
1: Çok enteresan.
0: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
1: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
0: Bakılmıyor.
1: Genel averaj.
0: Genel averaja bakılıyor. Gol averaj. 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
1: Evet.
0: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
1: Doğru, evet.
0: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
1: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan
0: aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
1: Doğrudur.
0: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen A takımıyla şampiyonlukta, evet, yarışım seni iki sefer bir sürü aynı bu. Anda bütün geçmiş olsun abi.
1: Evet evet.
0: Bence
1: futbolda da, basketbolda da böyle işte bu şekilde birbirleriyle oynadıkları
0: bence,
1: maçlar.
0: Bence böyle olmalı tabii.
1: Doğru, çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
0: Hocam tabii yani başka maçlar
1: Zalat
0: da var.
1: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar tabii. Da var canım böyle.
0: Birini yani
1: sadece
0: farklı
1: o maç
0: yenme.
1: Değil.
0: Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
1: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
0: 2 puanlı
1: o zaman.
0: Sistem, evet.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet. Şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona.
0: 1960.
1: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
0: Yok,
1: o zaman?
0: Deplasmanlı
1: Türkiye Ligi.
0: Şimdiki
1: işte Süper Lig değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter Küçük Andonyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
0: Evet, kaleci Aksan ben abi. Aa bak, Sıtkı tabii rahmetli.
1: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sahanın da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 Eker, ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
0: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
1: şimdi
0: tarihinde.
1: Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
0: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter, ha Fiorentina'da. Evet. Bak en baş şey sağda oturan.
1: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol

0: şimdi ben burada krallığını naylon maçtı o. 51 yılı.
1: Hmm. Hmm. Konuşmuştuk galiba abi.
0: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı. Sonra,
1: hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
0: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu, lefteri elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan resmi göstersenize ya. Nereye gitti ha çok?
1: Bir öncekini mi?
0: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu lefterin meşhur şeyidir. Korner.
1: Bacaklara bak.
0: Ha, evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci, rahmet. Yo, sağ, Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kilink Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez ben.
1: Şimdi
0: kaleci Kilink Selahattin. Yanında Puşkas Ergun, Deli Turan, Topaç Nedim, Arnavut Niyazi, Şirzat, Lefter, Şeref. Çok affedersin.
1: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
0: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında Avni Lazavni. Onun yanında Deli Basri, bak buna.
1: Peki.
0: Mehmetçik daha doğrusu, pardon, özür dilerim, geri aldım.
1: Peki, peki. Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemedi, evet, değerli izleyenler.
0: Evet, rekorundur, doğru.
1: Büyük büyük ha. Şey ya. 1112 tabii. Dakika ne demek? 90 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180 tabii. Yani 12. maçtaymış.
0: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
1: 990.
0: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
1: Evet. 1980, ben 13. maçtayım.
0: Tabii ben Datku'nun öyle uyuyup plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tek almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu, Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta.
1: İşte o da çok
0: bir
1: önemli.
0: Kaleciydi Şenol.
1: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
0: Evet.
1: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
0: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Forstarap'a bak
1: be abi. Ne güzelmiş mini takımın forması. Peki. Bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
0: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
1: Yani şimdi o yok açıkçası. Şöyle bir
0: açık.
1: Baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahtaperde Aleko.
0: Tahtaperde Aleko.
1: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
0: Ben tanıdım.
1: Öyle mi?
0: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii, seyrettim.
1: Kadıköy'de oynayan.
0: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
1: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
0: Yok, o zaman başkan.
1: Başkan, pardon, başkan. 10

0: 17 yıl Beşiktaş formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir değil mi?
1: Tabii
0: Süleyman
1: canım,
0: Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece önemli bir isim.
1: Heykeli var ya baba,
0: ama çok sert ve otoriter bir
1: ya
0: isimmiş.
1: Biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi baba hakkı
1: baba,
0: diyorlar?
1: Haftayım da biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, kara gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci de.
0: Evet.
1: Baba hakkı.
0: Baba hakkı, yani o baba hakkı. Hakkı hiç kimse demezmiş. Baba hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bir,
1: bu Ahmet Şahin mi? Babacı kim odur?
0: Şimdi baba hakkıdan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii
0: onu az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Lefter'e ordinaryusu lakabını.
0: Ordinaryusu bu şimdilerde pek yok otelim. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: üstte. Profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryus profesör. Bu da futbolun ordinaryusu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir otelde işte konuşur.
0: Lefter'e Ordinaryus adını, lakabını takan
1: numara tribünün tam santra çizgisinin oradan eski İnönü Stadı'nda 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, ordinaryüsün be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı ordinaryüs profesör.
0: Ne kadar sıcak.
1: Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin Manol.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes Taçsız Kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın o Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada ona bir şey var. Şu, bir dakika şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle
0: arkasından
1: mi? Ha, bundan sonra mıydı?
0: Evet.
1: He. Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor. Evet.
1: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'u.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii tabii, 11'e değişen kadar. Gökmen gelip, Göki bizim, santrfor 9.
0: Bizim Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. Hı. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok forma numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Ya.
0: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde Ayı Gökmen derler.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım Ayı Gökmen
1: evet
0: dedi.
1: Evet.
0: Biraz topları sert ve vururmuş belki şey, direğin üzerinden ya stadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Bir de kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Can Bartio Signor diyorlar.
1: O İtalya'daki şeyinden.
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolculuğun
1: şey
0: dışında da o
1: endamıyla
0: o ifadeyi hak eden
1: izin birisi. Verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
0: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
0: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'dan ilgili de. Bak.
0: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
1: Yani O kadar gezdim işte, ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum, Maradona, yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda ama.

0: spor öyle basketbol. Biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
1: Peki. Geldik, lakaplara devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
0: Oo, vefalı.
1: Vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
0: Sol ayak sırf. He. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abi mi ya? Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söyleme.
1: Vay canına, şu dergi de çok değerli tabii. Yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii. Tahta bacak İsmet ama felaket bir sol
1: Kör
0: ayak.
1: Kör Galip varmış, o da vefadan mı?
0: Tabii, o da vefadan. Kör Galip bek.
1: Onu neden Kör Galip diyorlar?
0: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında, sonra evet. Fenerbahçe'ye, yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
1: Peki. Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
0: Ya. Ya mikro yani var mı ha? Yani
1: bir... Boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
0: Mustafa sayfası. Abi öyle diyeyim, Allah rahmet eylesin, yeni kaybettik onu, 2 sene falan oldu kaybettik. Yanındaki de Özer Kanra, onu da, bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı-hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
1: Arkadaşlar öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
0: Şimdi mikro, zaten mikro küçük demek.
1: Evet.
0: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak Eker Bişer'den kafayla top alıyordu yukarıda.
1: İşte.
0: İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
0: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
1: peki,
0: takım.
1: Özcan, Mehmetçik Basri var.
0: Özcan Basri.
1: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
0: Şöyle.
1: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan o
0: şimdi,
1: konu.
0: Şimdi Basri abi rahmetli.
1: Arkadaşlar uyarıyor tabii hızlı gidin diye.
0: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
1: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir fotoğraf.
0: Kan revan. Ha işte bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
1: Anladın
0: mı?
1: Peki şöyle bakıyoruz
0: Allah
1: yine.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
0: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardı diye kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
1: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorumuz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
0: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
1: Evet.
0: Sen ne 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
1: Ne bir güzelmiş formalar.
0: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Buran abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
1: Geçmiş Allah şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
0: Yeni tanıyor Bahtiyar.
1: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağının şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Öyle bir adam
0: diyorlar. Ya çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte. Şuraya
1: yakın
0: bak.
1: Tarihte zaten işte.
0: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
1: Tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
0: Ben taktım.
1: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
0: Öyle ya.
1: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
0: Kendi kalesine attı.
1: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın. Röveşatayla. Bu Röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
0: Ya.
1: Hoşgörüsüne sığınarak.
0: Tabii.
1: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur. Kalga.

0: Bunu geçiyorsun. Bir şey hangi kimdi o bizden bir oyuncuya attı Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle kimdi?
1: Hamit'in attı.
0: Bravo ha Hamit'in bizim Galatasaray topu.
1: Bu tabii. Bu da Takoz Recep sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi bir tane de bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
0: Tabii.
1: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkal oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun ben? Dobby at, Dobby at deyince Trabzon. Oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
0: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir öyle sıfır mi? Kazan Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
1: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
0: Sarı Fırtına
1: şunu
0: Metin.
1: Söyleyeyim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının o da sıcak, eksildiğinin bak, göstergesi. Ben.
0: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
1: Aynen yani öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Elime yok, şöyle bir daha, ucundan hatırladığı.
0: Daha evvel geldi.
1: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin
0: 72'de
1: başı.
0: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
1: Sen
0: transferini de anlatacağım da sana onun için.
1: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stankovic, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankovic'e bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
0: Tabii.
1: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stankovic. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur? Artık olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı. Bir tane daha yedik.
0: Tabii.
1: 4-1 oldu. Stankovic'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
0: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklında kalmaz.
1: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
0: Ne o?
1: Yani
0: sol bek geldi Fener'e.
1: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
0: Ziya oynuyor. Ziya
1: Şengül. Ziya oynuyor. Libero oynuyormuş.
0: Ziya
1: o bırakınca
0: sonra.
1: Alparslan şeye geçmiş.
0: Ama
1: değil
0: şimdi,
1: mi? Libero'ya geçmiş.
0: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
1: Evet abi çok.
0: Ahmet sürü. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri. Şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim yani disipline olur dedim, öyle derler öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSE'de kupası Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
1: Evet.
0: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
1: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
0: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero.
1: Evet.
0: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
1: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
0: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica
1: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
0: Alparslan'ı sol bek de Dedik ki biz hocaya, yahu dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı? Benfica maçı da ben dedi oynattım. Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
1: Yorda 3 gol attı diyor.

0: sonra Abbas'ın Herat'la hatıralarında.
1: Üç parmağı yoktur onun, Jordan'ın. İşte göstermek gibi olmasın. Üç parmağı olmayan bir
0: film sona erdiğiyle de. Yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fener Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtaran.
0: Anlattık evet.
1: Ama anlattık. Gece rahmetli Namık Sevik, Milliyet'in spor müdürü Emin abinin aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin? Çok nasıl teknik, bir futbolcu? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasını
0: demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine bakması lazım.
1: Tabii.
0: Yani en önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Bizde ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim o tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
0: Onu
1: transferini anlatayım mı burada?
0: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
1: Bunlar enteresan olaylar.
0: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı Yılmaz Şen'i partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
1: Yılmaz Şen'i en iyi
0: partner. Charlie Yılmaz mı o da?
1: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, top kapılı. Yo dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şey var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski diyor. Ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
0: Evet işte.
1: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
0: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında. Reklam.
1: Spor Radyo. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Haftanın ilk transfer raporunda mutlu günler değerli izleyenler. Takımlarımız hafta içinde Avrupa mesaisinde olacaklar. Tabii bir yandan maçların hazırlıkları devam ederken bir yandan da transferde durmak yok. Gelişmeler devam ediyor. Çok önemli açıklamalar var, gelişmeler var. Bunların hepsini transfer raporunda sizlerle birlikte 2 saat boyunca sohbetleyeceğiz, değerlendireceğiz. Nevzat Dindar ve Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Salah konusu tamamen hani sadece Türk spor gündeminin değil tüm Avrupa basının hatta dünya basının gündemine oturmuş bir konu. Önder Özen'in basın toplantısı vardı bugün. Salah'la ilgili kısmı bir hatırlayalım değerli izleyenler. Sonrasında Önder Özen neler söylemiş, bu açıklamalardan neler çıkıyor onları konuşacağız.
2: Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağı, kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle. Taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimlerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulunu da desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
0: Önder Özen Salah'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tabii çok başka hani yine önemli açıklamalar var ama gündemin ilk sırası tabii ki Muhammed Salah. Cem, şimdilik rafa kalkan bir transfer var Beşiktaş'ta ama ben Önder Özen'in açıklamalarını tam da beklediğim gibi çok doyurucu, net, hani hem tavır olarak hem fikir olarak çok ideal buldum. Hem Salah konusunu bir konuşalım hem diğer tabii ki transferlerle ilgili noktaya da konuşacağız ama şimdilik Beşiktaş'ın Salah'la ilgili durduğu bir nokta var. O noktadan da öteye gitmek istemiyor yönetim.
3: Önder Özen transferinin Beşiktaş için ne kadar kıymetli olduğunu anlatırken aslında bugünleri anlatıyorduk. Beşiktaş'ın önünde kocaman bir kriz olma ihtimali varken Önder Özen'in yaptığı açıklamalarla bu krizin önü çok net olarak alındı. Çok doğru cümlelerle, çok anlaşılır bir şekilde Salah'ın şu ana kadar neden olmadığını, bundan sonraki süreci, Beşiktaş'ın yol haritasını tane tane anlattı. Ve kelimelerini çok özenli seçti. Özellikle transfer bölümünde Beşiktaş'ın neden halen olmadığını, masadan neden kalktığını anlatırken kullandığı cümleler çok kıymetliydi. Beşiktaş'ın bir alın teri kulübü olduğunu, Beşiktaş'ın bir yıldızın ışıltısının peşinden koşan bir ekip olmadığını çok doğru cümlelerle anlattı. Ve bunları anlatırken de geleceğe yönelik de açık kapı da bıraktı. Tamamen bütün kapıları da bırakmadı. Kendisilerinin transfer listesindeki olan oyuncularla ilgili kurduğu cümleler de bence çok açıklayıcıydı. Neredeyse tüm sorulara çok şeffaf bir şekilde ve uzun zamandır belki de görmediğimiz, bence örnek bir model olmalı Önder Özen'in şeffaflığı, anlatısı, hem taraftarı hem kamuoyuna orada verdiği mesajlar böyle bir kriz olma yolunda gidebilecek çok çok önemli bir noktada nasıl reaktif bir önlem alınır? Bize futbolda bunun önemini bir kez daha gözümüzün önüne serdi. Salah'la ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz yoktur cümlesinin olduğu yazılı bir açıklama gelseydi şimdi ortalık yangın yeriydi.
0: Aynen öyle.
3: Önder Özen çıktı, net bir şekilde süreci anlattı. Yeri geldi paratoner oldu. Yeri geldi topu yönetime bıraktı. Yeri geldi yönetimi çok doğru cümlelerle onore etti. Oyuncularına sahip çıktı. Bence Beşiktaş adına Önder Özen'in orada olmasının, bir futbol direktörünün, bir sportif direktörünün ne iş yapar sorusu hep tartışılıyor gündemde. Bakın Önder Özen size yaşayabileceğiniz çok önemli bir sorun öncesinde çok net tavırlarla anlaşılır bir şekilde ve herkesin kafasının netleştiği bir şekilde o toplantıdan ayrılmasına neden olacak cümleleri sarık bir şekilde kurdu Ömer Saracığım.
0: Yani Salah menajeri Remy Abbas nasıl 2022'de kontrat uzatırken Muhammed Salah menajerlik uygulamasıyla sonrasında ders olarak okutuldu bu. Evet. Bence Önder Özen'in bu açıklamaları da iletişim anlamında ders olarak görülebilir diye düşünüyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru iletişim.
4: Doğru iletişim. Sonuçta sadece Beşiktaş taraftarının değil, Cem'in de söylediği gibi yani herkesin merak ettiği çok önemli bir konuda çok doğru bir stratejiydi. Basının karşısına çıktı ve bilgilendirmeyi yaptı. Çünkü krize dönüşebilirdi, büyük bir beklenti vardı. Kabul edelim. Muhammed Salah ismi ilk geçtiği andan itibaren ki genel hava son derece olumluydu.
3: Doğru.
4: Bu noktada bir sportif direktörün ne kadar önemli olduğunu, diğer kulüplere baktığımızda hem Galatasaray'da iletişimsizliğin, Fenerbahçe'de İsmail Kartal eksenli tartışılan basın toplantıları dikkate alındığında bir sportif direktörün aslında sorumluluğunun sadece transfer olmadığını, sadece gidip işte futbolcu belirlemek ya da teknik kadro belirlemek olmadığını, kendi görev sınırlarını bence çok güzel izah etti. Ben bu konuda hakikaten iletişim açısından son derece başarılı buldum. Çok krize dönüşebilirdi. Beşiktaş taraftarı da bence bu konuda son derece olgun. Yani sadece bir sportif direktörün kullandığı üslup işte dille alakalı olamaz. Beşiktaş taraftarı da bu konuda bence son derece bilinçli yaklaşıyor. Ben sosyal medyada da görüyorum. Ortalık yangın yerine de dönebilirdi. Buradan bir kriz de çıkabilirdi. Ama Beşiktaş taraftarı baktı ki hakikaten de yani Beşiktaş değerleri, Beşiktaş arması her şeyin üzerindedir ki menajer kaynaklı genel olarak yansıyan haberler zaten bir rahatsızlık yaratmıştı. Ben bu konuda iletişim açısından son derece başarılı buluyorum. Diğer detayları zaten konuşuruz. Keşke bunu bütün kulüpler yapabilse. Diğer kulüplerin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Galatasaray'da da bu bence tartışılan bir konu. Fenerbahçe'de belki henüz tam başlamadı ama daha sıkıntılı süreçte bu konu ağırlıklı olarak konuşacak. Beşiktaş'ta yani bir sportif direktörüm bu kadar bilgili, konuya hakim.

0: bir kişinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Yani bu yönetimin de başkanın da üzerindeki yükü hafifletecektir. Ayrıca önemli bir teknik direktörünüz var ama belli noktalara kadar bence belirleyici olacaktır basın toplantıları. Ama burada görünen o ki sadece Muhammed Salah meselesi değil, özellikle yabancı meselesinde net bir tavır, net cümle
1: Tabii
0: kullanması
1: kullandı.
0: hiç kafalarda soru işareti bırakmadan, yani bizim bu iletişime ihtiyacımız var. Yani benim bu hakikaten son dönemde izlediğim en çarpıcı
1: Katılıyorum.
0: basın toplantısıydı. Hiç soru olmayan, alınmayan toplantıları da görüyoruz. Bunlar
1: Doğru.
0: çok tartışıldı. Son işte Dursun Özbek, Sayın Özbey'in Kemerburgaz'daki toplantısı soru dahi alınmamıştı. Düzenlenen toplantı bu sefer daha da tartışıldı. Aslında hani kamuoyunu bilgilendirmek, taraftarı belki umutlandırmak, heyecanlandırmak için yapılan toplantı çok daha farklı bir noktaya çekildi. Sanki gazeteciler soru soru, hayır alakası yok. Bugün basın toplantısını da takip ettim de. Yani aynı soruların sorulduğunu da gördüm. Ama yani büyük bir olgunlukla, net bir
1: Tabii.
0: şekilde, kimseyi
1: Gerçekten.
0: küçümsemeden, karşısındaki insana saygı duyarak, aslında içimizden biri gibi hareket etmesi bence son derece önemli. Evet, yorumculuk da yaptı.
1: Yaptım.
0: Belki bizi de biliyor. Meslektaş, ki Kartal abiye de buradan tekrar başsağlığı
1: Tabii. Abi
0: dileyelim.
1: Allah'a emanet
0: Erdem'le
1: olun.
0: beraber yakın dönemde onlar kayıplar yaşadılar. Ama basın toplantısına dahi
1: Evet, onunla başladı.
0: onunla başlaması, bu tarih bence çok önemli.
1: Tabii çok
0: Yani
1: şık.
0: o insani değerler, ki bütün Türkiye kilitlenmiş bu toplantıdan, hani verilecek mesajı bekliyor. Ha, onun çıkması aslında hani negatif bir hava var gibi algılandı. Ve tersi de olabilirdi. Netice itibariyle detayları konuşuruz. Salah neden olmalı,
1: Tabii,
0: rakamları vesaire,
1: önemli.
0: ama ben basın toplantısını son derece doğru buldum. Önder
1: Kesin.
0: Özen'in dilini çok iyi ve başarılı buldum.
2: Şimdi Önder Hoca bence Salah'ı konuşurken herkes bu toplantıyla birlikte bir kez daha Trossard'ın da altını
1: Çizdim.
2: büyük harflerle çizdi. Yani
1: Tabii.
2: Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine girmiş. Hocanın söylediği gibi Dünya Kupası metriklerinde 17. sırada olan, en fazla şans yaratan oyuncular noktasında ilk 10'da olan bir oyuncu yarın Beşiktaş formasını giyecek dedi Önder Hoca. Yani Trossard transferinin de bu kadar çabuk bir anda, yani çünkü neredeyse 1-1,5 ay gündemde olan bir transfer. Beşiktaş çok büyük bir iş başardı. Ama Salah transferiyle sanki hani bir anda gündem değişti ve bir daha o konu hiç Trossard'a gelmedi. Bence hatırlatmakta da fayda vardı. Önder Özen yine orada da bence çok doğru bir noktanın altını çizdi.
1: Çok doğru. Negatif olan havayı aldı, pozitife evirdi ve bunu önümüze somut şeyler koyarak yaptı. Mesela Nübel'den bahsetti. Bence Nübel de uzun süre konuşulabilecek bir transfer.
2: Ersin'in hakkını verdi o noktada.
1: Ersin'in hakkını verdiği çok doğru. Oyuncularla, gelecek oyuncularla alakalı bir kere listemizde notunu düşerek bence çok doğru bir tavır gösterdi.
0: Lisanslama sürecinde de mesela çok doyurucu, hakikaten
1: Tabii.
0: bilgilendirici bir toplantı. Net.
1: %100.
0: İşte 17 Temmuz, 17 Temmuz'a
1: Tabii.
0: kadar yapmamız gerekenler. Sonra işte 31 Temmuz.
1: Hedeflerini çok net
0: Yani
1: koymuşlar ve
0: bilgilendirici
1: onu
0: bir
1: bize
0: toplantı.
1: anlattılar. Kamuoyundaki soru işaretleri.
0: Bizim bu cevaplara sadece
1: Beşiktaş
0: Beşiktaş'ta değil,
1: taraftarları,
0: bütün
1: tabii
0: kulüplerde ihtiyacımız var.
1: kamuoyu da
0: %100.
1: ihtiyacı var. Yol haritasını anlattı bize. Beni en çok o mutlu etti. Önce güçleneceğiz dedi. Yani eksik noktalar. Sonra bakacağız dedi. Hani ne yapabiliriz? En son bölümde fırsat transferlerinden bahsetti. Bence yapılması gereken bu. Bana kalırsa taraftarlar da illa isim istemiyor ama bir yol haritası. Ne yapacaksınız? Nereye doğru gideceğiz? Nasıl olacak? Bunları bu kadar net ben uzun zamandır duymamıştım. Nevzat Dindar'a %100 katılıyorum. Bence çok önemli bu.
2: Yıllar sonra bir
0: Bu kriz
2: planlama görüyor Beşiktaş
0: anında, bu
2: taraftarı.
0: arada hani iyi bir dönemde yapılmış bir toplantı
1: Değil.
0: değil. Kriz anındaki bir toplantıydı ve bunu iyi yönetti.
1: %100 çok iyi yönetti. Bir kere güçlü mesajlar verdi. Beşiktaş belki bu sezon değil ama gelecekte en acımasız takım olacak. Bence masanın bu tarafında olmasının da ona kattığı bazı detaylar da var. Vurucu manşetler de verdi. Yani oradaki o toplantıya giden basın mensupları bence manşet çıkaracak çok fazla orada bilgiye erişti.
2: Şu bence çok kritik nokta, hep atlanan nokta. Şimdi futbol direktörünüz böyle açıklamalar yaptığı zaman takım içindeki oyuncular da, konuştuğunuz yani transfer sürecinde olan oyuncular da, sadece bu transfer dönemi için de söylemiyorum, yani yarın kış transfer dönemi için, önümüzdeki yıl yaz transfer dönemi için, kulübe olan bakışı da değiştiriyor bence
1: Tabii.
2: Önder

0: Önder Özen. Bir anda Önder Hoca diyecektim alışkanlıktan dolayı. Yani dediğim gibi gelecek oyuncu o iletişimi görüyor. Kulübün içinde olan oyuncu o iletişimi görüyor. Sorun olacaktır mutlaka. Yani ya sorun olmaması mümkün değil. O sorunlar çözülecek gibi görünüyor.
1: Basın mensupları hocam
0: diye. Alışkanlıktan dolayı.
2: Aynen devam ediyor. Aynen.
0: Hep şey dilimizin ucuna o şekilde geliyor.
2: Çok önemli bir konunun altını çizdin. Bence o çok net veriyor. Örnek vereyim. Mesela Rafa krizinde nasıl olmuştu, nasıl yönetilmişti? Bir de şimdi burada kriz olmaya çok teşne bir durum var. Eski dönemler olsaydı belki de başkan da çıkmak zorunda kalacaktı evet. O toplantıya. Tek başına çıktı, göğüsledi, topu yumuşattı ve bıraktı.
0: Gerçekten bence de yani Salah konusunda en azından Beşiktaş'ın durduğu noktayı, neden o noktada durduğunu ama tabii ki yine de kapının açık olduğunu. Tamam. Hani bence en ideal dille, en ideal üslupla zaten hani Önder Özen'den beklenen her zaman budur.
1: Üç kere görüştüğünü söyledi. Hocanın da bir kere hatta daha sonra bir kere daha telefonda görüşmelerin olduğunu söyledi. Yani bu transfer için bayağı bir mesai harcadıklarını görüyoruz. Ama gelen bilgiler tabii sadece menajer kaynaklı bir kriz olmadığını, Salah'ın taleplerinin hakikaten kabul edilebilecek gibi olmadığını gösteriyor net bir şekilde. Yani özellikle global forma satışı noktasında bütün geliri istemesi hakikaten bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani bugün Beşiktaş'ın 15 milyon euro verdiğini varsayalım. Menajere de 5-6, 7,5 istiyordu hadi 5-6 verdiğini varsayalım. Ama Beşiktaş'ın uluslararası arenada satacağı formanın bütün gelirlerini Salah'ın alacağı demek bu hakikaten Beşiktaş'ın imza atacağı bir şey değildir. Yani bunu zaten bir pazarlama stratejisi olarak düşünebilirsiniz. Beşiktaş bu yükün altına belki bu nedenle giriyor. Ben baktığım zaman zaten Önder Hoca'nın kafasında çizdiği, takımda görmek istediği modelle çok aslında örtüşen bir
2: isim. %100 katılıyorum.
1: O agresif çok oyuncu önemli. Profiline çok da uymuyor. Yani kariyerin uymuyor. Artık Trossard evet Trossard bu başka. Noktada ön alan için çok doğru bir isim. Ama Salah biraz daha işte taraftarı heyecanlandıracak, mutlu edecek, forma satışı. Yine işte ne bileyim kapanan takımlara karşı yani Salah'ın zaten oyunculuğuna kimsenin bir laf ettiği yok ama o agresif takım planlamasıyla çok örtüşen bir isim değildi baktığımız vakit. Netice itibariyle olsaydı kimse hayır demezdi ama belki de Beşiktaş için hayırlısı olmuştur.
2: Çok önemli evet, cümleler şimdi... kurdu. Bir ürünleştirme projesinden bahsetti. Nevzat Dindar'ın söylediği konu kıymetli. Aslında ben İtalyano'nun da kafasında böyle bir oyuncu modeli olmadığını düşünen taraftayım ama tabii ki Salah'a hayır denmez. Doğru bir şekilde, doğru bir modelle Önder Özen'in altını çizdiği kısım daha fazla ürünleştirme onun üzerinden gitti ve çok doğru cümleler kurdu. Hani Beşiktaş seyircisine, taraftarına da Salah olmadı ama küresel şöhreti olan başka bir oyuncu ikamesinin de mesela gündemlerinde olmadığını söyledi. Hani geçmiş dönemlerde ne olur? Salah olmadı. Onun muadili bir oyuncu hemen evet, yazılır.
0: Gündeme en az gelir. O kadar diyelim. Hani gerçi yani zor da işte bir oyuncuyu getireceğiz
1: orada
0: falan denirdi yani.
1: Fırsat transferi evet, yani fırsatı çıkarsa bak. Beşiktaş değerlendirilir ama Beşiktaş'ın planlamasında Vincenzo Italiano tercihinde ve ilk aşamada yaptığı transferlere bakacak olursak aslında Salah bu noktada çok da örtüşmüyor Beşiktaş'ın stratejisiyle. Bu bir fırsat transferiydi. Beşiktaş'ın önüne geldi. Allah var. Başkan da, yönetimde, sportif direktör de, teknik direktör de taraftarı mutlu edecek bu adımı atmaya çalıştılar. Bir noktada olumlu gidiyordu. Ama işte tabii detaylara girilince Beşiktaş'ın da ilkelerini burada devreye girdi ki bu sadece Beşiktaş'a has bir şey değildir. Her kulübün ilkeleri vardır. Bugün sadece bu transfer değil, Fenerbahçe'de de konuşacağız, Galatasaray'da tabii. da konuşacağız.
2: Aynı şekilde.
1: Hiç kimse kulüpten büyük değildir. Kimse de Beşiktaş'tan büyük değildir. Salah evet çok önemli bir oyuncudur. Ama Beşiktaş'a çok önemli oyuncular da tarihte geldi, gelecek. Yani Quaresma geldi, Pepe geldi, tabii Simao tabii geldi. Yani. Değil mi? Yani Rafa Silva geldi. Yani çok
0: Mario
1: Guti,
0: Gomez.
1: Guti geldi. Tabii. Yani Beşiktaş markası kalıcıdır. Salah evet damga vurdu. Dünya futboluna Premier Lig'e bir dönem damga vurdu. Tartışılı artık şu an o evrede midir? Liverpool'dan ayrıldı. Şu an Türkiye'de yaşamak istiyorsa ve bu ülkede yatırımları varsa ki villa aldığını biliyoruz, İstanbul'u sevdiğini biliyoruz. Beşiktaş bunu bir belki de satrançta hamle olarak da bu duruşu göstermiş olabilir.
2: Doğru.
1: Burada karşı tarafın alacağı mesaj önemli. Eğer o mesajı alırsa Beşiktaş'ın ne kadar ilkeli bir kulüp olduğunu, karşısındaki muhataplarının onun baktığı belki hani bir ön yargısı varsa asla o yapıda, o düşünce yapısında insanlar olmadığını ya da kulübün işleyişinin böyle olmadığını en azından görmüştür diye tahmin ediyorum.
0: Bir de şu kabul edilemez tabii ki. Şimdi benim elimde Muhammed Salah varsa, Muhammed Salah'ı ben tabii ki bir sportif başarı için kadroma katıyorum ama aynı zamanda şimdi forması, ürünü benim buralardan da kar etmem lazım. Yani şimdi Mısır'daki bütün formaların satışından Beşiktaş'ın kar etmesini bıraktım. Bir de zarar edeceksin üzerine. Çünkü yani pay almayacaksın. Bir de üzerine tabii ki haliyle zarar etmiş olacaksın baskıdan dolayı. O zaman zaten hani böyle bir şartın bir dünya üzerinde karşılanması mümkün değil
1: maaş,
0: bence.
1: Maaş hani 15 artı 5 hadi konuşulanları 15 4 artı menajer parası 25'lik bir paket olduğunu varsayalım senelik. Formadan gelecek para belki bunun üzerinde.
0: Tabii.
2: Tabii.
1: Ya bu riske giremez Beşiktaş. Kimse kusura bakmasın. Salah ismine yatırım yapıyorsa yani bunun herhalde bir karşılığı olacak. Yani tabii. Sadece Salah'ın geçmişine Beşiktaş yatırım yapmayacaktı. Oradan bir PR, biz ne bileyim pazarlama olarak görecekti diye düşünüyoruz yani.
2: Tabii bir ürünleştirme modeli olarak öne sürüyor. Bir de çok net olarak Önder Özen şu cümleyi kurdu. Yani eğer biz böyle bir kapının açılmasına izin verirsek bundan sonraki transferlerde de başka oyuncular da o kapıdan geçmek isteyecek. Hani burası da Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarı gidip bir forma, bir ürün aldığında biz herhangi bir yatırımcıya o paranın gitmesi ihtimalini bile düşünmek istemiyoruz minvalinde cümleler kurdu ki bunlar çok önemli. Ya evet, siz zaten hani bir ürünleştirme çabasında oyuncuya yaklaşıyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim, bence oyuncuya da orada gereken değeri verdi. Dikkat ederseniz oyuncuyu da kıymetli bir şekilde anlattı. Asla oyuncu üzerinden hikayeyi okumadı. Bu da önemliydi. Bir de karşılıklı bir mesaj varsa da buraya karşı tarafa da çok net olarak o mesajı şimdi gönderdi.
0: Bu mesajı görecek. Yani görmemesi zaten mümkün değil. Bence zaten de dediğin gibi değerli olan en iyi şekilde yani hem oyuncunun hakkını vererek hem de kulübün duruşunu göstererek bunu sunmak.
1: Yani normal şartlarda böyle sansasyonel, sükseli bir transferde eğer iş negatife gidiyorsa, gerçekleşmiyorsa genel olarak medyaya verilen bilgi olmadı, kabul etmedi şeklindedir. Bir ben masadan kalktık, rafa kalktı şeyini ben hani çok görmedim. Bu bir ilke meselesi, bir duruş meselesi. Yani bu bundan sonraki belki de süreci etkileyecek ya da diğer transferlere örnek teşkil edebilecek bir çıkış. Yani Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatan bence bir duruş, çıkış. Yani normal şartlarda işin kolayı kabul etmedi.
0: Tabii.
1: Ben kabul etmiyorum diyor Beşiktaş.
2: Şartlarımız bu. Eğer anlaşacaksanız biz size en son bir teklif sunduk. Bu şartlarda kabul ediyorsunuz. Bu da masada. Siz bilirsiniz diyor Beşiktaş.
1: Bir satrançta bir hamle ise de güzel bir hamle.
2: Tabii bence de. %100.
0: Peki şimdi diğer isimlerle ilgili açıklamalar var. Oraya da bir toparlayalım.
2: Tabii ki.
0: Udokaya'da ayrılacak. O da dedi çok olgun karşıladı. Schalke ile anlaşamadı ama Bundesliga'ya gidecek gibi görünüyor dedi. Amir ile ilgili konuştu. Yine Dünya Kupası'nda oynayan değerli bir oyuncu dedi. Ya bu arada her oyuncu görüşmesinde ki ben bu görüşmelerin böyle yapıldığına da inanıyorum. Yani hem oyuncuyla diyalog çok başarılı hem de sonrasına gelinen nokta önceki yıllardaki o açmazlara baktığımızda çok başarılı.
2: %100. Şimdi Amir'le alakalı şu cümleyi kuruyor. Çok iyi bir pasör.
0: Dünya Kupası'nda da oynayan bir oyuncu.
2: Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama İtalyano'nun oyun anlayışını anlatıyor. Yani iki kutu arasında gidip gelen daha fazla oralarda iş görmek için çok çaba gösteren daha dinamik bir oyuncu. Sadece profil üzerinden anlatıyor. Ama mesela Amir için de hiç olumsuz cümle kurmayıp onore ediyor. Bunlar şimdi çok kıymetli.
0: Şöyle Felix Amir yani Udokaya ile Hacı Ahmet Oviç ayrılacak Beşiktaş'tan. Muhtemelen de talipleri zaten var. Bu isimlerle ilgili çok sıkıntı olmayacaktır ama Onana ile ilgili hiç dedi hiçbir şey yok dedi. Yani biraz da altı hani karıştırırsa o konunun. Yani diyecekti ki yıllardır hiçbir şey yok hani belki. Vallahi ben biraz o konuda dertli gördüm Önder Özen'i. Bu saati yine başka yani bir transfer gelişmesi olacak ama Cruzeiro bir teklif yapmış, orada yaşamak istemedi oyuncu dedi.
1: Bu saatin hakikaten pazarı vardır, piyasası var. Olur.
2: Doğru.
1: Udokaya'nın piyasasının olması için genelde Beşiktaş elden çıkarmakta zorlanıyordu. Yani açıklamalarından da anlaşılacak.

0: üzere bir ona anadığı sıkıntı var. Yani onun dışında Beşiktaş'ın gözden çıkardığı oyunculara ilgi olması Beşiktaş için önemli.
1: Tüm evet, detaylara hakim.
2: Bir de kırmızımız var. Aa, o da gelecek güzel isimlerle ilgili. Beşiktaş'ın gündemindeki isim değerli izleyenler. Julian Jeffrey Chabo. İtalyan'ın da eski öğrencilerinden bir tanesi Chabo. Beşiktaş Stuttgart'tan Chabo ile ilgileniyor savunma hattına ama aynı zamanda tabii Leo Pereira transferine bağlı olarak bu transferin daha ilerleyip ilerlemeyeceğini söyleyebiliriz aslında.
0: Basın toplantısında galiba Pereira sorusuna hem var deyip hem de hocanın eski bilmem öğrencileri vesaire üzerinden bir daha önce sanki burayı işaret etti Önder Özen.
2: Biraz Nevzat böyle 50-50 gidiyor gibi hissettim ben. Yani Pereira da hani
1: listemizde var.
2: Listede peki, var. Chabo da listede var.
0: Pereira isim olarak soruldu ama cevapta hoca, hem o hem de hocanın daha önce çalıştığı oyuncular ifadesi.
2: Ne güzel biliyor musun? Şimdi devre arasında Beşiktaş Agbadu'yu aldı. 1,5 ay boyunca biz burada ikinci bir stoperi konuşamadık. Yani sabah Agbadu, öğlen Agbadu, akşam Agbadu, ertesi sabah yine Agbadu şeklinde olay devam etti. Şimdi Pereira mı olur, Chabo mu olur bilmiyorum ama alternatifli bir listenin olması ve bir oyuncu hani üzerinde çok durulmaması, tarihe uygun hareket edilmesi, diğer oyuncuya geçilmesi bu Beşiktaş adına bence olumlu hareket olarak görülüyor diyelim. Efecan Öztaş hattımızda. Efecan'a bir merhaba diyelim ve tabii Chabo'yu soracağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler Efecan. Bugün Leo Pereira isminden bahsetti Önder Özen ama Chabo da Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. İtalyano'nun eski öğrencisi. Stüdyoda biz biraz 50-50 olarak görüyoruz iki oyuncunun transfer ihtimalini ama bilmiyorum sendeki yüzde belki daha değişiktir. Bize neler aktarmak istersin bu transferlerle ilgili?
3: Evet Ömer Saraç, ben de aslında size katılıyorum. Şöyle söyleyebilirim, Leo Pereira ismini Türkiye'de ilk daha spor ekranlarında söylemiştik. Yaklaşık 2 hafta önce bu isim gündeme gelmişti. Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını Vincenzo Italiano ve Önder Özen eş zamanlı yürütüyorlar. Onu söyleyelim. Burada da Gökhan Keskin'in Leo Pereira ismini raporladığını belirtelim. Orada Beşiktaş resmi teklifini yaptı Leo Pereira için. Flamengo'nun kararını bekliyor. Bu teklif ilk olarak 8 milyon euroydu. Ardından Flamengo ekibi 12 milyon euroluk bir talepte bulundu. Ama şu anda görüşülen rakam 10 milyon euro. Beşiktaş Flamengo'ya 10 milyon euroluk son teklifini iletti. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. 3+1 yıllık. Oyuncu da Türkiye'ye gelmek istiyor. Onu belirtelim. Ama Flamengo'nun henüz bir net kararı vermiş olmadığını da aktaralım. Beşiktaş orada Flamengo'nun kararını bekliyor ama arka planda da işleyen, eğer olumsuz bir durum olursa diye hazırda tutulan bir başka isim daha var. Buradaki siyah beyazları izlediği politikada sizin söylediğiniz gibi sadece tek bir oyuncu üzerinden değil, alternatifler üzerinden de ilerliyor. Vincenzo Italiano eski öğrencisi olan Jeffrey Chabot'u gündemine aldı. Stuttgart'ta oynayan Alman oyuncu için resmi teklifini yaptı. Siyah beyazlı ekip Vincenzo Italiano'da Spezia döneminde eski öğrencisine sıcak bakıyor. Beraber aslında orada iyi işlere imza atmışlardı. Şu anda Stuttgart'ta özellikle şunu da belirteyim, stoper tandemi için Nübel'in eski takım arkadaşı, hem Italiano'nun hem de Nübel'in eski oyuncusu. Yani burada Beşiktaş savunmada net adımlar atmak istiyor. Yabancılık çekmeyecek isimlere gidilmek isteniyor. Onu da aktaralım. Burada bir bilgi olarak verelim. Chabot'u öğle saatlerinde ben yine Türkiye'de ilk biz ismini vermiştik Alspor ekranlarında. Burada da Flamengo'nun kararı beklenirken de arka planda Beşiktaş Chabot'a da ilgi duyuyor. Resmi teklifini iletti ve artık orada iki oyuncudan gelecek kararı bekliyor. Vincenzo Italiano da burada hızlı bir şekilde hareket edilmesini istiyor. Burada ön plana çıkan özellikler de şunlar, onu da belirteyim. Ayağıyla iyi oyun kurabilen, öne iyi hamleler yaptırabilen bir sol stoper anlayışı var hocanın ve bunun üzerinde de transfer politikaları sürüyor ki Flamengo'da dün gol attı Leo Pereira, onu da belirtelim. Önder Özen de zaten basın toplantısında bunu söylemişti. Ama bugün de Chabot ismi gündemde, onu aktaralım. Bu iki isim arasında hangisi daha hızlı bir geri dönüş sağlarsa Beşiktaş bu iki oyuncudan birisinin kadrosuna hızlı bir şekilde katacak. Dediğimiz gibi Vincenzo Italiano'nun önceden şunu ifade etti basın toplantısında, eski öğrencilerinden de görüştüğümüz bir isim var dedi. Bu isim de Jeffrey Chabot. Yani onu da belirtelim. Net bir aslında aktarmış bilgi olarak söyleyebiliriz yani bunu da ama %50-50 kısmına ben de sizin söylediğiniz gibi katılıyorum. Ama dediğim gibi burada ilk olarak bakılan durumda sol ayakta olan, sol stoper olan, uzun boylu, profil, sert bir profil ve oyunu iyi kurdurabilen bir oyuncu istiyor Vincenzo İtalyan'la. Bu doğru.

0: askeri tarafından yapılan, herhangi bir kulübün kapısında dursaydı o kulübe kimse kaçak giremezdi diyor.
1: Çok güzel.
0: Wolf Christoph Fuss demiş bunu. Yani önemli transferlerden bir tanesi olacaktır. Bir sol stoper arıyor Beşiktaş. Pereira da değerli bir oyuncu. Ama tabii Çabo'nun avantajlarından bir tanesi, hem Nübel'le geçen yıl beraber oynadı ki birçok maça beraber çıktılar. Çabo da düzenli 11 oyuncularından bir tanesi. Hem de Spezia'dan Italiano'nun eski öğrencisi.
2: Evet. Ömer Saraç, sen çok güzel tanımladın. Ben şöyle katkıda bulunmaya çalışayım. Bir kere Beşiktaş'ın ön alan baskısında çok doğru, oraya uygun stoper modeli. Ön alan presinde takımı arkadan oraya taşıyacak. Takım pres yaptığında o alanları kapatacak. Takım boyunun uzamasına sebep olmayacak. Güçlü, özellikle 1.95 boyunda temaslı oyundan kaçınmayan, bence çok doğru bir profil. Ama şunu da söyleyeyim, eğer Leo Pereira imkanı varsa, bana kalırsa iki stoperi birbirinden ayıran konu Leo Pereira şef bir stoper.
0: Evet.
2: Yani yanındakini de oynatma konusunda Çabo'dan daha mahir. Bana kalırsa ben önceliklerinin Leo Pereira olduğunu düşünüyorum ki bunda da doğru, ama Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir bölge. Evet, sol stoper, sol ayağı iyi, oyun kurucu özellikleri olan stoper. Doğru isimlere gidiliyor. Tabii bakacağız, süreci izleyeceğiz. Burada ben özellikle şu hatırlatmayı yapayım. Önder Özen'in toplantısından şu notu almıştık. Katılır katılmaz hemen ilk toplantının ardından neredeyse başkanın odasında Nübel harekatı için çalışmalar başlanmış. Beşiktaş'ın gittiği isimler öyle Lalet'ten herhangi bir menajer önerisi değil. Beşiktaş'ın hedefleri var, planları var, ABC şıkları var. Çabo'da bunu görüyoruz. Leo Pereira hamlesinde bunları görüyoruz. Beşiktaş doğru hedeflere ilerliyor.
0: Pereira da dün gol attı. Takımının Sao Paulo'yla oynadığı maçta maç 1-1 bitti. Tek gol Pereira'dan geldi ama bir frikik golü değil, onu söyleyeyim. Frikikleri de çok meşhur. Arka direkte bir korner sonrasında golü buldu. Nevzat, ne dersin stoper transferine? Pereira mı, Çabo mu? Beşiktaş önemli bir takviye yapmak istiyor stoper hattına.
3: Yani stoperde Beşiktaş'ı yukarı çekebilecek, Beşiktaş savunmasına daha güçlü hale getirecek oyuncular. Sonuçta ben de Beşiktaş'ın plan çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyorum. Geçmiş yıllara oranla bu konuda daha stratejik hareket ediyor Beşiktaş. Daha agresif Beşiktaş hedefleniyor. Bu çerçevede yapılan transferler var. Stoper konusunda da Çabo bildiğimiz bir oyuncu Stuttgart'tan, diğer taraftan Pereira ismi yine Beşiktaş'a fazlasıyla yazılıyor. İki oyuncu da çok özel oyuncular. Yani sonuçta Beşiktaş bence bu transfer döneminde doğru işler yapıyor. Çok fazla belki yani transfer gözükmüyor ama aldığı oyunculara baktığımızda hepsi belli bir plan çerçevesinde hareket edilerek alınan oyuncular. Sonuçta Önder Özen'in basın toplantısında altını çizdiği bir nokta var. Yani hem yerel rekabet, ki yerel rekabette aslında işleri çok kolay gözükmüyor. Yani bir tarafta Fenerbahçe çok ciddi transferler yapıyor, yapacak gibi gözüküyor. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Trabzonspor
2: çok iyi geliyor.
3: Geçen sene inanılmaz işler yaptı. Şimdi yerel rekabeti bu kadar önemseyen mi Beşiktaş? Yani bu ligde birçok maçı rakip yarı alanda oynayacak. Yani aynı zamanda tamam Avrupa'da da bir noktada başarı hedeflendiğini ifade etti ama yerel rekabette özellikle bu tarz böyle öne çıkışları, yani takım boyunu kısaltacak hamlelere, oyunculara
2: ihtiyaç var.
3: Bakalım, yani sonuçta heyecan verici. Her yeni isim heyecan vericidir ama ben Beşiktaş'ın bu sene, bu sezonki transferlerini böyle şey görmüyorum. Yani böyle hani menajer önerisi, işte fırsat vesaire şey değil. Yani bir plan var, isimler belli, profiller belli. Buna göre doğru isimlere doğru gidilmiş gibi gözüküyor.
0: Evet, bu arada bence şu da çok önemli. Şimdi iki isim de hem performans olarak hem de planlama olarak çok zekice şu anlamda. Eğer Pereira gelirse Cala ile birlikte, biri Brezilyalı, diğeri Portekizli, zaten aynı dili konuşan tandemde iki isim olacak. Bence önemli noktalardan bir tanesi. Çabo gelirse, Çabo da yani ben iki sol stoper olduğu için, hani ikisi de sol stoper olduğu için Cala ile oynayacaklarını düşünüyorum.

0: düşünerekten, hocanın da Calo'ya daha sıcak baktığını düşünerek tabii bu değerlendirmeyi yapıyorum. Çabo da gelirse Calo ile birlikte oynayacak. Arkasına Nübel, Nübel Çabo zaten tabii beraber oynuyorlar. Hatta ben oraya Uattara'yı da ekleyeyim. Şöyle o da sol bek Fransızca konuşuyor. Çabo zaten Fransızca konuşuyor. Calo zaten ondan sonra baktığımızda Beşiktaş'ın o da hani Portekizli ama o anlamda uyum sağlayacak isimlerinden bir tanesi. Yanındaki de Murillo zaten İspanyolca konuşuyor. Yani hem dil anlamında, dil birliği olaraktan ya da daha önce beraber oynamış oyuncuları Beşiktaş bir araya getirmeye çalışıyor. Ben bunun bir tesadüf eseri olduğunu düşünmüyorum. Bu da planlamanın bir eseri gibi görünüyor.
1: %100 çok önemli detay. Savunmada bir dil birliği olacak senin altını çizdiğin gibi. Bir de gidilen hedeflere bakıyorsunuz. Ya birbirine benzer profiller. Oyun kurucu stoperler, güçlü stoperler. Ön tarafta takım gittiğinde takım oyunu kısaltacak. Ya yani öyle iki stopere gidersiniz ki bu çok tartışılabilir. Çok farklı özellikleri olan. Ama burada doğru planlama ve doğru hedeflere adım atıldığını bize gösteriyor. Tabii tüm bunları sahanın içerisinde görmek gerekiyor. Yani sonuçta evet bizim kafamızda tandem belki çok teorik olarak doğru duruyor ama tabii mesela ön tarafta Uttara. Uttara Trossard hikayesi mesela üzerinde konuşulması gerek. Trossard evet merkeze çok rahat kayıyor. Uttara sürekli önde, dinamik patlayıcı. Ben Murillo ile mesela o asimetrinin çok doğru olacağına inanıyorum.
0: Bir de ben hep Ferdi Tadiç örneğini verdim. Uattara ve Trossard neredeyse hani bu profile uyan ikili.
1: Değil mi? Kim merkezleşecek, kim kanatta olacak, kim içeriye evrilecek ki son dakikalarda seyretme şansı bulduk ama yani Uttara da sürekli bindiren bir bek. Bize bunu çok net olarak gösterdi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak baktığımızda o hedeflere doğru adımlarla gittiğini bize gösteren çok fazla done var. Ya hazırlık maçını seyrediyoruz. Sürekli bastıran Beşiktaş. Micnat maçını seyrediyoruz. Bence kırmızı karta kadar da oyun gücünü elinde tutan bir Beşiktaş. Ya hiç beklenmeyen, hiç üzerinde konuşulmayan İlhan Fakılı gerçekten orada iş görüyor. Bence çok önemli bir profil ki süre alacak. Ya buradan İtalyano'nun formayı hak edene çok net olarak vereceğini, isimler üzerinde durmadığını net olarak görüyoruz. Bence en önemli hamle önce Önder Özen, arkasından Italiano hızlı bir şekilde hemen hocanın kafasındaki şablonun oturduğuna dair emareleri çok net gördük ve bunu Beşiktaş'ın futbol direktörü bize söylüyor.
0: Peki Fenerbahçe'ye geçerken de herhalde Beşiktaş bölümünü şöyle tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Hem Amerika'nın hem de dünyanın en önemli aktivistlerinden olan Martin Luther King'in o sözü I have a dream yani bir hayalim var. Önder Özen'in açıklamalarında da bunu görüyoruz. Bu yapılanmada görüyoruz. Beşiktaş'ta işler belki Salah transferinde biraz sıkıntılı gibi görünse de bence planlamaya uygun gidiyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de önemli bir gündem var Nevzat. Sen de değinmişsin geçtiğimiz günlerde yayında. Fenerbahçe Leao'yu gündemine aldı ki oldukça da önemli girişimler var Leao'yla ilgili. 35 milyon euro, 40 milyon euro bandında transferi bitirmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Tabii Leao transferi de birden bitecek bir transfer değil ama Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisinde olduğunu söyleyelim.
2: Ya geçen hafta ben aslında Galatasaray'la ilgili iş sürerken Fenerbahçe'yi gördüm. Yani Fenerbahçe'nin bu transferde daha iddialı, daha ısrarlı olduğunu gördüm. Aldığım bilgi bu çerçevedeydi ve burada Fenerbahçe'nin Leao transferinde iddialı olduğunu, Galatasaray'ın masada olmadığını ama İtalyan menşeili, İtalyan basını kaynaklı haberlerde ise Galatasaray'dan da teklif yapıldığı şeklinde bir takım haberler vardı. Profil olarak Fenerbahçe'ye uygun olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Vedat Buric'i aldı, işte Ake Greenwood ama baktığımız vakit özellikle sol önde tamam Son Gornik maçı belki ölçü değil. Kerem'i değerlendirmek için bir işte ön eleme maçına bakıp hareket etmemek lazım ama Fenerbahçe'nin bu pozisyonunda sadece bu sezon özelinde değil geçen sezonda zaman zaman tartışılan bir pozisyon. Çünkü Kerem Fenerbahçe'ye kattığı şeyler var ama daha fazlasını verebilir mi? Daha fazlasını yapabilir mi? Ya belki işte Vedat Muriç'te oynasa daha farklı yapar. Performansa imza atabilir ama genel olarak gördüğüm Fenerbahçe'nin ön tarafta yapmayı planladığı hamleyi sola kaydırdığı şeklinde. Yani Fenerbahçe

0: Fenerbahçe Jirasi olabilir ya da Sörlot olabilir. Başka isimlerde yazılıp çizildi. Netice itibariyle Fenerbahçe bir golcü daha belki alacak. Ama şu an için teşhisi doğru koymak lazım. Fenerbahçe için teşhisin doğru konulduğunu bu sezon görüyorum. Yani en azından yapılan hamlelere baktığımızda belki işte yabancı düzenlemesiyle ilgili Fenerbahçe bir sıkıntı yaşayabilir. Görüntü o. O derindeki yabancı sayısının fazlalığından dolayı. Ama genel olarak Leao gibi bir fırsat varsa, hem bir fırsat hamlesi, fırsat transferi, ki Galatasaray Osimhen de bunu yaptı. Leao da Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek, hem sol kanatta hem yeri geldiğinde en uçta oynatabileceğiniz, popülaritesi olan, tabii, taraftarı bu anlamda gerçekten heyecanlandırabilecek ve size ekstra puanlar kazandırabilecek özelliklere sahip. Fenerbahçe'nin ortamı da, tabii Fenerbahçe'nin genel kulüp yapısı da, işte taraftarının gücü de Leao gibi mental olarak sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncu ki Milan son evresinde bunu yaşadı. Ama en üstü de gördü. Yani Fenerbahçe ona tekrar o duyguları hissettirebilecek bir kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe için ben bunu risk olarak görmüyorum. Bir fırsat olarak karşınızda Leao varsa transfer edersiniz. Şu pozisyona, kendi pozisyonuna baktığımızda dünyadaki en oyunculardan bir tanesi. Tartışmasız. Yani bugün belki işte o pozisyon 1-3-1 dersin. İşte birkaç tane oyuncu sayarsın. Evet, yani çok fazla sayamazsın. Ama Leao o gün dünyada belki o mental problemleri yaşamasa kim var? Ya Paris Saint Germain'in bile belki düşünüp tasarlayabileceği de orada Kravetska var belki. Yani onu Paris çok uç bir örnek ama netice itibariyle dünya önemli, üzerindeki en iyi 10 takıma çok rahat transfer olabilecek yetenekte bir oyuncu. Ben oyunculuğun asla söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe'nin de Leao'yu tekrar sahaya çekebilecek şeyi var. Potansiyeli var, gücü var, heyecanı var. İşin maddi tarafını konuşuruz. Ama işin haber kısmında Fenerbahçe için net bir hedef olduğu zaten bilgisini geçen hafta burada paylaşmıştım. Bu net bir bilgiydi. Haberlere bakacak olursak önce önden şey başladı İtalyan basından, bir yoklama, tabii piyasayı yükseltmeye çalışıyorlar. 60. Bence Galatasaray özellikle İtalyanlar çekti. Yani Galatasaray'ın ilgisi olmamıştır demiyorum. Ama Galatasaray'ın önceliği olamaz. Galatasaray zaten her fırsatta 10 numara işte ne bileyim Can Uzun diyor. Yani sol kanat belki işte bakarız. Ama Fenerbahçe için bu bir ihtiyaç, zorunlu bir ihtiyaç haline dönüştü. Yani bir lüks değil, Leao transferi gerekli bir hamle. Hem isim olarak hem de pozisyon olarak ben son derece doğru buluyorum. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in uçağı galiba İtalya Milano'ya gitmiş. Fenerbahçe masada. Oradaki şartlar tabii. Bence Fenerbahçe pazarlıkta da güçlü. Şu an Leao için Avrupa'da gördüğüm kadarıyla böyle çok Fenerbahçe dışında yok. Bir kulüp yok. Ciddi anlamda güçlü bir kulüp yok.
1: Yok çünkü hala 60 milyon euroda direten bir Milan var. Leao'nun da form durumu ortada. Dünya Kupası'nda da istediği çıkışı yapamadı. Çok da fazla süre bulamadı zaten. Yani Fenerbahçe tabii bu fiyatı ne kadar aslında altına çekecek? Transfer biraz da bu şekilde bitecek.
2: Şimdi önemli bir oyuncu. Evet Leao. Fakat ben paketi merak ediyorum. Yani 100 milyon euroluk son kertede ulaşacak bir paketten bahsediliyor. Benim kendi tezim de şu. Evet Leao uygun bir fiyat olursa takıma katılabilir mi? Alınabilir mi? Alınabilir. Bir mental durumundan benim şüphelerim var. Ben geçen sezon mümkün mertebe maçlarını seyrettim. Bir maçta müthiş bir performans gösterirken sonraki maçlarda çok dağınık bir halde görebiliyorsunuz. Oyuncunun kendi hikayesiyle bu alakalı olabilir. Fenerbahçe'ye geldiğinde bambaşka bir motivasyonla bambaşka bir Leao, tepede bir Leao görebilirsiniz. Ama benim tezim şu. Elinizde Vedat var. Son dönemde sürekli şunu duyuyoruz. Kanatta oynayabilen, santraforda oynayabilen. Fenerbahçe'nin iki güçlü santrafor olması gerekiyor bence. Ya Vedat var elinizde. Aynı kabul fikir ediyorum. Mesela çok önemli bir yerden geliyor. Orada da başarıyla geliyor. Ama ben Vedat Vlahovic, Vedat Watkins, Vedat Troy Parrott, ki Troy Parrott'ın Fenerbahçe'nin geniş listesindeki isimlerden biri olduğunu
0: ikisi
2: biliyorum.
0: İkisi bir arada oynamayacak yani. İki tane önemli oyuncudan birisi yüksek ihtimal kulübede ama Leao varsa Leao Vedat yaparsın. Vedat yoksa Leao yöne de çekebilirsin. Yani Leao biraz çok kullanışlı bir oyuncu.

0: Ya bana kalırsa mesela Vedat'ı koymuşken arkadan mesela Watkins'la da oynayabilirsiniz. Mesela ben Fenerbahçe'nin yeni döneminde
1: sol taraf, arkada bence olmaz ya, bilmiyorum.
0: Ben arkadan getirebilirim. Ya benim penceremde o. Tabii ki ben senin fikrine %100 katılıyorum. Mesela Troy Parrott. Keşke bence Troy Parrott olsa.
2: Halen
0: ben
2: nasıl Vedat'la, Aziz Altmar'da onu da çok anlamış değilim yani.
0: Country City ile Ipswich Town istiyor ve 30 milyon euro bandında da ama bitirilebilir bir oyuncu. Şey.
1: Şimdi Cem, Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak zorunda. Kendi perspektifinden, penceresinden bakacak olursak Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım o vaatte bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Şampiyon yapacak hamledir Leao. Parrott falan, Watkins'lar falan kulağa geliyor da seni şampiyonluğa Leao götürür.
2: Peki. Artılarını, eksilerini konuşuruz. Araya gidiyoruz. Saat başına karşınızda olacağız.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldi, cezalı.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Arsenal'i az bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

Bischoff'tan. Bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kahn cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol!

açıverin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Kane mükemmel çekti. Harry Kane çalım. Harry Kane ve gol. Harry Kane harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika. Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor. 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry

geldi öndüreye doğru. Kafa Kane, Harry Kane. 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Alzheimer. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane.

Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane!

0: Aspor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Transferle ilgili gelişmeleri konuşuyoruz ve bir kırmızımız var. Trabzonspor, Rene Mitongo ile her konuda anlaştı. Trabzonspor'dan bir transfer girişimi. Rene Mitongo ile Trabzonspor her konuda anlaştı. Bu transferin şimdi detaylarını konuşacağız tabii ki. Cem, Trabzonspor genç bir oyuncuyu transfer etmek üzere. Mitongo transferi. Biraz da yeni Lukaku diye adlandırılan bir isim. Felipe Augusto'dan sonra bir boşluk da olmuştu o noktada ve Trabzonspor'da standart Liyeş forması giyen ki Avrupa devlerinin de peşinde olduğu 2008 doğumlu Mitongo'yu kadrosuna katmak üzere.

0: Trabzonspor geçtiğimiz yıllardan itibaren hep doğru hedeflere, doğru adreslere gidiyor ve eksik olan bölgelere yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu çok net olarak görüyorsunuz. Hazırlık maçında Terry Karadeniz oynadı. Çok çok iyi bir performans gösterdi bence. Ki Kuzey'den apayrı bahsetmek lazım. Bence çok gelecek vaat eden bir oyuncu. Mesela Pina Karadeniz mutlaka süre alabilecek bir ikili. Çok net olarak çıkılan oyuncudan sonra alınan oyuncunun dönüp baktığınızda o bölgeyi doldurması beklenen ve potansiyel olarak da biraz önce senin altını çizdiğin tanımlama çok heyecan verici bir tanımlama. Trabzonspor genel olarak doğru oyunculara gidiyor ve doğru profillere gidiyor. Metehan Mimaroğlu gibi bir isme gittiler. Bence yani alt liglerin de gediklisi ve özellikle Trabzonspor'da süre alabilecek bir oyuncu. Mesela Noah Saviola isminden çok bahsedilmiyor. Bence ligde çok
1: kendisinden
0: konuşacağız.
1: Kendisinden bahsettirecek bir oyuncu.
0: Kesinlikle. Yani sol ayaklı sahada oynatıyor. İçe girişleri, içe dalışları, ceza sahasına, merkeze. Trabzonspor'un eksik bölgeleri var. Bir kere Fatih Tekke'nin açıklamalarına bayıldım. Çok net olarak bence Fatih Tekke Hoca da kendini geliştirmiş. Mesela düşük bölge savunmasından bahsetti bize. Hep duymak istediğimiz konular. Yani oyunu seven kitle olarak bizi merak eden, çeken. Mesela ben hocanın ne yaptığını anlayamamıştım. Çünkü genelde hazırlık maçları böyle kolaydan zora planlanır. Çok önemli bir rakip de zor bir rakip seçilmiş ama bütün bunların perde arkasındaki planı aslında biz sadece o düşük bölge savunmasını görebileceğimiz. Çok net olarak planlanmış işler. Bence Trabzonspor'da her şey doğru, olumlu gidiyor. Tek mesele Trabzonspor'un bir sabır göstermesi inşa sürecine. İlk sezon gösterildi. Bence çok önemli noktalara geldiler. Artık organizasyon gelişiyor. Bence bundan sonra da çok daha iyi yerlere gidecek Trabzonspor.
1: Mitongo'nun Como, Fiorentina, Juventus ve Milan gibi devlerin kıskacında olduğunu söyleyelim ama özellikle Juventus ve Milan'ın elinden Trabzonspor'un aldığını söylemek lazım. Tabii ki imza olduğu takdirde.
0: Çok önemli.
1: Dediğimiz gibi yeni Lukaku zaten oyuncunun fotoğraflarına da bakan futbol severler aşağı yukarı ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaktır. Yani tabii ki fotoğraftan sadece bir oyuncu analizi yapılamaz ama fiziken ve hani o verdiği havayla diyeyim ben oyuncu gelecekte zaten önemli bir isim olacağını, fiziken önemli bir
0: tabii,
1: isim olacağını gösteriyor. Sağda da yeteneğini
0: Lig'de
1: gösteriyor.
0: Bir tane baby Lukaku vardı. Burada da Tedesco'ya bir gönderme yapalım. Şerif için kullanıyordu o cümleyi. Evet. Belki de ikinci baby Lukaku da Trabzonspor'da olabilir.
1: Yine Nevzat, Trabzonspor adından söz ettirecek bir transfere imza atmak üzere.
2: Evet, bir santrfor transferi, genç bir oyuncu. Yani Trabzonspor bu anlamda özellikle genç oyuncu konusunda Oala ile beraber, ki Augusto da buna dahil edilebilir. Yine diğer genç oyunculara baktığımızda Trabzonspor alıp bir süre oynatıp parlatabilir bir kulüp noktasına geldi. Yani futbolcular için de artık bence referans olabilir. Sonuçta futbolcu da bakıyor. Trabzon formasıyla 6 ayda bir futbolcu şu kadar değere ulaşabiliyor. Bu anlamda Trabzonspor doğru yolda. Tabii oyuncu tanımıyorum. Sadece hani yeni Lukaku, baby Lukaku benzetmeleri yapılıyor ama işin içerisinde diğer İtalyan devlerinin olması bence önemli. Como, Fiorentina, sen de söyledin, Milan, Juventus. Yani Trabzonspor'un Belçika kanadında iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Fransa değil, Belçika kanadı da Trabzonspor mutlaka iyidir. Sonuçta Oanaçu'nun bir şekilde yedeklenmesi gerekiyordu. Karadeniz değil, o pozisyonu dolduracak oyuncu. Karadeniz biraz daha
0: açık.
2: Açıkta olan oyuncusu, açıkta oynayan bir futbolcu. Bakalım ya, heyecanla bekliyoruz. Sonuçta ben Trabzonspor'un transferlerini bu anlamda böyle hep izlerken merak ediyorum, keyif alıyorum. Fatih Hoca da oyuncu geliştirmeye müsait bir teknik direktör. Bu anlamda futbolcu da transfer olurken, şimdi oyuncunun hani şeyine baktığınızda zaten 18 yaş arasında, yani bir geçmişi yok. Standart yaş ve Belçika altyapısı. Yine Belçika U19 milli takım oyuncusu. Belçika'da bir atılım içerisine girecek. Orada biliyorum teknik direktör diye kim en son geldi.
1: Belçika'da Van Bommel geldi.
0: Van Bommel.

0: Omer ismi de mesela beni heyecanlandırdı ya. Genel olarak milli takımlarda bir furya var. Yani iyi hocalara gidiyor. Klopp. Klopp yani son 4 önemli. Sene sonrasını hiç hayal edemiyorum. Nasıl bir şey oluşacak?
1: Evet, yani tam yeni gelmişken ben de bir kamu spotu yapayım. Bu heyecan verici teknik adamlar da ilk kez takımlarıyla Turkuaz medya ekranında çok sahne güzel. Alacak. Onu da söyleyelim.
2: Oo, çok güzel.
0: Bu çok iyi.
2: Bizi izlemeye devam etsin.
0: Yani milli takımlar böyle önemsenmiyordu sanki. Bu Dünya Kupası'yla beraber teknik direktörlerin tercihleri, özellikle dünyanın en iyi hocaları olarak kabul edilen bir işte Klopp'un herkesi şaşırtarak bir anda işte Alman milli takımı, ki Alman yani belki jenerasyon olarak çok iyi bir noktada değil. Ama bir yapılanmaya gidiyorlar. Onlar da ayağa kalkacaklar diye tahmin ediyorum.
1: Bir de çok acayip basın toplantısıydı o. Canımı sıkmayın bakın basıp giderim gibi bir toplantı
2: çok vardı. Böyle, çok açık, samimi.
0: Kesinlikle öyle. Klopp'un zaten basın toplantıları hep öyle. Van Bommel yine ondan da çok umutluydum. Ben teknik direktörlük kariyerinin başlangıcında, ama yine şu an Belçika milli takımın başına gelmesi de önemli. Sonuçta Belçika milli takımın havuzunda olan bir oyuncu, yani göz hapsinde olacaktır. Ve Trabzonspor futbolcu da Mitongo'ydu değil mi? Mitongo bir fırsat olarak görecektir.
1: Geçen yıl iki büyük şampiyon oynadı. Bir tanesi U17 Dünya Kupası oynadı. 4 maçta 4 golü var ama o gollerin tamamını tek bir maçta Fiji'ye karşı attı. 7-0 kazandı Belçika. 4 gol attı Mitongo. Bir de Avrupa Şampiyonası oynadı. U17 Avrupa Şampiyonası oynadı. Orada da 3 maçta görev
0: i̇smi,
1: aldı ama sadece
0: ismi
1: bir kez 11 oynadı.
0: İsmi ben futbolcuyum diyor. Golcü. Mitongo.
2: Mitongo atar.
0: Yani şey var.
1: Yakın değil mi?
0: Yakın. Ben
2: atarım attırırım diyor Mitongo.
1: Peki. Trabzonspor'a tabii hayırlı olsun diyelim. Hayırlı İlerleyen saatlerde, günlerde bu transferin tabii detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Biz dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de Leao konusunu tamamlayalım. Şöyle görüyorum, yani geçtiğimiz günlerde söyledim, bir daha kısaca söylemeye çalışayım. Bir tarafta Greenwood, merkezde Asensio, önde Vedat Muriç. Greenwood işte Lig 1'de ne kadar önemli tabela yaptığını biliyoruz. 26 gol 11 asist. Asensio geçen yılın tamamında 13 gol 13 asist. Vedat Muriç La Liga'da 23 gol.
2: Tabii.
1: Yani baktığımızda Fenerbahçe bu isimlerden zaten çok önemli gol katkısı alacak. Kerem ne kadar oyun olarak doyurucu olmasa da tabel olarak 15 gol 10 asist, 25 gollük bir katkı. Çift taneden aşağı inmiyor zaten. Bu sene de hani oraya çift tane yazdığımızda Fenerbahçe'nin Leao'ya mı yoksa bir santrafor transferine mi ihtiyacı var? Çünkü geçen yıl Fenerbahçe'li taraftarlar şampiyonluk gittikten sonra, hatta bu yazın başında, yani yeni yönetim belli oluncaya kadar geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yaparken hep santraforumuz olsaydı diye konuşuldu. Şimdi ben de diyorum ki Vedat Muriç ile ilgili bir sıkıntı olursa, Allah korusun tabii ki istemeyiz ama bir sakatlık olur, başka bir durum olur. İşte o zaman ne olacak? Sidiki Şerif ile şu anki planlamada yer aldığı için söylüyorum, Fenerbahçe Talisca'ya kalacak. Öyle olunca da Fenerbahçe taraftarların geçen yılki travması tetiklenebilir. Bu anlamda da yani Fenerbahçe'nin aynı şeyi yaşaması bence camia olarak zor gelebilir. Tabii ki bu karar Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın, teknik heyetin, ama yani Leao da gelse önemli bir isim, ama benim kendi görüşüm Fenerbahçe'nin santrafor transferi yapmasının daha ideal olacağı yönünde.
2: Ben linç yemeği göz önüne alarak şu cümleyi kuracağım. Kerem var orada. En sarsıntılı dönemde Icardi'si yok, Pavlis'i yok, 15 gole etkisi var. Şerif çok kıymetli bir oyuncu ki zaten sol ön asıl meselesi. Şimdi evet, Leao'yu alın uygun fiyatlarda, ama Leao'yu aldıktan sonra bana Vlahovic'i de alın, Darwin Nunes'i de alın, Troy Parrott'u da alın. Yani sadece bir Leao'yla bu işi bitirmeyin. Leao, Vlahovic paketine varım. Leao, Darwin Nunes paketine varım ki Fenerbahçe'ye Darwin Nunes önerildi.
1: Ama sanki bir takviye yapacak gibi Fenerbahçe.
2: İşte asıl mesele o. Bana kalırsa ben elimdeki kadroyu aldığımda, o bulmacaya baktığımda ben Leao'ya o 100 milyonluk paket riskine girmem. 35-40'lara inerseniz, ki ben halen şunu iddia ediyorum, Fenerbahçe'nin güçlü santraforlara ihtiyaçları var. Mesela evet, Vedat bence çok önemli bir oyuncu. Evet, Fenerbahçe'nin birçok ön taraftaki sorunu çözebilecek, ama bana kalırsa ben Leao riskine o bahsedilen rakamlarda girmem. Fenerbahçe'nin güçlü santraforlara ihtiyacı var. sadece Vedat'la o bölümü çözemeyiz. Uzun bir maraton var. Ziraat Türkiye Kupası oynayacak, Fenerbahçe Avrupa'da

0: yoluna devam edecek. Evet, oyuncu çok iyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Ama oyuncunun mental açıdan yaşadığı kimi sıkıntılar var. Bunları burada ne kadar siz absorbe edebileceksiniz? Fenerbahçe tırnak içinde oyuncuyu ne kadar rehabilite edebilecek? Kerem atıyor, attırıyor. Mason Greenwood atar, attırır. Ön tarafta Asensio var. Mesela Asensio ile birlikte ben Greenwood'un çok çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Vedat var. Oraya bir güçlü santrafor daha alın. Bir de alın da ne kadar alın? Daha elinizden hiçbir oyuncu çıkmadınız. Ya Fenerbahçe'nin en büyük sorunu sadeleşme. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu doğru sadeleşme. Bir de eldeki oyuncular. Şunu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu önemli bir oyuncu. Ama siz ona sahada verdiğiniz süre çok kıymetli. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu eğer Leao transferi olursa ben Kerem Aktürkoğlu'ya yolları ayırırım. Kerem kenarda oturursa Fenerbahçe'ye ben ne kadar katkı verir emin değilim ki geçmiş tecrübelerden de oyuncu evet ben kenarda oturayım ama takımıma sahaya girdiğim anda müthiş bir şekilde bir destek vereyim oyuncusu mu bence tartışılır. Kerem Leao geldiğinde yedek kaldığında bence sorun çıkartır. Onu da çok net söyleyeyim. Yani bazı abi planlamaları yapıyorsanız.
1: Kulübeden gelip de katkı verdiği bir dönem var mı? Bende yok.
0: Ben hatırlamıyorum. Nevzat Dindar çok çok daha iyi biliyordur Kerem'i. Çok daha iyi tanıyor sonuçta serüvenlerinden dolayı. Bana kalırsa bu da bir risk. Ha, Leao'yu alıyorsanız Kerem'den çıkıyorsanız anlayabilirim. Ama benim penceremden ya çok büyük bir transfer rüzgarı var. Bunu anlayabiliyorum. Transfer rüzgarına karşı cümle kurmak da zor. Ama sadece şunu hatırlatarak bitireceğim. Bir İtalyan gazetenin manşeti vardı. Yani İtalyan takımları ekonomik sorunlardan kurtulmak için Türk takımlarının ilgisine muhtaç ve dört gözle bekliyorlar diye. Evet. Hani oraya gidip de böyle bir 100 milyonluk pakete de bir Leao alıp bence bir risk barındırıyor. Tabii ki karar alıcılar bilir. Ama şurada da katılıyorum. Gelir Leao burada. Müthiş bir performans gösterir. O zaman da ayrı cümleler kurarız.
1: Yani şimdi Cihan Kamer Milano'da bu transferle ilgili belli ki bir yol kat edildi. Ama dediğim gibi yani burada biraz Milan'ın inadını kırmak lazım. Süreçte sanki bir Marsilya Greenwood olayına benziyor gibi. Marsilya'da yüksekten açmıştı kapıyı. Fenerbahçe'de tabii istediği noktaya getirmeye çalışıyor.
2: Ya ben farklı düşünüyorum. Yani ben transferi karşınıza bir fırsat olarak varsa bunu değerlendirirsiniz. Değerlendirmeniz gerekir. Leao gibi heyecana da ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Ama Greenwood'la evet belli bir noktada o Fenerbahçe üzerindeki ölü toprağını attı ama gerçekten de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak ön alanda bambaşka bir Fenerbahçe hayal edeceksek bunu Leao ile çok net bir şekilde izleyebiliriz diye düşünüyorum. Kerem asla.
1: Şunu sorayım o zaman tam bu noktada. Seni Leao mu daha çok heyecanlandırıyor, Greenwood mu?
2: Leao.
1: Mesela bende bu sorunun cevabı Greenwood.
0: Bende de Greenwood ama Nevzat'a saygı duyuyorum.
2: Yani
0: ya.
2: Greenwood şey, yani Greenwood tamam Fransa Ligi'nde istatistikleri vesaire çok iyi ama yani Leao böyle sıkışan oyunda, kapanan oyunda bence daha çok şey vaat ediyor. Yani o beklenmedik anda, beklenmedik hareketi hem Greenwood'un bitiriciliği de çok hakikaten etkileyici. Ama o sihirbazlık noktasında ben Leao'nun daha enteresan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Leao hani mental problemlerinden arınmış, gerçekten kendisini motive etmiş bir Leao'dan bahsediyorum. Yoksa sorunlar olacaksa ki zaten bir risk her transfer. Yani sonuçta bir insana yatırım yapıyorsunuz. Diyor, ama sonuçta Portekiz milli takımın oyuncusundan bahsediyoruz. Çok özel bir isim. Ben Fenerbahçe, yani farklı düşünebiliriz. Yani tabii, burada tabii. Ben Fenerbahçe için Vedat Buric hamlesi yapıldıysa öncelik olarak bir golcüden ziyade Leao hamlesinin daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Leao'nun gelmesi Kerem'i de etkileyecektir. Muhtemelen bununla ilgili bir planlama yapılmıştır. Sonuçta Kerem'e ilgi olduğu söyleniyor. Teklifler olduğu söyleniyor. Ya teşhisi doğru koymak lazım. Yani biz burada ne kadar tabii şey söylesek de Fenerbahçe'nin yetkilileri, yöneticileri, hocası gerekli beyin jimnastiğini yapmış, beyin fırtınasını yapmışlardır. Sonuçta Leao sıradan bir oyuncu değil. Nasıl Victor Osimhen geldiğinde bir anda bir Galatasaray'daki havayı değiştirip Galatasaray'ı havaya soktuysa Fenerbahçe'de belki Leao da bu etkiyi yaratabilecek bir oyuncu. Çok özel bir isim yani. Tabii. Ben asla böyle bir fırsat varsa da Fenerbahçe şey yapmamalı yani. Tabii. Kulak arkası yapmamalı. %100

0: Katılıyorum oyuncunun kalitesinden hiç şüphesiz. Bir de evet, yani gününde olursa bence Leao'yu durdurabilecek savunma oyuncusu da çok az. Çok güçlü, bir kere iç koridordan gider, kanattan alır, rakiplerini çok rahat geçebiliyor istediği zaman. Ya keyfi olsun, bence sana inanılmaz Leao, keyifli bir oyuncu.
1: Yani kime önlem alacaksın? Yani Bedat zaten bir sakatlık problemi yaşamadığı sürece
0: çok iyi.
1: Rakip savunmayı zorlayan bir hücum oyuncusu. Ama diğer tarafta Leao gibi bir tehdit, Greenwood gibi bir tehdit. Hı. Yani özellikle rakipler açısından son derece sıkıntı yaratacak bir hücum hattı olacak Fenerbahçe'nin.
0: Arkaları işte biraz düşündürüyor. Bir anda Greenwood
1: Leao da mesela arkası Leao da o koşulları yapabiliyor. Burada o arka koşulları, savunma arkasına koşulları Leao yapabiliyor. Greenwood'un da bu özelliği var.
0: Tabii. Arkalarını nasıl kapatacaksın? Yani merkezde şimdi ön tarafta Asensio gibi çok önemli bir tehdidin var.
1: Bak, Kerem'in arkasını toparlıyorsan Leao'nunkini de bir şekilde toparlar.
0: Kamsa, Gündüz'ü evet düşünüyorum gerçekten.
1: Çünkü Kerem'in top kayıpları da öyle böyle değil yani. Şimdi ya evet. Son maç hakikaten var. Yani eğer Sayın Başkan izlediyse yani son maç bile onu şey yapmış, o motive etmiş olabilir bu transfer için. Tamam demiştir ya, tamam Leao'ya gidelim demiş olabilir. Yani, Dünya Kupası'nda çünkü mental olarak çok yıprandı tabii. Kerem Aktürkoğlu. Belki hani Kerem sadece Fenerbahçe için, milli takım için de çok önemli.
0: Çok
1: bir isim.
0: Değerli.
1: Ama Dünya Kupası'nda diğer milli futbolcular gibi o da çok eleştirildi.
0: Ama bir sıkıntısı var. Şöyle açıklayalım onu. Kerem hiçbir kardisi yok. Pavlidis'i yok. Fenerbahçe santrafosuz oynarken Kerem bu skorları yaptı. Benim de kendi tezim şu. Tabii ki tartışabiliriz. Bana kalırsa Vedat'la oynadığında performansını iki kata çıkaracak. Vedat bir duvar olacak ona. Alacak, verecek.
1: İşte elinde senin Pavlidis'te Icardi yok. O yüzden Leao'yu alıp Vedat'ı bu anlamda biraz daha savunma rolüne çekip Vedat bütün yük omuzlarını alacak. Kanatlarda da Fenerbahçe'nin çift haneli skor üreten oyuncuları olacak. Yani görüntü o.
0: Tabii işte acaba Kerem ve Şerif'le orayı çözüp mesela parayı çok güçlü bir santrafora tırnak içinde gömmek mi?
1: Çok daha güçlü. Mantıklı. Ben şimdi onu arada aslında konuştum, evet. Ömer'le. Çok güçlü bir santrafor transferine girerse Fenerbahçe, o zaman Vedat transferi bir anlam kazanmayacak. Yani Vedat'a da Fenerbahçe bir yatırım yaptı ve Vedat'tan da beklenti var. Sonuçta La Liga'nın en çok gol atan ikinci oyuncusu. Yani Vedat'ı çok sıradanlaştırmamak lazım. Sanki böyle Vedat'ın üstünde bir isim gelecek. Tamam da Vedat ne olacak? Vedat bu denklemde kendisine 11'de mi yer bulacak, yoksa hani bir alternatif oyuncu mu olacak?
0: Ama tabii o planlama çok önemli.
2: Fenerbahçe taraftarı da biraz şöyle böyle, yani böyle bir düşünceye şöyle bir karşıt fikir sunuyor. İki yıl Galatasaray'da diyor. Hani Osimhen, Icardi vardı. İki şampiyonluk geldi. Tamam, sorunlar ayrı bir nokta. Neden bizde sadece hani tek santrafor olsun? Yani iki tane yıldızı gayet planlamada yer alabilir gibi Fenerbahçe taraftarında böyle bir düşünce.
1: İkisi bir arada olmadı hiç.
2: Olmadı ama ikisi birbirinin yokluğunda oynadılar.
1: Yani son iki seneye baktığında, Osimhen'le iki seneye baktığında, Mauro Icardi bir senesi zaten sakattı. Geçen sezonda tartışılan bir Mauro Icardi vardı.
2: Hatta örnek nereden geliyor söyleyeyim. Galatasaray'ın 3. şampiyonluk senesi. Yani Icardi'nin sakatlığında Osimhen'in takımda olması.
0: Şöyle bir cümle kuracağım. İddialı, tartışabiliriz. Vlahovic geldiğinde Vedat der ki evet, Vlahovic formayı giysin, ben oturayım der.
1: Ya ben açıklayayım. Ben şu anda Vlahovic bana gelse ve Leao da varsa ben Leao'yu alırım Fenerbahçe'ye.
0: O da ayrı bir tartışma tabii.
1: Ben çünkü elimde Vedat var. Vedat Muriç değerli bir oyuncu.
0: Tabii, çok değerli.
1: Ha, Vedat'ın yerine, Vedat'ın alternatifi Sizki Şerif midir onu tartışabiliriz, ama şöyle düşüneceğim o zaman da. Ben en kötü senaryoda Leao'yu öne çekebilirim.
0: Tabii oynar.
1: Yani Leao'yu burada da oynatabilirim oynar. Diye düşünürüm.
0: Oynar. Ya oradaki tabii ki biz o bilmecenin bazı parçaları önümüzde. O yol haritasıyla birlikte önümüze çıkacak ama tabii bir de burada
1: somut bir gerçek var. Fenerbahçe Leao'ya gitti.
0: Tabii şu anda gözüküyor.
1: Yani bence hani net. En somut gelişme
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii.
1: Demek ki Fenerbahçe'de planlama Leao üzerine yapılıyor. Fenerbahçe uçak kaldırıldıysa, planlamaya gidildiyse %100. Leao transferinde Fenerbahçe ciddi şekilde masada.
0: Tabii. Leao çok önemli bir oyuncu. Geldiği takdirde tabii ki bence doğru planlamayla birlikte, özellikle ben o paketi merak ediyorum. Ne kadarlık bir paket? Çünkü bahsedilen rakamlar, onlar çok önemli. Neye anlaştık?

0: Ama tabii bütün bunların hepsini yanındaki belirleyicilerle birlikte düşünmek lazım. Mesela Fenerbahçe'ye Darwin Núñez de önerildi. Acaba Darwin Núñez diğerlerinden bir adım önde mi?
1: Mesela Núñez şey değil. Yani Fenerbahçe için çok heyecan verici değil. Yani çok iyi bir oyuncu, bazen böyle hakikaten
0: Saç baş
1: Liverpool'da,
0: yoldurur
1: ama ya
0: Liverpool'da.
1: kaçırdıklarını falan
0: Tabii.
1: düşündüğümde Fenerbahçe yani böyle şey kabus gibi. Ya yani bir de Darwin Núñez gelirse bir guizalaşabilir, yani böyle bir
0: Evet.
1: şey ve o potansiyeli kendisinde
0: Tabii.
1: barındırıyor çünkü. Yani olmadık şeyleri kaçırabilen bir oyuncu.
0: Yapar. Çok zorlara atar. Yani
1: Evet.
0: olmadık çok basitlerde de mesela dağlara taşlara vurur.
2: Bir
0: Ama
2: de Amar Dedic konusu var.
0: ha, evet, önemli.
2: Ben
1: Mesela forvet olarak mesela ben şeyi düşünüyorum. Eğer Milan, mesela Milan üzerinde paket yapacak. Jimenez'i
2: Jimenez sakattı galiba ya. Bir daha
1: ağır
2: bakmam lazım.
0: bakmak
2: Evet,
0: lazım.
2: ağır bir sakatlığı vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam
1: Ya
2: bir
1: mesela
2: daha kontrol
1: böyle bir
2: ederim
1: pakete
2: ama
1: gidebilirsin
0: doğru.
1: aslında.
0: Doğru. Olabilir.
2: Milan'ın
0: Olabilir.
2: çabuk harcadığı isimlerden bir tanesi
0: Evet.
2: oldu o da. Ama bir bakmak lazım. Ben şu an sakat diye hatırlıyorum. Dediş'le ilgili ben Jimenez'e bakarken şunu söyleyeyim.
1: Jimenez Meksikalı değil miydi?
2: Evet.
1: Meksika milli takımında da ben hatırlıyorum.
2: Jimenez.
0: Doğru. Doğru.
2: Evet, 7-8 haftalık bir sakatlığı olacak.
0: Sakatlı.
1: En son ne zaman olmuş ama?
2: İngiltere maçında.
1: Hatta yani şey Dünya Kupası'nda değil mi?
2: Evet.
1: Tamam işte Dünya Kupası'nda vardı yani
2: Vardı
1: sonuçta. Yani bir
0: vardı.
1: Jimenez hamlesi bilmiyorum. Belki hani o da Milan Avrupa'daki böyle çabuk öğüten
2: Çünkü
1: kulüplerden bir
2: sürekli böyle
1: tanesi.
2: 7-8 haftalık sakatlığı oluyor. Nükseden bir sakatlığı var oyuncunun. Çok girilecek risk değil.
0: Ben İsmail
2: Jimenez'in.
0: Hoca'nın oyununda bağlantı, özellikle 9'ların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben karar alıcı konumda olsam 30 milyon euroya Troy Parrott'ı bitirme imkanım varsa alırım Troy Parrott'ı. Hiç düşünmem yani.
2: Şimdi tekrardan Dediş konusuyla ilgili şunu
1: Valla
2: söyleyeyim.
1: Fenerbahçe Parrott tamam da Fenerbahçe Leo.
0: Leo.
1: Leo.
0: Bakalım.
2: Gördüğünüz gibi bak savunma dikkat çekmiyor hiçbir yerde. Dediş dedik konuşamıyoruz. Leo'dan,
0: Dedic
2: Perot'tan
0: çok önemli.
2: dönemedik.
0: O üzerinde çok konuşmak lazım. Fenerbahçe Semedo'dan çıkıyor mu
2: Ama
0: sorusu.
2: Cem biraz şöyle ya ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani şu
1: Niye?
2: anlamda vermiyorum.
1: Semedo.
2: Hayır, yani Dediş
0: Dedic.
2: transferinde şöyle geliyor çünkü biraz bana. Yani komşunun tavuğu komşuya taz görünüyor, şey kaz görünüyor gibi bir
0: Kazanıyor.
2: durum var ortada. Bir de şimdi ben bu kadar yabancı konusunda sıkıntı yaşarken Semedo'dan çıkıp da yani minimum 20 milyon euroya alabileceğim bir de bunun maaşı olacak tabii ki. Hani bir oyuncuya gider mi Fenerbahçe bana çok hani gerçekçi görünmüyor açıkçası yani. Yazılıp çiziliyor ama ben okuduğum
1: Ben
2: zaman bir ihtimal vermedim transfere.
1: Semedo çok basit sıradan bir haber gibi veriliyor da ben yani Semedo'nun bir değeri var. Yani
2: Kesin.
0: Tabii. Çok önemli oyuncu.
1: bu kadar kolay hadi seni gönderiyoruz denilecek bir oyuncu değil Semedo. Yani Semedo'nun dünya futbolunda, Avrupa futbolunda piyasası var, değeri var. Ki son maçta da gördük Fenerbahçe'nin belki de en iyisiydi. O yüzden Fenerbahçe için karar vermek çok kolay değil.
0: Dedic iyi oyuncu. Fenerbahçe'ye katkısı olur mu? Olur bence. Ama Fenerbahçe'nin önünde çok büyük problem var. Fenerbahçe Semedo'dan, Talisca'dan, Fred'den, Jadon'dan üçünden çıkması gerekiyor. Şimdi bir de matematiği var bunun. Hangi üçlüden çıkacak? Hangisinden çıkacaksınız? Benim fikrim net mesela. Ben Fred'le %100 çıkılması gereken
1: İsmail
0: noktadayım.
1: Kartal demek, Fred
0: Fred demek.
2: Ya hoca
0: O büyük bir
2: Fred
0: tartışma.
2: kalacak dedi ama ben biraz
0: Evet.
2: bu açıklamanın hani yani bilinçli yapıldığını şu anlamda. Ya hoca da biliyor muhtemelen
0: Stratejik.
2: evet Fred'i tutamayacağını ama muhtemelen bir satış olacak Fred'in Brezilya'ya. O yüzden de biraz
0: Tabii.
2: hani tok alıcıyı oynamak isteyen bir Fenerbahçe olduğunu
0: Gornik
2: düşünüyorum.
0: Zagreb maçından sonra Fred'de bir ayrılık olma ihtimali olduğu çok
2: Yüksek
0: konuşuluyor.
2: evet.
0: Semedo'dan mı çıkacaksınız?
2: Yani
0: Mesela
2: birinden çıkacaksın çünkü
0: Talisca,
2: yani.
0: evet birinden çıkmak, Talisca bir sihirbaz. Sonuçta bir şekilde en zor anlarda gollere Talisca'dan mı çıkacaksınız? Kim listeye bakıyorum? Jadon. Şimdi Nathan Ake konusuna geleceğiz. Burada da linç yiyoruz ama Nathan Ake evet çok iyi bir oyuncu. Evet sol stoper, iyi oyun kurucu. Ama hep sakatlık. Bende bir şüphem var. Ve yola çıkıyorsunuz. Milan Škriniar'da hatırlayın geçen sezonu.
2: Şöyle Stepnes hep olmak zorunda.
0: Olmak zorunda. Jadon hem sol bek olarak oluyor hem sol stoper oluyor ki bana kalırsa olmuyor. Ya yani bana kalırsa ben Jadon'dan da çıkarım. Ama bizim için kolay burada mesela isimleri verip çıkarım demek. Ama Fenerbahçe'nin doğru sahada değişmesi gerekiyor. Fenerbahçe hep isimler yazılıyor. Tamam. Çok önemli isimler de kim gidecek?
2: Peki. bu soru bence Fenerbahçe'de böyle kalsın havada. Yani çünkü en önemli soru bu. Fenerbahçe'deki gündeminde konuşmaya devam edeceğiz ama biz geçelim Galatasaray'a.
0: Çok önemli.
2: Şu sıralarda bir hazırlık maçı var Galatasaray'ın Venezia'yla. Dakika 66 golsüz devam ediyor maç ama Venezia'nın çok önemli gol şansları bulduğunu söyleyelim. Yani 2-16'lık bir gol beklentisi var şu ana kadar Venezia'nın.
1: Jankat'ın maşallah var.
2: Tam oraya geliyordum, ağzımdan aldın. Çok önemli çok kurtarışları var. Jankat çok iyi oynuyor. 6 kurtarışı var
0: çok
2: şu ana kadar. Bu maç sonunda da konuşulacak isimlerden bir tanesi
1: tamam,
2: olacaktır.
1: Daha maç bitmedi. Yani maçın devamı da var. En azından Galatasaray'da ikinci kaleci konusunda net mesajlar verdim. Yani Günay takım içerisinde sevilen, soyunma odasında ağırlığı olan, Galatasaray'da hizmetleri olan önemli bir isim. Ama sonuçta Muslera bile ayrılırken Günay demişti. Yani benden sonra Günay var demişti. Ki Günay o dönemde hakikaten iyi performansı imza atıyordu. Ama Cankat da geçen sezon performansı ortada. Yani orada da devam edip etmeyeceği çünkü bir sene daha kontratı var. Şimdi onu motive etmek için yeni bir kontrat yapmak lazım. Sözleşmesini uzatmak lazım ama daha da önemlisi böylesine zaten geçen sezonki performansı, lig performansı ortada. İkinci kaleciliğe ki Galatasaray imza atsa ikinci kaleciliği de garanti değil. Üçüncü kaleci. Yani sonuçta Günay 2 o 3. Ama bence artık yani net karar verip sen bizim ikinci kalecimizsin. Seninle yeni bir kontrat yapmak istiyoruz. Zam da yapacağız. Uzun süreli sözleşme de. Yani ikna edilmesi lazım.
0: Doğru.
1: Bugün Galatasaray'ın ikinci kalecisinin de bu anlamda daha fazla güvenilir olması. Yani en azından genç bir kaleci olmalı. Belki de hani sonuçta biz hep oraya tamam Avrupa'da bazı kulüpler tecrübeli kalecileri falan tercih ediyorlar ama Cankat burada ikinci kaleci olmayı hak ediyor diye düşünüyorum.
0: Günay çok iyi bir kaleci ve takımı içerisinde de bence önemli bir rolü var ama Muslera'nın arkasında çok uzun süre bekledi. Bununla alakalı olarak %100 katılıyorum. Bana kalırsa ben mesela Cankat'la yola devam ederim karar alıcı. Ama burada da Okan Buruk tercihleri var. Okan Buruk Hoca böyle zaman zaman olaya bence duygusal da bakıyor. Ya beraber yol yürüdüğü isimlerden ben kolay ayrıldığını düşünmüyorum. Bir örnek vereceğim.
1: Onunla ilgili açıklama yaptı. Hı-hı. Kaan Günay. Evet. Hani bu açıklamalar riskli açıklamalar baktığım vakitten. Taraftarın, sosyal medyanın böyle her an linçlemeye hazır olduğu isimler.
0: %100.
1: Günay geçen sezon oynadığı maçlar sıkıntılı maçlar.
0: Problemler oldu.
1: Kupadan Galatasaray'ın elenmesi, ligde farklı yenilen maçlar vesaire. Artı Şampiyonlar Ligi'nde daha sahaya girmeden rakip kulübeyle tartışması.
0: Bir atışması oldu, gol yedi.
1: Hemen sahaya girdiği anda gol yemesi. Monaco maçı.
2: Peki gelelim.
1: Yani orada Cankat, kusura bakma hocam. Rica ederim. Sen tamam mı? Hani Cankat'ın ben de İkinci kaleci konusunda şey olduğunu
0: kesin katılıyorum.
1: Yani bu maç bir mesaj verdi diye düşünüyorum.
0: Evet. Günay'la ilgili Göztepe iddiaları da okudum. Ama Cankat mı, Günay mı ikinci kaleci? Ben %100 katılıyorum ben mesela Cankat.
1: İkisi bir arada olmayacak gibi ama.
0: Tabii.
1: Yani ikisinden biri
0: olmayacak.
2: Evet, şu an Cankat sanki önüne geçmiş gibi görünüyor. Günay'ın ama tabii hocanın kararına bakmak lazım son tahlilde.
0: Günay %100.
2: Musiala konusu.
1: Vallahi çok zor bir konu.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada negatif bir şey söylendiği vakit insanlar mutsuz oluyor. Sosyal medyada insanlar yalan da olsa bir isme bir şeye inanmak istiyorlar. Kendilerini belki de bu şekilde motive etmek istiyorlar. Şimdi Musiala'da Galatasaray'ın transfer döneminde ki bu süreç aslında yeni başlayan bir süreç değil. Galatasaray 10 numara pozisyonu için A+. Önemli bir ismi renklerine bağlamak istediğini her fırsatta her yayında dile getiriyordu. Musiala'da adı geçen oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın ilgilendiği, acaba olabilir mi diye planladığı oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi işin haber kısmına geçecek olursak, dün hakikaten sıcak gelişmeler yaşandı. İddia vardı aslında, yani tek bir kanaldan böyle bir paylaşım olsa, böyle bir isim evet Galatasaray anlaştı denirse anlarım. Ama aynı anda birkaç isim, dostlarımız, arkadaşlarımız, kurumlar, aynı anda paylaşınca bir gazetecilik refleksi var. Sonuçta benim amacım bir gazeteci olarak meslektaşımı yalanlamak değil. Sonuçta bazen ben de bir isim, bana da o isim geliyor. O isim yalanlandığı vakit benim de hoşuma gitmiyor. Açık söyleyeyim. Bizim işimiz zaten birbirimizi yalanlamak değil. Ama bir kaç kanaldan birden eğer anlaşıldı ifadesi kullanılıyorsa bir şüpheye düşersin. Bu yalan da olsa böyle bir şey aynı anda 4-5 kişi oldu mu
0: nasıl
1: kendinizi olacak? De inandırırsınız bu arada.
0: Tamam.
1: O motivasyonu sağlarsınız. Ama Musiala konusunda istihbarat Demek ki arkadaşlarımız almışlar. Bunu paylaşmışlar.

0: Onun Hüseyin abi galiba
1: Bilten, Christian Folk var.
0: Christian Folk o mesela çok önemli, şeye yakındır.
1: Hüseyin abi, Hüseyin Öztürk.
0: Hüseyin abi de tebrik anlattım. Ederim. Baktan güzel
2: tebrikler
0: iş yaptı.
2: Tebrikler Hüseyin abi.
0: Christian Folk.
1: Folk evet.
0: Yani şimdi o Bayan Kulübü'ne yakın bir kişi. Bilten haber müdürü galiba. Şimdi o imkansız diyor. Diğer taraftan oyuncunun menajeri hayır diyor. Oktay Ercan mesela Galatasaray'da bu transfer süreci aslında Galatasaray iç hesaplaşmanın bir şeyi mi diye. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Bir grup acaba işte Avusturya'da kampta bulunanlar tarafından sızdırıldı. Bu transferi gölgelemek, baltalamak için. Bu spekülasyonlar dahi yapıldı. Ama işin içerisinde olduğu iddia edilen Oktay Ercan, Westerlo kulübünün başkanı aynı zamanda. Galatasaray'da yeni dönemde muhtemelen sportif aşağıya girecek ama daha da önemlisi Başkan Dursun Özbey'e yakın bir isim. Ben gün içerisinde kendisiyle konuştum. Önemli. Sayın Oktay Ercan dedi ki ne ilgim var ne bilgim var. Transferden sorumlu biri değilim ben dedi. Galatasaray'da transferden sorumlu kişi Abdullah Kavukçu'dur. Bana birebir aktardığı bilgi budur.
2: Önemli.
0: Oktay Ercan'ın. Çünkü Galatasaray'da bir yetki karmaşası, krizi yaşandığı yönünde bazı iddialar, şüpheler, eleştiriler vardı. Transferi kim yapıyor? Başkan mı yapıyor? Abdullah Kavukçu mu yapıyor? Yoksa başka bir kanal üzerinden işte Oktay Ercan bu sportif AŞ'de yeni yüzler, yeni yapılanma çerçevesinde hareket ediyor. Oktay Ercan'ın bana aktardığı bilgi, ben bu işin içerisinde değilim. Benim ilgim de yok, bilgim de yok. Galatasaray'da transfer işlerinden sorumlu Abdullah Kavukçu şeklinde net bir açıklaması var. Dolayısıyla Musiala konusuna gelecek olursak açıkçası şu an dünden beri sosyal medyada Galatasaray taraftar içerisinde çok büyük bir heyecan yarattı. Bugün piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen, ağır sakatlığı yaşamasa belki dünyada işte Messi, Ronaldo sonrası işte en iyiler arasında biri olarak kabul edilen çok önemli potansiyelden bahsediyoruz. Şimdi Bayern Münih son olarak Saibari'yi
1: transfer etti.
0: Orada işte Kane var, Kal var, işte Olise yine ön tarafta. Yani hücum hattına baktığımızda çok seçenek var. Olise de kalacak gibi gözüküyor. Acaba Musiala'dan çıkarlar mı, kiralarlar mı? Oyuncunun 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Şimdi hem 23 yaşında olması hem Bayern'in elindeki havuza baktığımızda çok bu anlamda geniş olması hem Galatasaray'ın 10 numarayla işte bütün bunları üste koyduğumuzda aslında mantıklı bir hamle gibi görünüyordu.
2: Tabii.
0: Ancak hem Almanya cephesi, Alman tarafı ve kulübe yakın isimler, gazeteciler ve oyuncunun menajeri avukatının yaptığı açıklamalar hem Galatasaray tarafında kulübün resmi açıklaması konuyla alakalı benim ve diğer meslektaşlarımın bir bölümün en azından ulaştığı yetkililer işte Oktay Ercan. Herkes bu işin olmadığını, Musiala ile anlaşmak gibi bir durumun söz konusu olmadı. Artı şu ifadede özelde kullanılıyor. Bayern niye çıksın? Oyuncuyu Bayern niye bıraksın ifadesini kullanıyorlar. Ama yine de diyorum transferdir bu. Tamam. Transferde şey biz Salah olmuş. Transferinde de gördük. Bir anda bitmişti. Herkes bu paylaşımları yaptı. Ne oldu? Salah bir anda ne oldu? İşte ibre tersine döndü. Rüzgar tersine döndü. O yüzden transferde temkinli olmakta fayda var.
2: %100.
0: Ben şahsen Musiala'nın olmasını bir futbol sever, bir gazeteci olarak tabii ki ben de isterim. Ama transfer haberinin şöyle de bir riski vardır. Şimdi beklenti en yükseğe çıktım.
2: Tabii.
0: Bundan sonra Galatasaray taraftarını hangi oyuncu kesecek? Musiala haberini gördükten, Musiala ile anlaştığı haberini gören bir Galatasaray taraftarını belki de teknik kadronun, yönetimin son derece planlı, stratejik bir şekilde kadrosuna katacağı 10 numara adayı Musiala isminin altında kalacak ve belki de bu eleştiriler hiç azalmayacak.
1: Yani Bruno Fernandes yazılıyordu Musiala'dan önce. Ya o da zor bir transfer. Aslında çok doğru bir noktaya bence dikkat çektin. Çünkü şimdi diyelim ki Musiala olmadı. Olması kolay görünmüyor. Bruno Fernandes de kolay değil. Haziran'dan beri Can Uzun'la ilgili ilgileniyor Galatasaray. Can bence çok iyi bir transfer olur ama şimdi olsa sanki şey gibi olacak yani. Şimdi Musiala olmadı, Musiala Bruno yazılır. Olmadı.
0: Musiala'nın olmadığı bir gün, ertesi günü Can'ı açıklasanız bile bir sönük kalacak. Yani
2: o sükseyi yapmayacak.
1: Kalmaması yani. Gerekir ama öyle olacak tabii.
0: İşte, bu yüzden transfer dönemi ve transfer haberciliği çok riskidir. Galatasaray cephesinde bir rahatsızlık yarattığını görüyorum. Çünkü beklentiden yukarı çıkıldı bu saatten sonra taraftar hangi isim kesecek? Galatasaray evet en başından beri

0: ben, burada bulunan diğer arkadaşlarım, Emre yine bültenlerde ki bizim beraber bulunduğumuz ortamlarda yapılan diyaloglar çerçevesinde hem ben yorum yapıyorum, Emre istihbaratlarını paylaşıyor. Bize söylenen şey şuydu: biz bu dönem A artı plus oyunculara gidiyoruz. Gibi. Yani Galatasaray sıradan oyuncu almayacak. Şu ana kadar bir tane oyuncu aldı. İşte kiralık Hugo Çocuk'u. Şimdi Fenerbahçe Leao'ya gitti. Tabii. Ya uçağı yarın indirecek ya da başka bir gün. Zaten 3 tane flash transfer yapmış. Beşiktaş öyle ya da böyle Trasusert'i aldı. Salah'la ilgilendi ama
1: Nübel'i aldı.
0: İyi işler yaptı transfer. Şimdi Galatasaray, Trabzonspor neredeyse bitirdi. Galatasaray sadece bir tane kiralık oyuncu aldı. Hani paramız var.
1: Var.
0: Limitimiz var. Adımız var. Osimhen'imiz var. Biz neden bize yakışacak o hamleleri, transferleri yapmıyoruz? Ben yönetim cephesine de bunu sürekli sorduğumda orada biraz daha umutlu olduklarını, asla panik içerisinde olmadıklarını görüyorum. Güzel. Ama bunu işte anlatabilmek için sizin Önder Özen gibi %100. Bir iletişim stratejinizin ya da bunu uygulayacak birinin mutlaka olması
1: en
0: lazım.
1: En büyük mesele
0: bunu
1: o
0: benim anlatmam.
2: Aradaki çok boşluk o yani.
0: Bunu ben anlatmamalıyım. Ben anlattığım vakit sonra linç ben yiyeceğim. Ya da başka anlatmalı. Birisi yiyecek. Tabii bu ki. Benim işim değil. Ben haberi veririm. Yorum mu yaparım ama ben sonuçta taraftar da diyor ki siz işte kulübe, yönetime, başkana yakınsınız. Bu sefer ben linç yemeye başlıyorum. Halbuki bu benim işim değil.
2: Nevzat, şöyle bir durum da var bence bu arada. Galatasaray taraftarı da biraz şu anlamda zaten sıkıntı yaşıyor bence. Geçen yıl devre arasını hatırlayalım. Şampiyonlar Ligi'nden bir oyuncuyla ilgili tarih bile verildi. Yani işte ayın sonlarında 27-28'i gibi, tam şimdi hatırlamıyorum ama Ocak, yani 27 Ocak, 28 Ocak'tan sonrası gibi olması lazım. Bir transfer yapacağız Abdullah Kavuşçu'nun, evet, değil mi? Evet. Benim hatırladığım bir açıklaması vardı. Mesela bu olmadı. Önemli isimlerle ilgilendi Galatasaray. Ugarte gibi, işte Ederson gibi olmadı. Şimdi taraftar olmayan kısmı da gördüğü için, şu ana kadar da bir boşluk olduğu için biraz inancını korumakta zorlanıyor yani.
1: Galatasaray görevlileri o boşluğu doldurmalı. Size bir örnek anlatacağım. Bugün bana metrobüste bile Musiala gelecek mi sorusu yöneltildi. Yani o kadar büyük bir heyecan fırtınası yaşattı ki Galatasaray taraftarı. Bence sabah kalktıklarında ilk yaptıkları iş nedir, ne değil, ne olacak? Ama Nevzat'ın söylemi çok kıymetli. Bence oradaki Galatasaray görevlilerin çıkıp tane tane, nasıl Önder Özen anlattı, bir yol haritasıyla taraftarların ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Ki ben cümleler arasında çok önemli noktaların altını çizdi. Yani sonuçta bir Galatasaray uzmanı Nevzat Dindar. Biz daha dışarıdan bakmaya çalışıyoruz. Ben de hep şu iddiaları duyuyorum. Yani kulübün içerisinde bir güç savaşı olduğunu, hatta daha açık söyleyelim iddiaları, Abdullah Kavukçu'ya alternatif olarak daha farklı isimlerin öne çıkmaya çabaladığı, hatta daha da ileri götürelim, liselilerle diğer grubun arasında bir güç savaşı yaşandığı iddialarını çok net olarak okuyoruz.
2: Neden peki? Yani 4 yıl şampiyon olmuş takım, kadrosu oldukça iyi. Neden? Yani neden sorulara akıllara
1: Başkan
2: geliyor?
1: Başkan Dursun Özbey bence şöyle bir cümle masaya vardı. Yumruğunu vurup bu konularla alakalı da çok net cümlelerle o soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekiyor bence.
0: Yani Galatasaray'da bu entrikalar bitmez. Hani altı boş diyemem. Ama tamamen bu çerçevede tıkanma vardı diyemem. Yani sonuçta son derece zeki, son derece akıllı bir başkan var.
1: Tabii,
0: Dursun. Yani bu kriz ne ilk ne de sonu olacak. Belki de bilinçli olarak kontrollü bir şey. Başkanın stratejisidir bu. Bunu bilmiyorum. Yani
1: geçtiğimiz dönemlerde olmuştu bu kontrollü strateji. Evet.
0: Birileri motive oluyor. Bu şekilde motive oluyor.
2: Taht oyunları diyorsun yani. Biraz öyle.
1: Kazanan Galatasaray olursa sorun yok. Geçtiğimiz dönemlerde hep Galatasaray oldu. Ne oldu? Beklediler. Ederson çalıkları varken Uğurcan Çakır geldi. Lige damgasını vurdu Galatasaray.
0: Çok güçlü bir başkanlık sistemi var Galatasaray'da. Bu Sayın Özbek değil, başka biri de olsa aynısını söyleyeceğim. Güçlü bir başkanlık modeli vardır. Her zaman son sözü başkan söyler. O yüzden başkanın kontrolünde, yani farklı fikirlerin olması bu Galatasaray demokrasisi açısından son derece güzel bence.
1: Çok önemli, geliştirir.
0: Tartışmak iyidir, diri tutar. Çünkü Galatasaray'daki en önemli problem rehavet. Şimdi bundan uyanmak için bazı hamleler lazım. Şimdi biz bunu söylediğimiz vakit hani sanki işte yönetimin avukatı değil, benim işim o değil. Ben şu anki tabloya baktığımda Galatasaray'ın biraz geç kaldığını görüyorum. ama

0: gerekçelerine baktığım zaman bunu anlayabiliyorum. A plus oyuncular, Dünya Kupası, işte çok bu süreçte gidilen oyuncular zaten önemli oyuncular. Şimdi Brahim Diaz diyorsun. Brahim Diaz zaten başlı başına seni çok uğraştıracak önemli bir isim.
1: Tabii.
0: Ama Brahim Diaz senin bir numaran değil bir kere.
1: Şimdi çok az süremiz kaldı. Şöyle bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. 2-0 geride Galatasaray. Bence hazırlık maçlarının zaten hiçbir önemi yok ama yok, taraftar açısından biraz hani üst üste mağlubiyet olunca tat kaçırıcı olabiliyor. Monza maçı, Venezia maçı, mağlubiyetler, gelmeyen transfer, bir panik transferine gidebilir mi Galatasaray?
0: Panik transferine gitmez. Yani sonuçta Galatasaray aklı devreye girer. Yani buradan öyle taraftarı işte ne bileyim heyecanlandırmak, susturmak ya da tepkileri, eleştirileri azaltmak için yani zaten bu yol asla girmezler. Yani Galatasaray'ın planı belli. Hocasının açıklamalarından yani 4-5 tane transfer yapacak. Rakiplerinin güçlenmesi bu arada iyi bir şey. Yani seni de yukarı çekecektir. Tabii. Galatasaray da güçlenmek zorunda. Galatasaray'ın başka bazı kararlarını eleştirebiliriz. Bunları ben sezon içerisinde özellikle Sanchez'e gelen teklifin değerlendirilmemesi. Bence hani sezon içerisinde onu çok konuşacağız. Como'dan iyi bir teklif vardı. Yaşı 30. Geçen sezon gel gitler yaşadı. İnişli yani çıkışlı bir performansı var. Bence Sanchez'e yapılan bu teklifi Galatasaray değerlendirebilirdi ama orada da şöyle bir gerekçe var. Biz daha iyisini bulamayız.
2: Tamam.
0: Ama yani sen de 30 yaşına geldi. 4 sene kullandın. 30 milyon euro da az bir para değil.
1: Evet, yani son cümleyi de alayım. Tamamlayalım.
0: Son cümle yani transfer konusunda bekleyeceğiz.
1: Öyle sabır görünüyor.
0: Yani şu an Galatasaray
1: sabır zaten transfer döneminin en önemli cümlesi.
0: Yani bunu Galatasaray'ın en azından net bir şekilde transfer yapacağını biliyoruz. Hoca da söylüyor bunu.
1: Peki. Cem Kerpiççiler, Nevzat Dindar, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun, ağzına sağlık. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu geceler.

0: Aspor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Güvenç Kurtar ve Zafer Tüzün'le birlikteyiz. 3 saat boyunca gündemdeki haberleri konuşacağız. Son dakika bilgisi hemen ekranın altında. Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar sağdan 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmayı da ilerleyen dakikalarda Galatasaray'ın transfer gündemiyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: Nasılsınız? İyi yayınlar. Galatasaray sezonu ne zaman açacak, ben merak ediyorum ya.
2: Açtı.
3: Açtı mı?
2: 2-3. Üçüncü maçta da kızdırmayalım şeyleri. 4-0 mı olur?
1: Galatasaraylıları mı?
2: Yani. Ya kalecileri var.
3: Galatasaray vardı. Demek.
2: Genç bir kaleci var. Müthiş oynadı. Yani pasları her an kaptırabilir. Onun haricinde çok müthiş oynadı. Kaç tane gol kurtardı. Maşallah.
1: Kaleci. Can Kat.
2: Vallahi.
1: Beğendin çok, yani hocam.
2: Beğendim ama tabii onda kabahat yok yani. Ya bir şey Okan Hoca'ya gidip bir şey söylesin ya, oralara pas mı attırılır ya? Ya yüreğini hop ağzına yedin insanın ya. Taraftarın falan. O kaleci çok iyi bir kaleci ama o pas şeyleri ya işte abi, pas atma şeyi var ya modası.
1: Evet.
2: Atayım diye çok gol yedirir yani.
3: Abi hem iyi kaleci hem pas hatası yapan kaleci nasıl iyi kaleci oluyor?
2: Pas hatası yapıyor. Başka kurtarışlarında ben anlatıyorum sana.
3: Kurtarsa 3-0 olmaz. Hem kurtaramıyor hem pas hatası
2: kurtardı,
3: yapıyor.
2: Biliyor musun? 7-8 tane. 7-8
1: görüntüler
2: tane.
1: Gelecek. Ekrana da yansıtacağız onu da.

0: söyleyelim. Tabii şimdi mesajlarınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Onu da ifade edelim. Dilerseniz Koray, günün sıcak haberiyle başlayalım.
1: Buyurun. Sıcak haber ne biliyor musun? Kartal Yiğit'in babası.
0: Evet
1: öyle.
0: Ya Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bugün gittik yani. Ya çok da severdim biliyor musun?
2: Furkan'ın ailesinde de var.
0: Erdem'in
1: annesi öldü. Vefat onlara etti, bir başsağlığı diyelim.
0: Bir ondan kez daha başsağlığı diliyoruz.
1: Ondan sonra da bir güzel haber verelim. Dünya şampiyonu olduk.
0: Kadınlarda.
1: Ya, kadınlarda. Ya var ya.
0: Milletler Ligi'nde.
1: Milletler dediğine ya dünya değil mi? Değil.
0: Dünya şampiyonası ayrı, Milletler Ligi ayrı.
2: Abi. U16 voleybol kız milli takımı da Balkan şampiyonu oldu namalip.
1: Ya bunları söylemek lazım. Ya çok önemli ya.
0: U17 ile birlikte.
1: İnanılmaz çok önemli.
2: U17 de mi?
0: Evet.
1: Yani.
0: Şimdi izledin değil mi hocam voleybol maçını?
1: Ya izledim ama sonra 3-5 sayıda şey değiştirdim, totem yaptım. Tamam mı? Negatif düşünüyorsun ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya bugün Yıldo bana bir şey at. Bir Yıldo vardı. Sen bilir misin Galatasaray'da? Bilmiyor musun Yıldo'yu?
0: Yıldo'yu hatırlıyorum sen da şu an bir an şeyi düşündüm.
1: Ya çok enteresan böyle.
0: Yıldo sunucu.
1: Ha, evet. Şimdi, ama
0: kafadan kopartan.
1: Diyor ki insanlar iyi düşünecek diyor ya. Tamam mı? Yani iyi düşünün falan diyor. Öyle bir şey. Düşünce insanları şey yapıyor diyor falan. Güzel şeyler düşünürsen güzel şeyler oluyor biliyor musun?
0: Evet öyle.
1: Ondan sonra hep böyle. Şimdi ben bazen işte ya negatif falan düşüneceğim diye biliyor musun? Kapattım. Mehmet Akif üstünde da benim ta şeyden Ankara'dan arkadaşım. Hemen açtım. Tabii ilk önce Cumhurbaşkanımız aramış. Ondan sonra ben tebrik ettim falan. Ya çok duygulandık. Çok şey yaptım ya. Yani var ya heyecanlandım ben kendi maçımda falan öyle hayatta heyecanlanmam.
0: Ama maçta çok iyi maçtı.
1: Ya müthiş oynadılar. Ya bir kurtarışlar vardı biliyorsun değil mi? Ya olacak mucize el attılar ya. Ya
0: tebrik ediyoruz.
1: Alkışlayalım hepsini.
0: Bilenin sultanlarını bir kez daha. Ben gönüllerin sultanı diyorum artık onlar için.
1: Vallahi gördüm.
2: Rakibi ciddiye aldıkları an önlerinde kimsenin durma şansı yok.
1: Ma maşallah.
2: Mükemmel ötesiler yani.
0: Devrim yaptılar yani. Ya resmen çok Türk çok sporunda. Yani voleybol yani. Zorla yani böyle vura vura kazana kazana Türkiye gündemine soktular kendilerini ve inanılmaz dünyaya, mesela bir şeyi söyleyeyim şimdi tabi bu suni bir şey mi diye düşünenler varsa ya işte kazandı öyle. İnanın öyle değil, milli takım maçı var İstanbul'da, insanlar voleybol maçına bilet soruyor, kapalı gişe oynanıyor, tabii, bilet bulamıyorsun. Derbiye belki bilet bulmak daha kolay hocam. Kadın milli takımının maçına bilet bulmaktan.
2: Tüm Türk halkını sevdirdiler voleybol.
0: İnanılmaz. A'dan Z'ye herkese yani kendilerini sevdirdiler. Çünkü çok ciddi bir çabalar, emekleri var. Başarılılar da. Yani. Allah yollarını açık etsin inşallah. Olimpiyat şampiyonluklarına, dünya şampiyonluklarına kadar uzansın, devamı da gelsin.
2: Bir ay sonra bir şampiyona daha
0: gidecek. Avrupa şampiyonası var.
2: Ve ne kadar şeyler kendilerinden eminler. İnşallah orayı da kazanacağız diyor.
1: Tabii. Bizim medyamız yorgunluk falan var der mi? Kızlar ikide bir maç oynuyor.
0: Ya onu der mi bilmiyorum da şu şeyi yapmak bence kızlara saygısızlık biraz ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyi ampute milli takımı için de yaptık. Yani amili futbol takımı kötü gidiyor diye bir tarafa böyle geçici bir sarılmaya gerek yok yani. Kızlar kendi başına baştan aşağı değer görmesi gereken bir iş yapıyorlar. Yani futbol milli takımı Dünya Kupası'nda kötü oynadı diye hemen onun üzerinden örneklerle kızları böyle bir aşırı övme. Ya o ayrı bir organizasyon, bu ayrı bir organizasyon. A'dan Z'ye ilk basamağından itibaren bambaşka bir emek var, şey var. Yani bir tarafa küsüp de oraya sevgi göstermeyi hak edecek bir takım değil bu. Ya, bu tabii baştan sona sahiplenilip övülecek, öyle saygıyla birlikte sevilecek ayrı bir takım. Tabii ben onu birazcık böyle aslında doğru bulmuyorum hocam.
2: İyi günlerin sahibi çoktur. Kötü günde yalnız kalırsın.
0: Tabii.
2: Koraycığım, onun için biz hakikaten uç noktada yaşadığımız için dediğin gibi çok büyük ya, sevinç gösteriyor. Hak etmiyorlar mı? Hak ediyorlar her şeyi. Ya ama bir dozunu da bilmek lazım eleştirinin. Çünkü eleştiri tedavi amaçlı olmalı. Sen yıkıcı anlamda eleştiri yaparsan olmaz. Bu saygısızlığa giriyor. Asaletin dışına çıkıyor. Biraz daha asaletli olmak lazım. Biraz daha adaletli olmak lazım.
0: Ya futbola kızdın diye voleybollu abartı övme. Ya voleybolu zaten öv.
1: Zaten bunları abartı.
0: Zaten onlar başlı başına bir övülmesi gereken bir organizasyon.
1: Abartı yapmak lazım. Bunların rakibi yok. Bunların bir tek rakibi var. Kim biliyor musun? Ha? Kırklareli'den rakip diye bir arkadaş. İsmini dedin. Gittim Kırklareli'de. İsminle rakip dedi. Ona bir selam gönderelim.
0: Söyle hocam. Bu şakanın üzerine ben daha bir şey söyleyemeyeceğim çünkü zaten.
1: Rakip dedi ya. Allah Allah. Bir daha baktım doğru mu işledi rakip. Bütün Kırklareli'ne selam. Bütün izleyicilere selam da rakip.
0: Evet. Rakip ismi.
1: Rakip ya. Kızların bir tane rakibi var. Başka isim var mıdır rakip diye?
0: Vallahi ben hiç denk gelmedim.
1: Ben de hiç
0: Sen denk geldin mi hocam?
2: Ben de hiç denk gelmedim.
1: Rakip
2: abi.
1: Ya. Bütün Kırklareli'ne selam söylüyorum.
0: Evet.
2: Bir baba, anne baba niye rakip diye koyar ya? Evladının ismini.
1: Ne bileyim ben kime rakip.
2: Çıkınca bir sever okşar bilmem mi. Rakip abi, rakip mi görüyor kendini? Nedir, hayırdır ya?
1: Çok güzel desin. Bazı isimler var hiç. Benim mesela en ufak...
2: Beter var, yeter var.
1: Onlara bizim isimlerimiz...
0: İmdat
2: beter
0: var.
2: Diye. Şey. Ya abi, imdat filan su götürür ya. Beter,
1: bizim,
2: yeter.
1: Bizim aileyi sayayım. Güven.
0: Satılmış var bir de. Ben de o mesela satılmış.
1: Ama işte
0: var.
1: Birine satıyorlar, evliyaları falan. Neyse. Bak ablamın ismi Güven. Güvenir, Kıvanç, Güvenç, İnanç. Hepsi. Sonra en ufak kardeşim erkek ne ismi biliyor musun? Güldenir.
2: Güldeniz mi?
1: Güldenir.
2: Ha, Güldenir.
1: Deniz meniz değil, Güldemir de değil. Erkek.
0: Güldenir.
1: Ya, sen Cezof mezunu siyasal bir yer mezunu, hesap uzmanı, Harvard mezunu
0: ne
1: falan.
0: Ne uğraşmıştır ya hayatı boyunca ismini bir kere de anlayan yok, çıkmama ihtimali yok.
1: Yok, o felsefesi değişik onun. Ne diyorum sana, Harvard mezunu şey yaptı yani.
2: Güvenç hocam sen ona...
0: Hayır, adınız ne? Güldenir dediğinde bir kere de anlayan yoktur. Hayır,
1: yok,
0: var mıdır?
1: Yok. Yok ama hiç onu takmıyor. Değiştireyim şunu falan filan. Zaten yok,
2: sen ona bilmiyordur nüfus müdürlüğünün yerini. Sen göstersene. Boğanın orada.
1: Ya adamın felsefesi değişik. Diyorum ki kardeşim, adam Amerika'da okumuş bilmem nerede. Fransa'da, şurada, burada. Sen zaten adamın öyle bir şeyle ilgisi yok yani. Şey yapayım ben hani. İsmimi değiştireyim
2: adam dedim. Demek ki şey adam, yıldırmışsınız çocuğu.
0: Yok Allah, hiçbir şey yok, hiç böyle tepki de göstermiyor.
1: Ya öyle bir şey yok ki. Yani düşüncesi yok yani.
0: Tam değiştirse bizim bugüne kadar değiştirirdi selam. Zaten herhalde.
1: Yok yani abi. Değiştirecek. Adam öyle bir şey, düşüncesi yok ya. Biz düşünüyoruz işte isim.
2: Amerika'da mı yaşıyor? Evet.
1: Yok canım, burada.
0: Bu arada şimdi Harvard'da okudu. Son dakika bilgisi gelebilir. Birazdan hatta gelecek, onu söyleyelim.
2: Salak geri mi geldi?
0: Salah alternatif bir ismi Beşiktaş belirledi. Şu anda ekrana da yansıyor. Siyah beyazlarda bugün görüşmelerin Muhammed Salah'la askıya alındığı bildirilmişti. Beşiktaş Muhammed Salah'ın alternatifini de buldu. Ve 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Roma forması giyen, hemen ismini de söylüyorum, Matias Süle'yi gündemine aldı siyah beyazlar. Beşiktaş'ın alternatif ismi. Efecan Öztaş bizimle birlikte olacak. Telefon bağlantımız hazır olduğunda, ki şu anda hatta. Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Baloğlu, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Önder Özen'in bugün açıklamaları vardı. Salah'la ilgili olarak askıya alındı bu görüşmeler şu an itibariyle dedi. Şimdilik dedi. Ve Beşiktaş tabii ki boş durmuyor. Bir yandan da yine sağ kanat için çalışmalarını sürdürüyor. Senden son gelişmeye dair detayları öğrenmek istiyoruz. Anlatır mısın?
3: Evet, Beşiktaş Matias Süle'yi gündemine aldı. Siyah beyazlar U23 yabancı kontenjanına uygun olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu transfer listesine ekledi. Benim aldığım bilgiler de şu yönde Koray Baloğlu. Bu oyuncuyla Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Arjantinli futbolcuyla geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Onu da aktarayım. Roma forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon 42 maçta oynadı. 7 gol, 7 açıklık bir katkı sağladı. Önemli bir oyuncu. Kiralık formülü olabilir. İlerleyen günlerde bunu daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama Muhammed Salah gündeminde şöyle özetleyeyim. Beşiktaş Muhammed Salah da şu an için masadan kalktı. Ama teklif hala geçerli. Eğer oyuncu tarafı geri adım atarsa, Beşiktaş'a olumlu bir cevap verirse, orada hala değerlendirme alınabilecek bir durum var. Onu belirtelim, ama Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. Planlı bir şekilde ilerleniyor. Sayın Önder Özen, Vincenzo Italiano ve Gökhan Keskin transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de öğle saatlerinde Sayın Başkan Serdar Adalı, Önder Özen, Gökhan Keskin ve Vincenzo Italiano bir transfer toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda da aslında transfer harekatının nasıl ilerleyeceğini görüştüler. Muhammed Salah'tan da gelecek cevaba göre Matias Süle de ilerleyen günlerde daha net bir girişim olabilir. Onu da söyleyelim Koray Baba.
0: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Yayınlar için kolay gelsin diyelim. Son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatıyoruz. Beşiktaş Salah alternatif olarak Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Matias Süle ile ilgileniyor. Genç bir futbolcu olduğunu söyleyelim. 23 yaşında, 2003 doğumlu, 10+4 kuralındaki +4'e de uygun bir profil.
1: kadroda bu, yoktu iki... herhalde değil mi? Arjantin milli takımında.
0: Yoktu.
1: Ama bakıyorum şimdi Zafer hep şey almış biliyor musun? 7 gol 7 asist hep 5 gol 5 asist istikrarlı bir şey var. Yani oyunu var.
2: Matyas'ın şey, Matyas. Abi bu bak bu konuya ben yalnız iki açıdan bakmak lazım. Bir kulübün standart belirlemesi doğru bir şey. Şimdi gelen futbolcu kaliteli futbolcu, Salah'ın ismi büyük futbolcu olduğundan dolayı o standardı belirlerse bu Beşiktaş adına yanlış olur. Beşiktaş kulübünün bu burada standart belirlemesi bana göre doğru bir hareket.
0: Hocam şöyle yapalım mı? Ben seni bölmeyeyim. İstersen gündüz belki kaçıranlar vardır akşamüstü. Önder Özen'in Muhammed Salah'la ilgili yaptığı açıklamaları. Bir yandan onu bir kere daha izleyelim biz. Neler söylemişti Önder Hoca? Hatırlayalım. Ardından devam edelim.
4: Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde özel rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağı, kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle. Taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna, hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti. Ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
0: Evet, Beşiktaş Salah transferinde şimdiden masadan şimdilik masadan kalktığını bir kez daha söylüyoruz. Önder Özen'in açıkladığı üzere görüşmeleri çıkmaza sokacak istekler geldi dedi Önder Özen, Beşiktaş Sportif Direktörü. Ve hatta bir bölümünde de dedi ki Başkan Serdal Adalı'yı ben tebrik ediyorum dedi. Çünkü kulübün de bir değeri vardır dedi. Böyle kulüplerin değerleri vardır dedi. O değerleri çiğnettirmedi dedi. Duracağı yeri bence çok iyi karar verdi ve durması gereken yerde de durdu dedi. Bizim teklifimiz hala geçerli diyor Beşiktaş kulübü. Salah cephesi bundan sonrasına karar verecek. Ya Beşiktaş'ın istediği şartlarla gelecek İstanbul'a, bu formayı giyecek, ya da yolunu artık nerede istiyorsa orada devam edecek.
2: Beşiktaş'ı bu konuda tebrik ediyorum. Kulüpler standart belirlemezse o zaman futbolcular kendi standartlarını geliştirir. O açıdan baktığımızda menajer oyuncusunu temsil eder. Ben burada öncelikle sporcunun karakterini de analiz etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü yetenek tek başına yetmiyor. Karakter yoksa disiplin de olmuyor. Otomatikman o zaman adaptasyon da zor oluyor. İkinci şık benim, kulüp burada doğru yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano'nun bu konuda ben sevindiğini düşünüyorum. Çünkü Salah transferine çok sıcak bakmayıp hemen alternatif olarak Matias Soli'yi transfer listesine eklettiğine göre, kendi bildiği İtalya'da oynayan bir oyuncu, kendi oyun felsefesine daha fazla uyan bir oyuncu olduğunu düşündüğünden hemen ardından Salah'ın biraz vakit verip ondan sonra neticelenmesini, %100 neticelenmesini beklemek yerine hemen alternatif oyuncuyu devreye soktu. Yani ben diyorum ki onun oynatmak istediği önde baskılı takım halinde bütün olarak agresif bir takım istiyorsan, Salah'la çok agresif bir oyuncu olmadığı için Salah'ın arkasında onu arkasını toplayacak birisini mutlaka oynatman gerekiyor. İlerideki top kayıplarında savunmayı başlatan oyuncu olmadığından dolayı İtalyano'nun işine gelmeyen bir oyuncu transferi olabilir Salah. Ha, Salah büyük futbolcu mudur? Bana göre büyük futbolcudur.
5: Yalnız 35 milyon
2: geldiği zaman bu. Hocam şimdi Salah alıyorsun. Bu
5: yani Salah'ın transferi vermeyecek galiba. Bu 35
0: milyon. Şey için ha? Diyor hocam. Matias için diyorsun sen,
5: evet,
0: Süre için.
5: 35 milyon şu anda.
0: Ama işte kiralama artı sonrası satın almaya gibi.
2: Kaç yaşında? 23
0: yaşında.
5: Ya yaşa maşa bakma. Şimdi, artık Beşiktaş takımı falan, Fenerbahçe.
0: Hocam yaşa maşa bakma diye bir şey kalmadı. Artık. Hayır bakalım. Tamam, yaşa maşa bakma diye bir şey kalmadı. Artı 4 var. Mecbur yaşa bakman gereken yer var. 4.
2: Ya onlardan Beşiktaş için oyunun kurallarını
0: birazdan konuşacağız onu bu arada.
2: Beşiktaş için oyunun kurallarını değiştirebilecek bir transferdir Salah transferi. Beşiktaş geçtiğimiz senelerdeki kalite eksikliğini o oyuncuyla giderecektir. Bu bir gerçektir. Bunu bir tarafa koyalım. Ama yeni gelen her sene yeni oyuncular, yeni teknik direktör, onlarla birlikte yeni bir sistem yaratıldığı düşünülürse, şimdi bu büyük takım felsefesine uyan bir teknik direktör belli. Önde daha kalabalık olmaya çalışan, geride defanstan önündekileri ittiren bir anlayış.
0: Evet.
2: Şimdi bu tür anlayışta fiziksel özellikleri iyi olan oyuncularla oynamayı tercih eder böyle teknik direktörler. Şimdi Salah'ın kalitesinden bahsediyoruz. Bunu kimse yadsıyamaz.
0: Salah'ın peki bu vazgeçiş desem kulübün siz tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bana göre kulübün bir standart belirlemesi olarak görüyorum ve doğru hareket olarak.
0: Şimdi izleyenlerin de, bizi A-Spor Radyo'dan dinleyenlerin de olayı daha iyi anlaması için bir kere şunu söyleyeyim. Böyle yani arada işte 2 milyon euro fark var, 3 milyon euro fark var, Beşiktaş oraya çıkmak istemedi gibi bir durum söz konusu değil. Bir kere net olarak bir belirli bir rakam üzerinden anlaşamama gibi bir durum yok. Şimdi ne demek istediğimi söyleyeceğim. Tıkanılan mevzu ve burada Beşiktaş kulübünün, işte Önder Özen'in o kadar Beşiktaş tarihinden örnekler vermesi, kulübün artık bazı değerlerinin ötesine geçmeye çalıştığı istenilen şeyler demesinin altında yatan sebep imaj hakları denilen husus. İmaj hakları denilen hususun içerisinde forma satışı var. Yani Salah forması satılıyor. Salah forması satıldı diyelim. O formadan alınacak payla ilgili kısım var. Onun dışında örnek veriyorum, mesela şöyle bir Beşiktaş kulübü kupa yaptırdı. Evet. Burada bir Muhammed Salah figürü var. Bunu satıyor. Bunun her satılan kupa üzerinden Salah'ın istediği pay. Ondan sonra kalem yaptırdı. Böyle bilerek abartı şey yaparak anlatıyorum ki insanlar artık ne olduğunu daha iyi kafalarına erdirsin. Kalem yaptın. Kalemin üzerinde Muhammed Salah imzası var. Sen bunu satıyorsun. Bu dahil. Oyuncu bu reklamla, ve bunun gibi reklam konusu var. İşte Beşiktaş ekstra tişört yaptırdı. Ne bileyim siyah beyaz Spanx heykeli yaptırdı böyle Mısır'ı çağrıştıran. Onu satıyor vesaire. Ne, yani Kartal yuvasında satacağı her şey artı tedarikçi firma işte sponsor firma Beşiktaş'ın Nike şu anda. Onun satacağı bütün formalar. Oyuncu bu noktada menajeriyle birlikte Beşiktaş'tan öyle bir şey istiyor ki Beşiktaş yönetimi diyor ki tamam artık bunlar abarttı. Siz diyor abarttınız artık diyor.
1: En son istediklerini...
0: Benim diyor teklifim budur kardeşim. Kabul ediyorsan et, etmiyorsan etme. Şimdi oran merak ediyordur insanlar. Ama yani yönetimi bıktıracak bir oran olduğu çok aşikar. Yani o yüzden bugün mesela bu 18'indeydi ayın. Biz burada konuşuyorduk. Salim'le Taner vardı. Ben birebir şunu dedim. Dedim ki herkes tamam para pul konusu anlaşıldı. İmaj hakkında öyle çok basit bir mevzu sanıyor. Adamlar ne isteyecek daha bilinmiyor yani. Adam öyle bir şey söyler ki sana önünü göremezsin. Çünkü zaten Salah parasını sen çıkarmak için zaten büyük bütçeli bir transfer. Ne yapacaksın? Reklam çektireceksin, işte forma satacaksın, ürün satacaksın ki ek gelir oluşturacaksın. Adam direkt neredeyse oradan gelecek parayı sen kullanamadan tamamen oraya gidecek şekilde talepler var.
1: Beşiktaş da diyor ki... İlgili bizim halk dilinde ne söylenir biliyor musun? Kısa söyleyeyim ben. Kışın kiraz istiyor der. Değil mi? Öyle der. Vallahi... Yani kışın da kiraz istiyor. Yani o kadar şeyler istiyor ki demek. Yani şimdi Brezilya'dan falan geliyor artık orada yaz falan.
0: Sana
1: ama
0: şunu söyleyeyim. Yani... Sen Beşiktaş yönetimi dünyanın her yerinde imaj hakkı. Mesela adam şunu diyebilir ki ben her sattığım ürün başına kupa, aksesuar mı sattın? %5 istiyorum, %10 istiyorum dese sizce Beşiktaş buna o ne yaptın sen der mi?
2: Demez.
0: Demek ki anlayın yani neler istediklerine dair.
1: O, dedim ya.
2: Anlaşılan
1: bizde.
2: Hepsini istiyor bir de kendine istiyor demek ki adam.
0: Yani bak. Yani, bundan bir dolayı insan, asıl bütün olayın yani bu noktaya gelme sebebi bu.
2: Bir insan o ne yaparsa yapsın onu sevmeye devam ettiğinde ona var ya seni mutsuz etme hakkı tanırsın. Salah'ın işi ona dönmeye başladı. Abi böyle bir şey yok ya. Tamam. Sen bir apoletin belli. Üst düzey bir oyuncusun ama ya bir yerde de Beşiktaş kulübü ya, de büyük kulüptür yani.
1: İmaj hakkını ne oldu? Yani. Meçhul yani ya. Bunlar da arkadaş dersin şu kadar istiyorum bitti ya. Ne imaj hakkı ne bilmem ne ya. Ha
0: mesela forma yani, satışından zaten yani, formayı sattınız ya. Bugün 6 bin lira civarında formalar ortalama. 6 bin liranın tamamı zaten kulüplere kalmıyor. Sponsor firmalar bir kısmını alıyor. Yani bunu da insanlar unutmasın. Mesela 6 bine var satılan formanın örnek veriyorum %40'ını %50'si belki tam net rakamı bilmiyorum. Firmaya göre de değişebilir ama %40'lık bir bölümü zaten büyük ihtimalle o giyim markalarına kalıyor. Diğer para zaten kulübe kalıyor. Yani sen o paradan da bir kısmını oyuncuya vereceksin ama az önce söyledim yani benim tanıdığım Serdal Adalı asla böyle normal uluslararası düzeyde bir orana karşı çıkacak hali yoktur. Ama burada ya, iş abartıldığı için
2: ama Koraycığım,
0: frene basmak durumunda kalınıyor.
2: Şöyle bir şey de var şimdi. Salah sadece sahada vereceği performansla değil yani marka değerini, forma satışlarını, ondan sonra uluslararası değerini de artırır Beşiktaş'ın. Bir de işin o tarafı da var.
0: Doğru.
2: Ama bu demek değil ki bütün gelir sana gelsin, olmaz.
0: Hocam araya giriyorum. Okan Buruk açıklamalar yapıyor. Venezia maçı sonrası izliyoruz.
6: Bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta tabii yedinci günleri onların antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Daha az sürelerde kullanmayı düşünüyordum aslında ama ikinci yarıya bir 10 dakika 15 dakika daha ekledik. 60'ta çıktılar. Bugün belli bölümlerde maçın başında çok rakibimize pozisyonlar verdik. İlk yarının sonu ve ikinci yarının başı belki 60'a değişikliklere kadar biraz daha çok pozisyona girdiğimiz, oyuna ortak olduğumuz bölümlerde. Daha sonra bence sonunu da çok iyi bitirmedik. Yani sonuç olarak da tabii ki iyi bitirmedik. Oyun olarak da performansımızın çok altında kaldık. Ama dediğim gibi takım olarak çok da hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip, fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı. Biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Ama oyuncu sayımız artıyor. Yani gelen oyuncu sayımız artıyor. Bugün Sané'yi de yani 2 gün önce bize katıldı ama bugün o da bir bölümde oynamak istedi. Bir 15-20 dakika onu oynattık. Diğer oyuncularımızı oynatmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızı zaman zaman kullandık. Bugün de belli bölümlerde onları kullanmaya çalıştık. Dediğim gibi bu hazırlık kampı ve hazırlık kampını sakatlıksız kapatmak benim için en önemlisi. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır 2 tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık.
7: Hocam, Yakup Bey,
8: bildiğim kadarıyla bu 4 sezona baktığımız zaman son sezonki fiziksel yükleme kalitesi diğer sezonlara göre bayağı iyiydi. Öyle duydum. Bu sezon onun neresindeyiz?
6: Abi şimdi tabii ki aslında bu sabah da antrenman yaptık. Yani sadece bu akşam maç oynayacağız. Yani 2 gün önceden takımı dinlendirelim, daha diri çıkalım değil. Yani dün akşam da antrenman yaptık. Bu sabah da antrenman yaptık. Akşam maça çıktık. Yani o yüzden bu maç, bu antrenmanlar, bu maçlar bizim sezona hazır olmamız için önemli şeyler, dakikalar. Yani burada da tabii ki oyuncularımıza bu dakikaları değiştirerek vermeye çalışıyoruz. Yani daha çok 60'ar dakika üzerinden kullanmaya çalıştık. O değişiklikleri yaptık. Ama dediğim gibi daha hazır değiller. Özellikle milli takımdan gelen oyuncuların aradaki gün farkının fazla olması tabii ki bizi bu anlamda zorluyor ama yani hazır olacağız ve dediğim gibi yani oyun olarak da fiziksel olarak da özellikle bu 2 haftalık bölüm bizim için daha iyi geçtiğinde bence hem fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz hem oyun olarak da daha hazır hale geleceğimizi düşünüyorum.
7: Safa Bey.
9: Hocam bugün Cankete gördük kalede.
6: Evet.
9: Yine görmüştük. Onun performansı ilgili neden sormak
6: istiyorsunuz? Tabii Ümraniye maçı Cankete kullanmıştık. Diğer maç Monza maçı Günay'ı kullanmıştık. Bugün Cankete da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı. Önemli kurtarışlar yaptı. Evet, oyuna kurarken yavaş zaman zaman iyi işler yaptı. Zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Yani hep pasta çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Cankat'ın genel olarak performansı yani yaptığı kurtarışlar bence yani iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum.
7: Çağatay Bey.
10: Hocam takımdaki geleceğine dair olumsuz fikirlerini olumluya dönüştüren oyuncular oldu mu bu kamp sürecinde?
6: Şöyle tabii daha görüyoruz, dakikalar veriyoruz. Antrenmanda oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz ama yani aşağı yukarı yabancı oyuncularda neler yapacağımız hani çok belli. Yani burada kafamıza düşündüğümüz şeyler var. Yani çok esneme şansımızın olmadığı yabancı bir kuralı var. Bu yabancı kuralı bizi tabii ki transferde de zorlayan unsurlardan biri. O yüzden aşağı yukarı kafamızdakileri belirliyoruz ama tabii ki bu kamptaki maçlardaki performanslar da ya şunu tekrar hatırlatayım. Oyuncularımız buraya %100 dinlenerek, %100 hazır bir şekilde ağır antrenmanların üzerine buraya çıkıyor. O yüzden bazen o performanslar sizi yanıltabilir. Hazırlık maçlarındaki performanslara yanıltabilir. Dediğim gibi fresh bir şekilde sahaya çıksalar, dinlenik bir şekilde sahaya çıksalar başka bir şey konuşabiliriz. Ama bu da zaten yüksek antrenman temposuyla birlikte maçlara da çıkıyorlar. O yüzden tam olarak istediklerini yapamayan oyuncularımız da var. Yani sadece bu anlamda değerlendirme değil ama kafamızda bir tabii ki taslak var. Yani yabancı sayısıyla ilgili, yabancı oyuncularla ilgili özellikle belli sayımız olduğu için oradaki düşüncelerimiz net.
7: Son soru Burhan Bey. Hocam iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
7: Neredeyse Ağustos ayına girdik. Yani 16 4 programın da koyacağı uzun süredir belliydi. Transfer de geç kalındığını düşünüyorum.
6: Şöyle yani geç kalındığını da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz hepimizin açısından ne isterdiniz diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi hepimiz isterdik. Yani bu üzerimizdeki baskıyı başkanım da aynı şekilde, yöneticilerimiz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde, yani bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Yani ve oyun motivasyon için, birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri

0: Servis fiyatları var. Şu anda baktığımızda devamlı 100 milyon, 120 milyon bandında özellikle Premier Lig'deki takımlar veya işte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en önemli takımlar transferler yapıyor. Ama burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz lig başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır, tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Yani bu hazırlık maçlarında sıkıntısını yaşıyor musunuz? Yaşıyorsunuz. Bir de işte milli oyuncuların geç gelmesi, bazısının gelmemesi, bazısının burada olduktan sonra tam olarak %100 olmaması. İşte Singo var mesela, sakat oyuncumuz. Yani milli takımdan sakat döndü. Davinson katılmadı. Yani bazı bölgelerde de eksikliklerimiz var. Ama dediğim gibi yani transferleri de en kısa zamanda kadromuza katacağız. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız. Çünkü Dünya Kupası oynandı. Oyuncular Dünya Kupası'ndan döndü. Nasıl bize birçok oyuncu geç katıldıysa, birçok takıma katılan, birçok geç katılan oyuncu var. Yani bu oyuncularla ilgili kulüplerin vereceği kararlar oluyor. O yüzden burada da yani bir süre alabiliyor ama bu süre geçmesinden hiçbirimiz mutlu değiliz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oynanılan, Venezia ile oynanılan ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda transfer sorularına da yanıt vermiş oldu. Taraftarımız merak etmesin, eleştiriler normal. Gazetecilerin, basının bunu konuşması da normal ama biz transfer yapacağız. Bunun en kısa sürede olmasını temenni ediyorum dedi Okan Buruk. Birazdan bunların üzerine konuşacağız. Özet geldiğinde yine değerlendireceğimizi de söyleyeyim. Sıcağı sıcağına üzerine konuşmak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yani
3: transfer deyince bugün ben şeyin Erkan Yiğit'in cezanesinde şeyle, Mahmut Hoca ile beraberdim. Orada dedim ya bu Galatasaray takımı, bu Gabriel Saray ne oynuyor? 10 numara. Yunus bugün müthiş oynadı, paslar attı değil mi? 10 numara. İlkay ya, iki haneli şeyi var, asiste golü var şeyde, 10 numara oynuyor. Yani City'de bile. Sen şimdi 10 numara arıyorsun. Tamam mı? Ya neyi arıyor? Kim oynamayacak burada? Anlamadım ben yani. Mahmut dedi ki ben de 11 numarayım dedi. Beni de alsın Galatasaray dedi. Buradan Mahmut Hoca da selam.
4: Yok ya, Yunus'u falan kanat düşünüyor.
3: Ya ne düşün? Ya var, bunlar oynuyor. Şampiyon. Yani 3 tane adamın var senin orada. Gabriel Sarı yaza yaza bitiremediler. Napoli istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Tamam mı? Öyle mi? Sen nasıl bir daha hala oraya bir adam arıyorsun? Ya bana göre öyle bir şey yok. Ya medyanın uydurması diye düşünüyorum. Alamaz ya. Kimi alacak da kimi vereceksin? Kimi koyacak, göndereceksin orada?
2: Alamaz. Hoca söylüyor şimdi alacağız diye.
3: Niye? Ya Gabriel Saray'ı bir sorsaydı, ben olsaydım orada bir sorardım. Ya hocam bu Gabriel Saray'ı sen 10 numara oynat. Yani normalinde orada oynuyor. Başka yerde oynamıyor. Evet. Çünkü burada şey de var şimdi. Singo da var orada oynar. Yani orta saha. Yeni bir adam aldılar. Torreira var orada. Lemina var. Var da var yani. Sen şimdi oraya
2: transfere tane ihtiyaç yok mu Galatasaray'da?
3: Ya oraya yok yani. Başka bir alırsa alsın. Stoper alsın, bilmem ne alsın. Sağ bek alsın.
2: Ya sen diyorsun arkadaş, ki yani bu kadar üzerinde yani durulacak kadar acil bir durum değil
3: ya arkadaş, bu ne baskısı ya? Bu taraftar abi, bilemiyorum ben veya isteyenler, taraftar falan kim yönlendiriyor? Mesela menajerler kuruyorlar abi şeyleri. Taraftarları, o ne türbin liderlerini falan filan. Medyadan da varsa arkadaşlar yazıyorlar, sosyal medyadan bir sürü fake hesaplarla. Şeyden seyirci ne yapıyor, taraftarlar daha bize bu lazım, şu lazım, bu lazım. Onlar

0: abi bakıyor ki böyle birileri belli bir şey yazıyor ya.
1: Mertens sonrası orada bir boşluk oluştu ve bunun doldurulamadığı konuşuluyor.
0: Yok abi, ne boşluğu ya? Ne boşluğu oluşmuş ya?
1: Oluştu. 10 numara boşluğu.
0: Ya ne boşluğu ya? 10 numara boşluğu. Var orada bir sürü adam var ya. Ne 10 numarası? Mertens varken ikon 6'ya girebildi mi?
2: Abi 3 kulvarda yarışacak ya, adamın 4 tane ön bölgede adamı var. Başka abicim, adamı yok ya.
0: Bir dakika şimdi. Ya bir
2: kadro
0: dakika.
2: Zenginliği için ya, adam almak zorunda.
0: Ya öyle şey bak. Bir dakika. Mertens abi varken kim var ikon 6'ya girdi mi? Bir dakika. İkon 6'ya girdi mi?
2: Kim?
0: Mertens varken Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde giremedi. Ne oldu? Şimdi girdin. En azından en ikon 6'ya girdin. Liverpool'u yendin bilmem ne yaptın.
2: Yönç abi kriter o değil be.
0: Hayır ya madem abi, ya Mertens'in ya o bir bahane. Mertens'in şey boşluğunu dolduramamış. Ya ne dolduramadı ya? İlkay'ın siz ne zannediyorsunuz ya? Atıyorsun adamı kenara İlkay'ı.
2: İlkay'ı ne zannediyoruz? Geçen seneki yok, performansına abi, baktığımız zaman İlkay'ın eskisini özlüyorsun.
0: Yok eskisi falan değil.
2: Ha, iyi, hafta, ya hiçbir şey yapmadı.
0: Ya ne yapmadı ya? İyisinde oynadığı zaman sakatlıktan çıktı. Gabriel Sarı'yı öve öve bitiremiyorsun. Yunus'u zaten orada oynattın. Yine orada oynattın. Aynı evet. Yerde şeydi, Osimhen de onu istiyor. İlla 10 numarayı yandım. Ne yapacağım bu adamları ya? Kaç tane bir, ya şu anda kaç tane adam var satılacak? Beşiktaş'ta 20 tane adam var biliyor musun? Al al al al şimdi satamıyor. Veremiyorlar da. Yazık günah bu paraya ya. Bu lazım, şu lazım falan. Bu kadar baskı. Ben bence bu baskı şey yapıyor. Yani bir menajerler yaptırıyor. Tamam mı? İşte taraftarı kuruyor. Türbin liderlerini şey yapıyor.
1: Ya, menajerler ne kadar güçlüymüş ya.
0: Herhalde ya çok güçlü. Ya şimdi
1: taraftar ettirecek kadar.
0: Beraber değil miydik? Samedo'yla Fred'i yemek istediler. Boyuna yazıyorlar. Taraftar istemiyor. Bunu istemiyor. Yalan. Böyle bir şey yok. Şeyde bravo İsmail Hoca. Dedi ki şeyini Asensio'nun önünde dedi. O kadar da yani denmez esas. Asensio büyük adam. Şu anda onun önünde diyor. Doğru söylüyor. Hala taraftar istemiyormuş. İrfan Can'ı karalıyorlar. Ya gitsin adam alınsın. Gitsin onun yerine adam alınsın. Fenerbahçe'nin yedi gollere bak. Bir bak bakalım.
1: Fenerbahçe'ye geçme de hocam. Neyse, Galatasaray'dan yok. Devam
0: ya
1: et. Ne, evet.
0: ya neticede arkadaş yok ya. Kimin yerine aldı? Ne olacak o adamlar? Turşusunu mu kuracaksın?
1: Bak Cihan bir tane rumuzlu bir şey var. İzleyicimiz son sayfa etkenine yazmış. 10 numara yerine Sara, yanına iyi bir 8 numara olsa 2-8'li oyun benimsense daha iyi olmaz mı?
0: 10 numara diyor Sara.
1: 10 numara bölgesine Sara'yı kullansın Galatasaray diyor.
0: Evet.
1: Arkaya da diyor iyi bir 8 numara alsın diyor. 2 tane 8'le oynasın diyor.
0: Ya arkadakiler ne ya? Ya
1: pardon Allah. Özür dilerim. 10 numara hiç almasın. Sara ve yanına iyi de bir 8 numarayla birlikte örnek veriyorum. Torreira, Sara, o dediği yeni 8 numara. Lemina, Sara dediği 8 numara. Hiç 10 numara olmasın diyor. 4-3-3 gibi.
0: Zaten ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazsın arkadaş. Şampiyonlar Ligi'nde
2: Lemina'yı da Torreira'yı da kesemezsin abi.
0: Ya 3 tane
2: Sarayı
0: adam
2: oynatıyorsan.
0: Bana göre orada Singo'yu da oynatırım ben. 3'lü yaparım. Lemina, Sara, Singo oynatırım Şampiyonlar Ligi'nde. Oynatırım, yeniliyorsun. Çıkamıyorsun.
1: Lemina, Sara,
0: Singo.
1: Torreira.
0: Pardon Torreira. Sara değil. Torreira.
1: Lemina, Torreira, Sara.
0: Hayır Sara değil. Singo.
1: Singo'yu. 6 numara gibi oynatırım.
0: Ya 3 tanesini oynatırım. Koşan arkadaş. İlk 8'e giremezsin. Giremez. Bu böyle 8 numara 10 numarayla falan filan giremezsin yani. Orada
1: Uçukuyu aldı şimdi Galatasaray'ı.
0: Ya Uçukuyu için Allah Allah. Ya tamam o koşuyor moşuyor ayağında neyse yani. Ya oraya orta sahada koşan adam lazım. Görmediler mi şeyi ya? İspanya şuna bir tane gol yedi adam arkadaş. Şampiyon olmak için gol yemeyeceksin. Şampiyon olmak için tamam ileride adamın olacak. İleride Osimhen var. Bugün de 3 tane gol kaçırdı. 2 tane kafa vurdu. Bir tanesini topa bir de vursa gol olurdu. Hatta dedik evet. Ki şey olsaydı burada Icardi gol olur dedik. Maçına vursa gol olur. 2 tane de kafayı vurdu ama kalecinin üstüne vurdu. Yani orada
1: Zafer hocam sen katılıyor musun Güvenç hocaya? 10 numara ihtiyacı yok diyor. Eldeki isimlerle yani ihtiyacı varsa da bu kadar acil üzerinde durulacak bir şey yok diyorsun. Yok
2: yani. Bence hem kadro zenginliği açısından hem o bölgede bilhassa top kayıplarındaki savunmayı başlatan adam pozisyonundaydı o Mertens. O pozisyonda bir adam ihtiyacı var bana göre Galatasaray.
1: Yani ön alan baskısını da başlatıyor diyorsun. Doğru.
2: Önde Osimhen, Barış Alper, Yunus, Sané. Başka oyuncusu yok Galatasaray'ın.
0: Sara?
2: 3 pozisyon. Forvet diyorum ben.
0: Ya nasıl
2: ön bölge.
0: Ya, ön bölge abi. Sen nereye alacaksın abi o öbürünü? Abi? Onu anlamadım ben. Hocam.
2: Abi ön bölgede 4 oyuncusu yok mu? Sara sola çık mı? Sağa çık mı? Santifor mu?

0: Barış var.
1: Barış'ı saydım. Sane, Osimhen, Yunus.
0: Evet. Salah da var. Esas şey ama Salah'ı sağ çıkıp sola çıkıp oynar. Sağ bek oynamaz diyor.
1: Sol bek oynatmak cinayetle eşdeğer ya. Ya
2: Salah'ı bekte oynatıyor.
0: Bekte oynatıyor.
2: İstese önde oynatabilir tabii.
0: Yenilere verilen gollere bir bakın bakayım.
1: Seni mutlu etmek için diyorum ki ihtiyacı yok. Ama ya var ben abi var. Niye biliyor musun? Kadro zenginliği lazım. Bak kadro şişkinliği değil. Galatasaray'ın ön bölgede 4 oyuncusu var. Bunlardan herhangi biri sakat ya da cezalı olduğunda 3 kulvarı nasıl götürecek abi? Şampiyonlar Ligi, lig, bir de Ziraat Kupası başlayacak.
0: Ne olacak ya millet bir de...
2: Saray'a tek abi, başına nasıl
1: abi,
2: olacak
1: Saray'a? Olmaz abi sakatlansa kırmızı kart olsa bir şey
0: ne
1: olsa...
0: Ne sarası ya? Ya bir dakika ya. Ya bu Paris Saint Germain'de oynayanlar bir de final oynadı ya. Allah'ım yarabbim. Dünya abi, kadar adam... maç oynadı. Kupa maçları
2: bir
0: oynadı.
2: Bir tane adamla mı oynadılar?
0: Yok hepsi oynadı yani neyse tamam. Yani.
1: Burada da hepsi oynasın diye söylüyoruz abi. Ya, şimdi bunu söylüyor.
2: Sen 10 numarada Saray'a mı oynasın diyorsun? Almasın mı?
0: Almaz ya İlkay var. İlkay geçen sene
1: abi olmaz olmaz İlkay temposu düşük abi.
2: İlkay bedenen ya. Var da performans ya, olarak ya, var mı?
0: Ya bir
2: soru
0: maç kötü oynadı, iki maç kötü oynadı diye. Sen şimdi yeniden baştan
2: çık biraz daha olsa
0: ya arkadaş ya. Bir dakika ya. Şimdi arkada yeniden şeye girdi. Sakatlığı geçti.
2: Yine toparlayabilir diyorsun.
0: Toparlayabilir de
2: İlkay'a bu arada saygımız yani. Sonsuz tabii abi, ki de geçen seneki performansı açısından konuşuyoruz.
0: Ya sakatlandıktan sonra
1: İlkay'ın
0: kim iyi oynadı?
1: Kalitesinden bahsetmiyoruz İlkay.
0: Ya temposu gururumuz ya. Ya dese olmaz oynar. Abi. 40'a kadar oynuyor adamlar. 33 yaşında Trabzonspor futbolcu transfer etti ya.
1: Abi ben yaşa takılmıyorum ya. Performansa bakıyorum.
2: O geçen sene hemen
1: iyi performans veremedi.
0: Yok. Sakattın daha sonra birkaç maçtı. Bir de oynatmadığınca.
2: Tam son sayfa etiketine yazsın izleyicilerimiz.
0: Futbolcu oynamazsa forma mı gerek?
2: Güvenç Hoca'ya katılıyor musunuz? Bu noktada İlkay'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Bu sene bambaşka bir İlkay izler miyiz? İzleyenler de fikirlerini beyan etsinler.
0: Ya sana Sara, şey Yunus, İlkay 3 tane orada adam var ya.
1: Nerede?
0: 3 tane orada. Sara, İlkay.
2: Okan Bey diyor ki Güvenç Hoca'ya sorar mısın Koray Galatasaray'ın hangi bölgeye ihtiyacı var demiş.
0: Sağ bek. Bana göre Kaan'a Sara'yı ben orada oynatmam. Kesinlikle bir sürü goller yedirdi ya. İlla bir gün çıkartayım mı yani o golleri? Şu maçta, şu maçta, şu
1: yok,
0: maçta diye.
1: Abi, en iyi vaktim performans veren yani. Adamdan bahsediyorsun ya.
0: Ne performans? Ya yeniden herif, gollerden
1: yeteneklerine mı? Rağmen en iyi performans veren oyuncu Galatasaray'da.
0: Rakip takımlara yeni iyi performans veren.
2: Salah'ı iyi diyorsun.
0: Yeniden
2: gollere
0: zafer
2: diyorsun.
0: Bakmıyorsun sen galiba ya.
2: Adamın adı Liverpool'la falan anıldı bir ara.
0: Ya ne anımı ya? Yazıyor benim adımda. Biraz da şey yapsak birkaç
2: yok beğenmedin tane... mi gerçekten? Sabek performansı en
0: çok kötüydü. Ya çok gol yedirdi ya seyretmiyor musunuz yeniden gollere bakmıyor musunuz neden nasıl yeniyor goller? Ne kademe
2: sağ bek alırım
0: şey
2: diyorsun. Singo'ya da oynatmazsın orada
0: Singo
2: o zaman.
0: Oynatırım. Singo'ya oynatırım.
2: Tam Singo var. Yedek
0: ya,
2: olarak.
0: Ya Singo sakatma. Ne ben Kaan Ayhan'ı yine orada oynatırım. Yine onu oynatırım yani.
2: Singo'yla Kaan Ayhan'ı sağ bek oynatırım ama Salah'ı oynatmam,
0: oynatmam
2: dedi.
0: Oynatmam. Alacaksan bir tane daha adam alırım. Hadi Kaan Ayhan'ı ya herkes Kaan Ayhan'ı yerden yere bu adamın ne işi var milli takımda dedi. Senin golünü attı. Tek galibiyetini aldın golü attı. Abi bir tane gol attı da ne oldu? Oynardı zaten adam. Ya hemen bir sildik attık biz Kaan Ayhan'ı. Futbolcu geçen bir kızdım ona ben. İki tane maçta kırmızı kart gördü. Ona kızdım ben yoksa Kaan Ayhan futbolcu ya futbolcu adam. Gene golünü attı yani gidiyor. Futbol nereye gidiyor? Bugün şeye baktım orta yapılıyor bir baktım. İlkay gene gol yerinde orada. Hatta kim dedim bu Kaan Ayhan mı ne? Dedim sen mi vardın? İlkay orada gol yerinde falan adam ya. Ne yapacak yani takla mı atacak yani? Ama şimdi arkada mesela bir tane genç oyuncu oynatıyorsun stoperde. Offside'i bozuyor. Golü yediriyor. Geçen maçta iki kişi kafa vurdurdu ya. Nelson'la o stoper çocuk.
2: Bak şimdi.
0: Kafa vurdurdu. Gol yediler. Geçen maç.
2: Mehmet Aksu yazmış demiş ki İlkay bence antrenörlüğe geçiş yapmış gibi. Galatasaray'ın ileri hattına en az 3 tane futbolcu lazım. Üçü de kaliteli olmalı demiş.
0: Bu arkadaş para hesabı bilmiyor galiba.
2: İşte. Mehmet Aksu'ya selamlar.
0: Ya Mehmet Aksu kardeşim euro kaç para biliyor musun? Sen alacağın adamlar kaç para ya? Bir de şu var. Onları sevk idare çok önemli. Al işte şey ne yaptı Icardi? Ha? Evet. Arıza çıkarttı ya. Adamı oturtturamazsın arkadaş. İyi adamı kenarda oturtturamazsın. O kolay değil o işler öyle ya.
2: Hakan Danış diyor ki selamlar iyi yayınlar. Bu devirde artık 10 numara kalmadı. Orta sahada dinamik atletik olacak. 10 numaraya bence gerek yok. Dinamik ve atletik futbolcuların olması lazım.
0: Kim diyor
2: sana dünya
0: şimdi
2: Hakan Danış.
0: Hakan Avrupa Danış ve... hepsi sana danışsınlar. Bütün şeyler başkanlar antrenörler bravo.
1: Aslında Avrupa ve dünya futboluna baktığında evet yavaş yavaş evrilmeye başladı 10 numarasız takım ama...
2: Evet.

0: Adamların fiziksel özelliği bizim ligimizdeki bütün takımlardan üstün. Taktik anlayışı öyle, takım bütünlüğü öyle. Birlikte hareket etmeleri öyle. Biz daha oraya gelmemiz için bir 5-10 sene daha lazım yani.
1: Ya bak, şimdi artık performans antrenörleri var, tamam mı? Adamın ne kadar koşacağını biliyorsun, tamam mı? Rakip takımın ne kadar koşacağını biliyorsun. Kendi orada oynayan adamların ne kadar koşacağını biliyorsun. Mücadele edeceğini biliyorsun, tamam mı? Bu işlerde niye İspanya şampiyon oldu? Bir tane gol yedi ya kocası şeyde. Vermedi abi, koşacaksın edeceksin, savunması iyi bitti yani.
0: Koşu işte fiziksellik
1: yani, tamam da artık performans antrenörleri
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Mesajlar var. Güzel de katılım da var hakikaten. Hepsini okuyacağım. Son sayfa etiketine Emre Demir yazmış, Mehmet Özkaya yazmış. Hepsini birazdan dile getireceğiz yine bu konuyu ama Galatasaray hazırlık maçında bugün Venezia'ya 3-0 mağlup oldu dedik. O maçın özet görüntüsü geldi. Şimdi özeti izleyelim. Ardından devam edeceğiz.
3: Takımlar sahaya çıkıyor. Hoffman Personel Stadyumunda. Galatasaray sahaya çıkıyor. Rakip Venezia, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi, Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. İlkay Gündoğan. Yüksek top. Şallahi dokundu kafayla. Şallahi şimdi tehlikeli atak Galatasaray adına. Yunus'la geliyor Galatasaray. Yunus Akgün. Yunus aradan bıraktı. Osimhen kontrol etti ama top dışarı gidiyor. Taç. Galatasaray kullanacak. Savunmadan bir müdahale var. Jankat uzun oynadı. Yunus kafayı indirdi. Yunus. Şallahi. Şallahi oyunda tuttu. Thierry Correa'da kaldı. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Perez, Correa, Correa'nın pası Rahmani, Rahmani döndü yüzünü kaleye, Rahmani vurdu, dışarı gidiyor. Rahmani plaseyi denedi, altı yolladı. Eno dokundu. Topu kazandı Eno ile Venezia. Eno çevirdi yerden Okoro. Okoro vurdu. Son anda müdahale Arda Ünyay. Arda'dan kritik müdahale geldi. Yunus. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu. Son anda kaleci Stankovic. Viktor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallahi, Şallahi yaptı ortayı. Osimhen yükseldi, bir kopa kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru. Girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Sol kanattan geliyor Galatasaray. Eren. Eren süratlendi, durdu şimdi. Verdi pasını Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan'dan Şallahi. Roland Şallahi. Roland Şallahi kaleye baktı. Şallahi. Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallahi. Stankovic bir kez daha kurtarış yapmayı başarıyor. Korneri kullanacağız. Sagrado. Tek top Yeboa. Yeboa sıyrıldı. Yeboa ceza sahası içinde. Abdülkerim karşıladı. Şimdi içeride şut geldi. Sekti savunmamızdan. Atak devam ediyor. Bir vuruş müdahale. Roland Şallahi. Köşe vuruşunu kullanacak Venezia. Top biraz sert geldi. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu.

0: Şimdi Yunus tek başına kaldı topun gerisinde. Yunus yaptı ortayı Yunus. Osimhen kupa vuruşu Stanković. Yine Stanković bayrak da havada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stanković ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi Jean-Kat. Yine Jean-Kat. Kurtarışlar devam ediyor. Jean-Kat Yılmaz. Bakalım bu kez neler olacak. Sagrado'ya doğru şimdi. Sagrado yaptı ortayı ceza sahası. Şut şansı dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor bu top Helgason. Farklı şekilde altı yolladı o topu. Tehlikeli geldi Venezia. Sagrado. Lella. Yeboah tek toplar. Yeboah ceza sahasına girdi. Yeboah top ağlara gidiyor. 71. dakika Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboah ceza sahası. John Yeboah. Yeboah Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Jean-Kat kalede dikkatli. Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu. Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu Jean-Kat. Bir kafa yine Jean-Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean-Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean-Kat. Sara. Barış Alper. Topukla pas. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf sıyrılmak istedi Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı Berat dokunamadı. Yelert çıkardı Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle.
0: Önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi. Çok kaliteli bir deneme.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. Müdahale ona ve penaltıyı kazandırıyor Galatasaray'a. Barış Alper Yılmaz. İşaret geldi. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Eyüp. Sané. Son bir şans olabilir. Farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Panağa da geldi desteğe. Yeboah çekti. Yeboah. Şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.

Takımlar sahaya çıkıyor. Hoffman Personel Stadyumunda. Galatasaray sahaya çıkıyor. Rakip Venezia, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray-Venezia mücadelesi başladı. Rahmani, sürdü topu Rahmani. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi Jankat, ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. İlkay Gündoğan. Yüksek top. Şallahi dokundu kafayla Şallahi. Şimdi tehlikeli atak Galatasaray adına. Yunus'la geliyor Galatasaray. Yunus Akgün. Yunus aradan bıraktı Osimhen. Kontrol etti ama top dışarı gidiyor. Taç. Galatasaray kullanacak. Savunmadan bir müdahale var. Jankat uzun oynadı. Yunus kafayla indirdi. Yunus. Şallahi. Şallahi oyunda tuttu. Thierry Correa'da kaldı. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Perez, Correa, Correa'nın pası Rahmani, Rahmani döndü yüzünü kaleye, Rahmani vurdu, dışarı gidiyor. Rahmani plaseyi denedi, altı yolladı. Eno dokundu. Topu kazandı Eno ile Venezia. Eno çevirdi yerden Okoro. Okoro vurdu. Son anda müdahale Arda Ünyay. Arda'dan kritik müdahale geldi. Yunus. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu. Son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallahi.

0: yaptı ortaya. Osimhen yükseldi. Bir kopa kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda. Abdülkerim'e doğru. Gildi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Sol kanattan geliyor Galatasaray. Eren. Eren süratlendi, durdu şimdi. Verdi pasını Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan'dan Şallay. Roland Şallay. Roland Şallay kaleye baktı. Şallay. Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallay. Stankovic bir kez daha kurtarış yapmayı başarıyor. Korneri kullanacağız. Sagrado. Tek top Yeboa. Yeboa sıyrıldı. Yeboa ceza sahası içinde. Abdülkerim karşıladı. Şimdi içeride şut geldi. Sekti savunmamızdan. Atak devam ediyor. Bir vuruş müdahale. Roland Şallay. Köşe vuruşunu kullanacak Venezia. Top biraz sert geldi. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat, Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Şimdi Yunus tek başına kaldı topun gerisinde. Yunus yaptı ortayı. Yunus, Osimhen kafa vuruşu. Stankovic. Yine Stankovic. Bayrak da havada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Yine Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Bakalım bu kez neler olacak. Sagrado'ya doğru şimdi. Sagrado yaptı ortayı, ceza sahası. Şut şansı dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor bu top. Helgason farklı şekilde altı yolladı o topu. Tehlikeli geldi Venezia. Sagrado. Lella. Yeboa tek toplar. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa top ağlara gidiyor. 71. dakika. Venezia Yeboa'nın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboa. Yeboa ceza sahası. John Yeboa. Yeboa Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboa golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Jankat kalede dikkatli. Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
2: 2-0 Torschütze mit der 29.
0: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jankat bir kafa, yine Jankat. Üst üste kurtarışlar. Jankat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jankat. Sara. Barış Alper. Topukla pas. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf sıyrılmak istedi. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert çıkardı. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi. Çok kaliteli bir deneme.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi, yerde kaldı.

0: hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası müdahale ona ve penaltıyı kazandırıyor Galatasaray'a. Barış Alper Yılmaz. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Eyüp. Sane. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboa. Yeboa. Panada geldi desteğe. Yeboa. Yeboa çekti. Yeboa. Yeboa şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
1: Evet, Galatasaray Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Venezia geçen sezon Serie B'yi lider olarak tamamladı ve bu sezon Serie A'da mücadele edecek. Özeti izledik. Nasıl buldunuz? Maçı eksikler neler? Sizce dikkatinizi çeken neler var hocam?
2: Ya dikkatini çeken de şimdi Zafer odaya girdiğinde dedim ki ya bir kişi iki kişi bütün maçın kaderini değiştiriyor dedim, tamam mı? Ben bu maçla ilgili söyledim herhalde, belki de Zafer hani sallattı falan filan işte Osimhen'di falan, onları belki düşündü ama ben savunmayla ilgili bir kişi, şimdi genç çocuk var orada, tamam mı? Geçen maç iki şeyle oynadılar Nelson'la, adam ikisinin yanından kafayı vurdu, kaleye gol attı. Yani ilk gol kafayla. Tam altı pasın içinde. Ya stoper dediğin çıkacak, vuracak yani. Bir kişi oyun şeyini, kaderini değiştirir. Şimdi burada Abdülkerim yaptığı penaltı olacak şey değil. İlk golde zaten yani o kaleci de kaç tane top çıkarttı biliyor musun?
1: Cankat. Tabii 3-0 yeniler ama Cankat bayağı iyi oynamış.
2: 5-6 tane şey yaptı. O Yusuf çocuk girdi, bir tane orta yaptı. 16 yaşında diyorsun değil mi? Onda bir istikbal var yani.
1: Şimdi İbrahim Bey mesela sormuş. Koray Bey, hazırlık maçını seyredince bu takıma çok transfer gerek. Alınan oyuncular güçlü, yetenekli olmalı. Büyük paralı oyuncu değil, aç oyuncu gerek. Gençlerden Yusuf'a hocalarım ne der demiş. Şimdi sen özette gördün.
2: Bir tane
1: zaten
2: gördüm.
1: Direkt dedim bu çocuk kim dedin.
2: Evet yani çok adamı geçti, ortasını yaptı. De bundan adam olur yani.
1: Yusuf Sivaslıoğlu.
3: Potansiyel var ama işte abi genç oyuncular var ya büyük takımlarda.
1: 16 yaşında hocam.
3: Şampiyonluk
1: 2010 doğumlu.
3: Onların gelişimini engelleyebilir.
2: Vallahi bilmiyorum da. Bravo yani o vallahi. Zafer. Doğru söylüyorsun işte bunlar, bak. Ben niye diyorum ki ya, niye biz 18 takımız 20 takım değiliz? Ya 20 takım ol kardeşim. Bizim Ziraat Kupası'nı ele alırsın bak şimdi. Ya şey yaptılar, nasıl UEFA bize bir sürü takımla oynuyorsun ya.
1: Evet, ne geçen güzel sezon öyleydi.
2: Yani süper, aferin, bravo yani federasyona. Yaptığı en doğru işlerden bir tanesi bu yani. Şimdi oynayacak o Yusuf mesela, burada oynayacak, anladın mı? Hani ne o Pendik faciası, bilmem ne faciası olmayacak. Yani bir maçta elenmeyeceksin. Anladın mı? Telafisi var. Koy orada oynasın işte adamlar. Bu gençleri koy oraya oynasın arkadaş yani. Onun için de
3: eskiden Ziraat Kupası genelde öyle rotasyon için kullanılıyordu genelde ama şimdi artık kulüpler ona da önem vermeye başladı.
2: İşte gençler yetişiyor bilmem ne, boyuna evet oynuyorsun. Yani ya bizde şu var. Bizim medya işte, bak biz futbolun içinden geldik. Medya hemen yorgunluk var, futbolcu istemiyormuş. Ya futbolcu iki tane maç rahat rahat oynar. Futbolcu ne istiyor biliyor musun? İşte biz profesyoneliz yani. Bir de bizi öldürüyorlardı. Su içmek yasak, o yakmasın bir yasak.
3: Tabii ya,
2: yasak.
3: Limon veriyorlardı hiç devre arasında.
2: Yani şimdi bize iki tane maçı Allah razı olsun. Ya futbolcu antrenman istemez. O futbolcu ben yorgunum diyen futbolcu sahtekar. Vallahi sahtekar. O gezeyim tozayım falan istiyor, tamam mı? İstiyor, ondan sonra da idmana geliyor. Kasığım ağrıyor. Bilmem ne falan filan, tamam mı? Belim ağrıyor.
3: Falan filan inter filan.
2: Yoksa çarşamba günü ya ben geçmiş gün Rize Spor'a gittim. Arkadaş salı günü doktor dedi ki hocam Allah razı olsun dedi. Ya Hipokrat yeminini bozdum dedi bunların yüzünden dedi. 8-10 kişi geliyorlar bir şeye. Tamam hastayız,
3: yorgunuz,
2: sakız,
3: hastayız, yorgunuz. Sakatız.
2: Değil işte sakız ya, hasta yorgunuz değil mi ya? Geziyorlar, tozuyorlar, geliyorlar. Ben geldim oraya. Hocam Allah razı olsun dedi bana. Ne yaptım biliyor musun? Dedim ki salı günü şimdi bak bu maç

0: maçta dedim oynama, önümüzdeki maçta oynamak istemeyenler salı günü şeye gelsin, tamam mı, doktora, işte gribim, ayağım ağrıyor, bileğim şişti, kasım ağrıyor desin. Hani bana oynayamam, ben bu maçta oynamayacağım demeyin. Ama orada
1: salı günü doktora çıkmayın, gidin.
0: Çıkmayın antrenmana, ben sizi oynatmayacağım dedim. Ayağı böyle şiş olmuş, davul gibi geliyor. Orada antrenmana çıkıyor. Öbür türlü alışmışlar hocam, Allah razı olsun dedi ya. Ya adam şunu söyleyeyim, salı günü geziyorlar, tozuyorlar, tamam mı? Ondan sonra bir salı çarşamba doktor diyor ki, Allah rahmet eylesin Sakıp hocam, ya bunları ben koşturamıyorum diyormuş doktora. Sen koştur diyormuş bunları. İki tane adam vardı. Bir yabancı, bir tane de Türk.
1: Evet.
0: Onlar idmanı yapıyormuş. Pazar günü oynuyorlarmış. Bak düşün yani. Ya neticede şu var. Futbolcu yorgunluk olmaz arkadaş. İki tane maç, üç tane maçı oynar. Bizim kızlar nasıl her gün maç öyle de şampiyon oldular. Görüyorsun değil mi? Şimdi yeni oynayacaklar. NBA'dekiler
2: şimdi,
0: öyle.
2: Şimdi profesyonellik yani, oturdu hocam zaten. Artık gezmece tozmaca yok.
0: Yani, ya yorgunuz ya. Ama bizim medya hemen yorgunluk var. Bak şimdi var ya, maç bari başlasın. Bize birisi dedi ki mental yorgunluk var. Deliriyordum ya ikinci maçta daha ya. Lan ne mental yorgunluk? Milya kadar para alacaksın, tamam mı? 2 milyon euro, 1 milyon euro, 3-5 milyonu arayacaksın, alacaksın. Yorgunum diyeceksin. Yok ya, Allah Allah. Şu kameraman arkadaşlara versek birer milyon euro var ya, haftada 3 maç oynarlar.
1: Oynarlar değil mi? Yani bak kafa sallıyorlar orada.
0: 3 mi? Belki de daha fazla çıkarlar 3 milyon euroya. Vallahi. Ya neticede arkadaş böyle bir şey olmaz. Şimdi onun içinde 20 takım olursa, bak şimdi biz antrenörlükten geldik. İçinden geldik. Yani hem futbolun hem antrenörlükte yaptık. Şimdi maç adeti fazla olunca futbolcuları koyabilirsin. Telafisi var, evet, maçların, anladın mı?
1: Şimdi bugünkü maç özelinde de yine bu tartışmalar alevlendi. İlk bölümde zaten senin hocam söylediğin sözde, yani bu kadar 10 numara acele yok konusu. Birincisi, şimdi Mahmut Alpaslan mesaj atmış, sana da yazmış, bana yazmış da yazmış. Mı? Okuyacağım onu birazdan.
0: Oku.
1: Önce izleyicilerinkini okuyayım. Emre Demir diyor ki, ilk ayın asla eski performansını gösterebileceğine inanmıyorum. Maalesef futbol ilk ayı bırakmış, gerçekleri görmek gerekir. İvedi 8 numara ve 10 numara transferleri giderilmelidir. Zafer hocam, nasıl değerlendiriyorsun izleyenimizin yorumunu? İlk ayın eski performansını göstereceğine inanmiyorum. İvedilikle 8 numara ve 10 numara transferi gerçekleştirilmesi lazım
2: Galatasaray'a. Evet. Şimdi geçen sezona baktığın zaman kazanma alışkanlığını sürdürmüş bir kadroya sahip olması Galatasaray'ın takviye yapılmaması demek değildir. Tabii ki takviye gerekecek. Niye? Çünkü hedefleri yükseltiyor. Şimdi bu sene ilk 16'ydı. Belki ilk 8'e girmek isteyecek. Onun için kulübe zenginliği de gerekiyor. Yani bir kere
0: Zafer,
2: futbol
0: tamam
2: oynamanın...
0: Alacağın adam kenarda nasıl oturacak, onu bana anlat.
2: Oturacak abi, yönetecek. Okan yönetecek onu da yani. Şimdi ya direkt katkı sağlayacak
0: 20,
2: adam
0: 25,
2: ayrı.
0: 25 tamam da 20-25 milyon abi euro vereceksin. Tamam mı? Adamı kenarda oturtacaksın. Ya veya Yunus oturacaksın veya
2: Galatasaray kulübesinde, Fener kulübesinde öyle pahalı adamlar oturuyor.
0: Ya bu Fenerbahçe, bakma sen, verdi paraları ne o Şerif'le neneye 20'şer milyon. Onlar otursun sabaha kadar.
1: Mehmet Özkaya diyor ki, iyi yayınlar hocam. Güvenç hocam, ilk aydan bir an önce çıkılması gerek. Geldiğinden beri oynadı. İlk aydan çıkamazsın. 3 maçı var diyor. Bizim sistem ilk aya uymuyor diyor.
0: Hiç alakası yok. Ne sistemiymiş, ne uymuyor, adam City'de oynadı ya senelerce. Allah Allah, dünyanın en iyi takımlarında oynadı ya. Hep çifhaneli şeyleri var, rakamları var ya. Adamın asist, gol, 10 numara oynadı. Nasıl uymadı ya? Ben aklım sırrım ermiyor. Ne kadar böyle bir görüş var ya.
2: Abi takviye yapacak Galatasaray, yapmak zorunda.
0: Ya yapacak
2: da
0: alacak.
2: Adam almasın, adam almasın, ondan sonra ya geçen ne burada şampiyon olabilir, ne Avrupa Kupası'nda başarılı olabilir.
0: O bir tane Niyaga mı? Ne var? Aldıkları.
1: Niyaga.
0: Çok hareketli. İcraat yok abi. Adama, onun ben menajer olsam var ya, veya hocam, kardeşim ya gol atacaksın ya gol attıracaksın kardeşim, ya da savunma yapacaksın. Futbolcu başka bir şey yapmaz. Çok iyi. Ayağına geliyor şudur falan filan. Aspirinle var bir tane de. Ne oldu?
1: Gitti.
0: Gitti mi?
1: O kiralıktı.
0: O yetenekliydi ama olmaz arkadaş. Yani o icraat yapacaksın. Bir tane daha aldılar İtalya'dan, sol tarafa Hollandalı.
1: Bilmiyorum, o da gitti misin? Kiralıktı.
0: Ne oldu yani onları aldığında? Ha bir şöyle söyleyeyim.
1: İşte oynattı yoklukta. Alternatif ya, oldu yani. Solda. Görev aldı.
2: Abi istediği kadar oturmuş bir
1: biraz
2: oyun
1: kadro derinliği bak. Olması gerekmiyor mu hocam?
0: Ya, abi gerekmez mi? Sakatlık çok önemli. Ben Galatasaray'ın o San Siro maçında 7 tane futbolcu sakattı ya.
2: İşte onun için takviye lazım.

0: Tamam ama o ihale kime kaldı o gün biliyorsun değil mi?
1: Kime kaldı?
0: Icardi'ye kaldı. Çok kötü oynamış. Ulan 7 tane adam oynamıyor. Beni kızdırıyorlar.
2: Bak Mahmut Alpas'tan, yorumcularımızdan. Mahmut Hoca'ya selamlar. Diyor ki Galatasaray'ın tek santrforu var. Neyi konuşuyoruz diyor. Yarın öbür gün sıkıntı yaşayacaklar. Ne demek istediğimi yayına gelince de anlatırım. Esas bölge orası diyor. Santrfor diyor. Galatasaray'ın yani acil takviye yapması gereken yer diyor.
0: Evet biz hala 10 numara
3: konuşuyor da konuşamıyorum.
0: Evet. Ama 10 numaradan geçemiyoruz ki. Zafer 10 numaradan çıkamadık
2: abi,
0: daha.
2: 10 numaradan adam, daha önemli bak, mi diyorsunuz?
1: Bir şey söyleyeceğim abi. O, biz ne söylersek söyleyelim abi. Okan Buruk söylüyor ya. 10 numara lazım, ben 10 numara alacağım bir tane diyor.
0: Santrfor alacağım demiyor mu?
1: Onu da diyor.
2: Orada alacak
1: diyor. Onu da söylüyor.
0: Ya bana göre Mahmut Hoca doğru söylüyor.
1: Stoper de alacağım diyor.
0: Birinci öncelikli bana göre santrafor. Onu da nasıl alacaklar bilmiyorum.
1: Abi Kenar kanat da lazım, kanat. Barış lan Yunus'a bir şey oldu. Sane zaten kekeme oynuyor.
0: Abi ona
1: lazım
0: ya,
1: abi. Oldum, sen Galatasaray'dan ya bahsediyoruz arkadaşlar ya, Allah aşkına ya. Bak Galatasaray'da büyük takımlarda futbol oynamanın en büyük özelliklerinden biri nedir biliyor musun? Dikine oynamak. Yanlış mı söylüyorum? Topun da ayağa yakışması. Böyle kaliteli adamlar, yani üst düzey adamlar alacaksın abi böyle takımlar. Hedef evet, yükseltirken ne yapsın? Transfersiz mi gitsin? Almak zorunda adam. Zaten söylüyor da. Santfor eksikliğini zaten Galatasaray takımı dillendiriyor.
0: Ama işte birinci,
1: o bölgeye
0: birinci,
1: adam arıyor.
0: Öncelikli
1: bir 10 numara da istiyorum diyor. Stoper alacak, bir tane de kanat alacak. Herif de yani takviye yapacağız diyor. Ama taraftarlar neden sabırsızlanıyor? Diğer takımlar seri transferler, Trabzon başta olmak üzere en fazla transfer yapan Trabzon herhalde. Onun haricinde işte Beşiktaş Fenerbahçe'ye bakarak ne oluyor? Psikolojik olarak Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor. Acil olsun istiyor. Okan da diyor ki ben de isterim diyor. Çabuk gelsin de çabuk uyum süreci atlatalım, uyum sürecini biraz daha erkene çekeriz diyor. Ondan sonra ama olmuyor. İstediğimiz adamları diyor hem kulübünü ikna et hem oyuncuyu ikna et. Olmuyor diyor. Onun için sürekli
0: pazardan şey alır gibi diyor. Tabii. Olmaz zaten. Abi, birazcık sabredecek taraftar da.
1: Şunu
0: yani
1: da söylüyor ama diyor ki bir de süreç var abi önünde şimdi. Beşiktaş, Fenerbahçe bir erken açtı sezon.
2: Doğru.
1: Galatasaray'ın bir önünde bir vakti de var. O da var yani. Ona rağmen şimdi senin elindeki Icardi gibi sana 2 sene seni şampiyon yapıp da belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapan bir oyuncu var. Bu oyuncu gittikten sonra Osimhen'in etrafında yanına ya da bir santrfor daha bekleniyor. Galatasaray bunu yapmak zorunda. Şimdi Osimhen geçen sene kaç maç oynadı? Bakma şansımız var mı?
2: Tabii bakayım hemen, tekrar söyleyeyim.
1: Şimdi baktığımız zaman onun da bir sakatlık süreci oldu. İşte kolu kırıldı. Bir
2: sıkıntı yaşadı. Yani, geçen sene toplam 33 maçı var.
1: 33 maç. Avrupa falan hepsi dahil değil mi?
2: Evet.
1: Yani 50 maçtan 33 mü? Nereden baksan 15, 16, 17 maça yakın kaçırdığı maç
2: 10
1: var.
2: 10 maç Şampiyonlar Ligi, 1 maç Türkiye Kupası, 22 maç lig.
1: Ya. Ligdeki 37 maç değil mi? Bak kaçırdı.
0: Yine Icardi'nin de 19 gole şeyi var.
1: Abi 16 maçı var. Ligde kaçırmış bak.
0: Yok anladım. Yine ya, öbürü de 19 gole şeyi var. Dahli var adamın yani.
2: 33 maç 22 gol 8 asisti var.
1: E bak.
2: 30 gole katkı yapmış 33 maçta.
1: Koray'ım gözünü seveyim.
2: Varken hiçbir problem yok ama olmadığında asıl
0: Icardi de
2: zaman
0: fena değildi işte. Onda 19 gole katkısı var ya.
1: Şimdi onu da dediler yani, ki işte puan alan goller atmadı. Ya gol goldür abi, tabelayı değiştirmiyor mu yani?
0: Puan alan goller atmamış. Ne yaptı?
2: Sorulardan mesela devam edelim. Rıdvan Bey Instagram'dan yazmış. İyi akşamlar. Güvenç Hoca'ya şunu sorar mısınız? Galatasaray'a 10 numara istemiyor da Fred'i söylüyormuşsun, Asensio'yu söylüyormuşsun. Galatasaray'da bunlara karşılık Sara İlkay mı olacak? Yani Fred ve Asensio'ya karşı taraftar bu yüzden istiyor 10 numara. Menajerlerin filan demesiyle istemiyoruz diyor.
0: Bak çok güzel bir şey söylüyor da sen Fred'i de beğenmiyorlar Fenerbahçe'de. Merak etme sen, Fred gibi adam yok ki Galatasaray'da.
1: Abi Fred hepsinden iyi. Fred'siz olmaz diyordu Fenerbahçeliler. Ne zaman beğenmemeye geçtiler onları da şaşırıyorum ben.
0: Ya söylüyorum
1: bu
0: sana.
1: Bu takım Fred'siz olmaz deniyordu.
0: Gene öyle. Şey ne güzel söyledi ya. Asensio'nun üzerinde şu anda.
1: Ama
0: dedi ya
1: bak,
0: daha iyi dedi.
1: Galatasaray adına bazı kritik bölgelerin güçlendirilmesi gerekiyor abi. Bu bir kere yani futbol severlerin hepsinin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bir santifor değil mi? Bazı bölgelerin güçlendirilmesi adına mesela santifor ihtiyacı mutlak alınması gereken bir
2: kesinlikle.
1: Şey.
2: Kesinlikle.
1: Stoper Okan'ın oyun felsefesine göre belli ki bir 10 numara pozisyonunda bir adam istiyor. Bunlar geciktiği için sabırsız taraftar sabırsız davranıyor. Ama şimdi böyle bir şey var. Şimdi Avrupa hedefi de var Galatasaray'ın. Onu düşündüğümüz zaman tempo, atletizm bakımından zaten Okan diyor ki yavaş yavaş diyor fizik gücümüz de yerine de diyor gelecek. Şimdi ağır antrenman temposuyla birlikte kaliteli takımlarla maç yapıyor. Kolay değil yani sezon başı. Bu ya skorlar çok aldatmasın.
0: Çıkmıyor ya. Savunma mavunma Nelson'la falan genç çocuk.
2: Ya zaten her takım için söylüyoruz yani bunu bu arada. Skorla hazırlık maçında skora bakılmaz. Sahada ne denedi, neler yapıldı, kim nasıl gözüküyor ona bakılır.
1: Ya şimdi.
2: Yoksa çok ben şey hatırlıyorum böyle yani farklı mağlup olup hazırlık maçında şampiyon bitiren çok takım var sezon
1: tabii
2: içerisinde.
1: Tabii tabii. Hatta böyle bir algı vardır biliyor musun? Hazırlık maçları kötü gidince iyi tamam şampiyonuz bu sene derler yani.
2: Tabii.
1: Hakikaten yani. Şimdi, böyle bir vatılı itikat da vardır yani.
0: Şu arkadaş demiş yani Fred Asensio tamam da yere göğe koyamadı Gabriel Serrano ya Napoli istiyor o istiyor şu istiyor bu istiyor Brezilya milli takımı ne oldu bu şey Gabriel Serrano Allah Allah yani ne adam kötü ya bir
2: şu
0: adam
2: açıdan
0: değil.
2: Dediğim doğru yani, şimdi bu kadar takım istiyorsa Galatasaray niye versin diyorsun
0: ya versin değil de neye adam
2: iyi bir adam ondan? Yani
1: yani Saray mı
2: evet
0: yani Yunus var orada ya şeyi kızıyorum neye biliyor musun bunlar hemen geberttiler şeyi İlkay'ı. Öyle şey olur mu ya?
2: Bence adam, hocam bu yani, İlkay en çok bence an konuşulması gereken konu Galatasaray'a da yani yapılabilecek sen açtın belki bu konuyu ama en büyük iyilik Galatasaraylar 10 numarayı değil santrfor kim olacak Osimhen'in arkasında onu konuşsun.
0: Bir de ondan onu
2: çünkü şöyle lazım. Düşün hocam geçen sene sakatlandığında sona doğru çok net biliyorum kulübün içinden de böyle isimler ya inşallah sezonu kapatmamıştır. Yoksa burada biz şampiyonluğu bırakırız diyenler çok fazlaydı.
0: Barış bir maçı iyi oynadı. Öbür maç sahada gezdi santfor olarak. Biliyorsun şeyi oynatmadı.
2: Yani net Osimhen yani, yokluğu evet. Galatasaray için kabus senaryosu. O kabus senaryosuna da hazırlıklı olması lazım. Yani öyle ben mesela 23 yaş altı bir futbolcuyla da o işin götürülebileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum ben katılıyor
0: de,
2: musun sen?
0: Herhalde ya.
2: Ben gerekirse normal yani oyuncunun maddi yani sen dedin ya kenarda niye oturacak? Gerekirse maddi olarak Galatasaray biraz daha cömert davranıp onu kabul ettirmesi lazım bence işte, üst seviye birine.
0: Ya işte üst seviyede birisini almazsa olmaz. Bak bana en sakat gidiyor dediğimiz şey Icardi 19 gole dahli var ya. Sakat sakat oynadı veya işte formsuz dediğimiz adam yine bile 19-20 gol atacak bir adam lazım. Osimhen olmadığı zaman bir de onu nasıl oturtacaksın nasıl bulacaklar? Bana göre en büyük şey sıkıntı orada. Yani gene şimdi verirsin parayı tamam mı? Şeyi alırsın.
2: Ya illa
0: Fernandez'i alırsın 50 milyon atıyorum sana. 50 milyon alırsın. Ne bileyim şunu alırsın. Verirsin 30-40 neyse. Tamam o Merino var bir tane. Vallahi nasıl bir futbolcu ya. Arsenal'da. Parayı verip alırsın ama santrfor dediğin zaman alıp da kenarda oturtturacağın bir adam yok öyle. Al kardeşim parayı 30 milyon 40 milyon kenarda otur. Adam gelmez ki.
1: Çift santrfor oynarız.
0: Biraz
2: Ozan Çetiner demiş ki bak ne güzel konuşuyor Zafer abi. Mevzu transferi zamanında yapmak. Pazar var doğru ama saat geçiyor. Akşam ezanı okunmaya başladı demiş. Niye, abi.
0: Yatsı var da yatsı var. Ligde, merak etmesin.
1: Ligde rakiplerinin güçlendiğini düşündüğünde Galatasaray'ın o zaman Avrupa'da da üst düzey takımlarla mücadele edeceği için ondan sonra temposunu, atletizmini, savunma geçişlerini geliştirmesi gerekiyor. Şimdi Galatasaray ne yaptı? Tamam bir maçlık devamlılığı olmayan işte Liverpool yendi. Ama gitti daha sıradan bir takıma ne oldu? Mağlup oldu, yenildi, puan kaybetti.
0: Peki bir tane şimdi, Zafer orta saha aldı. O Kovic'u mu ne ismi var onun öbür ismi ya?
2: Ogochukwu. Leslie de hocam
0: Leslie, neyse onu aldı orta sahaya işte. Şimdi niye şöyle, aldı peki onu?
1: Niye düşün? Lemine çünkü
0: var,
1: zaman zaman
0: var.
1: Eksik dakika, olduğunda orada. Lemine'yi stopere Singo geçirdi var. Ya. Şimdi stoper yani bölgesinde de kullandığı için belki o bölgede alternatif olarak onu düşünüyor. Şimdi olası stoper transferi yapamazsa veya Davinson'un gitme ihtimali vardı. Ne oldu bilmiyoruz. Şimdi bir duruldu gene sular. Eğer giderse stoper ihtiyacın da var.
0: Nereye gidecek ya? O bizim medyanın uydurması bizim ya. Nereye gidecek adam ya?
2: Como senin, istiyor.
0: Ya ne istiyor? Oğlum. Ya kardeş Allah Allah. Ya istiyor da ya versin 40 milyon daha 30'a bile vermez Galatasaray onu. Bak 30'a bile vermez. Galatasaray'a niye

0: mı ne mi
1: bir ihtimalleri vermem diyorsun.
2: Bu ihtimalleri
0: vermem
2: düşünmek zorunda.
0: 40'a veririm anca.
2: Abi ne yapsın? İhtimalleri düşünmek zorunda adam.
0: Ya yok ya öyle
2: onun
0: bir şey.
2: Onun ihtimaline karşılık stoper bölgesine bir takviye ister. Ya üstüne üstlük sana bir şey söyleyeyim. Gördün mü Abdülkerim'in yaptığı penaltıyı?
1: Evet.
2: Bu yoğun tempo ağır yükleme idmanlarının yapıldığından dolayı falan değil. Senin düşünce hızı ve fiziksel özellik olarak senin ağır olmandan dolayı o penaltı.
0: Atlamayacak oradan.
2: Şimdi abi atladı penaltı yaptı. Ağır adam çünkü. Şimdi Galatasaray'ın daha fazla önde kalabalık oynadığını düşündüğünde o koridorlar boşken Abdülkerim zaman zaman ondan sonra o bölgede büyük zafiyet yaşıyor. Son haftalarda Davinson bile yaşamaya başladı. Atladı aradan dürttü gitti. Atladı penaltı yaptırdı gibi. Şimdi stoperler böyle arkada kalabalık olduğunda ikisi kalıyor kanatlarda gittiği zaman. Göbekteki Lemina onlara yardım etmeye çalışıyor ki Okan'ın oyun felsefesine yerine oturtturan tek adamdır Lemina bana göre. Şimdi o iki adamın ağırlığından dolayı pozisyon yiyor Galatasaray. Lemina stoperler tamam toplan oyuna çıkmaya çalışıyor da.
0: Lemina Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 3 adamından biri. 4 adamından. Zaten yani kaleci adası Osimhen, Lemina, Barış yani ilk 4'te ya. En iyi en formda adamlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde öyle değil mi Lemina? Hala anlaştılar mı onunla anlaşmadılar mı?
1: Anlaştılar. Sözleşme yapıldı.
0: Ne zaman?
1: Şimdi yeni daha geçen hafta. Bu hafta mı?
0: Nasıl ya 2-3 gün evvel ben buradaydım. Bir şey yoktu ya.
1: yapıldı yine. İşte uzadı hatta o iş biraz ama yapıldı. Açıklamalar da yapıldı.
2: Falan. Gelen evet, adam da o bölgede Ogo çıktı mıydı? Neydi?
1: Evet. Leslie deyin siz.
2: Leslie. Leslie de.
0: Yok ismini bir söylesene.
1: Ugo Çuku hocam.
0: Ugo Çuku ya böyle bir şey.
2: Bak kolay değil abi.
1: Nasıl sen ya şimdi... rakip oluyor da Ugo Çuku niye olmasın?
0: Leslie.
2: Sen şimdi Türkiye Ligi'nde 4 kere üst üste şampiyon olmuş bir takıma geliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükselten bir takıma geliyorsun. Kolay değil adapte olmak. Yani takım bütünlüğü adına oraya kendini sıkıştırıp da kolayca o uyum sürecini atlatmak da kolay değil.
1: Doğru. Genç oyuncu bir de. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki sol stoper ihtiyacın, Galatasaray için yazmış hepsini. Sol stoper ihtiyacın 2023 yılının Eylül ayından beri var. Yedek sağ stoper ihtiyacın Mayıs 2025'ten beri var. Orta saha ihtiyacın 2023 Mayıs'tan beri var. 10 numara ihtiyacın Mayıs 2025'ten beri var. Yedek santrfor ihtiyacın Mayıs 2025'ten beri var. Yani diyor ki bunlar zaten uzun süredir belli olan ihtiyaçların özetle anladığım kadarıyla nerede bunlar?
0: Tamam şimdi çok güzel. Bir laf var biliyor musun? Bekara karı boşamak kolay derler biliyor musun? Şimdi onları alacaksın da kenara nasıl tutturacaksın Abdülkerim'i? Veya
2: vallahi
0: işte
2: hocam formsuzsa yani, oturacak.
0: Ya formsuzsa
2: oturmuyorsa da gidecek.
0: Ya neyse yani şu anda onlardan daha iyi bir adam alman için onlara bir kere bir 30 milyon ortalama bir para verecek bu saydığı adamlara. Minimum. Yani öyle bir adamları saydı ki arkadaş evet. 30'lardan 4 adam mı saydı o? Değil mi?
1: 4.
0: 30 60 120. Tamam mı? Şeyleri falan işte.
1: Niye yani aldığın 30 olmak zorunda.
2: Korayım.
0: Yani 30 olur 35 olur birisi 25 olur.
2: Şimdi
0: tamam mı?
2: Sen
0: yani bir 150 milyon lira gözden çıkaracak o var
1: niye
0: mı?
1: Niye Trabzonspor 30'a mı alıyor aldı herkes şeyi?
0: Ya nereden öyle işte.
1: Bir transfer keşke yani satarken 30'a satıyor da alırken hiç 30 vermiyor.
0: Bravo.
2: Müthiş transfer planlaması yapıyor.
0: Ya bu desteği kaça aldılar? Tutacak mı birisi
2: abi,
0: yere?
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray hedef yükseltti mi?
1: Yükseltti.
2: Türkiye Ligi şampiyonluğu hedef midir?
0: Değildir.
2: Öncelikle hedefler içerisine girer.
0: Ya tamam da bu kadar adam alıyorsan abi Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapacaksın yani.
2: Ligi'de alacaksın bu arada. Hepsini
0: bir arada götürüyorsun. Zaten yani abi bu şimdi transferlerle bak, alırsın.
2: Hedefler yükselmişken sen çıtayı yükselttiğin zaman şimdi oturmuş bir sistemi var değil mi Okan Burun? Takım yıllardır birlikte oynama avantajı da var. Buna rağmen takviye yapmak zorundasın abi. Neden? Bir gün öncesinden daha ileri gidebilmek adına. Sana sınıf atlatacak, sana gelip de direkt katkı sağlayacak adam almak zorundasın. Almazsan diğer takımlar transferleri yapar, bir sistemi oturtur, ondan sonra seni yakalar. Aradaki çıta zaten daralmaya başladı farkındaysan. Bu sene neden bahsediyoruz? Sadece Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçmez şampiyonluk yarışı. Trabzon Beşiktaş da bu işe dahil oldu. Bu sene diyoruz. Şimdi böyle mücadele gücü daha yüksek olacak. Tempo daha yüksek olacak. Bizim en büyük sorunumuz Avrupa'yla hakikaten farkımız var. Ne farkımız var?

0: Nelson abi, Nelson en büyük örnek. Nelson Galatasaray'ın şampiyonluktaki en büyük pay sahibi olan arkadaşlardan biriydi. Ne oldu?
1: Gönderildi.
0: Nelson'dan evet. Demek ki Davinson dedi ki daha büyük katkı sağlayacak bize. Gitti. Şimdi aldın bir tane santrafor. Tamam. Genelde bizim ligimizde çift santrafora döner. Okan seviyor. İki santraforlu da oynar. Ondan sonra hocam daha iyi. İki santrafor illa yan yana oynayacak diye bir şey yok. Birisi gelip geri gelip ondan sonra bağlantı oyununu sağlayacak adam olacak yani.
1: Evet.
0: İkincisi geldi. Sane'den daha iyi bir adam aldı kanada. Oturacak Sane, kusura bakmayacak abi. Oturdu. Sane oturdu. Kaç milyon euroluk adam. Yani hedef burada ne biliyor musun? Senin oturmuş bir sistemin varsa buraya ihtiyaç doğrultusunda transfer yapıyorsun demektir. İhtiyaç doğrultusunda transfer ne demektir? Gelince oynayacak, direkt katkı sağlayacak adam demektir. Onun bölgesindeki diğer adam da forma rekabeti olacak. Ama öncelik yeni gelen transferde olacak.
1: Şimdi yavaş yavaş tabii bu konuyu konuştuk zaten. Yine konuşmaya devam edeceğiz mesajlarla birlikte. Kimler gelecek o merak ediliyor. Bir Leao meselesi var, görüyorsunuzdur zaten, okuyorsunuz günlerdir.
0: Birdenbire Fenerbahçe ile Galatasaray ikisi birden istemeye başladı.
1: Tam olarak onunla ilgili bir haberimiz var. Müsaadenizle onu da bir izleyelim. Fenerbahçe Leao transferi için atağa kalktı. İddia bu. İtalyan basını Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transfer için karşı karşıya geldiğini öne sürdü. Detaylara bakalım.
2: Rafael Leao transferinde Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan'ın yıldız kanat oyuncusu için sarı lacivertlilerin resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yetkilileri Portekiz yıldızın transfer şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Milano'ya gidecek. La Gazzetta dello Sport Rafael Leao transfer mücadelesini Türk derbisi olarak nitelendirirken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yarışın iki güçlü aday olarak gösterdi. Haberde Fenerbahçe yönetiminin Milan yetkilileriyle doğrudan masaya oturacağı da aktarıldı. Milan'ın Rafael Leao için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ettiği, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama formülüne de sıcak bakabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki durumunun netleşmesinin ardından görüşmelere hız vermesi bekleniyor. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan ve yeni bir maceraya sıcak baktığını daha önce açıklayan Leao, İtalyan ekibinde 293 maçta 80 gol ve 55 asistlik katkı sağladı.
1: Rafael Leao hangi takımın formasını giyecek? Oyuncu zaten kendisi dedi ki ben artık Milan'dan ayrılmayı düşünüyorum. Yani bu anlama gelecek şekilde açıklamaları var. Yeni bir macera, yeni bir hikayeye açık olurum dedi. Ama bir yandan da Milan'la sözleşmesi devam ediyor 2028 yılına kadar. Yani bu demek oluyor ki bu transfer sürecinde ya bonservisi vereceksiniz ya da Milan'ı bir şekilde kiralamaya ikna etmeniz gerekiyor. Serbest statüde değil. Hepimizin bildiği, tanıdığı bir oyuncu.
3: 70 Rafael milyon Leao yazıyor.
0: Düşük maliyetli kiralama, düşük maliyetli kiralamaya da Milan takımı altında karşı değil mi?
3: Tabii biraz formdan düşmüş ama yani
1: nasıl?
0: Düşük maliyetli kiralamaya da şiddetle karşı Milan takımı.
1: Evet.
3: Herhalde ya.
0: Ama elden çıkmasına bir şey demiyor ama.
3: Öyle vermez abi bunu. 70 milyon şu andaki
1: Cihan
3: piyasası
1: Kamer Bey,
3: var.
1: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Milan'da, Milano'da daha doğrusu. Orada bir dizi transfer görüşmeleri yapacak. Leao'nun da bu kapsamda olduğu bilgisi var yine. Beklenen rakamlar 50 milyon euro civarlarında. Fenerbahçe'nin daha altına bu işi bitirmek istediğine yönelik yine iddialar var. Tabii ne olacak, nasıl şekillenecek hep birlikte takip
0: vallahi
1: edeceğiz ama
0: Koray'cığım büyük bir transfer hamlesi olur. Yani patlayıcı hızı müthiş olan, birebir de adam eksiltme becerisi müthiş olan bir adamdan
3: peki,
0: bahsediyoruz.
3: Tamam, Fenerbahçe bir de santrafor almayacak mı?
1: İşte belki almaz Leao'yu alırsa.
3: Yani kaç kişi alacak ya? Değil mi o gün?
1: Hayır, şöyle Leao şimdi sol kanat forvet gibi kullanabiliyorsunuz. Sol açıkta oynayabilir. Yani Kerem'in olduğu bölgede.
0: Greenwood Leao.
1: İsterseniz ileride forvet olarak, santrfor olarak da değerlendirirsiniz. Ama tipik bir 9 numara mı Vedat gibi dersen hocam değil.
0: Yok. Ama bak kanatta oynayıp hem gol atan hem gol attıran bir oyuncu.
1: Tabii atletik bir oyuncu.
0: Atletik bir oyuncu.
3: Ama düşüşte de baktım ben.
0: Evet.

0: şeylerine, istatistiklerine.
1: Ama fizik gücü iyi ya. Bizim ligimize çabuk uyum sağlar.
0: Yani o zaman ne oluyor?
1: Bizim ligde geçen fizik gücü iyi olan
0: biz burada şeyi getirdik. Yani kadroyu getirdik. Kim çıkacak, kim edecek? Çıkamadık işin içinden. Şey diyor ki ben...
1: Garibim mesela, Kerem gidecek abi. Kulübeye doğru.
0: Yok şey kulübe değil. Yabancılardan.
1: Mesela, ha, o sıkıntı.
0: Şimdi Fred topun ağzında.
1: Fred İsmail göndermeyeceğim dedi.
0: Göndermez zaten.
1: Ben İsmail ile büyük performans yakalamıştı.
0: Evet.
1: Yine. Bana göre de Fred var ya bak. Hem ofansif hem defansif.
0: Evet.
1: İkisini de iyi oynayabilen ya, bir oyuncu. Gerekli anlamadım. Bir oyuncu yani.
0: İşte onun üzerine bir oyun var. Tamam mı? Onun üzerine işte diyorum ya, onun üzerine bir şeyler var. Taraftara yazdırıyorlar şeyden, sosyal medyadan. Tamam mı? Ne deniyor onlara?
1: Troll.
0: Troller yazdırıyor şeyler, menajerler. Gitsin onun yerine alacaklar adam 30-40-50 milyon. Bak o şeyi Galatasaray'la ne diyor? Bizde Fred Asensio gibi adam yok diyor. Doğru söylüyor bana göre. Fenerbahçe. Ya bir de dur. Abi. Şey dedi ki.
1: Aziz söyle. Başkan varken o menajerler orada oyun oynayamaz.
0: Tamam da camia ya işte taraftar istemiyor falan. İrfan'ı da istemiyor. Dolduruyor şey yazıyorlar.
1: Çiziyorlar. Vallahi İrfan'ı istemiyorlarsa doğru yapıyorlar hocam.
0: Ya yapma yüzünü.
1: Allah aşkına
0: ya.
1: Fenerbahçe'de ya. Kasımpaşa'ya kiralanmadan önce son dakikalarda vakit geçirme adına oyuna alınan İrfan'dan bahsediyoruz.
0: Ya ondan
1: temposu
0: ben...
1: olmayan niye? Kasımpaşa'da da çok fazla
0: ya
1: bir şey
0: ya.
1: Bir şey yapamayan adam
0: ya.
1: Abi.
0: Ya niye öyle
1: İrfan
0: bir
1: iyi oynadığı
0: maçları?
1: Oynayan. Abi
0: Allah Allah.
1: Allah aşkına İrfan kaç kere derine inebilir?
0: Her zaman iner.
1: Hiçbir zaman inemez.
0: Ya iner.
1: Yok ki o çabukluğu.
0: İnmesine inmeye gerek yok ki.
1: Ne yapacak? Sola çek. Kaldır. Sola çek kaldır.
0: Evet. Ya abi yap sen de.
1: Yok abi. O İrfan'la şampiyon olamaz abi Fenerbahçe.
0: Ya İrfan direkt oynayacak diye bir şey yok ki.
1: Zaten oynamasın. Gene Kasımpaşa'ya falan gitsin.
0: Ya saçmalama
1: Fenerbahçe
0: ya.
1: Rahatlasın.
0: Allah Allah. Ne
1: niye saçmalayayım?
0: Ya.
1: Abi adam performans vermiyor iki senedir.
0: Ya
1: sen
0: devenim.
1: Şampiyonluk yolunda İrfan'dan bir şey bekliyorsan.
0: Ya, bekliyor. Ya İrfan'ın şurada bir bak bakalım kaç tane şeyleri var ya istatistiklerine. Bir bak bakayım evvel iki senelere. İsmail'in zamanında.
1: Nenenin de müthiş performansı var. Geçen sene istenmiyor. Niye bırakıyorsun? İrfan'dan iyi performansı var adamın.
0: İrfan geçen sene olsaydı ondan fazla gol atardı, attırırdı ya. En azından. Neyse, önemli değil. Şimdi İrfan da orada İsmail şeyi oynatacak, Fred'i oynatacak. Oynatacak.
1: Nerede?
0: Herkes gitsin diyor. Bırak onu. Samedo gitsin diyordu bizim şey Fenerbahçe muhabirimiz. Öyle değil mi?
2: Gitsin demiyordu. Teklif yani, gelebilirse değerlendirebilirler
0: ikisi,
2: diyordu.
0: Fred'le Samedo'nun gitmesini yani camiada öyle yok. Bir şey var dedi.
1: Samedo'nun performansını görmedik mi abi?
0: Ya Allah Allah.
2: Tamam, Fred'le de ilgili bir haberimiz var. Leao konusunu da konuşuruz. Fred'i de konuşuruz. O zaman Fred haberine de bakalım. Neymiş orada da son durum. Ardından ikisini birden konuşmaya devam edelim. Fenerbahçe'de de Fred'in ayrılık ihtimali değerlendiriliyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro ise tecrübeli orta sahanın transferinden vazgeçmiyor.
3: Atletico Mineiro'da gözler Fred transferinde. Globo'nun haberine göre Brezilya ekibi Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor. Haberde Fred'in temsilcisinin yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunduğu ve Sarı Lacivertli yönetimle görüşmeler yaptığı belirtildi. Deneyimli oyuncuyu bir fırsat transferi olarak gören ve bonservis ödemeye sıcak bakmayan Atletico Mineiro ise Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Yabancı kuralına göre hareket eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada Fred'i takımda tutmak istediklerini belirtmişti. Fred Sarı Lacivertlerin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 126 maçta 12 gol 19 asistlik katkı sağladı.
2: İsmail Kartal, Fred bizimle devam edecek dedi. Bir yandan da Atletico Mineiro'nun ilgisi alakası var ve Fenerbahçe'nin de bazı oyuncularla istemese bile belki de yollarını ayırmak zorunda olduğu gerçeği tabii. Mevcut. Yani,
1: kolay değil yani.
2: Orada zorlu bir hesap kitap işi de var. O yüzden nasıl şekillenecek ya, bu olay yani, bilmiyorum ama Güvenç Hocam Fred giderse çok üzülecek. Ona eminim.
0: Ya, üzülecek de Fenerbahçe üzülür yani. İsmail bak İsmail Kartal, Samedo ile Fred giderse bavulunu hazırlasın.
1: Abi geçiş aşırı oyunları ve bağlantı oyununu en iyi yapan adam Fred.
0: Kim var başka da? Başka kim var?
1: Fred yani.
0: Başka ikinci adam söyle. Asensio diyeceksin.
1: Oynadım Asensio ile çok farklı pozisyon.
0: Tamam da yok başka ne var? Gündüz mü? Kante mi? Kim var orada? İsmail mi?
1: Fred'in yaptığını hiç

0: Hiçbir yapamaz.
1: Çok enteresan.
0: Hepsi ayrı.
1: Ya.
0: Hepsi kontrol oyuncusu bak. Defans önünde gelen rakibi karşılar o. Onlar
1: ya
0: o.
1: Maçta da en iyisi buydu. Maçta da en iyi buydu. Her tarafa bu ya. Hepsini fretti. Her tarafta fretti ya.
0: Temposu mücadelesi iyiydi ama tabii sezon başı olduğu için daha bu
1: ya daha ne, nasıl
0: daha
1: olacak yani?
0: Şu anda üst düzey futbol kalitesi var.
1: Herhalde.
0: Zaten Almanya'yı da bırakmayacağım dedi onu ya.
2: Dedi.
1: Ya dedi ama bakalım mani olabilecek mi camiaya, o şeye, o trollere. Taraftarı kuruyorlar. Ya, yönlendiriyorlar. Sen... Mesela ya o fake hesaplarla boyuna yazıyorlar. Taraftar ne şey yapacak? Ya bak ya bu istemiyor hakikaten öyle falan. Ya sen şimdi adam istediği kadar iyi olsun. Biraz kötüyle bir bak ne oluyor.
0: İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin taktik disiplininin yükseleceğini düşünüyorum ben. Enerjisi iyi bir takım çıkacak ortaya. İsmail Kartal'la ve hücum yönü de geçtiğimiz sene gibi değil, daha güçlü olacak. Şimdi öyle olduğunu düşündüğümüzde Fred'in katkısı büyük olur bu takıma. Bu
2: kalmalı diyorsunuz ikiniz de.
0: Fred bence ya. De kalmalı.
1: Ya bak Fenerbahçe
0: daha iyi bir alternatif buldu.
1: Bak Leao'yu almayacak. Fenerbahçe ileri üçlü illa şey ne o Leao'yu nasıl gol atıyorsa Asensio da öyle. Yani ileri üçlü de oynayacak. Bir tanesi Greenwood, bir tanesi Asensio, bir tanesi de Santfor gibi kim oynarsa işte
2: Muriş.
1: Şerif mi oynar, Muriş mi oynar, Talisca mı oynar? Anladın mı? Fenerbahçe'nin orta sahasında Gündüz, Kante, İsmail ve Fred. Bu dörtlüden üçü oynayacak.
2: Tamam, şimdi değil bir tane izleyicimiz sana onu sormuş. Güvenç hocam mevcut kadroda Fener'in orta üçlüsünü nasıl kurarsın?
1: İşte Gündüz, Kante. Ben olsam Kante'yi de gönderirim. İsmail, Fred, Gündüz'ü oynatırım.
2: Gündüz, İsmail, hani Fred yaparım diyorsun.
1: Yabancıları hani saydık ya o gün.
2: Evet.
1: Yani kaç kişi çıkacak buradan falan diye. Yani ben almam ya ayı yani.
2: Yani şöyle diyorsun. Gündüz'ü İsmail Fred üçlü.
1: Evet.
2: Sağ tarafta Greenwood, solda Asensio, ileride Muriç veya Talisca artık Talisca. Kimi oynatırsa.
1: İdeal kadrosu bu, arkadakiler de belli zaten.
2: Savunma hattı belli, evet.
1: Zaten o gelen
2: Çiklin
1: gelen.
2: Ake, solda da işte Osterwold, Archie Brown, Levent. Hangisini vallahi tutuyorsunuz sol bek için?
1: Onu hoca bilir.
0: Yani. Sol bekte
2: baskın bir performans var mı sizce?
0: Yok. Ake'den sonra Osterwold Archie Brown'la yarışır ama Osterwold'e hücum yönü de biraz daha güçlü olduğu için onu kullanır. Ama ben İsmail Hoca'nın defansın önünde bir tek adam Gündüz'ü zaman üç, zaman formda olduğu zaman.
1: Yani şey olarsa
0: 4-1-3-2 gibi he? Sanki.
1: Yok şöyle yapar. 3-4-3 gibi oynatır. Ne, nasıl sağlam bir adam diyorsun ya. Gündüz'ü bak üçlü arkadan Ake işte Osterwold'e Çiklin ya üçlü. Tamam mı? Orta sahada
0: ha üçlü defans.
1: Ya 3-4 orta sahada Fred'le şey adını söyle.
0: Ha, zaman
1: Gündüz'ü. Tamam mı? Sağ işte bir kişi daha orada İsmail oynar. Üçlü de şimdi, zaten belli.
0: Hücum yani, hücum gücü zayıf olup atletizmiyle Fenerbahçe'yi zorlayamayacak takımlara üçlü oynayabilirsin ama bu diğer takımlara karşı üçlü oynamak risktir.
2: Sıkıntılı diyorsun.
0: Sıkıntılı olur. Niye? Senin geniş alanda yakalandığı zaman sıkıntılı olan bir adamın var orada Skriniar.
1: Ama o zaman iki tane de iyi adam var. Yani,
2: bak orada kızmış bir kişi size. Emincan Bey, Emincan Çıracı. Zafer Bey ve Güvenç Bey. Fred'i çok seviyorsanız Galatasaray'a önerin. Biz Fred'den vazgeçtik demiş. Tamam. 2023'teki Fred her zaman kalbimizde kalacak. Aynı Şimanski gibi demiş.
0: Güzel kardeşimiz
1: Allah Allah.
0: Taraftarın kurduğu takım hiçbir zaman yenilmeyeceği için ona hak vermek zorundayız. Ama İsmail Hoca söylüyor biz değil. Diyor, Fred ben benimle olacak diyor.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Fred benimle
1: İsmail
0: olacak
1: İsmail en iyisini
0: diyor.
1: Yapıyor inşallah onu yedirmez şey İsmail Hocam. Yani zorda kalmasın.
0: Bak şimdi
2: evet.
0: Şeyden Leo'dan ben biraz bahsetmek istiyorum.
2: Çok onu bir sonraki bölüme bırakalım mı? Bırakalım. Bölünecek çünkü şimdi gir tamam. Ben sonradan kesmiş de olmayayım. Birazdan Leo konusunda yine Zafer Tüzün'le konuşacağız. Mesajlarınızı son sayfa etiketine X üzerinden yine Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına yollayabilirsiniz diyerek bir mola rica ediyoruz. Ardından burada olacağız.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo.

0: Evet, son sayfada, son saat diliminin içerisine girdik. Güvenç Kurtar ve Zafer Tüzün'le birlikteyiz. Transfer gündemini konuşuyoruz. Bayağı mesaj var bu arada. Siz Leao ile ilgili bir şeyler söyleyecektiniz. Onları söyledikten sonra mesajlarla devam edeceğim. Vallahi, karışık her şeyi konuşacağız.
1: Şimdi Avrupa'nın üst düzey seviyesinde kendini kanıtlamış bir oyuncu olmasına rağmen ve geçtiğimiz sene performansı zaman zaman dalgalanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir Fenerbahçe'nin oyun sistemine uyar mı? Uyar. Evet. Fenerbahçe kanatlardan şimdi bir Vedat gibi bizim ligimizi bilen ve gol koklamayı iyi bilen bir santrfor olduğunda kanatların verimliliği çok işe yarar. Vedat'ın çift taneli rakamlara çabuk ulaşmasını sağlar. Leao da hem attıran hem atan oyuncu olduğu için.
0: Evet.
1: Fenerbahçe eğer Leao transferini gerçekten düşünüyorsa bence olumlu bir hamle olur. Şampiyonluk yolunda da Fenerbahçe'ye büyük güç katar.
0: Şimdi Leao bu arada sol kanatta görev yapıyor. Kariyerinde ağırlıklı olarak sol açık gibi oynadı ama geçen sezon Milan özelindeki, yani 2025-26 sezonunda çok büyük bölümünü santrfor bölgesinde oynamış. Toplam 31 maçı var Milan'la geçen sene. Bunun 23'üne santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Yani bu şu demek: siz Kerem'den mesela performansını dalgalı buluyorsunuz, verimi düşük görüyorsunuz, Leao'yu solda oynatabilirsiniz. Veya evet, Vedat şu an olduğu gibi yok, santrfor'da oynatabilirsiniz. İki bölgedeki açığınızı birden kapatabilir.
1: Yani ligimize kalite açısından hem Leao transferi hem Salah transferini düşündüğünde iyi bir şey. Ligimizin adına iyi bir şey. Kalite katar. Ama Leao'yu genç olduğu için uzun vadeli yatırım açısından Salah'a göre daha avantajlı görüyorum. Ama buna karşılık Salah da tecrübesiyle ve gol katkısıyla da kısa vadede daha garanti bir isim olarak görülebilir. O açıdan, ama her iki transferde bizim ligimizin değerini, marka değerini de artırır. Takımlarına da kalite katarlar.
0: Evet.
1: Diyorum. Hocam sustun.
2: Yok, seni dinliyoruz. Ya güzel diyorsun. Yani, burada hem fikiriz işte. Hem fikir olduğum için susuyorum. Yani. Karşı olsaydım hemen şahlayacaktım sana.
0: Şimdi mesajlardan bazılarını okuyayım. İbrahim Karahasan diyor ki Galatasaray için Musiala gelirse ligde üstünlük kurar mı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmeye yardımcı olur mu? Leao Galatasaray'a mı daha yakın, Fenerbahçe'ye mi? Demiş. Şu anda İtalyanların iddiası iki kulübün karşı karşıya olduğu. Ama daha çok bilgiler Fenerbahçe'nin burada daha ciddi alıcı rolünde olduğu Musiala yönünde açısından. Leao için söylüyorum. Musiala'yı Galatasaray kulübü dün yaptığı açıklamada Musiala ve kulübü Bayern Münih ile anlaştığımız yöndeki iddialar doğru değil dedi. Onda da şu an için bilgi o. Yani bilmiyorum.
2: Musiala olmaz zaten ya. Yani bu medyadaki bizimkiler uyduruyor ya. Nereye alacak ya Musiala'yı? Vermezler, 70-80 milyondan aşağı vermezler. Sakatlıktan yeni çıktı, milli takımda direkt oynuyor adam.
0: Doğru.
2: Çok zor yani. Nasıl bunu atıyorlar işte? Rating olsun, işte tiraj olsun diye Musiala.
1: Abi Musiala olmaz Musiala. Sürekli olmaz. Pozisyona giren, gol tehdidi çok yüksek bir oyuncu. Haliyle maliyeti de çok yüksek.
0: Osimhen'i nasıl aldıysak öyle alırız diyorlar.
1: Ya. Ha, olabilir. Bak büyük takımlarda demin ne dedik?
2: Olabilir ya. Niye biliyor musun? Yani.
1: Büyük takımlarda ne dedik abi? Bunun oynamanın özelliklerinden birisi dedik, dikine oynamak. Şimdi bu adam, bak bahsettiğimiz adamlar dikine oynayabilen adamlar. Abi bu adamlar fark yaratır. Şimdi dikine oynayıp performans veremeyen Kerem'i eleştiriyoruz. Aslında o özellikleri var ama patlayamadı bir türlü. Olmadı. Demek ki baskıyı kaldıramıyor. O zaman işte ona bir mental olarak yaklaşmak lazım.
2: İyi ya, yani Musiala'nın kaç para biliyor musun? Şuradaki 100 milyon euro.
0: Ya 100 milyon euroyu bırak, serbest kalma bedeli falan çok daha yüksek. 100 milyonun üstünde, 180 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam. Cihat Bey diyor ki, Cihat Bazılı: Kerem, İrfan, Kante, Talişka, Archie Brown, Semedo da gitmeli. Oğuz Aydın ve Mert Müldür sağ bek için yeterli. Kimi göndereceğiz diyorlar. Bunları gönderin, gerisi belli zaten diyor.
2: Bayağısın ya.
0: Oğuz Aydın ve Mert Müldür sağ bek için yeterli mi Fenerbahçe'de?
2: Samedo'yu gönderiyor ya. Samedo'dan sonra Oğuz Aydın benim uyar. Ya vallahi Ya bunlar nasıl gol yedirdiklerine şimdi bakmıyorlar biliyor musun? Yani bir adam savunmada nasıl gol yediriyor, tamam mı? Bir onların ne güzelini görmüyorlar ya.
1: Ne düşünüyorlar biliyor musun?
2: Pes yani ya.
1: Atletizminin o iki çocuğun daha iyi olduğunu düşünüyorlar ama burada ne var? Oyun aklı olmadan abicim sporcuyu istediğin kadar fiziksel olarak geliştir. Olmaz abi. Semedo'nun oyun aklı var oyun.
2: Bırak ya müthiş oynuyor.
1: Bak oyun aklı var.
2: Zafer bir de şey
1: söyleyeyim. Oyun...
2: Portekiz maçında sol bek sakatlandı. O ya Yamal'ın karşısına bunu koydular. Eyvah dedim ben içimden, tamam mı? Ben şey istiyorum yani, tamam mı?
1: Tedesco da bir oynattı biliyor musun?
2: Sol bek müthiş oynadı, adım attırmadı ya.
1: Tedesco şimdi
2: ya, Lamy Yamal'a
1: platformunda daha iyi konsantre olmuş.
2: Lamy Yamal'a oyna, adım attırmadı ya, son 20-25 dakika oyuna girdi sol bek. Adam bu maçta da ya söylemedi, hayret ya. Yani nasıl bir akıla hizmet o arkadaş, neyse ismini söyleme bir daha. Reklamı da olmasın.
0: Niye?
2: Kötü reklam. Yani bu...
0: Olabilir, fikrini belirtmiş. Gayet medeni bir şekilde
2: çok,
0: yazmış.
2: Çok kötü fikri
0: var. Beğenmedim diyorsun. Katılmıyorum.
2: Beğenmedim mi? Çok kötü. Bir daha sakın bir şey yapmasın. Yorum falan yapmasın.
1: Oyun aklı.
0: Niye yapmasın? Yapsın. Yapın siz.
1: Koray'ım oyun aklı.
0: Cihat Bey ben sizden olarak yanayım. İzleyicilerim istediği fikri, hakaret şey olmadı sözü istediğini söyler.
2: Söyler de doğru bir şeyler söylesin ya. Beğenmedim de hiç olmayacak şeyler söylüyor yani. En... Neyse ya fazla da futbolcuları da şey yapmak istemiyorum.
1: Biz insana saygı duyarız. Fikirlere saygı duymak zorunda değiliz. Başka fikirdeysem ben sahtekarlık olur ya. Aynı fikirde değiliz. Ben niye değilim onu da anlattım şimdi. Oyun aklı denen bir şey var abi. O olmak zorunda.
0: Yeterli olmaz diyorsun.
1: Tabii istediğin kadar sen atletik yap oyuncuyu. Fark etmez. Eğer oyunu okuyamıyorsa, doğru zamanda doğru karar veremiyorsa o zaman ben ne yapayım abi atletik oyuncuyu?
0: Umut Deniz iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'ye Leao gelirse Güvenço hocam üzülecek ama Kante, Fred, Semedo, Talisca, Osterwolde bu beşlinin üçünden çıkması lazım. Fred ve Semedo'nun burada kalma ihtimalini çok zor buluyorum. İyi yayınlar demiş.
2: Çok güzel bunlar ya. En iyi iki tane adam orada sayıyor. Bir de kim dedi? Başka?
0: Bir daha söyleyeyim. Ya beş isim saymış. Kante, Fred, Semedo, Talisca, Osterwolde bu beşlinin üçünün gitmesi lazım diyor.
2: Ya Samedo'yla şeyi
1: tamam,
2: bir
1: kere... Kante'yi gönderdin.
0: Fred ve Semedo da diyor.
2: Allah'ım yarabbim.
0: Gider büyük ihtimalle.
2: Ya işte ne oluyor biliyor musun? İşte bizim şeyi de... bizim Fenerbahçe muhabirimiz de aynı şeyleri söylediği için, tamam mı? Onlar hemen ona diyor böyle ya, böyle.
0: Muhabir
2: diyor.
0: Yorum yapmıyor ki, muhabir öğrendiğini
2: i̇şte
0: söylüyor.
2: İşte tamam yalan yanlış şeyleri söylüyor işte.
0: Nasıl derken yalan yanlış söylüyor? Ya, duyduğunu ya, öğrendiğini
2: işte,
0: söylüyor.
2: Duydu yanlış şeyler duyuyor işte, onu söylüyorum yani.
0: Ya yanlış şey duyuyor olur mu? Kulüp yanlış düşünüyor diyebilirsin de muhabir duyduğunu aktarıyor.
2: Ha canım muhabirle bir şey alakası yok işte. Yani yapılan baskıları, o istedikleri söylüyor.

0: onun şeyinde bir şeyi yok, kabahati yok.
1: Fred'le Semedo.
0: Semedo ilk
2: teklif gelirse arasında mı?
1: Ya, hayır, dedi ki Semedo'ya dedi.
0: Alınan haberleri söylüyor zaten.
1: Zabje maçından sonra dedi. Semedo konusunda da bir şeyler olabilir. Teklif varsa kulüp değerlendirebilir. Belki iyi bir teklif var.
2: E tabii
0: elindekileri gene sağbekin yok senin arkadaş. Başka sağbekin yok. Oğuz belki. Belki.
2: İşte o da onu diyor. Çakma. Mert'le Oğuz diyor.
1: Mert'le Oğuz yeterli demiş izleyicimiz.
2: Kullanılabilir mi?
0: Allah'ım yarabbim ya.
1: Kamil Bey diyor ki, Kamil Bey şöyle diyor. Size selamları var. Fred 2023 yılında kaldı. Biz gerçek Fenerbahçeliler troll değiliz. İsmail Hoca'nın Fred ısrarı sürerse dönem arasını ikisi de göremez maalesef. Hayır, demiş.
2: Fred'i kendini güncelleyemediğini düşünüyorlar. Bu da düşüncedir. Doğru.
0: Ya seyretmediler maçı.
2: Şimdi performans
0: kimi
2: olarak.
0: Kimi beğenmişti o arkadaş, bir yazsın bakayım. Şu Kamil maçta sahanın en iyisi kimmiş Fenerbahçe'nin? Bir yazsın bakayım bana.
2: Abi Fenerbahçe şu
1: tamam,
2: ana
1: söyledik.
2: Kadar...
1: Ya,
0: yazsın ya, iki tane adam vardı o maçta en iyi. Yazsın bakayım bana.
2: Fenerbahçe'nin bana göre iyi adamı yoktu ama sezon başı olmasına rağmen takımın fiziksel olarak önde baskı uygulayabilmesi önemli bir olumlu hareketti. Olumlu
0: ya yani. En iyi iki tane adamı yazsın bakayım.
1: Tamam, gelirse söyleyeceğim. Emrah Vardar, Güvenç Hoca'ya katılıyorum. Fred konusu dışında Mert Müldür veya Oğuz Sağbek olmaz demiş. Fred gibi oynayan tek oyuncu var. McKennie demiş. Juventus'ta var ya.
0: Ya iyi de alalım onu o zaman.
1: Onu alsınlar diyorsun.
2: Abi yani. Sen onu ver. Fenerbahçe için şimdi Inter'deki o Lautaro Martinez konuşuluyor. Ondan sonra o şey ne, bir tane de Alexander Isak var. O nerede oynuyor?
1: Lautaro Martinez'i nasıl konuşuluyor?
2: İşte öyle kamuoyunda şimdi o dolaşmaya başladı.
1: Çok ya çok büyük büyük isimler konuşuluyor ama.
2: Evet abi.
1: Bunların kapısını da hep şey açtı yani. Olmaz diyeceğim. Sonra herkes aynı cevabı verecek. Osimhen nasıl geldi diyecek. Susacağım yani doğal olarak. Hak da veriyorum yani. Bir şey diyemiyorum. Osimhen'i de ilk duyduğumda dedim yani çünkü.
0: Ya o Rusya'da 100 milyon yazan 100 şeyi herhalde 150'ye falan vermezler yani ya. O kadar da değil yani ya. Alamazsın arkadaş yani. Şu anda onu bütçelerin yetmez yani.
1: Şimdi bir de yabancı konusu var biliyorsun. En çok tartışılan konulardan birisi. İsmail Hoca dedi neden değişmesin dedi. Bugün Önder Özen Beşiktaş adına açıklamalar yaptı. Dilerseniz bir iki açıklamayı da izleyelim. Okan Hoca da yine bugün hazırlık maçından sonra konuşmuştu.
2: İsmail Hoca 12 artı 2 dedi, demişti. 12 artı 2 istiyor.
1: Tam onu söylemedi de değişebilir dedi. Değişim. Neden olmasın dedi. Bir hatırlayalım hem ne demişti İsmail Kartal, ardından Önder Özen bugün neler söylemiş. Yabancı kuralı tartışması sürüyor anlayacağınız.
3: Belki kural değişebilir.
4: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse sanatlar konuşuyoruz.
3: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
5: Teşekkür ederim. O suni bir gündem. Çünkü böyle bir gündeme gerek yok. Yani kurallar açık. Kurallar geçen sene anlatıldı. Kurallar geçen sene anlatıldı. Herkes biliyor. Yani üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Çok boş bir konuşma olur bu. Kuralı Futbol Federasyonu açıkladı. Üst kurum Futbol Federasyonu. Böyle açıkladı. Ve kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yapmasaydınız o zaman. Bakın kulüpler basitçe şu hesabı yapacak. Kural kitabı ne yazıyor? Bu sene bu, seneye şu, öbür sene bu. Kitaba uyun. Yasanın içinde kalın, kuralın içinde kalın. Kuralın dışına gidip kontrat stoğu edinmek, size ilk biraz önce söyledim, popülist kararlar vermek çok kolay. Verirsiniz alırsınız, verirsiniz alırsınız. Şimdi birçok oyuncudan kurtulmak zorunda kaldığınızda buna itiraz etmenin faydası yok. Yanlış, haksızlık, haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı nedir diye sorarlar. Bu suni bir gündem. Biz o gündeme asla girmeyeceğiz. Çünkü durduğumuz yer de belli. Federasyonun da durması gereken yer belli. Kuralı koyan

0: Bunların kuralın bekçisi olması bizim beklentimiz. Ama biz de bekçisiyiz ayrıca kuralım.
1: İki farklı görüş var. İki değerli kulübümüzden. İsmail Kartal diyor ki kural değişebilir diyor. 12 artı 2 neden olmasın diyor. Önder Özen de diyor ki sizin yabancı stoğunuz var diye diyor. Kural zaten geçen sene açıklanmıştı. Neden değişsin? Federasyon bu kuralın bekçisi olması lazım. Sadece federasyon değil, biz de bu kuralın, daha önce açıklanan kuralın bekçisiyiz diyor.
2: Kurallar değişmek için kural oluyor, yapılıyor. Değişebilir her an. Yani şimdi Beşiktaş'ın...
1: Her an mı değişmeli peki?
2: Değişebilir yani. 20 tane fazlası var Beşiktaş'ın ya. 20 tane futbolcu fazlası var. Ne yapacak satamazsa merak ediyorum. Tamam, güzel. Bir prensip var, bir kurallar var. Sonra bunun ne için yapılıyor? Bir de o var. Yani bu kuralın koymasındaki amaç ne? Sebep ne? Ya yerli futbolcu yetişmiyor ki. Şimdi bak, hepimiz niye takılıyoruz biliyor musun? Önder Özen güzel söylüyor da. Arkadaş, nasıl bir futbolcu yetiştireceğiz? Biz onu söyleyen kimse yok. Bir de Önderciğim, bir de onu söyle. Biz aşağıdan nasıl futbolcu yetiştireceğiz? Amatör kümeler 20 tane maç oynuyor. 3 ay, 9 ay yatıyor. U12'ler, U14'ler 8-10 tane maç oynuyor. Tamam mı? Yani nasıl bir şeyler, 25-30 tane maç oynamıyor. 3. ligler, bütün takımlar azaldı. İspanya'da 320 tane takım var ya 3. ligde. 320 olmaz, 318 olur, neyse. Nasıl biz futbolcu yetiştireceğiz? Bir de ondan bahsedin. Zaten bunları sen 50 kişi serbest bırak ya. Hepsini serbest bırak. 30 kişi bırak. Sen aşağıdan futbolcu yetiştirebiliyor musun? Yetiştiremiyorsun. O zaman bunlar saçmalık. Ya kural mural falan. Arkadaş, aşağıdaki kurallar ne? Onu bana söylesinler. Bir kişi çıkıp da ya Türkiye'de şu futbolcuları yetiştirmek için şunları yapmamız lazım diyen bir kişi yok. Bir tane bir futbolcu 50 tane, 40 tane, 60 tane maç oynayacak aşağıda ki. Tamam mı? Bir yere gelebilsin. Yani pratik olacak. Anladın mı? Maç pratiği olacak ya. O futbolcu gelmiş 20 yaşında 20 tane maç oynamamış. Oynasaydı bakayım 100 tane maçta ne olacak 18 yaşında? Ya kendisini geliştirecek. Ya bir 10 bin saat kuralı diye bir şey var ya. Ne kadar pratiğin fazlaysa o kadar başarılı olursun. Tecrüben olursa başarılı olursun. Futbolcu olur. Soruyorum ben şimdi ya onlara. Lamine Yamal kim var? Vinicius Junior, Haaland, şu bu falan. Bunlara senede 30 tane maç yaptır, bunlar göbek yapar ya. Kilo alır ya. Adam 50-60 tane maç oynuyor. Oynayacaksın zaten. Ya o kadar maç, sen organizasyonun olmazsa, futbolcu yetiştiremezsen ne 12 artı 2 ne 12-14, 20 artı 10 yaptı neyse. Bırak serbest ya. Ya çünkü senin aşağıdan şeyin gelmiyor ki. Futbolcu yetiştiremiyorsun ki sen. Devamlı düşün yani. Bu alındı, bu alındı. Beşiktaş o kadar adam almış. Tamam mı? Alma. 20 tane fazlası var. Bugün baktım 46 kişi var galiba. Bugün şey söyledi Beşiktaş'ta. 46
1: Beşiktaş'ın futbolcu... yabancı sayısını bir getirebilir miyiz? Onu da tam elindeki bakayım. Yabancılara da bakalım. 20 tane fazla yok ya. Ne yaptın hocam?
2: Ne? 10 tane olsun fazla.
1: Tam ona rağmen diyor ki kural geçen sene koyuldu. Biz ona göre plan yapıyoruz.
2: Ya nasıl sürekli yapacağız? Satamadın. Ya Allah Allah. Herkesin şeyi yoktur ki. Satamazsın.
1: Tamam,
2: ne demek?
1: Şurada, burada şimdi şöyle bir şey var. Ben bu arada kural doğrudur, yanlıştır diye demiyorum. Önder, yani şu an Beşiktaş'ın sayısı 4 tane artı 10 kısmında 4 fazlası var. Öbür tarafta bir eksiği var. Yani topladığın zaman normalde Beşiktaş'ın aslında 4 fazlası var. 20 fazlası falan yok senin dediğin gibi.
2: Bir dakika ya. Nereler, şeyler nerede?
1: Kimler?
3: Yok yok.
2: Bunlar ya. Olur mu? Bu 10
4: Udakayi'ye de bugün itibariyle. İşte
1: Musrati.
4: Koraycığım. Udakayi'ye de bugün itibariyle yollarımızın ayrılması gerekiyor dedim ve gayet doğal karşıladı diyor.
1: Evet.
4: Oradan bir zaten, kişi daha eksildi.
1: Ya Beşiktaş zaten ayrılacaklarla ilgili çalışmasını yapıyor. Fazlası da var. Evet, doğru. Ama buna rağmen diyor ki yani kural geçen seneden belliydi diyor. Niye değişsin şimdi diyor.
4: Şimdi federasyon bir standart koymuş. Ondan sonra sen de ona göre hareket etseydin diyor. Aslında evet, doğruyu söylüyor.
2: Şimdi bunlar daha transfer yapmayacak mı yani şundan sonra Beşiktaş?
1: Yapacak işte, gönderecek.
4: İşte Udokai'yi mesela gönderdi.
1: Udokai'yi yollayacak. El Musrati'yi yollayacak. Evet. Amir'i yollayacak. Onana'yı yollayacak. João Mario gidecek. Endidi'ye teklif var. Belki o bile satılacak. Raşit'sa duruma göre gidecek büyük ihtimalle.
4: Raşit'sa'yı da göndereceklerini söylüyor.
1: Yani bir sürü göndereceği isim var. Bunlarla da mesela mücadele ediyor. Beşiktaş burada şunu da diyebilirdi.
4: Hatta
1: yani
4: Çerni'yi bile.
1: Değişsin de diyebilir yani aslında bu tabloda. Evet. Ama ona rağmen diyor ki kural geçen sene koyuldu. Ben bir şey söyleyeyim aslında. Burada ben bu bir yorum bu arada. Bilgiyle içerikli söyleyeyim tabii ki. Önder Özen daha önce görev yaptığında yine böyle bir yabancı kuralım konusu vardı hocam. Beşiktaş o dönem

0: Bilic de vardı. Gitti Necip'le, yanlış hatırlamıyorsam Necip Uysal'la, Mustafa Pek demekle sözleşme yeniledi. Yıllık ücretlerini artırarak, çünkü Türk oyuncu sayısının fazla olması gerekiyordu. Onlar da Türk kontenjanına sıkıntısı yaşamamak için sözleşme yeniledi, sözleşme uzattı. Beşiktaş sözleşme uzattıktan sonra kural değişti. O yaptığı sözleşmeler
1: Boşa
0: taca
1: çıktı.
0: çıktı. Boşuna yani, orada, belki yapmayacaktı.
1: Evet. Ya,
0: şimdi
1: anladım.
0: o zamandan
1: Orada
0: zaten böyle bir şey yaşadığı için belki
2: anladım.
0: o yüzden
2: Olabilir.
0: bugün de
2: Orada
0: bunu
2: haklı. Yani
0: tekrar söylüyor.
2: Önder Özen orada haklı, ama şimdi bak ben tekrar söylüyorum. Ya o 15 neyse, 10 artı 2, 12 artı 2 neyse, ama aşağıdan futbolcu nasıl yetiştireceğiz? Onu kimse konuşmuyor. Kimse
1: Evet.
2: konuşmuyor ya
1: O
2: arkadaş.
1: ayrı.
2: Biz ne
1: O.
2: yapmamız gerekiyor?
1: Sen...
2: Yani biz onu konuşmamız lazım.
0: Ya burada
2: 12
0: belli
2: artı
0: başlı şeyler var konuşulması gereken bence. Bir, senin dediğin olay en önemli olay zaten.
2: herhalde yani.
0: Türk sporcu nasıl yetiştirilecek meselesi, o uzun vade ve derinlemesine konuşulması gereken bir şey. İkincisi, mevcut kural gerçekten fayda sağlıyor mu? Bu tartışılmalı. Üçüncüsü, daha önce bir yıl önceden açıklanmış bir şey, son anda işte sezonun başlamasına yaklaşık 14 gün kala değiştirilir mi? Bu hakkaniyetli bir davranış mı? Çünkü transfer dönemi başladı. Pek çok kulüp ona göre hareket etti. Belki Galatasaray Leslie'yi almayacaktı.
1: Tabii.
0: Ugo Çukwu'yu almayacaktı. Veya ne bileyim işte Beşiktaş şu an ona göre birileriyle görüşüyor. Belki yapmayacaktı. Yani bu tek bir şey üzerinden konuşulması gereken bir konu değil. Birkaç farklı konu başlığı var bence bununla ilgili.
2: Ya şimdi
1: burada federasyon herkese eşit davranmak,
0: şu an değişmeyecek zaten. Federasyon hiç değiştireceğiz
2: zorunda.
0: Demiyor.
2: 14 artı 10 bu kadar futbolcu zaten alınmaz.
0: İşte onu diyor Önder
2: Ya zaten
0: Özen'de.
2: bu kadar futbolcu da çok fazla. Bunlar niye bu kadar alındı ya? Niye ya,
1: İşte abi onu diyor.
2: Galatasaray
1: Geçen
2: UEFA'yı
1: seneden
2: aldığı
1: bu
2: zaman ya
1: kurallardı.
2: 3 tane falan yabancı şey
0: Fenerbahçe'ninkini de
2: vardı.
0: rica edebilir miyiz bir yandan?
1: Zaten dediği o. Geçen sene de bu kural vardı. Niye ona
0: Belliydi
1: göre
0: bu sene
1: planlama
0: böyle
1: yapılmadı
0: olacağı
1: diyor.
0: tabii.
1: Şimdi mi diyor, ben senin elinde bir sürü diyor kasaları boşaltmadığına bir sürü yabancı transferi yaptın diyor.
0: Bak bu da Fenerbahçe'nin.
2: Bir dakika ya, kimi aldı yabancı transferi sen Fenerbahçe bu
0: Bak
2: sene?
0: Bu da Fenerbahçe'ninki geldi işte. 7 tane, 10 kısmında fazlası var, 2 tane de artı 4 bölümünde var.
1: 9 oyuncu fazlalığı var yani.
0: 9 oyuncu fazlası var.
1: Bir de transfer geleceği düşünülürse artacak.
2: Bak tabii.
1: Şimdi 2 transfer daha aldın düşün.
2: Livakovic, Beka, Carlos. Bir kere bunlar
1: abi,
2: gidecek.
1: Carlos
2: dördü de.
1: Gitmiyorum diyor abi adam.
2: Ya işte.
1: Otururum burada
2: tamam.
1: diyor kulübede diyor. Alırım diyor ben diyor mukavele.
2: Amrabat
1: diyor.
2: Gidecek. Bana
1: Çünkü
2: göre ben olsam Kante'yi de gönderirdim. Gönderirim yani.
1: Bu adam bulabilsen alıcı.
0: Yani. Kural sizce peki şey mi?
2: Ya kurallar ya, bu kadar zaten bu kadar futbolcu alınır mı? Yazık, günah ya. Şöyle verilen paralara bak. Şurada abi. Nereye verilen para 20 milyon. Şeye, Şerif'e verilen para 20, yani o civarlarda 22 falan filan, neyse yani.
1: Abi,
2: verilen paralara bak ya. Omar Fayet, hiç Mimović, ne bunlar, ne diye aldınız arkadaş
0: evet,
2: yani ya.
0: Abi.
2: Archie Brown gene oynadı. Abi, hücumda çok iyi.
1: Bir de bu yani. Planlamayı kim yaptı? Devin Özek yani. Denen bir adam aldın 30 yaşında. Al.
2: Ya.
1: Saadettin Saran kendisi bile inanmazken başkan oldu. Sayın Saadettin Saran. Al Devin Özek'le birlikte. Bu hale
0: ya,
1: getirdi.
0: Bir tek ona
2: ya bunlar
0: da enkaz yıkmamak lazım.
1: Enkaz.
2: Ya, ya bu da çok
0: var.
2: Yani bunlar da
1: Ondan
2: çok.
1: Ondan önce de Branco vardı.
0: Tabii.
1: Ondan
0: ya,
1: önce de Comolli vardı.
2: Ya bak,
1: böyle bir şey yok abi.
2: Gene söylüyorum, şimdi bunlar da çok. Biz şuna bakmalıyız yani. Bu kurallar şunda değilsin falan diye. Biz aşağıdan şunu söylüyorum ben. Bir futbolcu yetişecekse 3. ligden başlayayım. Bal liginden başlayayım. Bir futbolcu 50 maç oynayacak organizasyonu yapmadığı müddetçe bir kere tabii iyi antrenör olacak.
1: Amatör kümeler.
2: Tamam mı?
1: Yani Süper Lig'in altyapısıydı ya. Şimdi kayboldu, dediği gibi maç
2: ya,
1: sayısı çok az. Değişik
2: ya, 20
1: kriterler
2: tane maç
1: koydular.
2: Oynamıyor ya.
1: Evet.
2: 20, ya yaş şeyini kaldırmışlar Allah'tan. Ya sen hem şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Futbolcu oynasın diyorlar. Genç, hem maç adedini azaltıyorlar. Ya böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Ya futbolcu madem öyle, genç futbolcu oynayacaksa takım sayısını arttır. Oynasın bırak.
0: Evet.
2: Oynasın 50 maç oynasın. Ya tekrar söylüyorum ya, bir girsinler şuraya Allah aşkına. Şuradan gir. Bizim şey rejiden girsinler. İspanya'nın 3. liginde kaç takım var veya 320 tane biliyorum ben. 3. lig olur veya yarı profesyonel olur, tamam mı? Gir bak. 320 küsür tane takım var ya. Maç oynayacaklar bunlar. Boyun oynayacak mı? Futbolcu oradan yetişir. Havuz ne kadar geniş olursa. Biz de havuzu daraltıyorlar. Buradan kaliteli futbolcu çıksın falan. Olacak şey değil ya. Ya kaç, 3. ligde kaç tane takım var şimdi ya? Kaç maç oynayacaklar bunlar? Bal liginde oynuyor adam 20 maç. 8

0: 18 ay yatıyor. Nasıl biz futbolcu yetiştireceğiz? Ya bunu abi, konuşalım biz yani. Tamam bu Önder Özen haklıdır. Tamam da yani. Sonra niye bunları arttırdık biz? İşte Avrupa kupalarında başarılı olalım diye.
1: Evet.
0: 3 taneyle UEFA kupasını almıştın. Aşağıdan Galatasaray'dan bir sürü futbolcu yetişti Türkiye'de. Tabii. Şimdi onlar da bitti.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığında da yine Türk futbolcu sayısı fazlaydı. Ya yabancı işte, daha az ama, sınırlıydı. Ama mesela yine, o zaman da Aziz Bey, şimdi yalan değil onu da hatırlatayım. Fenerbahçe Sevilla'yı elediğinde de mesela Aziz Bey dedi ki bizim bu seviyede mücadele etmemiz için bu kural yine bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Tam böyle adil rekabet sağlayamıyoruz yabancı takımlarla demişti, onu hatırlıyorum.
0: Ya o da mı oğlum? Ya işte ama niye yetişmediği için? Yani futbolcu gelmediği için. Şu anda Süper Lig'e hiç altlardan kaç tane futbolcu transfer oldu? Beşiktaş'a gelen var mı aşağılardan? Birinci ligden veya ikinci ligden, üçüncü ligden.
1: İşte Strasbourg'dan İlhan Fakılı'yı aldılar.
0: Ya Strasbourg'u değil, Türkiye'deki bir takımdan var mı?
1: Türkiye'den aldığı mı?
2: Yerli malından bahsediyor.
1: Yerli malından. Önemli işte en bariz örnekleri onların Barış'ta Kerem zaten.
2: Yok, başka? Ondan sonra yok.
0: Arda vardı, gitti. Ya olacak şey mi bu yani?
1: Altyapıdan çıkanları saymıyorum değil mi Beşiktaş'ta?
0: Yok hayır şey diyorum.
1: Mustafa'ları, Semih'leri, Rıdvan'ı, Ersin'i mesela onları saymıyorum.
0: Üçüncü ligden, ikinci ligden, birinci ligden, Bal Ligi'nden. Kaç tane futbolcu üst tarafa gidiyor? Bırak onu yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a. Diğer takımlara kaç tane adam gidiyor ya? Biz gene gurbetçiden...
2: Girme gurbetçi abi girme, alıyoruz. Altyapılara girme. Yani birdenbire herkes kanal değiştirir.
0: Değiştirir bizim şeyimiz o. Ne o sıkıntımız o. Biz doğru hala söylüyor. Yabancı bu, kuralı tartışıyoruz.
1: Bu acı bir sen gerçeğimiz
2: abi,
1: ama bu.
2: Tabii sen önderken, takımların, senin koskoca takımlarının yani, bir oyun kültürü yok da abi. Senin ya, milli takımının bir oyun kimliği yok ya.
0: Ya o başka milli takıma hiç sorun
2: yok. Abi hangi zaten şeyle sistemle yetiştiren o çocukları? Ya işte, sadece yetenekli diye Allah bak, vergisi yetenekli diye mi alacağız
0: bak,
2: oyuncuları?
0: Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi futbolcu belki tabii ki bunlarda iyi antrenör lazım. Zemin lazım, işte antrenman sahaları şunlar bunlar ama futbolcu oynayarak kendi iyi antrenör de olmasa onu yetiştirecek. Oynuyor hataların eksiklerini görüyor.
1: Bir de çok değiştirmiyor muyuz biz bunu? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki yönetim özelinde söylemiyorum bunu yani. Ondan önce de ben bildim bileli sürekli bir yabancı kuralı konuşuyoruz.
2: Tabii 14
1: 15 senedir 20 senedir
2: 14 artılardan başladı. Yavaş yavaş
0: değişti. 3'ten başladın, 5'ten 6, 7.
1: Çok değişmiyor mu yani bizde?
0: Bir de bırak birinci ligde de var.
2: Abi standardın yok lan. Standardın yok. Bak ilk defa bir standart geldi 2 sene üst üste, o da tartışılır hale geldi.
0: Bu da bana göre çok. Bu dev çok bana göre de. Yani tamam ama şimdi Avrupa'da mücadele edeceğim bir sürü adam almış. Ne yapacak Fenerbahçe? Almasaydı diyeceksin tamam. Ama onlar kimse gidecek. Fenerbahçe'de dünya kadar adam göndermek lazım ya.
1: Bak Cihat Bey sana mesaj attı.
0: Ne diyor?
1: Dedin ya bir daha yazsın kim? Dedik hani hatırladın mı?
0: Kim?
1: Hocalarıma çok teşekkürler Koray abi demiş. Size öncelikle teşekkür etmiş. Oğuz Aydın ve Mert Müldür A milli takım oyuncularımız. Semedo Portekiz'de banko oynayamıyor bile. Fenerbahçe kadrosunda milli, hırslı, atletik oyuncular lazım. Teşekkürler demiş.
0: Ben ona sordum, cevabını vermedi. Vermiyor.
2: Bak.
0: Ben o maçta maçta beğendiği futbolcu söyledi Fenerbahçe'den dedim ona ben.
1: Hornik Zabje maçında mı?
0: Evet. Şimdi orada tamam, yine bana ne anlatıyor?
2: Şimdi şu olmaz açıdan doğru söylüyor. Niye biliyor musun? Yerli oyuncuyla birlikte aidiyet duygusu, sadakat, bağlılık artıyor. O açıdan düşünürsen evet. Şimdi yabancılar ya doldurduğun zaman bana o aidiyet duygusunu yakalayamıyorsun.
0: Mı söyleyeyim ben şeye? Ama o hatalarını da söylesen görmez.
1: Pardon Kamil Bey'di ya sana şey yapan, cevap gelmiş, yanlış şey okuduk mesajı. Diyor ki teşekkür ediyorum yorumumu seslendirdiğiniz için. Güvenç hocamın sorduğu sorunun cevabının maçın en iyisinin Fred olmadığı kesin diyor.
0: Bana göre Fred de Samedo. Ya kim onu yazsın o zaman? Yani Fred olmadığı
1: bana
0: kesin.
1: Göre, Zafer hocamın dediği gibi kendisini güncellemedi. 2 senedir yok. Bu sene mi olacak diyor Fred.
2: Evet.
0: Ya, sulayacağız onu.
2: Oyun var.
0: Bak saksıya dikeceğiz. Gübre atacağız merak etme sen.
1: Çiçeklerle aranır
0: mı? Ben diyorum şimdi ki bak, kimdi beğendiğin futbolcu kimdi diyorum. O diyor ki Fred değil diyor. Allah Allah. Kim onları söyle
1: vermiyor
0: bakayım.
1: Doğru söylüyor.
0: Onu kocaman söyle de ben de güleyim kakır kakır burada.
1: Allah Allah.
0: Şöyle güleyim ağzımı ceza var mı sarı kart
1: hemen kırmızı kart. Şimdi kartı Koray, yasak artık.
2: Burada geçtiğimiz sene en son seneden bahsedelim. Bireysel becerilerle maç alan Fenerbahçe vardı. Oyunsal anlamda iyi değildi Fenerbahçe. Biz kazandığı için iyi diyorduk ama hep bireysel becerilerle kazandı. Bu seneki

0: Bak ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin topu kaybettikten sonra bu maçta hızlı reaksiyon verdi. Bak bu takım olma, bu takım bütünlüğü adına iyiydi. Ve sezon başı olmasına rağmen de öndeki o uyguladığı baskı taraftarın beklentisi doğrultusunda iyiydi. O yönleri iyiydi Fenerbahçe'nin ama ön plana çıkan bir oyuncu yoktu yani. Varsa o deminden beri tartıştığımız Semedo vardı.
1: Evet. Ya orta sahada senin beynin bir tek Fred vardı. Bir de Semedo vardı. İlk iki yani. Baktığın zaman ilk ikisi bunlardı. Bir de Mert yüzde milyon bir gol çıkarttı. O gol olsa belki olay değişecek. O köşeden.
0: Bir de abi kriter mi ya? Hem kadro yani kalitesi olarak hem bireysel oyuncu seviyesi olarak Fenerbahçe'nin çok çok altında bir takımla oynadı Fenerbahçe. Gornik. İsme bak abi, Gornik.
2: Gornik abi,
0: hakikaten çok seviye farkı vardı yani. Şimdi sezon başı olduğu için
2: biz zaten ölçü olmaz ki.
0: Olmaz.
1: O eğlendiği ama zaman ölçü olur ama bunun ölçüsü mü var?
0: Koray'ım, ölçü olmaz ama oyun anlayışı olarak bak benim bahsettiğim şey çok önemli yani. Şimdi topu kaybettikten sonraki verdiği reaksiyon çok önemliydi Fenerbahçe. Onu eskiden yapamıyordu. Bir de ön alanda henüz çok hazır olmamasına rağmen baskılı oynaması geçtiğimiz senelere göre farktı. Ama tabii İsmail Sayın, İsmail Kartal bu ön alan baskısının devamlılığını sezon boyunca devamlılığını sağlarsa fark yarattı.
1: Sağlar bence
0: diyeceğiz Fenerbahçe.
1: Bana göre Fenerbahçe, bak Beşiktaş'ı herkes methediyor. Bakacağız, göreceğiz inşallah şeyde.
2: Onun için de dedik acele etmesinler diye.
1: Fenerbahçe
0: Beşiktaş'ın da çok eksiği vardı.
1: Ve Fenerbahçe
2: abi zaten normalde bu arada acele etmesinler derken Beşiktaş için değil. Benim mesela öğrendim, Beşiktaş'ın içindeki yetkililer de diyor şu an bu takım hazır değil diyorlar zaten. Yani o yüzden ya, uçuyoruz, kaçıyoruz bir maçta.
1: Ama o kadar
2: bunu yaptığında şey yaptı ki, sonra yerden yere vuruyorlar.
1: Adamların 3 tane %100 golü şeyi var.
2: Tamam.
1: Kaçırdı, %100 yani. Kazan ya, tamam da bak şimdi ona bakmayın. Bakalım netice ne olacak? Bir dur.
2: Tabii tabii.
1: Dur bakalım. Acele şimdi Fenerbahçe'yi lazım. Beğenmedin. Fenerbahçe bana göre ya öyle veya böyle santraya geçemedi adamlar. Bir sefer geldiler ya.
0: Ama işte çok
1: öyle bir fark etme.
0: Seviye farkı.
1: Seviyede Beşiktaş'ın da öbür takımda seviye farkı var. O zaman
2: Michelantama yani, daha hazır bir takım ya şeye göre.
1: Ya tamam da fark etmiyor yani. Adam 10 kişi kaldı, sana 3 tane gol kaçırdı yani.
0: Savunma oyununa ve bilgisine sahip bir takımdı Gornik takımı. Fenerbahçe kalesine bile gelemedi ya.
2: Şimdi bu ünlü İtalyan gazeteci, transfer habercisi Di Marzio'nun bir iddiası var. Leao konusuna geri dönüyorum ama yine sıcak bir bilgi olduğu için paylaşayım. Fenerbahçe yarın yani bugün Leao operasyonunun toplam maliyetini anlamak adına Milan'la ve Leao'nun temsilcileriyle bir araya gelecek iddiasında bulunuyor. Sonra şöyle devam ediyor haberinde. Diyor ki Mauro Icardi'nin yaklaşık 10 milyon euroluk sözleşmesinden açılan kaynakları Leao ile olası bir anlaşmaya yönlendirmek isteyen Galatasaray'la da diyalog sürüyor diyor. Ancak Galatasaray kiralama formülü üzerinde dururken oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Milan bu formüle sıcak bakmıyor demiş. Di Marzio'nun iddiası, tekrar ediyorum. Fenerbahçe yani bugün Leao için hem oyuncunun temsilcisiyle hem Milan'la görüşecek diyor. Galatasaray'da Icardi'den oluşan o bütçeyle Leao transferi için devrede, fakat Galatasaray kiralamak istiyor ama Milan kiralamaya şu an sıcak bakmıyor diye bir bilgi paylaşmış. Yani bu Leao transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor iddiası mevcut İtalya kaynaklı.
0: Bence Fenerbahçe de kiralama yöntemine gidecek.
1: İyi de 10 milyona falan kiralamazlar ki onu. Şeyi, Duran'ı 20 milyona kiraladılar benim bildiğim.
0: Ama
1: değil mi?
0: Bu böyle ha? İki takımın birden bir oyuncu yani için rekabet haline girmesi.
1: İşte.
0: Evet, tabii ki.
1: Fiyat da zarar olur.
2: Onlar da İtalyan kaynaklı bu haberler çıktığı için yani özellikle de paylaşılıyor da olabilir. Bu rekabetin sonunda kazananın kim olacağı belli.
1: Şimdi burada,
2: Milan yani burada doğru, kazanacak.
1: Şimdi bu Santfor'da oynadı ya, bu Osimhen'e bir şey olursa Galatasaray bunu Santfor oynatacak.
2: Normalde o aynı şey geçerli.
1: Oynatacak yani.
2: Dilerse kenarda da oynar.
1: Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a daha uygun olur bu adam.
2: Az önce Fenerbahçe için söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Geçen sezon daha çok 23 maç Santfor bölgesinde oynadı. Normalde sol kanatta oynuyor ama kariyerinde hatırı sayılır Santfor oynadığı maçta var. Galatasaray için de dilerse solda, sol kanattaki verimden memnun olmazsa kullanılır. dilerse Osimhen'in yanında ikinci santrfor gibi forvet arkası da oynayabiliyor çünkü.
0: Bak, bu

0: ise bunlar da demarke kalır bu sefer.
1: Yani demarke ama kolay değil. Ya. Zafer doğru söylüyor yani.
2: Bir onun sıkıntı. İçin biraz düşünmek lazım. Yani şimdi. Yani.
0: Şimdi Leao var diyelim ileride. Senin de bekin var, sağ bekin. Bu adam burada durduğu müddetçe çıkma der misin? Yoksa bu yakaladın mı gelmiyorsa sen katıl hücuma der misin? Nasıl olur o mesela? Dengeyi nasıl sağlayacak?
2: Yok ya. Bak, şimdi şöyle. İki bekin birden çıkmaz ki oyuna.
1: Ya kademe orta sahadan işte fazla olursa belki kademe, yani onun boşluğunu doldurtturabilirsin, anlıyor musun? Sen kademeye gir, o buraya gelsin falan filan, ama zor yani, o bir takım oyunu. Yani onun taktik anlayışı olacak, çalıştıracaksın. Ama onun yerine bir iki, yani insan bunalır. Adam iki oradan bir kişi, sen buna geleceksin, orta sahada bir kişi eksik olacak. Onlar da burada fazlaysa yani seni bayıltırlar yani. Tamam. Oynayacağın takımlar da yani iyi takımlarla oynayacaksın. Anladım. İki yönlü oynamayan futbolcu var ya, ben olsam almam.
2: Tabii.
1: Hiç almam.
2: Ama bu adamların
1: Şampiyonlar Ligi'nde iki yönlü var mıydı ya? Bir ya İspanya örnek alsınlar veya başka bir takım ya.
2: Abi bütün hepsi
1: herkes koşuyor.
2: İnanç özleri mücadeleyi yani bize tarif ettiler ya. Bütün ya, takımlar ya.
1: Ne yeşil burundan tut, tamam mı? Hepsine ya.
2: Mısırından bak, tut.
1: Hepsi, yeşil,
2: şey, abi, evet,
1: hepsi
2: evet
1: koşuyor ya. Hepsi mücadele, hepsi koşuyor. Şimdi iki bak, yönlü oynuyor.
2: Bu tür oyuncuların asil aslında görevleri ne? Fark yaratmak değil mi? Kaliteli oyuncu fark yaratacak.
0: Evet.
2: Ne yapacak? Oyunu çözecek. Asist yapacak, gol üretecek. Öyle değil mi? Şimdi bu beklentilerin dışında artık futbol evriliyor. Hocamın dediği gibi oyunu iki yönlü oynayan adamlar tercih ediliyor artık. Sen sadece ön bölgede tamam bu dediğimiz kriterleri yaptın.
0: Evet.
2: Ama topu kaptırdıktan sonra da orada savunmayı başlatacaksın. Niye biliyor musun orada? Defans oyuncusu seni tutmak için senden fazla efor harcar. En yorgun, en bitkin halidir o. Topu kaptırdığın zaman. Orada baskı yapacaksın ki tekrar geri almak için.
1: Zafer, Pedri sakatlıktan çıktı. Adam ilk 11'de oynatmadı adamı ya. Finalde dahi ilk 11'de oynatmadı Pedri gibi adamı ya. Bak bakayım onun şeyi kaç? 150 milyon euro şeyi.
0: Doğru.
1: Piyasası. Koymadı adam, sakatlıktan çıktı. Direkt oynatmadı adam. Koşanları oynattı orada ya.
2: Tabii bizim o zaman biraz da bizim ligimizin seviyesi düşünülerek bu kriterler çok fazla bakılmıyor. Diyor ki ben ön bölgede üreten adam
1: ama
2: alayım.
1: Ama sen şimdi Şampiyonlar Ligi'ni düşünecek Fenerbahçe.
0: Başka bir Şampiyonlar Ligi var.
1: He?
0: Ne? Şu an burada. Golü koklayanların Şampiyonlar Ligi.
1: Öyle mi?
0: Bir tarafta Güvenç Kurtar. Sağ köşede.
1: Ya kim bunu?
0: Sol köşede Zafer Tüzün. Gol mü değil mi? Bir daha baştan bakalım. Ceza sahası içi. Evet. Yerden pas.
1: Offside mi bir kere? Ona bakmak lazım. Dur bakayım.
0: Hocam offside'i koklamıyoruz. Golü kokluyoruz.
1: He?
2: Abi bak.
0: Vallahi, bak eller arkada hocam. Vallahi. Görüyor musun yine orada birinin? Bak.
1: Ha, evet.
0: Bak 17 numaraya bak savunmacı. Gördün mü?
1: Hiç 17 numara eller arkaya bulduğuna göre gol olurdu ama çok zor burada gol olması ya.
0: Zor diyorsun. Ben, gol olmaz ben, diyorsun.
1: Vallahi.
0: Zafer ya, hocam sen.
2: Abi bak ayağının vuruş açısına bakıyorum. Tam oturmuş böyle ayağının içine. Tam oturduğu zaman uzak köşeye gitmesi biraz zor. Ama biraz pozisyon devam edince tarafı. Ayağı eğer topuna doğru geldiyse uzak köşeye de gidebilir.
0: Direkt ayak içi vurmuyor yalnız. Şöyle atlayarak topuk vuruyor.
2: Evet işte. Aa, topuk. Ayak
1: topuk da yaptı. Topuk da vurursa gol olur.
2: Topuk da vurursa gol. Ama ayak içine bak tam gelmiş gibi. Bak ayak içi gibi burada gördün mü?
1: Görünmüyor ki.
2: Görünmüyor.
0: Ya
2: o zaman
0: hangi
2: takım?
0: Görünmediği için koklamanız lazım.
2: O zaman gol diyelim. Ben gol
1: hangi
2: diyelim.
1: Hangi takım bu?
2: Sen de değil de hocam.
1: Bir dakika dur. 10 numara abi. Ama 10 numara bu numaraya kim? 10 numara kim?
0: Hocam ha? Yani pozisyonu şu an kim olduğunu çözemiyorum burada.
1: Hangi takım bu abi? 10 numara iyiyse klas o şeyden vuracak.
0: Napoli
1: o.
0: Yani savunma Napoli o belli.
2: Öbürü de Juventus mu?
0: Ya golü sordum.
1: Tamam ben
0: bir soru
1: diyorum.
0: Sordum sen hocam sen 5 soru sordun bana.
2: Abi, sen ha değil de ben gol diyeyim. Bu tamam biraz. Çünkü oyunun devamı golü belli edecek abi. Şu
0: ne
2: anda
0: soruyorsun hocam? Ayak numarasını falan da söyleyeyim mi?
1: Yok şimdi bu neyse tamam.
0: Gol mü değil mi?
1: Diyeyim, tamam.
0: Değil diyorsun.
2: Hadi gol.
0: Gol diyor, diyor Zafer Hoca da bakalım.
2: Belirleyici değil çünkü. Bir tık daha ileri gitse bir kare.
0: Kaleci kurtarmış.
2: Gördün mü? Ayağın içi yani topuğa gelmiyor.
0: Diğerine yani geçelim. Orta geldi.
1: Zafer gene sen iyi düşündün.
2: Evet vallahi hocam.
0: Bu gol mü değil mi?
2: Aynı şeyi düşündüm.
1: Bakayım.

0: Ben
1: arka direk.
2: O 1000 tane memur var orada. Orada
0: değil.
2: Ha? Ha? Bir dakika. Anca 2 kişinin bacak arasında, 3 kişinin bacak arasından geçersek gol olur.
0: Değil mi?
2: Geçer mi?
0: Direğe gider ya.
2: Hani olacağı varsa
3: ne diyorsun hocam?
0: Bacak arasından gider. Değil diyorum ben.
3: Değil diyorsun
0: ya.
3: Zafer hocam sen?
2: Ben aynı şeyi söylememiş olmayayım. Gol.
3: Gol diyorsun yine. Bakalım cevaba.
2: 3 kişinin bacak arasından geçerse gol.
3: Değilmiş.
2: Değil.
0: Ya esas düşündüğünü söylesene, değil olması
2: evet,
0: lazım.
2: Evet, buradan gol olma şansı
0: yok. Evet yani. Niye değil?
3: Tamam, bu değil dedin sayıyorum ben.
2: Rekabet olsun diye.
3: Evet. Bekliyorum. Şu an bu sonuncusu. Aa, gol mü değil mi?
2: Gol. Gol. Kalecinin sağından direğin dibine gitmiş top.
0: Bir dakika bakayım. Ama evet, iyi almış Zafer bak. O of. Lamp diye vuruyor galiba.
2: Avuta gitmediyse kalenin direğin dibinden gol olur.
0: Yalnız yukarıda.
3: Ne diyorsunuz?
2: Gol.
0: Ben bence de gol.
3: İkiniz de gol diyorsunuz.
0: Ya direğe vurur bu ya da çok oturdu ayağına.
3: Emin misin Güvenç hocam sen gol olduğuna?
0: Gol herhalde. İyi çünkü oturuyor ayağına da bakayım. Yukarı bir gitmediyse atar
2: vurur. Hop.
0: İyi vuruyor. Abi şurayı göstermiyorlar ki.
3: Orayı da, o da bizim şeyimiz.
0: Gol.
3: Gol diyor iki isim de. Bakalım cevaba.
2: Kalecinin sağından direğin dibine. Kaleci uzanıp kurtarmadıysa gol.
0: Yukarı vurmazsa gol bana göre.
4: Fernando Torres harika aldı önüne ve 1-0.
3: Evet.
0: Torres'miş zaten ya. Bir daha evvel söylesen gol dedik.
3: Gol. Bildiniz. Tebrik ediyoruz. Son sayfayı da noktalıyoruz böylece. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.
5: Takımlar sahaya çıkıyor. Hoffman Personel Stadyumunda. Galatasaray sahaya çıkıyor. Rakip Venezia, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte yok.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Haftanın ilk transfer raporunda mutlu günler değerli izleyenler. Takımlarımız hafta içinde Avrupa mesaisinde olacaklar. Tabii bir yandan maçların hazırlıkları devam ederken bir yandan da transferde durmak yok. Gelişmeler devam ediyor. Çok önemli açıklamalar var, gelişmeler var. Bunların hepsini transfer raporunda sizlerle birlikte 2 saat boyunca sohbetleyeceğiz, değerlendireceğiz. Nevzat Dindar ve Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Salah konusu tamamen hani sadece Türk spor gündeminin değil tüm Avrupa basının hatta dünya basının gündemine oturmuş bir konu. Önder Özen'in basın toplantısı vardı bugün. Salah'la ilgili kısmı bir hatırlayalım değerli izleyenler. Sonrasında Önder Özen neler söylemiş, bu açıklamalardan neler çıkıyor onları konuşacağız.
2: Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağı, kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle. Taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür.

0: O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
1: Önder Özen Salah'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tabii çok başka hani yine önemli açıklamalar var ama gündemin ilk sırası tabii ki Muhammed Salah. Cem, şimdilik rafa kalkan bir transfer var Beşiktaş'ta ama ben Önder Özen açıklamalarını tam da beklediğim gibi çok doyurucu, net, hani hem tavır olarak hem fikir olarak çok ideal buldum. Hem Salah konusunu bir konuşalım hem diğer tabii ki transferlerle ilgili noktaya da konuşacağız ama şimdilik Beşiktaş'ın Salah'la ilgili durduğu bir nokta var. O noktadan da öteye gitmek istemiyor yönetim.
2: Önder Özen transferinin Beşiktaş için ne kadar kıymetli olduğunu anlatırken aslında bugünleri anlatıyorduk. Beşiktaş'ın önünde kocaman bir kriz olma ihtimali varken Önder Özen'in yaptığı açıklamalarla bu krizin önü çok net olarak alındı. Çok doğru cümlelerle, çok anlaşılır bir şekilde Salah'ın şu ana kadar neden olmadığını, bundan sonraki süreci, Beşiktaş'ın yol haritasını tane tane anlattı. Ve kelimelerini çok özenli seçti. Özellikle transfer bölümünde Beşiktaş'ın neden halen olmadığını, masadan neden kalktığını anlatırken kullandığı cümleler çok kıymetliydi. Beşiktaş'ın bir alın teri kulübü olduğunu, Beşiktaş'ın bir yıldızın ışıltısının peşinden koşan bir ekip olmadığını çok doğru cümlelerle anlattı. Ve bunları anlatırken de geleceğe yönelik de açık kapı da bıraktı. Tamamen bütün kapıları da bırakmadı. Kendisilerinin transfer listesindeki olan oyuncularla ilgili kurduğu cümleler de bence çok açıklayıcıydı. Neredeyse tüm sorulara çok şeffaf bir şekilde ve uzun zamandır belki de görmediğimiz, bence örnek bir model olmalı Önder Özen'in şeffaflığı, anlatısı, hem taraftarı hem kamuoyuna orada verdiği mesajlar böyle bir kriz olma yolunda gidebilecek çok çok önemli bir noktada nasıl reaktif bir önlem alınır? Bize futbolda bunun önemini bir kez daha gözümüzün önüne serdi. Salah'la ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz yoktur cümlesinin olduğu yazılı bir açıklama gelseydi şimdi ortalık yangın yeriydi.
1: Aynen öyle.
2: Önder Özen çıktı, net bir şekilde süreci anlattı. Yeri geldi paratoner oldu. Yeri geldi topu yönetime bıraktı. Yeri geldi yönetimi çok doğru cümlelerle onore etti. Oyuncularına sahip çıktı. Bence Beşiktaş adına Önder Özen'in orada olmasının, bir futbol direktörünün, bir sportif direktörünün ne iş yapar sorusu hep tartışılıyor gündemde. Bakın Önder Özen size yaşayabileceğiniz çok önemli bir sorun öncesinde çok net tavırlarla anlaşılır bir şekilde ve herkesin kafasının netleştiği bir şekilde o toplantıdan ayrılmasına neden olacak cümleleri sarık bir şekilde kurdu Ömer Saraç.
1: Yani Salah menajeri Remy Abbas nasıl 2022'de kontrat uzatırken Muhammed Salah menajerlik uygulamasıyla sonrasında ders olarak okutuldu bu. Evet. Bence Önder Özen'in bu açıklaması

0: açıklamaları da iletişim anlamında ders olarak görülebilir diye düşünüyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru iletişim.
1: Doğru iletişim sonuçta sadece Beşiktaş taraftarının değil, Cem'in de söylediği gibi yani herkesin merak ettiği çok önemli bir konuda çok doğru bir stratejiyle basının karşısına çıktı ve bilgilendirmeyi yaptı. Çünkü krize dönüşebilirdi, büyük bir beklenti vardı. Kabul edelim, Muhammed Salah ismi ilk geçtiği andan itibaren ki genel hava son derece olumluydu.
2: Doğru.
1: Bu noktada bir sportif direktörün ne kadar önemli olduğunu, diğer kulüplere baktığımızda hem Galatasaray'da iletişimsizliğin, Fenerbahçe'de İsmail Kartal eksenli tartışılan basın toplantıları dikkate alındığında bir sportif direktörün aslında sorumluluğunun sadece transfer olmadığını, sadece gidip işte futbolcu belirlemek ya da teknik kadro belirlemek olmadığını, kendi görev sınırlarını bence çok güzel izah etti. Doğru. Ben bu konuda hakikaten iletişim açısından son derece başarılı oldum. Çünkü krize dönüşebilirdi. Beşiktaş taraftarı da bence bu konuda son derece olgun. Yani sadece bir sportif direktörün kullandığı üslup işte dille alakalı olamaz. Beşiktaş taraftarı da bu konuda bence son derece bilinçli yaklaşıyor. Ben sosyal medyada da görüyorum. Ortalık yangın yerine de dönebilirdi. Buradan bir kriz de çıkabilirdi. Ama Beşiktaş taraftarı baktı ki hakikaten de yani Beşiktaş değerleri, Beşiktaş arması her şeyin üzerindedir ki menajer kaynaklı genel olarak yansıyan haberler zaten bir rahatsızlık yaratmıştı. Ben bu konuda iletişim açısından son derece başarılı buluyorum. Diğer detayları zaten konuşuruz. Keşke bunu bütün kulüpler yapabilse. Diğer kulüplerin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Galatasaray'da da bu bence tartışılan bir konu. Fenerbahçe'de belki henüz tam başlamadı ama daha sıkıntılı süreçte bu konu ağırlıklı olarak konuşacak. Beşiktaş'ta yani bir sportif direktörün bu kadar bilgili, konuya hakim bir kişinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Yani bu yönetimin de başkanın da üzerindeki yükü hafifletecektir. Ayrıca önemli bir teknik direktörünüz var ama belli noktalara kadar bence belirleyici olacaktır basın toplantıları ama burada görünen o ki sadece Muhammed Salah meselesi değil, özellikle yabancı meselesine net bir tavır, net cümle kullanması hiç kafalarda soru işareti bırakmadan, yani bizim bu iletişime ihtiyacımız var. Yani benim bu hakikaten son dönemde izlediğim en çarpıcı basın toplantısıydı. Hiç soru alınmayan toplantıları da görüyoruz. Bunlar çok tartışıldı. Son işte Dursun Özbek, Sayın Özbey'in Kemerburgaz'daki toplantısı soru dahi alınmamıştı. Düzenlenen toplantı bu sefer daha da tartışıldı. Aslında hani kamuoyunu bilgilendirmek, taraftarı belki umutlandırmak, heyecanlandırmak için yapılan toplantı çok daha farklı bir noktaya çekildi. Sanki gazeteciler soru hayır alakası yok. Bugün basın toplantısını da takip ettim de. Yani aynı soruların sorulduğunu da gördüm ama yani büyük bir olgunlukla, net bir şekilde kimseyi küçümsemeden, karşısındaki insana saygı duyarak aslında içimizden biri gibi hareket etmesi bence son derece önemli. Evet, yorumculuk da yaptı. Belki bizi de biliyor meslektaş ki Kartal abiye de buradan tekrar başsağlığı dileyelim. Erdem'le beraber yakın dönemde onlar kayıplar yaşadılar ama basın toplantısına dahi onunla başlaması bu tarih bence çok önemli.
2: Tabii, çok şık.
1: Yani o insani değerler ki bütün Türkiye kilitlenmiş bu toplantıdan, hani verilecek mesajı bekliyor. Ha, onun çıkması aslında hani negatif bir hava var gibi algılandı. Tersi de olabilirdi. Netice itibariyle detayları konuşuruz. Salah neden olmadı, rakamları vesaire ama ben basın toplantısını son derece doğru buldum. Önder Özen'in dilini çok iyi ve başarılı buldum.
0: Şimdi Önder Hoca bence Salah'ı konuşurken herkes bu toplantıyla birlikte bir kez daha Trossard'ın da altını büyük harflerle çizdi. Yani Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine girmiş. Hocanın söylediği gibi Dünya Kupası metriklerinde 17. sırada olan, en fazla şans yaratan oyuncular noktasında ilk 10'da olan bir oyuncu yarın Beşiktaş formasını giyecek dedi Önder Hoca. Yani Trossard transferinin de bu kadar çabuk bir anda, yani çünkü neredeyse 1-1,5 ay gündemde olan bir transfer. Beşiktaş çok büyük bir iş başardı ama Salah transferiyle sanki hani bir anda gündem

0: değişti ve bir daha o konu hiç Trossard'a gelmedi. Bence hatırlatmakta da fayda vardı. Önder Özen yine orada da bence çok doğru bir noktanın altını çizdi.
1: Çok doğru. Negatif olan havayı aldı, pozitife evirdi. Ve bunu önümüze somut şeyler koyarak yaptı. Mesela Nübel'den bahsetti. Bence Nübel de uzun süre konuşulabilecek bir transfer.
0: Ersin'in hakkını verdi o noktada.
1: Ersin'in hakkını verdiği çok doğru. Oyuncularla, gelecek oyuncularla alakalı bir kere listemizde notunu düşerek bence çok doğru bir tavır gösterdi.
2: Lisanslama sürecinde de mesela çok doyurucu hakikaten bilgilendirici bir toplantı.
1: Net. %100.
2: İşte 17 Temmuz. 17 Temmuz'a kadar yapmamız gerekenler. Sonra işte 31 Temmuz.
1: Hedeflerini çok yani net koymuşlar ve onu bize anlattılar. Kamuoyundaki soru işaretleri.
2: Bizim bu cevaplara Beşiktaş sadece Beşiktaş'ta değil, bütün gruplarda ihtiyacımız var.
1: Kamuoyu da ihtiyacı var. Yol haritasını anlattı bize. Beni en çok o mutlu etti. Önce güçleneceğiz dedi. Yani eksik noktalar. Sonra bakacağız dedi. Hani ne yapabiliriz? En son bölümde fırsat transferlerinden bahsetti. Bence yapılması gereken bu. Bana kalırsa taraftarlar da illa isim istemiyor ama bir yol haritası. Ne yapacaksınız? Nereye doğru gideceğiz? Nasıl olacak? Bunları bu kadar net ben uzun zamandır duymamıştım. Nevzat Dindar'a %100 katılıyorum. Bence çok önemli bu.
0: Yıllar sonra bir planlama görüyor
2: işte. Bu kriz anında bu arada hani iyi bir dönemde yapılmış bir toplantı değil. Kriz anındaki bir toplantıydı ve bunu iyi yönetti.
1: %100 çok iyi yönetti. Bir kere güçlü mesajlar verdi. Beşiktaş belki bu sezon değil ama gelecekte en acımasız takım olacak. Bence masanın bu tarafında olmasının da ona kattığı bazı detaylar da var. Vurucu manşetler de verdi. Yani oradaki o toplantıya giden basın mensupları bence manşet çıkaracak çok fazla orada bilgiye erişti.
0: Şu bence çok kritik nokta, hep atlanan nokta. Şimdi futbol direktörünüz böyle açıklamalar yaptığı zaman takım içindeki oyuncular da, konuştuğunuz yani transfer sürecinde olan oyuncular da, sadece bu transfer dönemi için de söylemiyorum yani yarın kış transfer dönemi için, önümüzdeki yıl yaz transfer dönemi için, kulübe olan bakışı da değiştiriyor bence. Hı-hı. Önder Özen. Bir anda Önder Hoca diyecektim alışkanlıktan dolayı. Yani dediğim gibi gelecek oyuncu o iletişimi görüyor. Kulübün içinde olan oyuncu o iletişimi görüyor. Sorun olacaktır mutlaka. Yani ya sorun olmaması mümkün değil. O sorunlar çözülecek gibi görünüyor.
2: Basın mensupları hocam
0: diye. Alışkanlıktan dolayı.
1: Aynen devam ediyor. Aynen.
0: Hep şey dilimizin ucuna o şekilde geliyor.
1: Çok
0: ama
1: önemli bir konunun altını çizdin. Bence o çok net veriyor. Örnek vereyim. Mesela Rafa krizinde nasıl olmuştu, nasıl yönetilmişti? Bir de şimdi burada kriz olmaya çok teşne bir durum var. Eski dönemler olsaydı belki de başkan da çıkmak zorunda kalacaktı, evet, o toplantıya. Tek başına çıktı, göğüsledi, topu yumuşattı ve bıraktı.
0: Gerçekten bence de yani Salah konusunda en azından Beşiktaş'ın durduğu noktayı, neden o noktada durduğunu ama tabii ki yine de kapının açık olduğunu. Tamam. Hani bence en ideal dille, en ideal üslupla zaten hani Önder Özen'den beklenen her zaman budur.
2: Üç kere görüştüğünü söyledi. Hocanın da bir kere, hatta daha sonra bir kere daha telefonda görüşmelerin olduğunu söyledi. Yani bu transfer için bayağı bir mesai harcadıklarını görüyoruz. Ama gelen bilgiler tabii sadece menajer kaynaklı bir kriz olmadığını, Salah'ın taleplerinin hakikaten kabul edilebilecek gibi olmadığını gösteriyor net bir şekilde. Yani özellikle global forma satışı noktasında bütün geliri istemesi hakikaten bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani bugün Beşiktaş'ın 15 milyon euro verdiğini varsayalım. Menajere de 5-6, 7,5 istiyordu, hadi 5-6 verdiğini varsayalım. Ama Beşiktaş'ın uluslararası arenada satacağı formanın bütün gelirlerini Salah'ın alacağı demek, bu hakikaten Beşiktaş'ın imza atacağı bir şey değildir. Yani bunu zaten bir pazarlama stratejisi olarak düşünebilirsiniz. Beşiktaş bu yükün altına belki bu nedenle giriyor. Ben baktığım zaman zaten Önder Hoca'nın kafasında çizdiği, takımda görmek istediği modelle çok aslında örtüşen bir isim.
1: %100 katılıyorum.
2: O agresif çok oyuncu profiline çok da uymuyor. Yani kariyerin uymuyor artık. Trossard, evet, Trossard bu başka noktada ön alan için çok doğru bir isim. Ama Salah biraz daha işte taraftarı heyecanlandıracak, mutlu edecek, forma satışı. Yine işte ne bileyim kapanan takımlara karşı, yani Salah'ın zaten oyuncuğuna kimsenin bir laf ettiği yok ama o agresif takım planlamasıyla çok örtüşen bir isim değildi baktığımız vakit. Netice itibariyle olsaydı kimse hayır demezdi, evet, ama belki de Beşiktaş için hayırlısı olmuştur.
1: Çok önemli, evet, cümleler kurdu. Bir ürünleştirme projesinden bahsetti. Nevzat Dindar'ın söylediği konu kıymetli. Aslında ben İtalyano'nun da kafasında böyle bir oyuncu modeli olmadığını düşünen taraftayım ama tabii ki Salah'a hayır denmez. Doğru bir şekilde, doğru bir modelle Önder Özen'in altını çizdiği kısım daha fazla ürünleştirme onun üzerinden gitti ve çok doğru cümleler kurdu. Hani Beşiktaş seyircisine, taraftarına da Salah olmadı ama küresel şöhreti olan başka bir oyuncu ikamesinin de mesela gündemlerinde olmadığını söyledi. Hani geçmiş dönemlerde ne olur? Salah olmadı. Onun muadili bir oyuncu hemen evet, yazılır.
0: En az gelir. O kadar diyelim. Hani gerçi yani zor da işte bir oyuncuyu getireceğiz orada falan denirdi yani.
2: Fırsat transferi evet, yani fırsatı çıkarsa bak. Beşiktaş değerlendirilir ama Beşiktaş'ın planlamasında Vincenzo Italiano tercihinde ve ilk aşamada yaptığı transferlere bakacak olursak aslında Salah bu noktada çok da örtüşmüyor Beşiktaş'ın stratejisiyle. Bu bir fırsat transferiydi. Beşiktaş'ın önüne geldi. Allah var, başkan da, yönetim de, sportif direktör de, teknik direktör de taraftarı mutlu edecek bu adımı atmaya çalıştılar. Bir noktada olumlu gidiyordu ama işte tabii detaylara girilince Beşiktaş'ın da ilkelerini burada devreye girdi ki bu sadece Beşiktaş'a has bir şey değildir. Her kulübün ilkeleri vardır. Bugün sadece bu transfer değil, Fenerbahçe'de de konuşacağız, Galatasaray'da tabii da konuşacağız.
1: Aynı şekilde.
2: Hiç kimse kulüpten büyük değildir. Kimse de Beşiktaş'tan büyük değildir. Salah evet çok önemli bir oyuncudur ama Beşiktaş'a çok önemli oyuncular da tarihte geldi, gelecek. Yani Quaresma geldi, Pepe geldi, tabii Simao tabii geldi yani. Değil mi? Yani Rafa Silva geldi. Yani çok
0: Mario
2: Guti,
0: Gomez.
2: Guti geldi. Yani Beşiktaş markası kalıcıdır. Salah evet damga vurdu. Dünya futboluna, Premier Lig'e bir dönem damga vurdu. Tartışılı artık şu an o evrede midir? Liverpool'dan ayrıldı. Şu an Türkiye'de yaşamak istiyorsa ve bu ülkede yatırımları varsa ki villa aldığını biliyoruz, İstanbul'u sevdiğini biliyoruz. Beşiktaş bunu bir belki de satrançta hamle olarak da bu duruşu göstermiş olabilir.
1: Doğru.
2: Burada karşı tarafın alacağı mesaj önemli. Eğer o mesajı alırsa Beşiktaş'ın ne kadar ilkeli bir kulüp olduğunu, karşısındaki muhataplarının onun baktığı belki hani bir ön yargısı varsa asla o yapıda, o düşünce yapısında insanlar olmadığını ya da kulübün işleyişinin böyle olmadığını en azından görmüştür diye tahmin ediyorum.
0: Bir de şu kabul edilemez tabii ki. Şimdi benim elimde Muhammed Salah varsa, Muhammed Salah'ı ben tabii ki bir sportif başarı için kadroma katıyorum ama aynı zamanda şimdi forması, ürünü benim buralardan da kar etmem lazım. Yani şimdi Mısır'daki bütün formaların satışından Beşiktaş'ın kar etmesini bıraktım. Bir de zarar edeceksin üzerine. Çünkü yani pay almayacaksın. Bir de üzerine tabii ki haliyle zarar etmiş olacaksın baskıdan dolayı. O zaman zaten hani böyle bir şartın bir dünya üzerinde karşılanması mümkün değil
2: maaş,
0: bence.
2: Maaş hani 15 artı 5 hadi konuşulanları 15 4 artı menajer parası 25'lik bir paket olduğunu varsayalım senelik. Formadan gelecek para belki bunun üzerinde.
0: Tabii.
1: Tabii.
2: Ya bu riske giremez Beşiktaş. Kimse kusura bakmasın. Salah ismine yatırım yapıyorsa yani bunun herhalde bir karşılığı olacak yani tabii. Sadece Salah'ın geçmişine Beşiktaş yatırım yapmayacaktı. Yapmayacak. Oradan bir PR, biz ne bileyim pazarlama olarak görecekti diye düşünüyoruz yani.
1: Tabii bir ürünleştirme modeli olarak öne sürüyor. Bir de çok net olarak Önder Özen şu cümleyi kurdu. Yani eğer biz böyle bir kapının açılmasına izin verirsek bundan sonraki transferlerde de başka oyuncular da o kapıdan geçmek isteyecek. Hani burası da Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarı gidip bir forma, bir ürün aldığında biz herhangi bir yatırımcıya o paranın gitmesi ihtimalini bile düşünmek istemiyoruz minvalinde cümleler kurdu ki bunlar çok önemli. Ya evet siz zaten hani bir ürünleştirme çabasında oyuncuya yaklaşıyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim, bence oyuncuya da orada gereken değeri verdi. Dikkat ederseniz oyuncuyu da kıymetli bir şekilde anlattı. Asla oyuncu üzerinden hikayeyi okumadı. Bu da önemliydi. Bir de karşılıklı bir mesaj varsa da buraya karşı tarafa da çok net olarak o mesajı şimdi gönderdi.
0: Bu mesajı görecek. Yani görmemesi zaten mümkün değil. Bence zaten de dediğin gibi değerli olan en iyi şekilde yani hem oyuncunun hakkını vererek tabii hem de kulübün duruşunu göstererek bunu sunmak.
2: Yani normal şartlarda böyle sansasyonel, sükseli bir transferde eğer iş negatife gidiyorsa, gerçekleşmiyorsa genel olarak medyaya verilen bilgi olmadı, kabul etmedi şeklindedir. Ben masadan kalktık, rafa kalktı şeyini ben hani çok görmedim. Hı. Bu bir ilke meselesi, bir duruş meselesi. Yani bu bundan sonraki belki de sürece

0: etkileyecek ya da diğer transferlere örnek teşkil edebilecek bir çıkış. Yani Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatan bence bir duruş çıkış. Tabii. Yani normal şartlarda işin kolayı kabul etmedi.
1: Tabii.
0: Ben kabul etmiyorum diyor Beşiktaş.
2: Şartlarımız bu. Eğer anlaşacaksanız biz size en son bir teklif sunduk. Bu şartlarda kabul ediyorsunuz. Bu da masada. Siz bilirsiniz diyor Beşiktaş.
0: Bir satrançta bir hamle ise de güzel bir hamle.
2: Tabii bence de. %100.
3: Peki şimdi diğer isimlerle ilgili açıklamalar var. Oraya da bir toparlayalım.
2: Tabii ki.
3: Udokaya'da ayrılacak. O da dedi çok olgun karşıladı. Schalke ile anlaşamadı ama Bundesliga'ya gidecek gibi görünüyor dedi. Amir ile ilgili konuştu. Yine Dünya Kupası'nda oynayan değerli bir oyuncu dedi. Ya bu arada her oyuncu görüşmesinde ki ben bu görüşmelerin böyle yapıldığına da inanıyorum. Yani hem oyuncuyla diyalog çok başarılı hem de sonrasına gelinen nokta önceki yıllardaki o açmazlara baktığımızda çok başarılı.
2: %100. Şimdi Amir ile alakalı şu cümleyi kuruyor. Çok iyi bir pasör.
3: Dünya Kupası'nda da oynayan bir oyuncu.
2: Benim çok dedi. Beğendiğim bir oyuncu hakkında. Ama İtalyano'nun oyun anlayışını anlatıyor. Yani iki kutu arasında gidip gelen daha fazla oralarda iş görmek için çok çaba gösteren daha dinamik bir oyuncu. Sadece profil üzerinden anlatıyor ama mesela Amir için de hiç olumsuz cümle kurmayıp onore ediyor. Bunlar şimdi çok kıymetli.
3: Şöyle Felix Amir yani Udokaya ile Hacı Ahmetoviç ayrılacak Beşiktaş'tan. Muhtemelen de talipleri zaten var. Bu isimlerle ilgili çok sıkıntı olmayacaktır ama Onana ile ilgili hiç dedi hiçbir şey yok dedi. Yani biraz da altı hani karıştırılsa o konunun. Yani diyecekti ki yıllardır hiçbir şey yok hani belki. Vallahi ben biraz o konuda dertli gördüm Önder Özen'i. Bu saati yine başka yani bir transfer gelişmesi olacak ama Cruzeiro bir teklif yapmış orada yaşamak istemedi oyuncu evet. dedi.
0: Nusrati'nin hakikaten pazarı vardır piyasası evet. olur.
2: Doğru.
0: Udokaya'nın piyasasının olması için genelde Beşiktaş elden çıkarmakta zorlanıyordu. Yani açıklamalarından da anlaşılacağı üzere bir Onana da sıkıntı var. Yani onun dışında Beşiktaş'ın gözden çıkardığı oyunculara ilgi olması Beşiktaş için önemli.
2: Evet, tüm detaylara hakim.
3: Bir de kırmızımız var. Aa, o da gelecek iyi. İsimlerle ilgili. Beşiktaş'ın gündemindeki isim değerli izleyenler. Julian Jeffrey Chabo. İtalyano'nun da eski öğrencilerinden bir tanesi. Chabo. Beşiktaş Stuttgart'tan Chabo ile ilgileniyor savunma hattını ama aynı zamanda tabii Leo Pereira transferine bağlı olarak bu transferin daha ilerleyip ilerlemeyeceğini söyleyebiliriz aslında.
0: Basın toplantısında galiba Pereira sorusuna hem var deyip hem de hocanın eski bilmem öğrencileri vesaire üzerinden bir daha önce sanki burayı işaret etti Önder Özen.
3: Biraz Nevzat böyle 50-50 gidiyor gibi hissettim ben. Yani Pereira da hani
2: listemizde var.
3: Listede peki, var. Chabo da listede var.
0: Pereira isim olarak soruldu ama cevapta hoca, hem o hem de hocanın daha önce çalıştığı oyuncular ifadesi.
3: Ne güzel biliyor musun? Şimdi devre arasında Beşiktaş Agbadu'yu aldı. 1,5 ay boyunca biz burada ikinci bir stoperi konuşamadık.
2: Konuşamadık.
3: Yani sabah Agbadu, öğlen Agbadu, akşam Agbadu, ertesi sabah yine Agbadu şeklinde olay devam etti. Şimdi Pereira mı olur, Chabo mu olur bilmiyorum ama alternatifli bir listenin olması ve bir oyuncu hani üzerinde çok durulmaması, tarihe uygun hareket edilmesi, diğer oyuncuya geçilmesi bu Beşiktaş adına bence olumlu hareket olarak görülüyor diyelim. Efecan Öztaş hattımızda. Efecan'a bir merhaba diyelim ve tabii Chabo'yu soracağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler Efecan. Bugün Leo Pereira isminden bahsetti Önder Özen ama Chabo da Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. İtalyano'nun eski öğrencisi. Stüdyoda biz biraz 50-50 olarak görüyoruz iki oyuncunun transfer ihtimalini ama bilmiyorum. Sendeki yüzde belki daha değişiktir. Bize neler aktarmak istersin bu transferlerle ilgili?
4: Evet Ömer Saraç, ben de aslında size katılıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Leo Pereira ismini Türkiye'de ilk daha spor ekranlarında söylemiştik. Yaklaşık 2 hafta önce bu isim gündeme gelmişti. Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını Vincenzo Italiano ve Önder Özen eş zamanlı yürütüyorlar. Onu söyleyelim. Burada da Gökhan Keskin'in Leo Pereira ismini raporladığını belirtelim. Orada Beşiktaş resmi teklifini yaptı Leo Pereira için. Flamengo'nun kararını bekliyor. Bu teklif ilk olarak 8 milyon euroydu. Ardından Flamengo ekibi 12 milyon euroluk bir talepte bulundu. Ama şu anda görüşülen rakam 10 milyon euro. Beşiktaş Flamengo'ya 10 milyon euroluk son teklifini iletti. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. 3+1 yıllık. Oyuncu da Türkiye'ye gelmek istiyor. Onu belirtelim. Ama Flamengo'nun henüz bir net kararı vermiş

0: olmadığını da aktaralım. Beşiktaş orada Flamengo'nun kararını bekliyor ama arka planda da işleyen, eğer olumsuz bir durum olursa diye hazırda tutulan bir başka isim daha var. Buradaki siyah beyazların izlediği politikada sizin söylediğiniz gibi sadece tek bir oyuncu üzerinden değil, alternatifler üzerinden de ilerliyor. Vincenzo Italiano, eski öğrencisi olan Jeffrey Çabatu gündemine aldı. Stuttgart'ta oynayan Alman oyuncu için resmi teklifini yaptı. Siyah beyazlı ekip Vincenzo Italiano'da Spezia döneminde eski öğrencisine sıcak bakıyor. Beraber aslında orada iyi işlere imza atmışlardı. Şu anda Stuttgart'ta özellikle şunu da belirteyim, stoper tandemi için Nübel'in eski takım arkadaşı, hem Italiano'nun hem de Nübel'in eski oyuncusu. Yani burada Beşiktaş savunmada net adımlar atmak istiyor. Yabancılık çekmeyecek isimlere gidilmek isteniyor. Onu da aktaralım. Burada bir bilgi olarak verelim. Çabot'u öğle saatlerinde ben yine Türkiye'de ilk biz ismini vermiştik Alspor ekranlarında. Burada da Flamengo'nun kararı beklenirken de arka planda Beşiktaş Çabot'a da ilgi duyuyor. Resmi teklifini iletti ve artık orada iki oyuncudan gelecek kararı bekliyor. Vincenzo Italiano da burada hızlı bir şekilde hareket edilmesini istiyor. Burada ön plana çıkan özellikler de şunlar, onu da belirteyim. Ayağıyla iyi oyun kurulabilen, öne iyi hamleler yaptırabilen bir sol stoper anlayışı var hocanın ve bunun üzerinde de transfer politikaları sürüyor ki Flamengo'da dün gol attı Leo Pereira, onu da belirtelim. Önder Özen de zaten basın toplantısında bunu söylemişti. Ama bugün de Çabot ismi gündemde, onu aktaralım. Bu iki isim arasında hangisi daha hızlı bir geri dönüş sağlarsa Beşiktaş bu iki oyuncudan birisinin kadrosuna hızlı bir şekilde katacak. Dediğimiz gibi Vincenzo Italiano'nun önlerinden şunu ifade etti basın toplantısında. Eski öğrencilerinden de görüştüğümüz bir isim var dedi. Bu isim de Jeffrey Çavot. Yani onu da belirtelim. Net bir aslında aktarmış bilgi olarak söyleyebiliriz yani bunu da, ama %50-50 kısmına ben de sizin söylediğiniz gibi katılıyorum. Ama dediğim gibi burada ilk olarak bakılan durumda sol ayakta olan, sol stoper olan, uzun boylu profil, sert bir profil ve oyunu iyi kurdurabilen bir oyuncu istiyor Vincenzo Italiano. Bu doğrultuda da bu iki isme gidilmiş durumda şu anda Ömer Saraç.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler aktardığın gelişme için. Çabo ismi bugün gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Biz sana teşekkür edelim. Stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz bu transfer gelişmesini. Babası Alman, annesi Fransız. 5 dil birden konuşabiliyor. Çabo. O yüzden de ismi Çabo diye okunuyor. Tamam. Şimdiden hani merak edenler için öyle söyleyelim. Jeff Çabo. Valla fizikli bir oyuncu ama yani 1.95 boyu, 95 kilo ama fiziğine göre de hareketli bir oyuncu diyebiliriz. Onunla ilgili en güzel benzetmelerden bir tanesi şu, Alman bir futbol spikeri tarafından yapılan, herhangi bir kulübün kapısında dursaydı o kulübe kimse kaçak giremezdi diyor.
2: Çok güzel.
1: Wolf Christoph Fuss demiş bunu. Yani önemli transferlerden bir tanesi olacaktır. Bir sol stoper arıyor Beşiktaş. Pereira da değerli bir oyuncu. Ama tabii Çabo'nun avantajlarından bir tanesi, hem Nübel'le geçen yıl beraber oynadı ki birçok maça beraber çıktılar. Çabo da düzenli 11 oyuncularından bir tanesi. Hem de Spezia'dan Italiano'nun eski öğrencisi. Evet.
2: Ömer Saraç, sen çok güzel tanımladın. Ben şöyle katkıda bulunmaya çalışayım. Bir kere Beşiktaş'ın ön alan baskısında çok doğru, oraya uygun stoper modeli. Ön alan presinde takımı arkadan oraya taşıyacak. Takım pres yaptığında o alanları kapatacak. Takım boyunun uzamasına sebep olmayacak. Güçlü, özellikle 1.95 boyunda temaslı oyundan kaçınmayan, bence çok doğru bir profil. Ama şunu da söyleyeyim, eğer Leo Pereira imkanı varsa, bana kalırsa iki stoperi birbirinden ayıran konu Leo Pereira şef bir stoper. Evet. Yani yanındakini de oynatma konusunda Çabo'dan daha mahir. Bana kalırsa ben önceliklerinin Leo Pereira olduğunu düşünüyorum ki bunda da doğru, ama Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir bölge, evet, sol stoper, sol ayağı iyi, oyun kurucu özellikleri olan stoper, doğru isimlere gidiliyor. Tabii bakacağız, süreci izleyeceğiz. Burada ben özellikle şu hatırlatmayı yapayım. Önder Özen'in toplantısından şu notu almıştık. Katılır katılmaz hemen ilk toplantının ardından neredeyse başkanın odasında Nübel harekatı için çalışmalar başlanmış. Beşiktaş'ın gittiği isimler öyle laletten herhangi bir menajer önerisi değil. Beşiktaş'ın hedefleri var, planları var, A, B, C şıkları var. Çabo'da bunu görüyoruz. Leo Pereira hamlesinde bunları görüyoruz. Beşiktaş doğru hedeflere ilerliyor.
1: Evet, Pereira da dün gol attı. Takımının Sao Paulo'yla oynadığı maçta maç 1-1 bitti. Tek gol

0: Pereira'dan geldi ama bir frikik golü değil, onu söyleyeyim. Frikikleri de çok meşhur. Arka direkte bir korner sonrasında golü buldu. Nevzat, ne dersin stoper transferine? Pereira mı, Çabu mu? Beşiktaş önemli bir takviye yapmak istiyor stoper hattına.
1: Yani stoperde Beşiktaş'ı yukarı çekebilecek, Beşiktaş savunmasına daha güçlü hale getirecek oyuncular. Sonuçta ben de Beşiktaş'ın bir plan çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyorum. Geçmiş yıllara oranla bu konuda daha stratejik hareket ediyor Beşiktaş. Daha agresif Beşiktaş hedefleniyor. Bu çerçevede yapılan transferler var. Stoper konusunda da Çabo bildiğimiz bir oyuncu Stuttgart'tan, diğer taraftan Pereira ismi yine Beşiktaş'a fazlasıyla yazılıyor. İki oyuncu da çok özel oyuncular. Yani sonuçta Beşiktaş bence bu transfer döneminde doğru işler yapıyor. Çok fazla belki yani transfer gözükmüyor ama aldığı oyunculara baktığımızda hepsi belli bir plan çerçevesinde hareket edilerek alınan oyuncular. Sonuçta Önder Özen'in basın toplantısında altını çizdiği bir nokta var. Yani hem yerel rekabet, ki yerel rekabette aslında işleri çok kolay gözükmüyor. Yani bir tarafta Fenerbahçe çok ciddi transferler yapıyor, yapacak gibi gözüküyor. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Trabzonspor
2: çok iyi geliyor.
1: Geçen sene inanılmaz işler yaptı. Şimdi yerel rekabeti bu kadar önemseyen mi Beşiktaş? Yani bu ligde birçok maçı rakip yarı alanda oynayacak. Yani aynı zamanda tamam Avrupa'da da bir noktada başarı hedeflendiğini ifade etti ama yerel rekabette özellikle bu tarz böyle öne çıkışları, yani takım boyunu kısaltacak hamlelere, oyunculara ihtiyaç var. Bakalım, yani sonuçta heyecan verici. Her yeni isim heyecan vericidir ama ben Beşiktaş'ın bu sene, bu sezonki transferlerini böyle şeyi görmüyorum. Yani böyle hani menajer önerisi, işte fırsat vesaire şey değil yani. Bir plan var, isimler belli, profiller belli.
2: Doğru.
1: Buna göre doğru isimlere doğru gidilmiş gibi gözüküyor.
0: Evet, bu arada bence şu da çok önemli. Şimdi iki isim de hem performans olarak hem de planlama olarak çok zekice şu anlamda. Eğer Pereira gelirse Calan ile birlikte, biri Brezilyalı, diğeri Portekizli, zaten aynı dili konuşan tandemde iki isim olacak. Bence önemli noktalardan bir tanesi. Çabo gelirse, Çabo da yani ben iki sol stoper olduğu için, hani ikisi de sol stoper olduğu için Calo ile oynayacaklarını düşünerekten, hocanın da Calo'ya daha sıcak baktığını düşünerek tabii bu değerlendirmeyi yapıyorum. Çabo da gelirse Calo ile birlikte oynayacak. Arkasına Nübel, Nübel Çabo zaten beraber oynuyorlar. Hatta ben oraya Uattara'yı da ekleyeyim. Şöyle, o da sol bek, Fransızca konuşuyor. Çabo zaten Fransızca konuşuyor. Calo zaten ondan sonra baktığımızda Beşiktaş'ın, o da hani Portekizli ama o anlamda uyum sağlayacak isimlerinden bir tanesi. Yanındaki de Murillo zaten İspanyolca konuşuyor. Yani hem dil anlamında, dil birliği olaraktan, ya da daha önce beraber oynamış oyuncuları Beşiktaş bir araya getirmeye çalışıyor. Ben bunun bir tesadüf eseri olduğunu düşünmüyorum. Bu da planlamanın bir eseri gibi görünüyor.
2: %100 çok önemli detay. Savunmada bir dil birliği olacak, senin altını çizdiğin gibi. Bir de gidilen hedeflere bakıyorsunuz. Ya birbirine benzer profiller. Oyun kurucu stoperler, güçlü stoperler. Ön tarafta takım gittiğinde takım oyunu kısaltacak. Ya öyle iki stopere gidersiniz ki bu çok tartışılabilir. Çok farklı özellikleri olan. Ama burada doğru planlama ve doğru hedeflere adım atıldığını bize gösteriyor. Tabii tüm bunları sahanın içerisinde görmek gerekiyor. Yani sonuçta evet, bizim kafamızda tandem belki çok teorik olarak doğru duruyor ama tabii mesela ön tarafta Uttara, Trossard hikayesi mesela üzerinde konuşulması gerek. Trossard evet merkeze çok rahat kayıyor. Yani Uttara sürekli önde, dinamik, patlayıcı. Ben Murillo ile mesela o asimetrinin çok doğru olacağına inanıyorum.
0: Bir de ben hep Ferdi Tadic örneğini verdim. Uttara ve Trossard neredeyse hani bu profile uyan ikili.
2: Değil mi? Kim merkeze geçecek, kim kanatta olacak, kim içeriye evrilecek, ki son dakikalarda seyretme şansı bulduk ama yani Uttara da sürekli bindiren bir bek. Bize bunu çok net olarak gösterdi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak baktığımızda o hedeflere doğru adımlarla gittiğini bize gösteren çok fazla done var. Ya hazırlık maçını seyrediyoruz. Sürekli bastıran Beşiktaş. Mijnat maçını seyrediyoruz. Bence kırmızı karta kadar da oyun gücünü elinde tutan bir Beşiktaş. Ya hiç beklenmeyen, hiç üzerinde konuşulmayan İlhan Fakılı gerçekten orada iş görüyor. Bence çok önemli bir profil ki süre alacak. Ya buradan İtalyano'nun formayı hak edene çok net olarak vereceğini, isimler üzerinde durmadığını net olarak görüyoruz. Bence en önemli hamle önce Önder Özen, arkasından İtalyano hızlı bir şekilde hemen hocanın kafasındaki şablonun oturduğuna dair emareleri çok net gördük ve bunu Beşiktaş'ın futbol direktörü bize söylüyor.
0: Peki, Fenerbahçe'ye geçerken de herhalde Beşiktaş bölümünü şöyle tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Hem Amerika'nın hem de dünyanın en önemli aktivistlerinden olan Martin Luther King'in o sözü "I have a dream" yani bir hayalim var. Önder Özen'in açıklamalarında da bunu görüyoruz. Bu yapılanmada görüyoruz. Beşiktaş'ta işler belki Salah transferinde biraz sıkıntılı gibi görünse de bence planlamaya uygun gidiyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de önemli bir gündem var Nevzat. Sen de değinmişsin geçtiğimiz günlerde yayında. Fenerbahçe Leao'yu gündemine aldı ki oldukça da önemli girişimler var Leao'yla ilgili. 35 milyon euro, 40 milyon euro bandında transferi bitirmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Tabii Leao transferi de birden bitecek bir transfer değil ama Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisinde olduğunu söyleyelim.
1: Ya, geçen hafta ben aslında Galatasaray'la ilgili iş sürerken Fenerbahçe'yi gördüm. Yani Fenerbahçe'nin bu transferde daha iddialı, daha ısrarlı olduğunu gördüm. Aldığım bilgi bu çerçevedeydi ve burada Fenerbahçe'nin Leao transferinde iddialı olduğunu, Galatasaray'ın masada olmadığını ama İtalyan menşeili, İtalyan basını kaynaklı haberlerde ise Galatasaray'dan da teklif yapıldığı şeklinde bir takım haberler vardı. Profil olarak Fenerbahçe'ye uygun olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Vedat Boric'i aldı, işte Ake Greenwood ama baktığımız vakit özellikle sol önde tamam Songornik maçı belki ölçü değil. Kerem'i değerlendirmek için bir işte ön eleme maçına bakıp hareket etmemek lazım ama Fenerbahçe'nin bu pozisyonunda sadece bu sezon özelinde değil, geçen sezonda zaman zaman tartışılan bir pozisyon. Çünkü Kerem Fenerbahçe'ye kattığı şeyler var ama daha fazlasını verebilir mi? Daha fazlasını yapabilir mi? Ya belki işte Vedat Muriç de oynasa daha farklı yapar, performansa imza atabilir ama genel olarak gördüğüm Fenerbahçe'nin ön tarafta yapmayı planladığı hamleyi sola kaydırdığı şeklinde. Yani Fenerbahçe Jirasi olabilir ya da Sörlot olabilir. Başka isimlerde yazılıp çizildi. Netice itibariyle Fenerbahçe bir golcü daha belki alacak. Ama şu an için teşhisi doğru koymak lazım. Fenerbahçe için teşhisin doğru konulduğunu bu sezon görüyorum. Yani en azından yapılan hamlelere baktığımızda belki işte yabancı düzenlemesiyle ilgili Fenerbahçe bir sıkıntı yaşayabilir. Görüntü o. O derindeki yabancı sayısının fazlalığından dolayı. Ama genel olarak Leo gibi bir fırsat varsa hem bir fırsat hamlesi, fırsat transferi ki Galatasaray Osimhen de bunu yaptı. Leo da Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek hem sol kanatta hem yeri geldiğinde en uçta oynatabileceğiniz popülaritesi olan taraftarı bu anlamda gerçekten heyecanlandırabilecek ve size ekstra puanlar kazandırabilecek özelliklere sahip. Fenerbahçe'nin ortamı da tabii Fenerbahçe'nin genel kulüp yapısı da işte taraftarının gücü de Leao gibi mental olarak sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncu ki Milan son evresinde bunu yaşadı ama en üstü de gördü. Yani Fenerbahçe ona tekrar o duyguları hissettirebilecek bir kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe için ben bunu risk olarak görmüyorum. Bir fırsat olarak karşınızda Leao varsa transfer edersiniz. Şu pozisyona, kendi pozisyonuna baktığımızda dünyadaki en iyi oyunculardan bir tanesi. Tartışmasız. Yani bugün belki işte o pozisyon. Vinicius 1 dersin. İşte birkaç tane oyuncu sayarsın. Evet, yani çok fazla sayamaz. Ama Leao o gün dünyada belki bu mental problemleri yaşamasa kim var? Ya Paris Saint Germain'in bile belki düşünüp tasarlayabileceği de orada Kravetska var belki. Yani onu Paris çok uç bir örnek ama netice itibariyle dünya önemli. Üzerindeki en iyi 10 takıma çok rahat transfer olabilecek yetenekte bir oyuncu. Ben oyunculuğuna asla söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe'nin de Leao'yu tekrar sahaya çekebilecek şeyi var, potansiyeli var.

0: galiba İtalya Milano'ya evet. gitmiş. Fenerbahçe masada. Oradaki şartlar tabii. Bence Fenerbahçe pazarlıkta da güçlü. Şu an Leao için Avrupa'da gördüğüm kadarıyla böyle çok Fenerbahçe dışında
1: yok.
0: Bir kulüp yok. Ciddi anlamda güçlü bir kulüp yok.
2: Yok çünkü hala 60 milyon euroda direten bir Milan var. Leao'nun da form durumu ortada. Dünya Kupası'nda da istediği çıkışı yapamadı. Çok da fazla süre bulamadı zaten. Yani Fenerbahçe tabii bu fiyatı ne kadar aslında altına çekecek? Transfer biraz da bu şekilde bitecek.
1: Şimdi önemli bir oyuncu. Evet Leao. Fakat ben paketi merak ediyorum. Yani 100 milyon euroluk son kertede ulaşacak bir paketten bahsediliyor. Benim kendi tezim de şu. Evet Leao uygun bir fiyat olursa takıma katılabilir mi? Alınabilir mi? Alınabilir. Bir mental durumundan benim şüphelerim var. Ben geçen sezon mümkün mertebe maçlarını seyrettim. Bir maçta müthiş bir performans gösterirken sonraki maçlarda çok dağınık bir halde görebiliyorsunuz. Oyuncunun kendi hikayesiyle bu alakalı olabilir. Fenerbahçe'ye geldiğinde bambaşka bir motivasyonla, bambaşka bir Leao, tepede bir Leao görebilirsiniz. Ama benim tezim şu, elinizde Vedat var. Son dönemde sürekli şunu duyuyoruz. Kanatta oynayabilen, santraforda oynayabilen. Fenerbahçe'nin iki güçlü santrafor olması gerekiyor bence. Ya Vedat var elinizde, aynı kabul şey. Ediyorum. Mesela çok önemli bir yerden geliyor. Orada da başarıyla geliyor ama... Ben Vedat Vlahovic, Vedat Watkins, Vedat Troy Parrott ki Troy Parrott'ın Fenerbahçe'nin geniş listesindeki isimlerden biri olduğunu biliyorum.
0: İkisi bir arada oynamayacak yani iki tane önemli oyuncudan birisi yüksek ihtimal kulübede ama Leao varsa Leao Vedat yaparsın. Vedat yoksa Leao'yu öne de çekebilirsin. Yani Leao biraz çok kullanışlı bir oyuncu.
1: Ya bana kalırsa mesela Vedat'ı koymuşken arkadan mesela Watkins'la da oynayabilirsiniz. Mesela ben Fenerbahçe'nin yeni döneminde
0: Watkins sol taraf... arkada bence olmaz ya bilmiyorum.
1: Ben arkadan getirebilirim. Şey ya benim penceremde o. Tabii ki ben senin fikrine %100 katılıyorum. Mesela Troy Parrott. Keşke bence Troy Parrott olsa.
2: Halen nasıl Azeltmar'da onu da çok anlamış ki, değilim yani.
1: Country City'le Ipswich Town istiyor ve 30 milyon euro bandında da ama bitirilebilir bir oyuncu. Bir şey.
0: Şimdi Cem, Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak zorunda. Kendi perspektifinden, ha, penceresinden tabii, bakacak bakarsın. Olursak Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım o vaatte bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Şampiyon yapacak hamledir Leao. Parrott falan, Watkins'ler falan kulağa geliyor da seni şampiyonluğa Leao götürür.
2: Peki. Trabzonspor, Rene Mitongo ile her konuda anlaştı. Trabzonspor'dan bir transfer girişimi. Rene Mitongo ile Trabzonspor her konuda anlaştı. Bu transferin şimdi detaylarını konuşacağız tabii ki. Cem, Trabzonspor genç bir oyuncuyu transfer etmek üzere. Mitongo transferi. Biraz da yeni Lukaku diye adlandırılan bir isim. Felipe Augusto'dan sonra bir boşluk da olmuştu o noktada ve Trabzonspor'da standart Liège forması giyen ki Avrupa devlerinin de peşinde olduğu 2008 doğumlu Mitongo'yu kadrosuna katmak üzere.
1: Trabzonspor geçtiğimiz yıllardan itibaren hep doğru hedeflere, doğru adreslere gidiyor ve eksik olan bölgelere yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu çok net olarak görüyorsunuz. Hazırlık maçında Terry Karadeniz oynadı. Çok çok iyi bir performans gösterdi bence. Ki Kuzey'den apayrı bahsetmek lazım. Bence çok gelecek vaat eden bir oyuncu. Mesela Pina Karadeniz mutlaka süre alabilecek bir ikili. Çok net olarak çıkılan oyuncudan sonra alınan oyuncunun dönüp baktığınızda o bölgeyi doldurması beklenen ve potansiyel olarak da biraz önce senin altını çizdiğin tanımlama çok heyecan verici bir tanımlama. Trabzonspor genel olarak doğru oyunculara gidiyor ve doğru profillere gidiyor. Metehan Mimaroğlu gibi bir isme gittiler. Bence yani alt liglerin de gediklisi ve özellikle Trabzonspor'da süre alabilecek bir oyuncu. Mesela Noah Saviola isminden çok bahsedilmiyor. Bence ligde çok
2: kendisinden
1: konuşacağız.
2: Kendisinden bahsettirecek bir oyuncu.
1: Kesinlikle. Yani sol ayaklı sahada oynatıyor. İçe girişleri, içe dalışları ceza sahasına merkeze. Trabzonspor'un eksik bölgeleri var. Bir kere Fatih Tekke'nin açıklamalarına bayıldım.

0: çok net olarak bence Fatih Tekke Hoca da kendini geliştirmiş. Mesela düşük bölge savunmasından bahsetti bize. Hep duymak istediğimiz konular. Yani oyunu seven kitle olarak bizi merak eden, çeken. Mesela ben hocanın ne yaptığını anlayamamıştım. Çünkü genelde hazırlık maçları böyle kolaydan zora planlanır. Çok önemli bir rakiple zor bir rakip seçilmiş ama bütün bunların perde arkasındaki planı aslında biz sadece o düşük bölge savunmasını görebileceğimiz. Çok net olarak planlanmış işler. Bence Trabzonspor'da her şey doğru, olumlu gidiyor. Tek mesele Trabzonspor'un bir sabır göstermesi inşa sürecine. İlk sezon gösterildi. Bence çok önemli noktalara geldiler. Artık organizasyon gelişiyor. Bence bundan sonra da çok daha iyi yerlere gidecek Trabzonspor.
1: Mitongo'nun Como, Fiorentina, Juventus ve Milan gibi devlerin kıskacında olduğunu söyleyelim ama özellikle Juventus ve Milan'ın elinden Trabzonspor'un aldığını söylemek lazım. Tabii ki imza olduğu takdirde.
0: Çok önemli.
1: Dediğimiz gibi yeni Lukaku zaten oyuncunun fotoğraflarına da bakan futbol severler aşağı yukarı ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaktır. Yani tabii ki fotoğraftan sadece bir oyuncu analizi yapılamaz ama fiziken ve hani o verdiği havayla diyeyim ben oyuncu gelecekte zaten önemli bir isim olacağını, fiziken önemli bir isim olacağını gösteriyor. Sağda da yeteneğini
0: Lig'de
1: gösteriyor.
0: Bir tane baby Lukaku vardı. Burada da Tedesco'ya bir gönderme yapalım. Şerif için kullanıyordu o cümleyi. Evet. Belki de ikinci baby Lukaku da Trabzonspor'da olabilir.
1: Yine Nevzat, Trabzonspor adından söz ettirecek bir transfere imza atmak üzere.
2: Ya bir santrfor transferi, genç bir oyuncu. Yani Trabzonspor bu anlamda özellikle genç oyuncu konusunda Oala ile beraber, ki Augusto da buna dahil edilebilir. Yine diğer genç oyunculara baktığımızda Trabzonspor alıp bir süre oynatıp parlatabilir bir kulüp noktasına geldi. Yani futbolcular için de artık bence referans olabilir. Sonuçta futbolcu da bakıyor. Trabzon formasıyla 6 ayda bir futbolcu şu kadar değere ulaşabiliyor. Bu anlamda Trabzonspor doğru yolda. Tabii oyuncuyu tanımıyorum. Sadece hani yeni Lukaku, baby Lukaku benzetmeleri yapılıyor ama işin içerisinde diğer İtalyan devlerinin olması bence önemli. Como, Fiorentina, sen Juventus, de söyledin, Milan, Juventus. Yani Trabzonspor'un Belçika kanadında iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Fransa değil, Belçika kanadı da Trabzonspor mutlaka iyidir. Sonuçta Oanaçu'nun bir şekilde yedeklenmesi gerekiyordu. Karadeniz değil, o pozisyonu dolduracak oyuncu. Karadeniz biraz daha
0: açık.
2: Açıkta olan oyuncusu, açıkta oynayan bir futbolcu. Bakalım ya, heyecanla bekliyoruz. Sonuçta ben Trabzonspor'un transferlerini bu anlamda böyle hep izlerken merak ediyorum, keyif alıyorum. Fatih Hoca da oyuncu geliştirmeye müsait bir teknik direktör. Bu anlamda futbolcu da transfer olurken, şimdi oyuncunun hani şeyine baktığınızda zaten 18 yaş arasında, yani bir geçmiş yok. Standart yaş ve Belçika altyapısı. Yine Belçika U19 milli takım oyuncusu. Belçika'da bir atılım içerisine girecek. Orada biliyorum teknik direktör diye kim en son geldi?
1: Belçika'da Van Bommel geldi.
2: Van Bommel ismi de mesela beni heyecanlandırdı. Ya. Genel olarak milli takımlarda bir furya var. Yani iyi hocalara gidiyor. Klopp. Yani son 4 sene sonrasını hiç hayal edemiyorum. Nasıl bir şey oluşacak? Evet, yani
1: tam yeri gelmişken ben de bir kamu spotu yapayım. Bu heyecan verici teknik adamlar da ilk kez takımlarıyla Turkuaz Medya ekranında çok sahne güzel alacak. Onu da söyleyelim.
0: Çok güzel.
2: Bu çok iyi.
0: Bizi izlemeye devam etsin.
2: Yani milli takımlar böyle önemsenmiyordu sanki. Bu Dünya Kupası'yla beraber teknik direktörlerin tercihleri, özellikle dünyanın en iyi hocaları olarak kabul edilen bir işte klubun, herkesi şaşırtarak bir anda işte Alman milli takımı, ki Alman yani belki jenerasyon olarak çok iyi bir noktada değil ama bir yapılanmaya gidiyorlar. Onlar da ayağa kalkacaklar diye tahmin ediyorum.
1: Bir de çok acayip basın toplantısıydı o. Canımı sıkmayın bakın basıp giderim gibi bir toplantı
0: vardı. Çok açık, samimi.
2: Evet. Kesinlikle öyle. Klubun zaten basın toplantıları hep öyle. Van Bommel yine ondan da çok umutluydum ben teknik direktörlük kariyerinin başlangıcında ama yine şu an Belçika milli takımın başına gelmesi de önemli. Sonuçta Belçika milli takımın havuzunda olan bir oyuncu, yani göz hapsinde olacaktır ve Trabzonspor futbolcu da Mitongo'ydu değil mi? Mitongo bir fırsat olarak görecektir.
1: Geçen yıl iki büyük şampiyon oynadı. Bir tanesi U17 Dünya Kupası oynadı. Dört maçta dört golü var ama o gollerin tamamını tek bir maçta Fiji'ye karşı attı. 7-0 kazandı Belçika. Dört gol attı Mitongo. Bir de Avrupa Şampiyonası oynadı. U17 Avrupa Şampiyonası oynadı. Orada da üç maçta görev
2: i̇smi,
1: aldı ama sadece bir kez 11
2: oynadı. Futbolcuyum diyor. Golcü. Mitongo.
0: Mitongo atar.
2: Yani şey var.
1: Yakın değil mi?
2: Yakın. Yani
0: atarım attırırım diyor Mitongo.
1: Peki. Trabzonspor'a tabii hayırlı olsun diyelim. Hayırlı İlerleyen saatlerde, günlerde bu transferin tabii detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Biz dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de Leao konusunu tamamlayalım. Şöyle görüyorum, yani geçtiğimiz günlerde söyledim. Bir daha kısaca söylemeye çalışayım. Bir tarafta Greenwood, merkezde Asensio, önde Vedat Muriç. Greenwood işte Lig 1'de ne kadar önemli tabela yaptığını biliyoruz. 26 gol 11 asist. Asensio geçen yılın tamamında 13 gol 13 asist. Vedat Muriç La Liga'da 23 gol.
0: Tabii.
1: Yani baktığımızda Fenerbahçe bu isimlerden zaten çok önemli gol katkısı alacak. Kerem ne kadar oyun olarak doyurucu olmasa da tabel olarak 15 gol 10 asist, 25 gollük bir katkı. Çift taneden aşağı inmiyor zaten. Bu sene de hani oraya çift tane yazdığımızda Fenerbahçe'nin Leao'ya mı yoksa bir santrafor transferine mi ihtiyacı var? Çünkü geçen yıl Fenerbahçe'li taraftarlar şampiyonluk gittikten sonra, hatta bu yazın başında, yani yeni yönetim belli oluncaya kadar geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yaparken hep santraforumuz olsaydı diye konuşuldu. Şimdi ben de diyorum ki Vedat Muriç ile ilgili bir sıkıntı olursa, Allah korusun tabii ki istemeyiz ama bir sakatlık olur, başka bir durum olur. İşte o zaman ne olacak? Sidiki Şerif'le şu anki planlamada yer aldığı için söylüyorum, Fenerbahçe Talisca'ya kalacak. Öyle olunca da Fenerbahçe taraftarların geçen yılki travması tetiklenebilir. Bu anlamda da yani Fenerbahçe'nin aynı şeyi yaşaması bence camia olarak zor gelebilir. Tabii ki bu karar Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın, teknik heyetin ama... Yani Leao da gerçi önemli bir isim ama benim kendi görüşüm Fenerbahçe'nin santrafor transferi yapmasının daha ideal olacağı yönünde.
0: Ben linç yemeği göz önüne alarak şu cümleyi kuracağım. Kerem var orada. En sarsıntılı dönemde. Icardi'si yok. Pavlis'i yok. 15 gole etkisi var. Şerif çok kıymetli bir oyuncu. Ki zaten sol ön asıl meselesi. Şimdi evet, Leao'yu alın uygun fiyatlarda ama Leao'yu aldıktan sonra bana Vlahovic'i de alın, Darwin Nunes'i de alın, Troy Parrott'u da alın. Yani sadece bir Leao'yla o işi bitirmeyin. Leao, Vlahovic paketine varım. Leao, Darwin Nunes paketine varım ki Fenerbahçe'ye Darwin Nunes önerildi.
1: Ama sanki bir takviye yapacak gibi Fenerbahçe.
0: İşte asıl mesele o. Bana kalırsa ben elimdeki kadroyu aldığımda, o bulmacaya baktığımda ben Leao'ya o 100 milyonluk paket riskine girmem. 35-40'lara inerseniz, ki ben halen şunu iddia ediyorum, Fenerbahçe'nin güçlü santraforlara ihtiyaçları var. Mesela evet, Vedat bence çok önemli bir oyuncu. Evet, Fenerbahçe'nin birçok ön taraftaki sorunu çözebilecek ama bana kalırsa ben Leao riskine o bahsedilen rakamlarda girmem. Fenerbahçe'nin güçlü santraforlara ihtiyaçları var. Sadece Vedat'la o bölümü çözemeyiz. Uzun bir maraton var. Ziraat Türkiye Kupası oynayacak Fenerbahçe. Avrupa'da yoluna devam edecek. Evet, oyuncu çok iyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Ama oyuncunun mental açıdan yaşadığı kimi sıkıntılar var. Bunları burada ne kadar siz absorbe edebileceksiniz? Fenerbahçe tırnak içinde oyuncuyu ne kadar rehabilite edebilecek? Kerem atıyor, attırıyor. Mason Greenwood atar, attırır. Ön tarafta Asensio var. Mesela Asensio ile birlikte ben Greenwood'un çok çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Vedat var. Oraya bir güçlü santrafor daha alın. Bir de alın da ne kadar alın? Daha elinizden hiçbir oyuncu çıkmadınız. Ya Fenerbahçe'nin en büyük sorunu sadeleşme. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu doğru sadeleşme. Bir de eldeki oyuncular. Şunu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu önemli bir oyuncu. Ama siz ona sahada verdiğiniz süre çok kıymetli. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu, eğer Leao transferi olursa, ben Kerem Aktürkoğlu'ya yolları ayırırım. Kerem kenarda oturursa Fenerbahçe'ye ben ne kadar katkı verir emin değilim. Ki geçmiş tecrübelerden de oyuncu, evet ben kenarda oturayım ama takımıma sahaya girdiğim anda müthiş bir şekilde bir destek vereyim oyuncusu mu? Bence tartışılır. Kerem, Leao geldi.

0: de yedek kaldığında bence sorun çıkartır. Onu da çok net söyleyeyim. Yani bazı yani planlamaları yapıyorsanız.
1: Kulübeden gelip de katkı verdiği bir dönem var mı? Ben de yok.
0: Ben hatırlamıyorum. Nevzat Dindar çok çok daha iyi biliyordur Kerem'i. Çok daha iyi tanıyor sonuçta serüvenlerinden dolayı. Bana kalırsa bu da bir risk. Ha, Leao'yu alıyorsanız, Kerem'den çıkıyorsanız anlayabilirim. Ama benim penceremden ya çok büyük bir transfer rüzgarı var. Bunu anlayabiliyorum. Transfer rüzgarına karşı cümle kurmak da zor. Ama sadece şunu hatırlatarak bitireceğim. Bir İtalyan gazetenin manşeti vardı. Yani İtalyan takımları ekonomik sorunlardan kurtulmak için Türk takımlarının ilgisine muhtaç ve dört gözle bekliyorlar diye. Evet. Hani oraya gidip de böyle bir 100 milyonluk pakete de bir Leao alıp bence bir risk barındırıyor. Tabii ki karar alıcılar bilir. Ama şurada da katılıyorum. Gelir Leao burada. Müthiş bir performans gösterir. O zaman da ayrı cümleler kurarız.
1: Yani şimdi Cihan Kamer Milano'da bu transferle ilgili belli ki bir yol kat edildi. Ama dediğim gibi yani burada biraz Milan'ın inadını kırmak lazım. Süreç de sanki bir Marsilya Greenwood olayına benziyor gibi. Marsilya'da yüksekten açmıştı kapıyı. Fenerbahçe'de tabii istediği noktaya getirmeye çalışıyor.
2: Ya ben farklı düşünüyorum. Yani ben transferi karşınıza bir fırsat olarak varsa bunu değerlendirirsiniz. Değerlendirmeniz gerekir. Leao gibi heyecana da ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Greenwood'la evet belli bir noktada o Fenerbahçe üzerindeki ölü toprağını attı ama gerçekten de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak ön alanda bambaşka bir Fenerbahçe hayal edeceksek bunu Leao ile çok net bir şekilde izleyebiliriz diye düşünüyorum. Kerem Aslı.
1: Şunu sorayım o zaman tam bu noktada. Seni Leao mu daha çok heyecanlandırıyor, Greenwood mu?
2: Leao.
1: Mesela bende bu sorunun cevabı Greenwood.
0: Bende de Greenwood ama Nevzat'a saygı duyuyorum.
2: Yani ya. Greenwood yani Greenwood tamam Fransa Ligi'nde statistikleri vesaire çok iyi ama yani Leao böyle sıkışan oyunda, kapanan oyunda bence daha çok şey vaat ediyor. Yani o beklenmedik anda beklenmedik hareketi hem Greenwood'un bitiriciliği de çok hakikaten etkileyici. Ama o sihirbazlık noktasında ben Leao'nun daha enteresan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Leao hani mental problemlerinden arınmış, gerçekten kendisini motive etmiş bir Leao'dan bahsediyorum. Yoksa sorunları olacaksa ki zaten bir risk her transfer. Yani sonuçta bir insana yatırım yapıyorsunuz. Diyorum ama sonuçta Portekiz milli takımın oyuncusundan bahsediyoruz. Çok özel bir isim. Ben Fenerbahçe, yani farklı düşünebiliriz. Yani tabii, burada tabii. Ben Fenerbahçe için Vedat Muriç hamlesi yapıldıysa öncelik olarak bir golcüden ziyade Leao hamlesinin daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Leao'nun gelmesi Kerem'i de etkileyecektir. Muhtemelen bununla ilgili bir planlama yapılmıştır. Sonuçta Kerem'e ilgi olduğu söyleniyor. Teklifler olduğu söyleniyor. Ya teşhisi doğru koymak lazım. Yani biz burada ne kadar tabii şey canım, söylesek de Fenerbahçe'nin yetkilileri, yöneticileri, hocası gerekli beyin jimnastiğini yapmış, beyin fırtınasını yapmışlardır. Sonuçta Leao sıradan bir oyuncu değil. Nasıl Victor Osimhen geldiğinde bir anda bir Galatasaray'daki havayı değiştirip Galatasaray'ı havaya soktuysa Fenerbahçe'de belki Leao da bu etkiyi yaratabilecek bir oyuncu. Çok özel bir isim. Yani ben asla böyle bir fırsat varsa da Fenerbahçe şey yapmamalı yani. Tabii. Kulak arkası yapmamalı.
0: %100 katılıyorum oyuncunun kalitesinden hiç şüphesiz. Bir de evet yani gününde olursa bence Leao'yu durdurabilecek savunma oyuncusu da çok az. Çok güçlü. Bir kere iç koridordan gider, kanattan alır, rakiplerini çok rahat geçebiliyor istediği zaman. Ya keyfi olsun, bence sen inanılmaz Leao, keyifli bir oyuncu.
2: Yani kime önlem alacaksın? Yani Vedat zaten bir sakatlık problemi yaşamadığı sürece çok iyi. Rakip savunmayı zorlayan bir hücum oyuncusu. Ama diğer tarafta Leao gibi bir tehdit, Greenwood gibi bir tehdit. Hı. Yani özellikle rakipler açısından son derece sıkıntı yaratacak bir hücum hattı olacak Fenerbahçe'nin.
0: Arkaları işte biraz düşündürüyor. Bir anda Greenwood
2: Leao da mesela arkası Leao da o koşulları yapabiliyor. Burada o arka koşulları savunma arkasında koşulları Leao yapabiliyor. Greenwood'un da bu özelliği var.
0: Tabii. Arkalarını nasıl kapatacaksın? Yani merkezde şimdi ön tarafta Asensio gibi çok önemli bir tehdidin var.
2: Kerem'in arkasını toparlıyorsan Leao'nunkinde bir şekilde toparlar.
0: Kante, Gündüz'ü evet düşünüyorum gerçekten.
2: Çünkü Kerem'in top kayıpları da öyle böyle değil yani. Şimdi ben son maç hakikaten yani Sayın Başkan izlediyse

0: Son maç bile onu şey yapmış, o motive etmiş olabilir bu transfer için. Tamam demiştir ya, tamam Leo'ya gidelim demiş olabilir. Yani, Dünya Kupası'nda çünkü mental olarak çok yıprandı tabii, tabii. Kerem Aktürkoğlu. Yani belki hani Kerem sadece Fenerbahçe için iyi takım için de çok önemli
1: çok
0: bir isim.
1: Çok değerli.
0: Ama Dünya Kupası'nda diğer milli futbolcular gibi o da çok eleştirildi.
1: Ama bir sıkıntısı var. Şöyle açıklayalım onu. Kerem hiçbir kardisi yok. Pavlidis'i yok. Fenerbahçe santrafosuz oynarken Kerem bu skorları yaptı. Benim de kendi tezim şu. Tabii ki tartışabiliriz. Bana kalırsa Vedat'la oynadığında performansını iki kata çıkaracak. Vedat bir duvara olacak onu. Alacak, verecek.
0: İşte elinde senin Pavlidis'te Icardi yok. O yüzden Leao'yu alıp Vedat'ı bu anlamda biraz daha savunma rolüne çekip Vedat bütün yükü omuzlarına alacak. Kanatlarda da Fenerbahçe'nin çift haneli skor üreten oyuncuları olacak. Yani görüntü o.
1: Tabii işte acaba Kerem ve Şerif'le orayı çözüp mesela parayı çok güçlü bir santrafora tırnak içinde gömmek mi?
0: Çok daha güçlü mantıklı. Ben şimdi onu arada aslında konuştuk evet. Ömer'le. Çok güçlü bir santrafor transferine girerse Fenerbahçe o zaman Vedat transferi bir anlam kazanmayacak. Yani Vedat'a da Fenerbahçe bir yatırım yaptı ve Vedat'tan da beklenti var. Sonuçta La Liga'nın en çok gol atan ikinci oyuncusu. Yani Vedat'ı çok sıradanlaştırmamak lazım. Sanki böyle Vedat'ın üstünde bir isim gelecek. Tamam da Vedat ne olacak? Vedat bu denklemde kendisine 11'de mi yer bulacak yoksa hani bir alternatif oyuncu mu olacak?
1: Ama tabii o planlama
2: Fenerbahçe
1: çok önemli.
2: Taraftarı da biraz şöyle böyle yani böyle bir düşünceye şöyle bir karşıt fikir sunuyor. İki yıl Galatasaray'da diyor. Hani Osimhen, Icardi vardı. İki şampiyonluk geldi. Tamam sorunlar ayrı bir nokta. Neden bizde sadece hani tek santrofor olsun? Yani iki tane yıldızı gayet planlamada yer alabilir gibi Fenerbahçe taraftarında böyle bir düşünce.
0: İkisi bir arada olmadı hiç.
2: Olmadı ama ikisi birbirinin yokluğunda oynadılar.
0: Yani son iki seneye baktığında Osimhen'le iki seneye baktığında Mauro Icardi bir senesi zaten sakattı. Geçen sezonda tartışılan bir Mauro Icardi vardı.
2: Hatta örnek nereden geliyor söyleyeyim. Galatasaray'ın 3. şampiyonluk senesi. Yani Icardi'nin sakatlığında Osimhen'in takımda olması.
1: Şöyle bir cümle kuracağım. İddialı tartışabiliriz. Vlahovic geldiğinde Vedat der ki evet Vlahovic formayı giysin. Ben oturayım der.
0: Ya ben açıklayayım. Ben şu anda Vlahovic bana gelse ve Leao da varsa ben Leao'yu alırım Fenerbahçe'ye.
1: Ha, o da ayrı bir tartışma tabii.
0: Ben çünkü elimde Vedat var. Vedat Muriç değerli bir oyuncu.
1: Tabii çok değerli.
0: Ha Vedat'ın yerine Vedat'ın alternatifi Sizgi Şerif midir onu tartışabiliriz ama şöyle düşüneceğim o zaman da ben en kötü senaryoda Leao'yu öne çekebilirim.
1: Tabii oynar.
0: Yani Leao'yu burada da oynatabilirim oynar. Diye düşünürüm.
1: Oynar. Ya oradaki tabii ki biz o bilmecenin bazı parçaları önümüzde. O yol haritasıyla birlikte önümüze çıkacak ama tabii bir de burada
0: somut bir gerçek var. Fenerbahçe Leao'ya gitti.
1: Tabii şu anda gözüküyor.
0: Yani bence hani
1: net.
0: En somut tabii. Gelişme bu.
1: Tabii.
0: Demek ki Fenerbahçe'de planlama Leao üzerine yapılıyor. Fenerbahçe uçak kaldırıldıysa, bir daha gidildiyse
1: %100.
0: Leao transferinde Fenerbahçe ciddi şekilde masada.
1: Tabii. Leao çok önemli bir oyuncu. Geldiği takdirde tabii ki bence doğru planlamayla birlikte özellikle ben o paketi merak ediyorum. Ne kadarlık bir paket? Çünkü bahsedilen rakamlar onlar çok önemli. Neye anlaştıkları? Ama tabii bütün bunların hepsini yanındaki belirleyicilerle birlikte düşünmek lazım. Mesela Fenerbahçe'ye Darwin Núñez de önerildi. Acaba Darwin Núñez diğerlerinden bir adım önde mi?
0: Mesela Núñez şey değil. Yani Fenerbahçe için çok heyecan verici değil. Yani çok iyi bir oyuncu bazen böyle hakikaten
1: Saçbaş yoldurur.
0: Ama
1: Liverpool'da.
0: Ya kaçırdıklarını falan tabii. Düşündüğümde Fenerbahçe yani böyle şey kabus gibi. Ya bir de Darwin Núñez gelirse bir Guiza'laşabilir yani böyle evet. Bir şey ve o potansiyeli kendisinde evet. Barındırıyor çünkü. Yani olmadık şeyleri kaçırabilen bir oyuncu.
1: Çok zorları atar. Yani evet, olmadık evet. Çok basitlerde de mesela dağlara taşlara vurur.
2: Bir
1: ama
2: de Amar Dedic konusu var.
1: Aa, evet önemli.
2: Ben
0: mesela forvet olarak mesela ben şeyi düşünüyorum. Eğer Milan mesela Milan üzerinde paket yapacak Jimenez'i.
2: Jimenez sakattı galiba ya. Bir daha
0: ağır
2: bakmam
0: bir
2: lazım.
0: Bakmak
2: evet,
0: lazım.
2: Ağır bir sakatlığı vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam
0: ya mesela böyle bir pakete gidebilirsin aslında.
1: Doğru. Olabilir.
2: Milan'ın çabuk harcadığı isimlerden bir tanesi evet. Oldu o da. Ama bir bakmak lazım. Ben şu an sakat diye hatırlıyorum. Dedişle ilgili ben Jimenez'e bakarken şunu söylüyorum.